0: uzayız. Herkesi bayramlaşmaya bekliyoruz diyerek çağrı yaptı.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevini de ziyaret etti. Özel, yaklaşık 7 saat kaldığı cezaevinde 19 isimle görüştü. Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'yla ilk kez bir araya geldi. Özel, İmamoğlu'nun yanı sıra tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan 12 CHP'li belediye başkanıyla da görüştü. Özel'in ziyaret ettiği isimler arasında Gezi davasında tutuklanan Can Atalay, iş insanı Osman Kavala, şehir plancısı Tayfun Kahraman ve gazeteci Merdan Yanardağ da vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ekibiyle İran konusunda son değerlendirmeyi yapmak için durum odasında toplandı. Toplantı 2 saat sürse de sonuç çıkmadı. Trump toplantı öncesi verdiği mesajında bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli dedi. İran ise Amerikan Başkanı'nın açıklamasını yalanladı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump durum odasında kurmaylarıyla toplandı. Ancak Amerikan basınına göre o toplantıdan da sonuç çıkmadı. Trump toplantı öncesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli dedi. ABD Başkanı Haziran'daki Amerikan saldırısında toprak altında kalan uranyumun yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından çıkarılacağını duyurdu. Çıkarılan uranyum imha edilecek dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda kalan mayınları da İran'ın derhal temizleyeceğini belirtti. Amerikan Başkanı, yaptırımlar nedeniyle dondurulan İran varlıklarına ilişkin de konuştu. Yeni bir duyuruya kadar hiçbir para alışverişi yapılmayacaktır açıklamasını yaptı. Amerikan basınına göre de taraflar arasındaki ihtilaflı başlıklardan biri de İran'ın dondurulmuş varlıkları. Tahran yönetimi anlaşmayla birlikte 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılmasını talep ediyor. Ancak bunun aksine ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, İran'ın 1 milyar dolar değerindeki kripto varlığına el konulduğunu duyurdu. İran tarafından da Trump'ın açıklamalarından sonra mesajlar geldi. Fars Haber Ajansı'na konuşan bir yetkili Trump'ın açıklamalarını reddetti. Anlaşmanın son aşamada olduğunu ancak henüz karar verilmediğini belirtti. Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmasının ardından İran'ın önceden belirlenmiş geçiş düzenlemelerine göre boğaza çocuğa aktarıldı. Trump'ın Tahran yönetimine ait nükleer materyallerin yok edileceğine ilişkin ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın derhal serbest bırakılmasına ilişkin maddenin de metinde yer aldığı iddia edildi. Ayrıca metne göre savaşın sadece İran değil, Lübnan'da da sona ermesi de gerekiyor. Daha sonra Reuters'a konuşan bir yetkili de anlaşma metninde nükleerle bağlantılı bir başlığın olmadığını söyledi. İran Dışişleri Sözcüsü ve müzakere ekibinde yer alan İsmail Bekai de devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu. Şu aşamada savaşı bitirmeye odaklıyız. İran'ın nükleer programı üzerinde müzakere etmiyoruz dedi. Bekai, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran ve Umman tarafından karara bağlanması gerektiğini de duyurdu.
1: Devam edelim. Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı. Dört yol ilçesinden geçen Deliçay taştı. Araçlar suya kapıldı, su baskınları yaşandı. Osmaniye, Bursa ve Ordu'da da sağanak etkiliydi.
0: Araçlar suya kapıldı, tehlikeli anlar yaşandı. Hatay'da şiddetli yağış etkiliydi. Dört yolu ilçesinden geçen Deliçay taştı. Nehir havzasındaki bazı noktalarda toprak kaymaları meydana geldi. İlçede tedbirler artırıldı. Çaylı Mahallesi ile Yeşilköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü tedbiren ulaşıma kapatıldı. Nehir yakınında oturan bazı vatandaşlar evlerini boşalttı.
3: Şu anda büyük bir tehlike arz ediyor. Aşağı Konya'nın mahallesine geç olan halik yapısı çözülmüş durumda. Lütfen dikkat edelim.
0: Sahil şeridinde yollar göle döndü. Bazı araçların suya kapılıp denize doğru sürüklendiği görüldü. İlçede çok sayıda evi su basmış durumda. Temizlik çalışmaları sürüyor. Osmaniye'de günü yağışlı geçiren kentler arasındaydı. Güzici ilçesinde araçlar suya gömüldü. Vatandaşların evlerini terk etmeye çalışırken bir de zor anlar yaşadıkları görüldü. Mahsur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
4: Kızımın evi orada, yiyenlerim orada, ablamın çocuklar orada.
5: Kaç kişi mahsur kaldı?
4: Orada var oğlum, 5 kişi var.
0: Evden çıkamayan 80 yaşındaki bir kadın ekipler tarafından tahliye edildi. Burası da Ordu. Şiddetli yağış sonrası Altınordu ilçesinde su baskınları yaşandı. Küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Batsa ilçesindeki bir köprü çöktü. Bursa'nın Kedes ilçesinde de şiddetli yağış 2 gün sürdü. Kırsal Davutlar Mahallesi'nde sel çöp konteynerlerini sürükledi. Bazı evlere su bastı. Depolama alanı olarak kullanılan bir binanın çatısı çöktü. Çiftçilerin kullandığı tarım malzemelerinde de hasar oluştu.
1: Kastamonu açıklarında hortum oluştu. Karadeniz kıyısındaki Çatalzeytin ilçesinde kısa süreli panik yaşandı. Kastamonu'da şiddetli rüzgar etkiliydi. Karadeniz açıklarında oluşan hortumu da bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi. Hortumun bir süre boyunca Çatalzeytin ilçesi kıyısına doğru ilerlediği görüldü. Ancak kıyıya ulaşmadı. İlerleyen dakikalarda etkisini yitirip gözden kayboldu. Kurban Bayramı'nın 3. gününde kurban pazarlarındaki yoğunluk bitti. Çadırlar yavaş yavaş toplanırken son pazarlıklar yapıldı. Fiyatlarsa büyük oranda düştü.
0: Kalabalık yerini sakinliğe bıraktı. Kurban kesiminin ve satımının son olduğu bayramın 3. gününde pazarlar sakindi.
6: Bu bayram yani beklentimize göre fiyatlar iyi ama maliyetler yüksek olduğu için yani artık Anadolu'yla buradaki fark çok yok. 110 hayvanla geldim, 30 tane hayvanımız kaldı.
7: Kurban Bayramı'nın 3. gününde artık son pazarlıklar yapıldı, fiyatlar düşürüldü. Satıcılarsa yavaş yavaş artık çadırları toplamaya başladı.
8: 80 tane hayvan getirdim, 9 tane hayvanım kaldı. Biz şu anda söküyoruz ve temizliğimizi
7: yapıyoruz. Nereye gidiyorsunuz?
8: Biz ağaçta gidiyoruz. Kendi çiftliğimize bu şeyler geldi. Ben kendim Erzurum'a gideceğim.
0: Bayramın 3. gününde fiyatlar da yarı yarıya düştü. 300 bin liralık büyük başlar 150 bin liraya kadar indi.
9: Küçük baş olayımız ilk günlerde işte 30 bin liradan 35 bin liradan kapı açtığımız yerlerde şu anda 17 bin 18 bin liraya kadar düşürdük.
10: Satış var ama karında bir satış yok. Yani zararına satış yapıyoruz. 20-22'ye mal olmuş bir hayvanı 17-18'e verdikten sonra bizim için bir etkisi olmuyor.
11: 150 küsür mal getirdik. Bir 50-60 tane filan malımız var. Aylısında onu da satıp evimize döneceğiz inşallah. 20 bin liraya verdiğimiz hayvanı 13 liraya, 14 liraya, 15 liraya veriyoruz.
0: Fiyatların düşmesini bekleyenler 3. günde de kurban pazarının yolunu tuttu.
12: Fiyatlarda daha uygunmuş tabii ki bugün. 21 dedi, 20'ye aldık.
13: Fiyat skalasının hani biraz daha indirimli olur diye şey yapıyor ama pek de öyle değil. Pazarlık yapmadan alamayız zaten.
0: Üreticilerin elinde kalan kurbanlıklarsa Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Başvurular 7 Haziran'a kadar yapılabilir.
1: Kurban Bayramı tatilinden dönüşler başladı. Yollarda yoğunluk var. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitimine bir gün kala vatandaşlar dönüşe geçti. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de ve Karabük-Gerede karayolu kemikli rampalarında yoğunluk oluştu. Binlerce araç uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için denetimleri artırdı. Yetkililer sürücüleri hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve yorgun şekilde direksiyona geçmemeleri konusunda uyarıyor. Futbolda Dünya Kupası hazırlıklarını Riva'da sürdüren A Milli takım bugünkü antrenmanda basın mensuplarıyla bayramlaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da çalışmayı takip etti.
14: A Milli takım bayramlaşma töreni yaptı. Yöneticiler ve basın mensuplarına lokum ikram eden milli yıldızlar törenin ardından Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Ay Yıldızlılara güveniyor.
15: İnanıyoruz ki milletimizi sevindireceğiz. Bence milletimiz bu turnuvadan
5: güzel bir sonuçla dönecek olan milli takımımızı takip edecek. Ben buna yürekten inanıyorum.
10: Bu yetenekli çocuklarla beraber Türk milletinin de gücünü arkasına alarak 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geleceğiz, Allah nasip ederse.
14: Milliler İstanbul'daki kampı pazartesi günü Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de oynayacağı hazırlık maçıyla noktalayacak. Ay Yıldızlılar Dünya Kupası serüvenine son provalar için salı günü Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.
1: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan kararın İstiklal Marşımızın okunmasıyla hiçbir ilgisi yoktur denildi. Maçlardan önce İstiklal Marşı'nın okunması uygulamasının hiçbir değişiklik yapılmaksızın devam ettiği belirtildi. Söz konusu düzenleme yalnızca maç öncesi seremoni kapsamında ve ısınma esnasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasına son vermeye yöneliktir ifadesi kullanıldı. Bu kararın UEFA ve FIFA'nın küresel stadyum ve maç operasyon uygulamalarına uyum sağlanması amacıyla hayata geçirildiği söylendi. Bununla birlikte açıklamada toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamuoyunda infial oluşturmaya amaçlayan manipülasyonlara itibar edilmemesi de önemli rica olunur denildi. Bayramdan sonra ekonomide önemli gelişmeler takip edilecek. Mayıs enflasyonu belli olacak, Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak.
0: Enflasyon, faiz kararları, büyüme rakamları. Ekonomide bayram sonrası takvim yoğun. İran savaşı dünya ekonomilerini vurdu. Petrol fiyatları yükselirken enflasyonda artış endişesi doğdu. Gelişmeler Türkiye'ye de yansıyor. Nisan ayı enflasyonu beklentileri aşarak aylık %4,18 olarak gerçekleşmişti. Gelecek hafta 5 Haziran Cuma günü Mayıs verisi de belli olacak. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre ekonomistlerin enflasyon tahmini aylık %2'ye yakın. Enflasyon sonrası gözler 11 Haziran'daki faiz toplantısına çevrilecek. Merkez Bankası Nisan toplantısında faizi değiştirmemişti. Politika faizi %37'de sabit tutulmuştu. Bazı yabancı kuruluşlar geçtiğimiz hafta faizde artış beklediklerini belirtmişti. Ajandada iki önemli veri daha var. Türkiye İstatistik Kurumu 1 Haziran'da birinci çeyrek büyüme rakamını açıklayacak. Dış ticaret verilerinin ise 4 Haziran'da Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın düzenleyeceği toplantıyla duyurulması planlanıyor.
1: Dün Almanya Solingen'de 5 Türk'ün hayatını kaybettiği saldırının 33. yıl dönümüydü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan mesajlar var. Çelik paylaşımında, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir ifadelerini kullandı. 33 yıl önce ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz dedi. Acının hala taze olduğunu söyleyen Burhanettin Duran da yakınlarını kaybetmesine rağmen her zaman sağduyusuyla ve vakur duruşuyla hatırlanan Bilgi Ana Mevlüde Genci de rahmetle yad ediyorum. Verdiği birlik ve beraberlik mesajı bugün de herkes için önemli bir örnek olmaya devam ediyor mesajını paylaştı. Almanya'da 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcı neonazi bağları olan 4 Alman genç ailesinin evini kundaklamış. Saldırıda 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze işgalini genişletme planı bölge halkında endişeye yol açtı. 7 Ekim sonrası defalarca evlerini terk etmek zorunda kalan Gazze'liler gidecek yerleri kalmadığını söylüyor.
0: Zaten kıyı boyunca dar bir alanda yaşamak zorunda bırakılmışlardı. Şimdi bu alan daha da küçülebilir. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze işgalini genişletme talimatı bölge halkında tedirginlik yarattı. İsrail ordusu Gazze'nin yaklaşık %64'ünü fiilen kontrol ediyor. Ancak İsrail Başbakanı Ekim'de yürürlüğe giren kırılgan ateşkese karşın orduya Gazze şeridindeki işgalini genişletme talimatı verdi. Netanyahu işgalin Gazze'nin %70'ine yayılmasını istedi. 7 Ekim sonrası yerinden edilen Gazze'lilerin gidecek yeri kalmadı.
15: Netanyahu Gazze şeridinin %70'ini almak istediğini söylüyor. Gazze'de onun alacağı bir şey kaldı mı ki? Sonra ateşkes olduğu söyleniyor. Ama biz ne bir ateşkes ne de başka bir şey görüyoruz. Onlar sarı hattan ötesine ilerlemeyi sürdürüyor. Dünya buna daha ne kadar sessiz kalacak ve biz ne yapacağız?
16: %70'ini işgal ettiğinde biz nereye gideceğiz? Bizi deniz kenarına sürüklediklerinde Gazze şeridinin neredeyse tamamını aldı. Biz nereye gidelim? Suya mı? Denize mi? Yer yok. Biz nereye gideceğiz? Nereye kaçacağız?
0: Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması aylardır tıkanmış durumda. İkinci aşama bölgenin silahlardan arındırılmasını ve İsrail ordusunun kademeli olarak geri çekilmesini öngörüyor. Ateşkes şartlarına göre İsrail güçleri Gazze'de sarı hat olarak adlandırılan sınırın gerisine çekilmek zorunda.
1: Ebola virüsü sebebiyle küresel alarm durumu sürüyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1000'e yaklaştı. Son verilere dair açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Buna göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 906'ya ulaştı. Ülkede virüse bağlı olduğu düşünülen can kaybı ise 223'e yükseldi. Aşısı olmayan Ebola virüsü bulaştığı kişilerde bağışıklık sistemini çökertiyor. Virüs Uganda'da 9 kişide görülürken Avrupa salgına karşı da önlem arayışına girdi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Ebola salgınına karşı Avrupa Birliği liderlerine sınır güvenliğinin güçlendirilmesini talep eden bir mektup yazdı. Meloni sınır denetimlerinde daha güçlü bir koordinasyon sağlanmasını istedi. Dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin'a ait bir roket fırlatma rampasında patladı. O an farklı açılardan kameralara yansıdı.
0: Gecenin karanlığı büyük bir patlamayla aydınlandı. Ortaya dev bir alev topu çıktı. Patlama anı farklı açılardan kameralara yansıdı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki uzay üssünden. Jeff Bezos'un Blue Origin şirketinin New Glenn isimli roketi motor ateşleme testi sırasında infilak etti. Mürettebatın olmadığı rokette gerçekleşen patlamada can kaybı ya da yaralanma olmadı. Blue Origin firması roketi önümüzdeki hafta fırlatmayı planlıyordu. Roketle birlikte Amazon Leo isimli 48 adet uydu dünya yörüngesine taşınacaktı. Jeff Bezos'un bu uydularla Elon Musk'ın Starlink uydu ağına rakip bir uydu ağı kurmayı amaçladığı belirtiliyor. Test sırasında yaşanan patlamada rokete entegre herhangi bir uydu bulunmadığı açıklandı. Patlamanın ardından Jeff Bezos sosyal medya hesabından "Çok zor bir gün. Ancak yeniden inşa edilmesi gereken ne varsa inşa edilecek ve uçuşlara geri döneceğiz" açıklaması yaptı. Rokette meydana gelen patlamanın nedenini araştırmak için NASA'nın da Blue Origin şirketine destek vereceği duyuruldu. Elon Musk da sosyal medya hesabından patlamayla ilgili "Bunu gördüğüme üzüldüm, umarım çabuk toparlanırsınız. Roket yapmak zordur" ifadelerini paylaştı.
1: Dünya çapında vize hizmeti veren dev şirkete ilişkin yapılan araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. 12 ülkeden 14 medya kuruluşunun katıldığı araştırmada ek hizmetlerle haksız kazanç sağlandığı, randevuların bloke edilip sonradan satıldığı gibi tespitler yer alıyor.
0: Vize başvurularında ihtiyaç duyulmayan ek hizmet alımı zorunlu tutuldu. Bloke edilen randevular acenteler tarafından satıldı. Kişisel verilerin güvenli saklanması noktasında da ihlaller saptandı. Bu tespitler 71 ülke için vize işlemi yapan 168 ülkede 4105 merkezi bulunan küresel bir firmanın işleyişine yönelik araştırmadan. Çalışmayı küresel araştırmacı gazetecilik ağı Lighthouse Reports 12 ülkeden 14 medya kuruluşuyla gerçekleştirdi. Raporda başvurularda SMS'le bilgilendirme, VIP salon hizmeti, premium ayrıcalıkların zorunluymuş gibi satıldığı söylendi. Üçüncü taraf aracı kurumların bot yazılımlarla randevuları bloke ettiği, kara borsada fahiş fiyatlarla acenteler üzerinden satış yaptığı belirlendi. şirketin bazı rüşvet vakalarını anlaşmalı oldukları ülkelere bildirmediği, bazı devletlerin de şirketin sözleşme inandığına rağmen yaptırım uygulamadığı belirlendi. Raporda pasaport ve belgelerin kaybedilmesi, yanlış ücret alınması ve

0: yaşadı. Karşılığında da yüksek miktarda günlük para, komisyon, hatta yurt dışı tatil teklif eden siber suçlular hesaplar üzerinden para transferlerini yapıyorlar. Uzmanlar bu yönteme karşı dikkatli olunması yönünde uyarıyor.
1: Banka hesabınızı başka birine kiraya verir misiniz?
2: Yok.
3: Hayatta vermem.
4: Kolay kazanç, yüksek komisyon, günlük ödeme. Dolandırıcılar şimdi de banka hesaplarını kiralamaya çalışıyor.
5: İlan olarak evet, sosyal medyada, platformlarda çıkıyor. Bu kadar IBAN verirseniz şöyle para gelir gibi şeyler çıktı yani. Dolandırıcılık aldı başını gitti.
1: Dolandırıcılar özellikle sosyal medyaya çok sayıda ilan veriyorlar. Hesabını kiraya verenlere 100 bin liraya kadar kazanç vaat ediyorlar.
6: Bu banka hesapları kara paranın aklanmasında kullanılan en önemli etkenlerden bir tanesi. IBAN numaraları kiralandıktan sonra da illegal yollarla elde edilmiş paralar, illegal bahis sitelerinden elde edilen paralar, bunların tamamı vatandaşların kiraladığı bu hesaplarda toplanıyor. Bu hesaplarda toplandıktan sonra da doğrudan kripto paraya aktarılıyor ve izi takibi imkansız bir hale gelebiliyor.
4: Dolandırıcılar hedeflerindeki kişilere bir hafta boyunca banka hesaplarını kullanma karşılığında yurt dışında tatil vaadinde bulunuyor.
7: Gençler de çok çabuk kanabiliyorlar. Günlük kazanırsın ama ileride kaybedersin.
8: Ben içeri girdikten sonra 1000 doların bana bir amacı yok, bir ihtiyacı kalmıyor.
4: Hesaplarını kiralayanların adının birçok suça karışma ihtimali de bulunuyor.
6: Mali bir denetime takıldığınızda doğrudan gelen paranın hesabını vermek zorundasınız. Çok büyük bir ihtimalle ciddi anlamlarda ceza alacaksınız.
7: Ne kadar teklif ederlerse etsinler, özgürlüğü bir şekilde satın alamazlar yani.
0: Proteini kimi kas yapmak, kimi tokluk hissedip kilo vermek için, kimi de kendini zinde hissetmek için kullanıyor. Ama bilinçsiz tüketimi faydadan çok zarar getiriyor. Dengeli kullanıldığında faydalı olan proteinin fazlasıysa gut hastalığına zemin hazırlıyor. Uzmanlar özellikle protein tozlarına karşı uyarıyor.
9: Sağlıklı beslenmek daha iyi. Protein yediğin zaman ette de protein var, yumurtada da protein var. Yani protein tozuna gerek yok. Çünkü içinde ne olup olmadığı belli değil.
10: Son zamanların modası proteinden zengin beslenmek. Ancak bunun yanı sıra hem proteinden zengin beslenmek, hem çantada taşınan protein barlar, aynı zamanda da protein tozları. Peki bu kadar fazla protein almak sağlığımızı nasıl etkiliyor?
4: Böbrekleri zorluyor, kolesterolü yükseltiyor, gut hastalığına zemin hazırlıyor. Sadece protein ağırlıklı beslenmek sağlığı olumsuz etkiliyor.
11: Doğal yolda aldığımız protein ürünleri aynı zamanda yüksek kolesterol içeren, kolesterol yüksekliği, böbrek probleminin olması ya da var olanın bozulması, gut hastalığının ortaya çıkması ya da gut atağı gibi sorunlar ortaya çıkıyor.
4: Ancak asıl tehlike protein ağırlıklı beslenmenin yanı sıra kullanılan protein tozları. Bu ürünlerin kullanımında en büyük tehlike ise içeriği.
11: Bunların GMP sertifikası var mı? Çünkü böyle merdiven altı üretimlerde bu ürünlerin içinde ağır metaller, arsenik, kadmiyum gibi doping sayabileceğimiz maddeler bile olabiliyor bunlarda.
4: Sertifikalı olarak satılan protein tozlarının da yan etkileri bulunuyor.
11: Protein tozları malum saf protein içeriyorlar. Bunlar da bizim fizyolojimize aykırı. Mide bağırsak sisteminde problemler, akneler, kemik erimesine sebep olabiliyor.
4: Uzmanlar sadece vücut geliştirme ve ağır kardiyo gibi yoğun egzersiz programı olan sporcuların protein tozlarından faydalanmasını öneriyor.
0: Ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençler uzun zamandır çözüm aranan sorunlardan biri. Ankara Sanayi Odası da bu konuda bir rapor hazırladı. Buna göre Türkiye'de 15-29 yaş arası gençlerin %25,9'u ne okula ne de işe gidiyor. Raporda çözüm önerileri ve hangi alanlarda istihdam açığı olduğu da sıralandı.
12: Türkiye'de 15-29 yaş grubundaki her 4 gençten biri ne eğitimde ne istihdamda. Bu oran kadınlarda daha da yüksek. %36,5'e ulaşıyor. Düşündüren veriler Ankara Sanayi Odası'nın kayıp potansiyel, Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin profili, nedenler ve çözüm yolları raporundan. Rapora göre Türkiye'de 4,7 milyon genç okula ya da işe gitmiyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı OECD ülkelerinde ortalama %12,85. Avrupa Birliği ülkelerinde %11,1. Türkiye %25,9'luk oranda OECD ülkeleri arasında ilk sırada. Türkiye'yi, Kolombiya, Costa Rica ve Meksika'yı

0: izliyor. Rapora göre gençlerin üretim süreçlerinden uzak kalması, ekonomik büyümeden toplumsal refaha, geniş bir alanı doğrudan etkiliyor. Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin yıllık ekonomik maliyetinin gayri safi yurt içi hasılanın %2,8'i ile 3,5'i arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık yıllık 38 milyarla 47,5 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe karşılık geliyor. Raporda gençlerin ekonomiye nasıl kazandırılacağına ilişkin öneriler de yer alıyor. Özellikle imalat sanayinde CNC operatörü, kaynakçı, bakım ve onarım uzmanı, endüstriyel otomasyon teknisyeni gibi alanlarda ara eleman ihtiyacının arttığı belirtildi. Gençlerin üretim odaklı bu işlere yönlendirilmesi gerektiği söylendi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da sorunun çözümü için eğitimle üretim arasındaki bağın güçlendirilmesi ve mesleki yönlendirme mekanizmalarının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.
1: Ergenlik dönemindeki davranış değişimleri ailelerin en çok zorlandığı konular arasında. İçe kapanmadan ani öfke patlamalarına uzanan süreçte aileler neler yapmalı? Ergen çocuklarına nasıl davranmalı? NTV'den Tuana Çiftçi hem psikolog Ayşe Bilge Selçuk'la hem de anne babalarla görüştü. Bu aynı zamanda bültenimizin son haberi. Yeni saatte görüşmek dileğiyle.

0: 17 yaşında şey farkı var. Kuşak farkı mı denir? Bazen iletişim kopabiliyor. O benim onu anlamadığımı düşünüyor. Ben de onun beni anlamadığını düşünüyorum.
1: Bir yandan büyümenin verdiği sancılı süreç, bir yandan dersler, arkadaş ortamı, sosyal medya etkisi ve daha birçok neden. Ergenlik çağındaki çocuklar tüm bu düşüncelerle kendi iç çatışmalarını yaşarken ailelerse bu dönemde ne yapsak olmuyor düşüncesinde. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 10 ile 19 yaşındaki her 7 ergenden birinin ruhsal sağlığı bozuk.
2: Telefon dışında iletişim kurabilirsek iyi. Mesela onlara göre biz hiçbir şey bilmiyoruz. Onlar çok şey biliyor, biz bir şey bilmiyoruz yani.
3: Ergenlik duyguların en yoğun olduğu dönemlerden biri. Ani öfke patlamaları, tahammülsüzlük, içe kapanma görülen davranışlardan sadece birkaçı. Aile içi iletişimsizlik, ekran bağımlılığı, sosyal medya etkisi işte tüm bu davranışları tetikleyen faktörler arasında. Peki aileler ne yapmalı? Uzmanlar ne tavsiye ediyor?
4: Çocuklarda kimse beni anlamıyor, hiçbiriniz beni anlamıyorsunuz cümlesini eskisine kıyasla çok daha fazla duymaya başladık. Ve bu da bizim çok önem verdiğimiz bir durumun belirtisidir. İsmi bilişsel katılık ya da zihinsel katılık da diyebiliriz buna. Yani hep ya da hiç, beyaz ya da siyah gibi bir bakış açısıdır bu. Bir şey var, oldurmak istediği, olmasını istediği bir şey var ama o olmuyor, onu oldurtamıyor ve kendini çaresiz hissediyor.
5: Vallahi istediklerini yani yapamıyorlar, istediklerini alamadıkları için öfkeli oluyorlar.
1: Uzmanlara göre empati kurmak çocuk ve ergenlerin en çok zorlandığı konular arasında.
4: Bunu yapabilmek için de tabii karşımızdakinin duygusunu görebilmemiz gerekiyor. Dijital dünyada eğer görüntülü olarak konuşmuyorsanız biriyle ki o durumda bile daha zorlayıcı, yüz ifadesi yok, vücut dili yok, ses tonu yok. Yani sadece bazı yazılar var. İletişimin çoğunu artık kısa mesajlarla yapıyoruz. Bu durumda tabii karşımızdakinin ne hissediyor olduğunu anlamamız neredeyse imkansız.
1: Yeşilay'ın araştırması 13-17 yaş arası ergenlerde şiddet içerikli video oyunlarının sözel ve fiziksel saldırganlıkla ilişkili olduğunu gösteriyor.
6: Bilgisayar oynuyoruz ya. Şimdiki çocukların hepsi bilgisayar. Bilgisayar bir akıllı telefonda agresif oluyorlar, sinirli oluyorlar. Böyle davranışları değişiyor, hal hareketleri değişiyor. Engellemek için telefondan uzaklaştırıyorum onları.
4: Dijital çağla da bağlantılı. Yani sürekli stimülasyon, uyarana maruz kalmak. Zihnin sakinleşmesinin önünde çok büyük bir engel oluşturuyor. Oralarda çok zaman geçirmek şuna sebep oluyor. Duyarsızlaşma. Yani karşımdakini artık insan olarak görmüyorum. Ona insani özellikler atfetmiyorum. Artık bu insani özellikleri atfetmediğimde bir eşya gibi, yani her şeyi yapılabilir olarak algılıyorum.
1: Bu süreçte anne babaların daha sabırlı olması ve çocukla kurduğu iletişimi güçlendirmesi isteniyor.
4: Çocuğumu yanında olduğumu hissettirmem gerekiyor. Ama yanında olmak demek onu olduğu yerde bırakacağım, onu her konuda haklı göreceğim değil. Ama onun olduğu yerden başlayarak zorluk çektiği konularda ona destek olacağım anlamına geliyor. Önce bu bağı kuracağız. Çocuğun ilgisi neredeyse, dikkatini nereye veriyorsa ben orada onunla zaman geçirerek bu bağı kurabilirim. Ya da çocuklukta işte yapmaktan çok hoşlandığı bir şey varsa, bugün onun özlemini duyuyorsa mesela, oradan çocuğumu yakalayarak o bağı, duygusal bağı tekrar kurabilirim. Bu bazen beraber bir film izlemek olabilir, bir oyun oynamak olabilir, işte çok sevdiği bir kurabiyeyi yapmak olabilir.
1: Uzmanlara göre sosyal medyayı tamamen yasaklamak da bir çözüm değil. Bunun yerine kontrollü ve molalar vererek kullanmak, genç ve çocukların hem dijital dünyadan kopmamasını hem de ruhsal olarak daha dengeli kalmasını sağlıyor. Ayrıca ekranla geçirilen zamanı sınırlamak kadar aile içi iletişimi güçlendirmek ve birlikte geçirilen zamanı arttırmak da bu süreçte büyük önem taşıyor.
7: Müzik. bana kalırsa ilk cümleyle başlarım. Uyan Neo.
8: 1999 çıkışlı Matrix filmi ne anlatıyor?
9: Filmin en önemli alıntısı artık dünya tamamen bir simülasyona döndü.
8: Filmden hangi ezoterik anlamlar çıkarabiliriz?
9: Zaten baktığın zaman hepsinin birer sembol olduğunu göreceğiz. Neo kelimesinin bir anagram olduğunu.
8: Matrix'i tasavvuf üzerinden anlayabilir miyiz?
7: Tasavvufa girmeden Matrix'i anlama ihtimalimizin çok olmadığını düşünüyorum.
8: Birol Güven ve konuğu Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi ve yazar Doktor Kerim Güç Matrix'i okuyor. Birol Güven'le Beyaz Perde pazar 11.15'te NTV'de.
10: Hava durumu. Cumartesi günü yağışlar alanda etkili olacak. 5 büyük kent merkezinde de hava az bulutlu. İstanbul 23, Ankara 20, İzmir 29, Bursa 25, Antalya 30 derece.
8: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Seda Öğretir'le Zincirleme Reaksiyon.

0: 29 Mayıs. Sadece takvimde bir yaprak değil, iki farklı dehanın ayrı zaman ve yerde insanlığın sınırlarını zorladığı bir eşik. Tam 573 yıl önce 21 yaşındaki dahi bir sultan 53 günlük kuşatmanın ardından 1000 yıllık imparatorluğu tarihe gömdü. Fatih Sultan Mehmet, çocuk yaşta uğradığı yenilgi psikolojisinden sıyrılıp imkansız denilen surları yıktı. Konstantinopolis'i İstanbul yaptı. Tarih belki de zirveye çıkanları hep 29 Mayıs'ta yazdı. İstanbul'un fethinden tam 500 yıl sonra 1953'ün aynı gününde bu kez Edmund Hillary ve Tenzing Norgay dünyanın çatısına, Everest'in 8848 metrelik amansız zirvesine ilk kez ayak bastı. Peki acaba 500 yıl arayla bu iki deha imkansızı nasıl başardı?
1: Şimdi hemen gidelim bir o 29 Mayıs'a. Yani İstanbul'u daha önce de kuşatmışlar çok defa ama evet, başarılı olamamışlar evet, tarih boyunca. Ve Fatih Sultan Mehmet, yani aslında biraz onu konuşalım. Yani nasıl bir dehadan bahsediyoruz Fatih Sultan Mehmet deyince?
2: Aslında çok büyük bir dehadan bahsediyoruz. Deha kelimesi tam olarak buraya aslında eşleşiyor. Çünkü Fatih'i diğerlerinden farklı, daha doğrusu Mehmet'i diğerlerinden farklı yapan unsur çok genç yaşta birçok bilgiye sahip. Sadece askeri manada değil, aslında lider özelliklerine sahip, çok iyi bir kanun yapıcı, çok entelektüel birinden bahsediyoruz ve dünyayı iyi okuyan biri. Elbette İstanbul, sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi, defalarca kuşatıldı. Bunların ilk kuşatmalarının karşısında Atilla karşımıza çıkıyor. Yeni bir Türk imparatoru. 453 yılında ilk İstanbul kuşatmasına geliyor ve küçük kaynarcadan geri çekiliyor. Çünkü surların aşılabilme teknolojisi henüz daha tarihte değil. 7. yüzyılda yine Avar Kağanları geliyor aslında bir Türk Kağanlığı olarak. Yine İstanbul'u kuşatıyorlar fakat geri çekiliyorlar. Ve Atilla'dan 1000 yıl sonra 1453 tarihine denk gelmesi zaten Fatih'i aslında Türk surlarında başka bir noktaya taşıyacak ve Avrupa tarih yazıcılığında da farklı bir noktaya taşıyacak. Çünkü sanki Türkler sürekli bu eşiğin ucundaymış gibi ve bu eşiği aşan noktada elbette Osmanlı padişahlarında denemeleri olacak Fatih'ten önce ama bir öne çıkış unsuru olacak. Tabii Fatih'i deha olarak değerlendirirken bu savaşın aslında çok da basit olmadığını da özetlemek lazım diye düşünüyorum. Çünkü bizler hep kazandığımız savaşları sadece kazandık diye bakıyoruz. Fakat 54 gün süren bir savaştan bahsediyoruz. Çok güçlü bir Bizans ordusundan bahsediyoruz. Latin krallıklarından buraya çok ciddi desteklerin geldiğini ifade etmemiz lazım. Hatta hazırlık sürecinde aldığımızda 63 güne tekabül ediyor. Yani Fatih burada deha yapan unsurlardan bir tanesi sadece iyi teknoloji kullanması, iyi askeri bir yönetime sahip olması ve iyi bir lider olması değil. Aynı zamanda vazgeçmemiş olması. Zira biz tarihi yazanlar hususuna baktığımızda genelde aslında yollarından vazgeçmeyenleri tarih yazıyor. Fatih Sultan Mehmet'e belki bu şekilde ifade etmek lazım.
1: Evet. Şimdi 29 Mayıs tarihini araştırırken bizim için önemli, evet, çünkü İstanbul'un fethine işaret ediyor. Ama bir de baktık ki bir başka fetih daha var işin içinde. O da Everest'te ilk çıkan kişinin ilk çıkılma tarihi. Hı hı. Tabii ki 29 Mayıs 1953'ten bahsediyoruz. Evet. Çok sonra. Burada iki kişi çıkmayı başarıyorlar. Everest'in zirvesine. Aslında bu da daha önce çok denenmiş. Yani tıpkı tabii, İstanbul'un fethini gibi daha önce çok denenmiş. Everest'in zirvesine de çıkmak denenmiş. Ama bir noktaya kadar, sonrasında hep ne yazık ki ölümle çoğunlukla da sonuçlanmış. Orada son düzlükte artık orada vefat etmiş olan bazı eski dağcıların cesetleri bir işaret gibi algılanmış. Ve sonrasında işte bu zirve tamamlanmış bir şekilde zirveye varılmış. Buradan şunu mu çıkarmak lazım? Belki, yani çok ileri bir yorum mu olur? Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi de daha önceki fetihlerden yola çıkarak bir çıkarımdı. Ortaya koyduğu bir stratejiydi. Muhtemelen geriye dönüp bakmıştı. Dağcılarınki de öyleydi. Çünkü iz sürerek çıktılar onlar da bir zirveye. Demek ki hep zirvelere çıkmak bir böyle geride bunu denemiş olanların bir bakıma izlerinden gitmekle mi oluyor?
2: Kesinlikle öyle. Çok güzel bir yerden baktınız aslında. Tabii ikisinin çok farklıymış gibi görünse de sonuçta birinin bir şehir fethiğinden, zaferinden bahsediyoruz. Biri diğeri ise spor aslında. Dünya tarihine yine isminizin yazıldı. Fakat ikisinde de önemli olan şey sınırı aşmak. Yani bir tarafta doğaya karşı bir sınır aşıyorsunuz. Bir tarafta ise hiç fethedilmeyen yerde, fethedilemeyeceği düşünülen bir yerde surları aşıyorsunuz. Yani insanlık tarihinin kendini aştığı nokta olarak karşılaştırmak lazım. Ve haliyle az önce ifade ettiğiniz şey son derece kıymetli. Çünkü medeniyet tarihi dediğimiz tarih zaten bir anda ortaya çıkan bir yere sahip değil. Belli katmanlarla ilerliyor. Haliyle de 1953 yılında yanılmıyorsam Sir Edmund Hillary olması lazım ve Nargoy. Bu yola çıkarken elbette oradaki deneyimlerden haberdarlardı. Ölülerin izlerini takip ettikleri unsurları vardı. Ama çok önemli bir noktada şunu başarabildiler. İnsan istediğinde doğa sınırını da aşabiliyor. Oradaki zirveye de ulaşabiliyor. Yani aslında her şey yine insanın vazgeçmeme unsuruyla fakat elbette birikimlere bakarak ilerlemesiyle karşımıza çıkıyor. Yani bu insanların sadece yeteneğinin olmasıyla alakalı bir unsur değil. Bilgi onu tecrübe edebildiğiniz ve ondan vazgeçmediğiniz kadar size hizmet edebiliyor.
1: O da enteresan bir hikayesi varmış. Hem Nepalli Şerpa, yani aslında rehberi gibi dağcının Norgay. Hem de az evvel söylediğiniz o Yeni Zelandalı dağcı Hillary yapıyorlar bu işi. Ama sadece birinin fotoğrafı varmış. Çünkü çok soğuk haliyle fotoğraf makinesiyle sadece bir kare fotoğraf çekilebilmiş. O fotoğrafı çekmeyi de bilen Hillary olduğu için Şerpa'nın sadece fotoğrafı var. Enteresan bir anı. Fetih'ten konuşuyoruz, Fatih'ten konuşuyoruz. Tabii bu kelimeler kulağa her ne kadar böyle eril gelse de özünde kilitli olan bir kapıyı açmak demek ve bu topraklarda dünyaya kapı açılan, ezberleri bozan Türk kadınları da var ve tarihin en büyük fatihleri onlar. Şimdi hadi gelin yönümüzü kendi fetihlerini gerçekleştiren o öncü kadınlarımızın hikayesine çevirelim ve soralım. Türk kadını sınırları nasıl açtı?
0: Kadın, bu toprakların en eski yazılı belgesi olan Orhun yazıtlarında sıradan bir sözcük olarak değil, doğrudan kraliçe anlamıyla geçti. Türk tarihi için kadın gölgede kalan değil, tahtın, iradenin ve gücün ta kendisi demek. Antik çağda nizamı sağlayan Tomris Hatun'dan, Büyük Selçuklu'da eşi Tuğrul Bey'i kurtarmak için bizzat ordunun başına geçip sefere çıkan Altuncan Hatun'a, devlet yönetiminde kurduğu mutlak hakimiyetle tarihe geçen Terken Hatun'dan, korkunç İvan'a diz çökmeyen Kazan Han'ı, suyun Bike'den Türk kadını her çağda devletin ruhuydu. Peki, geçmişin bu muazzam hafızasıyla yüzleşirken soralım. Kadınlar mı tarihi yazdı, yoksa tarih mi kadınlar sahneye çıktığında anlam kazandı?
1: Dünyadaki ilk Türk kadını deyince aklınıza kim geliyor?
2: Tomris. Tartışmasız. Tomris.
1: Kimdir Tomris Hanım?
2: Tomris aslında milattan önce 8. yüzyılda, çok erken çağlardan bahsediyoruz. Milattan önce 8. yüzyılda.
1: Bayağı geriye gideceğiz.
2: Bugünkü Kazakistan, Güney Kazakistan topraklarında sakalar olarak ifade ettiğimiz bir Türk boyunun aslında hatunu. Eşi vefat ediyor, küçük bir oğlu var ve toprağı yönetme hakkı otomatik olarak kadına geçiyor. Çünkü Türk töresi gereğince kadınlar toprakları yönetebiliyorlar. İlla bunun için bir erkek olması gerekmiyor. Bir vasiyat atanması da gerekmiyor. O dönemde tabii dünya tarihine baktığımızda aşağıda hemen onun altında kocaman bir Pers İmparatorluğu var. Hahamenişler ve Pers İmparatorluğu tabii ki Roma Grekleri bile bu kadar zorlar haldeyken bu toprakları kendi topraklarına katmak istiyor. Tomris tabii bunu kabul etmiyor. Önce birkaç kere savunma savaşı veriyor kendisine karşı. Kyrios'a, ikinci Kyrios'a karşı. Fakat daha sonrasında evlilik teklifi gönderiyor. Yani evlenerek topraklarımızı birbirine bağlayalım diyor. Ve Türk kadınlarının tarihte en sevmediği teklif de bu teklif. Bu teklif için intihar edenler var. Savaş açanlar var. Yani peki, çok enteresan bir şekilde birçok örneği var bunun ve bunun üstüne oğlunun öldüreceğini ifade ediyor ve oğlunu gerçekten Kyrios'a topraklardan kaçırtıyor. ve sonra maalesef başını annesine gönderiyor. Ve bunun karşısında biz Tomris'in kaynaklarda, tabii Herodot'un kaynağında çoğunlukla görüyoruz bunu. Galenos ve Hipokrat'ın kaynaklarında da görüyoruz.
1: Bunu bana yapmayacaktın.
2: Ve direkt ilk defa artık savunma savaşı yerine taarruz savaşına kalkıyor. Bizim bu Türklerin daima anlattığımız bir savaş sistemi vardı aslında. Sahte ricat deriz biz buna. Turan taktiği, kapan yapma. Bu taktiği ilk uygulayan kişidir. Bütün orduların başında hareket ediyor. Kyrios'u pusuya düşürüyor.
1: Yani bir komutan kadından bahsediyoruz.
2: Tabii tabii. Aslında Türk kadınlarının çoğu zaten hep komutandır. Bu çok enteresandır ama kasabada yaşayan kadın da aynı zamanda. Çünkü çocukları yetiştirme yetkisi töre gelince kadındadır. Haliyle at binmeyi kadın öğretir. Kılıç kullanmayı kadın öğretir. Ok yay kullanmayı kadın öğretir. Bu şu demek değildir. İlla savaşa gitmek için değil. Savaş daha erkeklere ait bir meslek olmasına rağmen. Fakat köyünüz pusuya düştüğünde veya sizin çocuklarınız büyüdüğünde oğlunuz askere gidecekse ilk eğitimi annesinden almış ve sonrasında eğitimlerini tamamlar. Kızınız ise kendi çocuklarını eğitmeye devam edecek. Ve zor durumda kaldıklarında kendilerini korumaları gerekir. Ve tabii Tomris ikinci Kyrios'un aslında başını almış olacak ve çok o kadim bir sözü söyleyecek. Sen işte insanların topraklarını işgal ederek kana susamış bir halde devam ettiğin için şimdi ben seni kana doyuruyorum diyecek ve Pers İmparatorluğu'nun çöküşüne sebebiyet verecek. O yüzden de Yunan kaynaklarından öğreniyoruz biz bunu tabii. Tarihin ilk kadın imparatorçesi olarak kaynaklarda geçer.
1: Tarihin ilk kadın imparatorçesi.
2: Ve aynı zamanda ilk Türk kraliçesi olarak geçer.
3: Çok çarpıcıymış Turan taktiğini ilk defa.
2: İlk kullanan
3: onun
2: kişi.
3: Onun kullanması gerçekten enteresan.
1: Şimdi bu bölüme bakarken pek çok isimle de doğrusu ilk kez karşılaştım. Bilmediğim için de kızdım kendime. Onlardan biri de Gevher Nesibe Sultan.
2: Evet.
1: Gevher Nesibe Sultan'ı duymuş mu?
3: Efendim bir fikrim yok.
1: Ben de duymamıştım.
3: Vallahi.
1: Anlatın
3: bize
1: hocam. Evet. Meğer ne mühim bir kişiymiş
2: tabii
1: o
2: da. Yani yine aslında Selçuklu Hanedanı'nın önemli hatunlarından bir tanesi kendisi ve Konya'da ilk vakfaneleri yaptırmaya başlayacak. Yani erken dönem hastane tipinden bahsedebiliriz. Ve aslında dünya tarihinde ilk hastanelere vakfeden kişi olarak karşımıza çıkacak Gevher Nesibe Hatun. Yine çok önemli kadınlardan bir tanesi. Aynı yüzyıllar içerisinde başka bir kadınımız daha var. Mesela Şecerettür Sultan bugünkü aslında Mısır bölgesindeki hatunlarımızdan. 14. Louis Haçlı seferlerinde Fransız kralına esir düşecek, düşürecek. Yine kendi eşi ölünce fermanları kendisi çadırdan yazacak. Bugünkü Kabe'ye kapı örtüsü gönderme burku geleneğini başlatan kadınlardan biri olarak tarihte karşımıza çıkacak. Hakeza aynı şekilde Çiçek Hatun, Hazar prenseslerimizden. O da yine 10. yüzyılda Bizans'a ilk defa gelin giden, dışarıdan alınan ilk kadın olarak tarihe geçecek. Adı İrini olarak değiştirilecek, vaftiz edilip kurallar gereğince. Fakat giderken üzerine giydiği çiçekli Türk dokuma kumaşı aslında bizim tabii Cumhuriyet'te de sonra Sümer kumaşı olarak da gördüğümüz kumaş modeli. Giydiği için bu Bizans'ta yıllarca moda olacak ve bala kıyafeti olarak sadece Bizans'ta bu giyilecek ve oğlu Hazarlı Leo olarak anılacak. Tuku Hatun var hakeza aynı şekilde Çin'e gönderilen prenseslerden. Çin'de tek eşlilik yemini ettiren tek prenses olarak karşımıza çıkacak. Ve ikinci Yang olarak Çin tarihi boyunca Yang sadece erkeklere verilen bir ünvanken Ying Yang'dan, Konfüçyanizm'den ikinci Yang ünvanı verilen Çin tarihinde bugüne kadar tek kadın ve Türk kadın olarak karşımıza çıkacak. Tabii Tuğrul Hatun'un eşi yine Altuncan Hatun, Terken Hatunlar. Yani tarihimizde gerçekten çok kıymetli çok fazla kadın var. Belki bir tanesinden daha bahsetmek elzem diye düşünüyorum. Çünkü çok adı geçmediği için kaynaklarda. Delhi Sultanlığı 10. yüzyılda bugünkü aslında Hindistan'ın kuzeyi Babür Şahlardan öncesi Delhi Sultanlığındaki Raziye Begüm Sultan. Babası İltutmuş'un 7 tane oğlu var. Bir tane kızı adı Raziye Begüm. Ona Kuretul Aynım diye sesleniyor. Göz bebeğim diye. Bütün diplomasi toplantılarında yanında divanlarda askeri eğitimlerini babasından alıyor. Ve babası İslam tarihi ve Türk tarihinde ilk defa ve dünya tarihinde ölmeden önce ahit yoluyla tahtı kızına bırakıyor. Ve şunu söylüyor. 7 tane oğlum da Raziye Begüm kadar tahta iyi yönetemez diyor. Ve bu bizim için dünya tarihinde çok önemli bir yere sahip. Çünkü biz şeyi görüyoruz. İşte eşi vefat ettiği için tahta çıkan kadınları görüyoruz bütün dünya tarihinde. Erkek kardeşi olmadığı için tahta çıkanlar da var. Birinci Elizabeth gibi o Golden Age'i yaşayan Britanya'da. Diğer taraf ikinci Katarina gibi hakeza. Ama sürekli evlendirilmeye çalışıyorlar. Fakat erkek kardeşlerine rağmen tahtı babası tarafından kadına bırakılması dünya tarihinde ilk defa karşımıza çıkanlardan. Evet. Ve Raziye Begüm çok büyük bir kumandan ve çok büyük bir adaletli padişah olarak anlatılıyor. O dönemin Fars kroniklerinde hatta Cüveyni şöyle söyler. Alması gereken, bir padişahta olması gereken her şeye sahipti. Tek bir eksiği vardı, erkek doğmamıştı.
3: Onu da eksiklik olarak.
2: Erkek kardeşleri sürekli tahttan indirmeye çalışacak ve o şekilde inmiş olacak. Ama bu dünya tarihinde çok önemli bir yere sahip. Çünkü Türkler de biz şunu görüyoruz. Birinin kadın ve erkek olması gerekli değil aslında tahta çıkabilmesi için. Yani bu tamamen eşitlenmiş bir halde. Kız çocukları son derece önemli ve değer verilen bir yerde. O yüzden de son şu cümleyle kapatmış olayım. Çok uzatmış oldum konuyu örneklerden ama mesela bizim hep bildiğimiz bir söylem vardır. Maalesef bu hadis olarak da karıştırılıyor. İşte bir devletin başına bir kadın gelir ise o devletin sonunun geleceği manasındadır diye. Hayır. Selçuklu'daki hatunlarla mücadele edemeyen Nizamül Mülk, yani Selçuklu veziri, Fars asıllı kendisi, bakıyor ki hatunlarla mücadele edemiyor içerideki güçlü yapıyla. Bunu kendiniz siyasetnamesi olarak ifade ettiğim siyasetnamesine yazıyor. Ve sonra halkın arasında bu yayılmaya başlıyor. Yani hadismiş gibi. Aslında oysa ki hayır, Türk kadınlarıyla mücadele edemedikleri için Farsi veya Arabi fark etmek
1: istiyor. Özgüveni sarsılmış bir erkek.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Peki. Buna karşı yazdı bir insan. Ama tarihimizde gerçekten çok fazla güçlü kadınımız var.
1: Gerçekten de öyleymiş. Hatunlar, hatunlar. Ne güzel, hepsini bir vesileyle burada saymış oldunuz. Şimdi acaba sizin hayatınızda böyle iz bırakan bir isim, bir kadın kim olabilir?
3: Afife Hanım olabilir.
1: Evet, evet. Yasak olmasına rağmen sahneye çıkmış değil
3: evet
1: mi
3: efendim
1: o dönemde?
3: Ve bunun da çok ağır bedellerini ödemek zorunda kalmış. Şimdi bir tiyatro oyunu ödülleriyle herkesin onun gibi bir ödülle anılıyor. Çok çarpılmıştım ben. Muhsin Ertuğrul'un ona bir mektubu ilk sahnesinden sonra, Afife kızım işte hayat artık sana bir sürpriz yaptı. Sanatında parlamanı dilerim. Bundan sonra en çok korkman gereken şey kibir ve alkışlar gibi, böyle çok hoş bir şeydi hepsini hatırlamasam da. O bana çarpmıştı. Afife Hanım'dan bahsedebiliriz, Afife Celle'den. Evet, benim hayatımda kıymetli, özel bir yeri vardır. Tiyatroya, sanata olan aşkıyla, bütün mücadelesiyle. Birçok kıymetli kadın sanatçımız, tiyatrocumuz, ona çok şey borçludur. O da yolda tam zirveye gitmen pusula olmuş. Tabii. Ondan sonrakilere pusula olmuş çok kıymetli hanımefendilerden birisidir.
2: Tabii.
3: Muhsin Ertuğrul'un da gözbebeğidir. Ondan bahsedebilirim.
1: Bir çaba, hep bir çaba var. Bu kadınların ortak özelliği. Bu böyle tarihe ismini yazıyor. Bu arada tabii yakın tarihe gelince Afife Jale dediniz. Onun dışında mesela Safiye Ali var.
2: Tabii.
1: İlk doktor. Sonra Cahide Sonku var.
2: Tabii.
1: Remziye Hisar. Madame Curie'nin öğrencisi, ilk Türk kimyager. Nazife Güran, ilk klasik müzik bestecisi. Daha yakın tarihe geldiğimiz zaman NATO'nun ilk kadın jet savaş pilotu var. Leman Bozkurt. Bozkurt Altın Çekiç.
2: Tabii.
1: Türkan Saylan var elbette.
2: Tabii.
1: Yakın zamanda Canan Dağdeviren var, hocamız Profesör Doktor, geçenlerde yine İstanbul'da bir özel konuşması vardı. Profesör Doktor Feryal Özel var. Selam olsun buradaki profesör hocalarımıza da.
3: Muazzez İlmiyeçi var.
2: Tabii, Tabii Afet İnan Türk Dil Kurumu'nun da, Türk Tarih Kurumu'nun da ilk ve son, şu anda hala kadın başkanı olarak karşımıza çıkıyor.
1: Bu kadınların ortak özelliği ne?
2: Bu kadınların ortak özelliği aslında tamamen Türk töresine, Türk hukukunda gizli. Yani biz ilk çağdan itibaren baktığımızda değişmeyen bir silsile var. Yani evet, devletin dini değişmiş, coğrafyaları değişmiş. Fakat değişmeyen bir töre unsuru var ki Türk erkekleri ve Türk kadınları hep, ben şu şekilde özetlerim. Bir adım birbirinin arkasında veya gerisinde değil. Hep omuz omuza yürümüşler yolu. Medeniyet tasavvur ederken de hep omuz omuza yürümüşler. Töre çünkü şöyle bir kaide koymuş ortaya. İşte biz ona yazıtlardan bakıyoruz. Ben de 168 tane yazıtı inceleyerek bakmıştım ona. Yazıtlarda kutu getiren şey, işte bu ilahi yönetme yetkisini getiren şey hep bir kadın üzerinden geliyor. Yani işte Bilge Kağan ve Kültegin hep çok bildiğimiz isimlerden biridir. Hı hı. Kültegin yazıtının 31. satırında yazar, der ki Umay gibi annemin kutu sayesinde ben erat oldum, hı hı, yönetime, erkliğe geçtim. Yani anneden gelen bir unsur var. Ve orada Türklerin kozmolojisine baktığımızda da düşünce yapılarının dişi olduğunu görüyoruz. Yani Türk mitolojisi daha çok dişi ögeler üzerine, dünyayı dişi olarak algılıyorlar. Dişiye saygı duyulması gerektiğini, hı, düşünüyorlar. Fakat bunu söylerken ana soylu demiyorum. Yani ataerkil bir toplum. Fakat ataerkil olmalarına rağmen dişinin rolü çok önde. Haliyle de tarih boyunca ne o coğrafyalara gelen bütün seyahatnamelerde de gördüğümüz üzere biz hiçbir zaman Türk kadının kapıların arkasına saklanmadığını, sokaklarda özgür dolaştıklarında, yeri geldiklerinde zanaatle uğraştıklarını, ticaretle uğraştıklarını, dokuma sektörlerine sahip olduklarını, miras hakkı, boşanma hakkı, evleneceği kişiyi kendi seçme hakkı gibi hakların olduğunu görüyoruz. Hep biz kadının son derece masanın ortasında olduğunu görüyoruz. Bugün hala öyle. Yani ataerkil bir toplummuşuz gibi algılansa da ben hep onu söylüyorum. Evet, ne kadar ataerkiliz. Evinizdeki koltuğu eşinizden haber olmadan değiştirebilir misiniz? Evinize misafir davet edebilir misiniz? Yani bu Türklerin kodlarında olan bir şey.
4: Seda Öğretir'le zincirleme reaksiyon devam edecek. NTV Radyo.
5: Hava durumu. Cumartesi günü yağışlar alanda etkili olacak. 5 büyük kent merkezinde de hava az bulutlu. İstanbul 23, Ankara 20, İzmir 29, Bursa 25, Antalya 30 derece. Marmara'da hava az bulutlu. Sıcaklık artıyor. Edirne 27, Sakarya 25, Balıkesir 26 derece. İç Anadolu'da da çoğu yerde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Sivas 17 derece. Ege güneşli, kariyer orta hızda esiyor. Manisa ve Muğla 27, Kütahya 20 derece. Akdeniz bölgesi açık, Adana 28, Mersin 27 derece. Karadeniz bölgesinde yağış daha az bölgeyi etkiliyor. Doğu Karadeniz'de kısım kısım görülecek. Bolu 19, Samsun 20, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu'da Ağrı, Erzurum, Van, Hakkari kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da az bulutlu. Erzurum 14, Malatya 22, Diyarbakır ve Gaziantep 26 derece.
6: Hava durumu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Mutlu geceler, saat 4, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. ABD-İran krizine ilişkin bir haberle açılışı yapıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump kurmaylarıyla durum odasında bir değerlendirme yaptı ve toplantıda 2 saat sürdü ancak bir sonuç çıkmadı. Donald Trump toplantı öncesi verdiği mesajında ise bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmedi dedi. İran ise Amerikan Başkanı'nın açıklamasını yalanladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump durum odasında kurmaylarıyla toplandı. Ancak Amerikan basınına göre o toplantıdan da sonuç çıkmadı. Trump toplantı öncesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli dedi. ABD Başkanı Haziran'daki Amerikan saldırısında toprak altında kalan uranyumun yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından çıkarılacağını duyurdu. Çıkarılan uranyum imha edilecek dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda kalan mayınları da İran'ın derhal temizleyeceğini belirtti. Amerikan Başkanı, yaptırımlar nedeniyle dondurulan İran varlıklarına ilişkin de konuştu. Yeni bir duyuruya kadar hiçbir para alışverişi yapılmayacaktır açıklamasını yaptı. Amerikan basınına göre de taraflar arasındaki ihtilaflı başlıklardan biri de İran'ın dondurulmuş varlıkları. Tahran yönetimi anlaşmayla birlikte 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılmasını talep ediyor. Ancak bunun aksine ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, İran'ın 1 milyar dolar değerindeki kripto varlığına el konulduğunu duyurdu. İran tarafından da Trump'ın açıklamalarından sonra mesajlar geldi. Fars Haber Ajansı'na konuşan bir yetkili Trump'ın açıklamalarını reddetti. Anlaşmanın son aşamada olduğunu ancak henüz karar verilmediğini belirtti. Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmasının ardından İran'ın önceden belirlenmiş geçiş düzenlemelerine göre boğazı açacağı aktarıldı. Trump'ın Tahran yönetimine ait nükleer materyallerin yok edileceğine ilişkin ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın derhal serbest bırakılmasına ilişkin maddenin de metinde yer aldığı iddia edildi. Ayrıca metne göre savaşın sadece İran değil, Lübnan'da da sona ermesi de gerekiyor. Daha sonra Reuters'a konuşan bir yetkili de anlaşma metninde nükleerle bağlantılı bir başlığın olmadığını söyledi. İran Dışişleri Sözcüsü ve müzakere ekibinde yer alan İsmail Bekai de devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu. Şu aşamada savaşı bitirmeye odaklıyız. İran'ın nükleer programı üzerinde müzakere etmiyoruz dedi. Bekai, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran ve Umman tarafından karara bağlanması gerektiğini de duyurdu.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Erdoğan, birlik beraberlik vurgusunda bulundu. Cumhur İttifakı'yla yarınlara yürüyeceğiz diye seslendi.
2: Şunu bir defa her bir yol ve dava arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim. Dünyamız ve bölgemiz gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu uyarıyı İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamalarında yaptı. Jeopolitik gelişmelerle birlikte iç siyasetle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhur İttifakı vurgusu yaptı.
2: Rabbim daha nice fetihlere bizlere eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız.
3: Erdoğan, Haliç'te AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın düzenlediği programda konuştu.
2: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız.
3: Cumhurbaşkanı Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan İstanbul'a sahip çıkacağız dedi.
2: 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak, kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız.
0: CHP'de gözler bugün Ankara'da yapılacak buluşmalarda. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra genel merkezde olacak, bayramlaşma programında konuşacak. Grup Başkanı Özgür Özel de yine aynı saatlerde Ankara İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında olacak.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, CHP Grup Başkanı Özgür Özel Güven Park'ta olacak. Ankara'da cumartesi günü iki ayrı adreste bayramlaşma programı düzenlenecek. Gözler verilecek mesajlarda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde yapacağı konuşma için sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Ben bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım açıklamasını yapmıştı. Şimdi hem mahkeme süreci, hem yolsuzluk soruşturmaları, hem de parti yönetimine ilişkin tartışmalarla ilgili vereceği mesajlar merak ediliyor. Günü konutunda geçiren, kendisine yakın isimlerle görüşmeler yapan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini anlatması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara İl Başkanı'nın önünde yapılacak programda partililere seslenecek. Özel, bu memleketi bir avuç insanın çıkar hesaplarına teslim etmeyeceğiz. Ankara İl Başkanlığımızın önünde bir arada omuz omuzayız. Herkesi bayramlaşmaya bekliyoruz diyerek çağrı yaptı.
0: Sosyalist Enternasyonel CHP ile ilgili bir açıklama yayımladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonel, partide yaşanan son hukuki ve siyasi gelişmelere ilişkin İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bir bildiri yayımladı. Örgüt, Özgür Özel'in seçildiği kongrelerin demokratik ve kapsayıcı olduğunu vurgulayarak, süreç uzlaşıyla çözülene kadar Özel'i ve mevcut yönetimi tanımaya devam edeceğini ve tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Örgüt, Kemal Kılıçdaroğlu'na da derhal olağanüstü kurultay toplama çağrısı yaptı. Muğla'nın Marmaris ilçesinden açılan bir tur teknesi su aldı. Akvaryum koyunda batan teknede tehlikeli anlar yaşandı. Yolcuların güvenli şekilde tahliyesi sağlandı. Can kaybı ya da yaralanma olmadı.
1: Tatil eğlencesi panikle son buldu. Yolcular batan tekneden atlayarak canlarını kurtardı.
4: Var biri daha var orada.
1: Görüntüler Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaydedildi. Big Boss Diamond isimli tur teknesi 148 yolcusuyla denize açılmıştı. Akvaryum koyu yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple arızalandı, su almaya başladı. Yolcular korku dolu anlar yaşadı. Bazılarının panikle suya atladığı görüldü.
4: Atla Özgür abi, atla!
1: İhbarı üzerine bölgeye tedbiren sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Aynı dakikalarda tur teknesinin sahibi olan firma da bölgeye başka bir tekne gönderdi. 148 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi. Can kaybı ya da yaralanan olmadı.
0: Hatay'da acil servise giden bir hastanın doktorun yumruklu saldırısı sonucu görme kaybı yaşadığı iddia edildi. Söz konusu doktor hakkında 2,5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı.
1: İddiaya göre acil servisteki doktor hastaya yumruk attı. Hastanın gözünde görme kaybı oluştu. Doktor hakkında 2,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Olay 27 Ocak'ta Hatay'daki Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan Mustafa Kuşkonmaz acil servise gitti. Burada doktor Furkan ve hastayı muayene etti. Serum verilmesine karar verdi. İddiaya göre Mustafa Kuşkonmaz serum bittikten sonra ilaç yazması için tekrar doktorun yanına gitti. İkili arasındaki tartışma arbedeye dönüştü. Doktor Furkan Bey'in hastanın gözüne yumruk attığı iddia edildi. Mustafa Kuşkonmaz'ın bir gözünde %30 görme kaybı oluştu. Doktor hakkında basit yaralama suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
5: Ceza davasının ilerleyen aşamalarında suçun basit yaralama eylemi olarak değil, nitelikli kasten yaralama eylemi olarak vasıf ve mahiyetinin değişeceğini umuyoruz.
1: Furkan Bey suçlamaları reddetti. Hastanın 2 günlük rapor istediğini ancak kendisi bunu kabul etmeyince hakaret ettiğini öne sürdü. Bu nedenle aralarında arbede yaşandığını,
6: yumruk atmadığını belirtti.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Trabzon'da hemşerileriyle bayramlaştı. Tatilden dönen vatandaşlar için yollarda gerekli önlemlerin alındığını da söyledi.
7: Memleketlerine seyahat eden vatandaşlarımız vardı. Biz her türlü önlemi almıştık ve onlar seyahat ettiler. Şimdi geri dönüşler yavaş yavaş başladı. Mutlaka bizim ekiplerimiz yollarda vatandaşlarımıza kurallara, kaidelere uyarak gidecekleri yerlere sağ salimen gitmelerine biz gayret edeceğiz. Rabbim nasip etsin inşallah. Allah-u Teala tekrar bizleri güzel bayramlarda sağlıkla, huzurla, mutlulukla inşallah buluştursun. Yine bu bayramı başta Gazze olmak üzere Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki, Myanmar'daki kardeşlerimizin de kurtuluşuna, özgürlüğüne vesile olsun diye ben temenni ediyorum.
0: Mersin'de gece saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza Mut-Silifke Karayolu Köselerli Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari bir araç önce bir otomobile ardından da tıra çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Çift yönlü trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü trafikte şoförüyle tartıştığı otobüse elindeki cismi fırlattı. Otobüsün camı kırılırken yolcular panik yaşadı. Olay dün gece saat 22.30 sularında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet sürücüsüyle İETT otobüs şoförü arasında tartışma çıktı. Bu sırada motosiklet sürücüsü elindeki cismi otobüse fırlattı. Aracın camı kırılırken motosiklet sürücüsü hızla uzaklaştı. Otobüste bulunan yolcuların yaşadığı panik anları ise cep telefonuyla kaydedildi. Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı. Dört yolu ilçesinden geçen Deliçay taştı. Araçlar suya kapılırken su baskınları yaşandı. Yine Osmaniye, Bursa ve Ordu'da da sağanak etkiliydi.
6: Araçlar suya kapıldı, tehlikeli anlar yaşandı. Hatay'da şiddetli yağış etkiliydi. Dört yolu ilçesinden geçen Deliçay taştı. Nehir havzasındaki bazı noktalarda toprak kaymaları meydana geldi. İlçede tedbirler artırıldı. Çaylı Mahallesi ile Yeşilköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü tedbiren ulaşıma kapatıldı. Nehir yakınında oturan bazı vatandaşlar evlerini boşalttı.
8: Şu anda büyük bir tehlike arz ediyor. Aşağı Konya'nın mahallesindeki çoban Ali Köprüsü'nde çözmüş durumda. Lütfen dikkat edelim.
9: Kenarına yakın yerde oturuyoruz. Evlerimizi boşalttık şu an. Tedbir amaçlı çıktık
6: Sahil şeridinde yollar göle döndü. Bazı araçların suya kapılıp denize doğru sürüklendiği görüldü. İlçede çok sayıda evi su basmış durumda. Temizlik çalışmaları sürüyor. Osmaniye'de günü yağışlı geçiren kentler arasındaydı. Düzyıçı ilçesinde araçlar suya gömüldü. Vatandaşların evlerini terk etmeye çalışırken bile zor anlar yaşadıkları görüldü. Masur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
10: Kızımın evi orada, yiyenlerim orada, ablamın çocukları orada.
11: Kaç kişi mağdur kaldı?
10: Orada var, oğlum 5 kişi var.
6: Evden çıkamayan 80 yaşındaki bir kadın ekipler tarafından tahliye edildi. Burası da Ordu. Şiddetli yağış sonrası Altınordu ilçesinde su baskınları yaşandı. Küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Batsa ilçesindeki bir köprü çöktü. Bursa'nın Kedes ilçesinde de şiddetli yağış 2 gün sürdü. Kırsal Davutlar Mahallesi'nde sel çöp konteynerlerini sürükledi. Bazı evlere su bastı. Depolama alanı olarak kullanılan bir binanın çatısı çöktü. Çiftçilerin kullandığı tarım malzemelerinde de hasar oluştu.
0: Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nin yükselmesi sonucu mahsur kalan 8 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Olay Şanlıurfa-Adıyaman Karayolu üzerindeki Karababa Köprüsü civarında meydana geldi. 8 kişi Fırat Nehri'nin kıyısında piknik yapıyordu. nehir bir anda yükseldi. Grup oluşan adacıkta mahsur kaldı. Jandarma ekipleri de balıkçı kayıklarıyla mahsur kalanlara ulaştı. 8 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Hepsinin de sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Tokat'ta fotoğraf çekmek isterken çaya düşen 4 kuzenden ikisi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Diğer 2 kişi ise kayboldu. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Olay Erbağ ilçesinde meydana geldi. 4 kuzen 3 tekerlekli yük motoruyla Kelkit Çayı'na gitti. Çayın kenarında gezen kuzenler fotoğraf çekmek istediler. Ancak 4'ü de araçla birlikte suya düştü. Kuzenlerden ikisi kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken İlker Parlak ve Oğuz Kale ise debisi yükselen çayda akıntıya kapılıp kayboldu. Bölgede ısıya duyarlı dronlarla arama çalışması başlatıldı. İngiltere'de rekor kıran Mayıs sıcakları 2 can daha aldı. Aşırı sıcağa bağlı nedenlerle ölenlerin sayısı da 11'e ulaştı. İtalya'da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığın görüldüğü ülkelerden biri. Diğer yandan Fransa'da da benzer bir tablo var.
11: Şu anda Roma'da 30 derece bir sıcaklık var. Son derece bunaltıcı bir atmosfer, zira nem oranı da yüksek. Roma'da özellikle yaşlıların çok dikkat etmesi gereken bir döneme girdik. Zira son 3 günde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde ama küresel ısınma yüzünden yazın çok daha yüksek rakamlara ulaşılacağı öngörülüyor. O yüzden özellikle Roma Belediyesi'nin aldığı önlemler dışarıda çalışanlar için bütün yaz aylarında kapsıyor. Sadece Roma değil, Floransa, Torino ve Bologna'da da kırmızı alarm var. Bu ne demek ki? Sıcaklıklar aşırı artışlarda 3 ölçek var. 1, 2 ve 3. Bu üçüncü en yüksek olan, yani sadece yaşlıların, küçük bebeklerin, kronik hastalıkları olanların, hamilelerin, yani daha toplumun zayıf katmanlarının değil, bütün toplumu ilgilendiriyor. Düpedüz sapasağlam olan insanların bile artık bu sıcaklıklarda sokağa çıkmaması tavsiye ediliyor.
12: Özellikle ülkenin batı ve güneybatı bölgelerinde hava sıcaklığı 35'in altına inmedi öğleden sonraları tabii. Son bir haftadır ve bugün de devam ediyor. Şu an ülkenin batı bölgelerinde, özellikle Atlantik sahilindeki illerde hava sıcaklığı 35'in üzerinde. Hemen hatırlatayım, mutlak bir rekor kırıldı. Şarant ilinde, o da ülkenin batısındadır, 37,8 derece ölçüldü kent merkezinde hava sıcaklığı. Bu mutlak bir rekor. Yani hava sıcaklığının ölçülmeye başlandığı tarihten bu yana Mayıs ayında bu kadar yüksek bir oran kaydedilmemişti. Bunun altını çizmekte fayda var. Ancak Fransız Meteoroloji Kurumu özellikle pazar günü yağışlı bir havanın gelmekte olduğu, tırnak içinde söylüyorum, müjdesini verdi.
13: 35'lerin üzerini görerek rekor kırmıştı ama bugün 25'lere geriledi. Hayli serin olmasını bekliyoruz ama nemle birlikte hala sıcaklık hissediliyor. Yetkililer de bu haliyle uyarılarını yayınlamaya devam ediyorlar. Bunaltıcı bir hava olduğu için de insanların serinlemek için sulara girmeyi tercih etti ama sıcak hava nedeniyle bu sulara girmede de su sıcaklıklarının hala düşük olması nedeniyle sıkıntılar yaşandığına dikkat çekiyorlar. 11 kişiye çıktı hayatını kaybedenlerin sayısı. Tabii Kraliyet Ulusal Kurtarma Botu Enstitüsü sıcak hava dalgası sırasında açık suda yüzmenin gerçek bir risk taşıdığı yönünde önemli uyarılar paylaşmaya devam ediyor. Yetkililer Birleşik Krallık'ta suların hala büyük ölçüde kış sıcaklıklarında olduğuna dikkat çektiler. Tabii olumsuz etkiliyor hayatı aşırı sıcaklar. Çünkü tren raylarında yumuşama ve esnemelere neden oluyor. Yolların erimesine neden oluyor. Çünkü yetkililer sıcaklıklar 30'ları gördüğünde yerdeki hissedilen sıcaklıkların 50 derecelere kadar çıkabildiğine dikkat çekiyorlar.
0: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba ile diyaloğa yakın olduğu iddialarına Küba'dan yanıt geldi. Saldırı ihtimali her geçen gün artıyor denildi. Küba Dışişleri Bakanlığı açıklamasında bütün Küba halkının geçim kaynaklarıyla ve elektrik kesintileriyle sınandığı dile getirildi. ABD'nin saldırganlığını her geçen gün artırdığı ve askeri saldırı ihtimalinin de arttığı ifade edildi. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki ülke arasındaki diyaloğun iyi bir sonuç vereceğinden emin olduğunu söylese de Küba yetkilileri iç işlerine müdahale edilmesine izin vermeyeceklerini belirtiyor. ABD'nin iyi niyetli olmadığını da ifade ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki bir Luna Park'ta 8 kişi eğlence treninde mahsur kaldı. Tren tepe noktasına yakın bir noktada arızalandı. 8 kişi bindikleri eğlence treninde yerden yaklaşık 30 metre yükseklikte mahsur kaldı. Trendekiler yüzleri yukarı bakacak şekilde asılı kaldıkları yerde kurtarılmayı bekledi. 8 kişi 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Yetkililer olayda yaralananın olmadığını bildirdi. Fransa'nın başkenti Paris'in simge yapılarından Eiffel Kulesi bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi ışıklandırıldı. Paris Saint-Germain ile Arsenal arasında düzenlenecek müsabaka öncesi Eiffel, Fransız takımın rengine büründü. Kırmızı ve mavi ışıklarla renklendirilen kulenin üzerine de "Haydi Paris" anlamına gelen "Ale Paris" sloganı da yansıtıldı. Nefeslerin tutulduğu Şampiyonlar Ligi finali bu akşam Macaristan'ın başkenti Budapeşte de oynanacak. Farklı yapay zeka modelleri insan müdahalesi olmadan sanal bir dünyada kendi başlarına bırakılırsa acaba ortaya nasıl bir sonuç çıkar? Amerikalı bir şirket geliştirdiği simülasyonda bu sorunun cevabını aradı. Ortaya da ilginç sonuçlar çıktı.
6: Yapay zeka modelleri dünyayı yönetse nasıl olurdu? Amerika Birleşik Devletleri'nden bir teknoloji şirketi bu sorunun cevabını bulmak için kolları sıvadı. Dünya benzeri simülasyonları bilgisayar ortamında yarattı. Claude, ChatGPT, Grok ve Gemini gibi farklı yapay zeka modelleri gerçek dünya kurallarıyla donatılmış bu simülasyonlarda test edildi. Araştırmacılar yapay zeka modellerinin nasıl düzenler kuracağını mercek altına aldı. Her yapay zeka modeli oy kullanma, kaynakları yönetme, plan yapma, iletişim kurma gibi insanlara özgü 120'den fazla yetenekle donatıldı. Ancak simülasyonları yöneten yapay zekalar tamamen özgür değildi. Buna göre sanal dünyada çalmak, şiddet, kandırma ve kaynakları yağmalamak yasaklandı. 15 gün sürmesi planlanan deneylerde Elon Musk'ın yapay zeka şirketi Grok yalnızca 4 günde 183 suça karıştı. Google'ın yapay zeka modeli Gemini ise 15 günlük deneyin sonunda 580'den fazla suça bulaştı. OpenAI şirketinin ChatGPT-5'inin yönettiği sanal dünyada ise yalnızca 2 suç işlendi. Ancak bu sanal dünyada yaşayanlar yalnızca 7 gün hayatta kalabildi. Anthropic firmasının yapay zeka modeli Claude en başarılı sonucu verdi. Claude'un yönettiği sanal dünyada güçlü bir hükümet kuruldu. Hiçbir suç işlenmedi ve toplumdaki herkes hayatta kalmayı başardı. Farklı yapay zeka modellerin bir arada kullanıldığı simülasyonda ise Claude'un suça direkt bulaşmadığı ancak katkı sağladığı göründü. Araştırma, yapay zeka sistemlerinin kendi başlarına bırakıldığında uzun vadede belirlenen kuralları ve güvenlik sınırlarını idare etme eğiliminde olduğunu gösteriyor.
0: Adalet Bakanlığı, ilk derece mahkemelerinde kullanılan e-duruşma sistemini bölge adliye mahkemelerinde de kullanacak. Başlatılan çalışmayla avukatların yanı sıra davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi yargılamanın diğer ilgilileri de e-duruşma yoluyla dinlenebilecek. Hakimlerin gerekli gördükleri hallerde e-duruşma yöntemiyle karar verebilmesi de planlanıyor. Düzenlemeyle yargılama süreçlerinde hız, erişim kolaylığı ve etkinliğin artırılması amaçlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukatların iş yükünü azaltacak,

0: bölümündeki kız öğrencilerin sayısı giderek artıyor.
1: Küçüklükten beri en büyük hayalim aslında. Hep uçmak istiyordum. Ya o özgürlük hissiyatı çok başka bir şey yani. İlk annemlerle birlikte gösteri izlemeye gitmiştim. Orada istedim, hani ben pilot olmak istiyorum dedim.
0: Burası Konya Ticaret Odası, Karatay Üniversitesi. Pilot olma hayaliyle pilotaj bölümünü tercih eden öğrenciler Türk havacılık sektörüne hazırlanıyor. 149 öğrencinin 43'ünü kızlar oluşturuyor. Öğrenciler burada yoğun teorik eğitimin yanı sıra planör, tek motorlu ve çok motorlu uçaklarda uygulamalı eğitim alıyor.
2: Türk yıldızlara çok imrenirdim. Daha çok askeri havacılık, askeri pilotlar. Çok gurur verici bir şey. Bu sektördeki kadın sayısının artışı bana gurur veriyor bu arada.
3: Burada arkadaşlar gün doğumundan gün batımına kadar uçuşlarını gerçekleştiriyorlar. Yorgun olmamaları gerekiyor, sağlıklarına çok dikkat etmeleri gerekiyor.
0: En önemli aşamalardan biri planör uçuşları. Pilot adayları motorsuz hava araçlarını kontrol etmeyi öğreniyor. Ayrıca uçak motorlarının devre dışı kalabileceği olağanüstü durumlarda hava aracının güvenli şekilde yönlendirme ve iniş gerçekleştirme kabiliyeti kazanıyorlar.
4: Drone araçların tarımda kullanımı yaygınlaşıyor. Bursalı bir üretici çentik ekimini drone'la yaptı.
0: Maliyeti düşürüyor, zamandan tasarruf ediyor. Bursalı üretici çeltik ekimini drone'la yapıyor. Mayıs ayı ile birlikte çeltikte ekim mesaisi başladı. Bir üretici ekimi teknolojinin yardımıyla havaya taşıdı. Normal şartlarda işlem suyla kaplı geniş arazilerde traktörle gerçekleştiriliyordu. Drone sayesinde hem yakıttan hem zamandan tasarruf sağlanıyor. Bu yıl Karacabey Ovası'nda su sorunu yok. Ovaya su sağlayan Manyas Gölü yağışlar sayesinde doldu.
5: Şu anda ekimde sıkıntı yok. Evet, bizim sularımız Manyas'tan geliyor. Manyas Gölü şu anda çok şükür dolu. Barajı %100 dolu. Yeterli suyumuz var. Önümüzdeki seneye kadar suyumuz var diye düşünüyoruz şu anda.
4: Kahve dünyada petrolden sonra en çok ticareti yapılan ürün. Petrol çıkan ülkelerde toplumlar yüksek refah seviyesinde yaşıyor. Ancak kahve üretimi yapılan coğrafyalarda durum tam tersi. Daha önce bu durumu Ruanda'daki kahve çiftliklerinde çektiği belgeselle gösteren Özgür Kızıl bu kez de Kolombiya'ya gitti. Kahve çiftçisinin zorlu yaşamını yerinde görüntüledi.
6: Kahve bahçelerinde kahve emekçileriyle beraberiz.
7: Belgesel yapımcısı ve kahve ithalatçısı Özgür Kızıl, Kolombiya'nın Santander bölgesindeki kahve tarlalarına giderek çiftçinin zorlu yaşamına tanıklık etti. Yaşadıklarını ve gördüklerini Bizim Hikayemiz Kolombiya isimli filme dönüştürdü.
8: Burada evini tek başına geçindiren biz kadınlar için çocuklarımızı yalnız bırakmak çok zor. Çünkü onları birkaç saatliğine değil 12-16 saat yalnız bırakıyoruz. Bizi neredeyse hiç görmüyorlar.
6: Kahve yetiştiren ülkelere gittiğimde gördüğüm en acı tablo eğitim alanındaki zayıflık. İşte insanların sosyal haklarındaki olumsuzluk. İşte gıdaya yeterince ulaşamama, temiz suya ulaşamama, insani olan şartları yaşayamama gibi durumlar söz konusuydu.
7: Kahve kısıtlı bir coğrafyada yetişip tüm dünyada içiliyor. Yılda 250 milyar dolarlık bir ekonomik değer yaratıyor. Ancak kahve yetiştiren çiftçiler bu büyük pazardan en az payı alan taraf oluyor.
6: Kahve yetiştiren ülkelerin hepsi genellikle fakir. Dünyada petrolden sonra en fazla ticareti yapılan ürün kahve. Ama bir petrol kadar karşılığını alamıyor kahve emekçisi. Kahvedeki büyük pastayı genellikle global şirketler alıyor. 100 liralık bir kahvenin belki 5 lirası kahve çiftçisinin yetiştirdiği o kahve meyvesine gidiyor diyebiliriz.
7: Belgeselde iklim değişikliği ve göçlerin kahve tarımına etkileri de anlatılıyor.
9: Benim 3 hektar alanda kahve ağacım var ama hasat zamanı geldiğinde köyde toplayacak kimse bulunmuyor. Kahve dalında çürüyor ve kimse kahveye yatırım yapmıyor.
7: YouTube üzerinden izlenen belgeselin geliri kahve çiftliklerinde yaşayan çocukların eğitimine katkı amacıyla kullanılacak.
4: Bahar döneminde bolca yağan yağmur sadece toprağa, barajlara değil ormanlara da yaradı. Nem artınca geçen senenin bu dönemine göre daha az yangın.

0: Gün çıktı. NTV'den Yağız Şenkal Antalya'ya gitti. 3 sene önce kül olan ormanlık alanı gezdi ve doğanın kendini nasıl yenilemeye başladığına şahit oldu.
1: Acil kim varsa yardıma gelsin. Arkadaşlar, acil ekip lazım.
2: Ormanda bir anda alevler yükseldi. 6 gün boyunca söndürülemedi.
3: Lan hadi çabuk olun ya, çabuk koş verin. Bak kaçıracağız, acele edin.
4: Burası Antalya Kemer. 23 Temmuz 2023'te. Burada yaklaşık 400 hektar yani 600 futbol sahasına denk bir alan yandı. O dönem burası göz alabildiğine kapkaraydı. Şimdi aradan 3 sene geçti ve işte o kapkara arazi tekrar yeşile dönmeye başladı.
2: Bölge yanan ağaçlardan temizlendi. Kurtarılanlar zamana bırakıldı. Tohumlandırma çalışması yapıldı. Ama en önemlisi doğal yapı korundu. Böylece tabiat kendini yenilemeye başladı.
4: Binlerce kızılçam ağacı burada yok oldu. Fakat kızılçam kozalaklarının çok ilginç bir özelliği var. Yangın anında kendini kapatmayı başarabiliyor. Ve aradan belli bir süre geçtikten sonra o kozalaklar açılıyor. İçindeki tohumlar da yeşermeye başlıyor. İşte burada yangında hasar görmüş ve kesilmiş bir kızılçam kütüğünü görüyoruz. Hemen yanındaysa onun torunu diyebileceğimiz işte bu kozalaklardan çıkan tohumlarla tekrar yeşeren bir kızılçam var. Yani burada hayat aradan kısa bir süre geçtikten sonra tekrar başladı.
2: Türkiye bahar aylarında uzun zamandır görmediği kadar yağış aldı. Bunun yangınlara karşı olumlu bir etkisi var.
5: Bu yıl mesela 16 yangınımız oldu. Geçen yıl bu 30 civarındaydı. Yani geçen yıla göre ciddi manada bir azalma var bu yağışların etkisiyle. Şu ana kadar yangınlarımızda azalma var, onu söyleyebilirim.
6: Bu ama çok hızlı değişebilen bir durum mudur?
5: Tabii ki. Rüzgar çok ciddi bir etken. Yağışlı bir sezondan sonra bir hafta poyraz estiğinde o nemi tamamen götürebiliyor. Dolayısıyla bu konuda çok kesin konuşmak da doğru değil.
2: Kuraklık beraberinde orman yangınlarını da getiriyor. Geçen sene yangınların çok da alışık olunmadığı üzere Bursa, Bilecik, Karabük'te görülmesinin nedeni aslında kuraklık haritasında gizli.
5: Yağışın bize mutlaka faydası olacaktır. Şöyle ki 2025 yılı yangınlarında Batı Karadeniz ve Marmara bölgesinde ağırlıklı olarak yangınlarımız oldu. Bir önceki yılın çok kurak geçtiğini görmekteyiz. Keza 2021 yılı yangınlarında da bir önceki yıl yani 2020 yılı çok kurak geçtiği için bir sonraki yıla bu olumsuz manada sirayet etti. Dolayısıyla bize bunun çok olumlu etki edeceğini düşünüyoruz. Fakat dezavantajı var. Yağışla beraber tabii ki otlar daha fazla boylanacak. Açıklık alandaki yangınlar artacağını öngörmekteyiz. Tabii bunlar da ormana da bir şekilde sirayet ediyor. Ama genel manada ben olumlu etki edeceğini düşünüyorum.
0: Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı yine can kayıplarına neden oldu. Sivas'ta bir hafta önce kene tutunan 55 yaşındaki Rıza Demir yaşamını yitirdi. Böylece sadece Sivas'ta yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Peki nelere dikkat edilmeli? Bu konuya bir parantez açıp bülteni de noktalıyoruz.
7: Ateş, halsizlik, kas ağrısı ve mide bulantısı. Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığı belirtilerinden yalnızca birkaçı. Enfeksiyon, virüs taşıyan kenelerle bulaşıyor. Uzmanlara göre kenelerdeki artışın temel sebeplerinden biri de iklim değişikliği.
8: Aslında kene sayısında artış var. Bu sadece ülkemizde değil. Örneğin ilginç olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden de son zamanlarda artış raporları okuyoruz. Ölüm oranı gerçekten olabildiği için, öldürücü olabildiği için önemli bir hastalık. Ama herkes her kene tutunan Kırım-Kongo olacak, her Kırım-Kongo olan ölecek gibi bir anlayış yok. Yine de bizim ülkemizde ölüm oranı %5 gibi daha düşük seyrediyor. Örneğin Avrupa ülkelerinde bu rakam daha yüksek. Avrupa'da da küresel ısınma nedeniyle örneğin İspanya'da ve Portekiz'de görülmeye başlandı.
7: Enfeksiyonun risk oranı Türkiye'de bölgelere göre değişiklik gösteriyor.
8: Sivas, Tokat, Yozgat, Çorum, Kastamonu gibi yani Karadeniz'in iç tarafları Ankara'nın daha doğusu olan kesimde Kırım-Kongo kanamalı ateşini görüyoruz. Göçmen kuşlarla geldiğini düşünüyoruz. Kırım'dan Kongo'ya doğru giden göçmen kuşların bir şekilde konaklayıp ülkemiz çünkü kuşların konakladığı bir ülke. İklim ve çevre özellikleri tamamen Her orada yaşayan kene türü, baskın kene türü daha farklı. Hiyalomma dediğimiz bir kene türü. İstanbul'un kenesi ise Ixodes'lerinden başka bir kene türü. Neden öyle? Çünkü iklimleri farklı, bitki örtüsü farklı. Ülkenin batısında bu hastalığın ortaya çıkması sürpriz olur. Öyle bir vaka yok. Ancak oradan gelen vatandaşlarımız olabilir.
9: Bir tane de benim üzerime gelmiş. Kaç kez aşağı attı, yine geldi. Şu an tutunmaya çalışıyor.
7: Peki vücutta kene görüldüğünde ne yapılmalı?
8: Bir an önce çıkarılması lazım. Bunu dünyanın her yerinde, örneğin İsveç'te de var kene. Onlar o eğitimli oldukları için çıkarabiliyorlar. Bunun için insanımızı eğitmek daha önemli. Bir pens, cımbız, bir şey yardımıyla, hiçbir şey yoksa elimizde bir poşetle tutarak o keneyi gövdesine dokunmadan, yalnız deriye en yakın yerinden tırnaklarımızla da olabilir, tutup çıkarabiliriz rahatlıkla. Ama bu bir enjektör gibi. Gövdesinde virüs var. Gövdesine basarsanız enjektörle virüsü içeri basmış gibi olursunuz.
7: Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi Direktörü Önder Ergönül, her kenenin ölümcül olmadığını söylüyor.
8: Her kene tutunduğunda Kırım Kongo olma ihtimali son derece düşük aslında, ama bölgeye göre değişiyor. Saydığımız bölgede, salgın bölgesinde daha yüksek bu ihtimal. %20-30 hatta, bunu söyleyebiliriz. Daha sonra kene tutunduktan sonra enfeksiyon olup, enfeksiyon olduktan sonra da çoğu zaten hafif geçiriyor kişilerin, %60-70'i diyelim.
7: Uzmanlar halsizlik, ateş ve grip belirtileri görüldüğü durumlarda mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğinin altını çiziyor.
10: Merhaba, ben Burcu Kara. İstedim ki benim gibi aynı yollardan geçmiş başka annelerle bu kıymetli dönemi beraber konuşalım.
11: Bu hafta yine çok sevgili bir arkadaşımı ağırlıyorum, Sedef Avcı.
12: Anne olmak bir adım, çocuk yetiştirmek yepyeni bir yolculuk.
11: Evlendiniz ama can biraz geç geldi.
13: Evet.
11: Bilinçli bir tercih miydi?
13: Daha çok benim aslında tercihimle alakalıydı. Ben hep böyle bir proje daha yapayım diye hep öteledim. Sonrasında anne baba olmamız bizim için güzel oldu.
12: Anneler ve çocuklarının birbirini büyütme hikayesi.
13: Anne olduktan sonra sabırlı olmam gerektiğini anladım.
14: Çok güzel alanlar yarattı evladına. Birlikte paylaştılar, birlikte gezilere gittiler.
12: Burcu Kara'nın konuğu, Can'ın annesi, oyuncu Sedef Avcı.
11: Peki kendini sen nasıl bir anne olarak tanımlarsın?
13: Biraz kontrol etmeye sürekli, yaptın mı, gittin mi?
12: Burcu Kara'yla beraber büyüdük. Pazar 16.15'te NTV'de.
15: Hava durumu. Cumartesi günü yağışlar alanda etkili olacak. 5 büyük kent merkezinde de hava az bulutlu. İstanbul 23, Ankara 20, İzmir 29, Bursa 25, Antalya 30 derece.
12: TV Radyo. Seda Öğretir'le zincirleme reaksiyon devam ediyor.

0: aşk. Herkesin kendi kalbinin lügatinden okuduğu, harfleri aynı fakat manası asla birbirine benzemeyen tek hecelik bir sonsuz masalı.
1: Aşk benim için fedakarlık, vazgeçmek.
2: Bir insan karısını her gün daha çok sever mi ya?
3: Aşk her şeyin kökü diyorum.
4: Aşk sevginin herhalde bir vücut bulmuş hali gibi. Yani birini sevdiğiniz zaman yaptığınız eylemler aşkın ispatı gibi olmuş oluyor işte.
5: Benim için aşk huzurlu bir ev demek.
6: Aşk karşına çıkarsa ondan kaçamazsın.
7: Acayip bir hayranlık duymak, hep onu izlemek istemek, onu görmek istemek, yani çok sevmek. Benim için aşk bu.
0: Peki size göre aşk ne demek?
8: Bu arada hemen Burcu Hoca dedi ki aşk bitmeseydi hepimizin hayatı için ne dediniz? Risk olur.
9: Risk tabii canım, hastalığını hatta ölebilirdik. Aşk iyi ki biten bir şey yani.
8: İyi ki.
9: İyi ki tabii. Nereden çıktı
8: nasıl
9: şimdi bu?
8: Nasıl ölürdük? Yani ne olurdu?
9: Şimdi bir örnek vereceğim.
8: Buyurun.
9: İki fare var. İki ayrı kafeste. Bir farenin kafesinde buton var. Öbürün farenin kafesinde buton yok. Elektrik veriliyor. Canını yakan ama öldürmeyecek kadar. Butona basınca bu elektriği durdurmayı bir fare öğreniyor. Ama öbür farenin kafesinde buton yok. Ama diğer fare butona basınca öbürünkinin de elektriği kesiliyor. Aynı anda. Bu iki fare bir süre sonra değerlendiriliyor. Butonu olan fare gayet sağlıklı, hiçbir sorun yok. Butonu olmayan fare hastalanıyor ve ölüyor. Buradaki sorun stres sistemi. Çünkü stres sistemi, kronik stres insanı öldürebilecek bir şey. Aşk da ilk aşk tabii. Sonraki uzun bağlanma değil, ilk aşk stres devrelerini kullanıyor. Bu da şu, yani ilk aşık olduğumuzda vücut ısımız artıyor değil mi? Erkekte, kadında güzel görünmek için deli gibi soğukta cibil cibil hiç de bir şey olmuyor. Hasta oluyor mu? Aşık kişi hasta da olmuyor. Yani soğuğa
8: acıkmıyor da.
9: Acıkmıyor. Niye? Kortizol yüksek. Yorulmuyor. Uykusuzluk hiçbir şey yapmıyor. Saatlerce dörde kadar konuşuyor sevgilisiyle. İki saat uyuyup. Ne hafifi?
2: En kibar haliyle bir çılgınlık.
9: Çünkü stres sistemi devresini kullanıyor. Stres sistemi devreye girdiğinde, daha önce bunu konuşmuştuk stresle, prefrontal korteks baskılanmak zorunda.
8: Şu ergenlerdeki mesele.
9: Evet, çünkü hayatta kalımla ilişkili stres anında düşünemezsiniz. Düşünmek ölmenize neden olur. Düşünmemeniz gerekir. Bu da aşk olunca, yani aşk başa gelince akıl seyahate çıkarmış sözünün temelini oluşturan bir beyin sistematik bağlantısı. Yani aşk olduğunda bir düşünemiyoruz, mantıklı davranamıyoruz. Bu yüzden Beyaz Saraylar'da bile ne dedikodular çıkıyor. Koca koca adamlar, bilimsel bilmem ne. İşte aşk böyle bir şey. Devre dışı bırakıyor prefrontal korteks. Şimdi stres sisteminin sürekli çalıştığını düşünebiliyor musunuz insanda? Sürekli kortizol yüksek. Sürekli taşikardiksin. Sürekli uyuyamıyorsun. Acıkmıyorsun, yiyemiyorsun. İştahın kapandı. Bu kronik olarak devam ettirilemeyecek bir süreç. Yani, o yüzden aşkın bir süre sonra uzun bağlanma moduna geçmesi gerekiyor. Yani oksitosin, vazopresin moduna geçmesi lazım. O adrenalin, kortizon aksından çıkması gerekiyor.
10: Şey geldi, Bülent Ortaçgil'in şarkısı geldi aklıma. Aşk bir dengesizlik işi, dengeye dönüşendir sevgi diyor şarkıda. Biraz onun gibi değil mi yani? Evet. O dengesizliğin bir süre sonra bir dengeye dönüşmesi lazım ki survive edelim, hayatta
9: aynen
10: kalabilelim
9: yani.
10: Yani
9: aşk biter, iyi ki biter. Çünkü uzun süre aynı duyguyla gidemezsiniz. Sistem buna müsait değil. Evet. Ama uzun bağlanma sürecine evrilebilirsiniz. Evrilmezsiniz, o artık
10: zaman gösterir. Ama çok paradoksal gösterir. Değil mi? Sürekli de bu aşk niye bitiyor, niye bitiyor? Aşk keşke
9: ömrü
10: hiç bitmese. Ömrü 2 yıl oldu, 3 yıl oldu.
9: Ya
10: evlilikte
9: için.
10: Aşk niye ölüyor falan, sürekli bunlar konuşuluyor.
8: Aşkı
10: ya.
8: Aşkı canlı tutmanın bin bir yolları.
10: Aşkı canlı tutmanın yolları falan. Bize soruyorlar sürekli ne yapalım.
2: Aşk heyecanını
10: yitir. 3 maddede aşkı canlı tutma falan.
2: Benim mi?
8: Evet.
2: Aman yarabbim, hiç beklemediğim yerden.
9: Aşkın formülünü bir erkekten.
2: Ya aşk benim de yani her ustasının amatörleştiği bir şey olduğu için hiçbir fikrim yok. Şairler çözememiş. Yani Shakespeare'in bile bir fikri yok.
8: Burcu
2: bir şey diyemem.
8: Burcu Hoca'nın söz ettiği fiziksel tablolar tanıdık geldi mi kulağınıza?
2: Elbette. Yani yaşla ergenliğimi hatırladım da aman yarabbi, o nasıl büyük platonik bir aşık yani, şu an çok komik ve gülünç gelebilecek kadar çılgınlıklar yaptım ama aşık oldum, evet. O konuda hayat bana şanslı davrandı, bir kadına aşık oldum. O da bana aşık oldu. Evet tabii canım bir kere.
9: Ah be.
2: Niye? Ne güzel işte.
9: Ne şu an birlikteyim hanımefendiyle. Hoca ne olsun istiyorsunuz? Bir
2: başka bir şansım yok bunu
9: peki,
2: söylemek
9: dışında. Peki bitti mi hocanın dediği evreye geçtiniz mi yoksa hala kortizol tavan mı?
2: Bence öyle. İzler
9: ama
2: çünkü
9: hastalık
2: yayını.
9: Diyor, bilmiyorum. Hayır ben yani. Şey evlendikten sonra başkasına aşık olmak değil. Çocuk ilkokul çağında da aşık olur, ortaokulda aşık olur, lisede evet. Aşık olur. Yani o duyguyu hep böyle yaşar beyin. Çünkü beyin mantıklı davranmaya programlanmamış ki. Beyin bağlanmaya programlı ama bir hocam, ben... garip organ. Doğru çalışmak zorunda değil. Bir kere doğru diye bir şey yok beyinde.
2: Sizin söylediğiniz evreye gelince sanki aşkmış gibi geldi bana. Yani o kaoslar, o hayatımı zorlayan
9: uzun
2: evre
9: bağlanma
2: bitti.
9: Moduna geçince.
2: Evet yani o bir sakin bir hale geldik. Ben de kendimi olduğum haliyle ve eksiksiz sevmeye başladım. Onu da öyle bir hayatı paylaşmaya başlayınca daha şefkatli, merhametli bir şey olunca aşk olsa olsa budur, böyle de olmalı.
9: O sevgi.
2: Dedim.
10: Bu aşk hocam, değil gerçekten.
9: Orada,
10: aşk gelmedi bizim kulağımıza.
9: Hangi sevgi? Oksitosin,
8: vazopresin. Oksitosinle geçmişsiniz siz.
9: Evet. Oksitosin, oksitosin vazopresin modu aksı şu. Güven, bağlılık, korunma, geleceğe dair planlamalar yapma budur. Yani bir arada olduğunuz kişiyle güven, bağlılık moduna geçersiniz.
2: Bu sağlıklı uzun, olan değil mi hocam?
9: Sağlıklı.
2: Sevgilim duyuyorsun.
8: Bu yaşatır değil
2: olan.
8: Mi hocam?
9: Tabii bunda bir sıkıntı yaşatır. Yok. Hem nasıl? Zaten güven demek hayatta kalımın ilk parçası. Hı-hı. Yani ne yapıyoruz? Yaşa, üre. Bunun için hayatta kal. Yani.
8: Acaba bu isimleri vermemizde bir mesele, sorun mu var? Yani aşk burada biter, hop oksitosine geçeriz, orada sevgi başlar falan.
9: Yok çok
8: yani
9: yavaş
8: tanımlamamız
9: yavaş.
8: Bir... sorun mu sizce? Şimdi bazen, yoksa insan tanımlamayı tanımlayınca mı iyi hisseder?
10: Tabii tanımladıkça yine güvende hissediyoruz. Birazcık daha o bizi rahatlatıyor. Ama bazen işte böyle kavram karmaşaları olabiliyor. Ama bizim genel olarak alanda aşk diye bahsettiğimiz şey tam da hocamın anlattığı gibi o kaotik dönem. O merak etme hali var ya yani sürekli merak etme, anlamak isteme, tanımak isteme, daha çok görmek isteme. Tabii burada birazcık daha yine dinamik psikodinamik açıdan baktığımızda bazı anlamlar yükleme de var. Yani kime aşık oluyoruz mesela? Neden ona değil de öbürüne aşık oluyoruz? Bence bu da çok önemli bir soru. Yani bir sürü kişi varken neden birini seçiyoruz? Ve neden onu merak ediyoruz? Onu tanımak istiyoruz? Bizim bütün hormonlarımız neden onunla birlikte alt üst oluyor? İşte bunlar da aslında bize çağrıştırdığı, geçmişimizden gelen, hatta kolektif bilinçle zihnimize kazınmış olan anılarımız, hatırladığımız, hatırlamadığımız, öğrendiğimiz, deneyimlerimiz, atıflarımız bütün bunlarla birlikte aslında o kişiyi seçiyor oluyoruz.
2: Başımıza gelmiyor yani. Biz mi seçiyoruz hocam?
9: Yok o biz seçmiyoruz. Bilinçaltımız seçiyor da bilincimiz onu kabulleniyor. Sahipleniyor. Evet. Yani ben seçtim zannediyor.
10: Evet. Ama işte biz derken de yani bilinçaltımızı da belki bizden ayrı gibi değerlendirmemek yani. Biraz senin sorduğun soruda şey vardı yani işte kısmet ona denk geldim gibi değil aslına bakarsan. Bir bilinçli tarafımız var ki bilinçli tarafımız daha çok işte o sevgiye, daha güvenli ilişkiye bizi götüren taraf, daha bilinçli taraf. Ama bilinç dışımızın devrede olduğu, seçimi yaptığımız, peşinden koştuğumuz o allak bullak olduğumuz dönem. Sonra artık bilinç devreye girdikçe, kontrol devreye girdikçe daha güvenli alanlarda daha huzurlu ve rahat hissediyoruz. O da tabii biraz şey tansiyonu falan düşürüyor artık. Diyor ki tamam artık güvendesin, sıkıntı yok. Çok da merak edecek bir şey yok. Çünkü zaten hakimsin birçok şeye. Hakim olunca, merak azalınca ne oluyor? Sakinliyorsun.
9: Evet.
10: Sonra orada da aşk bitti.
9: Belirsizliğin ortadan kalkması beyni rahatlatıyor. Beyin belirsizliği hiç sevmiyor. Bekarsan belirsizlik o kadar çok fazla ki çünkü seçenek çok. Eskiden insanlar sadece bir tane karşı cinsi görebiliyormuş. Ona da aşık oluyormuş. Seçeneği yok. Evlenirse de şey şimdi acaba daha iyisini bulur muyum falan. Bu bir hani daha önce konuşulmuştu bu.
8: Evet, seçenek çok yalnızlık getiriyor ama.
9: Belirsizlik artıyor. Beynin en nefret ettiği şey belirsizlik. Belirsizlikten uzak durmak için ve insanlar mutlu olmak için değil. Hayal kırıklığı yaşamamak için uzak durmaya başlıyorlar aşktan. Çünkü aşk eşittir belirsizlik ve hayal kırıklığı potansiyeli. Günümüz için. Beynimiz bu modern dünyaya göre evrilmediği için şu an bu sorunları yaşıyoruz. Hala eski zamanın donanımıyla modern zamanın yazılımını çalıştırmaya çalışıyoruz. Yani Olmuyor işte.
8: Aşkın, bağlılığın ve kimyasal fırtınaların peşinden koşarken bilmek lazım ki her birimizin hikayesi o en korunaklı, en gizemli ilk evrende başladı. Kadına hayatı sıfırdan var eden o en güçlü mucizenin eşiğinden bakma zamanı şimdi de. Bir kadının varlığıyla cana can kattığı kutsal limana giderek soralım. Hayatla ilk bağ nasıl kuruyoruz?
0: İnsanlığın bildiği en eski ve en gizemli mucizesi 9 aylık bir ortaklıkla anne karnında başlıyor. İki farklı kalbin tek bir bedende aynı ritimle atması biyolojik bir süreç değil, doğanın en kusursuz mühendisliği. Tıp dünyası bu mucizeyi mikroçimerizm kavramıyla açıklıyor. Anne karnındaki cenin gelişimini sürdürürken annenin bedenine kök hücrelerini gönderiyor. Bu hücreler kadının kalbine, beynine ve organlarına yerleşerek orada ömür boyu kalıyor ve anneyi koruyan, onaran biyolojik bir kalkana dönüşüyor. Kadın evladına can verirken o küçük can da annesini hücresel düzeyde yeniden inşa edip iyileştiriyor. Soruysa şu, anne karnında kurduğumuz bu ilk mucizevi bağ hayatımızı nasıl şekillendiriyor?
8: Şimdi hayatta ilk bağ nasıl kuruyoruz diye soruyoruz ama tabii bu derin bir ilişki, şefkat ilişkisi. İlla da doğurmuş olmak gerekmiyor o şeyi hissedebilmek için, o şefkati mutlaka ki. Ama insanın ilk bağda herhalde bir şekilde o şefkatli oluyor. Evet. O bağ oluyor.
10: Evet, kesinlikle.
8: Oradan bize ne kalıyor sonra?
10: Ya şimdi şefkat deyince benim üzerine çok çalıştığım bir mesele olduğu için, yani insan canlısının o şefkatle birlikte gelen o duyguya ne kadar ihtiyacı olduğunu hayatının çok farklı yerlerinde aslında, yani anneyle öğrendiğimiz ve deneyimlediğimiz o şefkatin aslında hayatımızın birçok alanında ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu çokça gördüğüm için bana kalırsa çok önemli bir yer. İlk bağ kurmakta deyince yine aklıma şu geliyor. Yani o kadar çok bağ kurmaya ihtiyacı olan canlılarız ki yani. Ve bugün bu bağ kurma meselesiyle ilgili birçok sıkıntının arka planında o sağlıklı, derin ve şefkat içeren bağı kuramıyor oluşun ya da onu kaybediyor oluşun bedellerini çok ödüyoruz. Az önce konuştuğumuz bu bağımlılıklarla ilgili yerleri, insanlar mesela o bağı kuramayıp o bağ ihtiyacını, o şefkat ihtiyacını çok temelden hissedemeyip hatta kendisiyle olan bağını bile bir yerde koparmasıyla birlikte farklı yerlerde o ihtiyacı sağlıksız bir şekilde almaya ihtiyaç duyduğunu görüyorum. Tabii ki anne karnında oluşan o ilk bağ çok çok değerli, çok eşsiz. Hatta ve hatta doğduktan hemen sonra da birçok psikolojik kuramcısı bir kişinin kendilik algısının ilk önce annesinin gözlerindeki bakışla oluştuğunu söyler. Yani bir annenin yavrusuna nasıl baktığı, o yavrunun bütün hayatı boyunca kendilik algısının temelini oluşturuyor der. O yüzden o bağ çok önemli. O bağ anne karnında oluşup sonra ilk temasla, ilk bakışla, sonra ilk ten tene temasla, sonra dünyayı algılamaya başlıyor. O yüzden işte buradaki o şefkat, şefkatli yaklaşım kişinin hayatı boyunca kendine de özellikle ihtiyaç duyduğu zamanlarda şefkatli olmasına yardımcı oluyor. Benim için çok kıymetli bir kelime, şefkat kelimesi.
8: Dünyayı algılamanızda annenizle ilişkiniz nasıl bir yer tutuyor?
2: Şu andan itibaren neredeyse tamam olduğunu bir kez daha anladım.
8: Nasıl bir ana oğlu ilişkisi?
2: Benim annemle kurduğum ilişki daha çok sevgi, şefkat ve merhamet üstüne. Ama ben büyüdükçe ve o biraz daha yaş aldıkça rollerimiz hafif hafif değişmeye başladı. İşte teknolojiyle birlikte artık o bana bir şeyler sormaya başladı. Kararlarını alırken akıl danışmaya başladı. Bu da benim hoşuma gidiyor. Hafif hafif roller değişiyor. Hayat döngüsünü tamamlıyor gibi hissediyorum. Vallahi mutluyum, kim annesi? Dünyadaki dizilerde, filmlerde bile en kötü adamlar bile annesini sever ya. Annesi onun zaafıdır yani. Acayip bir şey.
8: O başka bir bağ gerçekten. İlk anda nasıl kuruluyor peki o bağ hocam? Yani annenin, ve şunlar mesela ne kadar doğru. Annenin karnında bebeğin bir şeyleri hissedeceği, oradaki elektrikten olumsuz etkileneceği, gerçekten klasik müzikten olumlu mu etkileniyor bebek? Böyle evet, bir şey evet. Var mı? Bunlar var doğru mu?
9: Annenin yaşadığı her türlü duygunun sonuçta beyinde bir biyolojik karşılığı var ve bu da bir şekilde adrenalin, dopamin, serotonin, oksitosin gibi maddeler. Bunlar kana geçiyor, kandan da bebeğe geçiyor. Bebeğin de beyninde bu duygular işlenmeye başlıyor. Yani sistem kurulmaya başlıyor. Yaklaşık anne karnındaki 4. aydan itibaren sinir sistemi beyinde bildiğimiz şekilde işlemleme, bağ yapmaya başlıyor. Bu nedenle beyin öğrenmeye anne karnında başlıyor. Annenin sesini tanımlamaya başlıyor ki bu sadece insan yavrusun, yani insanda değil, tüm memeli hayvanlarda daha bebek doğar doğmaz bebek annenin sesini tanır. Çağırır, anneyi tanır, birbirlerini bulurlar. İşte ne bileyim binlerce deniz aslanının içinde birbirlerini nasıl buluyorlar? Öyle penguenler. Duyabilir, hissedebilir, algılayabilir hormonları. Bu yüzden siz bebek karnındayken annenin ona belli bir müziği dinletirseniz doğumdan sonra o müzik bebeği sakinleştirir. Ama bunun daha genel herkesin bildiği şeyini söyleyeyim. Elektrik süpürgesi sesi, aspiratör sesi gibi sesler aslında beyaz hiç havuza ya da evet denize girdiğinizde aşağıda dinlediniz mi sudan gelen o uğultuyu? Odur, yani çok yakın frekansları, o yüzden bebeği rahatlatır. Anne karnındaki sesin bir karşılığıdır onlar. Bu da anne karnında aslında daha o hormonlarla birlikte bu nöron bağlantılarının da yapıldığını gösteriyor. İnsan cinsinde şöyle bir şey var. Şimdi bütün memeli hayvanlar bebeklerine bakar ama ne kadar bakar? Ergenliğe girene kadar bakar. Çok net. Hayvanların ergenlikleri de bir yaşla 7-6 yaş arasında değişir. Ondan sonra direkt kovalar, yani artık uzun süre böyle 50-60 yaşına kadar gelmiş çocuğuna, oğluna falan bakmaz hiçbir hayvan. İnsan yapar bunu. Bunun nedeni de evrimsel olarak ayağa kalktık. Ayağa kalktığımızda işte bu kalça kemiği çıkışımız daraldı ve bebeklerimiz gelişmeden doğmak zorunda kaldı. Ve insan bebeğine çok uzun süre bakmak durumundaydı ve bebeğine uzun süre bakanlar hayatta kaldı. Bebeğine bakamayanların bebekleri öldükleri için onlar üreyemediler. Böylece insanın hayatta kalması için anne ile bebeğin arasındaki bağın uzun süre bildiği genetik yapıdakiler hayatta kaldı. Ve biz o yüzden şu an evlatlarımızdan ve anne babalarımızdan uzun yıllar kopamıyoruz. Çünkü bu mekanizma hayatta kaldı. Kalmamızı sağladı.
8: Şimdi bir iddia var bilim dünyasında. Bunu daha önceden size mutlaka soran olmuştur. Ama ben bu programda ilk defa soracağım. Sizi daha önce de konuk ettim ama ilk doğan çocukların diğerlerinden zeki olduğu iddiası. Bunun bir karşılığı var mı?
9: Bunun bir karşılığı yok. Çünkü doğum dediğimiz tamamen tesadüflerle ilişkili. Yani beyinsel, biyolojik bir karşılığı yok. Ama ilk doğan çocuğa gösterilen ilgi, ikinci doğan çocuğa gösterilen ilgiden çok farklıdır.
8: Çevresel faktördür diyor.
9: Yani ilk çocuğun anne babası ile ikinci çocuğun anne babası aynı değildir. Çünkü ikinci çocuğun anne babası daha önce bir çocuk sahibi olmuş ve büyütmüş bir anne babadır. Ama ilk çocuğun anne babası acemi bir anne babadır. Yani eğitim, deneyim, zekayla bir ilişki olduğu için burada çevresel faktörler. Yoksa bu aslında ilk çocuklar daha çok sorumluluk alıyorlar. Eğer ikinci çocuk aralarında ilk çocuk büyümeden gelmişse, çok bir yaş yoksa aralarında, sorumluluk alarak büyüdüğü için daha akıllıymış gibi görünüyor. Çünkü toplumda akıl sorumlulukla meç ediliyor. Oysa ki siz bunlara farklı alanlarda IQ testleri yapın. Yani sanatsal IQ'ya, matematiksel IQ'ya ayrı ayrı bakın. Böyle bir şeyi göremeyeceksiniz. Ama toplumda ay çok akıllı. Niye? Çok uslu. Niye? Çünkü erken sorumluluk almak zorunda kalmış.
8: Doğru. Yani. Hayat hepimize fethedilecek başka sırlar çıkarıyor. İnsanın içindeki ışığı kaybetmediği sürece her karanlığın ardından bilgiyle, öğrenerek ve cesaretle kendi çağını açabiliyor. Bunu tüm sezon boyunca yaptığımız, çıktığımız bu küçük yolculukta anladık. Ve şimdi kısa bir mola zamanı artık. Size iyi bir yaz diliyoruz ve iyi bayramlar. Hoşçakalın.
11: Seda Öğretir'le zincirleme reaksiyon. NTV Radyo.
12: Cumartesi günü yağışlar alanda etkili olacak. 5 büyük kent merkezinde de hava az bulutlu. İstanbul 23, Ankara 20, İzmir 29, Bursa 25, Antalya 30 derece. Hava durumu.

0: Yeniden merhaba. Saat 5 oldu. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliklerinde mesajlar verdi. Erdoğan, birlik beraberlik vurgusu yaptı. Cumhur İttifakı'yla yarınlara yürüyeceğiz diye konuştu.
1: Şunu bir defa her bir yol ve dava arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim. Dünyamız ve bölgemiz gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu uyarıyı İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamalarında yaptı. Jeopolitik gelişmelerle birlikte iç siyasetle ilgili değerlendirmeler de bulundu. Cumhur İttifakı vurgusu yaptı.
1: Rabbim daha nice fetihlere bizlere eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız.
2: Erdoğan, Haliç'te AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın düzenlediği programda konuştu.
1: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen azımsızlar var. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız.
2: Cumhurbaşkanı Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan İstanbul'a sahip çıkacağız dedi.
1: 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız.
0: Fetih yıl dönümü akşam saatlerinde de görkemli kutlamalarla devam etti. Boğaz'da havai fişek gösterisi düzenlendi. Üsküdar Meydanı'na kurulan sahnede ise şarkılar hep birlikte söylendi.
3: Köşesi cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
4: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü gündüz olduğu kadar gece saatlerinde de renkli görüntülere sahne oldu. Rumeli Hisarı'nda video mapping gösterimi yapıldı. Gösterimde Fatih Sultan Mehmet'in askeri dehasıyla Şahi toplarının surlarda açtığı gediklerden gemilerin karadan yürütülmesine kadar uzanan başarıları sunuldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da gösterimi takip edenler arasındaydı.
5: 29 Mayıs'ta bunu hep beraber kutlamış olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Elbette vatandaşlarımız da büyük ilgi gösterdiler. Yeni fetih yıllarında daha renkli aktivitelerle devam edeceğiz inşallah.
4: Fetih programı kapsamında Galata Kulesi'nde yapılan ışık gösterisine yerli ve yabancı turistlerin ilgisi yoğundu. Video gösterimi İstanbul Valiliği binası Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Yedikule surlarında da yapıldı. Üsküdar'daki kutlamalarda ise İstanbul 1. Ordu Komutanlığı bandosu sevilen marş ve eserleri meydanda toplanan vatandaşlarla birlikte seslendirdi.
6: Ey vatan, gözyaşların, dil seni yetiştik çünkü biz.
7: 573 yıldır bu emaneti bizler sizlerle birlikte sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz.
4: Konser sonrası Boğaz'da havai fişek gösterisi düzenlendi. Havası.

0: İç siyasetin gündemine bakalım. CHP'de gözler bugün Ankara'da yapılacak buluşmalarda. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra genel merkezde olacak. Bayramlaşma programında konuşacak. Grup Başkanı Özgür Özel ise aynı saatlerde Ankara İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında olacak.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, CHP Grup Başkanı Özgür Özel Güven Park'ta olacak. Ankara'da cumartesi günü iki ayrı adreste bayramlaşma programı düzenlenecek. Gözler verilecek mesajlarda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde yapacağı konuşma için sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmadan anlatacağım. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Ben bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım açıklamasını yapmıştı. Şimdi hem mahkeme süreci, hem yolsuzluk soruşturmaları, hem de parti yönetimine ilişkin tartışmalarla ilgili vereceği mesajlar merak ediliyor. Günü konutunda geçiren, kendisine yakın isimlerle görüşmeler yapan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini anlatması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara İl Başkanı'nın önünde yapılacak programda partililere seslenecek. Özel, bu memleketi bir avuç insanın çıkar hesaplarına teslim etmeyeceğiz. Ankara İl Başkanlığımızın önünde bir arada omuz omuzayız. Herkesi bayramlaşmaya bekliyoruz diyerek çağrı yaptı.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Özgür Özel'in Ankara'da yapacağı mitingin yasaklanmasıyla ilgili bir başvurularının olmadığını açıkladı. Açıklamada valiliğin çeşitli ilçe örgütlerinin il genelinde yapacakları yürüyüş çağrılarının CHP yönetiminin talimatıyla olup olmadığını sorduğu belirtildi. CHP Genel Merkezi ise böyle bir çağrının olmadığı bilgisini paylaşmıştır denildi. Açıklamada yasaklanması yönünde bir talep ya da başvuru söz konusu değildir ifadesi de kullanıldı. Dünyadan gelişmelerle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ekibiyle İran konusunda son değerlendirmeyi yapmak için durum odasında toplandı. Toplantı 2 saat sürse de bir sonuç çıkmadı. Trump toplantı öncesi mesajında bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmedi dedi. İran ise Amerikan Başkanı'nın açıklamasını yalanladı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump durum odasında kurmaylarıyla toplandı. Ancak Amerikan basınına göre o toplantıdan da sonuç çıkmadı. Trump toplantı öncesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli dedi. ABD Başkanı Haziran'daki Amerikan saldırısında toprak altında kalan uranyumun yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından çıkarılacağını duyurdu. Çıkarılan uranyum imha edilecek dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda kalan mayınları da İran'ın derhal temizleyeceğini belirtti. Amerikan Başkanı, yaptırımlar nedeniyle dondurulan İran varlıklarına ilişkin de konuştu. Yeni bir duyuruya kadar hiçbir para alışverişi yapılmayacaktır açıklamasını yaptı. Amerikan basınına göre de taraflar arasındaki ihtilaflı başlıklardan biri de İran'ın dondurulmuş varlıkları. Tahran yönetimi anlaşmayla birlikte 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılmasını talep ediyor. Ancak bunun aksine ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, İran'ın 1 milyar dolar değerindeki kripto varlığına el konulduğunu duyurdu. İran tarafından da Trump'ın açıklamalarından sonra mesajlar geldi. Fars Haber Ajansı'na konuşan bir yetkili Trump'ın açıklamalarını reddetti. Anlaşmanın son aşamada olduğunu ancak henüz karar verilmediğini belirtti. Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmasının ardından İran'ın önceden belirlenmiş geçiş düzenlemelerine göre boğaza çocuğa aktarıldı. Trump'ın Tahran yönetimine ait nükleer materyallerin yok edileceğine ilişkin ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın derhal serbest bırakılmasına ilişkin maddenin de metinde yer aldığı iddia edildi. Ayrıca metne göre savaşın sadece İran değil, Lübnan'da da sona ermesi de gerekiyor. Daha sonra Reuters'a konuşan bir yetkili de anlaşma metninde nükleerle bağlantılı bir başlığın olmadığını söyledi. İran Dışişleri Sözcüsü ve müzakere ekibinde yer alan İsmail Bekai de devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu. Şu aşamada savaşı bitirmeye odaklıyız. İran'ın nükleer programı üzerinde müzakere etmiyoruz dedi. Bekai, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran ve Umman tarafından karara bağlanması gerektiğini de duyurdu.
0: Devam edelim. Romanya'da bir konutu vuran insansız hava aracı Rusya ile Batı arasındaki ipleri daha da gerdi. Rusya lideri Vladimir Putin söz konusu İHA'nın Ukrayna'ya ait olabileceğini söyledi. Önce inceleme yapılmalı dedi. Romanya cephesi ise drone'un Rusya'ya ait seri numarası taşıdığını açıkladı. Olay yerini ziyaret eden Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan ise öfkeli kalabalık tarafından yuhalandı.
2: Romanya'da bir apartmana isabet eden insansız hava aracı Rusya ve NATO'yu bir kez daha karşı karşıya getirdi. Batılı liderlerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de açıklamalarda bulundu. Kazakistan'ın başkenti Astana'da kameralar karşısına geçen Rus lider, İHA'nın Rusya'ya ait olduğunu söylemek için henüz çok erken dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, Avrupa'dan gelen açıklamaların aksine bunun bir Ukrayna drone'u olabileceğini söyledi. Konu hakkında bilgisi olmadığını ifade etti.
3: Neden bahsettiğinizi bile anlamıyorum. Bu salona girmeden hemen önce bana Romanya'ya bir tür İHA uçtu biliyor musunuz dediler. Ben de bilmiyorum ne İHA'sı dedim.
2: İnceleme tamamlanmadan kimsenin suçlanamayacağını belirten Rusya lideri, geçmişteki benzer olayları da hatırlattı. Daha önce Polonya ve Finlandiya'da da ilk tepki Ruslar geliyor olmuştu. Ancak kısa süre sonra bu İHA'ların Ukrayna'ya ait olduğu anlaşıldı. Büyük ihtimalle yine aynı durumla karşı karşıyayız ifadelerini kullandı. Putin'in savunmasına karşılık Romanya cephesinde öfke hakim. Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan olay yerini ziyaret etti. Drone'un önlenememesi nedeniyle öfkeli olan bölge halkı Romanya liderine tepkiliydi. Romanya Savunma Bakanı da basın toplantısı düzenledi. Enkaz parçalarında yer alan seri numarası drone'un şüphe götürmez bir şekilde Rus yapımı olduğunu kanıtlıyor dedi. Romanya'nın Ukrayna sınırındaki Galati kentinde bir apartmanın çatısına çarpan İHA, iki sivilin yaralanmasına yol açmıştı. Bu olay, Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'da bir konuta isabet eden ilk drone olarak kayıtlara geçti.
0: Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı. Dört yolu ilçesinden geçen Deliçay taştı. Araçlar suya kapılırken su baskınları yaşandı. Osmaniye, Bursa ve Ordu'da da sağanak etkiliydi.
1: Araçlar suya kapıldı, tehlikeli anlar yaşandı. Hatay'da şiddetli yağış etkiliydi. Dört yolu ilçesinden geçen Deliçay taştı. Nehir havzasındaki bazı noktalarda toprak kaymaları meydana geldi. İlçede tedbirler artırıldı. Çaylı Mahallesi ile Yeşilköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü tedbiren ulaşıma kapatıldı. Nehir yakınında oturan bazı vatandaşlar evlerini boşalttı.
4: Şu anda büyük tehlike arz ediyor. Aşağı Konyalı Mahallesi'ne geç olan helik yapısı teşebbüs durumda. Lütfen dikkat edelim.
5: Kenarına yakın yerde oturuyoruz. Evlerimizi boşalttık şu an. Tedbir amaçlı çıktık
1: Sahil şeridinde yollar göle döndü. Bazı araçların suya kapılıp denize doğru sürüklendiği görüldü. İlçede çok sayıda evi su basmış durumda. Temizlik çalışmaları sürüyor. Osmaniye'de günü yağışlı geçiren kentler arasındaydı. Düzyıçı ilçesinde araçlar suya gömüldü. Vatandaşların evlerini terk etmeye çalışırken bile zor anlar yaşadıkları görüldü. Masur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
6: Kızımın evi orada, yiyenlerim orada, ablamın çocuklar orada.
7: Kaç kişi masur kaldı?
6: Orada var, oğlum 5 kişi var.
1: Evden çıkamayan 80 yaşındaki bir kadın ekipler tarafından tahliye edildi. Burası da Ordu. Şiddetli yağış sonrası Altınordu ilçesinde su baskınları yaşandı. Küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Batsa ilçesindeki bir köprü çöktü. Bursa'nın Kedes ilçesinde de şiddetli yağış iki gün sürdü. Kırsal Davutlar Mahallesi'nde sel çöp konteynerlerini sürükledi. Bazı evlere su bastı. depolama alanı olarak kullanılan bir binanın çatısı çöktü. Çiftçilerin kullandığı tarım malzemelerinde de hasar oluştu.
0: Yozgat'ta Perşembe gecesi kaybolan 3 yaşındaki Aybüke İnce için aramalar sabaha kadar aralıksız sürdü. Sonunda sevindiren haber geldi. Küçük kız evine 2 kilometre mesafede bir yaylada uyurken bulundu. Sağlık durumu da iyi.
1: Kayıp çocuk için tüm ekipler seferber oldu. Aramalara köylüler de destek verdi. 3 yaşındaki Aybüke yaylada uyurken bulundu. Aile büyük sevinç yaşadı. Yozgat'ın Söbeçimen köyünde yaşayan İnce ailesi kızları Aybüke'nin kaybolduğunu fark etti. Küçük kız ne evde ne de evin çevresindeydi. Kayıp başvurusu üzerine tüm ekipler alarma geçti. Kayseri'den de takviye jandarma, polis, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Aramalar gece boyunca geniş bir alanda yürütüldü. Bölge halkı ve gönüllüler de çalışmalara katıldı.
7: Tamam, çok iyi. Sağ olun, çok iyi bir şey var.
1: Sonunda sevindiren haber geldi. 3 yaşındaki Aybüke İnce sabah evine 2 kilometre mesafedeki yaylada uyurken bulundu.
8: Şu anda kontrol amaçlı Yozgat Çayralan Devlet Hastanesi'nde biz de ona gidiyoruz şu an. Yani şu an hissettiklerimiz çok mutluyuz. Rabbim bize evladımızı sağ salim kavuşmayı nasip eyledi.
1: Küçük kızın sağlık durumu iyi.
0: Kurban Bayramı'nın 3. gününde kurban pazarlıklarındaki yoğunluk bitti. Çadırlar yavaş yavaş toplanırken son pazarlıklar yapıldı. Fiyatlarsa büyük oranda düştü.
1: Kalabalık yerini sakinliğe bıraktı. Kurban kesiminin ve satımının son olduğu bayramın 3. gününde pazarlar sakindi.
9: Bu bayram yani beklentimize göre fiyatlar iyi ama maliyetler yüksek olduğu için yani artık Anadolu ile buradaki fark çok yok. 110 hayvanla geldim, 30 tane hayvanımız kaldı.
10: Kurban Bayramı'nın 3. gününde artık son pazarlıklar yapıldı, fiyatlar düşürüldü. Satıcılarsa yavaş yavaş artık çadırları toplamaya başladı.
11: 80 tane hayvan getirdim, 9 tane hayvanım kaldı. Biz şu anda söküyoruz ve temizliğimizi
10: yapıyoruz. Nereye gidiyorsunuz?
11: Biz ağaçta gidiyoruz, kendi çiftliğimize bu şeyler geliyor, ben kendim Erzurum'a gideceğim.
1: Bayramın 3. gününde fiyatlar da yarı yarıya düştü. 300 bin liralık büyük başlar 107 bin liraya kadar indi.
12: Küçük baş olayımız ilk günlerde işte 30 bin liradan 35 bin liradan kapı açtığımız yerlerde şu anda 17 bin 18 bin liraya kadar düşürdük.
13: Satış var ama karında bir satış yok, yani zararına satış yapıyoruz. 20-22'ye mal olmuş bir hayvanı 17-18'e verdikten sonra bizim için bir etkisi olmuyor.
14: 150 küsür mal getirdik, bir 50-60 tane falan malımız var. Hayırlısıyla onu da satıp evimize döneceğiz inşallah. 20 bin liraya verdiğimiz hayvanı 13 liraya 14 liraya 15 liraya veriyoruz.
1: Fiyatların düşmesini bekleyenler 3. günde de kurban pazarının yolunu tuttu.
15: Fiyatlar da daha uygunmuş tabii ki bugün. 21 dedi, 20'ye aldık.
16: Fiyat skalasının hani biraz daha indirimli olur diye şey yapıyor ama pek de öyle değil. Pazarlık yapmadan alamayız zaten.
1: Üreticilerin elinde kalan kurbanlıklarsa Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Başvurular 7 Haziran'a kadar yapılabilir.
0: Kurban Bayramı tatilinden dönüşler de başladı. Yollarda yoğunluk var. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitimine bir gün kala vatandaşlar dönüş yolunda. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de ve Karabük-Gerede karayolu kemikli rampalarında yoğunluk oluştu. Binlerce araç uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için denetimleri artırdı. Yetkililer sürücüleri hız limitlerine uymaları, takip mesafelerini korumaları ve yorgun şekilde direksiyona geçmemeleri konusunda uyarıyor. İstanbul Tuzla'da geçen yıl polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu. Aydın Üyenarık 1 Kasım 2025 tarihinde ekip aracıyla geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanmıştı. Tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 7 ay sonra şehit düştü. Üyenarık için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören yapıldı. Törene başta şehidin ailesi ve yakınları olmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'la çok sayıda polis katıldı. Aydın Üyenarık'ın naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine uğurlandı. Trafik kazaları istatistiği korkunç bir veriyi ortaya koydu. Geçen yıl 6035 kişi kazalarda yaşamını yitirdi. Bu da her gün ortalama 16 ölümlü trafik kazasına işaret ediyor. NTV'den Ali Ablay, sürüş güvenliği uzmanı Tülay Korkmaz'la bu çarpıcı istatistiği konuştu.
17: Aman Allah'ım.
18: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı trafik kazası istatistiklerini açıkladı. Geçen yıl 1.549.000 trafik kazası gerçekleşti. 403.000 kişi yaralandı, 6.035 kişi öldü.
19: Trafik kazalarında ölenlerin sayısı bir önceki yıla göre %5 düşüş gösterse de kazalarda her gün ortalama 16 kişi hayatını kaybediyor.
20: Yılbaşı itibariyle caydırıcı cezalar geldi. Çok hızlı bir şekilde bu ölümlü yaralanmalı kazalarda yüksek bir düşüş bekliyoruz önümüzdeki yıl itibariyle. Önceden taksirli ölümlü kazalar varken artık bilinçli bir şekilde hızla araç kullananlara kasten adam öldürmeye kadar idari yaptırımlar ve hapis cezası geliyor.
18: Trafik kazalarının %65'i gündüz saatlerinde yaşandı. Yaz mevsimi ise kazaların en çok yaşandığı dönem.
20: Biz buna yol hipnozu diyoruz. Uyku halinde araç kullanıyorlar. Bir anda çarptıklarında ne olduğunu hatırlamıyorlar.
18: Ölümlü kazada ilk sırada motosikletliler var. Geçen sene 1334 motosiklet sürücüsü kazalarda can verdi.
20: Herkes diyor ki ben frene bastım, araç durmadı ya da yol kaygandı. Fakat kaza analizlerine baktığımız anda %91'e yakın sürücü kaynaklı bu kazalar. Bir numarada hız yer alıyor. İkincisi hatalı manevra değişikliği. Üçüncüsü dikkatsiz sürücüler.
18: En çok ölümlü kaza Ankara'da yaşandı. Onu İstanbul, Konya ve Antalya takip etti.
0: 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe futbol takımı kafilesine Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dosya yeniden açılıyor. Takipsizlik kararının bozulması hukukçuların gündeminde. Saldırıyla ilgili yeni delillere ulaşılması ihtimaliyle birlikte eskiden sağlıklı bir soruşturma yürütülüp yürütülmediği de tartışılıyor.
1: Nisan 2015'te Rize deplasmanından dönen Fenerbahçe kafilesine Trabzon'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Kurşunlar otobüse isabet etti. Facianın eşiğinden dönüldü. Eğer şoför ağır yaralı halde aracı durdurmayı başaramasa tablo hayli ağır olacaktı. Saldırının arkasında kim vardı? Bu sorunun yanıtı yıllarca merak edildi. Ancak bir sonuç çıkmadı. Şimdi dosya raflardan indirilmek üzere. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 yıl önce verilen takipsizlik kararının kanun gereğine bozulduğunu söyledi. Kimi hukukçulara göre bu karar ya yeni bir delil bulunduğuna ya da eskiden soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmediğine işaret ediyor olabilir.
21: Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişse, onun tekrar canlandırılması için yeni bir delilin bulunması gerekir. Acaba burada bir delil vardı da bu göz ardı mı edildi? Bunun üzerinde durmak lazım. Bu ciddi bir sorun olur. Acaba ortada deliller olmasına rağmen bunlar göz ardı mı edildi? Bunlar kim ve hangi amaçla göz ardı edildi? Bu da ayrı bir soruşturma konusudur.
1: İki şüpheliden birinin cep telefonu olay yeri yakınında sinyal vermişti. Görgü tanıklarının anlattığı otomobili onun kullandığı değerlendirildi. Diğer zanlının gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ise saldırıdan sonra arttığı belirlendi. Olay yeri yakınında bulunan av tüfeğinde ise parmak izi tespit edilemedi. Suçlamaları reddeden iki şüpheli de serbest bırakıldı.
22: Ortada bir pompalı tüfek bulunuyor. Olayın hemen 200 metre ötesinde. Kimin olduğu belli değil. Üzerinde bir muhtemelen parmak izi yok. Cumhuriyet Savcısı şunu düşünmüş olabilir. Ya üzerinde parmak izi yok. Ben isimleri sosyal medyada geçen iki kişiden bahsediliyor. Onlara ait olduğunu düşünmüyorum. Bir de masumiyet karinesi var. Cumhuriyet Savcısına bir takdir hakkı tanınmış. Savcı bunu, ben bunu yeterli şüphe olarak görmüyorum. Dava açılması için diye düşünebilir.
1: Aradan geçen 11 yıllık süre uzun gibi görünse de adli tıp bilimi açısından önemli bir engel değil. Mahkeme huzurunda yapılacak bir yargılama önemli.
22: Sanıklar mahkeme huzuruna çıkacak. Hakim tarafından sorgulanacak. Savcı tarafından sorgulanacak. Müşteki taraf vekillerince, Fenerbahçe Spor Kulübü vekillerince sorgulanacak. HTS kayıtları alınacak. Bütün bu yargılama eylemleri yapılacak ki bu kişilerin suçsuz olduğu, %100 suçsuz olduğu noktasında bir kanaate ulaşılsın. Sürenin geçmiş olması emin olun bir şey değiştirmiyor. Biz bunu takip ettiğim davalar arasında 10 yıl, 15 yıl geçmesine rağmen yine de davaların açıldığını, soruşturma aşamasındaki dosyaların yargılama aşamasına dönüştürülerek kişilere ceza verildiğini de gördüm ben.
21: 11 yıl sonra da olur, 20 yıl sonra da, 30 yıl sonra da. Elbette ki aradan uzun zaman geçtikten sonra delil bulmak zorlaşabilir. Yahut da bulunacak tanıklar olayı yanlış hatırlayabilir.

0: Bayramdan sonra ekonomide önemli gelişmeler takip edilecek. Mayıs enflasyonu belli olacak ve Merkez Bankası da yeni faiz kararını açıklayacak.
1: Enflasyon, faiz kararları, büyüme rakamları. Ekonomide bayram sonrası takvim yoğun. İran savaşı dünya ekonomilerini vurdu. Petrol fiyatları yükselirken enflasyonda artış endişesi doğdu. Gelişmeler Türkiye'ye de yansıyor. Nisan ayı enflasyonu beklentileri aşarak aylık %4,18 olarak gerçekleşmişti. Gelecek hafta 5 Haziran Cuma günü Mayıs verisi de belli olacak. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre ekonomistlerin enflasyon tahmini aylık %2'ye yakın. Enflasyon sonrası gözler 11 Haziran'daki faiz toplantısına çevrilecek. Merkez Bankası Nisan toplantısında faizi değiştirmemişti. Politika faizi %37'de sabit tutulmuştu. Bazı yabancı kuruluşlar geçtiğimiz hafta faizde artış beklediklerini belirtmişti. Ajandada iki önemli veri daha var. Türkiye İstatistik Kurumu 1 Haziran'da birinci çeyrek büyüme rakamını açıklayacak. Dış ticaret verilerinin ise 4 Haziran'da Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın düzenleyeceği toplantıyla duyurulması planlanıyor.
0: Adalet Bakanlığı, kamulaştırma bedellerinin merkezi bir sistemde toplanacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada kamulaştırma bedellerinin ülke genelinde farklı şekillerde tutulduğu ifade edildi. Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan incelemede bedellerin bazılarının ilgili idarelerin hesaplarında, bazılarının malik adına açılan hesaplarda, bazılarının ise mahkeme hesaplarında bulunduğu belirlendi. Farklı uygulamaların süreçte karışıklığa yol açtığı ve mağduriyet oluşturduğu değerlendirildi. Vakıfbank'la ortaklaşa yürütülen çalışmayla bedel merkezi sistemde toplanacak. Ülke genelinde uygulama birliği sağlanacak. Milli atlet Yener Aras, 2 yıl önce geçirdiği trafik kazasında felç kaldı. 26 yaşındaki sporcu, yaşadığı güçlüklere rağmen hayattan kopmadı. Başka bir motosikletlinin yaptığı hatanın nasıl hayatının akışını değiştirdiğini anlattı ve bir çağrıda bulundu.
2: Eskiden rüzgara bile arkamda bırakırdım. Şampiyonlukların heyecanı, madalyalar, alkışlar...
3: Yener Aras, Türkiye'yi uluslararası seviyede temsil eden bir atletti. Bundan 2 yıl önce İstanbul Maltepe'de motosikletiyle yol alırken geriden gelen başka bir motorun çarpması sonucu ağır yaralandı. Felç oldu ve bir daha yürüyemedi.
4: Maltepe Gülsuyu Köprüsü yakınlarında şeridini ihlal eden bir motorun hızla üzerime geldiğini gördüm. Aynadan motoru fark etmemle motorun bana çarpması bir oldu. Gözlerimi günler sonra yoğun bakımda açtım.
3: Milli sporcu pes etmedi. Para kürekle ilgilenmeye başladı. Türkiye şampiyonluğu kazandı. Ancak belki de her gün o kaza anını yeniden yaşıyor.
4: Kazadan sonra hayatım tamamen değişti. 11 yıllık felci, yani paraplejik hastası olarak bir tanı konuldu. Göğüs altından itibaren aşağı kısmımı hissetmiyorum. Bu süreçte çok yoğun bir fizik tedavi sürecinin içerisindeyim. Birinin yaptığı kural ilerliği yüzünden bırakın koşmayı, adım bile artık atamıyorum.
3: Yener Aras mücadelesini sürdürürken çeşitli dernek temsilcileriyle ve jandarma trafik timleriyle bir araya geldi. Bir çağrıda bulundu.
5: Trafik kazasında sevdiğini kaybetmenin acısını yaşamış bir mağdur olarak buradan herkese sesleniyorum. Ne olur trafik kurallarına uyalım. Bu kazaların, can kayıplarının hep birlikte önüne geçelim.
6: Bir kural, bir ömür boyu sürecek fark yaratır.
3: Trafik timleri özellikle motosiklet sayısındaki artışı vurgulayarak sürücülere daha dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.
7: Sadece 2025 yılında ülke genelinde motosikletlerin karıştığı trafik kazalarında 1675 kişi hayatını kaybetmiştir. Ülke genelinde meydana gelen her iki trafik kazasından birine motosikletler karışırken bu kazaların %68.7'sinde kusurun motosiklet sürücülerine ait olduğu tespit edilmiştir.
3: Kazaların önüne geçmek için motosikletliler kadar otomobil sürücülerinin de kurallara uyması ve diğer taşıtları gözetmesi önem taşıyor.
0: Türkiye'deki lise öğrencilerine özel bir araştırma yapıldı. OECD çalışmasına göre yapay zekayı ders çalışırken fazla kullanan öğrencilerin matematik notları düştü. Üstelik zamanla bu öğrenciler bazı becerilerini de kaybediyor.

0: öğretmenlere ve öğrencilere sorduk.
1: Yani genellikle ödev yaparken projelerde kullanıyorum. Bazen yapay zekanın kafası karışıyor, yanlış bilgiler verebiliyor.
2: Kimi soru çözdürüyor, kimi konuyu anlatmasını istiyor. Yapay zeka öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Ancak Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin araştırmasına göre yapay zeka ile matematik çalışan öğrencilerin pratik performansları %48 artarken sınav başarıları %17 düştü. Veriler kısa sürede anladım hissi oluşturan yöntemin uzun vadede kalıcı öğrenme ve yorumlama kabiliyetlerini de zayıflattığını ortaya koydu.
3: Ezber konusunda çok yardımcı oluyor. Özellikle ezber konularında taktikler veriyor.
4: Videoyu izliyorum. Ondan sonra videodan izlediklerimi, öğrendiklerimi de not alıyorum.
2: Yapay zekanın her soruyu doğru çözememesi ve dolayısıyla öğrencilerin de yöntemi yanlış öğrenmesi tartışma konularından.
5: Matematik dersinde örneğin bir soruyu çözmekle öyle ilgili işte bedensel hareketlerle ya da ritmik bir hareketle ezberlenen bir yöntem her soru için geçerli olmuyor. Sorunun içeriği değiştiği zaman soruyu çözemiyor çocuklar. Teorik olarak o bilgiye sahip olan, o sorunun temelindeki mantığı kavramış olan çocuksa her türlü soruyu çözebiliyor.
2: Araştırmaya göre öğrencilerin sıklıkla yapay zeka kullanması zamanla becerilerini de yok ediyor.
5: Araçlarının en temel kaynağı olan ellerini kullanmamak bir çocuğun beynine yapabileceği en büyük ihanet.
2: Uzmanlara göre çözüm yapay zekayı yasaklamakta değil, kullanımının kontrollü olması ve bunun yanı sıra ders çalışırken tek kaynak olarak belirlenmemesi önem taşıyor.
0: Türkiye'nin genç satranç yıldızlarından 17 yaşındaki Ediz Gürel, uluslararası turnuvalardaki başarısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Genç yaşında satrançta büyük usta unvanını alan Gürel, Dünya Kupası'na katılmaya da hak kazandı. Satrancın altın genci NTV'den Beyza Nur Özer'e konuştu.
6: Daha 15 yaşında büyük usta unvanını aldı. Dünyanın önde gelen isimlerini yendi. Satrancın bir numaralı gündemi oldu. Bugün 17 yaşında olan Ediz Gürel başarılarını sürdürmeye devam ediyor. Bayagan Satranç Kulübü'nün başarılı sporcusunun hedefleri arasında dünya şampiyonluğu var.
7: Anaokulunda öğretmenimin fark etmesiyle başladı. Küçükken arkadaşlarımla oynuyordum ve satranca hep çok ilgiliydim, dersi de çok seviyordum. Disiplin çok önemli tabii ki. Ben atamın açtığı yolda sadece kendimi elimden geleni yaparak ülkemi en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyorum. O da umarım bundan mutluluk duyuyordur.
6: Ediz Gürel önde gelen birçok ünlü ismi de mat etmeyi başardı. Dünya şampiyonu Gukesh Domaraju'yu çaresiz bırakıp yendiği anlar işte böyle kaydedildi.
7: Özbekistan'da oynanan Grand Swiss turnuvasında oldu. Maçta önce tabii ki çok heyecanlıydım. Gece eşlendirmeye baktığımda gördüğüm ilk şey dünya şampiyonuyla oynuyor olduğumdu. Tabii ki çok heyecanlandım ve ondan sonra da çok çalışmaya başladım. Maç çok heyecanlıydı. Bir ara ben kaybediyordum, sonra ondan sonra o kayıp konuma geçti. Yani en mutlu günümdü diyebilirim.
6: Bursa'da lise öğrencisi olan Ediz Gürel, akranlarına ve kendinden küçüklere de örnek oluyor.
7: Disiplin çok önemli satrançta. Hayallerinizin peşinden koşun ve elinizden geleni yaptığınızda tabii ki bunu başarabiliyorsunuz.
6: Ediz Gürel'in annesi Özlem Gürel'in de ailelere bir mesajı var.
8: Hep bunu soruyorlar, siz Ediz'e kızıyor musunuz kaybettiği maçtan sonra vesaire. Benim çocuğum bazen tahtanın başına geçtiğinde 6 saat 7 saat süren maçları oluyor. Ve yenilerek çıktığı çok maç oldu şimdiye kadar. Ona kızmak bu sonsuz büyük bir hadsizlik olarak görüyorum. Benim naçizane tavsiyem çocuğunu spor yaparken sadece arkasında durup kazandığında kibre kapılmamayı, kaybettiğinde de rakibinin elini sıkıp tahtadan ayrılmayı öğretmeleri.
6: Genç sporcu Polonya'da düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda 502 satranç ustası arasında 5. oldu ve Dünya Kupası'nda yarışmaya hak kazandı.
0: Dünya çapında vize hizmeti veren dev şirkete ilişkin yapılan araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. 12 ülkeden 14 medya kuruluşunun katıldığı araştırmada ek hizmetlerle haksız kazanç sağlandığı, randevuların bloke edilip sonradan satıldığı gibi tespitler yer alıyor.
9: Vize başvurularında ihtiyaç duyulmayan ek hizmet alımı zorunlu tutuldu. Bloke edilen randevular acenteler tarafından satıldı. Kişisel verilerin güvenli saklanması noktasında da ihlaller saptandı. Bu tespitler 71 ülke için vize işlemi yapan 168 ülkede 4105 merkezi bulunan küresel bir firmanın işleyişine yönelik araştırmadan. Çalışmayı küresel araştırmacı gazetecilik ağı Lighthouse Reports 12 ülkeden 14 medya kuruluşuyla gerçekleştirdi. Raporda başvurularda SMS'le bilgilendirme, VIP salon hizmeti, premium ayrıcalıkların zorunluymuş gibi satıldığı söylendi. Üçüncü taraf aracı kurumların bot yazılımlarla randevuları bloke ettiği, kara borsada fahiş fiyatlarla acenteler üzerinden satış yaptığı belirlendi. Şirketin bazı rüşvet vakalarını anlaşmalı oldukları ülkelere bildirmediği, bazı devletlerin de şirketin sözleşme ihlallerine rağmen yaptırım uygulamadığı belirlendi. Raporda pasaport ve belgelerin kaybedilmesi, yanlış ücret alınması ve yetersiz personel eğitimine ilişkin de tespitler var. Eski çalışanların bilgilerine Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından hazırlanan teftiş kurulu raporlarına yer verilen araştırmada kişisel verilerin güvende olmadığı da söylendi. 2001 yılından itibaren yaklaşık 543 milyon işlem yapan şirketin kişisel verilerin saklanması, zamanında silinmesi ve şifrelenmesi konusunda ihlalleri olduğu, Slovakya'nın veri idare nedeniyle 5000 euro ceza verdiği ortaya çıktı.
0: Ve spor, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella 2026 Dünya Kupası'ndaki hedefini açıkladı. İtalyan teknik adam, adım adım ilerlemeliyiz, önce gruptan çıkmalıyız diye konuştu.
6: Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası'ndaki reçetesi sabır. A Spor'a röportaj veren A Milli Takım Teknik Direktörü zor bir grupta olduklarını söyledi.
10: Öngörülemez bir gruba sahibiz. Avustralya maçı Kosova maçına benzer bir maç olacak. Sabırlı olmak gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Paraguay gibi takımlara karşı oynamak her zaman zordur. Amerika Birleşik Devletleri çok iyi bir takım ve ev sahibi. Bizim hedefimiz Dünya Kupası'nda adım adım ilerlemek ve ilk olarak gruptan çıkmak.
6: İsmi Fenerbahçe ile anılan İtalyan çalıştırıcı, kulüp takımı çalıştırma konusundaki düşüncelerini de paylaştı.
10: Sözleşmemi yenilediğimde Dünya Kupası hayali kurmuştum ve sonunda bunu başardık. Bazen ister istemez sahanın kokusunu özlüyorsunuz. Fakat şu an için tek düşüncem milli takım. Burada olmak beni mutlu ediyor.
6: Montella, milli takım kampında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nu dinlenme sürecinden sonra 7 Haziran'daki hazırlık maçına yetiştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.
0: Avrupa futbolunda sezonun en büyüğü bugün belli oluyor. Şampiyonlar Ligi finalinde son şampiyon Paris Saint-Germain, Budapeşte de İngiliz Arsenal'la karşılaşacak.
6: Şampiyonlar Ligi kupası sahibini buluyor. Avrupa futbolunun en büyük turnuvasındaki finalde Paris Saint-Germain'le Arsenal karşılaşacak. Son şampiyon Saint-Germain zirveyi korumaya, Arsenal ise kupayı ilk kez kaldırmaya çalışacak. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi hedefine ilk kez ulaşan Fransız devi, final yolunda Monaco, Chelsea, Liverpool ve Bayern Münih gibi zorlu rakipleri eledi. Final öncesinde eksiği bulunmayan Luis Enrique'nin takımını sahaya Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves, Due, Dembele ve Kvaratskhelia 11 ile çıkması bekleniyor. 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi finaline dönen Arsenal ise ilkin peşinde. Şampiyonlar Ligi'nde zaferi bulunmayan İngiliz devi, Premier Lig'de 22 yıl sonra gelen şampiyonluğun ardından tarihi bir duble hedefliyor. Bu sezon savunmasıyla fark yaratan Mikel Arteta'nın ekibi, Devler Ligi'nde oynadığı 14 maçta sadece 6 gol yedi. Ben White dışında eksiği bulunmayan Arsenal'ın sahaya Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Zubimendi, Saka, Eze, Trossard ve Gyökeres 11 ile çıkması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi finaline ilk kez ev sahipliği yapacak Budapeşte de finalin havasına girdi. İngiliz ve Fransız taraftarlar Macaristan'ın başkentine akın etti. Puşkaş Arena'da oynanacak finalin öncesinde futbol severleri büyük bir konser de bekliyor. 2000'li yılların önemli rock gruplarından The Killers, dev maçtan dakikalar önce sahneye çıkacak. Saat 19'da başlayacak finali Alman hakem Daniel Schiebert yönetecek.
0: Fransa'nın başkenti Paris'in simge yapılarından Eiffel Kulesi de bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi ışıklandırıldı. Paris Saint-Germain'le Arsenal arasında düzenlenecek müsabaka öncesi Eiffel Fransız takımın rengine büründü. Kırmızı ve mavi ışıklarla renklendirilen kulenin üzerine de Haydi Paris anlamına gelen Ale Paris sloganı yansıtıldı. Nefeslerin tutulduğu Şampiyonlar Ligi finali bu akşam Macaristan'ın başkenti Budapeşte de oynanacak. İngiltere'de rekor kıran Mayıs sıcakları iki can daha aldı. Aşırı sıcağa bağlı nedenlerle ölenlerin sayısı da 11'e yükseldi. İtalya'da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığın görüldüğü ülkelerden biri. Diğer yandan Fransa'da da benzer bir tablo var.
11: Şu anda Roma'da 30 derece bir sıcaklık var. Son derece bunaltıcı bir atmosfer, zira nem oranı da yüksek. Roma'da özellikle yaşlıların çok dikkat etmesi gereken bir döneme girdik. Zira son 3 günde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde ama küresel ısınma yüzünden yazın çok daha yüksek rakamlara ulaşılacağı öngörülüyor. O yüzden özellikle Roma Belediyesi'nin aldığı önlemler dışarıda çalışanlar için bütün yaz aylarında kapsıyor. Sadece Roma değil, Floransa, Torino ve Bologna'da da kırmızı alarm var. Bu ne demek ki? Sıcaklıklar aşırı artışlarda 3 ölçek var. 1, 2 ve 3. Bu üçüncü en yüksek olan, yani sadece yaşlıların, küçük bebeklerin, kronik hastalıkları olanların, hamilelerin, yani daha toplumun zayıf katmanlarının değil, bütün toplumu ilgilendiriyor. Düpedüz sapasağlam olan insanların bile artık bu sıcaklıklarda sokağa çıkmaması tavsiye ediliyor.
12: Özellikle ülkenin batı ve güneybatı bölgelerinde hava sıcaklığı 35'in altına inmedi öğleden sonraları tabii. Son bir haftadır ve bugün de devam ediyor. Şu an ülkenin batı bölgelerinde, özellikle Atlantik sahilindeki illerde hava sıcaklığı 35'in üzerinde. Hemen hatırlatayım, mutlak bir rekor kırıldı. Şarant ilinde, o da ülkenin batısındadır, 37,8 derece ölçüldü kent merkezinde hava sıcaklığı. Bu mutlak bir rekor. Yani hava sıcaklığının ölçülmeye başlandığı tarihten bu yana Mayıs ayında bu kadar yüksek bir oran kaydedilmemişti. Bunun altını çizmekte fayda var. Ancak Fransız Meteoroloji Kurumu özellikle pazar günü yağışlı bir havanın gelmekte olduğu, tırnak içinde söylüyorum, müjdesini verdi.
13: 35'lerin üzerini görerek rekor kırmıştı ama bugün 25'lere geriledi. Hayli serin olmasını bekliyoruz ama nemle birlikte hala sıcaklık hissediliyor. Yetkililer de bu haliyle uyarılarını yayınlamaya devam ediyorlar. Bunaltıcı bir hava olduğu için de insanların serinlemek için sulara girmeyi tercih etti ama sıcak hava nedeniyle bu sulara girmede de su sıcaklıklarının hala düşük olması nedeniyle sıkıntılar yaşandığına dikkat çekiyorlar. 11 kişiye çıktı hayatını kaybedenlerin sayısı. Tabii Kraliyet Ulusal Kurtarma Botu Enstitüsü sıcak hava dalgası sırasında açık suda yüzmenin gerçek bir risk taşıdığı yönünde önemli uyarılar paylaşmaya devam ediyor. Yetkililer Birleşik Krallık'ta suların hala büyük ölçüde kış sıcaklıklarında olduğuna dikkat çektiler. Tabii olumsuz etkiliyor hayatı aşırı sıcaklar. Çünkü tren raylarında yumuşama ve esnemelere neden oluyor. Yolların erimesine neden oluyor. Çünkü yetkililer sıcaklıklar 30'ları gördüğünde yerdeki hissedilen sıcaklıkların 50 derecelere kadar çıkabildiğine dikkat çekiyorlar.
0: Dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin'e ait bir roket fırlatma rampasında patladı. O an farklı açılardan kameralara yansıdı.
9: Gecenin karanlığı büyük bir patlamayla aydınlandı. Ortaya dev bir alev topu çıktı. Patlama anı farklı açılardan kameralara yansıdı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki uzay üssünden. Jeff Bezos'un Blue Origin şirketinin New Glenn isimli roketi motor ateşleme testi sırasında infilak etti. Mürettebatın olmadığı rokette gerçekleşen patlamada can kaybı ya da yaralanma olmadı. Blue Origin firması roketi önümüzdeki hafta fırlatmayı planlıyordu. Roketle birlikte Amazon Leo isimli 48 adet uydu dünya yörüngesine taşınacaktı. Jeff Bezos'un bu uydularda Elon Musk'ın Starlink uydu ağına rakip bir uydu ağı kurmayı amaçladığı belirtiliyor. Test sırasında yaşanan patlamada rokete entegre herhangi bir uydu bulunmadığı açıklandı. Patlamanın ardından Jeff Bezos sosyal medya hesabından "Çok zor bir gün. Ancak yeniden inşa edilmesi gereken ne varsa inşa edilecek ve uçuşlara geri döneceğiz" açıklaması yaptı. Rokette meydana gelen patlamanın nedenini araştırmak için NASA'nın da Blue Origin şirketine destek vereceği duyuruldu. Elon Musk da sosyal medya hesabından patlamayla ilgili "Bunu gördüğüme üzüldüm, umarım çabuk toparlanırsınız. Roket yapmak zordur" ifadelerini paylaştı.
0: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Amerika'nın Küba ile diyaloğa yakın olduğu iddialarına Küba'dan yanıt geldi. Saldırı ihtimali her geçen gün artıyor denildi. Küba Dışişleri Bakanlığı açıklamasında bütün Küba halkının geçim kaynaklarıyla ve elektrik kesintileriyle sınandığı dile getirildi. Amerika'nın saldırganlığını her geçen gün artırdığı ve askeri saldırı ihtimalinin de arttığı ifade edildi. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki ülke arasındaki diyaloğun iyi bir sonuç vereceğinden emin olduğunu söylese de Küba yetkilileri iç işlerine müdahale edilmesine izin vermeyeceklerini belirtiyor. ABD'nin iyi niyetli olmadığını da ifade ediyorlar. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze işgalini genişletme planı bölge halkında endişeye yol açtı. 7 Ekim sonrası defalarca evlerini terk etmek zorunda kalan Gazze'liler gidecek yerleri kalmadığını söylüyor.
9: Zaten kıyı boyunca dar bir alanda yaşamak zorunda bırakılmışlardı. Şimdi bu alan daha da küçülebilir. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze işgalini genişletme talimatı bölge halkında tedirginlik yarattı. İsrail ordusu Gazze'nin yaklaşık %64'ünü fiilen kontrol ediyor. Ancak İsrail Başbakanı Ekim'de yürürlüğe giren kırılgan ateşkese karşın orduya Gazze şeridindeki işgalini genişletme talimatı verdi. Netanyahu işgalin Gazze'nin %70'ine yayılmasını istedi. 7 Ekim sonrası yerinden edilen Gazze'lilerin gidecek yeri kalmadı.
14: Netanyahu Gazze şeridinin %70'ini almak istediğini söylüyor. Gazze'de onun alacağı bir şey kaldı mı ki? Sonra ateşkes olduğu söyleniyor. Ama biz ne bir ateşkes ne de başka bir şey görüyoruz. Onlar sarı hattan ötesine ilerlemeyi sürdürüyor. Dünya buna daha ne kadar sessiz kalacak ve biz ne yapacağız?
15: %70'ini işgal ettiğinde biz nereye gideceğiz? Bizi deniz kenarına sürüklediklerinde Gazze şeridinin neredeyse tamamını aldı. Biz nereye gidelim? Suya mı? Denize mi? Yer yok. Biz nereye gideceğiz? Nereye kaçacağız?
9: Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması aylardır tıkanmış durumda. İkinci aşama bölgenin silahlardan arındırılmasını ve İsrail ordusunun kademeli olarak geri çekilmesini öngörüyor. Ateşkes şartlarına göre İsrail güçleri Gazze'de sarı hat olarak adlandırılan sınırın gerisine çekilmek zorunda.
16: NTV Radyo.
17: Bebekler büyürken uzmanlar müzik dinletmenin, bebeklere şarkı söylemenin iyi geldiği tavsiyesinde bulunuyor. Müziğin beyin hücrelerini aktif hale getirdiğini belirtiyorlar. Peki müzik dinletmek bebeklere neden iyi geliyor? Müzik terapisti Özgür Salur anlatıyor.
18: Bebeklere müzik dinlettirmek yine farklı açılardan baktığımızda farklı nedenler, farklı sebepler, farklı teoriler geliştirmek ve çözümlemek mümkün. Örneğin müziğin kendi içindeki anlamsal yapısı, düşünsenize konuşurken cümleler kuruyoruz ve bunun karşılığı müzikte de var. Müzikal cümleler, ezgisel cümleler var. Bunun anlam karşılığı, bu cümlelerin birbirleriyle ilişkisi, örneğin çok sesli müzik dediğimiz müziğin çok sesli olmayan müzikten farkı, aynı anda farklı cümlelerin belli bir uyum içerisinde devam ediyor oluşu. Buna maruz kaldığımızda, eğer bu bizim duygusal yapılanmamızda bizi çok zorlamıyorsa, ki bu da bir ihtimal ülkemizdeki kültürel yelpazede, bunu da bir kenarda tutalım. O zaman bu farklı seslerin birbirine uyumlu şekilde bir araya gelmesi yine bu farklı düşüncelerin birbirleriyle uyumlu olarak işleyebilmesini mümkün kılıyor bebeğin gelişiminde. Bebeğin gelişimine böyle bir katkı sunabiliyor. Bu belki bilişsel çerçeveden baktığımızda bunun bir açıklaması olabilir. Burada örneğin bir müzik terapist veya müzik terapi alanından biri şu müziği dinletin iyi gelir, şu besteciyi dinletin iyi gelir demez. Onun için en önemlisi anne sesinin, anneden aktarılan bir şeyin bebeğe ulaşması. Tabii annenin orada kendini vererek onu ulaştırması, gözlemleyerek onu ulaştırması, tamamen kendine odaklanarak değil, bebeğin ihtiyaçlarını, bebeğin ondan nasıl etkilendiğini izleyerek, gözlemleyerek, onunla empati kurarak, onunla beraber olarak o parçayı aktarması, onu söylemesi. Bu perspektiften baktığımızda da bebek için o yaşantısal ve gelişiminde en önemli yeri oynayan anne ile olan bağlantısını kuvvetlendirdiği için müzik çok önemli.
17: Müzik terapisti Özgür Salur'u dinledik.
16: Zeynep Gül Alp'in hazırlığı.

0: müzik arası.
1: Cumartesi günü yağışlar alanda etkili olacak. 5 büyük kent merkezinde de hava az bulutlu. İstanbul 23, Ankara 20, İzmir 29, Bursa 25, Antalya 30 derece. Marmara'da hava az bulutlu. Sıcaklık artıyor. Edirne 27, Sakarya 25, Balıkesir 26 derece. İç Anadolu'da da çoğu yerde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Sivas 17 derece. Ege güneşli, kariyer orta hızda esiyor. Manisa ve Muğla 27, Kütahya 20 derece. Akdeniz bölgesi açık, Adana 28, Mersin 27 derece. Karadeniz bölgesinde yağış daha az bölgeyi etkiliyor. Doğu Karadeniz'de kısım kısım görülecek. Bolu 19, Samsun 20, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu'da Ağrı, Erzurum, Van, Hakkari kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da az bulutlu. Erzurum 14, Malatya 22, Diyarbakır ve Gaziantep 26 derece. Hava
2: durumu. Doğa takvimi. Bugün 30 Mayıs 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Dünya Patates Günü bugün. Patatesi savunma, tadını çıkarma günü. Dünyada milyarlarca insan tarafından düzenli olarak tüketilen bir ürün olan patatesin kutlandığı bir gün. Bu yıl patatesin yetiştiği yerde geçim kaynakları gelişir temasıyla etkinlikler düzenleniyor. Patatesin Ant Dağları'nın yüksek bölgelerinden Afrika'ya, Avrupa'ya, Asya'ya ve ötesine kadar çiftçiler ve zincirdeki diğer halkaların geçim kaynaklarını güçlendirmesine dikkat çekiliyor. Kökeni 8 bin yıl öncesine dayanan patates bugün 159 ülkede yetiştiriliyor ve patates tarımı yoksulluğun azaltılmasına, dayanıklılığa ve daha kapsayıcı ve sürdürülebilir tarım gıda sistemine katkı sağlıyor. Dünya Patates Günü kutlu olsun.
2: Doğa takvimi.
4: Burası NTV Radyo. Saat

0: Mutlu sabahlar. Altı bülteniyle karşınızdayız. Dış gelişmelerle açıyoruz bu saati. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ekibiyle İran konusunda son değerlendirmeyi yapmak için durum odasında toplandı. Ve toplantı da iki saat sürdü. Bir sonuç çıkmadı. Trump toplantı öncesi mesajında ise bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli dedi. İran ise Amerikan Başkanı'nın açıklamasını yalanladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump durum odasında kurmaylarıyla toplandı. Ancak Amerikan basınına göre o toplantıdan da sonuç çıkmadı. Trump toplantı öncesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli dedi. ABD Başkanı Haziran'daki Amerikan saldırısında toprak altında kalan uranyumun yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından çıkarılacağını duyurdu. Çıkarılan uranyum imha edilecek dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda kalan mayınları da İran'ın derhal temizleyeceğini belirtti. Amerikan Başkanı, yaptırımlar nedeniyle dondurulan İran varlıklarına ilişkin de konuştu. Yeni bir duyuruya kadar hiçbir para alışverişi yapılmayacaktır açıklamasını yaptı. Amerikan basınına göre de taraflar arasındaki ihtilaflı başlıklardan biri de İran'ın dondurulmuş varlıkları. Tahran yönetimi anlaşmayla birlikte 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılmasını talep ediyor. Ancak bunun aksine ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, İran'ın 1 milyar dolar değerindeki kripto varlığına el konulduğunu duyurdu. İran tarafından da Trump'ın açıklamalarından sonra mesajlar geldi. Fars Haber Ajansı'na konuşan bir yetkili Trump'ın açıklamalarını reddetti. Anlaşmanın son aşamada olduğunu ancak henüz karar verilmediğini belirtti. Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmasının ardından İran'ın önceden belirlenmiş geçiş düzenlemelerine göre boğazı açacağı aktarıldı. Trump'ın Tahran yönetimine ait nükleer materyallerin yok edileceğine ilişkin ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın derhal serbest bırakılmasına ilişkin maddenin de metinde yer aldığı iddia edildi. Ayrıca metne göre savaşın sadece İran değil, Lübnan'da da sona ermesi de gerekiyor. Daha sonra Reuters'a konuşan bir yetkili de anlaşma metninde nükleerle bağlantılı bir başlığın olmadığını söyledi. İran Dışişleri Sözcüsü ve müzakere ekibinde yer alan İsmail Bekai de devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu. Şu aşamada savaşı bitirmeye odaklıyız. İran'ın nükleer programı üzerinde müzakere etmiyoruz dedi. Bekai, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran ve Umman tarafından karara bağlanması gerektiğini de duyurdu.
0: Washington'ın İran'dan sonra gözünü diktiği Küba ile ABD arasında görüşmeler sürüyor. Amerikan Güney Komutanlığı Komutanı Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'daki Guantanamo donanma üssünün sınır hattında Kübalı üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi. Amerikan ordusunun açıklamasına göre Amerikalı General Francis Donovan'ın aralarında Kübalı General Roberto Legra Sotolongo'nun da bulunduğu Küba heyetiyle operasyonel güvenlik konularını ele aldı. Toplantıda Donovan'ın ayrıca deniz üssünün çevre güvenliği değerlendirmesine liderlik ettiği de bildirildi. Dikkatler Amerika'nın Küba'ya olası müdahalesine çevrilmişken CIA direktörü John Ratcliffe liderliğindeki bir Amerikan heyeti 15 Mayıs'ta Havana'yı ziyaret ederek Kübalı yetkililerle güvenlik işbirliğini masaya yatırmıştı. Romanya'da bir konutu vuran insansız hava aracı Rusya ile Batı arasındaki ipleri daha da gerdi. Rusya lideri Vladimir Putin söz konusu İHA'nın Ukrayna'ya ait olabileceğini söyledi. Önce inceleme yapılmalı dedi. Romanya cephesi ise drone'un Rusya'ya ait seri numarası taşıdığını açıkladı. Olay yerini ziyaret eden Romanya Cumhurbaşkanı Nicoș Dan ise öfkeli kalabalık tarafından yuhalandı.
1: Romanya'da bir apartmana isabet eden insansız hava aracı Rusya ve NATO'yu bir kez daha karşı karşıya getirdi. Batılı liderlerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de açıklamalarda bulundu. Kazakistan'ın başkenti Astana'da kameralar karşısına geçen Rus lider, İHA'nın Rusya'ya ait olduğunu söylemek için henüz çok erken dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, Avrupa'dan gelen açıklamaların aksine bunun bir Ukrayna drone'u olabileceğini söyledi. Konu hakkında bilgisi olmadığını ifade etti.
2: Neden bahsettiğinizi bile anlamıyorum. Bu salona girmeden hemen önce bana Romanya'ya bir tür İHA uçtu biliyor musunuz dediler. Ben de bilmiyorum ne İHA'sı dedim.
1: İnceleme tamamlanmadan kimsenin suçlanamayacağını belirten Rusya lideri geçmişteki benzer olayları da hatırlattı. Daha önce Polonya ve Finlandiya'da da ilk tepki Ruslar geliyor olmuştu. Ancak kısa süre sonra bu İHA'ların Ukrayna'ya ait olduğu anlaşıldı. Büyük ihtimalle yine aynı durumla karşı karşıyayız ifadelerini kullandı. Putin'in savunmasına karşılık Romanya cephesinde öfke hakim. Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor'dan olay yerini ziyaret etti. Dronun önlenememesi nedeniyle öfkeli olan bölge halkı Romanya liderine tepkiliydi. Romanya Savunma Bakanı da basın toplantısı düzenledi. Enkaz parçalarında yer alan seri numarası dronun şüphe götürmez bir şekilde Rus yapımı olduğunu kanıtlıyor dedi. Romanya'nın Ukrayna sınırındaki Galati kentinde bir apartmanın çatısına çarpan İHA, iki sivilin yaralanmasına yol açmıştı. Bu olay, Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'da bir konuta isabet eden ilk drone olarak kayıtlara geçti.
0: Dış bloktan sonra ülke gündemine yoğunlaşalım şimdi de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Birlik beraberlik vurgusunda bulunan Erdoğan, Cumhur İttifakı'yla yarınlara yürüyeceğiz dedi.
3: Şunu bir defa her bir yol ve dava arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim. Dünyamız ve bölgemiz gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu uyarıyı İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamalarında yaptı. Jeopolitik gelişmelerle birlikte iç siyasetle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhur İttifakı vurgusu yaptı.
3: Rabbim daha nice fetihlere bizlere eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız.
4: Erdoğan, Haliç'te AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın düzenlediği programda konuştu.
3: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen azımsızlar var. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa pelerinini kaldırın. Göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız.
4: Cumhurbaşkanı Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan İstanbul'a sahip çıkacağız dedi.
3: 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız.
0: CHP'de gözler bugün başkentte yapılacak buluşmalarda. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra genel merkezde olacak bayramlaşma programında konuşacak. Grup Başkanı Özgür Özel ise aynı saatlerde Ankara İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programına katılacak.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, CHP Grup Başkanı Özgür Özel Güven Park'ta olacak. Ankara'da cumartesi günü iki ayrı adreste bayramlaşma programı düzenlenecek. Gözler verilecek mesajlarda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde yapacağı konuşma için sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Ben bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım açıklamasını yapmıştı. Şimdi hem mahkeme süreci, hem yolsuzluk soruşturmaları, hem de parti yönetimine ilişkin tartışmalarla ilgili vereceği mesajlar merak ediliyor. Günü konutunda geçiren, kendisine yakın isimlerle görüşmeler yapan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini anlatması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara İl Başkanı'nın önünde yapılacak programda partililere seslenecek. Özel, bu memleketi bir avuç insanın çıkar hesaplarına teslim etmeyeceğiz. Ankara İl Başkanlığımızın önünde bir arada omuz omuzayız. Herkesi bayramlaşmaya bekliyoruz diyerek çağrı yaptı.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'ni ziyaret etti. Özel, yaklaşık 7 saat kaldığı cezaevinde 19 isimle görüştü. Mutlak butlan kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'yla da ilk kez bir araya geldi. Özel, İmamoğlu'nun yanı sıra tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan 12 CHP'li belediye başkanıyla da görüştü. Özel'in ziyaret ettiği isimler arasında Gezi davasında tutuklanan Can Atalay, iş insanı Osman Kavala, şehir plancısı Tayfun Kahraman ve gazeteci Merdan Yanardağ da vardı. Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı. Dört yolu ilçesinden geçen Deliçay taştı. Araçlar suya kapıldı, su baskınları yaşandı. Osmaniye, Bursa ve Ordu'da da sağanak etkiliydi.
1: Araçlar suya kapıldı, tehlikeli anlar yaşandı. Hatay'da şiddetli yağış etkiliydi. Dört yolu ilçesinden geçen Deliçay taştı. Nehir havzasındaki bazı noktalarda toprak kaymaları meydana geldi. İlçede tedbirler artırıldı. Çaylı Mahallesi ile Yeşilköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü tedbiren ulaşıma kapatıldı. Nehir yakınında oturan bazı vatandaşlar evlerini boşalttı.
5: Şu anda büyük bir tehlike arz ediyor. Aşağı Konya'nın mahallesine geç olan her köprüde çözmüş durumda. Lütfen dikkat edelim.
6: Kenarına yakın yerde oturuyoruz. Evlerimizi boşalttık şu an. Tedbir amaçlı çıktık
1: evlerimizi. Sahil şeridinde yollar göle döndü. Bazı araçların suya kapılıp denize doğru sürüklendiği görüldü. İlçede çok sayıda evi su basmış durumda. Temizlik çalışmaları sürüyor. Osmaniye'de günü yağışlı geçiren kentler arasındaydı. Düzyıçı ilçesinde araçlar suya gömüldü. Vatandaşların evlerini terk etmeye çalışırken bir de zor anlar yaşadıkları görüldü. Mahsur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
7: Kızımın evi orada, yiyenlerim orada, ablamın çocukları orada.
8: Kaç kişi mağdur kaldı?
7: Orada var oğlum, 5 kişi var.
1: Evden çıkamayan 80 yaşındaki bir kadın ekipler tarafından tahliye edildi. Burası da Ordu. Şiddetli yağış sonrası Altınordu ilçesinde su baskınları yaşandı. Küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Batsa ilçesindeki bir köprü çöktü. Bursa'nın Kedes ilçesinde de şiddetli yağış iki gün sürdü. Kırsal Davutlar Mahallesi'nde sel çöp konteynerlerini sürükledi. Bazı evleri su bastı. Depolama alanı olarak kullanılan bir binanın çatısı çöktü. Çiftçilerin kullandığı tarım malzemelerinde de hasar oluştu.
0: Kastamonu açıklarında hortum oluştu. Karadeniz kıyısındaki Çatalzeytin ilçesinde kısa süreli panik yaşandı. Kastamonu'da şiddetli rüzgar etkiliydi. Karadeniz açıklarında oluşan hortumu da bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi. Hortumun bir süre boyunca Çatalzeytin ilçesi kıyısına doğru ilerlediği görüldü. Ancak kıyıya ulaşmadı. İlerleyen dakikalarda etkisini yitirip gözden kayboldu. Kurban Bayramı tatilinden dönenler bazı yollarda yoğunluğa neden oldu. Özellikle İstanbul'a giden yollarda öğle saatlerinden itibaren yoğunluk vardı.
1: Tatilini bitirenler dönüşe geçti. Yollarda bayram öncesine benzer görüntüler oluştu. Yurdun birçok bölgesinde gün boyunca trafik yoğunluğu vardı. İstanbul'a giden yollarda yoğunluk günün ilk saatlerinde başladı. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan Karabük'ün kemikli rampalarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tatilini Karadeniz illerinde geçirenler Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde de yoğun trafikle karşılaştı. Trafik akışındaki yavaşlamanın Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde arttığı göründü. Otoyolun Bolu-Gerede kesiminde de benzer görüntüler vardı. Tekirdağ-İstanbul Karayolu'nda da trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle Marmara Ereğlisi, Yeni Çiftlik, Yenice ve Beyazköy mevkilerinde araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kilit Kavşak olarak anılan Kırıkkale'de de her bayram oluşan görüntüler vardı. Özellikle Ankara ve Samsun istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ana yol üzerindeki bazı kavşaklar geçici süreyle araç geçişine kapatıldı.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Trabzon'da hemşerileriyle bayramlaştı. Tatilden dönen vatandaşlar için yollarda gerekli önlemlerin alındığını söyledi.
8: Memleketlerine seyahat eden vatandaşlarımız vardı. Biz her türlü önlemi almıştık ve onlar seyahat ettiler. Şimdi geri dönüşler yavaş yavaş başladı. Mutlaka bizim ekiplerimiz yollarda vatandaşlarımıza kurallara, kaidelere uyarak gidecekleri yerlere sağ salimen gitmelerine biz gayret edeceğiz. Rabbim nasip etsin inşallah. Allah Teala tekrar bizleri güzel bayramlarda sağlıkla, huzurla, mutlulukla inşallah buluştursun. Yine bu bayramı başta Gazze olmak üzere Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki, Myanmar'daki kardeşlerimizin de kurtuluşuna, özgürlüğüne vesile olsun diye ben temenni ediyorum.
0: Mersin'de gece saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza Mut-Silifke Karayolu Köselerli mahallesinde meydana geldi. Hafif ticari bir araç önce bir otomobile ardından da tıra çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Çift yönlü trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinden açılan bir tur teknesi su aldı. Akvaryum koyunda batan teknede tehlikeli anlar yaşandı. Yolcuların güvenli şekilde tahliyesi sağlandı. Can kaybı ya da yaralanma olmadı.
1: Tatil eğlencesi panikle son buldu. Yolcular batan tekneden atlayarak canlarını kurtardı.
9: Hayır o heykel.
10: Var biri daha var orada.
1: Görüntüler Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaydedildi. Big Boss Diamond isimli tur teknesi 148 yolcusuyla denize açılmıştı. Akvaryum koyu yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple arızalandı, su almaya başladı. Yolcular korku dolu anlar yaşadı. Bazılarının panikle suya atladığı görüldü.
10: Atla Üzgür abi, atla!
1: İhbar üzerine bölgeye tedbiren sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Aynı dakikalarda tur teknesinin sahibi olan firmada bölgeye başka bir tekne gönderdi. 148 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi. Can kaybı ya da yaralanan olmadı.
0: Hatay'da acil servise giden bir hastanın doktorun yumruklu saldırısı sonucu görme kaybı yaşadığı iddia edildi. Söz konusu doktor hakkında 2,5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı.
1: İddiaya göre acil servisteki doktor hastaya yumruk attı. Hastanın gözünde görme kaybı oluştu. Doktor hakkında 2,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Olay 27 Ocak'ta Hatay'daki Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan Mustafa Kuşkonmaz acil servise gitti. Burada Doktor Furkan V. hastayı muayene etti. Serum verilmesine karar verdi. İddiaya göre Mustafa Kuşkonmaz serum bittikten sonra ilaç yazması için tekrar doktorun yanına gitti. İkili arasındaki tartışma arbedeye dönüştü. Doktor Furkan V.'nin hastanın yüzüne yumruk attığı iddia edildi. Mustafa Kuşkonmaz'ın bir gözünde %30 görme kaybı oluştu. Doktor hakkında basit yaralama suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
11: Ceza davasının ilerleyen aşamalarında suçun basit yaralama eylemi olarak değil, nitelikli kasten yaralama eylemi olarak vasıf ve mahiyetinin değişeceğini umuyoruz.
1: Furkan Bey suçlamaları reddetti. Hastanın 2 günlük rapor istediğini ancak kendisi bunu kabul etmeyince hakaret ettiğini öne sürdü. Bu nedenle aralarında arbede yaşandığını, yumruk atmadığını belirtti.
0: İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü trafikte şoförüyle tartıştığı otobüse elindeki cismi fırlattı. Aracın camı kırılırken yolcular panik yaşadı. Olay dün gece saat 22.30 sularında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet sürücüsüyle İETT şoförü arasında tartışma çıktı. Bu sırada motosikletli elindeki cismi otobüse fırlattı. Aracın camı kırılırken motosiklet sürücüsü hızla uzaklaştı. Otobüste bulunan yolcuların yaşadığı panik anları da cep telefonuyla kaydedildi. Tokat'ta fotoğraf çekmek isterken çaya düşen 4 kuzenden ikisi kendi imkanlarıyla kurtuldu, diğer 2 kişi ise kayboldu. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Olay Erbaa ilçesinde yaşandı. 4 kuzen 3 tekerlekli yük motoruyla Kelkit çayına gitti. Çayın kenarında gezen kuzenler fotoğraf çekmek istedi ancak 4'ü de araçla birlikte suya düştü. Kuzenlerden ikisi kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. İlker Parlak ve Oğuz Kale ise debisi yükselen çayda akıntıya kapılıp kayboldu. Bölgede ısıya duyarlı dronlarla arama çalışması başlatıldı. Dolandırıcılar vatandaşları kendi suçlarına ortak etmek için banka hesaplarını kiralamak üzere ilan vermeye başladı. Karşılığında yüksek miktarda günlük para, komisyon, hatta yurt dışı tatil teklif eden siber suçlular hesaplar üzerinden para transferlerini yapıyorlar. Uzmanlar bu yönteme karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunuyor.
9: Banka hesabınızı başka birine kiraya verir misiniz?
12: Yok.
13: Hayatta vermem.
1: Kolay kazanç, yüksek komisyon, günlük ödeme. Dolandırıcılar şimdi de banka hesaplarını kiralamaya çalışıyor.
9: İlan olarak evet, sosyal medyada, platformlarda çıkıyor. Bu kadar IBAN verirseniz şöyle para gelir gibi şeyler çıktı yani. Dolandırıcılık aldı başını gitti.
14: Dolandırıcılar özellikle sosyal medyaya çok sayıda ilan veriyorlar. Hesabını kiraya verenlere 100 bin liraya kadar kazanç vaat ediyorlar.
15: Bu banka hesapları kara paranın aklanmasında kullanılan en önemli etkenlerden bir tanesi. IBAN numaraları kiralandıktan sonra da illegal yollarla elde edilmiş paralar, illegal bahis sitelerinden elde edilen paralar, bunların tamamı vatandaşların kiraladığı bu hesaplarda toplanıyor. Bu hesaplarda toplandıktan sonra da doğrudan kripto paraya aktarılıyor ve izi takibi imkansız bir hale gelebiliyor.
1: Dolandırıcılar hedeflerindeki kişilere bir hafta boyunca banka hesaplarını kullanma karşılığında yurt dışında tatil vaadinde bulunuyor.
16: Gençler de çok çabuk kanabiliyorlar. Günlük kazanırsın ama ileride kaybedersin.
17: Ben içeri girdikten sonra bin doların bana bir amacı yok, bir ihtiyacı kalmıyor.
1: Hesaplarını kiralayanların adının birçok suça karışma ihtimali de bulunuyor.
15: Mali bir denetime takıldığınızda doğrudan gelen paranın hesabını vermek zorundasınız. Çok büyük bir ihtimalle ciddi anlamlarda ceza alacaksınız.
16: Ne kadar teklif ederlerse etsinler, özgürlüğü bir şekilde satın alamazlar yani.
0: Adalet Bakanlığı ilk derece mahkemelerinde kullanılan e-duruşma sistemini bölge adliye mahkemelerinde de kullanacak. Başlatılan çalışmayla avukatların yanı sıra davacı, davalı, bilirkişi tanık ve uzman gibi yargılamanın diğer ilgilileri de e-duruşma yoluyla dinlenebilecek. Hakimlerin gerekli gördükleri hallerde e-duruşma yöntemiyle karar verebilmesi de planlanıyor. Düzenlemeyle yargılama süreçlerinde hız, erişim kolaylığı ve etkinliğin artırılması amaçlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukatların iş yükünü azaltacak, yargılama süreçlerini hızlandıracak teknolojik adımların süreceğini, e-duruşma sisteminin daha fazla dava ve usul işleminde kullanılacağını belirtti. Futbolda Dünya Kupası hazırlıklarını Riva'da sürdüren amili takım bugünkü antrenmanda basın mensuplarıyla bayramlaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da çalışmayı takip etti.
18: Amili takım bayramlaşma töreni yaptı. Yöneticiler ve basın mensuplarına lokum ikram eden milli yıldızlar törenin ardından Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ay yıldızlılara güveniyor.
19: İnanıyoruz ki milletimizi sevindireceğiz. Bence milletimiz bu turnuvadan
16: güzel bir sonuçla dönecek olan milli takımımızı takip edecek. Ben buna yürekten inanıyorum.
12: Bu yetenekli çocuklarla beraber Türk milletinin de gücünü arkasına alarak 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geleceğiz, Allah nasip ederse.
18: Milliler İstanbul'daki kampı pazartesi günü Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de oynayacağı hazırlık maçıyla noktalayacak. Ay Yıldızlılar Dünya Kupası serüvenine son provalar için salı günü Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.
0: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan kararın İstiklal Marşımızın okunmasıyla hiçbir ilgisi yoktur denildi. Maçlardan önce İstiklal Marşı'nın okunması uygulamasının hiçbir değişiklik yapılmaksızın devam ettiği belirtildi. Söz konusu düzenleme yalnızca maç öncesi seremoni kapsamında ve ısınma esnasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasına son vermeye yöneliktir ifadesi kullanıldı. Bu kararın UEFA ve FIFA'nın küresel stadyum ve maç operasyon uygulamalarına uyum sağlanması amacıyla hayata geçirildiği söylendi. Açıklamada toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamuoyu

0: Bunu söyleyen Burhanettin Duran da yakınlarını kaybetmesine rağmen her zaman sağduyusuyla ve vakur duruşuyla hatırlanan Bilgi Ana, Mevlüde Genci de rahmetle yad ediyorum. Verdiği birlik ve beraberlik mesajı bugün de herkes için önemli bir örnek olmaya devam ediyor mesajını paylaştı. Almanya'da 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcı neonazi bağları olan 4 Alman genç ailesinin evini kundaklamış, saldırıda 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletindeki bir Luna Park'ta 8 kişi eğlence treninde mahsur kaldı. Tren tepe noktasına yakın bir noktada arızalandı. 8 kişi bindikleri eğlence treninde yerden yaklaşık 30 metre yükseklikte mahsur kaldı. Trendekiler yüzleri yukarı bakacak şekilde asılı kaldıkları yerde kurtarılmayı bekledi. 8 kişi 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Yetkililer olayda yaralananın olmadığını bildirdi. Sırada şaşırtıcı bir haberimiz var. 107 yaşındaki Fatma Nine kalçasını kırdı. Başarılı geçen ameliyatın ardından da 2 gün içinde ayağa kalktı. Doktorları yaşına rağmen nasıl hızla iyileştiğini anlattı.
1: Fatma Akalan 107 yaşında. Sabah namazına kalktığı sırada dengesini kaybedip düştü, kalça kemiğini kırdı. Ailesi onu hızla hastaneye götürdü. Ameliyat başarılı geçti. İstanbul'da çocukların yanında kalan Fatma Nine yaşına rağmen 2 gün içinde ayağa kalktı.
2: Sabah namazına kalktı. Kalktıktan sonra büyük ihtimalle dengesini kaybedip de düştü. Fark ettiğimizde ambulansla mecburen getirmek zorunda kaldık.
1: Bir ası deviren yaşına karşılık Fatma Akalan hiçbir dahili hastalığı olmadığı için hızlıca tedaviye adına bindi.
3: 107 yaşında acile düşme nedeniyle geldi. Bizi tabii endişelendirdi. Uzun süre yatmakta olan hastalarda bir takım sorunlar çıkıyor. Yatak yarası, diyabeti ortaya çıkabiliyor, üresi ortaya çıkabiliyor. Ama hastamız tabii çok böyle bizi şaşırttı. Herhangi bir dahili problemi olmadı. Sadece normal yaşlılık. Hastamızı acil şartlarda ameliyata aldık. Hastamız çok da çabuk erkenden ayağa kalkabildik.
1: Fatma Nine'nin doktorları onun hızlı iyileşme sürecini hem genetik faktörlere hem de beslenmesine ve hayat tarzına bağlıyor.
0: Engellilerin istihdamına yönelik önemli bir proje için imzalar atıldı. Başkanlığını sanatçı Metin Şentürk'ün yaptığı Dünya Engelliler Vakfı, başvuru yapan engelli bireylere sigorta brokerlığı eğitimi aldıracak. Projenin ilk etapta 2000 kişiye ulaşması hedefleniyor.
4: Hayırlı uğurlu olsun.
5: Engelli vatandaşları eğitimle meslek sahibi yapacak proje için imzalar atıldı. Amaç engelli istihdamına katkı sağlamak.
6: Bizim kader arkadaşlarımız adına ne ihtiyaçlar olur diye hayal kurmuşlar.
4: Tabii göz geldi.
7: Sen bir göz geldi.
5: Proje başkanlığını sanatçı Metin Şentürk'ün yaptığı Dünya Engelliler Vakfı ve bir sigorta firmasının işbirliğiyle hayata geçti. Bu kapsamda engellilere yönelik sigortacılık yapabilmek için zorunlu olan sertifikayı alma fırsatı sunulacak.
6: Başlangıç olarak 2000 engelliyi alacağız, yüz yüze ve kuracak platformdan eğitim vereceğiz, imtihana tabi tutacağız, SEGEM'den sertifikalandıracağız, 2000 kişiyi sigorta ajantası ya da ajantelerde istihdam edilen kardeşler olarak hayata üreten, tutunan ve hayatı anlamlandıran insanlar yetiştireceğiz. 2000 ile başlayacağız, inşallah 100 binlere çıkacağız.
5: Projenin temsilcileri sigortacılığın engelli bireyler tarafından eksiksiz yapılabileceğini belirtiyor. Eğitimle alınacak sertifikanın iş bulmada sağlayacağı kolaylığa dikkat çekiyor.
8: Türkiye'de 15 bine aşkın acente var. 300'ün üzerinde broker var. Aynı zamanda sigortacılık faaliyeti gösteren bankalar var. Hepsi aslında istihdamlarında bu personellerden istifade edebilecek hale gelecekler.
9: Engelliyi atıl bırakmadan hem sahada hem masada kullanabilmesi, engellilerin topluma kazandırılması ve sonucunda birlikte yaşamın kolaylaştırılması açısından çok önemli.
5: Dünya Engelliler Vakfı'nın sigorta aracılığı eğitimlerine katılmak isteyenler kurumun internet sitesi üzerinden başvurabilecek.
0: Podyumda modellik yapanlar, dans gösterisi sunanlar ve dövüş sanatları performansı sergileyenler. Çin ve Güney Kore'de sahne

0: robotlarındı. Etkinliklerden de renkli görüntüler yansıdı.
1: Yapay zeka bu kez moda sektörüne el attı. Podyumda robotlar boy gösterdi. Güney Kore'de fiziksel yapay zeka moda şovu adıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte robotlarla insanların üzerinde aynı kıyafetler vardı. Tasarımcıların elinden çıkan kıyafetleri giyen robotlar podyumda mankenlerle birlikte yürüdü. Etkinlik robotlarda insanların dans gösterisine de sahne oldu. Bu görüntülerin adresi ise Çin'in kuzeyindeki Tianjin kenti. Kentin ev sahipliğindeki akıllı robot karnavalında robot dans gösterileri düzenlendi. Karnavaldan yansıyan renkli görüntüler bununla da sınırlı kalmadı. İzleyicilere robot dövüş sanatları performansları sergilenirken, drone'da ışık gösterileri de etkileyici görüntüler sundu. Etkinlikte katılımcılar en ileri akıllı teknolojileri deneyimleme fırsatı da buldu.
0: Farklı yapay zeka modelleri insan müdahalesi olmadan sanal bir dünyada kendi başlarına bırakılırsa ortaya nasıl bir sonuç çıkar? Amerikalı bir şirket geliştirdiği simülasyonda bu sorunun cevabını aradı. Ortaya ilginç sonuçlar çıktı.
1: Yapay zeka modelleri dünyayı yönetse nasıl olurdu? Amerika Birleşik Devletleri'nden bir teknoloji şirketi bu sorunun cevabını bulmak için kolları sıvadı. Dünya benzeri simülasyonları bilgisayar ortamında yarattı. Claude, ChatGPT, Grok ve Gemini gibi farklı yapay zeka modelleri gerçek dünya kurallarıyla donatılmış bu simülasyonlarda test edildi. Araştırmacılar yapay zeka modellerinin nasıl düzenler kuracağını mercek altına aldı. Her yapay zeka modeli oy kullanma, kaynakları yönetme, plan yapma, iletişim kurma gibi insanlara özgü 120'den fazla yetenekle donatıldı. Ancak simülasyonları yöneten yapay zekalar tamamen özgür değildi. Buna göre sanal dünyada çalmak, şiddet, kandırma ve kaynakları yağmalamak yasaklandı. 15 gün sürmesi planlanan deneylerde Elon Musk'ın yapay zeka şirketi Grok yalnızca 4 günde 183 suça karıştı. Google'ın yapay zeka modeli Gemini ise 15 günlük deneyin sonunda 580'den fazla suça bulaştı. OpenAI şirketinin ChatGPT-5'inin yönettiği sanal dünyada ise yalnızca 2 suç işlendi. Ancak bu sanal dünyada yaşayanlar yalnızca 7 gün hayatta kalabildi. Anthropic firmasının yapay zeka modeli Claude en başarılı sonucu verdi. Claude'un yönettiği sanal dünyada güçlü bir hükümet kuruldu. Hiçbir suç işlenmedi ve toplumdaki herkes hayatta kalmayı başardı. Farklı yapay zeka modellerin bir arada kullanıldığı simülasyonda ise Claude'un suça direkt bulaşmadığı ancak katkı sağladığı göründü. Araştırma, yapay zeka sistemlerinin kendi başlarına bırakıldığında uzun vadede belirlenen kuralları ve güvenlik sınırlarını idare etme eğiliminde olduğunu gösteriyor.
0: Dronların tarımda kullanımı yaygınlaşıyor. Bursalı bir üretici çeltik ekimini drone'la yaptı.
1: Maliyeti düşürüyor, zamandan tasarruf ediyor. Bursalı üretici çeltik ekimini drone'la yapıyor. Mayıs ayıyla birlikte çeltikte ekim mesaisi başladı. Bir üretici ekimi teknolojinin yardımıyla havaya taşıdı. Normal şartlarda işlem suyla kaplı geniş arazilerde traktörle gerçekleştiriliyordu. Drone sayesinde hem yakıttan hem zamandan tasarruf sağlanıyor. Bu yıl Karacabey Ovası'nda su sorunu yok. Ovaya su sağlayan Manyas Gölü yağışlar sayesinde doldu.
2: Şu anda ekimde sıkıntı yok. Evet, bizim sularımız Manyas'tan geliyor. Manyas Gölü şu anda çok şükür dolu. Barajı %100 dolu. Yeterli suyumuz var. Önümüzdeki seneye kadar suyumuz var diye düşünüyoruz şu anda.
0: Konya'da üniversitenin pilotaj bölümüne kız öğrencilerin ilgisi artıyor. Yoğun bir eğitimden geçen pilot adayları en zorlu senaryolara hazırlanıyor. Olağanüstü durumlarda uçağı güvenli şekilde indirmeyi öğreniyorlar.
1: zorlu eğitimlerden geçiyor, acil durumlarda güvenli şekilde iniş yapmayı öğreniyorlar. Pilotaj bölümündeki kız öğrencilerin sayısı giderek artıyor.
3: Küçüklükten beri en büyük hayalim aslında. Hep uçmak istiyordum. Ya o özgürlük hissiyatı çok başka bir şey yani. İlk annemlerle birlikte gösteri izlemeye gitmiştim. Orada istedim, hani ben pilot olmak istiyorum dedim.
1: Burası Konya Ticaret Odası, Karatay Üniversitesi. Pilot olma hayaliyle pilotaj bölümünü tercih eden öğrenciler Türk havacılık sektörüne hazırlanıyor. 149 öğrencinin 43'ünü kızlar oluşturuyor. Öğrenciler burada yoğun teorik eğitimin yanı sıra planör, tek motorlu ve çok motorlu uçaklarda uygulamalı eğitim alıyor.
4: Türk yıldızlara çok imrenirdim. Daha çok askeri havacılık, askeri pilotlar. Çok gurur verici bir şey. Bu sektördeki kadın sayısının artışı bana gurur veriyor bu arada.
5: Burada arkadaşlar gün doğumundan gün batımına kadar uçuşlarını gerçekleştiriyorlar. Yorgun olmamaları gerekiyor, sağlıklarına çok dikkat etmeleri gerekiyor.
1: En önemli aşamalardan biri planör uçuşları. Pilot adayları motorsuz hava araçlarını kontrol etmeyi öğreniyor. Ayrıca uçak motorlarının devre dışı kalabileceği olağanüstü durumlarda hava aracının güvenli şekilde yönlendirme ve iniş gerçekleştirme kabiliyeti kazanıyorlar.
0: Ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençler uzun zamandır çözüm aranan sorunlardan biri. Ankara Sanayi Odası da bu konuda bir rapor hazırladı. Buna göre Türkiye'de 15-29 yaş arası gençlerin %25,9'u ne okula ne de işe gidiyor. Raporda çözüm önerileri ve hangi alanlarda istihdam açığı olduğu da sıralandı.
1: Türkiye'de 15-29 yaş grubundaki her 4 gençten biri ne eğitimde ne istihdamda. Bu oran kadınlarda daha da yüksek. %36,5'e ulaşıyor. Düşündüren veriler Ankara Sanayi Odası'nın kayıp potansiyel, Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin profili, nedenler ve çözüm yolları raporundan. Rapora göre Türkiye'de 4,7 milyon genç okula ya da işe gitmiyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı OECD ülkelerinde ortalama %12,85. Avrupa Birliği ülkelerinde %11,1. Türkiye %25,9'luk oranda OECD ülkeler arasında ilk sırada. Türkiye'yi Kolombiya, Costa Rica ve Meksika izliyor. Rapora göre gençlerin üretim süreçlerinden uzak kalması, ekonomik büyümeden toplumsal refaha geniş bir alanı doğrudan etkiliyor. Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin yıllık ekonomik maliyetinin gayri safi yurt içi hasılanın %2,8'i ile 3,5'i arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık yıllık 38 milyarla 47,5 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe karşılık geliyor. Raporda gençlerin ekonomiye nasıl kazandırılacağına ilişkin öneriler de yer alıyor. Özellikle imalat sanayinde CNC operatörü, kaynakçı, bakım ve onarım uzmanı, endüstriyel otomasyon teknisyeni gibi alanlarda ara eleman ihtiyacının arttığı belirtildi. Gençlerin üretim odaklı bu işlere yönlendirilmesi gerektiği söylendi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da sorunun çözümü için eğitimle üretim arasındaki bağın güçlendirilmesi ve mesleki yönlendirme mekanizmalarının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.
0: Bahar döneminde bolca yağan yağmur sadece toprağa, barajlara değil ormanlara da yaradı. Nem artınca geçen senenin bu dönemine göre daha az yangın çıktı. NTV'den Yağız Şenkal Antalya'ya gitti. 3 sene önce kül olan ormanlık alanı gezdi ve doğanın kendini nasıl yenilemeye başladığına şahit oldu.
6: Acil kim varsa yardıma gelsin. Arkadaşlar, acil ekip lazım.
7: Ormanda bir anda alevler yükseldi. 6 gün boyunca söndürülemedi.
8: Hadi çabuk olun ya, çabuk koş verin. Bak kaçıracağız, acele edin.
9: Burası Antalya Kemer. 23 Temmuz 2023'te. Burada yaklaşık 400 hektar yani 600 futbol sahasına denk bir alan yandı. O dönem burası göz alabildiğine kapkaraydı. Şimdi aradan 3 sene geçti ve işte o kapkara arazi tekrar yeşile dönmeye başladı.
7: Bölge yanan ağaçlardan temizlendi. Kurtarılanlar zamana bırakıldı. tohumlandırma çalışması yapıldı. Ama en önemlisi doğal yapı korundu. Böylece tabiat kendini yenilemeye başladı.
9: Binlerce kızılçam ağacı burada yok oldu. Fakat kızılçam kozalaklarının çok ilginç bir özelliği var. Yangın anında kendini kapatmayı başarabiliyor ve aradan belli bir süre geçtikten sonra o kozalaklar açılıyor, içindeki tohumlar da yeşermeye başlıyor. İşte burada yangında hasar görmüş ve kesilmiş bir kızılçam kütüğünü görüyoruz. Hemen yanındaysa onun torunu diyebileceğimiz işte bu kozalaklardan çıkan tohumlarla tekrar yeşeren bir kızılçam var. Yani burada hayat aradan kısa bir süre geçtikten sonra tekrar başladı.
7: Türkiye bahar aylarında uzun zamandır görmediği kadar yağış aldı. Bunun yangınlara karşı olumlu bir etkisi var.
10: Bu yıl mesela 16 yangınımız oldu. Geçen yıl bu 30 civarındaydı. Yani geçen yıla göre ciddi manada bir azalma var bu yağışların etkisiyle. Şu ana kadar yangınlarımızda azalma var, onu söyleyebilirim.
11: Bu ama çok hızlı değişebilen bir durum mudur?
10: Tabii ki. Rüzgar çok ciddi bir etken. Yağışlı bir sezondan sonra bir hafta poyraz estiğinde o nemi tamamen götürebiliyor. Dolayısıyla bu konuda çok kesin konuşmak da doğru değil.
7: Kuraklık beraberinde orman yangınlarını da getiriyor. Geçen sene yangınların çok da alışık olunmadığı üzere Bursa, Bilecik, Karabük'te görülmesinin nedeni aslında kuraklık haritasında gizli.
10: Yağışın bize mutlaka faydası olacaktır. Şöyle ki 2025 yılı yangınlarında Batı Karadeniz ve Marmara bölgesinde ağırlıklı olarak yangınlarımız oldu. Bir önceki yılın çok kurak geçtiğini görmekteyiz. Keza 2021 yılı yangınlarında da bir önceki yıl yani 2020 yılı çok kurak geçtiği için bir sonraki yıla bu olumsuz manada sirayet etti. Dolayısıyla bize bunun çok olumlu etki edeceğini düşünüyoruz. Fakat dezavantajı var. Yağışla beraber tabii ki otlar daha fazla boylanacak. Açıklık alandaki yangınlar artacağını öngörmekteyiz. Tabii bunlar da ormana da bir şekilde sirayet ediyor. Ama genel manada ben olumlu etki edeceğini düşünüyorum.
12: NTV Radyo.

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Sıra dışı hayatlar.
1: Ben Burak Sakçı, doğuştan cam kemik hastasıyım. Eskişehir'de yaşıyorum. Kırılan kemiklerime inat, kırılmayan umudumdan bahsetmek ve hayat hikayemi anlatmak için bana fırsatı tanıdığınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Tıp dilinde osteogenes imperfecto olarak bilinmekte. Adından da anlaşıldığı gibi cam kadar hassas, kolayca kırılan kemik yapısından oluşuyor. Şimdi cam kemik hastası olduğum için benden sonra dünyaya gelecek birçok cam kemik hassas kardeşlerime umut olmak adında, adından da anlaşıldığı gibi umutlar kırılmaz adına bir kitap yazdım. Bir amacım, bir hedefim var. Yaşadığım zorlukları benden sonra dünyaya gelecek kardeşlerimin yaşamaması adına, daha yaşanılabilir bir kaliteli bir hayat yaşamaları adına bu kitabı yazdım. Kendi deneyimlerimi anlattığım, yaşadığım zorlukları, nasıl üstesinden geldiğimi hikayeleştirerek hayat hikayemi otobiyografi tarzında yazdım. Burak küçük adam olarak biliniyor Eskişehir'de. Boyum 1.14 santim. Kolayca kırıldığı için kemiklerim, vücudumun uzuvlarında şekil bozuklukları oluştu ve bu sebepten dolayı boyum kısa kaldı. Burak biraz inatçı, biraz değil çok inatçı. Azmederek bir dizi operasyon, 2013 yılında bu operasyonların vermiş olduğu şekil bozukluklarım giderildikten sonra fizik tedavi sürecim var. Fitness çalışıyorum ama tabii sınırlarım çerçevesinde. Örnek veriyorum, bir fitness çalışana 50 kilo ile çalışıyorsa ben sınırlarım çerçevesinde 5 kilo ile 10 kiloluk ağırlıklarla çalışıyorum. Küçük yaşta neden sorusunu gerçekten kendime çok soruyordum. Çocukluğunu yaşayamamış bir çocuk olarak 6-7 yaşlarında bir çocuk düşünün. Tüm çocuklar sokakta koşturup top oynayıp ip atlarken ben tekerlekli sandalye bile diyemeyeceğim o bebek arabasında hayatı izliyordum. Yere serilen kilimde hayatı seyrediyordum. Vücudumu ve kendimi tanıdıkça sınırlarımı zorladım. İnanın hani hayallerle büyüdüm, şu an gerçekleri yaşıyorum. Bunun için vücudumda kırılan kemikleri zamanla kırıla kırıla o hareketleri yapmamaya başladım. Bana bu hayatta sadece 3 kişi inandı. Hiçbir zaman hakkını ödeyemeyeceğim. Birincisi annem, canım annem. İkincisi okuyup bir yerlere gelmemde vesile olan rahmetli, o da benim gibi engelliydi. Görme engelli benzi müdürüm. Ve adını dahil hatırlayamayacağım psikiyatrist doktordu. O da ehliyet almamdaki süreçte bana inandı. İnanın sağlıklı olan dayılarım bile bana bu şekilde hayatını sürdür. Engelli bireysin, cam kemik hastasın. Devam et dediler. Ama benim hayallerim vardı. Değil yürümek, ayağa kalkmak, sadece şort giyebilmek istiyordum. Çünkü kendimi bile sevmiyordum. Neden sorusunu soruyordum. Niye ben? Yaşım ilerledikçe, bu arada cam kemik hastaları tıpta kanıtlanmış, rekal seviyemiz üst düzeyde. Allah'ın da bana vermiş olduğu idrakla bir şekilde arkadaşlarıma kendimi kabullendirdim. Gerçekten Eskişehir'de yaşamak ayrıcalık, gerek işim gereği gerek daha önceki gezintilerimden çok sosyalim. Tabii her şey güllük gülistanlık değildi. Birçok zorluk, birçok badire atlattım ama her defasında daha güçlü bir Burak karşımdaydı. Yine olumsuzluklarla karşılaşıyorum. 13-14 yaşımdan bu yana kırılmalarım durdu ama bu biteceği ya da kırılmayacağı anlamına gelmiyor. Çok zor buluyorum. Bulduğumda da imkanım varsa birkaç tane almaya çalışıyorum. Kıyafetleri hani normal bir yetişkin kıyafeti olarak pantolonumu, gömleğimi, tişörtümü alıyorum. Boyuma göre ölçülüp kesiliyor. Kıyafet de hani bir şekilde idare edebiliyoruz ama ayakkabı bulmakta gerçekten zorlanıyorum. Bir de bilek destekli olması gerekiyor. Ekipmanlar keza öyle. Yakın zamanda normal olarak kullandığım walker'ım kırıldı. Evde kullanmış olduğum walker'ı dışarı çıkartmak zorunda kaldım. Paramın olmadığı için değil, gerçekten bulamadığımız için alamıyorum. Birçok alışveriş merkezinden online olarak sipariş verdim. Hep para iadesi oldu. Eskişehir Spor beni ben yapandır. Kabuğumdan çıkmama vesile oldu. 4 sene hizmet ettim. Televizyonda izlediğim seneler önce Semih Şentürk, Mustafa Denizli, Sergen Yalçın, daha ismini sayamayacağım birçok abimle mesai arkadaşlığı yaptım. Beraber sevinip beraber ağladık. Kendi geleceğimi düşündüğüm için oradan da ayrılmak zorunda kaldım. Üzülerek de olsa güzel bir şekilde ayrıldım ama hala gönlüm, sevdam orada. Beni Eskişehir Spor sayesinde tanıdı belki de. Belki değil, gerçekten öyle. Yani Burak oldum, küçük adam oldum. Eskişehir'de dinlenince hani beni söylüyorlar, bir de engelli olup. Örnek veriyorum, sahada görevliydim. Maç esnasında olan olayları, golü, sarı kartı ya da yazmam gereken oyuncu değişikliklerini anlık paylaşıyordum. Fotoğrafları basına servis ediyordum. Hani hayaldi, o da bir hayaldi. Nasıl yürüyüp ayağa kalkmak hayalse. Gerçekten hayallerle büyüdüm. Gerçekleri yaşadım. Yaşıyorum da hala. Çok şükür. Ama Eskişehir Spor benim gerçekten kabuğumdan çıkmama vesile oldu. Beni ben yaptı diyebilirim. Kesinlikle bence bir nedeni var. Boşuna dünyaya gelmiyoruz. Herkesin bir görevi var. Benim de bir görevimin olduğunun bilincine vardığım günden bu yana gerçekten hayata daha sıkı sıkı bağlanıyorum. Özellikle cam kemik hastaları kardeşlerimin, abilerimin olduğu bir WhatsApp grubumuz var. Orada küçük kardeşlerimin bana Burak abi dişleri beni daha çok hayata bağlıyor. Örnek olup benden sonra aynı süreçleri, ameliyat ve fizik tedavi süreçlerini atlatan abilerim, kardeşlerim benden sonra ayağa kalkmaları, tedaviye başlamaları, onlara teşvik etmek beni daha çok kılıyor. Sadece engelli veya cam kemik demeyeyim, spor salonuna gidiyorum. Spor salonundaki o insanların bana Burak hani biz spora gelmiyorduk, sen bizi teşvik ediyorsun demeleri bile. Söyleşilere katılıyorum, öğrenci kardeşlerim, abilerim. Bence sabır, çaba, azim, istemek, inanmak her şeyden öte. Zaten bütün evren etrafında dönüyor. O pozitif enerjiyle o kötü olumsuzlukları kenara attıktan sonra öyle dize geliyor ki, kendi yaşamımdan örnek vereyim. Her şeyi tamamıyla kabulleniyorsun. Ben iyi ki cam kemik hastası diyebiliyorum. Çünkü en önemlisi benim hastalığımda en azından ya da engelli bir kardeşimin hastalığı kabullenmesi, ben olabilmesi ve birey olabilmesi. İmkan verildiği takdirde her şeyin üstesinden gelebiliriz. Çünkü başımıza ne gelirse gelsin, kötü olay, iyi olay, hepsinin bir amacı var, bir gayesi var. Ve bunun bilincinde yaşamaya çalışıyorum en azından kendim. Eskişehir Spor Kulübü'nde çalıştığım günlerde birçok anım var fakat fizik tedavi görüyorum, söylemiştim. Ve annem hani bir günden bir güne beni dayanamam diye o fizik tedavi merkezine gelip görmedi. 14 Ekim 2017 tarihinde, yanlış hatırlamıyorsam tarihi. Hayatımda ilk kez, bir zaman unutamam, annemle evden yürüyerek çıktık. Tabii elimi tutarak çıktı. O günü hiçbir şekilde unutamam. Son olarak da sloganım olan kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam diyorum. Tekrardan her şey için çok ama çok teşekkür ediyorum.
0: Cam kemik hastası Burak Sakçı, sıra dışı hikayesini NTV Radyo'da anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: müzik arası.
1: Cumartesi günü yağışlar alanda etkili olacak. 5 büyük kent merkezinde de hava az bulutlu. İstanbul 23, Ankara 20, İzmir 29, Bursa 25, Antalya 30 derece. Hava durumu.
2: Doğa takvimi. Bugün 30 Mayıs 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Dünya Patates Günü bugün. Patatesi savunma, tadını çıkarma günü. Dünyada milyarlarca insan tarafından düzenli olarak tüketilen bir ürün olan patatesin kutlandığı bir gün. Bu yıl patatesin yetiştiği yerde geçim kaynakları gelişir temasıyla etkinlikler düzenleniyor. Patatesin Ant Dağları'nın yüksek bölgelerinden Afrika'ya, Avrupa'ya, Asya'ya ve ötesine kadar çiftçiler ve zincirdeki diğer halkaların geçim kaynaklarını güçlendirmesine dikkat çekiliyor. Kökeni 8000 yıl öncesine dayanan patates bugün 159 ülkede yetiştiriliyor ve patates tarımı yoksulluğun azaltılmasına, dayanıklılığa ve daha kapsayıcı ve sürdürülebilir tarım gıda sistemine katkı sağlıyor. Dünya Patates Günü kutlu olsun.
2: Doğa takvimi.
4: Burası NTV Radyo. Saat

0: Günaydın, saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü akşam saatlerinde de görkemli bir şekilde kutlandı. Boğaz'da havai fişek gösterisi düzenlendi. Üsküdar Meydanı'na kurulan sahnede ise şarkılar hep birlikte söylendi.
1: Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim. Bir başkadır benim memleketim.
2: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü gündüz olduğu kadar gece saatlerinde de renkli görüntülere sahne oldu. Rumeli Hisarı'nda video mapping gösterimi yapıldı. Gösterimde Fatih Sultan Mehmet'in askeri dehasıyla Şahi toplarının surlarda açtığı gediklerden gemilerin karadan yürütülmesine kadar uzanan başarıları sunuldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da gösterimi takip edenler arasındaydı.
3: 29 Mayıs'ta bunu hep beraber kutlamış olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Elbette vatandaşlarımız da büyük ilgi gösterdiler. Yeni fetih yıllarında daha renkli aktivitelerle devam edeceğiz inşallah.
2: Fetih programı kapsamında Galata Kulesi'nde yapılan ışık gösterisine yerli ve yabancı turistlerin ilgisi yoğundu. Video gösterimi İstanbul Valiliği binası Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Yedikule surlarında da yapıldı. Üsküdar'daki kutlamalarda ise İstanbul 1. Ordu Komutanlığı bandosu sevilen marş ve eserleri meydanda toplanan vatandaşlarla birlikte seslendirdi.
4: Ey vatan, gözyaşların, dil seni yetiştik çünkü biz.
5: 573 yıldır bu emaneti bizler sizlerle birlikte sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz.
2: Konser sonrası Boğaz'da havai fişek gösterisi düzenlendi.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ekibiyle İran konusunda son değerlendirmeyi yapmak için durum odasında toplandı. Toplantı 2 saat sürse de sonuç çıkmadı. Trump toplantı öncesi mesajında bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli dedi. İran ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın açıklamasını yalanladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump durum odasında kurmaylarıyla toplandı. Ancak Amerikan basınına göre o toplantıdan da sonuç çıkmadı. Trump toplantı öncesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli dedi. ABD Başkanı Haziran'daki Amerikan saldırısında toprak altında kalan uranyumun yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından çıkarılacağını duyurdu. Çıkarılan uranyum imha edilecek dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda kalan mayınları da İran'ın derhal temizleyeceğini belirtti. Amerikan Başkanı, yaptırımlar nedeniyle dondurulan İran varlıklarına ilişkin de konuştu. Yeni bir duyuruya kadar hiçbir para alışverişi yapılmayacaktır açıklamasını yaptı. Amerikan basınına göre de taraflar arasındaki ihtilaflı başlıklardan biri de İran'ın dondurulmuş varlıkları. Tahran yönetimi anlaşmayla birlikte 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılmasını talep ediyor. Ancak bunun aksine ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, İran'ın 1 milyar dolar değerindeki kripto varlığına el konulduğunu duyurdu. İran tarafından da Trump'ın açıklamalarından sonra mesajlar geldi. Fars Haber Ajansı'na konuşan bir yetkili Trump'ın açıklamalarını reddetti. Anlaşmanın son aşamada olduğunu ancak henüz karar verilmediğini belirtti. Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmasının ardından İran'ın önceden belirlenmiş geçiş düzenlemelerine göre boğazı açacağı aktarıldı. Trump'ın Tahran yönetimine ait nükleer materyallerin yok edileceğine ilişkin ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın derhal serbest bırakılmasına ilişkin maddenin de metinde yer aldığı iddia edildi. Ayrıca metne göre savaşın sadece İran değil, Lübnan'da da sona ermesi de gerekiyor. Daha sonra Reuters'a konuşan bir yetkili de anlaşma metninde nükleerle bağlantılı bir başlığın olmadığını söyledi. İran Dışişleri Sözcüsü ve müzakere ekibinde yer alan İsmail Bekai de devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu. Şu aşamada savaşı bitirmeye odaklıyız. İran'ın nükleer programı üzerinde müzakere etmiyoruz dedi. Bekai, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran ve Umman tarafından karara bağlanması gerektiğini de duyurdu.
0: CHP'de gözler bugün Ankara'da yapılacak buluşmalarda. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra genel merkezde olacak. Bayramlaşma programında konuşacak. Grup Başkanı Özgür Özel ise aynı saatlerde Ankara İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında olacak.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, CHP Grup Başkanı Özgür Özel Güven Park'ta olacak. Ankara'da cumartesi günü iki ayrı adreste bayramlaşma programı düzenlenecek. Gözler verilecek mesajlarda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde yapacağı konuşma için sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Ben bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım açıklamasını yapmıştı. Şimdi hem mahkeme süreci, hem yolsuzluk soruşturmaları, hem de parti yönetimine ilişkin tartışmalarla ilgili vereceği mesajlar merak ediliyor. Günü konutunda geçiren, kendisine yakın isimlerle görüşmeler yapan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini anlatması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara İl Başkanı'nın önünde yapılacak programda partililere seslenecek. Özel, bu memleketi bir avuç insanın çıkar hesaplarına teslim etmeyeceğiz. Ankara İl Başkanlığımızın önünde bir arada omuz omuzayız. Herkesi bayramlaşmaya bekliyoruz diyerek çağrı yaptı.
0: Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı. Dört yolu ilçesinden geçen Deli Çay taştı. Araçlar suya kapıldı. Su baskınları yaşandı. Osmaniye, Bursa ve Ordu'da da sağanak etkiliydi.
2: Araçlar suya kapıldı. Tehlikeli anlar yaşandı. Hatay'da şiddetli yağış etkiliydi. Dört yolu ilçesinden geçen Deli Çay taştı. Nehir havzasındaki bazı noktalarda toprak kaymaları meydana geldi. İlçede tedbirler artırıldı. Çaylı Mahallesi ile Yeşilköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü tedbiren ulaşıma kapatıldı. Nehir yakınında oturan bazı vatandaşlar evlerini boşalttı.
3: Şu anda büyük bir tehlike arz ediyor. Aşağı Konyalı Mahallesi'ne geç olan her iki köprü çözmüş durumda. Lütfen dikkat edelim.
4: Kenarına yakın yerde oturuyoruz. Evlerimizi boşalttık şu an. Tedbir amaçlı çıktık yerden.
2: Sahil şeridinde yollar göle döndü. Bazı araçların suya kapılıp denize doğru sürüklendiği görüldü. İlçede çok sayıda evi su basmış durumda. Temizlik çalışmaları sürüyor. Osmaniye'de günü yağışlı geçiren kentler arasındaydı. Düzyıçı ilçesinde araçlar suya gömüldü. Vatandaşların evlerini terk etmeye çalışırken bile zor anlar yaşadıkları görüldü. Mahsur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
5: Kızımın evi orada, yiyenlerim orada, ablamın çocuklar orada.
6: Kaç kişi mağdur kaldı?
5: Orada var oğlum, 5 kişi var.
2: Evden çıkamayan 80 yaşındaki bir kadın ekipler tarafından tahliye edildi. Burası da Ordu. Şiddetli yağış sonrası Altınordu ilçesinde su baskınları yaşandı. Küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Batsa ilçesindeki bir köprü çöktü. Bursa'nın Kedes ilçesinde de şiddetli yağış 2 gün sürdü. Kırsal Davutlar Mahallesi'nde sel çöp konteynerlerini sürükledi. Bazı evleri su bastı. Depolama alanı olarak kullanılan bir binanın çatısı çöktü. Çiftçilerin kullandığı tarım malzemelerinde de hasar oluştu.
0: Kastamonu açıklarında hortum oluştu. Karadeniz kıyısındaki Çatalzeytin ilçesinde kısa süreli panik yaşandı. Kastamonu'da şiddetli rüzgar etkiliydi. Karadeniz açıklarında oluşan hortumu bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi. Hortumun bir süre boyunca Çatalzeytin ilçesi kıyısına doğru ilerlediği görüldü. Ancak kıyıya ulaşmadı. İlerleyen dakikalarda etkisini yitirip gözden kayboldu. Kurban Bayramı tatilinden dönüşler başladı. Yollarda yoğunluk var. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitimine 2 gün kala vatandaşlar dönüşe geçti. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de ve Karabük-Gerede Karayolu kemikli rampalarında yoğunluk oluştu. Binlerce araç uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için denetimleri arttırdı. Yetkililer, sürücüleri hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve yorgun şekilde direksiyona geçmemeleri konusunda uyarıyor. Tokat'ta fotoğraf çekmek isterken çaya düşen 4 kuzenden ikisi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Diğer 2 kişi ise kayboldu. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Olay Erbaa ilçesinde meydana geldi. 4 kuzen 3 tekerlekli yük motoruyla Kelkit çayına gitti. Çayın kenarında gelen kuzenler fotoğraf çekmek istedi ancak 4'ü de araçla birlikte suya düştü. Kuzenlerden ikisi kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. İlker Parlak ve Oğuz Kale ise debisi yükselen çayda akıntıya kapılıp kayboldu. Bölgede ısıya duyarlı dronlarla arama çalışması başlatıldı. Dünya Kupası hazırlıklarını Riva'da sürdüren amiliye takım bugünkü antrenmanda basın mensuplarıyla bayramlaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da çalışmayı takip etti.
7: Amiliye takım bayramlaşma töreni yaptı. Yöneticiler ve basın mensuplarına lokum ikram eden milli yıldızlar törenin ardından Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Ay Yıldızlılara güveniyor.
8: İnanıyoruz ki milletimizi sevindireceğiz. Bence milletimiz bu turnuvadan güzel bir sonuçla dönecek olan milli takımımızı takip edecek. Ben buna yürekten inanıyorum.
9: Bu yetenekli çocuklarla beraber Türk milletinin de gücünü arkasına alarak 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geleceğiz, Allah nasip ederse.
7: Milliler İstanbul'daki kampı pazartesi günü Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de oynayacağı hazırlık maçıyla noktalayacak. Ay Yıldızlılar Dünya Kupası serüvenine son provalar için salı günü Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.
0: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan kararın İstiklal Marşımızın okunmasıyla hiçbir ilgisi yoktur denildi. Maçlardan önce İstiklal Marşı'nın okunması uygulamasının hiçbir değişiklik yapılmaksızın devam ettiği belirtildi. Söz konusu düzenleme yalnızca maç öncesi seremoni kapsamında ve ısınma esnasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasına son vermeye yöneliktir ifadesi kullanıldı. Bu kararın UEFA ve FIFA'nın küresel stadyum ve maç operasyon uygulamalarına uyum sağlaması amacıyla hayata geçirildiği söylendi. Açıklamada toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamuoyunda infial oluşturmaya amaçlayan manipülasyonlara itibar edilmemesi önemli rica olunur denildi. Bayramdan sonra ekonomide önemli gelişmeler takip edilecek. Mayıs enflasyonu belli olacak. Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.
2: Enflasyon, faiz kararları, büyüme rakamları. Ekonomide bayram sonrası takvim yoğun. İran savaşı dünya ekonomilerini vurdu. Petrol fiyatları yükselirken enflasyonda artış endişesi doğdu. Gelişmeler Türkiye'ye de yansıyor. Nisan ayı enflasyonu beklentileri aşarak aylık %4,18 olarak gerçekleşmişti. Gelecek hafta 5 Haziran Cuma günü Mayıs verisi de belli olacak. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre ekonomistlerin enflasyon tahmini aylık %2'ye yakın. Enflasyon sonrası gözler 11 Haziran'daki faiz toplantısına çevrilecek. Merkez Bankası Nisan toplantısında faizi değiştirmemişti. Politika faizi %37'de sabit tutulmuştu. Bazı yabancı kuruluşlar geçtiğimiz hafta faizde artış beklediklerini belirtmişti. Ajandada iki önemli veri daha var. Türkiye İstatistik Kurumu 1 Haziran'da birinci çeyrek büyüme rakamını açıklayacak. Dış ticaret verilerinin ise 4 Haziran'da Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın düzenleyeceği toplantıyla duyurulması planlanıyor.
0: Dün Almanya Solingen'de 5 Türk'ün hayatını kaybettiği saldırının 33. yıl dönümüydü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan mesajlar var. Çelik paylaşımında ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir ifadelerini kullandı. 33 yıl önce ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz dedi. Acının hala taze olduğunu söyleyen Burhanettin Duran da yakınlarını kaybetmesine rağmen her zaman sağduyusuyla ve vakur duruşuyla hatırlanan Bilge Ana Mevlüde Genci de rahmetle yad ediyorum. Verdiği birlik ve beraberlik mesajı bugün de herkes için önemli bir örnek olmaya devam ediyor mesajını paylaştı. Almanya'da 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcı neo-nazi bağları olan 4 Alman genç ailesinin evini kundaklamış, saldırıda 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde gelenekleri altüst eden Başkan Donald Trump'a yargıdan sert bir fren geldi. Mahkeme, başkent Washington'daki Kennedy Kültür Merkezi'nin adının yasa dışı olarak Trump Kennedy Center yapıldığına hükmetti. Federal yargıç Christopher Cooper, suikaste uğrayan eski Amerikan Başkanı John F. Kennedy'nin adı verilen merkezin ismini değiştirme yetkisinin yalnızca Kongre'ye ait olduğunu belirtti. Kararda binaya dev harflerle eklenen Trump isminin 14 gün içinde sökülmesi istendi. Karara öfkelenen Trump ise kültür merkezinden elini eteğini çektiğini duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, "Elimi kolumu bağlarsanız bu can çekişen kurumla işim olmaz" dedi. Merkezin yönetimini tamamen Kongre'ye devredeceğini ilan etti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze işgalini genişletme planı bölge halkında endişeye yol açtı. 7 Ekim sonrası defalarca evlerini terk etmek zorunda kalan Gazze'liler gidecek yerleri kalmadığını söylüyor.
2: Zaten kıyı boyunca dar bir alanda yaşamak zorunda bırakılmışlardı. Şimdi bu alan daha da küçülebilir. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze işgalini genişletme talimatı bölge halkında tedirginlik yarattı. İsrail ordusu Gazze'nin yaklaşık %64'ünü fiilen kontrol ediyor. Ancak İsrail Başbakanı Ekim'de yürürlüğe giren kırılgan ateşkese karşın orduya Gazze şeridindeki işgalini genişletme talimatı verdi. Netanyahu işgalin Gazze'nin %70'ine yayılmasını istedi. 7 Ekim sonrası yerinden edilen Gazze'lilerin gidecek yeri kalmadı.
6: Netanyahu Gazze şeridinin %70'ini almak istediğini söylüyor. Gazze'de onun alacağı bir şey kaldı mı ki? Sonra ateşkes olduğu söyleniyor. Ama biz ne bir ateşkes ne de başka bir şey görüyoruz. Onlar sarı hattın ötesine ilerlemeyi sürdürüyor. Dünya buna daha ne kadar sessiz kalacak ve biz ne yapacağız?
10: %70'ini işgal ettiğinde biz nereye gideceğiz? Bizi deniz kenarına sürüklediklerinde Gazze şeridinin neredeyse tamamını aldı. Biz nereye gidelim? Suya mı? Denize mi? Yer yok. Biz nereye gideceğiz? Nereye kaçacağız?
2: Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması aylardır tıkanmış durumda. İkinci aşama bölgenin silahlardan arındırılmasını ve İsrail ordusunun kademeli olarak geri çekilmesini öngörüyor. Ateşkes şartlarına göre İsrail güçleri Gazze'de sarı hat olarak adlandırılan sınırın gerisine çekilmek zorunda.
0: Ebola virüsü sebebiyle küresel alarm durumu sürüyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1000'e yaklaştı. Son verilere dair açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Buna göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 906'ya ulaştı. Ülkede virüse bağlı olduğu düşünülen can kaybı ise 223'e yükseldi. Aşısı olmayan Ebola virüsü bulaştığı kişilerde bağışıklık sistemini çökertiyor. Virüs Uganda'da 9 kişide görülürken Avrupa salgına karşı önlem arayışına girdi. İtalya Başbakanı Meloni, Avrupa Birliği liderlerine sınır güvenliğinin güçlendirilmesini talep eden bir mektup yazdı. Meloni, sınır denetimlerinde daha güçlü bir koordinasyon sağlanmasını istedi. Fransa'nın başkenti Paris'in simge yapılarından Eiffel Kulesi bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi ışıklandırıldı. Paris Saint-Germain ile Arsenal arasında düzenlenecek müsabaka öncesi Eiffel, Fransız takımın rengine büründü. Kırmızı ve mavi ışıklarla renklendirilen kulenin üzerine Haydi Paris anlamına gelen Allez Paris sloganı da yansıtıldı. Nefeslerin tutulduğu Şampiyonlar Ligi finali bu akşam Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak. Amirli takım teknik direktörü Montella 2026 Dünya Kupası'ndaki hedefini açıkladı. İtalyan teknik direktör adım adım ilerlemeliyiz, önce gruptan çıkmalıyız dedi.
7: Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası'ndaki reçetesi sabır. A-Spor'a röportaj veren amirli takım teknik direktörü zor bir grupta olduklarını söyledi.
11: Öngörülemez bir gruba sahibiz. Avustralya maçı Kosova maçına benzer bir maç olacak. Sabırlı olmak gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Paraguay gibi takımlara karşı oynamak her zaman zordur. Amerika Birleşik Devletleri çok iyi bir takım ve ev sahibi. Bizim hedefimiz Dünya Kupası'nda adım adım ilerlemek ve ilk olarak gruptan çıkmak.
7: İsmi Fenerbahçe ile anılan İtalyan çalıştırıcı, kulüp takımı çalıştırma konusundaki düşüncelerini de paylaştı.
11: Sözleşmemi yenilediğimde Dünya Kupası hayali kurmuştum ve sonunda bunu başardık. Bazen ister istemez sahanın kokusunu özlüyorsunuz. Fakat şu an için tek düşüncem milli takım. Burada olmak beni mutlu ediyor.
7: Montella, milli takım kampında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nu dinlenme sürecinden sonra 7 Haziran'daki hazırlık maçına yetiştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.
0: Dolandırıcılar vatandaşları kendi suçlarına ortak etmek için banka hesaplarını kiralamak için ilan vermeye başladı. Karşılığında yüksek miktarda günlük para, komisyon, hatta yurt dışı tatil teklif eden siber suçlular hesaplar üzerinden para transferlerini gerçekleştiriyorlar. Uzmanlar bu yönteme karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunuyor.
12: Banka hesabınızı başka birine kiraya verir misiniz?
13: Yok.
14: Hayatta vermem.
15: Kolay kazanç, yüksek komisyon, günlük ödeme. Dolandırıcılar şimdi de banka hesaplarını kiralamaya çalışıyor.
16: İlan olarak evet, sosyal medyada, pilot armanlarda çıkıyor. Bu kadar IBAN
12: verirseniz şöyle para gelir gibi şeyler çıktı. Yani dolandırıcılık aldı başını gitti. Dolandırıcılar özellikle sosyal medyaya çok sayıda ilan veriyorlar. Hesabını kiraya verenlere 100 bin liraya kadar kazanç vaat ediyorlar.
13: Bu banka hesapları kara paranın aklanmasında kullanılan en önemli etkenlerden bir tanesi. IBAN numaraları kiralandıktan sonra da illegal yollarla elde edilmiş paralar, illegal bahis sitelerinden elde edilen paralar, bunların tamamı vatandaşların kiraladığı bu hesaplarda toplanıyor. Bu hesaplarda toplandıktan sonra da doğrudan kripto paraya aktarılıyor ve izi takibi imkansız bir hale gelebiliyor.
15: Dolandırıcılar hedeflerindeki kişilere bir hafta boyunca banka hesaplarını kullanma karşılığında yurt dışında tatil vaadinde bulunuyor.
14: Gençler de çok çabuk kanabiliyorlar. Günlük kazanırsın ama ileride kaybedersin.
16: Ben içeri girdikten sonra 1000 doların bana bir amacı yok, bir ihtiyacı kalmıyor.
15: Hesaplarını kiralayanların adının birçok suça karışma ihtimali de bulunuyor.
13: Mali bir denetime takıldığınızda doğrudan gelen paranın hesabını vermek zorundasınız. Çok büyük bir ihtimalle ciddi anlamlarda ceza alacaksınız.
14: Ne kadar teklif ederlerse etsinler özgürlüğü bir şekilde satın alamazlar yani.
0: Ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençler uzun zamandır çözüm aranan sorunlardan biri. Ankara Sanayi Odası da bu konuda bir rapor hazırladı. Rapora göre Türkiye'de 15-29 yaş arası gençlerin %25,9'u ne okula ne de işe gidiyor. Raporda çözüm önerileri ve hangi alanlarda istihdam açığı olduğu da sıralandı.
2: Türkiye'de 15-29 yaş grubundaki her 4 gençten biri ne eğitimde ne istihdamda. Bu oran kadınlarda daha da yüksek. %36,5'e ulaşıyor. Düşündüren veriler Ankara Sanayi Odası'nın kayıp potansiyel, Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin profili, nedenler ve çözüm yolları raporundan. Rapora göre Türkiye'de 4,7 milyon genç okula ya da işe gitmiyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı OECD ülkelerinde ortalama %12,85, Avrupa Birliği ülkelerinde %11,1, Türkiye %25,9'luk oranda OECD ülkeler arasında ilk sırada. Türkiye'yi Kolombiya, Costa Rica ve Meksika izliyor. Rapora göre gençlerin üretim süreçlerinden uzak kalması, ekonomik büyümeden toplumsal refaha geniş bir alanı doğrudan etkiliyor. Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin yıllık ekonomik maliyetinin gayri safi yurt içi hasılanın %2,8'i ile 3,5'i arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık yıllık 38 milyar ile 47,5 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe karşılık geliyor. Raporda gençlerin ekonomiye nasıl kazandırılacağına ilişkin öneriler de yer alıyor. Özellikle imalat sanayinde CNC operatörü, kaynakçı, bakım ve onarım uzmanı, endüstriyel otomasyon teknisyeni gibi alanlarda ara eleman ihtiyacının arttığı belirtildi. Gençlerin üretim odaklı bu işlere yönlendirilmesi gerektiği söylendi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da sorunun çözümü için eğitimle üretim arasındaki bağın güçlendirilmesi ve mesleki yönlendirme mekanizmalarının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.
0: Proteinin kimi kas yapmak, kimi tokluk hissedip kilo vermek için, kimi de kendini zinde hissetmek için kullanıyor. Ama bilinçsiz tüketimi faydadan çok zarar getiriyor. Dengeli kullanıldığında faydalı olan proteinin fazlası ise gut hastalığına zemin hazırlıyor. Uzmanlar özellikle protein tozlarına karşı uyarıyor.
17: Sağlıklı beslenmek daha iyi. Protein yediğin zaman ette de protein var, yumurtada da protein var. Yani protein tozuna gerek yok. Çünkü içinde ne olup olmadığı belli değil.
18: Son zamanların modası proteinden zengin beslenmek. Ancak bunun yanı sıra hem proteinden zengin beslenmek hem çantada taşınan protein barlar, aynı zamanda da protein tozları. Peki bu kadar fazla protein almak sağlığımızı nasıl etkiliyor?
15: Böbrekleri zorluyor, kolesterolü yükseltiyor, gut hastalığına zemin hazırlıyor. Sadece protein ağırlıklı beslenmek sağlığı olumsuz etkiliyor.
19: Doğal yolda aldım.

0: veriyorlar. Bunlar da bizim fizyolojimize aykırı. Mide bağırsak sisteminde problemler, akneler, kemik erimesine sebep olabiliyor.
1: Uzmanlar sadece vücut geliştirme ve ağır kardiyo gibi yoğun egzersiz programı olan sporcuların protein tozlarından faydalanmasını öneriyor.
2: Gazete başlıklarıyla devam edelim efendim. Sabah gazetesiyle başlayalım. Fethi İstanbul'un hayat bulmasıdır diyor manşetinde Sabah gazetesi. İstanbul'un fethinin yıl dönümü programında konuşan Başkan Erdoğan tarihi mesajlar verdi. Fatih'in emanetine gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. Fethi içine sindiremeyenler ve 573 yıllık öfkenin pençesinden kurtulamayanlar var dedi. 573 yıllık gurur demiş haberin ayrıntılarında. Ayasofya Camii'nde cuma namazı kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kur'an okudu. Haliç Kongre Merkezi'nde bir konuşma yaptı. Ve orada da bir kızın sevgi gösterisiyle karşılaştı. Ona karşılık verdi. O fotoğrafta yine manşette yer alıyor. Çamlıca Kulesi'ne 5 yılda 2,8 milyon ziyaretçi. Başkan Erdoğan tarafından 29 Mayıs 2021'de açılan Çamlıca Kulesi kentin simge yapılarından biri oldu. İstanbul'un en yüksek tepesine lale formunda inşa edilen 369 metrelik kule 5 yılda 2,8 milyon ziyaretçi akınına uğradı. Devam ediyoruz. Sabah gazetesinin ardından bir sonraki gazetemiz Milliyet Gazetesi ile. Milliyet Gazetesi de kişisel veriden katrilyonluk vurgun diyor. Bedavadan gizli servet demiş. Dünya genelinde yapılan araştırma teknoloji şirketlerinin tek bir kişinin verilerinden 1 milyon dolar kazandığını ortaya koydu. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri genelindeki internet kullanıcılarının toplam veri değeri ise 458 trilyon dolar yani 21 katrilyon lira olarak hesaplandı. 60 yıllık dönem baz alınarak tabi dijital ayak izi takibi de yapılıyor. En yüksek senaryoya göre bu şirketler Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan tek bir kişiden ömrü boyunca ortalama 1,8 milyon dolar net gelir sağlayabiliyor. Bedavadan gizli servet demiş haberin ayrıntılarında. İran toplantısından nihai karar çıkmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dün akşam Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle görüşerek İran için nihai kararı vereceğim demişti. Fakat New York Times gazetesi üst düzey bazı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberde durum odasındaki İran toplantısının yaklaşık 2 saat sürdüğünü belirtti. Haberde Trump'ın toplantıda İran'la anlaşma konusunda nihai bir kararı vermediği bilgisi yer aldı. Hemen yanındaki habere baktığımızda Romanya'yı vurdu diyor Rus İHA'sının. Romanya Rusya'ya ait patlayıcı yüklü bir İHA'nın ülkenin doğusundaki Galati kentinde düşerek bir apartman binasının çatısında yangına yol açtığını açıkladı. Bina tahliye edilirken iki kişinin yaralandığı da bildirildi. Milliyet gazetesinin haberiydi ve dünya şampiyonu Meryem Adana'da LMD hastalığıyla dünyaya gelen ve yaşıtlarına göre kol ve bacakları kısa kalan Meryem Nur Tunu Fransa'da düzenlenen Paraswimming World serisinde 200 metre serbest kategorisinde dünya birincisi, 50 metre sırt üstü yarışında ise dünya ikincisi oldu. Meryem'i de biz de buradan tebrik etmiş olalım. Milliyet gazetesinin ardından Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Schengen'den bot oyunu diyor TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya. Tatil dolayısıyla bir kez daha gündeme gelen Schengen'deki sıkıntının nedenlerini anlattı. Randevular çok az ve uygun olmayan zamanlarda açılıyor. Bot hesaplar yani sahte hesaplar tarafından bloke edilip kara borsada satılıyor demiş. Konsolosluklar bu hafta 50-100 randevu alacağım, bunu düzenleyin diyor. Aracı kuruluşta o randevuları kendi sisteminde açıyor. Ancak sınırlı sayıda ve gece yarısı bayram sabahı pazar günü randevular açılıyor. Bunlar da botlar aracılığıyla bloke ediliyor. Sonrasında 300-500 hatta acil durumlarda 1000 euroya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor diyor haberin ayrıntılarında. Ve ölümsüzlüğe 26 milyar dolar Rusya lideri Putin yaşlanmayı yavaşlatmayı hedefleyen 26 milyar dolarlık bir biyoteknoloji projesi yürütüyor. Kremlin'in yeni sağlığı koruma teknolojileri adıyla finanse ettiği programda hücresel yaşlanmayı yavaşlatacak gen tedavileri, mini domuzlarda insan organı üretimi ve 3 boyutlu organ

0: yapılan baskı teknolojileri de geliştiriliyor diyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim Yeni Şafak gazetesiyle. Yeni zaferlere imza atacağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak Kutlu Fetih'ten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız dedi. Gün boyu kutlamalar vardı. Cuma namazını Ayasofya'da kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan camide aynı zamanda Kur'an okudu. Gazze Vakfesi çağrısı da karşılık buldu. Gazze hep gündemde olacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı Gazze Vakfesi çağrısı STK'lar ve İslam ölümlerinden büyük alimlerinden büyük destek gördü diyor haberde. Yeni Şafak gazetesinin haberiydi. Ve kriz meydana iniyor Ankara'da. Aynı saatte iki ayrı miting. Ankara bugün CHP'nin iki ayrı mitingine ev sahipliği yapacak. Saat 14'te Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı'nda partililere seslenecek. CHP kaynaklarına göre Kılıçdaroğlu konuşmasında arınma, birlik ve disiplin çağrısı yapacak. Şaibeli kurultaya değinerek bazı isimlere özel paragraf açacak. Butlan kararı sonrasında yaşanan olaylı tahliye görüntülerine ilişkin bilinmeyenleri de partililerle paylaşacak diyor haberde. Yeni Şafak gazetesinin ardından Cumhuriyet gazetesine bakalım. Simge Anıt'ın önünde bayram diyor. Özel'in buluşmak için seçtiği Güven Park Cumhuriyet için önemli değerler barındırıyor demiş. Aynı saatte iki program olacak. Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel bugün saat 14'te Güven Park'ta Cumhuriyet'in kuruluş iradesini temsilen Anıt'ın önünde yurttaşlarla bayramlaşacak diyor gazete. Ve Kemal Kılıçdaroğlu ise aynı saatte genel merkezde bayramlaşma kararı aldı. Kılıçdaroğlu taraftarları katılımı sağlamak için Ankara'ya ücretsiz çağrı yaptı diyor haberin ayrıntılarında. Sel can aldı. Kocaeli'nde sağanakla taşan, derenin akıntısına kapılan Emine Yeni ve oğlu Mustafa Yeni yaşamını yitirdi. Tokat Erbağ'da ise Kelkit Çayı kıyısında fotoğraf çektiren 4 gençten ikisi suya düştü. Gözden kaybolan gençlerin bulunması için de çalışmalar devam ediyor. Devam edelim biz de Akşam gazetesine bakalım. Sosyalist ikiyüzlülük demiş haberin başlığında. İspanya ve Portekiz'de Sosyalist Parti yolsuzluklarına sessiz kalan Sosyalist Enternasyonel CHP'lilerin CHP'lere karşı kazandığı davaya iktidar baskısı dedi haberde. Evet ve bir başka haberde butlan kararıyla koltuğunu kaybeden Özgür Özel ve yolsuzluktan tutuklanan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım arasında genel merkeze helikopter alımı için görüşmeler yapıldığı da ortaya çıktı. VIP araçtan sonra VIP helikopter diyor haberin ayrıntılarında da. Devam ediyoruz. Bir sonraki gazetemiz Posta gazetesine bakacağız. Tüm ekibini o doğurttu. Kadın hastalıkları ve doğum alanında 37 yıldır görev yapan Profesör Doktor Ali Acar bugüne kadar birçok riskli gebeliğin takibini gerçekleştirdi. Öyle ki Acar doğumlarında görev aldığı asistan doktorlar Mehmet Kürşat Erkuş, Rümeysa İnce ve hemşire Sümeyye Yeşil'le bugün aynı serviste görev yapmaya devam ediyor. Evet, Posta gazetesinin manşetinde paylaştıktan sonra son gazetemiz olan Türkiye gazetesinin de haberini paylaşalım. Yeni zaferlere imza atacağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kurulu Fethi'nin 573. yıl dönümünde Türkiye ve dünyaya önemli mesajlar verdi. Dünyamız ve bölgemiz çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Sınırlar kanla çizilmek isteniyor. Gazze'den sonra Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz. Biz 86 yıl sonra nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak Kutlu Fetih'ten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız dedi.
1: Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
2: Merhaba sevgili caz severler. Ben Hülya Tunça. Bu hafta farklı kuşak ve stillere sahip iki saksafoncu ve klarnetçinin 2024 yılına ait albümlerinden parçalar dinleyeceğiz. İlki İngiliz John Sermon, 79 yaşındaki Sermon, 1960'larda parlayan ve Avrupa modern cazının önemli bir figürü. Bariton, soprano, saksafon ve bas klarnette kendine özgü bir stili ve tonu var. Words Unspoken adını taşıyan albümünü 16 Şubat 2024'te yayınladı. Yanında genç kuşaktan vibrafoncu Rob Waring, gitarcı Rob Luft ve Norveçli davulcu Thomas Strønen var. Albümden önce Purple Dance adlı egzotik bestesini dinliyoruz. Sermon, soprano saksafonda.

Soprano saksafonda John Sermon, vibrafonda Rob Waring, gitarda Rob Luft ve davulda Thomas Trunin seslendirdi bu güzel parçayı. Sermon'un bestesi Pebble Dance. 16 Şubat 2024'te yayınlanan Words Unspoken albümünü dinlemeye devam ediyoruz sevgili cazseverler. Yine Sermon'un bir bestesi Graviola. Sermon bu akıcı ve lirik parçada bas klarnet çalıyor.

Graviola. Bas klarnette John Sermon, vibrafonda Rob Waring, gitarda Rob Luft, davulda Thomas Strönen, Words Unspoken albümünde seslendirdi. Dörtlüyü 16 Şubat 2024'te yayınlanan albümde son kez dinliyoruz. Sermon'un 6-8 tartımlı bir İskoçya izlenimi. Oni Sailit. Sermon bu kez soprano saksafon ve bas klarnette.

0: Soprano saksafon ve bas klarnette John Sermon, vibrafonda Rob Waring, gitarda Rob Luft ve davulda Thomas Struanen, Words Unspoken abiminde son kez seslendirdi bu Sermon bestesini. On ich selit. Ben Hülya Tunça, buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
2: Reklam. Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
10: Günaydın. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Erdoğan birlik beraberlik vurgusu yaptı. Cumhur İttifakı'yla yarınlara yürüyeceğiz dedi.
11: Şunu bir defa her bir yol ve dava arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim. Dünyamız ve bölgemiz gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor.
12: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu uyarıyı İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamalarında yaptı. Jeopolitik gelişmelerle birlikte iç siyasetle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhur İttifakı vurgusu yaptı.
11: Rabbim daha nice fetihlere bizlere eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız.
12: Erdoğan, Haliç'te AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın düzenlediği programda konuştu.
11: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız.
12: Cumhurbaşkanı Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan İstanbul'a sahip çıkacağız dedi.
11: 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak, kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız.
10: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü akşam saatlerinde de görkemli kutlamalarla devam etti. Boğaz'da havai fişek gösterisi düzenlendi. Üsküdar Meydanı'nda kurulan sahnede ise şarkılar hep birlikte söylendi.
13: Köşesi cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
14: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü gündüz olduğu kadar gece saatlerinde de renkli görüntülere sahne oldu. Rumeli Hisarı'nda video mapping gösterimi yapıldı. Gösterimde Fatih Sultan Mehmet'in askeri dehasıyla Şahi toplarının surlarda açtığı gediklerden gemilerin karadan yürütülmesine kadar uzanan başarıları sunuldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da gösterimi takip edenler arasındaydı.
15: 29 Mayıs'ta bunu hep beraber kutlamış olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Elbette vatandaşlarımız da büyük ilgi gösterdiler. Yeni fetih yıllarında daha renkli aktivitelerle devam edeceğiz inşallah.
14: Fetih programı kapsamında Galata Kulesi'nde yapılan ışık gösterisine yerli ve yabancı turistlerin ilgisi yoğundu. Video gösterimi İstanbul Valiliği binası Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Yedikule surlarında da yapıldı. Üsküdar'daki kutlamalarda ise İstanbul 1. Ordu Komutanlığı bandosu sevilen marş ve eserleri meydanda toplanan vatandaşlarla birlikte seslendirdi.
16: ...573 yıldır bu emaneti bizler sizlerle birlikte sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz.
14: Konser sonrası Boğaz'da Hava İfşek gösterisi düzenlendi.

0: CHP'de gözler bugün Ankara'da yapılacak buluşmalarda. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra genel merkezde olacak. Bayramlaşma programında konuşacak. Grup Başkanı Özgür Özel ise aynı saatlerde Ankara İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında olacak.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, CHP Grup Başkanı Özgür Özel Güven Park'ta olacak. Ankara'da cumartesi günü iki ayrı adreste bayramlaşma programı düzenlenecek. Gözler verilecek mesajlarda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde yapacağı konuşma için sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Ben bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım açıklamasını yapmıştı. Şimdi hem mahkeme süreci, hem yolsuzluk soruşturmaları, hem de parti yönetimine ilişkin tartışmalarla ilgili vereceği mesajlar merak ediliyor. Günü konutunda geçiren, kendisine yakın isimlerle görüşmeler yapan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini anlatması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara İl Başkanı'nın önünde yapılacak programda partililere seslenecek. Özel, bu memleketi bir avuç insanın çıkar hesaplarına teslim etmeyeceğiz. Ankara İl Başkanlığımızın önünde bir arada omuz omuzayız. Herkesi bayramlaşmaya bekliyoruz diyerek çağrı yaptı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ekibiyle İran konusunda son değerlendirmeyi yapmak için durum odasında toplandı. Toplantı 2 saat sürse de sonuç çıkmadı. Trump toplantı öncesi mesajında bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olamayacağını kabul etmeli dedi. İran ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın açıklamasını yalanladı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump durum odasında kurmaylarıyla toplandı. Ancak Amerikan basınına göre o toplantıdan da sonuç çıkmadı. Trump toplantı öncesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli dedi. ABD Başkanı Haziran'daki Amerikan saldırısında toprak altında kalan uranyumun yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından çıkarılacağını duyurdu. Çıkarılan uranyum imha edilecek dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda kalan mayınları da İran'ın derhal temizleyeceğini belirtti. Amerikan Başkanı, yaptırımlar nedeniyle dondurulan İran varlıklarına ilişkin de konuştu. Yeni bir duyuruya kadar hiçbir para alışverişi yapılmayacaktır açıklamasını yaptı. Amerikan basınına göre de taraflar arasındaki ihtilaflı başlıklardan biri de İran'ın dondurulmuş varlıkları. Tahran yönetimi anlaşmayla birlikte 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılmasını talep ediyor. Ancak bunun aksine ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, İran'ın 1 milyar dolar değerindeki kripto varlığına el konulduğunu duyurdu. İran tarafından da Trump'ın açıklamalarından sonra mesajlar geldi. Fars Haber Ajansı'na konuşan bir yetkili Trump'ın açıklamalarını reddetti. Anlaşmanın son aşamada olduğunu ancak henüz karar verilmediğini belirtti. Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmasının ardından İran'ın önceden belirlenmiş geçiş düzenlemelerine göre boğazı açacağı aktarıldı. Trump'ın Tahran yönetimine ait nükleer materyallerin yok edileceğine ilişkin ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın derhal serbest bırakılmasına ilişkin maddenin de metinde yer aldığı iddia edildi. Ayrıca metne göre savaşın sadece İran değil, Lübnan'da da sona ermesi de gerekiyor. Daha sonra Reuters'a konuşan bir yetkili de anlaşma metninde nükleerle bağlantılı bir başlığın olmadığını söyledi. İran Dışişleri Sözcüsü ve müzakere ekibinde yer alan İsmail Bekai de devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu. Şu aşamada savaşı bitirmeye odaklıyız. İran'ın nükleer programı üzerinde müzakere etmiyoruz dedi. Bekai, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran ve Umman tarafından karara bağlanması gerektiğini de duyurdu.
0: Romanya'da bir konutu vuran insansız hava aracı Rusya ile Batı arasındaki ipleri daha da gerdi. Rusya lideri Vladimir Putin söz konusu İHA'nın Ukrayna'ya ait olabileceğini söyledi. Önce inceleme yapılmalı dedi. Romanya cephesi ise drone'un Rusya'ya ait seri numarası taşıdığını açıkladı. Olay yerini ziyaret eden Romanya Cumhurbaşkanı ise öfkeli kalabalık tarafından yuhlandı.
2: Romanya'da bir apartmana isabet eden insansız hava aracı Rusya ve NATO'yu bir kez daha karşı karşıya getirdi. Batılı liderlerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de açıklamalarda bulundu. Kazakistan'ın başkenti Astana'da kameralar karşısına geçen Rus lider, İHA'nın Rusya'ya ait olduğunu söylemek için henüz çok erken dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, Avrupa'dan gelen açıklamaların aksine bunun bir Ukrayna drone'u olabileceğini söyledi. Konu hakkında bilgisi olmadığını ifade etti.
3: Neden bahsettiğinizi bile anlamıyorum. Bu salona girmeden hemen önce bana Romanya'ya bir tür İHA uçtu biliyor musunuz dediler. Ben de bilmiyorum ne İHA'sı dedim.
2: İnceleme tamamlanmadan kimsenin suçlanamayacağını belirten Rusya lideri, geçmişteki benzer olayları da hatırlattı. Daha önce Polonya ve Finlandiya'da da ilk tepki Ruslar geliyor olmuştu. Ancak kısa süre sonra bu İHA'ların Ukrayna'ya ait olduğu anlaşıldı. Büyük ihtimalle yine aynı durumla karşı karşıyayız ifadelerini kullandı. Putin'in savunmasına karşılık Romanya cephesinde öfke hakim. Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor'dan olay yerini ziyaret etti. Drone'un önlenememesi nedeniyle öfkeli olan bölge halkı Romanya liderine tepkiliydi. Romanya Savunma Bakanı da basın toplantısı düzenledi. Enkaz parçalarında yer alan seri numarası drone'un şüphe götürmez bir şekilde Rus yapımı olduğunu kanıtlıyor dedi. Romanya'nın Ukrayna sınırındaki Galati kentinde bir apartmanın çatısına çarpan İHA, iki sivilin yaralanmasına yol açmıştı. Bu olay, Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'da bir konuta isabet eden ilk drone olarak kayıtlara geçti.
0: Kurban Bayramı'nın 3. gününde kurban pazarlarındaki yoğunluk bitti. Çadırlar yavaş yavaş toplanırken son pazarlıklar yapıldı. Fiyatlarsa büyük oranda düştü.
1: Kalabalık yerini sakinliğe bıraktı. Kurban kesiminin ve satımının son olduğu bayramın 3. gününde pazarlar sakindi.
4: Bu bayram yani beklentimize göre fiyatlar iyi ama maliyetler yüksek olduğu için yani artık Anadolu'yla buradaki fark çok yok. 110 hayvanla geldim. 30 tane hayvanımız kaldı.
5: Kurban Bayramı'nın 3. gününde artık son pazarlıklar yapıldı. Fiyatlar düşürüldü. Satıcılarsa yavaş yavaş artık çadırları toplamaya başladı.
6: 80 tane hayvan getirdim. 9 tane hayvanım kaldı. Şimdi şu anda da söküyoruz ve temizliğimizi
5: yapıyoruz. Nereye gidiyorsunuz?
6: Biz ağaçta gidiyoruz. Kendi çiftliğimize bu şeyler geldi. Ben kendim Erzurum'a gideceğim.
1: Bayramın 3. gününde fiyatlar da yarı yarıya düştü. 300 bin liralık büyük başlar 150 bin liraya kadar indi.
7: Küçük baş olayımız ilk günlerde işte 30 bin liradan 35 bin liradan kapı açtığımız yerlerde şu anda 17 bin 18 bin liraya kadar düşürdük.
8: Satış var ama karında bir satış yok. Yani zararına satış yapıyoruz. 20-22'ye mal olmuş bir hayvanı 17-18'e verdikten sonra bizim için bir etkisi olmuyor.
9: 150 küsür mal getirdik. Bir 50-60 tane falan malımız var. Aylısında onu da satıp evimize döneceğiz inşallah. 20 bin liraya verdiğimiz hayvanı 13 liraya, 14 liraya, 15 liraya veriyoruz.
1: Fiyatların düşmesini bekleyenler 3. günde de kurban pazarının yolunu tuttu.
10: Fiyatlar da daha uygunmuş tabii ki bugün. 21 dedi, 20'ye aldık.
11: Fiyat skalasının hani biraz daha indirimli olur diye şey yapıyor ama pek de öyle değil. Pazarlık yapmadan alamayız zaten.
1: Üreticilerin elinde kalan kurbanlıklarsa Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Başvurular 7 Haziran'a kadar yapılabilir.
0: Kurban Bayramı tatilinden dönenler bazı yollarda yoğunluğa neden oldu. Özellikle İstanbul'a giden yollarda öğle saatlerinden itibaren yoğunluk vardı.
1: Tatilini bitirenler dönüşe geçti. Yollarda bayram öncesine benzer görüntüler oluştu. Yurdun birçok bölgesinde gün boyunca trafik yoğunluğu vardı. İstanbul'a giden yollarda yoğunluk günün ilk saatlerinde başladı. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 inin geçiş güzergahında bulunan Karabük'ün kemikli rampalarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tatilini Karadeniz illerinde geçirenler Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde de yoğun trafikle karşılaştı. Trafik akışındaki yavaşlamanın Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde arttığı görüldü. Otoyolun Bolu-Gerede kesiminde de benzer görüntüler vardı. Tekirdağ-İstanbul karayolunda da trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle Marmara Ereğlisi, Yeni Çiftlik, Yenice ve Beyazköy mevkilerinde araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kilit Kavşak olarak anılan Kırıkkale'de de her bayram oluşan görüntüler vardı. Özellikle Ankara ve Samsun istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ana yol üzerindeki bazı kavşaklar geçici süreyle araç geçişine kapatıldı.
0: Muğla'nın Marmaris ilçesinden açılan bir tur teknesi suya aldı. Akvaryum koyunda batan teknede tehlikeli anlar yaşandı. Yolcuların güvenli şekilde tahliyesi sağlandı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı.
1: Tatil eğlencesi panikle son buldu. Yolcular batan tekneden atlayarak canlarını kurtardı.
12: Hayır o heykel.
13: Var biri daha var orada.
1: Görüntüler Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaydedildi. Big Boss Diamond isimli tur teknesi 148 yolcusuyla denize açılmıştı. Akvaryum koyu yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple arızalandı, su almaya başladı. Yolcular korku dolu anlar yaşadı. Bazılarının panikle suya atladığı görüldü.
13: Atla Üzgür abi, atla!
1: İhbar üzerine bölgeye tedbiren sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Aynı dakikalarda tur teknesinin sahibi olan firma da bölgeye başka bir tekne gönderdi. 148 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi. Can kaybı ya da yaralanan olmadı.
0: Hatay'da acil servise giden bir hastanın doktorun yumruklu saldırısı sonucu görme kaybı yaşadığı iddia edildi. Söz konusu doktor hakkında 2,5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı.
1: İddiaya göre acil servisteki doktor hastaya yumruk attı. Hastanın gözünde görme kaybı oluştu. Doktor hakkında 2,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Olay 27 Ocak'ta Hatay'daki Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan Mustafa Kuşkonmaz acil servise gitti. Burada Doktor Furkan ve hastayı muayene etti. Serum verilmesine karar verdi. İddiaya göre Mustafa Kuşkonmaz serum bittikten sonra ilaç yazması için tekrar doktorun yanına gitti. İkili arasındaki tartışma arbedeye dönüştü. Doktor Furkan Bey'in hastanın yüzüne yumruk attığı iddia edildi. Mustafa Kuşkonmaz'ın bir gözünde %30 görme kaybı oluştu. Doktor hakkında basit yaralama suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
14: Ceza davasının ilerleyen aşamalarında suçun basit yaralama eylemi olarak değil, nitelikli kasten yaralama eylemi olarak vasıf ve mahiyetinin değişeceğini umuyoruz.
1: Furkan Bey suçlamaları reddetti. Hastanın 2 günlük rapor istediğini ancak kendisi bunu kabul etmeyince hakaret ettiğini öne sürdü. Bu nedenle aralarında arbede yaşandığını, yumruk atmadığını belirtti.
0: Dünya çapında vize hizmeti veren dev şirkete ilişkin yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. 12 ülkeden 14 medya kuruluşunun katıldığı araştırmada ek hizmetlerle haksız kazanç sağlandığı, randevuların bloke edilip sonradan satıldığı gibi tespitler yer alıyor.
1: Vize başvurularında ihtiyaç duyulmayan ek hizmet alımı zorunlu tutuldu. Bloke edilen randevular acenteler tarafından satıldı. Kişisel verilerin güvenli saklanması noktasında da ihlaller saptandı. Bu tespitler 71 ülke için vize işlemi yapan 168 ülkede 4105 merkezi bulunan küresel bir firmanın işleyişine yönelik araştırmadan. Çalışmayı küresel araştırmacı gazetecilik ağı Lighthouse Reports 12 ülkeden 14 medya kuruluşuyla gerçekleştirdi. Raporda başvurularda SMS'le bilgilendirme, VIP salon hizmeti, premium ayrıcalıkların zorunluymuş gibi satıldığı söylendi. Üçüncü taraf aracı kurumların bot yazılımlarla randevuları bloke ettiği, kara borsada fahiş fiyatlarla acenteler üzerinden satış yaptığı belirlendi. Şirketin bazı rüşvet vakalarını anlaşmalı oldukları ülkelere bildirmediği, bazı devletlerin de şirketin sözleşme ihlallerine rağmen yaptırım uygulamadığı belirlendi. Raporda pasaport ve belgelerin kaybedilmesi, yanlış ücret alınması ve yetersiz personel eğitimine ilişkin de tespitler var. Eski çalışanların bilgilerine Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından hazırlanan teftiş kurulu raporlarına yer verilen araştırmada kişisel verilerin güvende olmadığı da söylendi. 2001 yılından itibaren yaklaşık 543 milyon işlem yapan şirketin kişisel verilerin saklanması, zamanında silinmesi ve şifrelenmesi konusunda ihlalleri olduğu Slovakya'nın veri idari nedeniyle 5000 euro ceza verdiği ortaya çıktı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba ile diyaloğa yakın olduğu iddialarına Küba'dan yanıt geldi. Saldırı ihtimali her geçen gün artıyor denildi. Küba Dışişleri Bakanlığı açıklamasında bütün Küba halkının geçim kaynaklarıyla ve elektrik kesintileriyle sınandığı dile getirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırganlığını her geçen gün artırdığı ve askeri saldırı ihtimalinin arttığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki ülke arasındaki diyaloğun iyi bir sonuç vereceğinden emin olduğunu söylese de Küba yetkilileri iç işlerine müdahale edilmesine izin vermeyeceklerini belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin iyi niyetli olmadığını ifade ediyorlar. İngiltere'de rekor kıran Mayıs sıcakları iki can daha aldı. Aşırı sıcağa bağlı nedenlerle ölenlerin sayısı 11'e ulaştı. İtalya'da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığın görüldüğü ülkelerden biri. Diğer yandan Fransa'da da benzer bir tablo var.
15: Şu anda Roma'da 30 derece bir sıcaklık var. Son derece bunaltıcı bir atmosfer, zira nem oranı da yüksek. Roma'da özellikle yaşlıların çok dikkat etmesi gereken bir döneme girdik. Zira son 3 günde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde ama küresel ısınma yüzünden yazın çok daha yüksek rakamlara ulaşılacağı öngörülüyor. O yüzden özellikle Roma Belediyesi'nin aldığı önlemler dışarıda çalışanlar için bütün yaz aylarında kapsıyor. Sadece Roma değil, Floransa, Torino ve Bologna'da da kırmızı alarm var. Bu ne demek ki? Sıcaklıklar aşırı artışlarda 3 ölçek var. 1, 2 ve 3, bu üçüncü en yüksek olan, yani sadece yaşlıların, küçük bebeklerin, kronik hastalıkları olanların, hamilelerin, yani daha toplumun zayıf katmanlarının değil, bütün toplumu ilgilendiriyor. Düpedüz sapasağlam olan insanların bile artık bu sıcaklıklarda sokağa çıkmaması tavsiye ediliyor.
16: Özellikle ülkenin batı ve güneybatı bölgelerinde hava sıcaklığı 35'in altına inmedi öğleden sonraları tabii. Son bir haftadır ve bugün de devam ediyor. Şu an ülkenin batı bölgelerinde, özellikle Atlantik sahilindeki illerde hava sıcaklığı 35'in üzerinde. Hemen hatırlatayım, mutlak bir rekor kırıldı. Şarant ilinde, o da ülkenin batısındadır, 37,8 derece ölçüldü kent merkezinde hava sıcaklığı. Bu mutlak bir rekor. Yani hava sıcaklığının ölçülmeye başlandığı tarihten bu yana Mayıs ayında bu kadar yüksek bir oran kaydedilmemişti. Bunun altını çizmekte fayda var. Ancak Fransız Meteoroloji Kurumu özellikle pazar günü yağışlı bir havanın gelmekte olduğu, tırnak içinde söylüyorum, müjdesini verdi.
17: 35'lerin üzerini görerek rekor kırmıştı ama bugün 25'lere geriledi. Hayli serin olmasını bekliyoruz ama nemle birlikte hala sıcaklık hissediliyor. Yetkililer de bu haliyle uyarılarını yayınlamaya devam ediyorlar. Bunaltıcı bir hava olduğu için de insanların serinlemek için sulara girmeyi tercih etti ama sıcak hava nedeniyle bu sulara girmede de su sıcaklıklarının hala düşük olması nedeniyle sıkıntılar yaşandığına dikkat çekiyorlar. 11 kişiye çıktı hayatını kaybedenlerin sayısı. Tabii Kraliyet Ulusal Kurtarma Botu Enstitüsü sıcak hava dalgası sırasında açık suda yüzmenin gerçek bir risk taşıdığı yönünde önemli uyarılar paylaşmaya devam ediyor. Yetkililer Birleşik Krallık'ta suların hala büyük ölçüde kış sıcaklıklarında olduğuna dikkat çektiler. Tabii olumsuz etkiliyor hayatı aşırı sıcaklar. Çünkü tren raylarında yumuşama ve esnemelere neden oluyor. Yolların erimesine neden oluyor. Çünkü yetkililer sıcaklıklar 30'ları gördüğünde yerdeki hissedilen sıcaklıkların 50 derecelere kadar çıkabildiğine dikkat çekiyorlar.
0: Farklı yapay zeka modelleri insan müdahalesi olmadan sanal bir dünyada kendi başlarına bırakılırsa ortaya nasıl bir sonuç çıkar? Amerikalı bir şirket geliştirdiği simülasyonda bu sorunun cevabını aradı. Ortaya ilginç sonuçlar çıktı. With one
1: objective. Yapay zeka modelleri dünyayı yönetse nasıl olurdu? Amerika Birleşik Devletleri'nden bir teknoloji şirketi bu sorunun cevabını bulmak için kolları sıvadı. Dünya benzeri simülasyonları bilgisayar ortamında yarattı. Claude, ChatGPT, Grok ve Gemini gibi farklı yapay zeka modelleri gerçek dünya kurallarıyla donatılmış bu simülasyonlarda test edildi. Araştırmacılar yapay zeka modellerinin nasıl düzenler kuracağını mercek altına aldı. Her yapay zeka modeli oy kullanma, kaynakları yönetme, plan yapma, iletişim kurma gibi insanlara özgü 120'den fazla yetenekle donatıldı. Ancak simülasyonları yöneten yapay zekalar tamamen özgür değildi. Buna göre sanal dünyada çalmak, şiddet, kandırma ve kaynakları yağmalamak yasaklandı. 15 gün sürmesi planlanan deneylerde Elon Musk'ın yapay zeka şirketi Grok yalnızca 4 günde 183 suça karıştı. Google'ın yapay zeka modeli Gemini ise 15 günlük deneyin sonunda 580'den fazla suça bulaştı. OpenAI şirketinin ChatGPT 5'inin yönettiği sanal dünyada ise yalnızca 2 suç işlendi. Ancak bu sanal dünyada yaşayanlar yalnızca 7 gün hayatta kalabildi. Anthropic firmasının yapay zeka modeli Claude en başarılı sonucu verdi. Claude'un yönettiği sanal dünyada güçlü bir hükümet kuruldu. Hiçbir suç işlenmedi ve toplumdaki herkes hayatta kalmayı başardı. Farklı yapay zeka modellerin bir arada kullanıldığı simülasyonda ise Claude'un suça direkt bulaşmadığı ancak katkı sağladığı göründü. Araştırma, yapay zeka sistemlerinin kendi başlarına bırakıldığında uzun vadede belirlenen kuralları ve güvenlik sınırlarını idare etme eğiliminde olduğunu gösteriyor.
0: Konya'da üniversitenin pilotaj bölümüne kız öğrencilerin ilgisi artıyor. Yoğun bir eğitimden geçen pilot adayları en zorlu senaryolara hazırlanıyor. Olağanüstü durumlarda uçağı güvenli şekilde indirmeyi öğreniyorlar.
1: Zorlu eğitimlerden geçiyor, acil durumlarda güvenli şekilde iniş yapmayı öğreniyorlar. Pilotaj bölümündeki kız öğrencilerin sayısı giderek artıyor.
18: Küçüklükten beri en büyük hayalim aslında. Hep uçmak istiyordum. Ya o özgürlük hissiyatı çok başka bir şey yani. İlk annemlerle birlikte gösteri izlemeye gitmiştim. Orada istedim, hani ben pilot olmak istiyorum dedim.
1: Burası Konya Ticaret Odası, Karatay Üniversitesi. Pilot olma hayaliyle pilotaj bölümünü tercih eden öğrenciler

0: çok dikkat etmeleri gerekiyor.
1: En önemli aşamalardan biri planör uçuşları. Pilot adayları motorsuz hava araçlarını kontrol etmeyi öğreniyor. Ayrıca uçak motorlarının devre dışı kalabileceği olağanüstü durumlarda hava aracının güvenli şekilde yönlendirme ve iniş gerçekleştirme kabiliyeti kazanıyorlar.
2: Avrupa futbolunda sezonun en büyüğü bugün belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde son şampiyon Paris Saint-Germain Budapeşte'de Arsenal'le karşılaşacak.
3: Şampiyonlar Ligi kupası sahibini buluyor. Avrupa futbolunun en büyük turnuvasındaki finalde Paris Saint-Germain'le Arsenal karşılaşacak. Son şampiyon Saint-Germain zirveyi korumaya, Arsenal ise kupayı ilk kez kaldırmaya çalışacak. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi hedefine ilk kez ulaşan Fransız devi, final yolunda Monaco, Chelsea, Liverpool ve Bayern Münih gibi zorlu rakipleri eledi. Final öncesinde eksiği bulunmayan Luis Enrique'nin takımını sahaya Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves, Due, Dembele ve Kvaratskhelia 11 ile çıkması bekleniyor. 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi finaline dönen Arsenal ise ilkin peşinde. Şampiyonlar Ligi'nde zaferi bulunmayan İngiliz devi Premier Lig'de 22 yıl sonra gelen şampiyonluğun ardından tarihi bir duble hedefliyor. Bu sezon savunmasıyla fark yaratan Mikel Arteta'nın ekibi Devler Ligi'nde oynadığı 14 maçta sadece 6 gol yedi. Ben White dışında eksiği bulunmayan Arsenal'ın sahaya Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Zubimendi, Saka, Eze, Trossard ve Gyökeres 11 ile çıkması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi finaline ilk kez ev sahipliği yapacak Budapeşte de finalin havasına girdi. İngiliz ve Fransız taraftarlar Macaristan'ın başkentine akın etti. Puşkaş Arena'da oynanacak finalin öncesinde futbol severleri büyük bir konser de bekliyor. 2000'li yılların önemli rock gruplarından The Killers, dev maçtan dakikalar önce sahneye çıkacak. Saat 19'da başlayacak finali Alman hakem Daniel Schiebert yönetecek.
2: Gazete turuyla devam ediyoruz efendim. Sabah gazetesiyle başlayalım. Fethi İstanbul'un hayat bulmasıdır diyor. İstanbul'un fethinin yıl dönümü programında konuşan Başkan Erdoğan tarihi mesajlar verdi. Fatih'in emanetine gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. Fethi içine sindiremeyenler ve 573 yıllık öfkenin pençesinden kurtulamayanlar var dedi. Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız. İstanbul 1453'ten bu yana Türk İstanbul olarak milletimizin göz bebeğidir. Her kim İstanbul'un statüsü değişiyor diyorsa, değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da Kur'an'ı, Ayasofya'da ezanı içine sindiremeyenlerdir dedi açıklamalarında. Fatih'in türbesini de ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından atlı polisler Mehteran öncülüğünde fetih yürüyüşü gerçekleştirdi. Ayasofya Camii'nde 1453 hatim programı yapıldı. Solo Türk'ün uçuş gösterisi Yenikapı Etkinlik Alanı'nda izleyicileri seyir zevki yaşattı. Rumeli Hisarı'ndaki anma programında Fetih Suresi okundu ve şehitlerimiz dua edildi. Üsküdar şehitliğinde drone ve havai fişek gösterisi Üsküdar sahilinde düzeltelim. Drone ve havai fişek gösterisi düzenlendi. 573 yıllık gurur diyor haberde. Çamlıca Kulesi'ne 5 yılda 2,8 milyon ziyaretçi. Başkan Erdoğan tarafından 29 Mayıs 2021'de açılan Çamlıca Kulesi kentin simge yapılarından biri oldu. İstanbul'un en yüksek tepesine lale formunda inşa edilen 369 metrelik kule 5 yılda 2,8 milyon ziyaretçi akınına uğradı. Ve kopyala yapıştır güzellik üzüyor. Estetik ameliyatı olmak isteyenler artık yapay zeka ile yeni yüzlerini tasarlıyor. Ancak dokusal gerçekleri unutan hastalar mükemmel görüntüye ulaşamayınca psikolojik sorunlar yaşıyor efendim. Sabah gazetesinin haberleriydi. Devam ediyoruz Milliyet gazetesinin haberleriyle. Bedavadan gizli servet diyor. Kişisel veriden katrilyonluk vurgun. Web3 tarafından yapılan bedavanın gizli bedeli verilmiş.

Deniz gerçekten ne kadar ediyor isimli araştırmada Amazon ve Tesla gibi birçok 150 lider teknoloji şirketinin kullanıcı ve verilerini nasıl gelire dönüştürdüğünü masaya yatırdı. Araştırma bir insanın en aktif internet kullandığı dönem olan 13 ila 73 yaş arasındaki 60 yıllık süreci baz alıyor. En yüksek senaryoya göre bu şirketler Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan tek bir kişiden ömrü boyunca ortalama 1,8 milyon dolar net gelir sağlayabiliyor. En kötü senaryoda bile kazanç 610 bin 29 olarak hesaplanıyor. 315 milyon internet kullanıcısı düşünüldüğünde toplam rakam 340 trilyon doları da aşıyor. Raporun en dikkat çekici bulgularından biri de yasal koruma yöntemlerinin işsizliği üzerine web sitelerine girerken karşınıza çıkan çerez izinleri ve gizlilik politikaları, metinleri kullanıcıları korumaktan ziyade şirketlerin yasal sorumluluktan kaçmasını sağlıyor. Araştırmaya göre her 10 internet kullanıcısından 9'u doğrudan kabul et butonuna basıyor. Evet, Türkiye ise 3. kategoride diyor haberde. Ve Sıfır Atık Festivali'ne geri sayım, Emin Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu ulusal ve uluslararası alanda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali için geri sayım başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın da omuz vereceği festival İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Evet, ve İran toplantısından nihai karar çıkmadı. Trump dün akşam Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle görüşerek İran için nihai kararı vereceğim demişti. New York Times gazetesi üst düzey bazı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberde durum odasındaki İran toplantısının yaklaşık 2 saat sürdüğünü belirtti. Haberde Trump'ın toplantıda İran'la anlaşma konusunda nihai bir karar vermediği bilgisi yer aldı. Ve Rus İHA'sı Romanya'yı vurdu. Romanya, Rusya'ya ait patlayıcı yüklü bir İHA'nın ülkenin doğusundaki Galata kentinde düşerek bir apartman binasının çatısında yangına yol açtığını açıkladı. Bina tahliye edilirken 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise İHA'nın Rusya'ya ait olup olmadığını söylemek için henüz erken açıklaması yaptı. Devam ediyoruz. Milliyet Gazetesi'nin ardından Hürriyet Gazetesi'ne bakacağız. Schengen'de bot oyunu diyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Bağlıkaya Schengen sıkıntısının nedenlerini ve çözüm yollarını anlattı. Türkler Schengen için randevu alamıyor. Bu yüzden başvurular düştü. Bu durum bazı ülkelerin yetkilendirdiği vize aracı kuruluşlarının haksız uygulamalarından kaynaklanıyor. Bu kuruluşlara karşı hukuki süreç başlatacağız. Konsolosluklar bu hafta 50-100 randevu alacağım, bunu düzenleyin diyor. Aracı kuruluşta o randevuları kendi sisteminde açıyor. Ancak sınırlı sayıda ve gece yarısı, bayram sabahı, pazar günü randevular açılıyor. Bunlar da botlar aracılığıyla bloke ediliyor. Sonrasında 300-500, hatta acil durumlarda 1000 euroya kadar çıkan fiyatlara satılıyor diyor haberde. Ve ölümsüzlüğe 26 milyar dolar dev proje yürütülüyor. Rusya lideri Putin, yaşlanmayı yavaşlatmayı hedefleyen 26 milyar dolarlık bir biyoteknoloji projesi yürütüyor. Kremlin'in yeni sağlık koruma teknolojileri adıyla finanse ettiği programda hücresel yaşlanmayı yavaşlatacak gen tedavileri, mini domuzlarda insan organı üretimi ve 3 boyutlu organ baskı teknolojileri de geliştiriliyor diyor haberde. Ve İstanbul bize Fatih'in emaneti diyor haberin başlığında. Beyazıt'tan Sultanahmet'e yürüdüler. Beyazıt'ta toplanan kalabalık Fethi'nin yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrakları ve mehter marşı eşliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazını kıldığı Ayasofya Camisi'ne kadar yürüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti olan bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz açıklaması yaptı. Devam ediyoruz biz de Yeni Şafak gazetesiyle. Yeni zaferlere imza atacağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak Kutlu Fetih'ten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız dedi. Gün boyu kutlamalar vardı. Kur'an-ı Kerim hatmiyle başlayan etkinliklerde Solo Türk gösterisi uçuşu yaptı ve Boğaz'da havai fişek gösterisi de düzenlendi. Rumeli Hisarı'nda da
mapping gösterisi gerçekleştirildi. Ve cuma namazını Ayasofya Camii'nde kılan Erdoğan camide Kur'an okudu. İstanbul'un fethedildiği güne atıfta bulunan Erdoğan, 29 Mayıs cuma tevafuk olarak namazı Ayasofya'da kılma imkanımız oldu dedi. Ve Dünya Müslüman Alemler Birliği Türkiye temsilcisi Abdülvahap Ekinci, Siyonizme karşı uluslararası kuruluşlarla ortak deklarasyonlar yayınlayacaklarını ve etkinlikler yapacaklarını açıkladı. Filistin Diplomasi Derneği Başkanı Zahir Elbek de Gazze raporlarını ve farkındalık çalışmalarını sıklaştıracaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı Gazze Vakfesi çağrısı STK'lar ve İslam alimlerinden büyük destek gördü. Ve Ankara'da aynı saatte iki ayrı miting. Ankara bugün CHP'nin iki ayrı mitingine ev sahipliği yapacak. Saat 14'te Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı'nda partililere seslenecek. CHP kaynaklarına göre Kılıçdaroğlu konuşmasında arınma, birlik ve disiplin çağrısı yapacak. Şaibeli kurultaya değinerek bazı isimlere özel paragraf açacak. Butlan kararı sonrası yaşanan olaylı tahliye görüntülerine ilişkin bilinmeyenleri de partililerle paylaşacak. Bununla birlikte bu haberi de paylaşalım. Terörist devleti İsrail tüm dünyada giderek yalnızlaşıyor. Bunun son örneği İsrail'e revizyon boykotu oldu. Araştırma merkezine göre, Pew araştırma merkezine göre Amerikalıların %60'ı İsrail'e olumsuz bakıyor. Bu oran 2022'de %42 idi. İsveç ve Türkiye'de de halkın büyük çoğunluğu İsrail'e tepkili. Devam ediyoruz. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Simge Anıt'ın önünde bayram diyor. Özel'in buluşmak için seçtiği Güven Park, Cumhuriyet için önemli değerler barındırıyor diyor. Atatürk Anısı'na çağırdı. Özgür Özel İzmir ve İstanbul'da cezaevlerini de ziyaret etti. Az önce de gazetede de verdik. Aynı saatte iki program yapılacak. Özgür Özel dün İstanbul'da Silivri cezaevinde tutuklu Ekrem İmamoğlu dahil bir dizi ziyarette bulundu. İstanbul programı öncesi İzmir'de de parti başkanları cezaevinde ziyaret eden Özel, CHP'nin grup toplantısını yapma yetkisinin kendisinde olduğunu belirterek meclise bildirdik. Onlar tescilledi ifadelerini kullandı. Sel can aldı. Kocaeli'nde sağanaktan taşan derenin akıntısına kapılan Emine Yeni ve oğlu Mustafa Yeni yaşamını yitirdi. Tokat Erbağ'da ise Kelkit Çayı kıyısında fotoğraf çektiren 4 gençten ikisi suya düştü. Gözden kaybolan gençlerin bulunması içinse çalışma başlatıldı. Ve Karadeniz'de 3 gemi hedef alındı. Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'de yarattığı gerginlik tırmanışa geçti. Önceki gün 3 ayrı geminin seyir halinde vurulmasının ardından da aynı gece bir Türk gemisi saldırıya uğradı. Vurulan 3 gemiden birinin 2 ay önce İstanbul Boğazı açıklarında saldırıya uğrayan gemi olduğu öğrenildi. Devam ediyoruz Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından Akşam Gazetesi'ne bakalım. Sosyalist ikiyüzlülük diyor. İspanya ve Portekiz'de Sosyalist Parti yolsuzluklarına sessiz kalan Sosyalist Enternasyonel CHP'lilerin CHP'lere karşı kazandığı davaya iktidar baskısı dedi. Mutlak butlan kararının gerekçelerini görmezden geldi. Dayanıksız darbe, küstahça gibi hadsiz ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'na da kimseyi disipline gönderme talimatı yaptı. CHP'de helikopter skandalı, VIP araçtan sonra VIP helikopter diyor gazetenin haberinde. Butlan kararıyla koltuğunu kaybeden Özgür Özel ve yolsuzluktan tutuklanan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım arasında genel merkeze helikopter alımı için görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. O dönem CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel'e alınacak Sikorsky S-76 jetli helikopter için pist olarak ahlatlı bel tesisleri uygun görüldü. Çift motorlu helikopterle ilgili Özel'e sunum hazırlandığı da yine haberin detaylarında yer alan bir başka bilgi. Ve turiste külahı ters giydirdiler. Fethiye'de bir top dondurmaya 190, külahına da 60 lira ödeyen Alman turist fahiş fiyata isyan etti. Büyük şaşkınlık yaşadı. İstanbul'da dondurmacılar da gezildi. Boş külahların 15-20 liradan, süslü külahların da 75, çikolatalı külahların ise 80 liradan satıldığı görüldü. İstanbul'da da
külahı süsleyip satan dondurmacı bir top dondurma için de 170 lira istiyor. Tabii bu durumun sadece Fethiye ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı diyor haberde. Bir top dondurma için toplam 250 lira ödeyen turist bu normal mi diye de sormadan edememiş. Ve Karadeniz'de yine Türk gemisi vuruldu. Ukrayna'nın Odessa kentinden Türkiye'ye doğru seyir halinde bulunan kuru yük gemisi İHA ile hedef alındı. Kiev yönetimi Rus insansız hava araçlarının Karadeniz'deki seyreden 3 yabancı bandralı ticaret gemisine saldırdığını açıkladı. Devam ediyoruz. Posta gazetesine bakacağız. Posta gazetesi de tüm ekibini o doğurdu diyor. Tarifi zor bir duygu olduğunu aktarmış. Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Acar farklı bir gurur yaşıyor. Acar doğumlarında görev aldığı asistan doktorlar Mehmet Kürşat Erkuş, Rümeysa İnce ve hemşire Sümeyya Yeşil ile aynı serviste görev yapıyor. Hastanenin perinatoloji servisinde riskli gebeliklerin takibini sürdüren Acar tarifi zor bir duygu diyor ve meslektaşlarına tecrübelerini aktarmaya devam ediyor. Açıklamaları tüm ekibini o doğurdu başlığıyla yer almış bu haberde. Ve bir tokalaşmadan iki şampiyon çıktı. Bursa'da okuluna gelen judo antrenörünün güçlü tokalaşmasıyla dikkat çeken ve onun tavsiyesiyle spora başlayan Duru Şimşek 13 yaşında Türkiye şampiyonu olup Balkan şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Başarısıyla ablası Elif Şimşek'i de judoya yönlendiren Duru Şimşek şimdi Bursa ve bölge şampiyonlukları elde eden ablasıyla aynı minderde şampiyonluk için ter döküyor. Ve son gazetemize bakalım. Son gazetemizde yeni zaferlere imza atacağız başlığını taşıyor manşette. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kutlu Fethi'nin 573. yıl dönümünde Türkiye ve dünyaya önemli mesajlar verdi. Zincirleri parçaladık dedi açıklamalarında. Ve Cuma namazını Fethi'nin nişanesi Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Fetih coşkusu ve birlik ruhuyla yine dün düşman çatlattı. Rabbim beni Sultan Fatih'in yolundan ayırmasın diyen Cumhurbaşkanı muhteşem kalabalıkla Cuma namazını Ayasofya'da kıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim okudu diyor haberde. Evet, gazete turumuzu noktalıyoruz efendim. Şimdi uyuşturucu kullanımı giderek artıyor. Uzmanlara göre uyuşturucuyla mücadelede tüm toplumun rol alması gerekiyor. NTV ekibinden Deniz Tüysüz, uyuşturucudan kurtulanlarla, evlatları için mücadele eden annelerle, uzmanlarla bu büyük tehlikeyi konuştu. Biz de buna bir parantez açarak bu saat dilimini noktalayalım.

0: İlk başladığımda 30'lu yaşlarımın başındaydım.
1: İlk lise döneminde başladım.
2: Uyuşturucu kullanmak suçtur.
3: Kimisi 30'lu yaşlarında, kimisi henüz ortaokul çağında başladı uyuşturucu maddeye. Onlarca çocuk, genç bu maddenin etkisi altında yıllarını geçirdi. Ortak noktaları ise istemeden de olsa düştükleri bu durumun içinden çıkmaya çalışmaları. Birleşmiş Milletler son verilerini 2023 yılına dayandırarak açıkladı. Buna göre dünya genelinde 316 milyon kişi uyuşturucu madde kullanıyor. Ve son 10 yılda uyuşturucu madde kullanımı %28 oranında artmış durumda. Ve yine verilere göre 64 milyon kişi uyuşturucu kullanımına bağlı sağlık sorunları yaşıyor. Bu veriler 2 yıl öncesine ait. O şimdi 40 yaşında. Uyuşturucu maddeyle ilk tanışma yaşıysa 16'ydı. Önce alkol ve madde bağımlılığı tedavi ve eğitim merkezi AMETEM'e yattı. Şimdi ise Yeşilay'a bağlı danışmanlık merkezi YEDAM'da rehabilite sürecinde.
1: Merak diye başladım, benim miladım oldu. En zararsız gördüğümüz madde benim diğer en tehlikeli maddeye geçişim oldu. Beni çok zor durumlara düşürdü. Tam kararlılık ve kabullenmek, bağımlı olduğunu kabullenecek kişi. Buradaki atölyelerde kendimi yeniden tanıdım, kendime olan güvenim geldi. İyileşme koçu olma yolunda da gidiyorum.
3: Bu süreçte onun en büyük destekçisi ise ailesi oldu.
4: Bir türlü ikna edemedi, getiremedi, kabul etmedi. Yani en sonunda yani o da artık bıktı, kabullendi. Yani aile çocuğunun başında duracak, başımız bırakmayacak. Çocuğu yani takip edecek.
3: YEDAM'larda 10 yıldır bağımlılıkla mücadele çalışmaları yürütülüyor.
5: Bağımlılık alanında bilgi almak isteyen herkese, bağımlılık sorunu olan bireylere veya bağımlılık sorunu olup destek almak istemeyen kişilerin yakınlarına ücretsiz ve gizlilik esasına bağlı kalınarak psikososyal destek hizmeti veriyor. Merkezlerimizde atölye çalışmalarımız gerçekleşiyor. 3 ay düzenli tedaviye devam eden danışanlarımızın %62'si, 6 ay düzenli destek almaya devam eden danışanlarımızın %68'i, 1 yıl devam edenlerin ise %71'i tedavi sürecinde iyileşmeyi beraberinde getiriyor.
3: 54 yaşındaki Niyazi Aydemir uzun yıllar uyuşturucu madde kullandı. Ailesini kaybetti, eşinden boşandı. Tedavi olmaya karar verdi.
0: Başladığımda 30'lu yaşlarımın başındaydım. 2003 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. İlk defa AMETEM'e gittim. Oradan ayaktan tedavim başladı. İlaçlarımı kullandım ama üzerimde çok fazla bir etkisi olmadığı için benim kullanımım sürdü. İnsanın umudu kırılıyor. O zamanlar bağımlılığın bir hastalık olduğunu da bilmiyordum. Sorun kendi irademde olduğunu zannediyordum. Ben hayatımı bir madde bağımlısı olarak ölmek istemiyordum. O umut da beni sürekli hastaneye atıyordu. Niye? Çünkü hastanedeyken temiz kalabiliyordum.
3: Niyazi Aydemir 7 yıl verdiği mücadelesinin ardından şu an Yeşilay Danışma Merkezi'nde iyileşme koçluğu yapıyor.
0: Bağımlı bireylere kendi deneyimlerime yol gösterici olmaya çalışıyorum.
3: Uyuşturucu ile mücadelede en büyük görev ailelere düşüyor. Türkiye'nin 81 ilinden bir araya gelip organize olup çocuklarını bu zararlı maddeden kurtarmak isteyen onlarca anne var. Onlardan biri de Aysel Alcan.
6: Araştırdım, takip ettim. Oğlumun madde kullandığını tespit ettim. O gün bugündür mücadele ediyorum. Tedavi olmak istemiyor. Hastaneye yatırmak istedim, kabul etmedi.
7: 13 yaşından beri bağımlı annesiyim. Oğlum 13 yaşında başladı. İş imkanı olmadığı için, çevreleri de olmadığı için tekrar aynı çevreye girmek zorunda kalıyorlar. Kesinlikle tedavi diyoruz.
3: Annelerin talebi evlatlarının bu maddelerden kurtulabilmesi için tedavinin zorunlu hale getirilmesi.
7: Tedavi aşamasındayız. Tedaviyi kabul etti. Ama gene de çözüm değil ki tedavi. Tedavi olduktan sonraki hayatın olacak.
6: Çocuklarımızı tekrar hayata kazandıralım. Herkesin başına gelebilir.
3: Uzmanlara göre uyuşturucu tedavisi için öncelikle bunun bir beyin hastalığı olduğunu kabul etmek gerekiyor.
8: Bu bir sağlık sorunudur. Gerçekten mutlaka ve mutlaka bir hekim desteğiyle, bir psikiyatrik destekle mutlaka başa çıkma seçeneğini denemek gerekir. Çünkü altta yatan bir sürü başka problemler olabiliyor.
9: Bu süreçte ailelerin durumu fark edip çözüm yoluna başvurmaları çok önemli.
10: Aile aslında yolunda gitmeyen bir şey var burada hissine kapıldığı zaman tüm ailelere ben bunu ciddiye almalarını öneririm. Bizim için ne kadar erken müdahale edebilirsek o kadar daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Böyle bir yıkım şeklinde yaşanıyor aile içerisinde. Hani nasıl bizim başımıza gelir, bir kaotik sürece yol açabiliyor. Orada sakin kalmayı öneririm. En kıymetlisi Alo 191 dediğimiz bir hat var. Sağlık Bakanlığı'na bağlı ve anonim. İsminizi paylaşmadan her şeyi sorabiliyorsunuz hani. Onlar sizi doğru yönlendireceklerdir.
3: Uyuşturucuyla mücadele tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de devam ediyor. Önlemler için projeler geliştiriliyor, soruşturmalar açılıyor, operasyonlar yapılıyor. Okul çevresinde özellikle denetimler arttırılmış durumda. En iyi anne narkotik polisi projesi de devam ediyor.
9: İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye genelinde geçen yıl 43.524 kişi uyuşturucu operasyonlarında tutuklandı.
11: Operasyonlar hiç hız kesmeden devam etmeli. Mersin limanından kalkmış olan bir geminin İspanya'da yakalanması vardı. En büyük tonajlı uyuşturucu madde yakalandı. Türkiye'deki ayağıyla ilgili olarak gözaltılar hemen hızlı bir şekilde başladı. Önemli olan toplumun bu konuyla ilgili olarak bilinçlenmesi.
9: Peki ya cezalar?
11: Uyuşturucu kullanmak suçtur. Mesela kullanma suçuyla ilgili olarak 2 yıldan başlıyor. Şimdi bu 2 yıldan başlıyor ama siz bu cezayı aldığınız zaman infaz sistemine göre yatıyor musunuz diye sorarsınız, cezaevinde yatmıyorsunuz. Yani bu süreç kişiler tarafından suç işlenmeden geçirilmesi gereken, yer temin etmek, işte torbacılık yapmak, arkadaşına ikram ettim demek aslında temine giriyor. Yer temin etmek ve uyuşturucu maddeyi temin etmekten dolayı tedarikçisi konumuna geçtiğimden dolayı ben bu sefer 10 yıldan başlayan suçlarla yargılanıyorum. Cezaevine giren insanlar ne oluyor? Gerçekten ıslah oluyor mu? Çıktığında bir daha o işi yapmayacak diye bir garantimiz var mı? Kişi tekrar salındığında bir daha suç işliyorsa ve bunu sürekli tekerrür haline getiriyorsa başka tedbirler almamız gerekiyor.
9: Uzmanlar Türkiye'de son 20 yılda uyuşturucu ile mücadelede birçok şey yapıldığı konusunda hemfikir. Ancak bunun derinleşerek devam etmesi gerektiği görüşünde.
10: Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı'nda bir bağımlılıkla mücadele kurulu oluşturuldu. Bir sürü ülkede yok mesela. Bu neyi sağladı? Aslında ülkede karar almada yüksek yerden ve hızlı hareket alanı sağladı. Bağımlılıkla mücadele sadece bir sağlık meselesi değil. Bunun sosyal tarafı var, eğitimle ilgili tarafı var, hukuki tarafları var, ekonomik tarafları var. O yüzden hani gerçekten de bütüncül, o multidisipliner bir yaklaşım şart.
9: Alınacak önlemlerde de hata payının olmaması gerekiyor.
10: Tek seferlik bilinçlendirme eğitimleri, ahlaki öğütler işe yaramıyor. Eski kullanıcıların davet edilip onların deneyim paylaşımlarını istemek işe yaramıyor. Belirli bir oranda vergi artırımı, ücret artışı, erişilebilirliğin kısıtlanması. Mesela işte gençlerin alkole erişimiyle alakalı belirli yaş sınırlarının olması, belirli aralıklarla bir takım tetkiklerin yapılabiliyor olması. Hani bazı şeyler bunların etkililiği gerçekten kanıtlanmış.
11: Toplumsal tepkiyi koyacağız. Kanunları çıkartacağız. Yetkilendireceğiz insanları. Aileler olarak bu yetkililere hepimiz destek vereceğiz.
9: Uyuşturucu ile mücadelede toplumun tüm kesimlerine düşen sorumluluklar var. En önemlisi de duyarlı olunması gerekiyor. Kimsenin bu noktada bana ne dememesi çok önemli.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
3: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
4: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
6: Cumartesi günü yağışlar alanda etkili olacak. 5 büyük kent merkezinde de hava az bulutlu. İstanbul 23, Ankara 20, İzmir 29, Bursa 25, Antalya 30 derece.

0: Burası NTV Radyo. Saat 9.
1: Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Erdoğan birlik beraberlik vurgusu yaptı. Cumhur İttifakı'yla yarınlara yürüyeceğiz dedi.
2: Şunu bir defa her bir yol ve dava arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim. Dünyamız ve bölgemiz gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu uyarıyı İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamalarında yaptı. Jeopolitik gelişmelerle birlikte iç siyasetle ilgili değerlendirmeler de bulundu. Cumhur İttifakı vurgusu yaptı.
2: Rabbim daha nice fetihlere bizlere eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız.
3: Erdoğan, Haliç'te AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın düzenlediği programda konuştu.
2: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız.
3: Cumhurbaşkanı Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan İstanbul'a sahip çıkacağız dedi.
2: 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız.
1: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü akşam saatlerinde de görkemli kutlamalarla devam etti. Boğaz'da havai fişek gösterisi düzenlendi. Üsküdar Meydanı'na kurulan sahnede ise şarkılar hep birlikte söylendi.

0: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü gündüz olduğu kadar gece saatlerinde de renkli görüntülere sahne oldu. Rumeli Hisarı'nda video mapping gösterimi yapıldı. Gösterimde Fatih Sultan Mehmet'in askeri dehasıyla Şahi toplarının surlarda açtığı gediklerden gemilerin karadan yürütülmesine kadar uzanan başarıları sunuldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da gösterimi takip edenler arasındaydı.
1: 29 Mayıs'ta bunu hep beraber kutlamış olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Elbette vatandaşlarımız da büyük ilgi gösterdiler. Yeni fetih yıllarında daha renkli aktivitelerle devam edeceğiz inşallah.
0: Fetih programı kapsamında Galata Kulesi'nde yapılan ışık gösterisine yerli ve yabancı turistlerin ilgisi yoğundu. Video gösterimi İstanbul Valiliği binası Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Yedikule surlarında da yapıldı. Üsküdar'daki kutlamalarda ise İstanbul 1. Ordu Komutanlığı bandosu sevilen marş ve eserleri meydanda toplanan vatandaşlarla birlikte seslendirdi.
2: Vatan,
3: 573 yıldır bu emaneti bizler sizlerle birlikte sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz.
0: Konser sonrası Boğaz'da Hava İfşek gösterisi düzenlendi. Hava...

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ekibiyle İran konusunda son değerlendirmeyi yapmak için durum odasında toplandı. Toplantı 2 saat sürse de sonuç çıkmadı. Trump toplantı öncesi mesajında bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli dedi. İran ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın açıklamasını yalanladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump durum odasında kurmaylarıyla toplandı. Ancak Amerikan basınına göre o toplantıdan da sonuç çıkmadı. Trump toplantı öncesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli dedi. ABD Başkanı Haziran'daki Amerikan saldırısında toprak altında kalan uranyumun yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından çıkarılacağını duyurdu. Çıkarılan uranyum imha edilecek dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda kalan mayınları da İran'ın derhal temizleyeceğini belirtti. Amerikan Başkanı, yaptırımlar nedeniyle dondurulan İran varlıklarına ilişkin de konuştu. Yeni bir duyuruya kadar hiçbir para alışverişi yapılmayacaktır açıklamasını yaptı. Amerikan basınına göre de taraflar arasındaki ihtilaflı başlıklardan biri de İran'ın dondurulmuş varlıkları. Tahran yönetimi anlaşmayla birlikte 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılmasını talep ediyor. Ancak bunun aksine ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, İran'ın 1 milyar dolar değerindeki kripto varlığına el konulduğunu duyurdu. İran tarafından da Trump'ın açıklamalarından sonra mesajlar geldi. Fars Haber Ajansı'na konuşan bir yetkili Trump'ın açıklamalarını reddetti. Anlaşmanın son aşamada olduğunu ancak henüz karar verilmediğini belirtti. Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmasının ardından İran'ın önceden belirlenmiş geçiş düzenlemelerine göre boğazı açacağı aktarıldı. Trump'ın Tahran yönetimine ait nükleer materyallerin yok edileceğine ilişkin ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın derhal serbest bırakılmasına ilişkin maddenin de metinde yer aldığı iddia edildi. Ayrıca metne göre savaşın sadece İran değil, Lübnan'da da sona ermesi de gerekiyor. Daha sonra Reuters'a konuşan bir yetkili de anlaşma metninde nükleerle bağlantılı bir başlığın olmadığını söyledi. İran Dışişleri Sözcüsü ve müzakere ekibinde yer alan İsmail Bekai de devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu. Şu aşamada savaşı bitirmeye odaklıyız. İran'ın nükleer programı üzerinde müzakere etmiyoruz dedi. Bekai, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran ve Umman tarafından karara bağlanması gerektiğini de duyurdu.
0: Romanya'da bir konutu vuran insansız hava aracı Rusya ile Batı arasındaki ipleri daha da gerdi. Rusya lideri Vladimir Putin söz konusu İHA'nın Ukrayna'ya ait olabileceğini söyledi. Önce inceleme yapılmalı dedi. Romanya cephesi ise drone'un Rusya'ya ait seri numarası taşıdığını açıkladı. Olay yerini ziyaret eden Romanya Cumhurbaşkanı ise öfkeli kalabalık tarafından yuhalandı.
1: Romanya'da bir apartmana isabet eden insansız hava aracı Rusya ve NATO'yu bir kez daha karşı karşıya getirdi. Batılı liderlerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de açıklamalarda bulundu. Kazakistan'ın başkenti Astana'da kameralar karşısına geçen Rus lider, İHA'nın Rusya'ya ait olduğunu söylemek için henüz çok erken dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, Avrupa'dan gelen açıklamaların aksine bunun bir Ukrayna drone'u olabileceğini söyledi. Konu hakkında bilgisi olmadığını ifade etti.
2: Neden bahsettiğinizi bile anlamıyorum. Bu salona girmeden hemen önce bana Romanya'ya bir tür İHA uçtu biliyor musunuz dediler. Ben de bilmiyorum ne İHA'sı dedim.
1: İnceleme tamamlanmadan kimsenin suçlanamayacağını belirten Rusya lideri geçmişteki benzer olayları da hatırlattı. Daha önce Polonya ve Finlandiya'da da ilk tepki Ruslar geliyor olmuştu. Ancak kısa süre sonra bu İHA'ların Ukrayna'ya ait olduğu anlaşıldı. Büyük ihtimalle yine aynı durumla karşı karşıyayız ifadelerini kullandı. Putin'in savunmasına karşılık Romanya cephesinde öfke hakim. Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor'dan olay yerini ziyaret etti. Drone'un önlenememesi nedeniyle öfkeli olan bölge halkı Romanya liderine tepkiliydi. Romanya Savunma Bakanı da basın toplantısı düzenledi. Enkaz parçalarında yer alan seri numarası drone'un şüphe götürmez bir şekilde Rus yapımı olduğunu kanıtlıyor dedi. Romanya'nın Ukrayna sınırındaki Galati kentinde bir apartmanın çatısına çarpan İHA, iki sivilin yaralanmasına yol açmıştı. Bu olay Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'da bir konuta isabet eden ilk drone olarak kayıtlara geçti.
0: CHP'de gözler bugün Ankara'da yapılacak buluşmalarda. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra genel merkezde olacak. Bayramlaşma programında konuşacak. Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında olacak. Sibel Can, CHP genel merkezinde şimdi yayına hazır. Sibel.
3: Halkla bayramlaşma buluşması için CHP Genel Merkezi önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kameraman arkadaşım Güney Çardaköz'ü göstersin. Buraya girişler tamamen kapatıldı polisler tarafından. İki girişte de güvenlik önlemleri var. Polis kimlik kontrolüyle içeriye alıyor. Yine o güvenlik önlemlerini geçtikten sonra şu an ekrana yansıyan noktadan da genel merkezin önüne girişler sağlanıyor. Burada da yine geniş güvenlik önlemleri var. Tek tek içeri girmek isteyenler aranıyor, kontrol ediliyor ve o şekilde içeri alınıyor. Dünden beri büyük bir hazırlık içerisinde aslında CHP Genel Merkezi. Pankartlar asıldı. Genel Merkez'in binasının dış cephesine Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdi arınma zamanı yazılı bir posteri asıldı. Yine etrafta CHP bayrakları var. CHP Genel Merkezi'nin dışındaki alanı da Kılıçdaroğlu'nun posterleri asılı, onlar da var. Alana sahne ve platform ekranlar ve ses sistemi kuruldu. Bahçe bölümünde dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez yazılı yine bir branda asıldı. Dolayısıyla artık burası saat 14'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halka seslenmesi için hazır. Son kontroller yapılıyor. Az önce yine güvenlik kontrolleri kapsamında bomba, rutin bir işlem olan bomba araması da yapıldı. Onun ardından da buraya gelenler yavaş yavaş içeri alınmaya başladı. Dedik ki etrafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterleri var. O posterlerden birinde de liyakat ve adalet yazılı. Hali hazırda buradaki durum bu. Saat 14'te de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkıp bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Bu konuşmanın içeriği de daha önce açıkladığından yola çıkarak şöyle söyleyebiliriz. Birçok şey açıklayacağım demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı paylaşacağım. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım ama bütün gerçekleri halkıma anlatmak zorundayım dediği bir açıklaması var. Bu açıklama doğrultusunda da bugün tüm sürece ilişkin önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Tabii genel merkezin durumu böyle, 14 için hazırlanıyor. Yine aynı saatte Özgür Özel'in de bir buluşması var. O da Manisa ve İzmir'deki buluşmaların ardından Ankara'ya dönecek bugün ve saat 14'te il binasına gelecek, Kızılay'daki, Güven Park'taki ve orada da Özgür Özel'in bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu süreç boyunca taraflardan oldukça sert açıklamalar gördük. Bugün de bu ton yumuşayacak mı yoksa daha sert mi devam edecek? Tüm bunları takip edeceğiz. Yine diyelim saat 14'te de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu burada bir konuşma yapacak. Öğlen saatlerinde genel merkeze gelmesini bekliyoruz.
0: Bayramdan sonra ekonomide önemli gelişmeler takip edilecek. Mayıs enflasyonu belli olacak. Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.
4: Enflasyon, faiz kararları, büyüme rakamları. Ekonomide bayram sonrası takvim yoğun. İran savaşı dünya ekonomilerini vurdu. Petrol fiyatları yükselirken enflasyonda artış endişesi doğdu. Gelişmeler Türkiye'ye de yansıyor. Nisan ayı enflasyonu beklentileri aşarak aylık %4,18 olarak gerçekleşmişti. Gelecek hafta 5 Haziran Cuma günü Mayıs verisi de belli olacak. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre ekonomistlerin enflasyon tahmini aylık %2'ye yakın. Enflasyon sonrası gözler 11 Haziran'daki faiz toplantısına çevrilecek. Merkez Bankası Nisan toplantısında faizi değiştirmemişti. Politika faizi %37'de sabit tutulmuştu. Bazı yabancı kuruluşlar geçtiğimiz hafta faizde artış beklediklerini belirtmişti. Ajandada iki önemli veri daha var. Türkiye İstatistik Kurumu 1 Haziran'da birinci çeyrek büyüme rakamını açıklayacak. Dış ticaret verilerinin ise 4 Haziran'da Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın düzenleyeceği toplantıyla duyurulması planlanıyor.
0: Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı. Dört Yol ilçesinden geçen Deliçay taştı. Araçlar suya kapıldı. Su baskınları yaşandı. Osmaniye, Bursa ve Ordu'da da sağanak etkiliydi.
4: Araçlar suya kapıldı. Tehlikeli anlar yaşandı. Hatay'da şiddetli yağış etkiliydi. Dört Yol ilçesinden geçen Deliçay taştı. Nehir havzasındaki bazı noktalarda toprak kaymaları meydana geldi. İlçede tedbirler artırıldı. Çaylı Mahallesi ile Yeşilköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü tedbiren ulaşıma kapatıldı. Nehir yakınında oturan bazı vatandaşlar evlerini boşalttı.
5: Şu anda büyük bir tehlike arz ediyor. Aşağı Konya'nın mahallesine geç olan Ali Köprüsü de çözmüş durumda. Lütfen dikkat edelim.
6: Kenarına yakın yerde oturuyoruz. Evlerimizi boşalttık şu an. Tedbir amaçlı çıktık
4: Sahil şeridinde yollar göle döndü. Bazı araçların suya kapılıp denize doğru sürüklendiği görüldü. İlçede çok sayıda evi su basmış durumda. Temizlik çalışmaları sürüyor. Osmaniye'de günü yağışlı geçiren kentler arasındaydı. Düzyıçı ilçesinde araçlar suya gömüldü. Vatandaşların evlerini terk etmeye çalışırken bile zor anlar yaşadıkları görüldü. Mahsur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
7: Kızımın evi orada, yiyenlerim orada, ablamın çocuklar orada.
8: Kaç kişi mağdur kaldı?
7: Orada var oğlum, 5 kişi var.
4: Evden çıkamayan 80 yaşındaki bir kadın ekipler tarafından tahliye edildi. Burası da Ordu. Şiddetli yağış sonrası Altınordu ilçesinde su baskınları yaşandı. Küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Batsa ilçesindeki bir köprü çöktü. Bursa'nın Kedes ilçesinde de şiddetli yağış 2 gün sürdü. Kırsal Davutlar Mahallesi'nde sel çöp konteynerlerini sürükledi. Bazı evlere su bastı. Depolama alanı olarak kullanılan bir binanın çatısı çöktü. Çiftçilerin kullandığı tarım malzemelerinde de hasar oluştu.
0: Mersin'de gece saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza Mut-Silifke Karayolu Köselerli Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari bir araç önce bir otomobile ardından da tıra çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Çift yönlü trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü trafikte şoförüyle tartıştığı otobüse elindeki cismi fırlattı. Otobüsün camı kırılırken yolcular panik yaşadı. Olay dün gece saat 22.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet sürücüsüyle İETT otobüsü şoförü arasında tartışma çıktı. Bu sırada motosiklet sürücüsü elindeki cismi otobüse fırlattı. Otobüsün camı kırılırken motosiklet sürücüsü hızla uzaklaştı. Otobüste bulunan yolcuların yaşadığı panik anları cep telefonuyla kaydedildi. Yozgat'ta Perşembe gecesi kaybolan 3 yaşındaki Aybüke İnce için aramalar sabaha kadar aralıksız sürdü. Sonunda sevindiren haber geldi. Küçük kız evine 2 kilometre mesafede bir yaylada uyurken bulundu. Sağlık durumu iyi.
4: Kayıp çocuk için tüm ekipler seferber oldu. Aramalara köylüler de destek verdi. 3 yaşındaki Aybüke yaylada uyurken bulundu. Aile büyük sevinç yaşadı. Yozgat'ın Söbe Çimen köyünde yaşayan İnce ailesi kızları Aybüke'nin kaybolduğunu fark etti. Küçük kız ne evde ne de evin çevresindeydi. Kayıp başvurusu üzerine tüm ekipler alarma geçti. Kayseri'den de takviye jandarma, polis, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Aramalar gece boyunca geniş bir alanda yürütüldü. Bölge halkı ve gönüllüler de çalışmalara katıldı.
9: Tamam, çok iyi. Sağ olun, çok iyi bir şey var.
4: Sonunda sevindiren haber geldi. 3 yaşındaki Aybüke İnce sabah evine 2 kilometre mesafedeki yaylada uyurken bulundu.
8: Şu anda kontrol amaçlı Yozgat Çayralan Devlet Hastanesi'nde biz de ona gidiyoruz şu an. Yani şu an hissettiklerimiz çok mutluyuz. Rabbim bize evladımızı sağ salim kavuşmayı nasip eyledi.
4: Küçük kızın sağlık durumu iyi.
0: Dolandırıcılar vatandaşları kendi suçlarını ortak etmek için banka hesaplarını kiralamak üzere ilan vermeye başladı. Karşılığında yüksek miktarda günlük para, komisyon, hatta yurt dışı tatil teklif eden siber suçlular hesaplar üzerinden para transferlerini gerçekleştiriyorlar. Uzmanlar bu yönteme karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunuyor.
10: Banka hesabınızı başka birine kiraya verir misiniz?
11: Yok.
12: Hayatta vermem.
4: Kolay kazanç, yüksek komisyon, günlük ödeme. Dolandırıcılar şimdi de banka hesaplarını kiralamaya çalışıyor.
13: İlan olarak evet sosyal medyada, platformlarda çıkıyor. Bu kadar IBAN verirseniz şöyle para gelir gibi şeyler çıktı yani. Dolandırıcılık aldı başını gitti.
10: Dolandırıcılar özellikle sosyal medyaya çok sayıda ilan veriyorlar. Hesabını kiraya verenlere 100 bin liraya kadar kazanç vaat ediyorlar.
14: Bu banka hesapları kara paranın aklanmasında kullanılan en önemli etkenlerden bir tanesi. IBAN numaraları kiralandıktan sonra da illegal yollarla elde edilmiş paralar, illegal bahis sitelerinden elde edilen paralar, bunların tamamı vatandaşların kiraladığı bu hesaplarda toplanıyor. Bu hesaplarda toplandıktan sonra da doğrudan kripto paraya aktarılıyor ve izi takibi imkansız bir hale gelebiliyor.
4: Dolandırıcılar hedeflerindeki kişilere bir hafta boyunca banka hesaplarını kullanma karşılığında yurt dışında tatil vaadinde bulunuyor.
15: Gençler de çok çabuk kanabiliyorlar. Günlük kazanırsın ama ileride kaybedersin.
16: Ben içeri girdikten sonra 1000 doların bana bir amacı yok, bir ihtiyacı kalmıyor.
4: Hesaplarını kiralayanların adının birçok suça karışma ihtimali de bulunuyor.
14: Mali bir denetime takıldığınızda doğrudan gelen paranın hesabını vermek zorundasınız. Çok büyük bir ihtimalle ciddi anlamlarda ceza alacaksınız.
15: Ne kadar teklif ederlerse etsinler özgürlüğü bir şekilde satın alamazlar yani.
0: Milli atlet Yener Aras 2 yıl önce geçirdiği trafik kazasında felç kaldı. 26 yaşındaki sporcu yaşadığı güçlüklere rağmen hayattan kopmadı. Başka bir motosikletlinin yaptığı hatanın nasıl hayatının akışını değiştirdiğini anlattı ve bir çağrıda bulundu.
17: Eskiden rüzgara bile arkamda bırakırdım. Şampiyonlukların heyecanı, madalyalar, alkışlar.
18: Yener Aras, Türkiye'yi uluslararası seviyede temsil eden bir atletti. Bundan 2 yıl önce İstanbul Maltepe'de motosikletiyle yol alırken geriden gelen başka bir motorun çarpması sonucu ağır yaralandı. Felç oldu ve bir daha yürüyemedi.
19: Maltepe Gülsuyu Köprüsü yakınlarında şeridini ihlal eden bir motorun hızla üzerime geldiğini gördüm. Aynadan motoru fark etmemle motorun bana çarpması bir oldu. Gözlerimi günler sonra yoğun bakımda açtım.
18: Milli sporcu pes etmedi. Para kürekle ilgilenmeye başladı. Türkiye şampiyonluğu kazandı. Ancak belki de her gün o kaza anını yeniden yaşıyor.
19: Kazadan sonra hayatım tamamen değişti. 11 yıllık felci yani paraplejik hastası olarak bir tanı konuldu. Göğüs altından itibaren aşağı kısmını hissetmiyorum. Bu süreçte çok yoğun bir fizik tedavi sürecinin içerisindeyim. Birinin yaptığı kural ihlali yüzünden bırakın koşmayı adım bile artık atamıyorum.
18: Yener Aras mücadelesini sürdürürken çeşitli dernek temsilcileriyle ve jandarma trafik timleriyle bir araya geldi. Bir çağrıda bulundu.
20: Trafik kazasında sevdiğini kaybetmenin acısını yaşamış bir mağdur olarak buradan herkese sesleniyorum. Ne olur trafik kurallarına uyalım. Bu kazaların, can kayıplarının hep birlikte önüne geçelim.
21: Bir kural, bir ömür boyu sürecek fark yaratır.
18: Trafik timleri özellikle motosiklet sayısındaki artışı vurgulayarak sürücülere daha dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.
22: Sadece 2025 yılında ülke genelinde motosikletlerin karıştığı trafik kazalarında 1675 kişi hayatını kaybetmiştir. Ülke genelinde meydana gelen her iki trafik kazasından birine motosikletler karışırken bu kazaların %68.7'sinde kusurun motosiklet sürücülerine ait olduğu tespit edilmiştir.
18: Kazaların önüne geçmek için motosikletliler kadar otomobil sürücülerinin de kurallara uyması ve diğer taşıtları gözetmesi önem taşıyor.
0: Amerika. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Baran, Suriye Özel Temsilciliği için görev süresi sona eriyor. Açıklamayı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptı. Rubio sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu unvanın süresi sona eriyor. Olsa da Barak, Trump yönetimi adına hem Suriye'de hem de Irak'ta öncü bir rol oynamayı sürdürecektir dedi. Rubio, Tom Barak için sahip olduğu uzmanlık, kurduğu ilişkiler ve önce Amerika gündemine dair derin anlayışı sayesinde ülkemiz adına önemli kazanımlar sağlamaya devam edecektir ifadelerini de kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Barak geçen sene Mayıs ayında Trump tarafından Suriye özel temsilcisi olarak atanmıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze işgalini genişletme planı bölge halkında endişeye yol açtı. 7 Ekim sonrası defalarca evlerini terk etmek zorunda kalan Gazze'liler gidecek yerleri kalmadığını söylüyor.
4: Zaten kıyı boyunca dar bir alanda yaşamak zorunda bırakılmışlardı. Şimdi bu alan daha da küçülebilir. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze işgalini genişletme talimatı bölge halkında tedirginlik yarattı. İsrail ordusu Gazze'nin yaklaşık %64'ünü fiilen kontrol ediyor. Ancak İsrail Başbakanı Ekim'de yürürlüğe giren kırılgan ateşkese karşın orduya Gazze şeridindeki işgalini genişletme talimatı verdi. Netanyahu işgalin Gazze'nin %70'ine yayılmasını istedi. 7 Ekim sonrası yerinden edilen Gazze'lilerin gidecek yeri kalmadı.
2: Netanyahu Gazze şeridinin %70'ini almak istediğini söylüyor. Gazze'de onun alacağı bir şey kaldı mı ki? Sonra ateşkes olduğu söyleniyor. Ama biz ne bir ateşkes ne de başka bir şey görüyoruz. Onlarsa rahattan ötesine ilerlemeyi sürdürüyor. Dünya buna daha ne kadar sessiz kalacak ve biz ne yapacağız?
11: %70'ini işgal ettiğinde biz nereye gideceğiz? Bizi deniz kenarına sürüklediklerinde Gazze şeridinin neredeyse tamamını aldı. Biz nereye gidelim? Suya mı? Denize mi? Yer yok. Biz nereye gideceğiz? Nereye kaçacağız?
4: Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması aylardır tıkanmış durumda. İkinci aşama bölgenin silahlardan arındırılmasını ve İsrail ordusunun kademeli olarak geri çekilmesini öngörüyor. Ateşkes şartlarına göre İsrail güçleri Gazze'de sarı hat olarak adlandırılan sınırın gerisine çekilmek zorunda.
0: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Peter Hegseth Singapur'da Shangri-La Diyaloğu'nda ülkesinin Asya politikasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
12: Asya'nın en büyük güvenlik zirvesi Shangri-La Diyaloğu'nda sahneye çıkan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bölgedeki müttefiklerine adeta rest çekti. Pekin yönetimine yönelikse dengeli bir ton takındı. Singapur'da güvenlik forumunda konuşan Amerikalı bakan, Çin tehdidine karşı askeri harcamaları acilen artırma ve savunmada yükü üstlenme çağrısı yaptı.
23: ABD'nin zengin ulusların savunmasını maddi olarak desteklediği dönem sona ermiştir. Bizim himaye ettiğimiz devletlere değil, ortaklara ihtiyacımız var.
12: İttifaklar çift şeritli bir yoldur. Herkes elini taşın altına koymadığı sürece güçlü bir ittifaka sahip olamazsınız. Bedavacılığa yer yok çıkışını yapan Hegseth, müttefiklere

0: tuttuklarını ve şu an için ilişkilerin iyi gittiğini belirtti. Washington'ın Pekin'le saygılı ve iyi niyetli bir temas arayışında olduğunu da ifade etti. Kitabında Avrupa'ya da bir parantez açan Amerikalı Savunma Bakanı, yıllarca kurallara dayalı uluslararası düzen gibi boş küreselci söylemlerle vakit kaybedildiğini savundu.
1: Ukrayna Savaşı'nda kara dronları artık piyadelerin yerine cephede düşmanla çatışır hale geldi. Geçen yıl iki Rus askeri bu robotik silahlarsa esir alındı ve bu silahların düzenlediği aylık operasyon sayısı binlerle ifade edilir oldu. NTV Dış Haberler ekibinden Mertan Sümbelli, Ukrayna İnsansız Kara Aracı Birliği Komutanı Mikola Zinkeviç ile kara dronlarının savaştaki etkisini konuştu.
2: Savaş tarihi dönemine ve o günkü teknolojiye göre yeniden yazılıyor. Ukrayna-Rusya savaşı da sonucundan bağımsız tarihe drone devriminin yaşandığı savaş olarak geçecek. Tıpkı geçmişteki benzer örnekleri gibi. İkinci Dünya Savaşı'nda radar sistemlerinin gelişmesi, düşman gemi ve uçaklarının önceden tespiti için kritik bir dönüm noktası olmuştu. Panzer 1 ve Panzer 2 tanklarındaki telsiz donanımı, Nazi Almanyası'nın Fransa'nın başkenti Paris'e ilerlediği Yıldırım Harekatı'nın en can alıcı teknolojik gelişimiydi. Yeni donanım sayesinde Alman birliklerinin cephede, sevk ve idaresinde büyük üstünlük sağlandı. Enigma ve şifre çözücü makinelerin icadıysa Alman şifreli mesajlarının kırılmasını sağladı. Bu sayede müttefikler düşmanın savaş stratejilerini önceden ele geçirme şansı yakaladı. Bugün de benzer bir teknolojik gelişim Ukrayna'da yaşanıyor.
3: Henüz savaşın seyrini tam anlamıyla değiştirmese de Ukrayna'nın drone teknolojisindeki gelişme, Ruslara karşı sayısal olarak yetersiz kalan Ukrayna ordusunun daha az kayıp vermesini sağlıyor. Üstelik artık sadece havadan değil, Ukraynalı mühendislerin ürettiği kara dronları da artık bir asker gibi operasyonlara katılıyor. Geçen yıl savaş tarihinde ilk kez kara dronları bir Rus askerini esir aldı. Bazı siperlerin ele geçirilmesi de dronlar sayesinde oldu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin insansız kara aracı biriminin komutanı Mikola Zinkeviç'e göre kara dronları artık birer nefer gibi cephe savaşına katılıyor.
4: Şimdi çok şey değişti. Kara dronları cephede çok daha fazla görevde yer alıyor. Bu birlik düşmanı yok etmek için her gün insansız kara araçlarını kullanıyor ve bunları hem ön cephede hem de düşman hatlarının gerisinde kullanıyorlar.
2: Alman istatistik platformu Statista'ya göre Rus ordusunda 1 milyon 320 bin asker var. Ukrayna'nın ise yaklaşık 900 bin. Askeri kapasitede fark daha da büyük. Rus ordusunun Ukrayna'ya göre neredeyse 12 kat daha fazla savaş uçağı var. Bu fark sahada personel olmadan yapılabilecek her faaliyetin çok daha kritik iş gördüğü anlamına geliyor.
5: Daha önceden insansız hava araçlarından bahsediyorduk. Artık kara dronlarını konuşuyoruz. Ukrayna Drone Birliği'nde kara dronlarının payı nedir?
4: Lojistik anlamda düşünürsek hava dronları ve kara dronları cephedeki piyadelere ihmal yapılması anlamında eşit oranda faaliyet payına sahip. Cepheden veya tehlikeli bölgelerden yapılan tahliyelerde ise sadece kara dronları kullanılıyor. Önceden yaralı bir askerin tahliyesi için 4 piyade görevlendirilirdi. Şimdi ise her tahliye görevini yalnızca bir kara drone üstleniyor. Ayrıca eskisi gibi lojistik destek anlamında zırhlı araçları kullanmıyoruz. Bu o araçları kullanan askerleri de zorlu cephe hatlarına göndermediğimiz anlamına geliyor.
2: Halen Ukrayna topraklarının %20'si Rus işgali altında. Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ordusu Rus işgalindeki toprakların yarısını geri almayı başardı. Ancak 5. yılına giren savaşta Rus ordusundan 800 bine yakın asker savaşta ya öldürüldü ya da yaralandı. Ukrayna'nın kaybı da 600 bin. Savaştaki ağır kayıplar Kiev ve Moskova'yı alternatif arayışlara itti. Rusya önce paralı asker grubu Wagner'le işbirliği yaptı. Sonra da Kuzey Kore'den Orta Doğu'ya, hatta Afrika'ya kadar farklı coğrafyalarda cazip vaatlerle cepheye asker taşıdı. Ukrayna ise teknolojik bir tercih yaptı. Asker açığını hava, kara ve deniz drone üretimini milyonlar seviyesine çıkararak kapatmaya çalışıyor.
4: Kara dronlarının Ukrayna ordusunun düzenlediği taarruzlarda tam anlamıyla kullanımı için henüz erken.

0: Çünkü biz Ukrayna ordusunda, kara savaşında, muharip drone kullanımı konusunda uzmanlaşan tek birimiz. Bu operasyonların Ukrayna ordusundaki payının artması için sayı olarak da artmamız gerekiyor. Taarruz görevleri ve karadaki insansız araçların kullanımından bahsedecek olursak, bir düşman siperini yok etmek için taarruz görevi kapsamında 4 ila 8 kişiye ihtiyaç duyuluyordu. Bu birlik Rus mevzilerini yok etmek için günde yaklaşık 3-4 görev gerçekleştiriyor. Böylece bu görevlerde insan kullanmayarak her gün 40'tan fazla hayat kurtarıyoruz. Sadece robotları kullanıyoruz.
1: Bu sayede Rusların ilerleyişi Donbas ve diğer cephe hatlarında durdu. Zinkeviç'e göre özellikle Donbas'ta Rusları durduran piyadelerdi. Ancak lojistik ve tahliye alanında kara dronları yine büyük bir yardımcı rol oynadı. Zinkeviç, Ukrayna dronlarının bir gün mutlaka Rusların düzenlediği her saldırıyı engelleyebilecek kapasiteye ulaşacağı iddiasında. Bunun için teknolojinin yanında insan kaynağı ve eğitim de şart.
0: Rus ordusunun kendi kara dronları var. Bizim kara dronlarımızdan birini ele geçirseler dahi bu onlar için bir anlam ifade etmez. Çünkü robotlar robottur. Bizim sahip olduğumuz en değerli şey bu konu üzerine çalışan insan kaynağımız. Bu çok güçlü ve gerekli bir şey. Çünkü herkes eline joystick alıp drone kullanabilir. Ancak herkes bu gibi askeri görevlere hazırlanamaz.
1: Bağımsız kaynaklara göre Ukrayna 2025'te tam 4,5 milyona yakın drone üretti. Bunu da her geçen gün gelişen savunma sanayi ve veri tabanı ile yapıyor. Yüzlerce şirket ordunun talebini karşılamak için yatırım yaptı. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı'na göre ülkede 500'e yakın drone üreticisi faaliyet gösteriyor. Bu sayının savaş öncesinde ise sadece 7 olduğu belirtiliyor. Teknolojik devrimin yanında insan kaynağı da Ukrayna'nın en önemli kozu. Sovyetler Birliği döneminde bile Ukrayna mühendislik konusunda hep ön plandaydı. Bu birikim sayesinde Ukrayna savaşta olmasına rağmen İran savaşında Körfez ülkelerine Rusların da kullandığı Şahit dronlarına karşı savunma desteği verdi. Ukrayna'nın drone atılımı savaşın ibresini tam olarak Kiev'e çevirdi denilemese de Ruslara karşı direnişte önemli bir kilometre taşı olduğu kesin. Ve bu savaş sonuçları kadar savaş tarihine miras bıraktığı farklı amaç ve büyüklükteki dronlarıyla da anılacak.

0: Ebola virüsü sebebiyle küresel alarm durumu sürüyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1000'e yaklaştı. Son verilere dair açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Buna göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 906'ya ulaştı. Ülkede virüse bağlı olduğu düşünülen can kaybı ise 223'e yükseldi. Aşısı olmayan Ebola virüsü bulaştığı kişilerde bağışıklık sistemini çökertiyor. Virüs Uganda'da 9 kişide görülürken Avrupa salgına karşı önlem arayışına girdi. İtalya Başbakanı Meloni Avrupa Birliği liderlerine sınır güvenliğinin güçlendirilmesini talep eden bir mektup yazdı. Meloni sınır denetimlerinde daha güçlü bir koordinasyon sağlanmasını istedi. Proteini kimi kas yapmak, kimi tokluk hissedip kilo vermek için, kimi de kendini zinde hissetmek için kullanıyor. Ama bilinçsiz tüketimi faydadan çok zarar getiriyor. Dengeli kullanıldığında faydalı olan proteinin fazlasıysa gut hastalığına zemin hazırlıyor. Uzmanlar özellikle protein tozlarına karşı uyarıyor.
1: Sağlıklı beslenmek daha iyi. Protein yediğin zaman ette de protein var, yumurtada da protein var. Yani protein tozuna gerek yok. Çünkü içinde ne olup ne olmadığı belli değil.
2: Son zamanların modası proteinden zengin beslenmek. Ancak bunun yanı sıra hem proteinden zengin beslenmek hem çantada taşınan protein barlar, aynı zamanda da protein tozları. Peki bu kadar fazla protein almak sağlığımızı nasıl etkiliyor?
3: Böbrekleri zorluyor, kolesterolü yükseltiyor, gut hastalığına zemin hazırlıyor. Sadece protein ağırlıklı beslenmek sağlığı olumsuz etkiliyor.
4: Doğal yolda aldığımız protein ürünleri aynı zamanda yüksek kolesterol içeren, kolesterol yüksekliği, böbrek probleminin olması ya da var olanın bozulması, gut hastalığının ortaya çıkması ya da gut ata gibi sorunlar ortaya çıkıyor.
3: Ancak asıl tehlike protein ağırlıklı beslenmenin yanı sıra kullanılan protein tozları. Bu ürünlerin kullanımında en büyük tehlike ise içeriği.
4: Bunların GMP sertifikası var mı? Çünkü böyle merdiven altı üretimlerde bu ürünlerin içinde ağır metaller, arsenik, kadmiyum gibi doping sayabileceğimiz maddeler bile olabiliyor bunlarda.
3: Sertifikalı olarak satılan protein tozlarının da yan etkileri bulunuyor.
4: Protein tozları malum saf protein içeriyorlar. Bunlar da bizim fizyolojimize aykırı. Mide bağırsak sisteminde problemler, akneler, kemik erimesine sebep olabiliyor.
3: Uzmanlar sadece vücut geliştirme ve ağır kardiyo gibi yoğun egzersiz programı olan sporcuların protein tozlarından faydalanmasını öneriyor.
0: Drone'ların tarımda kullanımı yaygınlaşıyor. Bursalı bir üretici çeltik ekimini drone'la yaptı.
5: Maliyeti düşürüyor, zamandan tasarruf ediyor. Bursalı üretici çeltik ekimini drone'la yapıyor. Mayıs ayı ile birlikte çeltikte ekim mesaisi başladı. Bir üretici ekimi teknolojinin yardımıyla havaya taşıdı. Normal şartlarda işlem suyla kaplı geniş arazilerde traktörle gerçekleştiriliyordu. Drone sayesinde hem yakıttan hem zamandan tasarruf sağlanıyor. Bu yıl Karacabey Ovası'nda su sorunu yok. Ovaya su sağlayan Manyas Gölü yağışlar sayesinde doldu.
6: Şu anda ekimde sıkıntı yok. Evet, bizim sularımız Manyas'tan geliyor. Manyas Gölü şu anda çok şükür dolu. Barajı %100 dolu. Yeterli suyumuz var. Önümüzdeki seneye kadar suyumuz var diye düşünüyoruz şu anda.
0: Ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençler uzun zamandır çözüm aranan sorunlardan biri. Ankara Sanayi Odası da bu konuda bir rapor hazırladı. Rapora göre Türkiye'de 15-29 yaş arası gençlerin %25,9'u ne okula ne de işe gidiyor. Raporda çözüm önerileri ve hangi alanlarda istihdam açığı olduğu da sıralandı.
5: Türkiye'de 15-29 yaş grubundaki her 4 gençten biri ne eğitimde ne istihdamda. Bu oran kadınlarda daha da yüksek. %36,5'e ulaşıyor. Düşündüren veriler Ankara Sanayi Odası'nın kayıp potansiyel, Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin profili, nedenler ve çözüm yolları raporundan. Rapora göre Türkiye'de 4,7 milyon genç okula ya da işe gitmiyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı OECD ülkelerinde ortalama %12,85, Avrupa Birliği ülkelerinde %11,1, Türkiye %25,9'luk oranda OECD ülkeleri arasında ilk sırada. Türkiye'yi, Kolombiya, Costa Rica ve Meksika izliyor. Rapora göre gençlerin üretim süreçlerinden uzak kalması, ekonomik büyümeden toplumsal refaha geniş bir alanı doğrudan etkiliyor. Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin yıllık ekonomik maliyetinin gayri safi yurt içi hasılanın %2,8'i ile 3,5'i arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık yıllık 38 milyar ile 47,5 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe karşılık geliyor. Raporda gençlerin ekonomiye nasıl kazandırılacağına ilişkin öneriler de yer alıyor. Özellikle imalat sanayinde CNC operatörü, kaynakçı, bakım ve onarım uzmanı, endüstriyel otomasyon teknisyeni gibi alanlarda ara eleman ihtiyacının arttığı belirtildi. Gençlerin üretim odaklı bu işlere yönlendirilmesi gerektiği söylendi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da sorunun çözümü için eğitimle üretim arasındaki bağın güçlendirilmesi ve mesleki yönlendirme mekanizmalarının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.
0: Dünya Kupası hazırlıklarını Riva'da sürdüren amili takım antrenmanda basın mensuplarıyla bayramlaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'la Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da çalışmayı takip etti.
7: Amilli takım bayramlaşma töreni yaptı. Yöneticiler ve basın mensuplarına lokum ikram eden milli yıldızlar törenin ardından Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'la Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ay yıldızlılara güveniyor.
8: İnanıyoruz ki milletimizi sevindireceğiz. Bence milletimiz bu turnuvadan güzel bir sonuçla dönecek olan milli takımımızı takip edecek. Ben buna yürekten inanıyorum.
9: Bu yetenekli çocuklarla beraber Türk milletinin de gücünü arkasına alarak 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geleceğiz, Allah nasip ederse.
7: Milliler İstanbul'daki kampı pazartesi günü Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de oynayacağı hazırlık maçıyla noktalayacak. Ay yıldızlılar Dünya Kupası serüvenine son provalar için salı günü Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.
0: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan kararın İstiklal Marşımızın okunmasıyla hiçbir ilgisi yoktur denildi. Maçlardan önce İstiklal Marşı'nın okunması uygulamasının hiçbir değişiklik yapılmaksızın devam ettiği belirtildi. Söz konusu düzenleme yalnızca maç öncesi seremoni kapsamında ve ısınma esnasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasına son vermeye yöneliktir ifadesi kullanıldı. Bu kararın UEFA ve FIFA'nın küresel stadyum ve maç operasyon uygulamalarına uyum sağlaması amacıyla hayata geçirildiği söylendi. Açıklamada toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamuoyunda infial oluşturmaya amaçlayan manipülasyonlara itibar edilmemesi önemli rica olunur denildi. Dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin'a ait bir roket fırlatma rampasında patladı. Patlama anı farklı açılardan kameralara yansıdı.
5: Gecenin karanlığı büyük bir patlamayla aydınlandı. Ortaya dev bir alev topu çıktı. Patlama anı farklı açılardan kameralara yansıdı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki uzay üssünden. Jeff Bezos'un Blue Origin şirketinin New Glenn isimli roketi motor ateşleme testi sırasında infilak etti. Mürettebatın olmadığı rokette gerçekleşen patlamada can kaybı ya da yaralanma olmadı. Blue Origin firması roketi önümüzdeki hafta fırlatmayı planlıyordu. Roketle birlikte Amazon Leo isimli 48 adet uydu dünya yörüngesine taşınacaktı. Jeff Bezos'un bu uydularla Elon Musk'ın Starlink uydu ağına rakip bir uydu ağı kurmayı amaçladığı belirtiliyor. Test sırasında yaşanan patlamada rokete entegre herhangi bir uydu bulunmadığı açıklandı. Patlamanın ardından Jeff Bezos sosyal medya hesabından "Çok zor bir gün. Ancak yeniden inşa edilmesi gereken ne varsa inşa edilecek ve uçuşlara geri döneceğiz" açıklaması yaptı. Rokette meydana gelen patlamanın nedenini araştırmak için NASA'nın da Blue Origin şirketine destek vereceği duyuruldu. Elon Musk da sosyal medya hesabından patlama diye gidip "Bunu gördüğüme üzüldüm. Umarım çabuk toparlanırsınız. Roket yapmak zordur." ifadelerini paylaştı.
0: Podyumda modellik yapanlar, dans gösterisi sunanlar, dövüş sanatları performansı sergileyenler, Çin ve Güney Kore'de sahne robotlarında etkinliklerden renkli görüntüler yansıdı.
5: Yapay zeka bu kez moda sektörüne el attı. Podyumda robotlar boy gösterdi. Güney Kore'de fiziksel yapay zeka moda şovu adıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte robotlarla insanların üzerinde aynı kıyafetler vardı. Tasarımcıların elinden çıkan kıyafetleri giyen robotlar podyumda mankenlerle birlikte yürüdü. Etkinlik robotlarla insanların dans gösterisine de sahne oldu. Bu görüntülerin adresi ise Çin'in kuzeyindeki Tianjin kenti. Kentin ev sahipliğindeki akıllı robot karnavalında robot dans gösterileri düzenlendi. Karnavaldan yansıyan renkli görüntüler bununla da sınırlı kalmadı. İzleyicilere robot dövüş sanatları performansları sergilenirken, drone ile ışık gösterileri de etkileyici görüntüler sundu. Etkinlikte katılımcılar en ileri akıllı teknolojileri deneyimleme fırsatı da buldu.
0: Ergenlik dönemindeki davranış değişimleri ailelerin en çok zorlandığı konular arasında. İçe kapanmadan ani öfke patlamalarına uzanan süreçte aileler neler yapmalı, ergen çocuklarına nasıl davranmalı? NTV'den Tuana Çiftçi hem psikolog Ayşe Bilge Selçuk'la hem de anne babalarla görüştü. Biz de bu konuya bir parantez açıyoruz ve bu saat dilimini noktalıyoruz efendim.

0: 17 yaşında şey farkı var. Kuşak farkı mı denir? Bazen iletişim kopabiliyor. O benim onu anlamadığımı düşünüyor. Ben de onun beni anlamadığını düşünüyorum.
1: Bir yandan büyümenin verdiği sancılı süreç, bir yandan dersler, arkadaş ortamı, sosyal medya etkisi ve daha birçok neden. Ergenlik çağındaki çocuklar tüm bu düşüncelerle kendi iç çatışmalarını yaşarken ailelerse bu dönemde ne yapsak olmuyor düşüncesinde. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 10 ile 19 yaşındaki her 7 ergenden birinin ruhsal sağlığı bozuk.
2: Telefon dışında iletişim kurabilirsek iyi. Mesela onlara göre biz hiçbir şey bilmiyoruz. Onlar çok şey biliyor, biz bir şey bilmiyoruz yani.
3: Ergenlik duyguların en yoğun olduğu dönemlerden biri. Ani öfke patlamaları, tahammülsüzlük, içe kapanma, görülen davranışlardan sadece birkaçı. Aile içi iletişimsizlik, ekran bağımlılığı, sosyal medya etkisi işte tüm bu davranışları tetikleyen faktörler arasında. Peki aileler ne yapmalı? Uzmanlar ne tavsiye ediyor?
4: Çocuklarda kimse beni anlamıyor, hiçbiriniz beni anlamıyorsunuz cümlesini eskisine kıyasla çok daha fazla duymaya başladık. Ve bu da bizim çok önem verdiğimiz bir durumun belirtisidir. İsmi bilişsel katılık ya da zihinsel katılık da diyebiliriz buna. Yani hep ya da hiç, beyaz ya da siyah gibi bir bakış açısıdır bu. Bir şey var, oldurmak istediği, olmasını istediği bir şey var ama o olmuyor, onu oldurtamıyor ve kendini çaresiz hissediyor.
5: Vallahi istediklerini yani yapamıyorlar, istediklerini alamadıkları için öfkeli oluyorlar.
1: Uzmanlara göre empati kurmak çocuk ve ergenlerin en çok zorlandığı konular arasında.
4: Bunu yapabilmek için de tabii karşımızdakinin duygusunu görebilmemiz gerekiyor. Dijital dünyada eğer görüntülü olarak konuşmuyorsanız biriyle ki o durumda bile daha zorlayıcı, yüz ifadesi yok, vücut dili yok, ses tonu yok. Yani sadece bazı yazılar var. İletişimin çoğunu artık kısa mesajlarla yapıyoruz. Bu durumda tabii karşımızdakinin ne hissediyor olduğunu anlamamız neredeyse imkansız.
1: Yeşilay'ın araştırması 13-17 yaş arası ergenlerde şiddet içerikli video oyunlarının sözel ve fiziksel saldırganlıkla ilişkili olduğunu gösteriyor.
6: Bilgisayar oynuyor yani. Şimdiki çocuklar hepsi bilgisayar. Bilgisayar bir akıllı telefonda agresif oluyorlar, sinirli oluyorlar. Böyle davranışları değişiyor, hal hareketleri değişiyor. Engellemek için telefondan uzaklaştırıyorum onları.
4: Dijital çağla da bağlantılı. Yani sürekli stimülasyon, uyarana maruz kalmak zihnin sakinleşmesinin önünde çok büyük bir engel oluşturuyor. Oralarda çok zaman geçirmek şuna sebep oluyor. Duyarsızlaşma. Yani karşımdakini artık insan olarak görmüyorum. Ona insani özellikler atfetmiyorum. Artık bu insani özellikleri atfetmediğimde bir eşya gibi yani her şeyi yapılabilir olarak algılıyorum.
1: Bu süreçte anne babaların daha sabırlı olması ve çocukla kurduğu iletişimi güçlendirmesi isteniyor.
4: Çocuğumu yanında olduğumu hissettirmem gerekiyor. Ama yanında olmak demek onu olduğu yerde bırakacağım. Onu her konuda haklı göreceğim değil. Ama onun olduğu yerden başlayarak zorluk çektiği konularda ona destek olacağım anlamına geliyor. Önce bu bağı kuracağız. Çocuğun ilgisi neredeyse, dikkatini nereye veriyorsa ben orada onunla zaman geçirerek bu bağı kurabilirim. Ya da çocuklukta işte yapmaktan çok hoşlandığı bir şey varsa, bugün onun özlemini duyuyorsa mesela, oradan çocuğumu yakalayarak o bağı, duygusal bağı tekrar kurabilirim. Bu bazen beraber bir film izlemek olabilir, bir oyun oynamak olabilir, işte çok sevdiği bir kurabiyeyi yapmak olabilir.
1: Uzmanlara göre sosyal medyayı tamamen yasaklamak da bir çözüm değil. Bunun yerine kontrollü ve molalar vererek kullanmak, genç ve çocukların hem dijital dünyadan kopmamasını hem de ruhsal olarak daha dengeli kalmasını sağlıyor. Ayrıca ekranla geçirilen zamanı sınırlamak kadar aile içi iletişimi güçlendirmek ve birlikte geçirilen zamanı arttırmak da bu süreçte büyük önem taşıyor.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
11: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.
12: Cumartesi günü yağış dar alanda etkili olacak. 5 büyük kent merkezinde de hava az bulutlu. İstanbul 23, Ankara 20, İzmir 29, Bursa 25, Antalya 30 derece. Marmara'da hava az bulutlu. Sıcaklık artıyor. Edirne 27, Sakarya 25, Balıkesir 26 derece. İç Anadolu'da da çoğu yerde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Sivas 17 derece. Ege güneşli, kariyer orta hızda esiyor. Manisa ve Muğla 27, Kütahya 20 derece. Akdeniz bölgesi açık, Adana 28, Mersin 27 derece. Karadeniz bölgesinde yağış daha az bölgeyi etkiliyor. Doğu Karadeniz'de kısım kısım görülecek. Bolu 19, Samsun 20, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu'da Ağrı, Erzurum, Van, Hakkari kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da az bulutlu. Erzurum 14, Malatya 22, Diyarbakır ve Gaziantep 26 derece.
7: Hava durumu.
13: Müzik arası.

0: Saatlerimiz onu gösteriyor. Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. CHP'de gözler bugün Ankara'da yapılacak buluşmalarda. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra genel merkezde olacak. Saat 14'te bayramlaşma programında konuşacak. Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında olacak. Sibel Can CHP Genel Merkezi'nde, Mustafa Berber ise CHP Ankara İl Başkanlığı'nda yayına hazır. İlk durağımız CHP Genel Merkezi. Sibel Can notlarıyla yayına hazır. Sibel.
1: Mahkemenin tedbirli mutlak butlan kararını açıklamasının ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu bugün ilk kez kürsüye çıkacak ve halka seslenecek, anlatacaklarım var demişti. Bu süreçle ilgili mahkeme kararı eğer açıklanmasaydı bunları söylemeyecektim. Ama mahkeme kararı sonrasında halkımın bilmesi gerekenler var diyerek bugün kürsüye çıkacak ve bazı mesajlar verecek. O konuşmanın içeriği özellikle çok merak ediliyor. O konuşmanın içeriğine dair CHP Genel Merkezi'nde de pek çok aslında bize ipucu verecek pankart var. Biri de hemen tam arkamda bulunuyor. Dev bir Kemal Kılıçdaroğlu posteri asıldı ve hemen üzerinde de şimdi arınma zamanı yazıyor. Genel olarak buradaki dövizlere, flamalara baktığımızda temiz siyaset, Türkiye'nin tertemiz bir başlangıcı yazılı pankartların ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Bu da tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlara ilişkin bize bir perspektif sunuyor. Şimdi CHP Genel Merkezi dünden beri bugünkü bu büyük buluşma için hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlar önemli olacak dedik. O mesajları saat 14'te bu kürsüden halka seslenerek duyuracak. Yine etrafta pek çok hazırlık var. Girişte güvenlik önlemleri, geniş güvenlik önlemleri alındı. İçeriye girecek her bir kişi tek tek kimlik kontrolünden geçiyor ve üzerleri aranarak içeriye alınıyor. Yine burada pek çok döviz hazırlanmış gelenlere verilmek üzere. Bu dövizlerin üzerinde de temiz siyaset yazıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine fotoğrafının olduğu, böyle bir detayların olduğu posterler, dövizler her yerde bugün CHP Genel Merkezi'nde bulunuyor. Burada parti müzikleri de çalınmaya başlandı sabah saatlerinden itibaren. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına adaylığı süresince meydanlarda çalınan hak, hukuk, adalet, seçim müziğinin burada çalındığına şahit olduk. Süreç boyunca da bunlar tekrar tekrar çalınıyor. Dolayısıyla bunları da takip ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş burası kalabalıklaşmaya başladı. Daha çok erken ama 9'dan itibaren içeriye girişler başlamıştı zaten. Yineleyelim, geniş güvenlik önlemleri var. Önemli aramalar yapılıyor. Çantalar aranıyor, üstler aranıyor. Onların ardından buraya girişler sağlanıyor. Dar bir alan ama biraz küçük bir miting havası da yok diyemeyiz açıkçası. Önemli mesajlar vereceğim dedik. O mesajları takip edeceğiz. Saat 14'te de kürsüye çıkmasını bekliyoruz.
0: Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak programda partililere seslenecek. Mustafa Berber de orada yayına hazır. Hemen sözü Mustafa sana bırakalım.
2: Burcu, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı önünde de bir hazırlık var ve buraya bir otobüs getirildi. Üzerinde Özgür Özel'in partiden ayrıldığı güne ait, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürüdüğü güne ait bir fotoğraf karesi var. Şimdi il başkanlığı önünde de kalabalık sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Çok sayıda insan yavaş yavaş buraya geliyor ancak saatler 14'ü gösterdiğinde buradaki programda başlayacak. Tıpkı Söğüt Özü'nde CHP Genel Merkezi'nde başlayan programın başlama saatiyle aynı anda bir program gerçekleşecek. Şimdi kameraman Namık Okutan ekranlarınıza getirecek. Hem bir seçim otobüsü üzerinde konuşma yapılacak olan Özgür Özel'in o gün parti genel merkezinden ayrıldığı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürürken yağmurda ıslandığı ve tarihe aslında düşen o fotoğrafıyla birlikte irademizle liderimize partimize sahip çıkıyoruz sloganıyla buraya bir otobüs getirildi. Hemen zaten otobüsün arka tarafındaki binada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara İl Başkanlığı sabah saatlerinden itibaren buradaki hareketlilikte mümkün. Bunu görebilmeniz mümkün. Hem il başkanlığı binasına giren partililer var buraya gelip, hem de şimdiden konuşmanın yapılacağı alanda, otobüsün getirildiği alanda toplananları görmek mümkün. Üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının olduğu, portresinin olduğu tişörtleri giyenler var, bandana takanlar var ve burada sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı. Ancak saatler 14'ü gösterdiğinde Özgür Özel'in buraya gelmesini, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in buraya gelmesini ve burada bir bayramlaşmasını, aynı zamanda da meydana konulan otobüs üzerinden bir hitap da bulunmasını bekliyoruz.
0: Mustafa Berber aktardı ayrıntıları. Kurban Bayramı'nın 4. gününde yollarda dönüş trafiği sürüyor. 9 günlük bayram tatili yarın sona eriyor. Trafik yoğunluğu dün gece itibariyle arttı. Özellikle TEM otoyolu ve D100 karayolunun Bolu geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul istikametine doğru trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Tatilcilerin kullandığı güzergahlardan Köroğlu rampalarında kuyruk kilometrelerce uzadı. Dönüş yolunda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için Bolu Valiliği yeni bir tedbir kararı aldı. Bugün saat 13'ten 1 Haziran Pazartesi günü gece 1'e kadar ağır vasıtaların İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmeyecek. Muğla'nın Marmaris ilçesinden açılan bir tur teknesi su aldı. Akvaryum koyunda batan teknede tehlikeli anlar yaşandı. Yolcuların güvenli şekilde tahliyesi sağlandı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı.
3: Tatil eğlencesi panikle son buldu. Yolcular batan tekneden atlayarak canlarını kurtardı.
4: Hayır o heykel.
5: Var biri daha var orada.
3: Görüntüler Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaydedildi. Big Boss Diamond isimli tur teknesi 148 yolcusuyla denize açılmıştı. Akvaryum koyu yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple arızalandı, su almaya başladı. Yolcular korku dolu anlar yaşadı. Bazılarının panikle suya atladığı görüldü.
5: Atla Özgür abi, atla!
3: İhbar üzerine bölgeye tedbiren sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Aynı dakikalarda tur teknesinin sahibi olan firma da bölgeye başka bir tekne gönderdi. 148 yolcu güvenli şekilde terbiye edildi. Can kaybı ya da yaralanan olmadı.
0: Hatay'da acil servise giden bir hastanın doktorun yumruklu saldırısı sonucu görme kaybı yaşadığı iddia edildi. Söz konusu doktor hakkında 2,5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı.
3: İddiaya göre acil servisteki doktor hastaya yumruk attı. Hastanın gözünde görme kaybı oluştu. Doktor hakkında 2,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Olay 27 Ocak'ta Hatay'daki Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan Mustafa Kuşkonmaz acil servise gitti. Burada Doktor Furkan V. hastayı muayene etti. Serum verilmesine karar verdi. İddiaya göre Mustafa Kuşkonmaz serum bittikten sonra ilaç yazması için tekrar doktorun yanına gitti. İkili arasındaki tartışma arbedeye dönüştü. Doktor Furkan Bey'in hastanın gözüne yumruk attığı iddia edildi. Mustafa Kuşkonmaz'ın bir gözünde %30 görme kaybı oluştu. Doktor hakkında basit yaralama suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
6: Ceza davasının ilerleyen aşamalarında suçun basit yaralama eylemi olarak değil, nitelikli kasten yaralama eylemi olarak vasıf ve mahiyetinin değişeceğini umuyoruz.
3: Furkan Bey suçlamaları reddetti. Hastanın 2 günlük rapor istediğini, ancak kendisi bunu kabul etmeyince hakaret ettiğini öne sürdü. Bu nedenle aralarında arbede yaşandığını, yumruk atmadığını belirtti.
0: Trafik kazaları istatistiği korkunç bir veriyi ortaya koydu. Geçen yıl 6035 kişi kazalarda yaşamını yitirdi. Bu da her gün ortalama 16 ölümlü trafik kazasına işaret ediyor. NTV'den Ali Ablay, sürüş güvenliği uzmanı Tülay Korkmaz'la bu çarpıcı istatistiği konuştu.
7: Aman Allah'ım.
8: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı trafik kazası istatistiklerini açıkladı. Geçen yıl 1.549.000 trafik kazası gerçekleşti. 403.000 kişi yaralandı, 6.035 kişi öldü.
9: Trafik kazalarında ölenlerin sayısı bir önceki yıla göre %5 düşüş gösterse de kazalarda her gün ortalama 16 kişi hayatını kaybediyor.
10: Yılbaşı itibariyle caydırıcı cezalar geldi. Çok hızlı bir şekilde bu ölümlü yaralanmalı kazalarda yüksek bir düşüş bekliyoruz önümüzdeki yıl itibariyle. Önceden taksirli ölümlü kazalar varken artık bilinçli bir şekilde hızla araç kullananlara kasten adam öldürmeye kadar idari yaptırımlar ve hapis cezası geliyor.
8: Trafik kazalarının %65'i gündüz saatlerinde yaşandı. Yaz mevsimi ise kazaların en çok yaşandığı dönem.
10: Biz buna yol hipnozu diyoruz. Uyku halinde araç kullanıyorlar. Bir anda çarptıklarında ne olduğunu hatırlamıyorlar.
8: Ölümlü kazada ilk sırada motosikletliler var. Geçen sene 1334 motosiklet sürücüsü kazalarda can verdi.
10: Herkes diyor ki ben frene bastım araç durmadı ya da yol kaygandı. Fakat kaza analizlerine baktığımız anda %91'e yakın sürücü kaynaklı bu kazalar. Bir numarada hız yer alıyor. İkincisi hatalı manevra değişikliği. Üçüncüsü dikkatsiz sürücüler.
8: En çok ölümlü kaza Ankara'da yaşandı. Onu İstanbul, Konya ve Antalya takip etti.
0: Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığı yine can kayıplarına neden oldu. Sivas'ta bir hafta önce kene tutan 55 yaşındaki Rıza Demir yaşamını yitirdi. Böylece sadece Sivas'ta yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Peki nelere dikkat edilmeli? Bu konuya bir parantez açıp bülteni noktalıyoruz efendim.
8: Ateş, halsizlik, kas ağrısı ve mide bulantısı. Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığı belirtilerinden yalnızca birkaçı. Enfeksiyon, virüs taşıyan kenelerle bulaşıyor. Uzmanlara göre kenelerdeki artışın temel sebeplerinden biri de iklim değişikliği.
11: Aslında kene sayısında artış var. Bu sadece ülkemizde değil. Örneğin ilginç olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden de son zamanlarda artış raporları okuyoruz. Ölüm oranı gerçekten olabildiği için, öldürücü olabildiği için önemli bir hastalık. Ama herkes her kene tutunan Kırım-Kongo olacak, her Kırım-Kongo olan ölecek gibi bir anlayış yok. Yine de bizim ülkemizde ölüm oranı %5 gibi daha düşük seyrediyor. Örneğin Avrupa ülkelerinde bu rakam daha yüksek. Avrupa'da da küresel ısınma nedeniyle örneğin İspanya'da ve Portekiz'de görülmeye başlandı.
8: Enfeksiyonun risk oranı Türkiye'de bölgelere göre değişiklik gösteriyor.
11: Sivas, Tokat, Yozgat, Çorum, Kastamonu gibi yani Karadeniz'in iç tarafları Ankara'nın daha doğusu olan kesimde Kırım-Kongo kanamalı ateşini görüyoruz. Göçmen kuşlarla geldiğini düşünüyoruz. Kırım'dan Kongo'ya doğru giden göçmen kuşların bir şekilde konaklayıp ülkemiz çünkü kuşların konakladığı bir ülke. İklim ve çevre özellikleri tamamen her orada yaşayan kene türü, baskın kene türü daha farklı. Hiyalomma dediğimiz bir kene türü. İstanbul'un kenesi ise Ixodes denilen başka bir kene türü. Neden öyle? Çünkü iklimleri farklı, bitki örtüsü farklı. Ülkenin batısında bu hastalığın ortaya çıkması sürpriz olur. Öyle bir vaka yok. Ancak oradan gelen vatandaşlarımız olabilir.
12: Bir tane de benim üzerime gelmiş. Kaç kez aşağı attı, yine geldi. Şu an tutunmaya çalışıyor.
8: Peki vücutta kene görüldüğünde ne yapılmalı?
11: Bir an önce çıkarılması lazım. Bunu dünyanın her yerinde, örneğin İsveç'te de var kene. Onlar eğitimli oldukları için çıkarabiliyorlar. Bunun için insanımızı eğitmek daha önemli. Bir pens, cımbız, bir şey yardımıyla, hiçbir şey yoksa elimizde bir poşetle tutarak o keneyi gövdesine dokunmadan yalnız, deriye en yakın yerinden tırnaklarımızla da olabilir, tutup çıkarabiliriz rahatlıkla. Ama bu bir enjektör gibi. Gövdesinde virüs var. Gövdesine basarsanız enjektörle virüsü içeri basmış gibi olursunuz.
8: Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi Direktörü Önder Ergönül her kenenin ölümcül olmadığını söylüyor.
11: Her kene tutunduğunda Kırım-Kongo olma ihtimali son derece düşük aslında ama bölgeye göre değişiyor. Saydığımız bölgede salgın bölgesinde daha yüksek bu ihtimal. %20-30 hatta bunu söyleyebiliriz. Daha sonra kene tutunduktan sonra enfeksiyon olup enfeksiyon olduktan sonra da çoğu zaten hafif geçiriliyor kişilerin %60'ı 70'i diyelim.
8: Uzmanlar halsizlik, ateş ve grip belirtileri görüldüğü durumlarda mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğinin altını çiziyor.
0: Ve Özel dosyayı paylaştık. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz efendim. Dünya çapında vize hizmeti veren dev şirkete ilişkin yapılan araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. 12 ülkeden 14 medya kuruluşunun katıldığı araştırmada ek hizmetlerle haksız kazanç sağlandığı, randevuların bloke edilip sonradan satıldığı gibi tespitler yer alıyor.
3: Vize başvurularında ihtiyaç duyulmayan ek hizmet alımı zorunlu tutuldu. Bloke edilen randevular acenteler tarafından satıldı. Kişisel verilerin güvenli saklanması noktasında da ihlaller saptandı. Bu tespitler 71 ülke için vize işlemi yapan, 168 ülkede 4105 merkezi bulunan küresel bir firmanın işleyişine yönelik araştırmadan. Çalışmayı küresel araştırmacı gazetecilik ağı Lighthouse Reports, 12 ülkeden 14 medya kuruluşuyla gerçekleştirdi. Raporda başvurularda SMS'le bilgilendirme, VIP salon hizmeti, premium ayrıcalıkların zorunluymuş gibi satıldığı söylendi. Üçüncü taraf aracı kurumların bot yazılımlarla randevuları bloke ettiği, kara borsada fahiş fiyatlarla acenteler üzerinden satış yaptığı belirlendi. Şirketin bazı rüşvet vakalarını anlaşmalı oldukları ülkelere bildirmediği, bazı devletlerin de şirketin sözleşme ihlallerine rağmen yaptırım uygulamadığı belirlendi. Raporda pasaport ve belgelerin kaybedilmesi, yanlış ücret alınması ve yetersiz personel eğitimine ilişkin de tespitler var. Eski çalışanların bilgilerine Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından hazırlanan teftiş kurulu raporlarına yer verilen araştırmada kişisel verilerin güvende olmadığı da söylendi. 2001 yılından itibaren yaklaşık 543 milyon işlem yapan şirketin kişisel verilerin saklanması, zamanında silinmesi ve şifrelenmesi konusunda ihlalleri olduğu, Slovakya'nın veri idare nedeniyle 5000 euro ceza verdiği ortaya çıktı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba ile diyaloğa yakın olduğu iddialarına Küba'dan yanıt geldi. Saldırı ihtimali her geçen gün artıyor denildi. Küba Dışişleri Bakanlığı açıklamasında bütün Küba halkının geçim kaynaklarıyla ve elektrik kesintileriyle sınandığı dile getirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırganlığını her geçen gün artırdığı ve askeri saldırı ihtimalinin arttığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki ülke arasındaki diyaloğun iyi bir sonuç vereceğinden emin olduğunu söylese de Küba yetkilileri iç işlerine müdahale edilmesine izin vermeyeceklerini belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin iyi niyetli olmadığını ifade ediyorlar. İngiltere'de rekor kıran Mayıs sıcakları iki can daha aldı. Aşırı sıcağa bağlı nedenlerle ölenlerin sayısı 11'e ulaştı. İtalya'da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığın görüldüğü ülkelerden biri. Diğer yandan Fransa'da da benzer bir tablo var.
13: Şu anda Roma'da 30 derece bir sıcaklık var. Son derece bunaltıcı bir atmosfer, zira nem oranı da yüksek. Roma'da özellikle yaşlıların çok dikkat etmesi gereken bir döneme girdik. Zira son 3 günde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde ama küresel ısınma yüzünden yazın çok daha yüksek rakamlara ulaşılacağı öngörülüyor. O yüzden özellikle Roma Belediyesi'nin aldığı önlemler dışarıda çalışanlar için bütün yaz aylarında kapsıyor. Sadece Roma değil, Floransa, Torino ve Bologna'da da kırmızı alarm var. Bu ne demek ki? Sıcaklıklar aşırı artışlarda 3 ölçek var. 1, 2 ve 3. Bu üçüncü en yüksek olan, yani sadece yaşlıların, küçük bebeklerin, kronik hastalıkları olanların, hamilelerin, yani daha toplumun zayıf katmanlarının değil, bütün toplumu ilgilendiriyor. Düpedüz sapasağlam olan insanların bile artık bu sıcaklıklarda sokağa çıkmaması tavsiye ediliyor.
14: Özellikle ülkenin batı ve güneybatı bölgelerinde hava sıcaklığı 35'in altına inmedi öğleden sonraları tabii. Son bir haftadır ve bugün de devam ediyor. Şu an ülkenin batı bölgelerinde, özellikle Atlantik sahilindeki illerde hava sıcaklığı 35'in üzerinde. Hemen hatırlatayım, mutlak bir rekor kırıldı. Şarant ilinde, o da ülkenin batısındadır, 37,8 8 derece ölçüldü kent merkezinde hava sıcaklığı. Bu mutlak bir rekor. Yani hava sıcaklığının ölçülmeye başlandığı tarihten bu yana Mayıs ayında bu kadar yüksek bir oran kaydedilmemişti. Bunun altını çizmekte fayda var. Ancak Fransız Meteoroloji Kurumu özellikle pazar günü yağışlı bir havanın gelmekte olduğu, tırnak içinde söylüyorum, müjdesini verdi.
15: 35'lerin üzerini görerek rekor kırmıştı ama bugün 25'lere geriledi. Hayli serin olmasını bekliyoruz ama nemle birlikte hala sıcaklık hissediliyor. Yetkililer de bu haliyle uyarılarını yayınlamaya devam ediyorlar. Bunaltıcı bir hava olduğu için de insanların serinlemek için sulara girmeyi tercih etti ama sıcak hava nedeniyle bu sulara girmede de su sıcaklıklarının hala düşük olması nedeniyle sıkıntılar yaşandığına dikkat çekiyorlar. 11 kişiye çıktı hayatını kaybedenlerin sayısı. Tabii Kraliyet Ulusal Kurtarma Botu Enstitüsü sıcak hava dalgası sırasında açık suda yüzmenin gerçek bir risk taşıdığı yönünde önemli uyarılar paylaşmaya devam ediyor. Yetkililer Birleşik Krallık'ta suların hala büyük ölçüde kış sıcaklıklarında olduğuna dikkat çektiler. Tabii olumsuz etkiliyor hayatı aşırı sıcaklar. Çünkü tren raylarında yumuşama ve esnemelere neden oluyor. Yolların erimesine neden oluyor. Çünkü yetkililer sıcaklıklar 30'ları gördüğünde yerdeki hissedilen sıcaklıkların 50 derecelere kadar çıkabildiğine dikkat çekiyorlar.
0: Bahar döneminde bolca yağan yağmur sadece toprağa, barajlara değil ormanlara da yaradı. Nem artınca geçen senenin bu dönemine göre daha az yangın çıktı. NTV'den Yağız Şenkal Antalya'ya gitti. 3 sene önce kül olan ormanlık alanı gezdi ve doğanın kendini nasıl yenilemeye başladığına şahit oldu.
16: Acil kim varsa yardıma gelsin. Arkadaşlar, acil ekip lazım.
17: Ormanda bir anda alevler yükseldi. 6 gün boyunca söndürülemedi.
18: Ya hadi çabuk olun ya, çabuk koş verin. Bak kaçıracağız, acele edin.
19: Burası Antalya Kemer. 23 Temmuz 2023'te. Burada yaklaşık 400 hektar yani 600 futbol sahasına denk bir alan yandı. O dönem burası göz alabildiğine kapkaraydı. Şimdi aradan 3 sene geçti ve işte o kapkara arazi tekrar yeşile dönmeye başladı.
17: Bölge yanan ağaçlardan temizlendi. Kurtarılanlar zamana bırakıldı. Tohumlandırma çalışması yapıldı. Ama en önemlisi doğal yapı korundu. Böylece tabiat kendini yenilemeye başladı.
19: Binlerce kızılçam ağacı burada yok oldu. Fakat kızılçam kozalaklarının çok ilginç bir özelliği var. Yangın anında kendini kapatmayı başarabiliyor ve aradan belli bir süre geçtikten sonra o kozalaklar açılıyor, içindeki tohumlar da yeşermeye başlıyor. İşte burada yangında hasar görmüş ve kesilmiş bir kızılçam kütüğünü görüyoruz. Hemen yanındaysa onun torunu diyebileceğimiz işte bu kozalaklardan çıkan tohumlarla tekrar yeşeren bir kızılçam var. Yani burada hayat aradan kısa bir süre geçtikten sonra tekrar başladı.
17: Türkiye bahar aylarında uzun zamandır görmediği kadar yağış aldı. Bunun yangınlara karşı olumlu bir etkisi var.
20: Bu yıl mesela 16 yangınımız oldu. Geçen yıl bu 30 civarındaydı. Yani geçen yıla göre ciddi manada bir azalma var bu yağışların etkisiyle. Şu ana kadar yangınlarımızda azalma var, onu söyleyebilirim.
21: Bu ama çok hızlı değişebilen bir durum mudur?
20: Tabii ki. Rüzgar çok ciddi bir etken. Yağışlı bir sezondan sonra bir hafta poyraz estiğinde o nemi tamamen götürebiliyor. Dolayısıyla bu konuda çok kesin konuşmak da doğru değil.
17: Kuraklık beraberinde orman yangınlarını da getiriyor. Geçen sene yangınların çok da alışık olunmadığı üzere Bursa, Bilecik, Karabük'te görülmesinin nedeni aslında kuraklık haritasında gizli.
20: Yağışın bize mutlaka faydası olacaktır. Şöyle ki 2025 yılı yangınlarında Batı Karadeniz ve Marmara bölgesinde ağırlıklı olarak yangınlarımız oldu. Bir önceki yılın çok kurak geçtiğini görmekteyiz. Keza 2021 yılı yangınlarında da bir önceki yıl yani 2020 yılı çok kurak geçtiği için bir sonraki yıla bu olumsuz manada sirayet etti. Dolayısıyla bize bunun çok olumlu etki edeceğini düşünüyoruz. Fakat dezavantajı var. Yağışla beraber tabii ki otlar daha fazla boylanacak. Açıklık alandaki yangınlar artacağını öngörmekteyiz. Tabii bunlar da ormana da bir şekilde sirayet ediyor. Ama genel manada ben olumlu etki edeceğini düşünüyorum.
0: Farklı yapay zeka modelleri insan müdahalesi olmadan sanal bir dünyada kendi başlarına bırakılırsa ortaya nasıl bir sonuç çıkar? Amerikalı bir şirket geliştirdiği simülasyonda bu sorunun cevabını aradı. Ortaya ilginç sonuçlar çıktı.
3: One objective. Yapay zeka modelleri dünyayı yönetse nasıl olurdu? Amerika Birleşik Devletleri'nden bir teknoloji şirketi bu sorunun cevabını bulmak için kolları sıvadı. Dünya benzeri simülasyonları bilgisayar ortamında yarattı. Cloud, ChatGPT, Grok ve Gemini gibi farklı yapay zeka modelleri gerçek dünya kurallarıyla donatılmış bu simülasyonlarda test edildi. Araştırmacılar yapay zeka modellerinin nasıl düzenler kuracağını mercek altına aldı. Her yapay zeka modeli oy kullanma, kaynakları yönetme, plan yapma, iletişim kurma gibi insanlara özgü 120'den fazla yetenekle donatıldı. Ancak simülasyonları yöneten yapay zekalar tamamen özgür değildi. Buna göre sanal dünyada çalmak, şiddet, kandırma ve kaynakları yağmalamak yasaklandı. 15 gün sürmesi planlanan deneylerde Elon Musk'ın yapay zeka şirketi Grok yalnızca 4 günde 183 suça karıştı. Google'ın yapay zeka modeli Gemini ise 15 günlük deneyin sonunda 580'den fazla suça bulaştı. OpenAI şirketinin ChatGPT 5'inin yönettiği sanal dünyada ise yalnızca 2 suç işlendi. Ancak bu sanal dünyada yaşayanlar yalnızca 7 gün hayatta kalabildi. Anthropic firmasının yapay zeka modeli Cloud en başarılı sonucu verdi. Cloud'un yönettiği sanal dünyada güçlü bir hükümet kuruldu. Hiçbir suç işlenmedi ve toplumdaki herkes hayatta kalmayı başardı. Farklı yapay zeka modellerin bir arada kullanıldığı simülasyonda ise Cloud'un suça direkt bulaşmadığı ancak katkı sağladığı göründü. Araştırma, yapay zeka sistemlerinin kendi başlarına bırakıldığında uzun vadede belirlenen kuralları ve güvenlik sınırlarını idare etme eğiliminde olduğunu gösteriyor.
0: Konya'da üniversitenin pilotaj bölümüne kız öğrencilerin ilgisi artıyor. Yoğun bir eğitimden geçen pilot adayları en zorlu senaryolara hazırlanıyor. Olağanüstü durumlarda uçağı güvenli şekilde indirmeyi öğreniyorlar.
3: Zorlu eğitimlerden geçiyor, acil durumlarda güvenli şekilde iniş yapmayı öğreniyorlar. Pilotaj bölümündeki kız öğrencilerin sayısı giderek artıyor.
1: Küçüklükten beri en büyük hayalim aslında. Hep uçmak istiyordum. Ya o özgürlük hissiyatı çok başka bir şey yani. İlk annemlerle birlikte gösteri izlemeye gitmiştim. Orada istedim, hani ben pilot olmak istiyorum dedim.
3: Burası Konya Ticaret Odası, Karatay Üniversitesi. Pilot olma hayaliyle pilotaj bölümünü tercih eden öğrenciler Türk havacılık sektörüne hazırlanıyor. 149 öğrencinin 43'ünü kızlar oluşturuyor. Öğrenciler burada yoğun teorik eğitimin yanı sıra planör, tek motorlu ve çok motorlu uçaklarda uygulamalı eğitim alıyor.
2: Türk yıldızlara çok imrenirdim. Daha çok askeri havacılık, askeri pilotlar. Çok gurur verici bir şey. Bu sektördeki kadın sayısının artışı bana gurur veriyor bu arada.
22: Burada arkadaşlar gün doğumundan gün batımına kadar uçuşlarını gerçekleştiriyorlar. Yorgun olmamaları gerekiyor, sağlıklarına çok dikkat etmeleri gerekiyor.
3: En önemli aşamalardan biri planör uçuşları. Pilot adayları motorsuz hava araçlarını kontrol etmeyi öğreniyor. Ayrıca uçak motorlarının devre dışı kalabileceği olağanüstü durumlarda hava aracını güvenli şekilde yönlendirme ve iniş gerçekleştirme kabiliyeti kazanıyorlar.
0: Fransa'nın başkenti Paris'in simge yapılarından Eiffel Kulesi bugün oynanacak.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'dır, best Allianz. Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Kurban Bayramı için hafif bir çorba önereceğim menü olarak. Bol naneli bir yayla çorbası mesela. Ama içeceğinizde bol naneli eski bir şerbet olsun. Nasıl derseniz hemen size

önerdiğim şerbet son derece ilginç. Üstelik de hazmettirici özellikleri var. Bal ve sirke ile yapılmış bir şerbet. Bal ve sirke deyince ikisini insan bir arada düşünemiyor. Ama şerbetin güzelliği de bunların zıt uyumundan kaynaklanıyor. Aslında tarihin tozlu sayfalarında kalmış bir şerbet. Sirken Cübin veya Sirken Gebin olarak anılıyor. Bakarsak Orta Çağ İslam dünyasına, Selçuklu dönemini, İran Anadolu dünyasında en önemli içeceklerden biri Sirken Cübin'miş. Farsça sirke ve bal kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşuyor. Fakat antik döneme bakarsak orada da oksimel veya oksimelo olarak görüyoruz. Antik Yunanca'da da oksi, oksos sözcüğü daha doğrusu keskin anlamına geliyor. Dolayısıyla sirke için kullanılıyor. Mel veyahut da melo ise bal için kullanılan bir kelime. Fakat her iki dönemde de baktığımız zaman özellikle hekimlerin tavsiye ettiği bir içecek olduğunu görüyoruz. Tıp öğretiminde mesela Galen'in tıp öğretilerinde mutlaka hazmettirici olarak geçiyor. Aynı şekilde İslam dünyasında da bütün hekimlerin önderi olarak kabul edilen İbn Sina'nın tavsiyeleri arasında Sirken Gebin var. Şimdi ben hemen bir tarif vereyim. Eşit oranlarda sirke ve balı karıştıracaksınız. Burada tabii bir meyve sirkesi kullanabilirsiniz. Veyahut da mesela gül gibi çiçeklerle biraz aroma kazandırılmış sirkeler son derece güzel olur. Güzel bir yayla balı, çiçek balı harika olacak. Şimdi bu karışımı yaptıktan sonra bunu 1/3 olarak kabul edin. 2/3 oranında üstüne çok soğuk su ilave edin. İşte şerbetiniz hazır. Bir de böyle bol buz üstüne koyarsanız gerçekten çok güzel olacak. Fakat ben bunu naneli yapmanızı öneriyorum. Bal ve sirke karışımını böyle çok güzel ince kıyılmış taze naneyle bir süre bekletebilirsiniz. Sonra süzerek kullanabilirsiniz. Bardağı da taze nane yapraklarıyla süslerseniz işte tam bayramlık, şenlikli, hem hafif hem ferah hem de son derece lezzetli ve hazmettirici bir şerbetiniz olacak.

Kurban Bayramı tam bahar sonu yaz başlangıcına denk geldi. O zaman soframızda böyle bahara yaraşır hafiflikte olsun. Yemeklerimizde öyle ağır bayram yemekleri olmasın. Ağır bayram yemeği deyince tabii ki kurban kavurma ve pilav kaçınılmaz. Önden hafif bir çorba ile başlayabiliriz. Bu sadece böyle bir yoğurtlu çorba olabilir. Yayla çorbası dedik, bol naneli gibi. Aslında yayla çorbası deyince bütün Anadolu'da yayla çorbası yoğurt çorbası olarak bilinir. Burada bir soğuk çorba da devreye girebilir. Yani ayran aşı gibi. Buğday haşlanır, yoğurtla karıştırılır. Eğer içine baharatları da koyarsanız harika olur. Gene taze nane devreye girebilir. Bulunabilen yerlerde yarpuz devreye girebilir. Ben dereotunu bile çok yakıştırıyorum. Şimdi peki hafif bir sofra olsun deyince kurban kavurma yerine ne yapabiliriz? Ben size tam bir mevsimlik yemek öneriyorum. O da kuzu kapama. Aslında tam da Kurban Bayramı'nda hele hele kemikli et olursa son derece güzel sonuç verecek. Bir marulu alın, tabii tencerenizin büyüklüğüne göre. Tencerenin dibine marulu böyle elinizle iri iri lokmalar olarak koparın, iyicene kalın bir kat yapın. Bunun üstüne bol taze soğan koyacaksınız. Tabii tuzunu falan da ekleyin ki birazcık o tuzu görünce soğan ve marul suyunu salacak. Ondan sonra et üstüne et parçalarını yerleştirin. Aralara da birazcık taze sarımsak dişleri koyduğunuz zaman harika olacak. Şimdi bu eti de tuzlayın, biberleyin. Ona da tadı geçsin iyicene. Üstüne de bir kat daha taze soğan, hatta yeşil kısımları olursa daha da iyi olur. Gene taze sarımsak devreye girebilir. Her zaman her katı birazcık da tuzunu ekliyorsunuz. Bunları böyle etleri sıkı sıkı marul ve soğan katının üstüne yerleştirip üstüne bir kat daha soğan, sarımsak ve üstüne de tekrar marulla örteceksiniz. Şimdi bunun üstüne hafif bir ağırlık da koyun. Üstüne hafif geçene kadar su koyun. Kapatın tencereyi. 1,5 saat kadar ince ince pişirin usul usul ateşte. İşte size harika bir kuzu kapama tarifi. İçine ekstradan yağ koymadık, hiçbir şey koymadık. Kavurmakla falan uğraşmak yok. 2 tane kalın marul katı arasında bol taze soğanla, sarımsakla, tuzu biberi konulmuş harika bir kuzu kapama. Aralara isterseniz bezelye de koyabilirsiniz. Tencerede pişerken suyundan üstünden alıp o suya da güzel bir pilav demleyebilirsiniz. İşte o pilava da birazcık bezelye koyduğunuz zaman size tam bir bahar sofrası olacak.

Kurban etiyle başka neler yapabiliriz? Şimdi size unutulmuş bir tariften bahsedeceğim. Aslında unutulmuş değil çünkü adı hala geçerli. Tas kebabı deyince niye unutulmuş olsun derseniz, teknik olarak aslında tas kebabının özgün yapılış şekli tamamen unutulmuş. Bugün tamamen başkalaşmış bir yemekten bahsediyoruz. İçine domates de giriyor, salça da giriyor. Küp küp patates koyan da var. Hatta Diyarbakır'da falan böyle bir coğrafi tescil bile almış. Tas kebabı aslında unuttuğumuz bir teknik. Adını da gerçekten tastan alıyor. Bir tasın içine et parçaları, tuzu biberi konulup yerleştiriliyor. İşte baharat eklenecekse o ekleniyor. Arpacık soğanı olabilir, o da olabiliyor ama aslında özgününde o bile yok. Bu tas geniş bir tencerenin içine ters bir şekilde oturtuluyor ve ateşin üstüne konuyor. Tencerenin kapağı da kapatılıyor. Yani tabii tencere deyince eski usul şöyle bakır tencereleri düşünün. Çünkü eski bir teknikten bahsediyoruz. Tasın içindeki et usul usul pişerken suyunu iyicene salıyor. Şimdi o suyunu tamamen saldığı zaman işte etrafına da pirinç ekleniyor ve bir pilav demleniyor. Tam bir böyle et suyuna pilav. Zaten tuzu biberi falan da yerindeydi. O pilav da iyicene böyle kendini çekince işte ortadaki tas kaldırılıyor. Ortada pişmiş lokum gibi bir et, etrafında da pilav. Şimdi bunu tamamen tencereyi aslında bir siniye tam olarak ters de devirebilirsiniz. Gene ortada pişmiş et olur. İşte tasın içinde tası çıkarırsınız. Ortada o pişmiş tas kebabı, etrafında da pilavı, son derece güzel bir yemek. Onun için tas kebabını hala böyle komposto kaselerinin içine koyarlar. Pilavın üstüne ortaya koyarlar. Bu şekilde servis yapılır. Unuttuğumuz bir teknik. Zaman içinde tas kebabı başkalaşmış, içine girmeyen kalmamış. Bugün hala ama tas kebabı pilav ikilisi sofraların olmazsa olmazı. Hatta bir nokta daha ekleyeyim. Hünkar Beyendi tarifinin de temelinde aslında bu tas kebabının batı etkisiyle başkalaşması var. O da tas kebabı bir zamanlar aynı zamanda köz patlıcanla da servis yapılırmış. Köz patlıcanın üstüne diyelim ama o köz patlıcanın içine zamanla Fransız mutfağı etkisiyle beşamel sos ve kaşar peyniri girmiş. Tamamen bambaşka bir şey olmuş. Onun üstüne de tas kebabı konulunca işte bildiğimiz Hünkar Beğendi yemeği olmuş. Tabii ki normalde eti kavurarak üstüne suyunu ekleyerek de tas kebabını yapabilirsiniz. Yalnız etin çok iyi pişmesi esas.

0: Peki tatlı ne olacak? Elbette şerbetli bir tatlı. Akla hemen baklava geliyor ama ev baklavası, üstelik de cevizli olanından. Baklavanın dışında ne yapılabilir diye baktığımız zaman şerbetli tatlılar dünyasına şöyle bir bakalım. Mesela hurma tatlısı olabilir, şekerpare olabilir, kalbura bastı olabilir, revane olabilir. Yerine göre kimisi birazcık daha ağır, kimisi birazcık daha hafif. Hurma tatlısı deyince bir kere şu detayı belirtmekte yarar var. İçinde hiçbir şekilde hurma yok. Sadece hamura hurma gibi şekil verildiği için yapılmış bir tarif. Hurma şekli verilmiş, şöyle uzun parmak parmak hamur yağda kızartılıyor. Ondan sonra şerbetle buluşturuluyor. Şimdi zaten bu şerbetli tatlıların bir kısmı fırında kek veya kurabiye gibi pişer. Fırından çıkar çıkmaz şerbeti üstüne verilir ya da yağda kızartılır, sonra şerbete atılır. Kurabiye gibi pişirilenlere baktığımız zaman şekerpare devreye giriyor. İşte bunun lorlu tatlılar da var mesela. Yerine göre onlar birazcık daha hafif olabilir. Ama mesela kalbura bastı var. Şimdi kalbura bastı var deyince de böyle kalbura bastırılarak üstüne pürtük pürtük bir şekil veriliyor. Ve o pürtük pürtük şekil sayesinde hamurun o kısımları daha gevrek, daha kıtır kıtır oluyor. Şerbeti de daha güzel çekiyor. Ay ben kalburu nereden bulacağım demeyin. İri gözenekli bir süzgeci de bu iş için kullanabilirsiniz. Bu rendelerin hani pürtük pürtük kısımları var ya, o pürtüklü kısma bastırdığınız zaman son derece güzel bir şekil alıyor. Kalbura bastı kurabiyeniz. Evet, üstüne de şerbeti verince harika bir bayram tatlısı. Ama benim size önerim çok daha hafif bir tatlı, portakallı revani olacak. Revani deyince de gene kelime olarak Farsçadan kaynaklanıyor. Revgan yağ demek. Dolayısıyla yağlı bir tepsiye dökülerek yapıldığı için, yani dibi yağlı olduğu için revgani denmiş. Sonradan revani halini almış. Şimdi revani deyince aslında nispeten kolay tatlılardan. Portakallı revani için ben önce şerbetin tarifini vereyim. Çünkü onu önce yapacaksınız. 2 bardak şeker, 1,5 bardak su, 1,5 bardak portakal suyu, 1 portakalın da rendesi. Bunların hepsini karıştırın. Şerbet kıvamına gelene kadar kaynatın. Sonra bir kenarda soğumaya bırakın. Revani kısmını yapmaya gelince 1 bardak irmik, 1 bardak un, 1 pakette kabartma tozu. Bunları karıştırın, bir kenarda dursun. 6 yumurtayı çırpın. Buna 4'te 3 bardak şeker ekleyeceksiniz. İyice böyle köpük köpük hale gelince buna 3 çorba kaşığı yoğurt. Onu da çırpmaya devam edin. Pürtüksüz bir hal alsın. Sonra buna irmik, un, kabartma tozu karışımını ekleyin. En sonda 1 veya 2 portakalın gene rendesini bu hamura katacaksınız ve bu hamuru kalıncana tereyağı ile yağladığınız metal bir tepsiye, ki metal çok daha iyi dibini kızartıyor, birazcık da şöyle irmik serpeleyeceksiniz. Hani yağlanmış unlanmış yerine yağlanmış irmiklenmiş diyelim. Üstüne de hamuru koyduğunuz zaman önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında 45 dakika pişsin. Çıkarır çıkartmaz üstüne de bir tarafta soğuttuğunuz portakallı şerbeti dökün. Kendini iyicene çekince de kare kare kesin. Üstünü de isterseniz halka halka kabuğuyla kesilmiş portakal dilimleriyle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun. Bayramınız tekrar kutlu olsun.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Elveda güzel vatanım. NTV Radyo'da.
3: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
4: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
5: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
4: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
3: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
6: Reklam.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
9: Unutulmaz, unutulmaz.
10: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
11: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
12: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
13: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Cumartesi günü yağış dar alanda etkili olacak. 5 büyük kent merkezinde de hava az bulutlu. İstanbul 23, Ankara 20, İzmir 29, Bursa 25, Antalya 30 derece. Marmara'da hava az bulutlu. Sıcaklık artıyor. Edirne 27, Sakarya 25, Balıkesir 26 derece. İç Anadolu'da da çoğu yerde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Sivas 17 derece. Ege güneşli, kariyer orta hızda esiyor. Manisa ve Muğla 27, Kütahya 20 derece. Akdeniz bölgesi açık, Adana 28, Mersin 27 derece. Karadeniz bölgesinde yağış daha az bölgeyi etkiliyor. Doğu Karadeniz'de kısım kısım görülecek. Bolu 19, Samsun 20, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu'da Ağrı, Erzurum, Van, Hakkari kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da az bulutlu. Erzurum 14, Malatya 22, Diyarbakır ve Gaziantep 26 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 11.
1: Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. CHP'de gözler bugün Ankara'da yapılacak buluşmalarda. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra genel merkezde olacak. Saat 14'te bayramlaşma programında konuşacak. Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında olacak. Şimdi Sibel Can CHP Genel Merkezi'nde, Mustafa Berber ise CHP Ankara İl Başkanlığı'nda yayına hazır. İlk durağımız CHP Genel Merkezi. Sibel Can notlarıyla karşımızda. Sibel.
2: Burası yavaş yavaş hareketlenmeye başladı küçük gruplar halinde. Başka illerden gelenler de buraya giriş yapmaya başladılar. CHP Genel Merkezi'nin önü küçük bir miting havasında geçiyor diyebiliriz. Seçim müzikleri, özellikle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında meydanlarda çalınan hak, hukuk, adalet gibi miting müzikleri de bugün burada çalınıyor. Bugün buradaki buluşmanın teması ise temiz siyaset. Pek çok pankartta, flamada, dövizde bu yazıyor. Yine büyük bir pankart asıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının olduğu bir pankart bu. Bu pankartta da şimdi arınma zamanı yazıyor. Kemal Kılıçdaroğlu saat 14'te kürsüye çıkacak ve daha önceki konuşmasından biliyoruz ki bugün tüm bu mahkeme sürecine ilişkin, kurultay sürecine ilişkin bazı mesajlar verecek, bazı açıklamaları olacak. Bunu da şu ifadelerle duyurmuştu. Demişti ki Kemal Kılıçdaroğlu, sizin henüz bilmediğiniz pek çok ayrıntı var. Bunu halkla buluşmada anlatacağım. Mahkeme kararı çıkmasaydı bunları anlatmayacaktım ama şimdi bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım ifadesini kullanmıştı. Yani bugünü işaret etmişti. Bugün de saat 14'te yine diyelim kürsüye çıkacak ve o mesajların neler olacak onları takip edeceğiz. Tabii şimdi CHP'nin içinde bulunduğu bu süreçte pek çok belirsizlik var. Bunlardan biri parti meclisinin ne zaman toplanacağı. Şimdi ekranlarınıza belki yansıyordur. Katılımcılardan birinin bir rahatsızlığı oldu. Bu nedenle bir ambulansla müdahale ediliyor. Hastaneye götürülecek. Kalabalık, katılım yoğun olduğu için böyle olaylar da oluyor. Tedbiren ambulans dışarıda bekliyordu. Şimdi bu sağlık sorunu için alana girdi ve sağlık sorunu olan kişi ambulansla hastaneye götürülecek. Mitinge dönecek olursak, daha doğrusu buradaki bayramlaşma buluşmasına dönecek olursak pek çok katılımcı var. Farklı illerden gelen katılımcılar var. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında parti meclisinin ne zaman toplanacağına ilişkin bir mesaj vermesini beklemiyoruz. Ancak yol haritasının ne olacağına ilişkin bir mesaj vermesini bekliyoruz. Buna dair bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Özellikle kurultay ne zaman yapılacak? Bununla ilgili daha önce bir açıklaması vardı. Temiz sürecine işaret etmişti. Yargıtay'ın tedbir kararını kaldırması gerekiyor. Ondan sonra kurultay yapılabilir demişti. Bu açıklamasını yineleyecek mi yoksa yeni bir açıklama mı yapacak? Bu da merak edilen başlıklardan biri. Şimdi burası 14'teki buluşma için dünden beri hazırlanıyor. Geniş güvenlik önlemleri var buraya girişlerde. İki farklı girişi var. İki farklı girişte polis tarafından kapatıldı ve barikatlarla kontrol altına alındı. Girişlerde hem kimlik kontrolü yapılıyor hem de üst araması yapılıyor. Dolayısıyla buraya giren her bir kişi tek tek polis kontrolünden geçerek bu alana alınıyor. Dar bir alan ama yine bir miting havasında geçiyor buradaki buluşma. Sloganlar atılıyor. Hak, hukuk, adalet sloganları atılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine pek çok sloganlar atılıyor. Destek mesajları var. Farklı illerden gelenler var. Ama tabii en önemlisi buradaki kalabalığa hitap edecek. Saat 14'te Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelecek. Öğlen saatlerinde evinden ayrılıp genel merkeze gelmesini bekliyoruz. 14'te de kürsüye çıkmasını bekliyoruz. Kürsüye çağrıldığı sırada da Nazım Hikmet'in Yürümek şiiri okunacak. Bu şiir eşliğinde kürsüye çıkacak ve mesajları neler olacak bakacağız, takip edeceğiz.
1: Sibel Can aktardı. CHP'de gözler bugün Ankara'da yapılacak buluşmalarda dedi. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra genel merkezde olacak ve bayramlaşma programında konuşacak dedik. Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak programda partililere seslenecek. Mustafa Berber de oradan yayın için hazır. Mustafa.
3: Burcu, yaşanan olayların ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel İzmir'de, Manisa'da, İstanbul'da ziyaretler gerçekleştirmiş. İzmir'de miting de düzenlemişti. Bugünse programı Ankara'daki bayramlaşma olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığı önüne gelecek. Saatler 14'ü gösterdiğinde tabii bu genel merkezin önündeki programla aynı saatte başlayacak. Bu da önemli bir başlık. Şimdi Özgür Özel buraya gelecek ama yaklaşık 3 saat var programın başlamasına. Buna rağmen sayı her saat artarak gidiyor burada. Sayı her geçen dakika artıyor. Sabah saatlerinden itibaren buraya gelen partililer var. Ellerinde destek dövizleri, destek pankartları olan partililer, seninleyiz mesajı veren partililer var. Bunun yanı sıra CHP İl Başkanlığı önünde, Ankara İl Başkanlığı önünde bir de otobüs var. O otobüsün üzerinden Özgür Özel'in hitap etmesini bekliyoruz. Ve orada da Özgür Özel'in genel merkezden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdüğü sırada çekilen bir fotoğrafı. Aslında tarihe not olarak düşen bir fotoğrafı. Yağmurda yürümüştü Özgür Özel, ıslandığı ve elini yumruk halinde yaptığı fotoğrafı bu otobüsün üzerine yapıştırılmış durumda. Ve irademizle liderimize, partimize sahip çıkıyoruz sloganı yer alıyor bu otobüsün üzerinde. Şimdi saatler 14'ü gösterdiğinde tıpkı genel merkezde olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı önünde düzenlenecek Özgür Özel'in katılacağı program. Burada vereceği mesajlar önemli olacak. Çünkü aynı saatlerde Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde olacak ve o mesajlara karşılık yanıtlar neler olacak, bu önemli. Ve burada toplanan kalabalık sabah saatlerinden itibaren, az önce de belirttiğim gibi, burada destek için toplananlar var. Saatler 14'ü gösterdiğinde buradaki bayramlaşma ve program başlayacak. Özgür Özel ise hemen arkamızda bulunan otobüsün üzerinden burada kendisini bekleyenlere, destekleyenlere, partililere bir konuşma yapacak.
1: Mustafa Berber aktardı. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü akşam saatlerinde görkemli kutlamalarla devam etti. Boğaz'da havai fişek gösterisi düzenlendi. Üsküdar Meydanı'na kurulan sahnede ise şarkılar hep birlikte söylendi.
4: Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
5: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü gündüz olduğu kadar gece saatlerinde de renkli görüntülere sahne oldu. Rumeli Hisarı'nda video mapping gösterimi yapıldı. Gösterimde Fatih Sultan Mehmet'in askeri dehasıyla Şahi toplarının surlarda açtığı gediklerden gemilerin karadan yürütülmesine kadar uzanan başarıları sunuldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da gösterimi takip edenler arasındaydı.
6: 29 Mayıs'ta bunu hep beraber kutlamış olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Elbette vatandaşlarımız da büyük ilgi gösterdiler. Yeni fetih yıllarında daha renkli aktivitelerle devam edeceğiz inşallah.
5: Fetih programı kapsamında Galata Kulesi'nde yapılan ışık gösterisine yerli ve yabancı turistlerin ilgisi yoğundu. Video gösterimi İstanbul Valiliği binası Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Yedikule surlarında da yapıldı. Üsküdar'daki kutlamalardaysa İstanbul 1. Ordu Komutanlığı bandosu sevilen marş ve eserleri meydanda toplanan vatandaşlarla birlikte seslendirdi.
7: Vatan, dilsin yetiştik çünkü biz.
8: 573 yıldır bu emaneti bizler sizlerle birlikte sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz.
5: Konser sonrası Boğaz'da havai fişek gösterisi düzenlendi. Havası.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ekibiyle İran konusunda son değerlendirmeyi yapmak için durum odasında toplandı. Toplantı 2 saat sürse de sonuç çıkmadı. Trump toplantı öncesi mesajında bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli dedi. İran ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın açıklamasını yalanladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump durum odasında kurmaylarıyla toplandı. Ancak Amerikan basınına göre o toplantıdan da sonuç çıkmadı. Trump toplantı öncesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli dedi. ABD Başkanı Haziran'daki Amerikan saldırısında toprak altında kalan uranyumun yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından çıkarılacağını duyurdu. Çıkarılan uranyum imha edilecek dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda kalan mayınları da İran'ın derhal temizleyeceğini belirtti. Amerikan Başkanı, yaptırımlar nedeniyle dondurulan İran varlıklarına ilişkin de konuştu. Yeni bir duyuruya kadar hiçbir para alışverişi yapılmayacaktır açıklamasını yaptı. Amerikan basınına göre de taraflar arasındaki ihtilaflı başlıklardan biri de İran'ın dondurulmuş varlıkları. Tahran yönetimi anlaşmayla birlikte 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılmasını talep ediyor. Ancak bunun aksine ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, İran'ın 1 milyar dolar değerindeki kripto varlığına el konulduğunu duyurdu. İran tarafından da Trump'ın açıklamalarından sonra mesajlar geldi. Fars Haber Ajansı'na konuşan bir yetkili Trump'ın açıklamalarını reddetti. Anlaşmanın son aşamada olduğunu ancak henüz karar verilmediğini belirtti. Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmasının ardından İran'ın önceden belirlenmiş geçiş düzenlemelerine göre boğazı açacağı aktarıldı. Trump'ın Tahran yönetimine ait nükleer materyallerin yok edileceğine ilişkin ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın derhal serbest bırakılmasına ilişkin maddenin de metinde yer aldığı iddia edildi. Ayrıca metne göre savaşın sadece İran değil, Lübnan'da da sona ermesi de gerekiyor. Daha sonra Reuters'a konuşan bir yetkili de anlaşma metninde nükleerle bağlantılı bir başlığın olmadığını söyledi. İran Dışişleri Sözcüsü ve müzakere ekibinde yer alan İsmail Bekai de devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu. Şu aşamada savaşı bitirmeye odaklıyız. İran'ın nükleer programı üzerinde müzakere etmiyoruz dedi. Bekai, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran ve Umman tarafından karara bağlanması gerektiğini de duyurdu.
0: Romanya'da bir konutu vuran insansız hava aracı Rusya ile Batı arasındaki ipleri daha da gerdi. Rusya lideri Vladimir Putin söz konusu İHA'nın Ukrayna'ya ait olabileceğini söyledi. Önce inceleme yapılmalı dedi. Romanya cephesi ise dronun Rusya'ya ait seri numarası taşıdığını açıkladı. Olay yerini ziyaret eden Romanya Cumhurbaşkanı ise öfkeli kalabalık tarafından yuhalandı.
1: Romanya'da bir apartmana isabet eden insansız hava aracı Rusya ve NATO'yu bir kez daha karşı karşıya getirdi. Batılı liderlerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de açıklamalarda bulundu. Kazakistan'ın başkenti Astana'da kameralar karşısına geçen Rus lider, İHA'nın Rusya'ya ait olduğunu söylemek için henüz çok erken dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, Avrupa'dan gelen açıklamaların aksine bunun bir Ukrayna drone'u olabileceğini söyledi. Konu hakkında bilgisi olmadığını ifade etti.
2: Neden bahsettiğinizi bile anlamıyorum. Bu salona girmeden hemen önce bana Romanya'ya bir tür İHA uçtu biliyor musunuz dediler. Ben de bilmiyorum ne İHA'sı dedim.
1: İnceleme tamamlanmadan kimsenin suçlanamayacağını belirten Rusya lideri geçmişteki benzer olayları da hatırlattı. Daha önce Polonya ve Finlandiya'da da ilk tepki Ruslar geliyor olmuştu. Ancak kısa süre sonra bu İHA'ların Ukrayna'ya ait olduğu anlaşıldı. Büyük ihtimalle yine aynı durumla karşı karşıyayız ifadelerini kullandı. Putin'in savunmasına karşılık Romanya cephesinde öfke hakim. Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor'dan olay yerini ziyaret etti. Dronun önlenememesi nedeniyle öfkeli olan bölge halkı Romanya liderine tepkiliydi. Romanya Savunma Bakanı da basın toplantısı düzenledi. Enkaz parçalarında yer alan seri numarası dronun şüphe götürmez bir şekilde Rus yapımı olduğunu kanıtlıyor dedi. Romanya'nın Ukrayna sınırındaki Galati kentinde bir apartmanın çatısına çarpan İHA, iki sivilin yaralanmasına yol açmıştı. Bu olay Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'da bir konuta isabet eden ilk drone olarak kayıtlara geçti.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Baran, Suriye Özel Temsilciliği için görev süresi sona eriyor. Açıklamayı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptı. Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu ünvanın süresi sona eriyor olsa da Barak, Trump yönetimi adına hem Suriye'de hem de Irak'ta öncü bir rol oynamayı sürdürecektir dedi. Rubio, Tom Barak için sahip olduğu uzmanlık, kurduğu ilişkiler ve önce Amerika gündemine dair derin anlayışı sayesinde ülkemiz adına önemli kazanımlar sağlamaya devam edecektir ifadelerini de kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Barak, geçen sene Mayıs ayında Trump tarafından Suriye Özel Temsilcisi olarak atanmıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze işgalini genişletme planı bölge halkında endişeye yol açtı. 7 Ekim sonrası defalarca evlerini terk etmek zorunda kalan Gazze'liler gidecek yerleri kalmadığını söylüyor.
3: Zaten kıyı boyunca dar bir alanda yaşamak zorunda bırakılmışlardı. Şimdi bu alan daha da küçülebilir. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze işgalini genişletme talimatı bölge halkında tedirginlik yarattı. İsrail ordusu Gazze'nin yaklaşık %64'ünü fiilen kontrol ediyor. Ancak İsrail Başbakanı Ekim'de yürürlüğe giren kırılgan ateşkese karşın orduya Gazze şeridindeki işgalini genişletme talimatı verdi. Netanyahu işgalin Gazze'nin %70'ine yayılmasını istedi. 7 Ekim sonrası yerinden edilen Gazze'lilerin gidecek yeri kalmadı.
4: Netanyahu Gazze şeridinin %70'ini almak istediğini söylüyor. Gazze'de onun alacağı bir şey kaldı mı ki? Sonra ateşkes olduğu söyleniyor. Ama biz ne bir ateşkes ne de başka bir şey görüyoruz. Onlar sarı hattan ötesine ilerlemeyi sürdürüyor. Dünya buna daha ne kadar sessiz kalacak ve biz ne yapacağız?
5: %70'ini işgal ettiğinde biz nereye gideceğiz? Bizi deniz kenarına sürüklediklerinde Gazze şeridinin neredeyse tamamını aldı. Biz nereye gidelim? Suya mı? Denize mi? Yer yok. Biz nereye gideceğiz? Nereye kaçacağız?
3: Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması aylardır tıkanmış durumda. İkinci aşama bölgenin silahlardan arındırılmasını ve İsrail ordusunun kademeli olarak geri çekilmesini öngörüyor. Ateşkes şartlarına göre İsrail güçleri Gazze'de sarı hat olarak adlandırılan sınırın gerisine çekilmek zorunda.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletindeki bir Luna Park'ta 8 kişi eğlence treninde mahsur kaldı. Tren tepe noktasına yakın bir noktada arızalandı. 8 kişi bindikleri eğlence treninde yerden yaklaşık 30 metre yükseklikte mahsur kaldı. Trendekiler yüzleri yukarı bakacak şekilde asılı kaldıkları yerde kurtarılmayı bekledi. 8 kişi 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Yetkililer olayda yaralanan olmadığını bildirdi. Trafik kazaları istatistiği korkunç bir veriyi ortaya koydu. Geçen yıl 6035 kişi kazalarda yaşamını yitirdi. Bu da her gün ortalama 16 ölümlü trafik kazasına işaret ediyor. NTV'den Ali Ablay, sürüş güvenliği uzmanı Tülay Korkmaz'la bu çarpıcı istatistiği konuştu.
6: Aman Allah'ım.
7: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı trafik kazası istatistiklerini açıkladı. Geçen yıl 1.549.000 trafik kazası gerçekleşti. 403.000 kişi yaralandı, 6.035 kişi öldü.
8: Trafik kazalarında ölenlerin sayısı bir önceki yıla göre %5 düşüş gösterse de kazalarda her gün ortalama 16 kişi hayatını kaybediyor.
9: Yılbaşı itibariyle caydırıcı cezalar geldi. Çok hızlı bir şekilde bu ölümlü yaralanmalı kazalarda yüksek bir düşüş bekliyoruz önümüzdeki yıl itibariyle. Önceden taksirli ölümlü kazalar varken artık bilinçli bir şekilde hızla araç kullananlara kasten adam öldürmeye kadar idari yaptırımlar ve hapis cezası geliyor.
7: Trafik kazalarının %65'i gündüz saatlerinde yaşandı. Yaz mevsimi ise kazaların en çok yaşandığı dönem.
9: Biz buna yol hipnozu diyoruz. Uyku halinde araç kullanıyorlar. Bir anda çarptıklarında ne olduğunu hatırlamıyorlar.
7: Ölümlü kazada ilk sırada motosikletliler var. Geçen sene 1334 motosiklet sürücüsü kazalarda can verdi.
9: Herkes diyor ki ben frene bastım, araç durmadı ya da yol kaygandı. Fakat kaza analizlerine baktığımız anda %91'e yakın sürücü kaynaklı bu kazalar. Bir numarada hız yer alıyor. İkincisi hatalı manevra değişikliği. Üçüncüsü dikkatsiz sürücüler.
7: En çok ölümlü kaza Ankara'da yaşandı. Onu İstanbul, Konya ve Antalya takip etti.
0: Dolandırıcılar vatandaşları kendi suçlarına ortak etmek için banka hesaplarını kiralamak üzere ilan vermeye başladı. Karşılığında yüksek miktarda günlük para, komisyon, hatta yurt dışı tatil teklif eden siber suçlular hesaplar üzerinden para transferlerini gerçekleştiriyorlar. Uzmanlar bu yönteme karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunuyor.
10: Banka hesabınızı başka birine kiraya verir misiniz?
11: Yok.
12: Hayatta vermem.
1: Kolay kazanç, yüksek komisyon, günlük ödeme. Dolandırıcılar şimdi de banka hesaplarını kiralamaya çalışıyor.
13: İlan olarak evet, sosyal medyada, platformlarda çıkıyor. Bu kadar IBAN verirseniz şöyle para gelir gibi şeyler çıktı yani. Dolandırıcılık aldı başını gitti.
10: Dolandırıcılar özellikle sosyal medyaya çok sayıda ilan veriyorlar. Hesabını kiraya verenlere 100 bin liraya kadar kazanç vaat ediyorlar.
14: Bu banka hesapları kara paranın aklanmasında kullanılan en önemli etkenlerden bir tanesi. IBAN numaraları kiralandıktan sonra da illegal yollarla elde edilmiş paralar, illegal bahis sitelerinden elde edilen paralar, bunların tamamı vatandaşların kiraladığı bu hesaplarda toplanıyor. Bu hesaplarda toplandıktan sonra da doğrudan kripto paraya aktarılıyor ve izi takibi imkansız bir hale gelebiliyor.
1: Dolandırıcılar hedeflerindeki kişilere bir hafta boyunca banka hesaplarını kullanma karşılığında yurt dışında tatil vaadinde bulunuyor.
15: Gençler de çok çabuk kanabiliyorlar. Günlük kazanırsın ama ileride kaybedersin.
16: Ben içeri girdikten sonra 1000 doların bana bir amacı yok, bir ihtiyacı kalmıyor.
1: Hesaplarını kiralayanların adının birçok suça karışma ihtimali de bulunuyor.
14: Mali bir denetime takıldığınızda doğrudan gelen paranın hesabını vermek zorundasınız. Çok büyük bir ihtimalle ciddi anlamlarda ceza alacaksınız.
15: Ne kadar teklif ederlerse sizler özgürlüğü bir şekilde satın alamazlar yani.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken 7 milyon aracın trafik sigortası ve kaskosu olmadığını söyledi. Fiyatlardaki artışa dikkat çeken Palandöken, tavan ve taban fiyat uygulaması gelmeli dedi.
17: Trafikte 34 milyon araç var. 7 milyon aracın ne kaskosu ne de zorunlu trafik sigortası var. Herkesin araba fiyatına neredeyse sigorta bedeli dediği bir dönemde insanlar sigorta yaptırmaktan imtina ediyor.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafik sigortası ve kasko fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Fiyatların kabul edilemez seviyelere ulaştığını söyleyen Palandöken, taban fiyat uygulaması gelmeli dedi.
17: Farklı sigorta şirketlerinde de farklı uygulamalar var. Bunun için zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortaları, çünkü araçların da fiyatı yüksek. Buna göre bir norm birliği sağlanıp keyfe bırakılmaması lazım. Bir yılda %100 zam olur mu?
1: Palandöken, ilk araç alımında uygulanan yüksek trafik sigortasının adil olmadığını söyledi. Trafik sigortasında yeni modelin şart olduğunu belirtti.
17: 10 senedir ehliyet almışsınız arabanız ama üzerinize değil. Şimdi yeni bir araç aldınız, size ayrı bir kategori. Böyle bir uygulama olur mu? Bu sorunun çözülmesiyle ilgili de mutlak bir düzeltmeye ihtiyaç var.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
19: Madı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
20: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
19: 40 bin mi?
20: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
11: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
12: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler size de geliyor.

0: reklam. Hava durumu.
1: Cumartesi günü yağışlar alanda etkili olacak. 5 büyük kent merkezinde de hava az bulutlu. İstanbul 23, Ankara 20, İzmir 29, Bursa 25, Antalya 30 derece. Marmara'da hava az bulutlu. Sıcaklık artıyor. Edirne 27, Sakarya 25, Balıkesir 26 derece. İç Anadolu'da da çoğu yerde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Sivas 17 derece. Ege güneşli, kariyer orta hızda esiyor. Manisa ve Muğla 27, Kütahya 20 derece. Akdeniz bölgesi açık, Adana 28, Mersin 27 derece. Karadeniz bölgesinde yağış daha az bölgeyi etkiliyor. Doğu Karadeniz'de kısım kısım görülecek. Bolu 19, Samsun 20, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu'da Ağrı, Erzurum, Van, Hakkari kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da az bulutlu. Erzurum 14, Malatya 22, Diyarbakır ve Gaziantep 26 derece.
0: Hava durumu. Reklam.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

0: Arçelik. Şanzımanlı Arçelik'le.
1: Hayat bu işe.
2: İşte Topaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
3: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
4: Aradığın tatil Setur.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünya...

0: Kaynağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 3. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler. Dış ses Merih Tangün. Ester Neslihan Aslan. Şehsuvar Sami Ali Rıza Kubilay. Ahmet Rıza Sefa Zengin. Paloma Nine Nilgün Kasapbaşoğlu. Şişman Adam Hakan Akın. Basri Bey Toprak Sergen. Ermeni Terzi Uğur Aslanoğlu. Prodüktör Cengiz Saral. Ses Teknisyeni Murat Çolak. Yönetmen Aziz Acar.
2: Sen onlara benzemiyorsun.
3: Bu yüzden mi sevmiştin acaba beni Ester? Farklı olduğum için mi? Neydi o farklılık? Yazar olmak istemem mi? Karaladığım o acemi hikayeler mi? Belki de bir Yahudi kızı sevecek kadar cesur olmam. Başta annem olmak üzere ailemin tüm fertlerini, hatta cemiyetteki arkadaşlarımı karşıma almak anlamına geliyordu bu. Evet, cemiyetteki arkadaşlarımı bile. Ne kadar ilerici fikirler savunsalar da, mesele kadınlara geldiğinde ölmüş dedelerimizle aynı tepkiyi vermeye hazırdı hepsi. Ahmet Rıza'nın sözlerini hatırlıyorum. Paris'te bir kafede oturuyorduk. Kahvelerimizi getiren garson kız bizden uzaklaşırken bana şöyle demişti.
4: Bizim Osmanlı aydınları Paris'te iki meseleye çok şaşırırlar. İlki kadınların garsonluk yapacak kadar hayatın içinde oluşuna. İkincisi ise hemen karşımızdaki Auguste Comte heykelini görüyorsun ya. İşte böylesi anıtlara çok şaşırırlar. İkisi de bize çok yabancı. İlerleme bir zaman meselesidir aziz kardeşim. Eşitlik ve güzelliğin toplumumuzda vazgeçilmez değerler olabilmesi için epeyce zamana ihtiyacımız var.
3: Evet Ester, Ahmet Rıza gibi çağının çok ilerisinde bir aydın bile böyle düşünüyordu. Böylesi şartlarda benim Yahudi bir kıza aşık oluşum, seninle bir hayat yaşamayı göze alışım şüphesiz büyük bir cesaret gerektiriyordu. Evet, sahiden

0: her şeyi göze almıştım. Ama bu meselede övgünün büyük payı elbette sana düşer Ester. Çünkü sen benden çok daha fazla risk alıyordun. Çünkü senin cemaatin de en az benimkiler kadar tutucuydu. Hatta belki daha fazla. Üstelik sen bir kadındın. Fakat kimseyi umursamıyordun. Bırak Selanik'i, bütün bir dünyayı umursamıyordun. Aşkımızdan başka hiçbir konunun kıymeti harbiyesi yoktu senin gözünde.
1: Hayatın en güzel bencilliğidir aşk.
0: Öyleydi. Bu kadar güçlü, bu kadar tutkulu olman beni hem mutlu ediyor hem de korkutuyordu. Ya bir gün beni sevmekten vazgeçersen? Belki de sana duyduğum hisleri diri tutan da bu kaygıydı. Her an seni kaybedebilecek olmam. Leon dayının yazıhanesinde yalnız kaldığımız bir anda sana dediklerimi hatırlıyor musun?
2: Aslında bizim aşkımız imkansız. Nasıl neticelenecek bu iş?
1: Bütün aşklar imkansızdır Şesuar. İmkansızlık olmazsa aşk söner. Hepsinden mühimi, aşk bir ticaret değildir benim yakışıklı aptalım. Aşk neticeyle alakadar olmaz. Bugüne bakar. Sadece bugüne. Hatta şu ana. Ateş yandığı sürece vardır. O tutku sönmediği sürece.
0: İşte hep o tutkunun sönmesinden korkmuştum. Beni bırakıp başka birine gitmenden. Ama kaderin şu cilvesine bak ki, giden sen değil, ben oldum. Hakikatte hiçbir yere gittiğim yoktu. Bedenim, aklım senden kopmuş olsa da ruhum her zaman seninleydi. Hep de öyle olacak. Evet Ester, haklıymışsın. İmkansızlık aşkı hep diri tutuyor. İmkansızlık tutkunun ölmesine asla izin vermiyor. Cemiyete katıldığım zaman senden ayrılacağımı hiç ama hiç düşünmemiştim. Kendimi kandırmıştım. Benimle gurur duyacaktın. Osmanlı ülkesine hürriyeti getirmek isteyen kahramanlardan biri olacaktım. Hürriyeti, kardeşliği, eşitliği, adaleti. Ve sen daha çok sevecektin beni. Zaferden sonra çok daha mesut bir hayata başlayacaktık. Elbette en kısa sürede Abdülhamit yıkılacak, meşrutiyet ilan edilecek, ardından istediğimiz o yeryüzü cenneti kurulmuş olacaktı. Paris'e de o zaman gidecektik işte. Onurlu bir ülkenin onurlu sanatçıları olarak. Ah, Ester, o kadar genç, o kadar tecrübesiz, o kadar iyimserdim ki. Tarihin gönlümüze göre akacağına inanıyordum. Elbette olmadı. Duvara tosladım. Çünkü tarihin vicdanı yoktu. Tarih insanları düşünmezdi. Ne insanları, ne aşklarını, ne de hayatlarını. Biz ona yön vermeye çabalasak da o kendi kafasına göre akmayı sürdürürdü. Dağıttıysam kusura bakma Ester. Hemen geliyorum mevzuya. Evet, Şemsi Paşa'nın öldürülmesinde kalmıştık. Şemso'nun vurulduğu haberi adeta zelzele tesiri yapmıştı Yıldız Sarayı'nda. Sultan, tehlikenin ilk kez bu kadar büyük, bu kadar yakın olduğunu fark ediyordu. Sen de biliyorsun, Abdülhamit hep korkuyla yaşamıştır. Yıllardır süren taht kavgaları, şehzadelerin acımasızca öldürülmesi, kurnazca tezgahlanan isyanların yarattığı korku, görünmez bir deri gibi kaplamıştı hafif kambur, ince uzun bedenini. Ama bu kez vaziyet farklıydı. Bu kez hayali bir korku değil, hakiki bir tehlike vardı onun için. Güçlü bir paşası, gündüz vakti, İmparatorluğun önemli bir vilayetinde o kadar korumanın gözleri önünde öldürülmüştü. Üstelik dağlara çıkan zabitlerin ardı arkası kesilmiyordu. Bu vaziyet hiç ama hiç hayra alamet değildi. Yine de isyanın hakiki manasını idrak edebilmesi için Tatar Osman Paşa'nın dağa kaldırıldığını duyması gerekecekti. Hatırlar mısın? O günlerde manastır dönüşünün ertesi sabahı sizin eve uğramıştım. Paloma nine terastaki divanda her zamanki köşesine oturmuş, şu sizin romanzalardan birini söylüyordu. Sabah güneşinin tadını çıkarıyor diye düşünüyordum ki hamarat kadının önündeki tepside fasulye ayıkladığını fark ettim. Nasıl da dalıp gitmişti.
3: Şehsuvar kuzum, sen misin?
2: Benim Nona Paloma. Kolay gelsin.
3: Teşekkür ederim evlatçığım. Gel, gel otur şöyle.
2: Ester evde mi?
3: Ester burada ama boş ver şimdi onu. Gel otur yanıma şöyle. Sen okumuş çocuksun Şehsuvar. Anlat bakalım neler oluyor. Bir paşayı mı ne vurmuşlar manastırda? Bizim Leon'da bir neşe, bir neşe. Sanki sultan yapacaklar kendisini. Askerler dağa çıktı diyor. Saraya telgraf yağıyormuş meclisi aç diye. İnkılap mı ne olacak diyor. Soruyorum ancak ne Leon anlatıyor ne Ester. Sen iyi çocuksun. Söyle bakalım ne inkılabıymış bu.
2: İstibdat yıkılıyor Nona Paloma. Sonunda despottan kurtulacağız. Millet ayaklanıyor. Kanuni esası yeniden ilan edilecek.
3: Doğruymuş demek. Hayırlısı diyeceğim ama olmayacak. Hiç hayırlı olmayacak.
2: Niye öyle söylüyorsun Nona Paloma? Vatana hürriyet gelecek. Eşitlik olacak. Milletler, dinler yeniden kardeş olacak.
3: Hiç öyle olmayacak. Daha beter olacak. Bu memleket yıkılacak. Eliyahu Anavi yardımcımız olsun. Bizi bu şehirden sürecekler.
2: Kim yapacakmış onu?
3: Hristiyanlar. Hristiyanlar bilmiyor musun sanki? Yunanlar, Bulgarlar, Ulahlar, belki de Sırplar. Artık kimin gücü kime yeterse. Osmanlı yıkılacak çocuğum. Hepimizin felaketi olacak. Atalarımızın, dedelerimizin mezarını bırakıp yine yollara düşeceğiz. Siz Türkler Küçük Asya'ya, biz Yahudiler kim bilir nereye. Ama ben hiçbir yere gidemem. Ah de büyük felaket. Ey kudretli Tanrım, ne olur vakit geçirmeden al canımı. Ne olur şu güzel ülkenin dağıldığını gösterme bana. Ne olur başka bir şehirde ölmeme müsaade etme.
0: İşte tam o sırada geldin. Üzerinde seni daha da ince gösteren nar çiçeği uzunca bir elbise vardı. Başında zeytin yeşili bir eşarp. Açıkta kalan saçların pırıl pırıl yanıyordu Temmuz güneşinde. Dudaklarında hep o cüretkâr, kimseyi umursamayan gülümseme. Gülümsemeni gördüğüm anda unutuvermiştim Paloma ninenin kaygılarını. Zaten sözleri de hiç yatmamıştı kafama. Oysa ne kadar da haklıymış. Çok geçmeden söyledikleri tek tek hakikat olacaktı. Zavallı ninecik, yaklaşan felaketi hepimizden önce sezmişti. Ama biz o kadar kaptırmıştık ki kendimizi olayların akışına, başımıza geleceklerin hiçbirini görememiştik. Paloma nine için tek tesellim, imparatorluk dağılmadan, harbin yıkımını yaşamadan, çok sevdiği Selanik'te toprağa verilmiş olmasıdır. Bu büyük yıkımın dehşetini hissetmeden huzura kavuştu. O Temmuz günü yanımıza geldiğinde Paloma nine ile konuştuklarımızdan habersizdin.
1: Manastıra bir gittin, koca Osmanlı paşasını vurdular.
0: Bir an sırrımı biliyorsun sanmış, şaşkınlıkla bakmıştım yüzüne. Tabii sen hiçbir mana verememiştin bu tuhaf bakışa.
1: Ne oldu? Yanlış bir lakırdı mı ettim?
2: Sonra da üstelemeden koluma girerek bahçenin derinliklerine sürüklemiştim beni. İşte o anda olan biteni anlatmak gelmişti içimden. Yalan söylemenin getirdiği o büyük ağırlıktan kurtulmak istemiştim ama Cemiyet'e ettiğim yemini hatırlayınca vazgeçmiştim bu kararımdan. Olaylar öylesine hızlanmıştı ki Paloma ninenin aksine inkılabın bize vaat edilenden çok daha güzel bir hayat getireceğine inanıyordum. Hem de en kısa sürede. Öyle de oluyordu zaten. Sultan Abdülhamit hakimiyeti bir kez kaçırmıştı elinden. Şemsi Paşa'nın vurulmasından bir gün sonra Birzovik'te yabancılara toprak verileceğini duyan Arnavutlar sokaklara dökülmüştü. Gösteriyi bastırmak için bölgeye gönderilen jandarma kumandanı Galip Bey, bizim Mehmet Ali eniştenin yakın arkadaşı ve elbette İttihat ve Terakki'nin sadık bir üyesiydi. Bölgeye varır varmaz sarayın emrinin aksine sayıları 30 bine yaklaşan isyancıları bastırmak yerine "Eğer meşrutiyet ilan edilirse topraklarınızı elinizden kimse alamaz" diyerek Arnavutları Yıldız Sarayı'na karşı ayaklandırmıştı. Çok değil, 12 gün sonra Üsküp, Kalkandelen, Gostivar, Mitroviçe, Priştine, Yeni Pazar ve öteki yörelerden gelen 30 bin Arnavut adına padişaha çekilen 180 imzalı telgrafta anayasanın derhal yürürlüğe sokulması, aksi takdirde silahlı halkın payitahta yürüyeceği ilan ediliyordu. Osmanlı tebaası içinde kendisine en sadık milletlerden biri olan Arnavutların bu umulmadık çıkışı padişahın moralini iyice bozmuştu. Ama saraya son darbe henüz indirilmemişti. Şemsi Paşa'nın vurulmasının hemen ardından Abdülhamit, Üsküp Mıntıka Kumandanı Tatar Osman Paşa'yı payitahta çağırmış, bölgenin idaresini ona teslim etmişti. Madem Şemso muvaffak olamamıştı, o zaman Osman Paşa bu meseleyi hallederdi. Koca devleti aliyenin şerefiyle kimse oynayamazdı. Fakat artık çok geçti. Nitekim paşanın tayininden anında haberimiz olmuştu. Cemiyetin merkezi umumisi derhal toplanmış, bu yeni tehlikeyi enine boyuna tartışmıştı. Bu kez çıkan karar suikast değildi. Osman Paşa öldürülmek yerine dağa kaldırılacaktı. Bu önemli vazifeyi de zaten dağda olan Niyazi Bey ve çetesi ifa edecekti. Osman Paşa'nın neden öldürülmeyeceği de yazılı bir raporla açıklanmıştı. Evet, artık tahmin edeceğin üzere o raporu da ben götürecektim Resneli Niyazi'ye. Döndükten 10 gün sonra apar topar Manastır'a doğru yeniden yola çıkışımın sebebi de o zaman uydurduğum gibi miras evrakımızdaki eksiklik değil, bu mühim raporu isyancılara ulaştırmaktı.
1: Bana yalan söylerken hiç yüzün kızarmıyor muydu? Hiç utanmıyor muydu?
2: Elbette utanıyordum Ester. Utanmak ne kelime. Yerin dibine geçiyordum fakat yapmak mecburiyetindeydim. Yine bir şeyler oluyor Ester. Odamın önünde biri var. Anahtarını kilide soktu. Biri düpedüz kapımı açmaya çalışıyor. Oda hizmetlisi mi? Kusura bakma, yine ara vermek zorundayım.
4: İkinci gün akşam.
2: İyi akşamlar Ester. Artık anlamış bulunuyorum. Bir yazarın otel odasına kapanıp eserini sakince tamamlama isteği asla mümkün olmayacak bir dilektir. Evet, her saat, her gün yeni bir olayla yarıda kalıyor yazdıklarım. Bu kez de güya odasını şaşıran şişman bir adam yüzünden dağılmıştı dikkatim. Evet, tıkırtıları duyup kapıyı açtığımda elindeki anahtarı odamın kilidine sokmaya çalışan tombul bir zatla karşılaştım. Katları karıştırdığını söyledi. Elindeki anahtarın üzerindeki sayıya baktım, 310 yazıyordu. Benim oda numaramsa 410'du. Adam tam altımdaki odada kalıyordu.

0: Kusura bakmayın. Öğleden sonra İtalyan ş**bını fazla kaçırmışım galiba.
1: İtalyan ş**bının üzerine sert bir Türk kahvesi içseydiniz odanızı şaşırmazdınız.
0: Çok özür dilerim beyefendi. Lütfen kusuruma bakmayın.
1: Elbette ona inanmadım. Polisler beni yokluyordu. Bugün sokağa çıkmadım ya. Odamda olup olmadığımı merak ediyorlardı. Etsinler. Umurumda değil. Hiç renk vermedim. Yalanına kandığımı göstermek için özrünü kabul ettim. Ama ne huzur kalmıştı, ne de yazma isteğim. Balkona çıktım. Şahane bir akşamüstü başlıyordu dışarıda. Haliç sırtlarında ağır ağır sönen güneş binaların camlarına aksediyor. Bütün İstanbul bal rengi bir ışıkla yıkanıyordu. Caddede bir koşuşturmadır sürüyordu. Bazıları için gün sona ererken, bazıları içinse hayat şimdi başlıyordu. Sokağa çıkma isteği boğdu içimde. Evlerine çekilen yorgun insanları görmek, caddeyi kebir akan keyif ehli kişilerle rastlaşmak, belki böylece neşem yerine gelirdi. Belki yazmak için gereken kuvveti yeniden bulurdum kendimde. Bu ani hevesle odaya döndüm. Kağıtları, kalemleri topladım. Odaya süs olarak konulan çinili sobanın altındaki zulama yerleştirdim. Tıraş oldum, yıkandım, giyindim. Lobiye indiğimde kadınlı erkekli bir ecnebi topluluğuyla karşılaştım. Önce şaşırdım ama bu insanların rötarlı gelen Orient Express'in müşterileri olduğunu anlamakta gecikmedim. Hepsi de kayıt yaptırıp bir an önce odalarına gitmek için can atıyorlardı. Hepsi Avrupalıydı. Muhtemelen hepsi de zengindi ve muhtemelen Harbi Umumi sırasında yapmışlardı servetlerini. Neden böyle bir yargıda bulunduğumu bilmiyorum. Aslında hiçbirini tanımıyorum bu insanların. Belki de harple hiç alakaları olmamıştı. Fakat Harbi Umumi hayatımızı öylesine sarsmış, öylesine mahvetmişti ki bir zamanlar düşman kampında olan bu insanları görünce ön yargılı davranmaktan kendimi alamıyordum. Neyse, öyle ya da böyle. Bilirsin kalabalıklardan hiç haz etmem ama bu kez büyük bir memnuniyetle karşıladım bu ecnebi topluluğunu. Çünkü beni takip eden hafiyelerden kurtulmama yardım edebilirlerdi. Salonda, lobide gizlice beni gözetleyen birileri varsa onlar fark etmeden atabilirdim kapağı dışarı. Aslında öyle kuşku uyandıran birilerini de görmedim. Hatta odamın kapısını yoklayan o zat bile yoktu ortalıkta. Hayır, otelin içinde değil, sokakta bekliyorlardı beni. Köşedeki tütüncünün önünde duran buruşuk elbiseli, gri pötr şapkalı adamı görür görmez tanıdım. Beşiktaş'ta beni takip eden ekipte bu zehir hafiye de vardı. Bir gölge gibi hiç ayrılmamıştı peşimden. Tuhaf şey, adamı fark edince içimde bir heyecan uyandı. Çökmüş omuzlarım dikleşti, dizlerime beklenmedik bir kuvvet geldi. Uzun sürmüş bir uyuşukluktan kurtulmuş gibi anında dinçleşti zihnim. Rahmetli Basri Binbaşı'nın söyledikleri geldi aklıma.
2: Ölümle yüzleşmek, ölmeyi düşünmekten daha iyidir. O sebepten tehlikeyi fazla düşünmeyin, önlem almayın demiyorum ama kötü ihtimalleri uzaklaştırın kafanızdan. Düşmanla karşılaştığınız an, hatta ilk silah patladığı an çok daha iyi hissedeceksiniz kendinizi.
1: Bu akşam saatlerinde Pera'nın ortasında kimsenin silah patlatacağını zannetmiyordum ama Basri Bey'in ne demek istediğini çok daha iyi anlıyordum şimdi. Caddedeki dükkanların ışıkları teker teker yanıyordu. Vitrinlerden kaldırımlara yansıyan ışıkların alacasında Tepebaşı Tiyatrosu'na yürüdüm. Elbette gri şapkalı gölgem de ayaklanmıştı. Ama sadece ondan ibaret değildi peşimdekiler. Tiyatronun önüne geldiğimde kahverengi kasketli, siyah deri ceketli biri daha eklendi kuyruğuma. Bir kişi daha olmalıydı. Üçlü takip. Teşkilat-ı mahsusa günlerinden biliyorum. Biz de aynı metodu uygulardık. Önemli şahısları takip ederken. Yabancı casuslar yahut şüpheli şahıslardan bahsediyorum. Elbette cemiyet için tehlikeli gördüğümüz herkes de kolayca bu listeye dahil edilebilirdi. Ne söyleyeceğini tahmin edebiliyorum Ester.
3: Meşrutiyeti kurmaya çalışan hürriyet aşığı bir gençten casusla nasıl geçtin Şesuar?
1: Merak etme, hepsini anlatacağım. Neyse, Tepebaşı Tiyatrosu'nun önüne gelince durdum. Sanki alakadar oluyormuş gibi akşamki temsilin afişlerine baktım. Kamelyalı kadın sahneleniyordu. Afişlerin asıldığı cam vitrinden karşı kaldırımda dikilen kahverengi kasketli adamı gözlüyordum aslında. İtalyan evinin kapısında durmuş, güya sigarasını yakıyordu. İşte o anda mühim bir hatada bulundu. Bristol Otel'e bakarak birine el işareti yaptı. Sakince döndüm. İşte üçüncü hafiye de oradaydı. Kısa boylu, tıknaz bir adam. Muzurluğum tuttu. Caddenin karşısına, Bristol Otel tarafına geçtim. Kendisine yöneldiğimi fark edince yüzü karıştı, bakışlarını kaçırdı. İnadına yürüdüm üzerine. Paniğe kapıldı. Ne yapacağını bilemedi. Çaresiz, o da bana doğru yürümeye başladı. Sol kulağının arkasındaki binayı kerteriz almıştım. Mütemadiyen oraya bakıyordum. Hafiye kendisine mi, başka bir yere mi baktığımdan emin olamıyor, asabı iyice bozuluyordu. Adım adım birbirimize yaklaşıyorduk. Bu gerginliğe daha fazla tahammül edemedi. Aramızda sadece birkaç adım kala niyetimi anlamak için gözlerini yüzüme dikti. Ne bakışımı değiştirdim ne adımlarımı yavaşlattım. Hemen kaçırdı bakışlarını. Bir adım o attı, bir adım ben. Karşı karşıya geldik. Hafifçe sağa kayarak hızla geçtim yanından. Büyük bir rahatlama duydu adamcağız. Aldığı derin nefesi birkaç adım ilerisinden bile hissettim. Kahkaha atmamak için kendimi zor tutuyordum. Gitgide kalabalıklaşan kaldırımda tekin adımlarla yürüyüşümü sürdürerek Büyük Londra Oteli'ni geçtim. Takipçilerim de ilk şaşkınlıklarını atlatmış, yeniden peşime takılmış olmalıydılar ama artık daha temkinli davranacakları kesindi. Hazopulo pasajının girişine gelince bir an durdum, geldiğim yöne baktım. Evet, akıllanmışlardı. Hiçbiri görünmüyordu ortalıkta. Sebepsiz bir neşeyle girdim pasaja. Oldum olası severim burayı. Sen de hoşlanmıştın. Hatırlarsın, Mektebi Sultani'den mezun olduğum yıl İstanbul'a gelmiştin. Güya Balat'taki Lilya halanı ziyarete. Ama asıl maksadın elbette beni görmekti. Dünyanın en güzel mezuniyet hediyesiydi senin gelişin. Birlikte bu pasaja girmiştik. Sonra lacivert bir şapka almıştık sana.
4: Efendim, Paris'te şimdi bunlar çok meşhur.
1: Böyle yeminler etmişti Ermeni terzi. Yaz başıydı. Pasajdaki ağaçlar çoktan çiçek açmıştı. Güzel günlerdi. Çok güzel günler.
5: Elveda Güzel Vatanım. 3. Bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler: Dış Ses Merih Tangün, Ester Neslihan Aslan, Şehsuvar Sami Ali Rıza Kubilay, Ahmet Rıza Sefa Zengin, Paloma Nine Nilgün Kasapbaşoğlu, Şişman Adam Hakan Akın, Basri Bey Toprak Sergen, Ermeni Terzi Uğur Aslanoğlu, Prodüktör Cengiz Saral, Ses Teknisyeni Murat Çolak, Yönetmen Aziz Acar.

Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda. Burası NTV Radyo. Saat 12.

0: Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. CHP'de gözler bugün Ankara'da yapılacak buluşmalarda. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra genel merkezde olacak. Saat 14'te bayramlaşma programında konuşacak. Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında olacak. Sibel Can CHP Genel Merkezi'nde, Mustafa Berber ise CHP Ankara İl Başkanlığı'nda yayına hazır. Önce CHP Genel Merkezi'ne Sibel Can'a sözü bırakalım. Sibel.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birazdan evinden çıkacak ve buraya genel merkeze gelecek. Onu burada bekleyen bir coşkulu bir kalabalık var. Şarkılar, türküler eşliğinde halay çekenler, dans edenler, oynaması oynayanlar burada CHP Genel Merkezi'nde renkli görüntülere sahip. Biz bu son 2 haftada CHP Genel Merkezi'nin 2 farklı tablosu vardı. Birinde gazların müdahalenin olduğu, polisin gaz attığı, barikatların kurulduğu bir sahne vardı. Şimdi ise yerine böyle bir duruma, böyle bir ortama bıraktı kendisini CHP Genel Merkezi. Saat 14'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu buradaki kürsüye çıkacak ve halka bir sesleniş yapacak. Burada kendisini bekleyenlere bir konuşma yapacak. O konuşmada da tüm bu süreci değerlendirmesi bekleniyor. Tabii bu süreçte en merak edilen konulardan biri de parti meclisinin ne zaman toplanacağı. Toplanacaksa da kurultay kararı alıp almayacağım. Buna ilişkin daha önce bir açıklaması vardı. Kurultayın ancak Yargıtay sürecinin tamamlandıktan sonra, yani temiz sürecinin tamamlanmasının ardından yapılabileceğini söylemişti. Bu açıklamasını buradaki konuşmasını da yineleyecek mi, yoksa yeni bir açıklama mı yapacak? Merakla onu takip edeceğiz, bekleyeceğiz. Tabii burada coşkulu bir kalabalık var dedik ama bu kalabalık kapıda, dışarıda geniş güvenlik önlemleri sonrasında işe girebiliyor. Tek tek kimlik kontrolü yapılıyor, ardından üst araması yapılıyor ve bu üst aramasının ardından da buraya alınıyorlar. Yine yarın saat 14'te Kemal Kılıçdaroğlu burada yapacak. Coşkuyu takip edeceğiz. Mesajlarına
0: Sibel Can aktardı ayrıntıları. Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak programda partililere seslenecek. Mustafa Berber de oradan yayın için hazır. Mustafa.
2: Burcu, sabah saatler 9'u gösterdiği andan itibaren Güven Park'ta yoğun bir kalabalığın olduğunu söyleyebiliriz. Sabahın erken saatlerinden itibaren Özgür Özel'e destek vermek isteyenler buraya akın ettiler. Ellerinde bayraklar, dövizler var. Şimdi kameraman Namık Okutan ekranlarınıza getirecek. Çünkü bulunduğumuz alan Güven Park. Ankara'da dolmuş duraklarının bulunduğu alan olarak biliniyor. Buranın seçilmesinin nedeni Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı'na yakın olması. Burası olması Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı'nın. Ve burada bir bayramlaşma gerçekleştirecek CHP Grup Başkanı Özgür Özel. Tabi buraya bir otobüs getirilmiş durumda. İl Başkanlığı'nın önünde hem Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı hem de Özgür Özel'in genel merkezden ayrılıp meclise gitti giderken yolda çekilen, yağmur altında yürüyüş sırasında çekilen fotoğrafı var. O sembolik fotoğraf var. Burada bulunan otobüsün üzerinde de aynı fotoğrafı görmeniz mümkün. Yoğun bir kalabalık alanda şu anda. Burası Kumrulara doğru açılan, Güven Park'tan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na doğru açılan bir nokta ama araya baktığımızda hem dolmuş duraklarının bulunduğu yer hem de bu alan şu an itibariyle doldu. Ancak yaklaşık 2 saat sonra Özgür Özel buraya gelecek ve burada partililerle bayramlaşacak. Buradan vereceği mesajlar önemli çünkü aynı saatlerde CHP Genel Merkezi'nde de bir program var, bir miting var. İşte oradan Kılıçdaroğlu'nun yapacağı sözlere buradan vereceği yanıt önemli ama burada toplanan kalabalığın da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkileri sloganlarla dile geliyor. Sık sık burada Kılıçdaroğlu aleyhine de sloganlar atılıyor. Yoğun bir kalabalık var bayramlaşma için ve Özgür Özel bekleniyor. Bu otobüsün üzerinden vereceği mesajlarsa merak konusu.
0: Mustafa Berber aktardı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gitmek için evinden ayrılacak. O noktada da Erce Tren bizi bekliyor. Hemen sözü Erce Tren'e bırakalım. Erce.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketlilik sürüyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da iki farklı programı olacak. Oldukça yoğun bir katılımın beklendiğini de söyleyelim. O programlardan birisi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Biz de an itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki konutunun önündeyiz. Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki dakikalarda Ankara'daki konutundan ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine gitmesi ve önce partililerle bayramlaşması, ardından ekibiyle bir değerlendirme yapması bekleniyor. Sonrasında ise genel merkezde kurulan konuşma alanında, kürsüde partililere seslenecek diyelim. İşte kameraman arkadaşım Burak Akçan getirdi ekranlara. Buradaki hazırlık da devam ediyor. Hem Kılıçdaroğlu'nun ekibinin hem buradaki polis ekiplerinin hazırlığı en üst seviyede. Olası bir provokasyona karşı Ankara'da bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştireceği iki organizasyon içinde hazırlıkların, güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede alındığını söylemekte fayda var. Tabii az önce ifade etmiştik, Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 2,5 yıl aranın ardından ilk kez genel merkeze genel başkan titriyle gitmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dakikalarda konutundan çıkarak aracına binecek ve yaklaşık 2,5 yıl aranın ardından genel merkeze gidecek ve orada halkla bayramlaşma programına katılacağını da ifade edelim. Orada tabii hem CHP'lilerle bayramlaşacak, hem CHP'liler Türkiye'nin dört bir yanından bugün Ankara'da gerçekleştirilecek iki etkinlik için geldiğini, getirildiğini söyleyelim. O programlardan birisinin Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirecek. Diğerini de Özgür Özel Ankara'da, Kızılay'da CHP Ankara İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek diyelim. Saatler 14'ü gösterdiğinde her iki programda başlayacak diyebiliriz. Tabii Kılıçdaroğlu'nun bugün genel merkezde yapacağı konuşmada birçok konuya değinmesi de yine beklentiler arasında, kulislerde konuşuluyor diyebiliriz. Birçok şeyi bugün açıklayacağını söylemişti Kemal Kılıçdaroğlu. Sizin daha henüz bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım demişti. Mahkeme kararı çıkmasaydı anlatmayacaktım. Bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım ifadelerini kullanmıştı diyebiliriz. Tabii ayrıntılı bir konuşma olması bekleniyor. 38. olağan kurultaya yönelik şaibe iddialarından mutlak butlana kadar, o süreçte yaşanan gelişmelere kadar birçok konu başlığı bu konuşmada değinilecek Kılıçdaroğlu tarafından ve önümüzdeki dakikalarda da artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki konutundan ayrılarak CHP Genel Merkezi'ne doğru yola çıkmasını bekliyoruz.
0: Rusya'dan fırlatılan insansız hava aracının Romanya'da bir binaya isabet etmesi sonrası Avrupa alarm durumunda. Almanya'daki Münih Havaalanı şüpheli bir drone iddiasıyla kısa süreliğine kapatıldı. Peki uçuşlar yeniden mi başladı? Resmi açıklamalar ne yönde? NTV temsilcisi Güldener Sonumut'a soracağız. Güldener, nedir son bilgiler?
4: Havalimanı yeniden hizmete açıldı Burcu. Ancak senin de işaret ettiğin üzere bugün Türkiye saatleri 10 sularında bir drone, bir insansız hava aracı Münih Havalimanı'nın hava sahasını ihlal etti. İhlal tespit edilir edilmez. Münih Havalimanı'na yönelik olarak bütün operasyonlar askıya alındı. İnişte olmak üzere olan uçaklar başka bölgedeki başka havalimanına yönlendirildiler. Herhangi bir kalkış da gerçekleştirilmedi. Havalimanı yaklaşık bir saat süreli kapalı kaldı. Kolluk kuvvetleri drone tehdidinin olmadığını, yani drone tehdidinin havalimanından uzaklaştığı gerekçesiyle havalimanında önce bir güvenlik taraması, ardından yeniden Türkiye saatiyle 11'den itibaren uçuşlar yeniden başladı. Kalkışlar ve inişler yine normal halini aldı. Kolluk kuvvetlerinden yapılan açıklamada bunun bir ihlal olduğunu, saldırı olmadığını, ancak drone'un hangi noktadan, hangi merkezden işletildiğine yönelik olarak kolluk kuvvetleri ve Almanya'nın federal siber araştırma yetkililerin çalışmalarının sürdürdüklerini dile getirdiler. Malum hakikaten bütün Avrupa tetikte, çünkü senin de ifade ettiğin üzere dün Rusya'ya ait bir drone, bir insansız hava aracı Romanya'nın Ukrayna sınırına çok yakın Galati şehrinde 10 katlı bir binaya çarptı. 2 kişi ağır bir şekilde yaralandı. NATO Genel Sekreteri bunun bir hava sahası ihlali olduğunu, ancak pervasızca bir ihlal olduğunu söyledi. Kolluk kuvvetleri ve özellikle askeri yetkililer aslında bu drone'un, bu silahlı insansız hava aracının yolunu şaşırdığını, dolayısıyla hedefinin Galati olmadığını, Odessa ya da Kharkov gibi bir şehir olduğunu, Ukrayna'ya ait bir şehri hedeflediğini, ancak yolundan saptığını beklediklerini, en azından bunu umduklarını dile getirdiler ve bu çerçevede de yine Avrupa hakikaten teyakkuzda, hem AB'ye üye ülkeler içerisinde hem de Rusya'dan gelebilecek olan bu insansız hava araçlarına yönelik tehditlerde hakikaten Avrupa diken üstünde Burcu.
0: Güldener Sonumut aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde gelenekleri alt üst eden Başkan Donald Trump'a yargıdan sert bir fren geldi. Mahkeme, başkent Washington'daki Kennedy Kültür Merkezi'nin adının yasa dışı olarak Trump Kennedy Center yapıldığına hükmetti. Federal yargıç Christopher Cooper, suikaste uğrayan eski Amerikan Başkanı John F. Kennedy'nin adı verilen merkezin ismini değiştirme yetkisinin yalnızca Kongre'ye ait olduğunu belirtti. Kararda binaya dev harflerle eklenen Trump isminin 14 gün içinde sökülmesi istendi. Karara öfkelenen Trump ise kültür merkezinden elini eteğini çektiğini duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, elimi kolumu bağlarsanız bu can çekişen kurumla işim olmaz dedi. Merkezin yönetimini tamamen Kongre'ye devredeceğini ilan etti. Washington'ın İran'dan sonra gözünü diktiği Küba ile Amerika Birleşik Devletleri arasında görüşmeler sürüyor. Amerikan Güney Komutanlığı Komutanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'daki Guantanamo'da donanma üssünün sıfır hattında Kübalı üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi. Amerikan ordusunun açıklamasına göre Amerikalı General Francis Denevan'ın aralarında Kübalı General Roberto Legra Solgon'un da bulunduğu Küba heyetiyle operasyonel güvenlik konularını ele aldı. Toplantıda Donovan'ın ayrıca deniz üssünün çevre güvenliği değerlendirmesine liderlik ettiği de bildirildi. Dikkatler Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya olası müdahalesine çevrilmişken CIA direktörü John Ratcliffe liderliğindeki bir Amerikan heyeti 15 Mayıs'ta Havana'yı ziyaret ederek Kübalı yetkililerle güvenlik işbirliğini masaya yatırmıştı. Türkiye dünyada en çok estetik uygulamaların yapıldığı ülkelerden biri. Kolay ulaşılabiliyor, estetik yaşa her geçen gün düşüyor. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle estetik uygulamalar bir moda akımı haline gelmiş durumda. NTV'den Melike Şahin'in estetiğe olan ilginin nedenlerini ve sonuçlarını araştırdı. Bu özel dosyayla bu saat dilimini noktalıyoruz efendim.

0: Bozak dolgusu var bende. Ben 18 yaşında yaptırdım. Bir hafta oldu zaten yaptıralı.
1: Sabırsızlanıyorlar gençler. Yeni jenerasyon estetik yaptırmak için 18'ini doldurmayı zorlukla bekliyor.
2: Ben de yaptırmayı düşünüyorum aslında. Burnum çok güzel değil yani bence.
3: Herkes şey gibi, Seda Sayan, Safiye Soyman gibi olmuş gibi geliyor bana böyle.
4: Bu %80 iyileşmiş halim. Çok zor bir 6 ay geçirdim.
5: Bazı hastalara soruyoruz yani işlemi kim yaptı? İşlemi kim yaptığını bilmiyor.
6: Mutluluğunu o estetik operasyonun sonuçlarına bağlıyorsa orada bir problem var.

0: daha dolgun dudaklar, dişlere Hollywood gülüşü estetiği, gözlerin bademi makbul, göz altına ışık dolgusu, göz çevresine botoks. Çene hattının belirginleşmesi gerek, burun küçülecek tabii, cilde altın iğne, Paris ışıltısı ya da belki gençlik aşısı. Kimse yaşlanmak istemiyor. Hatta herkes olduğundan daha genç görünmek istiyor. Estetiğe ilgi artıyor. Her gün yeni uygulamalar daha cezbedici isimlerle sunuluyor. Elbette bizim bedenimiz bizim kararımız. Daha iyi görünmek, daha iyi hissetmek hakkımız. Mesele şu, acaba bunlar gerçekten kendi kararlarımız mı? Yoksa dayatılan güzellik standartlarıyla manipüle ediliyor olabilir miyiz?
1: Güzellik nedir? Kusursuzluk mu? Elbette değil. Ancak kusurlara tahammül giderek azalıyor. Türkiye dünyada en çok estetik uygulamaların yapıldığı ülkelerden biri. Estetik pazarı büyüklüğünün yıllık 150 ila 200 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.
2: Ben son zamanlarda özellikle arkadaş çevremden çok fazla görüyorum. Erkeklerde burun estetiği çok fazla oluyor. Ya son 2 ayda 6 farklı arkadaşım estetik yaptırdı burun estetiği. Bana şaşırtıcı geliyor.
3: En popüler ameliyatlar Türkiye'de herhalde yine burun estetiği ameliyatları. Yani Türk halkı olarak burun estetiği olmaya da uygun bir yapımız var. Her zaman işte daha Avrupalı görünümlü, daha Anglo-Sakson görünümlü, işte ucu kalkık, daha ufak burunlar. Hala biraz daha moda. Bunun dışında meme büyütme ve meme küçültmeler de çok fazla yapılıyor.
4: Ruhsal açıdan da birbirimize benzemeye başladık. Aynı şeyleri okuyoruz, aynı şeyleri tüketiyoruz. Aynı şey beden içinde geçerli olmaya başladı. Sağlık bile görünen güzellik anlayışına göre şekillenen bir sağlık oldu. Kan değerlerinizin normal olması gibi bir problem yok insanlar için. Ama ne bileyim cildinizin parlak olması sizin sağlıklı olduğunuzu gösterir hale geldi birden.
5: Söylemesi çok zor ama benim kız da öyle bir şey oldu. Tabii ben biraz şey yaptım dedim.
0: Ne yaptırdı kızını?
5: Ya o da burnumdan işte nefes alamıyorum, işte darlanıyorum falan düşüncesiyle ameliyat etmeye gitti. O arada tabii estetiği de yaptırdı burnunun. Ondan sonra biz de biraz tabii böyle şeyler taraftar değiliz.
0: Güzel oldu mu?
5: Daha henüz matlı tam olarak göremedim.
1: Estetikte yeniden doğallığa dönüş var.
6: İnsanlarda şu başladı. Ben artık yüzümü şişirmek istemiyorum. Ben artık cildimi canlandırmak istiyorum. Daha sağlıklı bir cilt, daha güzel bir cilt, daha kırışıksız bir cilt istiyorum. Daha parlak bir cilt istiyorum ama dolgu istemiyorum. Yok işte şişmesini istemiyorum tarzında uygulamalar başladı.
7: Bence birazcık daha toplumun beklentisini karşılamak için yapılan şeyler olduğunu düşünüyorum bunu. Tabii ki de özgüveni için yapan insanlar da vardır ama daha çoğunluklu trend olduğu için olduğunu düşünüyorum.
3: Birkaç sene öncesine kadar meme büyütme ameliyatları çok daha popülerken şimdi liposuction gibi küçülmeye yönelik ameliyatlar biraz daha revaçta doğrusu. Kalça büyütme ameliyatlarında artık daha güvenli ve daha makul sınırlarda durmayı daha fazla talep eder oldu hastalar. Ama hala estetik ameliyatı yine bir statü sembolü olarak görüp belli olsun isteyen bir grup da hala var.
8: Sanki kadınlar hep birbirine benzemiş. Şu an öyle, o durumda görüyorum. Ben 45 yaşındayım, yaşımı gösterdiğimi düşünmüyorum mesela. Ama yediğime içtiğime dikkat ederek hani bunları kendime cildime bakarak sağlıyorum. Ama hani ihtiyacı olanını yapmasına da çok da karşı değilim.
1: Estetik işlemlerde doktorun mahareti uygulamanın doğallığından anlaşılır aslında. Ancak son yıllarda talep estetiğin görünür olmasından yana.
9: Bana göre pek iyi bir şey değil. Doğallık daha güzel bir şey.
10: İnsanın kendi kararı bu. Kendi özgür hür iradesi. İster yaptırır, ister yaptırmaz.
3: İnsanlar hani eski dönemde estetik ameliyat olmaktan tırnak içerisinde utanıyorlardı. Sonra bu yavaş yavaş bir statü sembolüne dönüştü. Aynı böyle marka bir çantayı taşımak ya da bir designer elbise taşımak gibi estetik ameliyat olmuş olmayı gururla söyleyen bir kesim oluştu. Asistanlığımda yaptığım ilk burun estetiği hastam bayağı böyle cüsseli bir erkek hastaydı. Yani kendimce güzelce konuştum, anlaştık falan. Yaptık ameliyatını. Bence çok güzel bir burun oldu. Tam böyle yüzüne uygun, işte doğal görünüyor, ameliyat olduğu anlaşılmıyor falan. 3 ay geçti aradan. Hasta geldi. Hocam tamam çok güzel oldu. Nefesimi de çok güzel alıyorum ama hiç kimse anlamıyor ameliyat olduğumu dedi. Biraz şunu küçültseniz de ameliyat olduğum anlaşılsa dedi. Bu hasta benim ilk burun estetiği ve ilk burun estetiği revizyonu yaptığım hastamdır.
1: Estetiğin çok yaygınlaşması, kolay ulaşılabilir olması ve hayal edilenlerin her gün gelişen tıp sayesinde mümkün olması taleplerin de sınırının genişlemesine neden oluyor. Peki tıbbi olarak yapılabiliyor olması hastanın her talebinin yerine getirilebileceği anlamına mı geliyor? Estetikte sınır nedir?
3: Büyükçe bir yüz, tombul bir yüzde böyle küçücük bir fındık burun istemek falan gibi. Ya da işte ne bileyim çok küçük bir bedende çok büyük devasa meme istemek gibi. Hani böyle hastalarla karşılaştığımızda çoğu zaman altta yatan bir psikolojik sorun zaten oluyor. O zaman hani biraz onu böyle eşeleyip ortaya çıkarmak ve biraz hani psikiyatrik destek alıp o yola ilerlemek daha doğru olabiliyor tabii. Kendi yüzü filtreli çok geliyor. Photoshop artık herkesin elinde, telefonlarımızda aplikasyonlar var. Photoshop'la yapılmış böyle istiyorum çok geliyor. Biraz daha eski moda olan işte ben şuna benzemek istiyorum var, hala var. Ama artık özellikle genç hastalar gerçekten ellerinde filtreli de değil, hani kendileri ince ince oynamış halleriyle gelebiliyorlar. Bu bizim için biraz kırmızı bayrak. Böyle gelen hastadan biraz çekinerek yaklaşırız. Ya acaba her şey yolunda mı? İyi değerlendirmek isteriz yani.
6: Ya bizim hastaya şey dememiz lazım. Yani bu sana yakışmıyor. Yapmayalım daha fazla. Seni daha fazla şişirmeyelim. Gel sana şunu yapalım. Bu daha iyi. İleride düşünürsün diye hastayı da biraz yönetmemiz lazım. Hasta da yönetilince zaten size hak veriyor. Yani bu biraz hastayla hekimin kooperi olması ve diyaloğunda gizli.
11: Genç kalmak, hiçbir zaman yaşlanmamak gibi amaçlar insanları gerçeği değerlendirmeyi bozuk hale getirir, hale sokuyor ki bu çok tehlikeli buluyorum bunu. Bir tür psikoz aslında baktığınız zaman. Yani ne kadar yaş almayı durdurabilirsiniz? Mutluluğunu o estetik operasyonun sonuçlarına bağlıyorsa orada bir problem var. Siz istediğiniz kadar süper modele benzeyen bir yüz sahibi olun yine mutlu olmayabilirsiniz ve sürekli de bunu değişiklik peşinde kovalıyorsanız orada bir sorun var demektir.
1: En önemli sorunlardan biri estetik yaşı. Çok genç yaşta estetik yaptıranların sayısı artıyor.
7: Ben de yaptırmayı düşünüyorum aslında. Burnum çok güzel değil yani bence. Yaptırmayı düşünüyorum ben de. 18 yaşındayım. Birkaç sene daha burnum otursun o zaman yaptırmayı düşünüyorum. Bütün arkadaşlarım burnlarını yaptırmak istiyor. Baby nose var yani bebek burnu diye geçiyor. Onları beğeniyorum.
3: Sabırsızlanıyorlar gençler. Yeni jenerasyon estetik yaptırmak için 18'ini doldurmayı zorlukla bekliyor. Burada çok büyük bir tehlike var aslında. Şimdi normalde aklı başında etik çalışan hiçbir plastik cerrah 8 yaşından küçük bir hastaya estetik işte ne bileyim bir burun estetiği veya bir meme estetiği yapmaz. Yapılmayınca hani ben hayır deyince öbür cerrah hayır, öbür cerrah hayır deyince bu hastaların merdiven altına kaçma riski çok fazla oluyor.
12: Ben de estetik yaptırmıştım burundan. Yani aslında estetik ihtiyacı varsa yapılması lazım. Yani yoksa gerek yok.
13: Dudak dolgusu var bende. Ben 18 yaşında yaptırdım. Bir hafta oldu zaten yaptıralı. Bence de en büyük etkisi zaten sosyal medya olduğunu düşünüyorum. Çünkü çevremizdeki herkes yaptıkça hani yapmayacağımız dediğimiz şeyleri bile yapmaya başladık bence. O yüzden kimsenin kendi öz düşüncesinin olduğunu düşünmüyorum.
1: Estetiğe ilgide sosyal medyanın etkisi tartışılmaz bir gerçek.
13: Bende bu var, bende şu var diye bir ortamda da konuşulduğu zaman hani bende de olsun onlarda da var zaten bir şey olmaz erir gider diye düşünüyoruz ama bence yanlış yapıyoruz. Ben de bir hata yaptım ama olsun gencim en azından ilerideki zamanlarda bu hatamı anlayıp düzeltirim diye düşünüyorum.
14: Niye hata olduğunu düşünüyorsunuz, beğenmediniz mi?
13: Ya beğenmediğimden değil ama yaşımın gerçekten erken olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu konuda yani doğallığımı bozmam benim için bir hata. Saç boyası da olsun, dudak dolgusu. Yani bu yaşta yapılmaması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum.
15: Bence abartılmadık sürece yapılması gayet normal. Belli bir güzellik algısı olduğu için herkes o algıya uymaya çalışıyor.
14: Kim belirliyor bu güzellik algısını?
15: Bence sosyal medya, sosyal medyadaki insanlar.
11: Mutlaka karşı tarafın dış görünüşüyle ilgili bir yorum yapıyoruz. Yorum yapıldığı zaman da insanlar kendi beni nasıl görüyor acaba gibi sorular sormaya başlıyor. Ondan sonra da değişikliğe gitmek istiyor. Tehlikeli buluyorum bunu. Onaylanma ihtiyacı her zaman insan için geçerli. Çocukluktan itibaren çok onaylanmamış bireylerde bunu daha da fazla görüyoruz. Aslında bir noktadan sonrasında da ne onaylanma ne güzel olmak bağımlılık haline geliyor. Yani yapmadığı zaman duramıyor.
14: Son dönemde böyle estetik uygulamalara ilgi çok fazla arttı. Var mı sizin çevrenizde böyle yaptıran, ilgi duyan?
16: Kızım 19 yaşında. Burnunda sorun vardı önce. Bir şeyini kemik kapatıyordu, birini et kapatıyordu. Onu oldu. Hafif olurken hazırdı. Burnunu kaldırdı. Şimdi de 2 gün önce dudaklarını. dolgu yaptır. Neymiş efendim şey? Kalkıyormuş, dudakların derileri onu kalkmasını önlüyormuş. O yüzden dolayı yaptırma ihtiyacı duydu.
14: Size bir gerekçe sunmaya çalışmış.
16: Evet, bana göre gerekçe. Ben diyorum ki ben 50 yaşındayım, daha bende yok. Hani sana gerek yok diyorum. Ama şimdiki gençlik dinlemiyor. 19 yaşında. Yani bu 15'lere kadar düşüyor bu sayı. Kendileriyle barışık değiller. Kendilerini beğenmiyorlar. O da ne oluyor? Bu sosyal medyadan dolayı.
3: Ekranlarda kendimizi inanılmaz fazla görüyoruz. Normalde işte bir 20 sene, 30 sene önce bir insan kendi yüzünü hiç görmeden bir günü geçirirken, şimdi biz günün en az yarısında kendimizi görerek geçiriyoruz. Dolayısıyla her türlü tırnak içerisinde kusur gözümüze batmış oluyor.
17: Kendim de buna dahilim.
14: Ne yaptırıyorsun?
17: Dudak sadece. Dudak dolgusu. Biraz bence toplum baskısı var. Özellikle sosyal medyanın herkese karşı yarattığı bir güzellik algısı olduğunu düşünüyorum. Ama ben o kadar hani fazla herkesin aynı olmasına da karşıyım. Çünkü herkes aynı dudağı yaptırıyor. Herkes aynı kaşı yaptırıyor, gözü yaptırıyor. Herkes böyle aynı tip dolaşıyor. Ben daha böyle doğal şeylerden yanayım.
1: Bir yanda sosyal medyanın etkisi, diğer yanda akran zorbalığı. Beden algı bozukluğu artık çok daha küçük yaşlarda sorun olmaya başlıyor.
11: Ben anoreksiya nervoza çalışıyorum. Eskiden anoreksiya nervoza ile ilgili daha iç dinamikler, psikolojiyle ilgili bir takım şeyler yapardık. Şimdi mesela ben geldiğinde görüyorum hastaların ilk başlangıcı nasıl oldu. Çok şişmansın diye arkadaşlarım alay etti. Ya neredeyse hepsi böyle başlıyor. Ve çocuklar bu konuda çok acımasızlar.
18: Gencecik kızlar bile yaptırıyorlar her türlü. Estetik, dolgu vesaire. Ama ben tasvip etmiyorum şahsen. Buraya fotoğrafımı koyayım, beğenileyim. Bu var. Çocukların arasındaki zorbalıklara inanamazsınız. Bu ilkokuldan başlayın, liseye kadar her türlü var.
19: Lisedeyken burnum çok batıyordu. Ama tabii liseden sonra bayağı azaldı bu düşüncem. Birazcık da yüzüm oturdu. Ama tabii lisede akran zorbalığı vesaire bunların çok ilgisi var bence de. Yani o yaştaki insanlar da bir şekilde ailesini ikna edip yaptırıyorlar.
1: Mesele yalnızca ameliyatlı ya da ameliyatsız estetikler değil. Zayıflama iğneleri, protein tozları, sporcu içecekleri, gıda takviyeleri idealize vücut ölçülerine ulaşmak için bilinçsizce kullanılıyor.
11: Mesela vücut geliştirmeciler aslında o da bir tür bağımlılık. Yani bir sektör olarak mesela inanılmaz protein tozu kullanımı, hatta protein tozunu geçtikken bir sürü hormon, testosteron kullanıyorlar. Testosteronun çok fazlası cinsellik üzerinde olumsuz, inanılmaz etki yapıyor. Ama fark etmiyor, o şeye, döngüye girdikten sonra oradan çıkamıyorlar. Bir üstü, biraz daha fazla kas, onunla ne yapsam nasıl olur gibi uğraşıyoruz. Epey bir bununla ilgili bağımlılık tedavisi yapmaya başladık. Son iki senedir ofisimde hasta sayısının %100 arttığını söyleyebilirim. Testosteron bağımlılığı, protein bağımlılığı. Amaç sadece görünüş olmaktan öte bir yarış haline geliyor ve bırakamıyorlar. Estetik de öyle. Yaptıkça daha fazlasını istiyorsunuz.
20: Yaklaşık 3 senedir vücut geliştirmeye çalışıyorum. Vücut geliştirme sporu yapıyorum daha doğrusu. Fakat belirli faktörolojik maddeler kullandığınız zaman ilerleme oluyor. Ama daha sonra bunun etkilerinden kaçınılmaz.
11: Diyabet ilacı. Yani diyabetlilerin. Ama hani ben etrafımda da hastalarımda da diyabet olup da bu ilacı kullanabilen insan çok görmüyorum. Hani aylık fiyatı çok yüksek. Ama bir şekilde peynir ekmek gibi zayıflama amaçlı kullanılmaya başladı. Bir sürü de tehlikesi var aslında. Herhalde insanın en büyük istediği şeylerden bir tanesi hiçbir şey yapmadan her şey eline ulaşsın. Mutlulukta dahil olmak üzere biri onlara verilsin istiyorlar.
21: Herkese saygı duyarım. Herkes istediği gibi yaşayabilir.
14: Böyle yaşlanma korkusu var mı? Daha genç
21: evet,
14: görünüyor.
21: Var var. Şu anda bende bile var.
16: Doğal yaşamak isterim. Bazen duyuyorum. İşte yaşlandık, bozulduk bilmem ne. Her yaşın kendine özgü bir güzelliği var bence. Ben memnunum.
1: Barbie burun, tavşan dudak, baby botoks, Hollywood ışıltısı. Güzellik sektörü estetiğe olan bu ilgiyi her gün yeni bir pazarlama stratejisiyle pekiştiriyor.
6: 20 yıl önce karboksil terapi çok şeydi, mucize gibi hep satılmıştı. Sonra bir iki yıl sürdü, balonu söndü. Sonra aradan bir 10 yıl geçti, tekrar bir pazarlamaya başladılar. Şimdi Mesela somon DNA'sı. Ben 20 yıldır somon DNA'sı biliyorum ve yapıyorum. 1-2 yıldır mesela somon DNA'sı, somon aşısı, yeni türevleri falan daha bir popüler olmaya ya da pompalanmaya başladı. Ama zaten cidden de güzel bir ürün en azından. Ya da işte böyle işte bir gençlik aşısı, nem aşısı, yok gençlik iksiri, Paris ışıltısı, Milano aşısı, Milano şeyi. Böyle bir sosyal medya ya da işte bir popüler kültürün şeyi dayatmasıyla aslında çok da farklı değil bu içerisindeki maddeler.
1: Estetik kadar estetiğin neden olduğu olumsuz sonuçlar da artık daha görünür. Yoğun ilgiyi fırsat bilenler hayatları kabusa çeviriyor. Evde, otelde, güzellik salonunda, hatta kuaförde estetik uygulama yapanlar var. Çoğu doktor değil, bazıları doktor ama yetkin değil. Dermatologlar, plastik cerrahlar her geçen gün daha fazla komplikasyon hastası görüyor. Onlardan biri de Zehra İbar.
2: Cildimde renk eşitsizliği var diyerekten ben mikro gençlik aşısını sosyal medya üzerinden gördüm, araştırdım. Karşı komşum cildi uzmanı, daha rahat olur dediler ve ben gittim. Gittikten sonra maalesef işlemden 15-20 dakika sonra bende şişlikler olmaya başladı. Şişlikler daha sonra daha da fazlalaştı. Yüzüm böyle bir 3 katı falan büyüdü. Daha sonra biz apar topar hastaneye gidildik.
1: Zehra İbar daha iyi görünmek isterken aylarca kabus yaşadı.

0: kadar fazla ki dermatoloji polikliniğinde haftanın bir günü estetik komplikasyonu hastalarına ayrılıyor. Son 2 yılda başvuran hastaların 170'inin yer aldığı bir makale bile hazırlandı.
1: Genelde %80 dolgu ve dolgu sonrası gelişen komplikasyonlardan sonra karşımıza çıkıyor. Ne oluyor bu? İşte kimisinde bir yıl sonra, kimisinde bir ay sonra, kimisinde işte 10 yıl sonra gelen hastalar bile var. Elmacı enjekte ediliyor, çenesinden dolgu çıkıyor. Yok işte göz altında şişmeler, gözde kapanmalar. Ya da bazen böyle yakın ya da ileri tarihte alerjik reaksiyonlar en kötü komplikasyon. Eğer ki siz dolguyu yanlışlıkla bir damarın içerisine verirseniz damar tıkanıyor. Damar tıkarınca da iki majör problem var. Doku ölüyor, orası çürüyor ve iltihap meydana geliyor. Ya da en korkutucu komplikasyon körlük.
0: Soyadı bizde saklı olan Ezgi de bir güzellik uzmanının mağduru.
2: Haziran ayında yıllardır güvenerek gittiğim, cilt bakımı yaptırdığım bir güzellik merkezinde enjeksiyonlu bir işlem yaptırdım. Ve bu enjeksiyonlu işlem sonrasında Temmuz ayında yüzümde 2 tane beze çıktı. Sonra zaten süreç yokuş aşağı evrildi. Bir sürü doktor gezdim. İşte alerji tedavisi verildi. Önce hani anlamaya çalışıldı başıma ne geldi. Anafilaktik krize bile girdim. Çok gerçekten hayati derecede büyük ataklar oldu ya da yoğun bakımlık derecede ataklar oldu ve bayağı bir acı çektim.
0: Daha iyi bir cilt görünümü için yaptırdığı işlem hayatından neredeyse bir yılını çaldı. Tedavisi henüz bitmedi.
2: Şakak gençleştirme diye geçiyordu. Aslında ben içeriğinden bile tam bilgi sahibi değildim.
3: Doktor değil herhalde.
2: Doktor değil, hayır, asla değil. Hiçbir tedaviye yanıt vermediğim gibi aksine semptomlarım daha da arttı. Artık hani hayatımı idame ettiremeyecek kadar, hatta her şeyi durduracak kadar ne işime, ne gücüme, ne sporuma, hiçbir şeye gidemeyecek kadar ağrım, sızım olmaya başladı. Depresyon, ağrı, sızı, yani hayattan koptum. Ezgi pandemisi yaşadım. Bu benim için çok kötü bir tecrübe oldu. Ama bayağı da büyük bir ders oldu. Şimdi hala aşmaya çalışıyorum. Hala savaşım devam ediyor.
0: Yanlış uygulamaların sonuçlarını tedavi etmek aylar sürüyor. Bazen tamamen tedavi mümkün olmuyor. İz kalıyor.
1: Bazı hastalara soruyoruz, yani işlemi kim yaptı? İşlemi kim yaptığını bilmiyor mesela. İşlem yapma yetkisi olmayan hekimlerin de yaptığını duyuyoruz. Doktorların da yapmıyoruz. Daha kötüsü hekim olmayan kişilerin bu işlemleri yaptığını duyuyoruz. Mesela bugün bir hasta şey dedi, hemşire yaptı dedi. Kendisine estetisyen ya da kozmetisyen denen kişiler de bu işlemleri maalesef ki yaptıklarını duyabiliyoruz. Cahil cesareti dediğimiz bir cesaretle aslında maddeyi enjekte ediyorlar. Hiçbir şey olmaz korkusuyla. Ama bir şey başlarına gelince de felik felik işte bu işi kim düzeltir diye bizi arıyorlar ya da bize başvuruyorlar.
0: En büyük yanılsama fiyat. Soyadını belirtmek istemeyen Hatice, kampanya var diye yaptırdığı işlemleri kimin gerçekleştirdiğini dahi bilmiyor. Sonuçlarını ise aylardır çekiyor.
4: Kampanya diye hem botoks artı dolgu diye gittim. Minimum bir fiyata. Yaptırdım. Daha eve geldim. Her yerim şişmeye başladı. Ondan sonra hayatım karardı zaten. Her ay böyle şişiyor. Acillere, doktorlara hiçbir şey diyorlar ki ne yaptığını bilmediğimiz için bir şey yapamayız. O yüzden antibiyotik veriyorlar, gidiyorum. Daha şiddetlisi oluyor, iğne, sağdan soldan iğne. 22 tane antibiyotik ve iğne aldım. 6 ay falan böyle devam etti.
3: Doktor muydu yapan?
4: Keşke baksaydım. İsmini dahi bilmiyorum.
1: Ucuza yapılıyor diye tenezzül etmesinler kesinlikle. Yani bunları yaptırmasınlar. Çünkü yani bir malın bir ederi var mesela. İşte diyoruz ki bugün bir hasta dedi ki işte botoksla dolguyu şu kadar yaptırdım dedi. Ya mümkün değil çünkü zaten botoksla dolgunun geliş fiyatı, maliyeti zaten biliyorum ki onun en az 2-3 katı.
0: Kimliğini gizli tutmak isteyen bir mağdursa 12 yıl önce yaptırdığı dolgunun bıraktığı hasarı hala silmeye çalışıyor. Tedavi görüyor.
5: Kalıcı dolgu yaptırmıştım. O zamanlar ergenlik çağındaydım. Elmacık kemiklerim falan böyle biraz şeydi. Halbuki daha zaten değişecek yüzüm. Alnınıza falan da yaptıralım falan işte. Halbuki bunlara da zaten gerek yoktu da işte yaptırdık, pişman olduk. Görüş şeyimi bile engelliyordu neredeyse. Şu an için çok şükür öyle bir durum kalmadı.
0: Hatalı estetik uygulamaları ile ilgili dava dosyaları da kabarık.
6: Çok kolay işlermiş gibi görüyor. İki enjeksiyon ne olacak ki diyorlar. Bilir kişilik dosyaları çok geliyor bize. Üniversitede görev yaptığım için ben çok fazla mahkeme dosyası görüyoruz. Yani hiç doktor olmayan ve işlem yapan ve sonunda ölümle sonuçlanan vakalar var. Ya bu çok acıklı. Yani yapan kişi de bir insan öldürmek istemiyordur eminim ama sorgusuz sualsiz.

0: böyle tırnak içinde cahil cesaretiyle bu işe girdikten sonra yani hem orada bir kayıp can var, hem burada bir katil olmuş hiç niyeti yokken bir insan var. Yani sağlık çok ciddi bir iş. Hafife alınacak bir durum değil.
1: Her ameliyat gibi estetik ameliyatların da riski var. Uzman olmayan ellerde bu riskler büyüyor.
0: Çok üzücü komplikasyonlar görüyoruz maalesef. Başka branş uzmanları tarafından yapılmış estetik ameliyat, işte karın germe güya yapılmış ve iç organ ameliyatlarıyla birleştirilmiş. Ve yani o karın yarası iyileşmeyip devasa bir yaraya dönüşmüş, hem derin hem geniş. Bize geldiğinde hasta aylarca artık bakım yapmak durumunda kalıyoruz. Aylarca bir yatış ancak o yarayı toparlayıp neticede de o geniş yarayı bir deri greftiyle, bir deri yamasıyla örtmek durumunda kalıyoruz. Yani kocaman bir izle sonuçlanıyor karında. Tabii ki her ameliyatın kötü sonuçları olabilir. Plastik cerrahlar yaptığında da tabii ki kötü sonuçlanabilir. Komplikasyon ameliyatın doğasında var, kaçınılmaz. Ama biz bu komplikasyonları minimuma indirmek için bütün detaylı teknikleri biliyoruz ve onları uyguluyoruz ameliyatlarımızda.
1: Peki bu kadar farklı uygulama, bu kadar çok uzman, yanı sıra da sahtekar varken hangi işlemi ne zaman kime yaptıracağımıza nasıl karar vereceğiz?
2: Yaşlanma ne zaman başlıyor? Bir kere yaşlanma 20 yaşından sonra kolajenin azalmaya başlamasıyla, ki genelde her sene %1 oranında kolajen kaybetmeye başlıyoruz 20 yaşlardan itibaren. Eğer cildinin ya da vücudunun derinin ihtiyacı varsa sen 20 yaşında da başla. Ama çok ihtiyacın yoksa erken başlamanın bir anlamı yok. Ama genelde başlama yaşı kaç? 30'lu yaşlardan itibaren sahte ürünler çok fazla ya da kaçak ürün çok fazla. İşte nerede üretiliyor? Steril bir ortamda mı üretiliyor? İçerisinde yabancı madde katılıyor mu? İçinde olmaması gereken bir madde var mı? Eve geldi yaptı, yok otel odasında yaptı, yok kuaför salonunda yaptı, yok şurada yaptı, burada yaptı. Şimdi yaptığınız yer de önemli çünkü steril şartlarda yapmak bunu çok önemli.
0: Diploma görmek isteyelim. Çok basit yani. Olacağımız şey bir ameliyat. Hiç hafife alınacak bir işlem değil. Ameliyattan bazı hastalar geliyor söylüyor. Ameliyattan çok korkuyorum hocam diye. Ameliyattan korkmak lazım zaten. Ameliyat korkulması gereken bir şey. Endişeyle girilmesi gereken bir şey. Hiç basit değil. Bu kadar büyük bir işe kalkışmışken bir basit diploma sormak hiç ayıp değil. Maalesef bir denetim eksikliği var. Çok ciddi bir sıkıntı bu plastik cerrahi camiasının başında. Yani hem dediğiniz gibi ülke olarak da ismimiz bir yandan kötüye çıkıyor durumda. İşte hiç plastik cerrah olmayan kişilerin yaptığı işlemlerin faturası ister istemez bize kesilmiş oluyor. Onun dışında kendi insanımız için de, yani halkımız için de büyük bir tehlike arz ediyor.
3: Doğal yaşlananlara bakımsızlık, estetik yaptıranlara yapaylık eleştirisi yapılıyor. Yaşından küçük görünmek iltifat olarak kabul ediliyor. Daha büyük görünmek moral bozuyor. Bedenimizde ömür boyu taşıyacağımız değişiklikleri geçici moda akımları belirliyor. Güzelleşme isteği elbette normal. Ancak estetik uygulamaların norm haline gelmesi, yaptırmayanların yadırganması, yaptıranların eleştirilmesi normal mi? Daha iyi görünme çabası hem başkaları hem de kendimiz için bir zorbalık aracına dönüşmemeli.

0: Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Mahkeme kararı ile CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gitmek için evinden ayrılacak. O noktada Erce Tren bekliyor. Hemen sözü Erce'ye bırakalım. Erce.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketlilik devam ediyor. Bugün Ankara'da CHP'nin iki farklı programı var. O programlardan birisi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gerçekleştirilecek. Diğeri ise Özgür Özel tarafından gerçekleştirilecek. Tabii Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeyiz biz de an itibariyle ve bir çıkış hazırlığı olduğunu da ifade etmekte fayda var. Kılıçdaroğlu önümüzdeki dakikalarda konutundan ayrılacak ve yaklaşık 2,5 yıl aranın ardından genel başkan sıfatıyla giriş yapacak. Burada tüm hazırlıkların tamamlandığını söyleyelim. Güvenlik ekipleri, polis ekipleri hazırlıklarını tamamladı ve an itibariyle de Kemal Kılıçdaroğlu konutundan ayrıldı. Şimdi aracına binecek ve genel merkeze doğru yaklaşık 5 dakikalık, 10 dakikalık bir yolculuk yapacak diyelim. İşte konutunun önünde partililerle selamlaşıyor, tokalaşıyor Kemal Kılıçdaroğlu. 2,5 yıl aranın ardından ilk kez genel merkeze gidecek diyelim. Şimdi aracına bindi ve önümüzdeki saniyelerde artık buradan ayrılarak yaklaşık 2,5 yıl aranın ardından genel merkeze gidecek. Orada partililerle bayramlaşacak. Kurmaylarıyla, ekibiyle bir toplantı gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ve sonrasında da saatler 14'ü gösterdiğinde kendisi için hazırlanan konuşma alanına geçiş yapacak. Kürsüye çıkacak ve orada halkla bayramlaşma programına katılacak. Orada bir konuşma yapacak diyelim. Tabii bu konuşmaya yönelik daha önceden bir değerlendirme yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Birçok şeyi açıklayacağını, birçok şeyi de ilk kez söyleyeceğini ifade etmişti. An itibariyle de Kemal Kılıçdaroğlu konutundan ayrıldı, aracına bindi ve genel merkeze doğru yola çıktı diyebiliriz. Önümüzdeki dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze ulaşması bekleniyor. Sonrasında orada partililerle bayramlaşacak ve saatler 14'ü gösterdiğinde kürsüye çıkarak bir konuşma gerçekleştirecek.
0: Erce Tren aktardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün iki ayrı buluşma gerçekleşecek. Ankara'da iki ayrı adreste bayramlaşma programları olacak. Yine gün içerisinde sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Devam edelim. Kurban Bayramı tatilinden dönenler bazı yollarda yoğunluğa neden oldu. Özellikle İstanbul'a giden yollarda dün öğle saatlerinden itibaren yoğunluk vardı.
2: Tatilini bitirenler dönüşe geçti. Yollarda bayram öncesine benzer görüntüler oluştu. Yurdun birçok bölgesinde gün boyunca trafik yoğunluğu vardı. İstanbul'a giden yollarda yoğunluk günün ilk saatlerinde başladı. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan Karabük'ün kemikli rampalarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tatilini Karadeniz illerinde geçirenler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde de yoğun trafikle karşılaştı. Trafik akışındaki yavaşlamanın Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde arttığı göründü. Otoyolun Bolu-Gerede kesiminde de benzer görüntüler vardı. Tekirdağ-İstanbul karayolunda da trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle Marmara Ereğlisi, Yeni Çiftlik, Yenice ve Beyazköy mevkilerinde araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan, Kilit Kavşak olarak anılan Kırıkkale'de de her bayram oluşan görüntüler vardı. Özellikle Ankara ve Samsun istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ana yol üzerindeki bazı kavşaklar geçici süreyle araç geçişine kapatıldı.
0: Muğla'nın Marmaris ilçesinden açılan bir tur teknesi su aldı. Akvaryum koyunda batan teknede tehlikeli anlar yaşandı. Yolcuların güvenli şekilde tahliyesi sağlandı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı.
2: Tatil eğlencesi panikle son buldu. Yolcular batan tekneden atlayarak canlarını kurtardı.
3: var, biri daha var orada. Aha, biri daha var orada.
2: Görüntüler Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaydedildi. Big Boss Diamond isimli tur teknesi 148 yolcusuyla denize açılmıştı. Akvaryum koyu yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple arızalandı, su almaya başladı. Yolcular korku dolu anlar yaşadı. Bazılarının panikle suya atladığı görüldü.
3: Atla Özgür abi, atla!
2: İhbar üzerine bölgeye tedbiren sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Aynı dakikalarda tur teknesinin sahibi olan firma da bölgeye başka bir tekne gönderdi. 148 yolcu güvenli şekilde terbiye edildi. Can kaybı ya da yaralanan olmadı.
0: Türkiye'deki lise öğrencilerine özel bir araştırma yapıldı. OECD çalışmasına göre yapay zekayı ders çalışırken fazla kullanan öğrencilerin matematik notları düştü. Üstelik zamanla bu öğrenciler bazı becerilerini de kaybediyor. Öğretmenlere ve öğrencilere sorduk.
4: Yani genellikle ödev yaparken projelerde kullanıyorum. Bazen yapay zekanın kafası karışıyor, yanlış bilgiler verebiliyor.
5: Kimi soru çözdürüyor, kimi konuyu anlatmasını istiyor. Yapay zeka öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Ancak Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin araştırmasına göre yapay zeka ile matematik çalışan öğrencilerin pratik performansları %48 artarken sınav başarıları %17 düştü. Veriler kısa sürede anladım hissi oluşturan yöntemin uzun vadede kalıcı öğrenme ve yorumlama kabiliyetlerini de zayıflattığını ortaya koydu.
6: Ezber konusunda çok yardımcı oluyor. Özellikle ezber konularında taktikler veriyor.
7: Videoyu izliyorum. Ondan sonra videodan izlediklerimi, öğrendiklerimi de not alıyorum.
5: Yapay zekanın her soruyu doğru çözememesi ve dolayısıyla öğrencilerin de yöntemi yanlış öğrenmesi tartışma konularından.
8: Matematik dersinde örneğin bir soruyu çözmek ve öyle ilgili işte bedensel hareketlerle ya da ritmik bir hareketle ezberlenen bir yöntem her soru için geçerli olmuyor. Sorunun içeriği değiştiği zaman soruyu çözemiyor çocuklar.
0: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze varmak üzere. O noktada da Sibel Can var. Sözü Sibel, sana bırakıyoruz.
9: CHP Genel Merkezi'nde onu bekleyen kalabalığa birazdan kalabalığın olduğu yere, yani genel merkeze birazdan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu varacak. 2-3 dakika sonra burada olmasını bekliyoruz. Ancak buradan girişini biz görüntüleyemeyeceğiz. Çünkü garajdan giriş yapacak. Doğrudan kendi makam odasına çıkacak ve ardından da saat 14'teki konuşması için son hazırlıklarını gözden geçirecek ve 14'te de kürsüye çıkacak. Söyleyeceklerim var, anlatacaklarım var demişti. Halkıma anlatmak zorundayım demişti. Neler olacak, o anlatacakları ne, onları takip edeceğiz saat 14'teki açıklamasına. Burada sabah 9'dan itibaren biz buradayız. CHP Genel Merkezi önündeyiz. Sabah 9'dan itibaren bu alana girişler yapılmaya başlandı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri var. Özellikle polisin sıkı denetimleri altında buraya gelmek isteyenler, katılımcılar tek tek aranarak ve kimlik kontrolü ile birlikte içeri alınıyorlar. Halihazırda oldukça baktığımız zaman sayı giderek artıyor, buradakilerin sayısı giderek artıyor. Pankartlar var, birçok pankart var. Bu pankartlarda temiz siyaset mesajı öne çıkıyor. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafının olduğu kocaman bir pankart var. Orada da şimdi arınma zamanı yazıyor. Yani bugünkü bu buluşmanın teması temiz siyaset gibi görünüyor. Etrafta gördüğümüz dövizlerden, afişlerden böyle bir mesajı var. Bugünkü buluşmanın Kemal Kılıçdaroğlu'nda şüphesiz kürsüden söyleyecekleri önemli olacak. Özellikle parti meclisi pazartesi günü toplanacaktı biliyorsun. Ancak bu ertelendi. Parti meclisi üyelerine tebligatın, görevlendirme tebligatının gitmemesi, henüz kendilerine ulaşmaması sebebiyle bunun ertelendiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından açıklanmıştı. Şimdi dolayısıyla bu tebligatların iletilmesinin hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tarih belirlemesi ve bu tarihi belirlemesinin ardından da parti meclisini toplaması bekleniyor. Parti meclisi partinin en üst kurulu. Yani burada bu mekanizmada olağan ya da olağanüstü kurultay kararı alınabiliyor. Biliyorsun gözler kurultayın ne zaman yapılacağında buna dair de bir belirsizlik var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk açıklamalarında temiz sürecine işaret etmişti. Yargıtay'dan tedbir kararının kaldırılması sonrasında bu kurultayın yapılabileceğine dair bir açıklaması vardı. Bugünkü konuşmasında yine bu açıklamayı yineleyecek mi yoksa yeni bir açıklama mı yapacak? Onu da takip edeceğiz. Biliyorsun Özgür Özel tarafı ise tam aksini iddia ediyor. Yani bu süreç tamamlanmadan, temiz süreci tamamlanmadan da kurultayın yapılabileceğine hukuki bir engel olmadığını söylüyor. Bugünkü açıklamalar dolayısıyla hem Özgür Özel tarafından gelecek hem Kılıçdaroğlu tarafından gelecek açıklamalar oldukça önemli. Partinin bundan sonraki yol haritası ne olacak? CHP hangi adımları atacak? Genel merkez tarafı hangi adımları atacak? Kemal Kılıçdaroğlu'nun dilinden bunları dinleyeceğiz. Saat 14'ü gösterdiğinde birazdan da buraya gelmesini, bu kalabalığa hitap etmesini sonrasında da bekliyoruz. Burada kameraman arkadaşım Güney Çardaköz'ü göstersin etrafı. Sabah saatlerinden itibaren buraya girişler oldu dedik. Özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığında çalınan seçim şarkılarının, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı süresince çalınan seçim şarkılarının burada çalındığını görüyoruz. Şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya geleceğine dair bir anons yapılıyor. Birazdan burada olacağına dair. Ve burada onu bekleyen kalabalık da alkışlar eşliğinde bekliyorlar. Halaylar çekiliyor. Oyun havaları oynanıyor. Bunlara da tanıklık ediyoruz. Biliyorsun bundan bir hafta öncesine kadar CHP Genel Merkezi'nde farklı bir tablo vardı. Barikatların kurulduğu, müdahalenin yapıldığı bir tablo vardı. CHP Genel Merkezi bunlara da şahitlik etmişti. Şimdi ise yerini böyle bir duruma bıraktı. Kutlama havasında geçen bir bayramlaşma, bir buluşma Kemal Kılıçdaroğlu ve onun taraftarları tarafından bugün CHP Genel Merkezi'nde yapılıyor. Anons ediliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun birazdan burada olmasını bekliyoruz. Buradaki süreci takip edeceğiz, buradaki gelişmeleri takip edeceğiz. Yineleyelim, en önemli aslında belki de dikkat etmemiz gereken, takip etmemiz gereken konu da şu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun o kürsüye çıktıktan sonra partinin yol haritasına dair vereceği mesajlar, bundan sonra nelerin yapılacağına dair, hangi adımları atabileceğine dair mesajları olacak, onları takip edeceğiz.
0: Sibel Can aktardı. Evet, CHP'de iki ayrı buluşma gerçekleşecek. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel hangi mesajları verecek gün boyu? Bizler de sizlere bu ekrandan aktarmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler Ankara'da yapılacak buluşmalara çevrildi. Az önce, yaklaşık 10 dakika önce Kemal Kılıçdaroğlu evinden ayrılmıştı. Erce Tren oradan aktarmıştı. Şimdi Sibel Can'la bir bağlantımız oldu. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun aracı konuşma yapacağı alana geldi ve karanfillerle, çiçeklerle karşılanıyor kendisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün iki ayrı program gerçekleştirilecek dedik. Ankara'da iki ayrı adreste bayramlaşma programı düzenlenecek. Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde olacak. Grup Başkanı Özgür Özel ise Güven Park'ta olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezin oraya geldi. Fakat otoparka giriş yapıp oradan saat 14'te konuşma yapacağı yere çıkması bekleniyor. Buluşmaların gerçekleşeceği her iki noktada sabah saatlerinden itibaren hareketlilik hakimdi. Oldukça yoğun bir kalabalık eşliğinde karşılandı Kemal Kılıçdaroğlu da. Aracı çiçeklerle donatıldı. Ve biz de gün boyunca bu iki noktadan ayrıntıları sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Koran Maroğlu saat başında sizlerle birlikte olacak efendim. Hoşçakalın.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
11: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
12: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV, Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
13: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
14: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
15: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
16: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
17: Bana göre yenilikçi olmalı.
18: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
19: Bana göre vizyoner olmalı.
20: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
21: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
22: Sağ ol.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 30 Mayıs 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Dünya Patates Günü bugün. Patatesi savunma, tadını çıkarma günü. Dünyada milyarlarca insan tarafından düzenli olarak tüketilen bir ürün olan patatesin kutlandığı bir gün. Bu yıl patatesin yetiştiği yerde geçim kaynakları gelişir temasıyla etkinlikler düzenleniyor. Patatesin Ant Dağları'nın yüksek bölgelerinden Afrika'ya, Avrupa'ya, Asya'ya ve ötesine kadar çiftçiler ve zincirdeki diğer halkaların geçim kaynaklarını güçlendirmesine dikkat çekiliyor. Kökeni 8000 yıl öncesine dayanan patates bugün 159 ülkede yetiştiriliyor ve patates tarımı yoksulluğun azaltılmasına, dayanıklılığa ve daha kapsayıcı ve sürdürülebilir tarım gıda sistemine katkı sağlıyor. Dünya Patates Günü kutlu olsun.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
5: Hava durumu. Cumartesi günü yağışlar alanda etkili olacak. 5 büyük kent merkezinde de hava az bulutlu. İstanbul 23, Ankara 20, İzmir 29, Bursa 25, Antalya 30 derece. Marmara'da hava az bulutlu, sıcaklık artıyor. Edirne 27, Sakarya 25, Balıkesir 26 derece. İç Anadolu'da da çoğu yerde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Sivas 17 derece. Ege güneşli, kariyer orta hızda esiyor. Manisa ve Muğla 27, Kütahya 20 derece. Akdeniz bölgesi açık, Adana 28, Mersin 27 derece. Karadeniz bölgesinde yağış daha az bölgeyi etkiliyor. Doğu Karadeniz'de kısım kısım görülecek. Bolu 19, Samsun 20, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu'da Ağrı, Erzurum, Van, Hakkari kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da az bulutlu. Erzurum 14, Malatya 22, Diyarbakır ve Gaziantep 26 derece.
2: Hava durumu. NTV Radyo. Saat 13.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu hafta sonları, mutlu bayramlar. Türkiye ve dünya gündemini aktaracağımız 13 bülteni başlıyor. Kapsamlı bir bülten hazırladık ama önce gündemdeki bir numaralı madde. Başkenti Ankara'da CHP'deki etkinliklere bakacağız. Bugün gözler Ankara'da olacak. CHP'nin iki farklı etkinliği söz konusu, iki buluşma var. Biri genel merkezde, diğeri ise CHP il başkanlığında. Kemal Kılıçdaroğlu uzun bir sürenin ardından, tam 2,5 yıl aradan sonra yeniden genel merkeze gitti. Çok değil, dakikalar içerisinde canlı görüntülerle ekrana getirmiştik. Saat 14'te de partililere seslenmesi bekleniyor. Neler söyleyecek, ne mesajlar verecek takip edeceğiz. Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında olacak. Şimdi hemen iki farklı noktaya da dönelim. Sibel Can CHP Genel Merkezi'nde, Mustafa Berber de CHP İl Başkanlığı'nda yayına hazırlar. İlk durağımız CHP Genel Merkezi, Sibel Can notlarıyla karşımızda. Sibel Can, az önce Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra genel merkeze geldi. Arabasına deyim yerindeyse karanfil yağmuru söz konusuydu. Nasıl bir karşılama vardı, neler yaşanacak genel merkezde?
1: Genel başkanımız.
2: Burada onu bekleyen coşkulu bir kalabalık var. Farklı illerden gelenler de var. Sizin de söylediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun aracı karanfillerle, çiçeklerle karşılandı. Ve 2,5 sene ardından Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde 14'te kürsüye çıkacak ve mesajlarını verecek. Sabah 9'dan itibaren bu alana girişler kontrollü bir şekilde sağlandı. Erken saatlerden itibaren buraya geldiler. Katılımcıların üzerleri arandı. Yine kimlik kontrolü yapıldı. Dolayısıyla geniş güvenlik önlemleri var buranın dışında. Hemen alanda ise pek çok pankart, afiş, bayrak, flama görüyoruz. Aslında geçiyor. Halaylar çekiliyor, danslar ediliyor. Gün boyunca biz bunlara şahit olduk. Özellikle benim dikkatimi çeken Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında alanlarda, mitinglerde çalınan seçim müzikleri de özellikle hak, hukuk ve adalet seçim müziği de burada çalındı. Seçim müziklerinin de gün içerisinde burada yankılandığı bir süreç, bir gün yaşıyor CHP Genel Merkezi. Kemal Kılıçdaroğlu saat 14'te kürsüye çıkacak. Kürsüye Nazım Hikmet'in Yürüme şiiriyle davet edilecek. Bu şiirden sonra da kürsüde burada kendisini bekleyen kalabalığa hitap edecek ve mesajlarını verecek. Mesajları şüphesiz bu süreçte oldukça önemli. İlk açıklamalarında özellikle kurultayla ilgili yaptığı değerlendirmeler dikkat çekmişti. Bu değerlendirmelerde bir değişiklik olacak mı? Yoksa yeni açıklamalar mı yapacak? Sürpriz bir açıklama olacak mı? Beklentinin aksine bir yaklaşımı, bir yorumu olacak mı? Tüm bunları da takip edeceğiz. Özellikle kurultay süreciyle ilgili temyiz sürecini işaret etmişti. Kurultaya gidip gidilmeyeceğine ilişkin. Biliyorsun yargılaya başvurular ve başvuru sonrasında bir değerlendirme yapılacak, bir karar açıklanacak. Bu kararla birlikte de tedbir kararının kaldırılmasıyla birlikte de kurultayın yapılabileceğini söylemişti Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi buradaki sesleniş devam ediyor. Kürsüden anonslar yapılıyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada olduğuna dair ve kalabalıkta tezahüratlarla, sloganlarla bu yorumlara eşlik ediyor. Sloganlarla desteklerini Kemal Kılıçdaroğlu'na ifade ediyorlar. Kurultay süreci demiştik. Bununla ilgili bir tarih vermesini beklemiyoruz. Ancak genel olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamasındaki ifadeleri önemli. Bugüne işaret etmişti ve demişti ki henüz sizin bilmediğiniz pek çok şey var, ayrıntı var. Ben bunları bu konuşmada açıklayacağım. Halkımla paylaşacağım. Bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım. Bu gerçekleri eğer olsaydı susacaktım ama artık anlayacağım. Dolayısıyla kendi kurultay sürecine, yani Özgür Özel'e kurultay ilişkin bazı açıklamalar yapacak. Onları da takip edeceğiz. Önemli olacak bu açıklamalarda. Şimdi Pazartesi günü parti meclisinin toplanmasını bekliyoruz. Ancak bunun ertelendiğine dair Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden bir açıklama geldi. Ertelenme sebebi olarak da parti meclisi üyelerine tebligatı bayram nedeniyle ulaşmaması gösterildi. Dolayısıyla bu tebligatların, görevlendirme tebligatlarının ulaşılmaz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tarih belirlemesi ve bu tarihte de parti meclisinin toplaması bekleniyor. Parti meclisinde kurultay kararı alınacak mı? Bu da merak edilen bir başka başlık. Şimdi parti meclisi partinin en üst, en yetkili kurullarından biri. Hem olağanüstü hem de olağan kurultay kararları burada alınıyor. Oradaki durum eğer parti meclisi toplanırsa kurultay kararı alınacak mı? Alınırsa bu kurultay yapılacak mı? Çünkü özgür atar tarafına bakıldığında bu kurultayın yapılabileceğini hukuki olarak da emin olmadığını söylüyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu tarafı temiz sürecinin tamamlanması gerektiğini söylüyor. Yine burada bir belirsizlik var. Bugün buna ilişkin bir mesaj verecektir. Onu da takip edeceğiz. Halihazırda buradaki durum böyle kuşkulu bir kalabalık var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkmasını ve mesajlar vermesini bekliyoruz.
0: Sibel Can da söyledi, Kemal Kılıçdaroğlu göreve iade edildi ve 2,5 yıl aradan sonra tekrar CHP Genel Merkezi'nde birazdan kalabalığa hitap edecek. Canlı yayında ekrana getireceğiz. Şimdi aynı saatlerde bir başka CHP'nin diğer etkinliğine, bayramlaşma törenine bakacağız. Özgür Özel de Ankara İl Başkanlığı'nda, orada farklı bir organizasyon söz konusu. Oradaki etkinliği de Mustafa Berber aktaracak. Mustafa.
3: Korhan Varol sabahın erken saatlerinden itibaren burada Güven Park'ta bulunan CHP Ankara İl Başkanlığı önüne vatandaşlar gelmeye başlamışlardı. Özgür Özel'i destekleyenler, CHP'ler buraya gelmeye başlamışlardı. Bu saat itibariyle de yoğun kalabalık olduğunu söylemek mümkün. Kameraman Namık Okutan ekranlarınıza getirecek. İl Başkanlığı'nın önünde bir otobüs. Otobüsün hemen üzerinde ise şu anda Grup Başkan Vekili Murat Emir, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, grup başkan vekillerini görebiliyorsunuz. CHP'li yöneticiler bu alana geldiler. Kısa bir süre sonra da Özgür Özel'in bu alana gelmesini bekliyoruz. Aslında buradaki otobüsün üzerinde Özgür Özel'in genel merkezden ayrılıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürürken sembolik hale gelen fotoğrafı asılmış durumda. Yine il başkanlığı binasının üzerinde de bu var. Ancak şunu belirtelim ki Güven Park'ın bulunduğu alandan, yani Güven Park'ın giriş noktasından kumrulara kadar, Adalet Bakanlığı'na uzanan noktaya kadar yoğun bir kalabalık var bu noktada. Sabah saatlerinde itibaren alan dolmaya başlamıştı. Bu saat itibariyle de yoğun kalabalık ellerinde bayraklarla, pankartlarıyla döviz Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki sloganları da yükseliyor. Sloganlarla, şarkılarla Özgür Özel bekleniyor. Saat 14'te buraya gelmesi bekleniyor. Vereceği mesajlar söylendi. Çünkü aynı saatlerde Söğüt Özü'nde CHP Genel Merkezi'nde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşması ve bir hitabı bekleniyor.
0: Evet, Mustafa Berber aktardı. O da Özgür Özel'in Ankara CHP İl Başkanlığı önündeki etkinliği takip edecek. Şimdi aynı anlarda, aynı dakikalarda konuşacak. Hem butlan kararıyla, mahkeme kararıyla göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel ne mesajlar verecek? Durumu değerlendireceğiz. Canlı yayın konuğumuz var. Mustafa Kartoğlu, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz NTV yayınına Sayın Kartoğlu.
4: Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Şimdi ekranı böldük. İki tarafta daha kalabalık var. Önce Kemal Kılıçdaroğlu'yla başlamak isterim. Onu sormak isterim. Zira 2,5 yıl aradan sonra yeniden genel merkeze geldi. Son derece şaşalı bir giriş yaptı. Karanfillerle arabası neredeyse ön camı gözükmüyordu bile. Ve birazdan da dakikalar sonra kalabalığa hitap edecek. Neler söylemesini bekliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun? İlk mesajları ne olur sizce?
4: Şimdi sözlerinden önce bir defa meydanları bir mesaj yöntemi olarak kullandığını söylemeliyim. İki genel başkanım diyelim, çünkü orada hala bir bu kararın kesinleşmesine kadar bir şey var, bir gitti geldi durumu olabilir. Dolayısıyla meydanlarda şimdi kim daha fazla kalabalık toplayacak, bir o kıyaslanacak. Sloganlar kıyaslanacak, kim daha ağırbaşlı oturaklı, kim daha saldırgan, tepkisel davranıyor ve kalabalığın canlılığı okunacak vesaire. Bunları önümüzdeki bültenlerde muhtemelen sizler de takip ediyor olacaksınız. Söz anlamında verilecek mesajlara ben en çok doğrusu Kemal Bey'in bugüne kadar söylemediğim bir takım şeyler vardı, onları mahkeme karar vermese söylemeyecektim ama mahkeme karar verdi ve artık ben de bunları söyleyeceğim dedi. Ona dair ne söyleyeceğini doğrusu ben merak ediyorum. Birinci tarafı bu. İkincisi, partinin bir kısmını ya onlar ya ben diye ayırmayacağını umuyorum Kemal Bey'in. Çünkü bu partinin ikiye bölünmesi ve Kemal Bey de muhtemelen en azından şu aşamada daha az bir kısmının kalması demek. Hı-hı. Ki bu da iktidar beklentisi çok yüksek olan, kazanma arzusu çok yüksek olan Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi için tırnak içinde bölücü olarak nitelenmeye neden olur. O yüzden daha kucaklayıcı, kapsayıcı ama sadece arındırıcı mesajlar, arınmaya yönelik mesajlar vereceğini tahmin ediyorum Kemal Bey'in. Özgür Özel ise biraz daha direniş mesajı verecek. Ve bu karar onanana kadar Yargıtay'da ve bir biçimde eğer ilgisi varsa YSK'da da bir onama süreci gerçekleşene kadar, yani nihai hale gelene kadar direniş mesajlarını vermeye devam edeceğini tahmin ediyorum. Şimdi ben.
0: Genel merkeze baktığımız zaman Sayın Kartoğlu mesajları görüyoruz. Zaten bir süredir hummalı bir çalışma vardı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun otobüsünün üzeri giydirildi. Orada sloganlar var. Hem de genel merkezde yukarıdan aşağı asılan bayraklarda, pankartlarda sloganları gördük. Hangi sloganlar? Şimdi arınma zamanı yazdığını gördük. Yine bina pankartında otobüs de giydirildi demiştik. Türkiye için tertemiz, başlangıç, liyakat ve adalet yazıları var. Siz bu yazıların Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü hitabetine, söylemine yansımasını bekler misiniz? Bu tarz hazırlığı ve bu tarz sloganları nasıl değerlendirirsiniz?
4: Bence yani liyakat kısmında çok söyleyeceği bir şey olmaz. Çünkü bugün tartışılan birçok ismin milletvekilliğini ve belediye başkanlığını birkaç dönemdir belediye başkanlığı yapanlar var. Çünkü de kendisinin de parmağı ve izni ve onayı var. Ama arınma ve yeni bir başlangıç konusu bence dilinde daha fazla yer bulacaktır Kemal Bey.
0: Diğer tarafa baktığımız zaman Özgür Özel tarafında muhabir arkadaşımız Mustafa Berber az önce söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki var dedi. Söylemlerin sertleşmesini bekler misiniz bugün karşılıklı olarak?
4: Bence ki Özgür Özel bu söylemlerin, bu tepkilerin sertliği ve hakikaten sınır aşan sertliğini kalabalıklara, kitleye bırakması daha akıllıcı olur ve bu yönde bir eğilim sezinliyorum. Evet. Özgür Özel'de kendi dilini biraz daha kapsayıcı, kuşatıcı tutup kalabalığın diline müdahale etmeme ve aslında içinden geçenleri kalabalığa söyletme yolunu tercih edebilir Özgür Özel. Eğer kendisi de kalabalığın bir anlamda gazına gelip biraz popülist davranıp o sert ve ayırıcı söylemi, kutuplaştırıcı söylemi benimserse, o zaman işte partide gerçekten bir bölünmeden söz etmeye başlayabiliriz.
0: Peki genel merkeze tekrar dönecek olursak eğer, şimdi tabii dakikalar sonra Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasına başlayacak. Az önce de tahminlerinizi söylemiştiniz. Şimdi tabii CHP'de iki kutuplu, iki başlı bir tablo var şu an itibariyle. Bu tabloyu birleştirme adına daha kapsayıcı bir dil bekler misiniz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan?
4: Ondan beklerim, çünkü onun kitlesi aslında bir böyle bir durup sakinleşme ve partinin çalındığını düşünüyorlar. Çünkü yönetim. Bu çok net. Zaten mahkeme kararı da bu yönde bir veri üzerine, delillendirme üzerine kurulu. Dolayısıyla tırnak içinde hırsızların ve hırsızların temizlenmesi, hırsızlardan arınma, partiyi çalma anlamında söylüyorum. Beklentisi içindeler. Dolayısıyla onlar savunmacı, saldırgan değiller. Ya da agresif değiller, öfkeli olmaktan çok daha savunmacılar. Neyi savunmacı? Partiyi savunmacılar. Partinin bu kadar kolay elden çıkabileceğine dair bir deneyimleme yaşadılar ve bunun bir daha olmasını arzu etmiyorlar. Ama biz temiziz, temizler bir tarafta, kirliler bir tarafta gibi bir anlayış partiyi dediğim gibi ortadan ikiye böler ve fazlası Özgür Özel tarafında kalır. Çünkü bugünkü algı, hani az önce bahsettiğim iki tarafın gerekçelerinden tamamen bağımsız. Yani mahkemeye düşen işlerden tamamen bağımsız, daha kazanma arzusuna sahip olduğu için ve onu da biraz Özgür Özel İmamoğlu ikilisinde gördüğü için şimdilik bugünkü algıyla Özgür Özel'den yana tavır alır bakarsanız. O yüzden ben Kemal Bey'den daha kuşatıcı, daha davetkar bir konuşma beklerim bugün.
0: Evet. Özgür Özel tabii her fırsatta, her söyleminde sürekli olarak hızlı bir şekilde, hatta 40-45 gün içerisinde kurultaya gidelim, kurultaya götür partiyi şeklinde Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrısı olduğu. Tekrar bu çağrıyı bugün tekrar eder mi, yineler mi? Bir de tabii Yargıtay'a başvurusu konusu var. O konuyu bir açar mısınız? Yargıtay'a başvuruyu çekelim dedi Özgür Özel. Gelin hızlı bir şekilde kurultaya götürelim dedi. Nasıl hatırlatırsınız bu Yargıtay meselesini?
4: Öyle şimdi Yargıtay konusu, hani Yargıtay karar vermesin bizim şeyimize, geleceğimize. Yani bu kararın iptali söz konusu, en azından ihtimal olarak Yargıtay'da. Biz bu kararın iptalini falan beklemeyelim. Gelin birlikte bir kurultay yapalım ve böylece bir daha önceki delegelerle, yani manipüle edildiği, satın alındığı, oylarının etkilendiği iddia edilen delegelerle yeniden gidelim. Hatta burada şunu bile söyleyebilirler. Hani bir takım soruşturmalara konu olan delegeleri bir kenarda bırakalım, kalanlarıyla bir seçime gidelim de diyebilirler. Burada Özgür Özel'in çağrısı esasen sureti haktan görünen bir çağrı. Buna kimse itiraz edemez. Çünkü yargıdan önce biz kendi işimizi görelim. Bizim hakkımızdaki, partimiz hakkındaki hükmü nihai olarak yargı vermesin. Biz onu baştan kendimiz yerine getirelim. İki taraf da buna razı olsun. Ve dolayısıyla kendi işimizi kendimiz çözelim. Bu tamam. Ama bugüne kadar bunu yapmayı tercih etmedi Özgür Özel. Şimdi de o tarafı var. Yani delegeler değiştirildikten sonra iki defa kurultay yaptım. O kurultaylar sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'na, senin de desteklediğin ve bize dava açmış olanların davalarını etkisiz kılacak ve bizim bu mahkemeden önce çözüm bulabileceğimiz birlikte yeni bir kurultaya gidelim demedi. Ne zaman zor duruma düştü, o zaman bu çağrıyı yaptı. O yüzden buna olumlu cevap verilmez. Bu birinci kısmı. İkincisi, Özgür Özel demin bahsettiğim kitlenin, CHP seçmeninin önemli bir kısmının, ağırlıklı kısmının sırf kazanma, iktidarı kazanma veya kazanma fark etmiyor. Çünkü belediyeleri kazanmakta da o duygu önemli ölçüde tatmin edilmişti, karşılanmıştı. Kazanma umuduyla kendilerine, kendisine yöneldiği için kitle, onun bu algısını, bu duygusunu, bu konjonktürü kaybetmek istemiyor. Evet. Bu konjonktürde her türlü kurultaya gidebilir, gitmeyi tercih edebilir Özgür Özel. Çünkü bu iklimi, bu havayı kaybettiğinde bir daha bu kitleyi bulabileceğinden çok emin değil. Evet. O yüzden bir an önce kurultaya gitmek istiyor. Kurultayın şartları ne olursa olsun Özgür Özel'in buna hazır ve razı olduğunu tahmin etmek güç değil. Ama Kemal Kılıçdaroğlu tarafından buna çok prim vereceğini zannetmiyorum.
0: Tam da onu soracaktım. Şimdi bu kurultay talebi konusu, ısrarı Özgür Özel'in son derece önemli. Bugünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında kurultay kelimesini zikretmesini, deyim yerindeyse, bekler misiniz? Bu konuya değinir mi? Yoksa bu konu o şekilde kalır mı?
4: Yok, çok beklemem. Çünkü Kemal Bey, demin söyledim o cümle aslında şunu da ifade ediyor. Neyi söyledim? Bugüne kadar aday gösterilmiş ve seçilmiş birçok bütün milletvekillerinin ve halen görevi devam eden birçok belediye başkanının seçiminde, aday gösterilmesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası var. Bu birincisi. İkincisi, imzası olmasa da bir de şeylerin, ilçe teşkilatlarının, yönetimlerinin ya başında ya yönetimlerinde veya içinde kendi daha önce atadığı, siyasete kazandırdığı veya desteklediği, tanıdığı adaylar var. Bütün bunların haricinde doğal olarak teşkilatların önemli bir parçası ve milletvekillerinin önemli bir parçası ve parti meclisinin önemli bir parçası hala kendinden yana olduğu için partinin içinde, belediyelerde, teşkilatlarda, genel merkezde neler olduğunu en iyi Kemal Kılıçdaroğlu biliyor. Bunun için bir yargı kararına falan da ihtiyacı yok. Bir soruşturma, inceleme, savcılık soruşturmasına da ihtiyacı yok. Çünkü parti içerisinde olan her şey siyaseten genel başkanlar tarafından, parti içerisinde önemli isimler tarafından bilinirler. Dolayısıyla Kemal Bey, bu kurultay çağrısının bütün şartları Kemal Bey bile belirlemiş olsa, hı hı, ne anlama geleceğini, kimler tarafından kime oy verileceğini, hangi delegelerin eğiliminin ne olduğunu artık çok iyi biliyor. Dolayısıyla bu bilgiler Kemal Bey'i içeride kimi görünür, kimi görünmez bir takım tasfiyeler yapmadan partiyi kendisinin bile belirleyici olsa fark etmez, herhangi birine bırakmayı düşünmüyordur. Benim beklentim, tahminim o. Bu tahmin neye dayanıyor? Bugüne kadar Ankara gazetecilerinin de çok yakından bildiği ve benim de kulağıma gelen Kemal Bey'in çevresindeki insanların yaptıkları çalışmalar. Nasıl bir çalışma yapılıyor? Bu partiyi biz babamızın oğlunu bile bundan sonra genel başkan adayı yapsak ve seçtirtmeye çalışsak, bu partinin il ilçe teşkilatlarından, mahalle teşkilatlarından delegelerine kadar bir arınmaya ihtiyacı var. Belediye başkanlarına kadar, belediye meclis üyelerine kadar bir arınmaya ihtiyacı var. Bakın biz bunları soruşturmalarla öğrendik ama partili olanlar bunları zaten tanıyor ve biliyorlardı. Dolayısıyla bunları arınmadan biz bu partiye babamızın oğlunu bile, bizde önümüzdeki seçimi kazandıracak olduğunu bilsek bile bu tasfiyeyi yapmadan, bu temizliği yapmayacak olan hiç kimseye bırakamayız. Dolayısıyla şu anda Kemal Bey'in birinci hedefi partiyi birleştirmek, bütünleştirmek falan değil. Çünkü tırnak içinde söylüyorum, biraz onun adına bir cümle kullanayım ama hırsızlarla parti bütünleştirilmez. Yolsuzlarla parti bütünleştirilmez. Arınmadan, arınması gerekenlerle, arındırılması gerekenlerle parti bütünleştirilmez. Önce arınma olacak, ondan sonra parti bütünleştirilecek.
0: Peki sizce nasıl bir yöntem izleyecek Sayın Kılıçdaroğlu bu arınma dediğiniz süreçte?
4: Bence bugüne kadar olanlara baktığım zaman olması gerekeni görebiliyorum. Biraz da bahsettiğim o kaynaklardan gelen verileri birleştirdiğimde karşımda şöyle bir tablo çıkıyor. Hı hı. Bir defa bir güç ortaya koymalı Kemal Bey ve o gücü ortaya koyacak. Yani arındırma iradesi. Hı hı. Bunu da parti meclisinden başlayarak, parti yönetiminden başlayarak milletvekillerine kadar uzanacak ve daha sonra da belediye başkanlarına ve il teşkilatlarına uzanacak bir disiplin süreci olacak. Bunun da en temel, en sert ve en etkili görünecek isimlerden olacağını ben bekliyorum. Bu isimler kimler olur? O spekülasyona girmem çünkü CHP'liler CHP'lileri hepimizden daha iyi tanırlar.
0: İsim isim değil de süreç olarak sormak isterim. Tabii hali hazırda şu anda belediyelerde devam eden soruşturmalar söz konusu. Bazı ihraçlar görür müyüz, ne dersiniz?
4: Görürüz. Ben milletvekillerinden belki ve parti meclisinden de ihraçlar görürüz. Çünkü orada bazı tırnak içinde bu yolsuzluklarla bağlantılı görülen, tırnak içinde yine deve dişi gibi ifadesi kullanılabilecek isimler var. Kemal Bey'in o isimlerden başlayarak bir defa bu konudaki iradesini göstermesi gerekiyor. Ve oradan başladığında bu sefer bu irade seçmeni tarafından da sorgulanmayacak. Taraftarları tarafından da sorgulanmayacak. Ve ondan sonra nereye ulaşırsa ulaşsın, canım bu kadar şey dururken bize mi sıra geldi gibi bir bahaneyle karşılaşmayacak. Bunun için en bariz örnek de bu daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel yönetiminin Uşak Belediye Başkanı hakkında sergilediği ikircikli tutum vardı. Bunu hatırlayın. Yani bir 40 gün kadar bir hakkında bir karar alınmadı. Disipline verilmiş süreci geç başladı ve kesin ihraç istemli yapılmadı. Kendisinin dinleneceği söylendi. 11 Nisan galiba bir tarih verildi. Fakat o tarih beklenmeden de sonra olaylar iyice patlayınca apar topar bir hafta öncesinden bir cumartesi gecesi ihraç kararı alındı. Şimdi bu belirsizlik, bu tırnak içinde gevşeklik, parti teşkilatlarında da bunlar bu ayrıştırmayı yapamaz. Bize zarar verenleri bünyemizden atmak da iradeli davranamaz duygusu oluşturdu. İşte Kemal Bey o duyguyu göstermeden, o duyguyu hissettirmeden çok net ve sert bir biçimde ilk birincil kararlarını alacak diye bekliyorum. Parti içerisinde ve parti yönetiminde ve milletvekillerinin nezdinde. Onun dışındakilere sıra geldiğinde biraz daha eli rahatlar, biraz daha zamana yayabilir. Ama bunları yapmadan mahalle delegelerinden başlayarak bir seçime de gidemez. Çünkü illeri, mahalleleri, ilçeleri Özgür Özel'in bir süre kullandığı veyahut da geride kalmış, üzerine iki yönetim gelmiş, eski yöneticilerle yürütmek zorunda veya yenilerini bulmak zorunda. Çünkü Özgür Özel'in ve İmamoğlu'nun belirlediği yönetimlerle çalışmayacak Kemal Kılıçdaroğlu. Belki çok az bir kısmıyla. Önce onları bir değiştirmesi gerekiyor. Onun için de demin söylediğim gibi parti yönetiminde bu kararları alabilecek bir PM oluşturması, genel başkan yardımcılarını oluşturması, bir oy çokluğu oluşturması gerekir. Şu anda birinci sınavı o olacak Kemal Bey.
0: Hızla bir değişimden
4: orada
0: bahsediyorsunuz.
4: Orada da gücünü aslında bu sahada göstereceği, bu meydanda bu kitlelere karşı vereceği mesajlarla gösterecek. Oradaki gücünü de buradan alacak, sağlayacak.
0: Sağdan bahsettiniz, hemen sahaya bir bakalım. Şimdi NTV'den rejideki arkadaşlarımız, yönetmenim zaman zaman ekranı ikiye bölüyor. Baktığımız zaman tabii CHP'nin siyasi tarihinde ilk kez Ankara'da, başkentte iki farklı noktada iki ayrı kalabalığı görüyoruz. Şimdi tekrar bir bakacak olursak eğer siz de göz ucuyla bakabilirseniz iki farklı noktada, biri CHP İl Başkanlığı'nda Özgür Özel, diğeri genel merkezde 2,5 yıl aradan sonra Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze geldi. Birazdan da konuşacak. İki farklı kalabalık var. Bu kalabalığı nasıl değerlendirirsiniz?
4: Esasen Kılıçdaroğlu tarafında yani genel merkezin önündeki kalabalık biraz doğal, otantik bir kalabalık. Yani teşkilatlar biliyorsunuz Kemal Bey'in elinde değil. Ankara İl Başkanlığı ve ilçeler veya yakın illerdeki teşkilatlar Kemal Bey'in belirlediği teşkilatlar değil. Dolayısıyla bir organize partili toplama gücü Kemal Bey'de biraz zayıf. Dolayısıyla evet, orada bir biraz daha eksiklik beklenebilir. Özgür Özel tarafında bir fiili olarak teşkilatın patronajı var. Bu son derece önemli. İkincisi, teşkilat dışında Cumhuriyet Halk Partisi ve teşkilatları dışında başka bir takım siyasi örgütler de Kemal Bey, Özgür Özel'e destek veriyor. Sahada onların pankartlarını da görebiliyorsunuz. Dolayısıyla daha organize ve katmanlı birkaç organize yapının oluşturduğu bir kalabalık potansiyeli var Özgür Özel'in. O yüzden ben ikisinin arasında kıyaslama yaparken, evet, bu bariz farkları ve avantajlı dezavantajlı durumları değerlendirmenin daha adil olacağını düşünüyorum.
0: Peki bu iki farklı görüntünün önümüzdeki günlerde CHP tabanında nasıl karşılık bulacağını, nasıl yankı bulacağını değerlendirirsiniz?
4: İşte bu biraz asıl bu algı zaten bugün iki tarafında vermek istediği algı tam söylediğiniz nokta. Yani parti aslında sokakta, seçmen de bizim, ama genel merkezi, yargı tırnak içinde AKP yargısı, iktidar yargısı, tırnak içinde bu ifadeleri kullanıyorum, genel merkezi verdi ve onlar da ona talip oldular. Onlar artık CHP'li sayılmazlar tırnak içerisinde Özgür Özel tarafında. Bu algıyı oluşturmayı amaçlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu da hayır, biz partinin gerçek sahibiyiz. Diğer tarafta bir kazanma hırsı ve arzusu oluşturuldu. Ama kazanacak kişi bizden değil. Kazanacak kişi bize hırsızlıkla elde ettiği, manipülasyonla elde ettiği bir makamı kullanarak bizim algımızı kullanıyor, değiştiriyor. Dolayısıyla o mesajı hangi taraf kendi mesajını daha güçlü verirse bence bundan sonraki sürece de o kadar moralli başlayacak, ama bu sahada verilecek olan mesaj her şey demek değil, onu da söyleyelim. Evet. Bu kalabalığı da herkes kendine yorumlayarak kendince oradan bir moral motivasyon çıkartacaktır. Tabii onları asıl etkileyecek olan o, ama dışarıda bakıldığı zaman sizlerin, bizlerin gözlemleri, yani daha objektif bakıldığında ortaya konulacak olan tablo ve sahiplik, bugünkü algının da Özgür Özel'den yana olduğunu düşünürseniz, yani çok daha sıcak, henüz daha yerine oturmamış, serinlememiş, soğumamış. Bu serinleyip soğuduğunda ve bundan sonra atılacak adımlar görüldüğünde bu kalabalıklar nasıl evrilir, onun değişimini de biraz profesyonel anketlerden, araştırmalardan, biraz da bundan sonra her iki eski yeni genel başkanların vereceği mesajlardan okuyabileceğiz.
0: Şimdi genel merkezin Sayın Kılıçdaroğlu'nun 3 aşağı 5 yukarı ne yapacağını öngördünüz. Deyim yerindeyse hemen kolları sıvayacaktır. Bu arınma konusuyla ilgili adımlar atacaktır, doğru, dediniz. Peki sizce Özgür Özel bundan sonra nasıl bir yol haritası olacak? Bu kalabalıkları nasıl bir enerjiye dönüştürür? Yeni bir parti söz konusu olur mu? Ne dersiniz?
4: Şu anda olmaz. Hazırda var Ekim Partisi diye adını daha önceden aslında fiilen duyurdukları diyelim. Ankara'da bunu bilmeyen kimse yok. Bir partileri var. Ha, olur mu, Ekim'e kadar zaman mı var? Çünkü böyle bir isim koyduğunuzda onun çıkışını da o zaman yaparsınız. Orada biraz tırnak içinde bu sol sosyalist şey de var. Sahaya, seçmen kitlesine yönelik bir mesaj da var. Sovyetler Birliği'nin Ekim devrimine işaretle. Fakat Bunlar etkili olmayacak. Bu yedek parti işi en son tercih. Çünkü hazırda bir kitle var. Hazırda çok güçlü bir marka var. Hazırda bir Türkiye'nin kurucu partisiyiz ifadesi var. Ama bunu Özgür Özel'in önünde aslında bu anlamda tek bir seçenek var. Bugüne kadar sürdürdüğü bir seçenek bu. Yani halka kendini anlatmak, halkın iktidarı olduğu izlenimini vermek. Bunu yaklaşık bir yıldan fazladır Ekrem İmamoğlu bu rüşvetle irtikap suçlamalarıyla tutuklandıktan hemen sonra başlattı.
0: Bu arada Sayın Kartaloğlu bir virgül koymanızı rica edeceğim. Ekrana baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen son fotoğrafı şu anda ekrana veriyor. NTV Rejden arkadaşlar.

0: genel merkezdeki masadan başladı. Çünkü etrafında hiçbir şey yok, son derece arınmış bir masa var Kemal Bey'in önünde. Arkada Mustafa Kemal Atatürk'ün bir at üzerinde figürü. Öndeki fincanın üzerinde ne var onu kestiremedim, buradan göremiyorum. Ama belki o da manalı bir şeydir ya da anlam katsın diye kullanılmış özel bir obje olabilir, bilmiyorum. Ama buradaki sadelik bir arınma mesajı, bir sadeleşme mesajı veriyor. Ben bir önceki konuşmamın sonunu müsaade ederseniz tamamlayayım. Özgür Özel'in dediğim gibi geçen yıl Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun rüşvetle irtikaptan tutuklanmasından sonra başlattığı mitingler serisinin kendisini halkın gerçek CHP lideri olarak gördüğü mesajını verebileceği meydanlara emanet ettiğini söyleyerek devam edecektir. Önündeki tek seçenek budur. Onun dışında çok fazla bir seçenek yok. Çünkü geri kalan seçenekler bugüne kadar Kemal Bey'in de kabul ettiği ve aranacağız dediği yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve delege satın alma süreçlerine ilişkin suçlamaların savunması şeklinde olur. Ki Özgür Özel bu tip savunmalara girmeyi asla istemeyecektir. Çünkü bir şeyin savunması onu yavaş yavaş, eğer haklıysa soruşturmacı taraf haklıysa ve giderek daha fazla sorunlu alan ortaya çıkacaksa, Özgür Özel'in önündeki, etrafındaki kitleyi giderek birkaç yüz kişiye kadar düşürür. Onu da bildiği için mümkün olduğu kadar kısa sürece, bu sürede bu iklimi kaybetmeden bir kurultaya gitmeye çalışıyor. Bu çağrıyı uzun süre devam ettiremez ama en az bir 2-3 hafta boyunca bu kurultay çağrısıyla kitleleri bir biçimde motive etmeye çalışacak. Ondan sonra da yine kitleler üzerine mesaj vermeye çalışacak. Bir de tabii işin şimdi genel merkez ve sokak diyelim il başkanlığı önü. Ama bir süre sonra il başkanlığı genel merkez tarafından feshedilip yeni bir yönetim atandığında, bu sefer il başkanlığı önü değil başka bir yer tercih etmek zorunda kalacak. Biraz yersiz yurtsuz, daha şöyle söyleyeyim, sokakta yer arayan, bir miting alanı arayan bir Özgür Özel tarafı görebiliriz. Ama onun da elinin güçlü olduğu bir taraf var. Grup, parlamentoda biliyorsunuz grup toplantılarını ve grup konuşmalarını grup başkanı belirler. Ha, genel başkanın sözü dinlendiğinde zaten bu işin belirleyicisi genel başkandır. Ama fiilen, resmen değil. Resmen parlamento, meclisin iç tüzüğü gereği orada grup başkanı veya grup başkan vekilleri
1: belirleyici. Zaten Butan kararının hemen ardından kendisini grup başkanı olarak atandı.
0: Ama işte onu grup başkanı seçtirmesi kendisini çok normal değil. Çünkü o seçimin bir usulüne uygun bir biçimde parlamento binasında yapılması gerekir. Orada bir sorun var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Grup başkanlığı da zaten Eylül'e kadar, Ekim'e kadar devam edecek. Çünkü 2 yıllık grup başkanlığı.
1: Biz grup konuşmasında önümüzdeki günlerde kimi göreceğiz Sayın Kartal?
0: İşte tam da bahsettiğim şey bu. Grup konuşmasını Özgür Özel kendine alıp meydanların dışında ikinci bir konuşma alanı olarak, seslenme alanı olarak grup toplantı salonunu kullanmak isteyebilir. Bu da biri, bugün nasıl biri bir tarafta miting, biri bir tarafta miting yapıyor. O zaman da ne olacak? Biri Özgür Özel grupta konuşacak. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde bir basın açıklaması yapacak. Böyle ikili yapı ne kadar devam ederse partinin ikiye bölünmesi o kadar. Demin bahsettiğimiz o Ekim Partisi'nin kurulması Ekim'e kadar bile kalmayabilir.
1: Mustafa Kartoğlu, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, teşekkür ederiz yayına katkı
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: CHP'deki tekrar gündemi ibarat. Konuşmayı sürdüreceğiz. Yurt gündemiyle devam edelim. Bayram tatili dönüşünde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde araç yoğunluğu oluştu. İstanbul yönünde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Şimdi bir canlı bağlantıyla ayrıntıları alacağız. Deha muhabiri Murat Küçük yayına hazır. Hemen soralım Murat. Kaç kilometre bir kuyruktan bahsedersiniz? Neler aktarırsın?
2: Evet, şu an itibariyle Anadolu Otoyolu'nda akıcı bir yoğunluğun sürdüğünü söyleyebiliriz. Tabii trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Zaman zaman da akıcı şekilde ilerliyor. Aslında Bolu geçişinde dün başlamıştı bayram dönüşü trafiği. Memleketlerine giden vatandaşların

0: Geri dönüş yolculuğu dün akşam saatlerinde başlamıştı. Burada bir yoğunluk gözlenmişti İstanbul istikametine doğru. Tabii bu yoğunluk gece saatlerinde biraz hafiflese de gene de yoğun şekilde devam etti. Bugün biraz daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Bolu'da iki geçiş noktası var. D100 Karayolu ve Anadolu Otoyolu iki geçiş güzergahı var. Bunlardan ikisinde de şu an itibariyle yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Tabii şunu söylemek çok zor. Trafik akıyor ya da trafik tamamen durdu demek çok zor çünkü anlık durum değişebiliyor. Örneğin bir maddi hasarlı kaza geldiğinde meydana geldiğinde trafik saat ulaşıma kapalı kalabiliyor saatler boyunca. Bir diğer kritik noktada Gerede Karadeniz bağlantı yolu. O noktada da trafiğin yoğun şekilde ilerlediğini, zaman zaman durduğunu söyleyebiliriz. Tabii tedbirler de alınmış şekilde güzergah üzerinde. Anadolu Otoyolu, D100 Karayolu ve D750 Karayollarının Bolu geçişleri Pazartesi saat 01'e kadar tanker, tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatılmış durumda. Tabii bu da trafik yoğunluğunu bölgede azaltmayı amaçlıyor. Ancak şöyle bir ayrıntı var. Acil taşınması gereken ya da bozulabilecek malzeme taşıyan tır ve tankerlerin geçişlerine izin veriliyor. Bunun dışında tır tanker geçişleri Bolu geçişinde İstanbul istikametine doğru yapılmıyor. Biraz da Ankara yönünden bahsedeyim. Ankara istikametinde trafikte herhangi bir aksaklık yok. Hatta normal günlerin bile altında bir trafik yoğunluğu var diyebiliriz Ankara istikametine. Toparlamak gerekirse dün başlayan trafik yoğunluğu şu an itibariyle devam ediyor. Yarın ben bu yoğunluğun daha da artmasını bekliyorum. Bölgedeki gelişmeleri, yol durumunu takip etmeye devam edeceğiz diyelim. Sözü buradan tekrar size bırakalım.
1: Murat Küçük, Deha muhabiri, Bolu'daki bayram tatilcilerinin dönüş yolundaki o trafiği aktardı. Tabii Kurban Bayramı tatilinde dönüşler devam ediyor. Peki İstanbul'da neler yaşanıyor? Şimdi ona da bir canlı bağlantıyla bakalım. Sahiller ve mesire yerlerine İstanbullu akın etti. Tuana Çiftçi'yi görüyoruz. Tuana, tabii hava da güzel. Neler aktarırsın Tarabya sahilinden?
2: Korhan, evet, bugün artık bayramın 4. günü ve 9 günlük Kurban Bayramı'nın artık yavaş yavaş sonuna geliniyor. Tabii bir yanda dönüş yolunda olanlar var ama İstanbul'da kalanlarsa bu bayramda gerçekten tam olarak İstanbul'un keyfini çıkardı diyebiliriz. Senin de söylediğin gibi bizler şu anda Tarabya sahilindeyiz. Bir yandan yürüyüş yapanlar, bir yandan balık tutanlar, bir yandan güneşlenenler ki deniz sezonunu açanlar da vardı. Dakikalar önce birçok kişi denize girmişti burada. Birçok kişi İstanbul'un keyfini gerçek anlamda çıkarıyor ki son günlerde Boğaz'ın rengi de değişmiş durumda. Turkuaz renginde. İstanbul'da kartpostallık görüntüler meydana geliyor ve İstanbullular da bunun keyfini doyasıya çıkarıyor diyebiliriz. Hava da çok güzel. 21 derece. Aslında tüm bu 9 günlük bayram boyunca hemen hemen hava bu şekildeydi. Birçok kişi işte sahillere, mesire alanlarına akın ettiler. Tabii sadece sahiller değil, tarihi yarımada da her yıl olduğu gibi bu yıl da tercih edilen yerler arasındaydı. Eminönü oldukça dolu ki bugün de aynı şekilde havanın güzel olmasıyla birlikte tarihi yarımadaya da oldukça ilgi yoğun. Sadece tabii tarihi yarımada değil, adalarda, özellikle de Büyükada oldukça yoğun, birçok kişi oraya da ilgi göstermiş durumda. Tabii bunun en büyük sebeplerinden biri de bayram boyunca toplu taşımanın ücretsiz olması. Metro, Marmaray, vapurlar bayram boyunca ücretsizdi ki bugün de artık son ücretsiz gündü. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Tabii şimdi bayram demek, havanın güzel olması demek İstanbul'da trafik yoğunluğu anlamına da geliyor. Tabii saatte erken olduğu için o yoğunluk tam olarak artmadı ama şöyle bakacak olursak %35 oranında İstanbul'da bir trafik yoğunluğu söz konusu şu anda. Yavaş yavaş artık o yoğunluk başladı diyebiliriz. Özellikle de Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde daha fazla bir trafik var. Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir trafik yoğunluğu olduğunu söyleyelim. Sahiller dolu ama önümüzdeki saatlerde dönüş yolunda olanlar da var. Bu nedenle trafik artacaktır. Dışarıya çıkacak olanlar için de tekrardan hatırlatmış olalım.
1: Dış haber gündemiyle devam edeceğiz. ABD-İran hattında anlaşma olacak mı? Dünya merakla bu kritik sorunun yanıtını bekliyor. Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın ABD'nin kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacağını açıklarken İran tarafındansa Trump'a tepki geldi. Ayrıntıları yine bir canlı bağlantıyla alalım. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali.
3: Korhan, uzlaşıya bir adımda düğüm Hürmüz'de çözüleceğe benziyor. Dün Donald Trump, ABD Başkanı Boğaz'da beklemekte olan 200'e yakın gemiye, ticari gemilere, konteyner gemilerine bir çağrı yapmıştı. Boğaz açıldı, geçebilirsiniz, ailelerinize kavuşabilirsiniz şeklinde. Ve gece, özellikle sabaha karşı Hürmüz Boğazı çevresinde yeni bir gerilim yaşanacak mı beklentisi vardı. Çünkü bir kez daha gemiler veya birkaç geminin boğazdan geçmeye çalıştığı ve İran tarafının devrim muhafızları ordusunun bu gemilerin geçişine yine izin vermediği haberleri yer aldı. Taksim Haber Ajansı bunu duyurdu ve ABD'ye ait veya ABD ile bağlantılı herhangi bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermedikleri bilgisini paylaştı. İran ordusundan bir açıklama var. Geşm Adası'nda, Hürmüz Boğazı'na yakın bir noktada bulunuyor. Geşm Adası'nda ABD ve İsrail'e ait orbiter tipi bir taktik ve keşif amaçlı kullanılan insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Bir kez daha son günlerde bu sıklığın arttığını görüyoruz. Hürmüz çevresinde sık sık ABD'ye ait insansız hava araçları İran hava sahasına giriyor ve İran hava savunma sistemleri bunlardan bazılarını düşürüyor. Ve gelen açıklamalarda da dün gece de sabaha karşı bir ABD-İsrail yapımı insansız hava aracının düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Yeni açıklamalar da var. Ayetullah Müştaba Hamene'nin askeri danışmanı konumunda olan eski devrim muhafızları komutanlarından İbrahim Rıza'yı dün bir açıklama yapmıştı ve bu açıklamasında ABD'nin uyguladığı deniz ablukasını ya müzakere yoluyla ya da doğrudan adım atarak kırmamız gerekiyor ifadesini kullandı. Doğrudan adımdan burada kasıt ise askeri bir seçenek. Tekrar ABD'ye yönelik savaşı belki tetikleyecek bir adım atmaktan bahsediyor İbrahim Rıza'yı. Bugün bir kez daha bir açıklama yaptı. Beklendiği üzere ABD yönetimi üçüncü kez diplomasiye ihanet ediyor. Deniz ablukasını sürdürerek ve müzakerelerdeki aşırı taleplerini sürdürerek diplomasiye bir kez daha ihanet etmektedir ve asıl niyetini göstermektedir ifadesini kullandı Rıza'yı ve ABD'nin devam eden deniz ablukasına işaret ederek bu ablukanın müzakereyle ya da doğrudan bir adım atarak kırılması gerektiğini söyledi. Orhan.
1: Ali Çabuk aktardı. Şimdi İran-ABD geriliminden Rusya-Ukrayna gerilimine dönelim. Çünkü Rusya'dan fırlatılan insansız hava aracı, hatırlayalım, Romanya'da bir binaya isabet etmişti. O olay sonrası da Avrupa deyim yerindeyse alarm durumuna geçti. Almanya'daki Münih Havaalanı şüpheli bir drone iddiasıyla kısa süreliğine kapatıldı. Peki uçuşlar yeniden başladı mı? Resmi açıklamalar hangi yönde? NTV temsilcisi Güldener Sonumut aktaracak.
4: Korhan, trafik neredeyse normale döndüğünü söyleyebiliriz. Senin de işaret ettiğin üzere bugün Türkiye saatiyle 10'da bir drone, insansız hava aracı Münih Havalimanı'nın semalarında, hatta hava sahasında tespit edildi. Hemen bunun üzerine kolluk kuvvetleri Münih Havalimanı'nda trafiği askıya aldılar. Bu Türkiye saatiyle 10'da meydana geldi. Bir saatlik bir çalışmanın ardından drone tehdidi bertaraf edildiği gerekçesiyle Türkiye saatiyle 11'de trafik yeniden başladı. Kolluk kuvvetleri bunun izole bir olay olabileceği, en azından bu ihtimal üzerinde çalışıyorlar. Ama senin de işaret ettiğin üzere son dönemde hem havalimanlarında, nükleer santral yakınlarında çok sayıda drone tespit ediliyor. Dün de Romanya'nın Galati kentine yönelik olarak Rusya'dan kaynaklanan bir drone 10 katlı bir binaya çarptı. 2 kişi ağır bir şekilde yaralandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova olayla ilgili olarak Rusya'nın herhangi bir dahli olmadığını dile getirse bile NATO Genel Sekreteri bunun alçak bir saldırı olduğunu ifade etti. Ancak bu tür olayların yenilenmemesi yönünde Avrupa hakikaten alarma geçmiş durumda. Hem havalimanları hem de hassas bölgelere yönelik olarak teyakkuz ve alarm en üst seviyede. Münih Havalimanı'nda şu anda trafik normale döndü. Türkiye saatiyle 10 ile 11 arasında çeşitli havalimanlarına yönlendirilen uçaklarla ilgili olarak da artık trafik tamamen normale döndüğünü söyleyebiliriz Korhan.
1: Umut aktardı. Yine Avrupa gündemiyle devam edelim. Bu kez bir başka konu. Avrupa sıcak havayla kavruluyor. İngiltere'de sıcak havalar yüzünden 11 kişi hayatını kaybetti. Yine aynı şekilde İtalya, Fransa ve Portekiz'de de sıcak hava etkili oluyor. İtalya'da son durum ne? NTV Milano temsilcisi Şeyda Kanepa'ya hemen soralım. Şeyda, nasıl bir hava var orada?
5: Korhan merhaba. Mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor aşırı sıcaklar. Bilindiği gibi İtalya Avrupa'nın yaşlı nüfusu en fazla olan ülkesi. Dün Roma'da alınan önlemlerden bahsetmiştik ve gündüz 12 ile 4,5 saatlerinde açık alanlarda çalışmanın yasaklandığını söylemiştik. Bugün Umbria bölgesindeyiz. Orta İtalya'nın Orta İtalya'da bulunuyor Umbria. Burada da yaşlı nüfus çok. Çoğunlukta arkamda gördüğünüz birçok çeşme var. İşte bu çeşmeler sayesinde dışarı çıkanlar nispeten biraz serinliyorlar. Ancak bunlar geçici önlemler olarak görülüyor. Artık İtalya kalıcı önlemleri hazırlamakla meşgul. Bu kalıcı önlemler neler? Yerel bazda özellikle Torino'da bu önlemler öne çıkıyor. Torino Mayıs ayında 37 dereceyi gördü. Bu yüzden artık kalıcı bir şekilde nasıl sıcaklar iklim değişikliğiyle baş edebiliriz diye düşünüyorlar ve bu konuda Barcelona'yı örnek alarak soğutma alanları oluşturdular kentte. 19 semtte, kentin bütün semtlerinde sıcaktan bunalanların, evlerinde klima olmayanların, zira İtalya'da pek klima alışkanlığı yok evlerde, iş yerlerinde bile her yerde yok diyebilirim. İşte sıcaktan bunalanlar, özellikle 65 yaş üzerleri buradaki klimalı alanlara gidebilecekler. Ayrıca yine yaşlıların tansiyonlarını ölçmek için, kendilerine yardımcı olmak için çeşitli semtlerde çadırlar oluşturuldu. Burada sağlık çalışanları bu yaşlılara destek veriyor. Ayrıca evinde yalnız yaşayanlar için ilaç ve gıda yardımı yapılıyor Torino'da. Bir öne çıkan kent daha var. O da Cenova. Asfalt olan yolların sökülüp asfalt yerine güneş ışığını çekip sonradan yansıtılmayacağı şekilde ekolojik kaplamalar yapılmasına başlandı Cenova'da, özellikle çocuk oyun alanlarının olduğu yerlerde ve merkeze yakın, kent merkezinde asfaltın ve çimentonun yoğun olduğu bölgelerde, meydanlarda özellikle asfalt sökülüyor ve onun yerine güneş ışığını yansıtmayacak şekilde malzeme kullanılıyor. Bilindiği gibi güneş ışığını asfalt çekip gece saatlerinde, geç saatlerinde bile yansıtmaya devam ettiği için 24 saat yoğun sıcak olduğu zaman nefes alınamıyor. Nem oranında yükseldiği zaman can kayıplarına yol açılıyor. İtalya'da yapılan bir araştırma 2001-2012 yılları arasında aşırı sıcağa bağlı olarak 7400 kişinin can kaybı, 7400 can kaybı yaşandığı yönünde. Bunların çoğunu yaşlı insanlar oluşturuyor. İşte Avrupa'nın en yaşlı nüfusunun bulunduğu İtalya'da bu tip önlemler alınıyor. Şu anda bulunduğumuz Perugia'da, Umbria bölgesinde ise sendikalar tıpkı Roma'da olduğu gibi saat 12 ile 4,5 arasında özellikle inşaat sektöründe ve tarım sektöründe çalışan işçilerin dinlenmesi için yerel yönetime ve hükümete baskı yapıyor. Yarın bu konuda bir toplantı yapılacak ve muhtemelen burada da bu çalışanların özellikle en sıcak saatlerde gölgeli bir ortamda korunabilmesi ve gıda alabilmesi için önlemler de burada alınmaya başlayacak Korhan.
1: Şeyda Kanepa aktardı. Avrupa'daki aşırı sıcaklıkları aktardı. Şimdi Avrupa'dan bir haber daha vereceğiz. Schengen vizesiyle ilgili bir haber. Tabii giriş için gereken bu vize artık herkesin malumu hayli zorlayıcı bir süreç haline geldi. Ve yüksek ret oranıyla birlikte randevu bulmak da ayrı bir sorun. Son dönemde bir de bot, yani farklı farklı yazılımlarla üretilmiş sahte hesaplarla vize randevu kotalarının doldurulduğu öne sürülüyor. Suçlamaların odağındaysa Avrupa ülkelerinin yetkilendirdiği vize aracı kuruluşları var.
6: Yurt dışına çıkmak istiyorum. Maalesef ki yeşil pasaportum yok. O yüzden vize randevularında çok fazla sabah akşam kontrol etmeme rağmen boş vize randevusu bulamıyorum. Ya bot hesaplardan kaynaklandığını düşünüyoruz ya da bunun için özel yazılımlar geliştiriliyor. Bunlar fahiş fiyata satılıyor.
7: Schengen vizesi almak bir dertken konsolosluklardan randevu bulabilmek bile başı başına bir sorun. Bu sıkıntılı süreçte başvuru sahipleri bir de bot, yani sahte hesap tehlikesiyle karşı karşıya. İddiaya göre bazı Avrupa Birliği ülkelerinin yetkilendirdiği aracı kuruluşlar randevuları gece yarısı veya sabah erken saatlerde kendi sisteminde açıyor. Sınırlı sayıdaki kota bot hesaplarla bloke edilip randevular 1000 euroya kadar çıkan fiyatlarla kara borsada satılıyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.
8: Vize randevularında karşılaşıyorum. Almam gerektiği zaman ya aracı kullanmam gerekiyor ya da bulamıyorum.
9: Randevu bulmak çok zor. Bulduğumuz zaman da çok fahiş fiyatlar ödüyoruz. Yani çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum.
7: Bot hesapların arkasında ise o anda bir insan yok. Yerine kötü niyetle oluşturulmuş dijital programlar kullanılıyor.
10: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında. İlgili Avrupa ülkelerinin vize randevularında özellikle vize danışmanlığı yapan şirketler bu bot teknolojisini kullanmaya başladı. Müşterilerine çok daha hızlı bir şekilde randevu alabilmek için.
7: Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre tüm güçlüklere rağmen 2025'te Türkiye'den yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre %8 artarak 1 milyon 268 bini buldu. Türkiye bu alanda Çin'den sonra ikinci sırada. Başvuruların %14'ü ise reddedildi. Malta %34, Polonya %29, İsveç %25'te en fazla ret veren ülkeler oldu. Yunanistan ise bu alanda en rahat ülke. Yunanistan ortalama 10 başvurudan yalnızca birine olumsuz yanıt verdi.
1: Bu haberle noktaladık. Saat başına tekrar burada olacağız.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
12: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: Selam. Hava durumu. Cumartesi günü yağışlar alanda etkili olacak. 5 büyük kent merkezinde de hava az bulutlu. İstanbul 23, Ankara 20, İzmir 29, Bursa 25, Antalya 30 derece. Hava durumu.
1: Reklam. Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
1: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook Tekno Club'a özel 59.999 lira.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Hayırlı bayramlar. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Ankara'da bugün iki ayrı buluşma var. Biri CHP Genel Merkezi'nde, diğeri ise CHP İl Başkanlığı'nda. 2,5 yıl aradan sonra Genel Merkeze Kemal Kılıçdaroğlu tekrar gitti ve kısa bir süre önce masasına oturdu, ilk fotoğrafı verdi. Bir süre sonra da partililere seslenmesi bekleniyor. Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında olacak. Hemen canlı bağlantılarımız olacak. Sibel Can'a gideceğiz önce. CHP Genel Merkezi'nde yayına hazır. Sibel, neler aktarırsın Genel Merkez'den? Kemal Kılıçdaroğlu geldi, ilk fotoğrafı verdi. Nedir orada yaşananlar?
1: Evet, makamından ilk fotoğrafı verdi. 2,5 yıl sene sonrasında genel merkeze geldi. Birazdan da kürsüye çıkacak ve burada kendisini bekleyenlere hitap edecek. Kendisini burada coşkulu bir kalabalık bekliyor. Flamalarda bayraklarla, sloganlarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu buraya davet ediyorlar. Az sonra da kürsüye çıkarak o beklenen konuşmasını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak buhtan kararı sonrası genel merkeze yapacağı ilk konuşmayı dinleyeceğiz. Nazım Hikmet'in Yürümek şiiriyle kürsüye davet edilmesi bekleniyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Biliyorsun genel merkeze geldiğinde çiçeklerle karşılandı. Aracının üstüne çiçekler atıldı. Otoparktan girdiği için görüntü alamadık. Buradaki kalabalığın arasından geçip gitmedi. Ama birazdan buradaki kalabalığa seslenmek üzere kürsüye gidecek. Bugünkü bu buluşmanın, bayramlaşma buluşmasının temasını afişlerden, flamalardan, dövizlerden gördüğümüz kadarıyla temiz siyaset oluşturuyor. Kocaman bir de poster asıldı genel merkezin binasına. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının olduğu bir poster bu ve üzerinde şimdi arınma zamanı yazıyor. Dolayısıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çerçevede bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Alana, sahneye, platform, ekranlar ve ses sistemi kuruldu. Sabah saat 9'dan itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu çevrede girişler polis barikatlarıyla kapatıldı ve girişlerde buraya alanı kabul edilenler tek tek arandı. Kimlik kontrolünden geçti. Ardından da bu alana alındı. Şimdi pek çok poster var dedik. Temiz siyaset yazılı posterler, afişler var, yer alıyor burada. Yine güneşin doğuşu engellenemez yazılı branda yerleştirildi. Bundan sonraki yol haritasına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajlar vermesini bekliyoruz. Özellikle bu süreç CHP için oldukça belirsiz. Kurultay ne zaman yapılacak, HM ne zaman toplanacak, tüm bunların yanıtı yok. Kemal Kılıçdaroğlu tarafına baktığımızda farklı açıklamalar görüyoruz. Özgür Özel tarafına baktığımızda farklı açıklamalar görüyoruz. Yani birbiriyle örtüşen açıklamalar gelmiyor. Dolayısıyla bu da belirsizliği arttıran bir unsur olarak yine burada duruyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün söyleyeceği her bir söz o nedenle dikkatle takip edilecek. Kurultay'a ilişkin, kurultay tarihine ilişkin bir takvim açıklamasını beklemiyoruz bu konuşmasında. Ancak bu sürece girecek yol nasıl olacak? Buna ilişkin ipuçları vermesini ya da buna ilişkin bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Parti meclisi biliyorsun pazartesi günü toplanacaktı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden bir açıklama geldi ve parti meclisi üyelerine görevlendirme tebligatı gitmemesi sebebiyle pazartesi toplanılamayacağı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tebligat süreci tamamlanır tamamlanmaz tarihi belirleyip parti meclisini toplayacağı açıklandı. Şimdi gözler bu süreçte artık parti meclisinin toplanacağı o tarih ne zaman olacak? O açıklamada parti meclisi toplanırsa orada bir kurultay kararı alınacak mı alınmayacak mı, o da önemli olacak. Biliyorsun partinin en yetkili mekanizması parti meclisi. Dolayısıyla olağanüstü ya da olağan kurultay kararları burada alınabiliyor. Ancak burada sayı üstünlüğü Kemal Kılıçdaroğlu tarafında mı olacak yoksa Özgür Özel tarafında mı olacak? Yine burada da bir belirsizlik var. Biliyorsunuz mecliste grup toplantıları Özgür Özel yapılabileceğini söylüyordu grup başkanı olarak. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu kendisinden yeni bir açıklama gelinceye kadar bu toplantıların, grup toplantısının yapılmayacağını açıklamıştı. Yine burada da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelecek açıklamayı bekleyeceğiz. Tüm bunlara ilişkin mesajları olacak mı Kemal Kılıçdaroğlu'nun? Bakacağız. Bugünü Kemal Kılıçdaroğlu daha önceki ilk açıklamalarında işaret etmişti, bu buluşmayı işaret etmişti. Bu buluşmada da bazı açıklamalar yapacağını söylemişti. O açıklamaların kurultay süreci sürecini, yani Özgür Özel'e koltuğu devrettiği o kurultay sürecine ilişkin olmasını bekliyoruz. Halkımın bilmesi gerekenler var dedi. Bunları anlatmak zorundayım dedi. Ve bugünü işaret etti. Birazdan da hemen o karşıdaki kürsüye çıkacak ve o mesajları, merak edilen o mesajları verecek. Şimdi buraya çok erken saatlerden itibaren girişler başladı demiştik. Kapıda geniş güvenlik önlemleri var. Başka illerden gelenler de buradalar. Yine küçük gruplar halinde onlar da genel merkeze geldiler. Kurultay için hazırlık süreci ise günler öncesinden başladı. Biliyorsun bayramın ikinci günü genel merkez ilk kez iki bayram sonra AK Parti ile bayramlaşmak için, AK Parti ve diğer partilerle daha doğrusu bayramlaşmak için açılmıştı. Ve o günden itibaren de buradaki yoğunluk gitgide arttı. Dün itibariyle de bugüne hazırlık vardı. Bütün bu alan tekrar elden geçirildi. Biliyorsun iki hafta içerisinde CHP genel merkezi çok farklı iki tabloya sahne oldu. Bunlardan ilkinde polisin müdahale ettiği, barikatların kurulduğu, kargaşanın olduğu ve işte çok da aslında şahit olmadığımız görüntülerdi. Şimdi ise bu görüntülerin yerini böyle bayrakların havada olduğu ve kutlama havasında geçen, miting havasında geçen bir buluşmaya sahne oluyor CHP Genel Merkezi. Biz de buna tanıklık ediyoruz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak Kutlan kararı sonrası açıklamalarını belki hatırlatmakta fayda var. Pek çok açıklama yaptı. Kurultay'a ilişkin şu anda alkışlarla kitlenin Kemal Kılıçdaroğlu'nu buraya çağrışları var. Ekrana da belki yansıyordur. Alkışlarla, ıslıklarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu buraya çağırıyorlar. Kürsüye çıkması için çağırıyorlar. Birazdan da zaten gelecek ve işte evet, Nazım Hikmet'in Yürümek şiiri şu anda anons ediliyor. Bu şiirle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu birazdan kürsüye çıkacak ve o merak edilen sorulara yanıt verecek mi? Hepsini takip edeceğiz. Açıklamaları oldukça önemli olacak. CHP'nin bundan sonra, daha doğrusu CHP Genel Merkezi'nin bundan sonra nasıl bir yol haritası üzerinde hareket edeceği, hangi adımları atacağı, hepsini Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dinleyeceğiz. Şu anda Nazım Hikmet'in Yürümek şiiri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sahneye davet etmek için okunuyor. Biraz sonra kendisi kürsüye çıkacak ve mesajlarını
0: verecek. Can aktardı CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananları. Dakikalar sonra Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu dakikalar sonra kameralar karşısında olacak. Kalabalığa 2,5 yıl aradan sonra genel merkezden seslenecek. Şimdi ekranı sürekli olarak ikiye bölüyoruz. Sağ tarafta da Ankara İl Başkanlığı'ndan görüntüler geliyor. Orada da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı görüyoruz. Şimdi sol tarafta da Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kürsüye geldiğini görüyoruz. Tabii CHP'nin bu siyasi tarihinde ilk kez başkentte iki farklı noktada iki büyük kalabalık söz konusu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye geldi. Birazdan konuşacak. Konuşmasını ekrana getireceğiz. Mustafa Berber'e bir gidelim. CHP Ankara İl Başkanlığı'nda neler yaşanıyor? Mustafa'dan alalım.
2: Koran Varol, oldukça kalabalık bir kitle var bu bölgede ve sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan, Özgür Özel'e destek veren CHP'liler şu anda Milli Müdafaa Caddesi'ni doldurmuş durumdalar. Sadece Milli Müdafaa Caddesi değil, Güven Park'ın içi, Milli Müdafaa Caddesi'ne açılan Kumrular Sokağı'nın girişi ve diğer alanlarda da, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın olduğu alanda da yoğun bir kalabalık var. Ve şu anda da kürsüde, sen de belirttin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş var ki kısa bir süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi kurultaya gitmelidir çağrısında bulundu. Bu çağrısı da burada bulunan kalabalık tarafından yoğun alkışlarla karşılandı. Kısa bir süre sonra Özgür Özel'in de alana gelmesini bekliyoruz. Aslında bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Kalabalığı gösteren bir paylaşımdı bu. Özgür Özel görevden alındıktan sonra, mahkeme kararıyla görevden alındıktan sonra genel merkezden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürürken bir fotoğraf çekilmişti ve o fotoğraf sembol haline gelmişti. Yağmur altında yürürken bugün burada da meydanda dövizlerin üzerinde o fotoğrafı görmek, meydana kurulan otobüsün üzerinde o fotoğrafı görmek mümkün ve buradan Özgür Özel'in vereceği mesajlarda oldukça merak konusu Korhan.
0: CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı, konuşmasına başladı. Kulak veriyoruz.
3: Halk Partisi'nin vefakar kahramanların, kadın kolları, gençlik kolları, onurlu parti örgütümüz ve bu aziz vatanın asıl sahibi, asil evlatları, sizlere sesleniyorum. Evinizdeki o sıcaklığa, adalet meydanına, baba ocağına hoş geldiniz, şeref verdiniz.

bu binanın önünde sizlere bakarken sadece bir genel merkez görmüyorum. Ben kardeşlerime, yoldaşlarıma ve evlatlarıma bakarken, ben sizlere bakarken adalet yürüyüşünde birlikte attığımız her adımda toprağa düşen helal alın terini görüyorum. Ben hak, hukuk, adalet mücadelesinde vatanperver Cumhuriyet Halk Partilileri görüyorum. Ben sizlere bakarken yoksulun, emekçinin, yetimin hak mücadelesi için çarpan binlerce yüreği görüyorum. Sevgili dostlarım, sizlerle omuz omuza helalleşerek, kucaklaşarak ülkenin geleceği için buradasınız, beraber mücadele edeceğiz. Hoş geldiniz, tekrar söylüyorum. Sağ olun, var olun. Burası hepimizin, halkın yuvasıdır. Partimizin vefakar evlatları. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel namusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik güvenliğini, millet iradesinin onurunu ve devlet aktının geleceğini konuşmak için bulunuyorum. Çünkü yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Yalnızca kimin genel başkan olacağı meselesi de değildir. Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir. Ben bugün çok açık konuşacağım. İfade edeyim. Ben bugün çok açık konuşacağım. Ama teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Açık konuşacağım ama öfkeyle değil. Sert konuşacağım ama kinle değil. Gerçeği söyleyeceğim ama kimseyi aşağılamadan, hedef göstermeden. Kimseye haksızlık etmeden. Çünkü bizim geleneğimiz budur. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bizim kitabımızda intikam yoktur. Bizim kitabımızda iftira yoktur. Bizim kitabımızda kin yoktur. Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır. Hesaplaşma vardır. Ama bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur. Biliyorsunuz, 38. kurultayda bir bayrak değişimi olmuştu. Biz o gün dedik ki başımızın üstüne, Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasi esastır dedik ve çekildik. Maalesef gördük ki kardeşlerim, durum öyle değil. O kurultay Türkiye siyasetinde bir milattır. O gün yaşananlar, o günden sonra ortaya çıkan iddialar, yargıya taşınan dosyalar, kamuoyunda oluşan derin kuşkular ve bugün geldiğimiz nokta hepimize şunu göstermiştir. Bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülkenin de demokrasisi sakatlanır. Bunu herkesin hafızasının bir yerinde tutması lazım. Bir partinin delegesinin iradesi şaibeli hale gelirse milletin iradesine duyulan güven sarsılır ve derin bir yara alır. Bir partinin yönetimi ahlaki meşruiyet sorunu yaşarsa o partinin Türkiye'de demokrasi vaat etmesi de imkansız hale gelir. Soruyorum size, biz bu partiyi mahkeme salonlarında itimarımız
kinensiz diye mi büyüttük? Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Yok yok arkadaşlar. Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti? Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partimizin güvenli limanını işaret ve inşa edecek. O güvenli limana hep beraber gideceğiz. Doğru düzgün bir limana gideceğiz. Ben değil kardeşlerim. Güvenli limanı sizler inşa edeceksiniz. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır. Başımızın tacı olacaktır. Biz usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz. Karşınızda duran bu adamı iyi tanırsınız. Ben hayatı boyunca hem bürokratik yaşamımda hem de siyasi yaşamımda sadece ve sadece vatana, millete hizmet etmiş bir kardeşinizim. Hesap uzmanlığından genel müdürlüğe, milletvekilliğinden genel başkanlığa kadar devletin ve milletin her kademesinde görev yaptım. Tek bir kuruş boğazımdan aşağı haram lokma inmedi. Kul hakkı yemedim, yedirmedim. Bundan sonra da açıkça söylüyorum, yedirmeyeceğim. Kul hakkını kimseye yedirmeyeceğim.

Teşekkür ederim. Benim hayatım ortada. Bir ömür boyunca vicdandan, ahlaktan ve dürüstlükten zerre kadar ayrılmadım. Şimdi beni iyi dinleyin. Tüm dünya dinlesin. Altını çizerek ve haykırarak söylüyorum. FETÖ terör örgütü başta olmak üzere hiçbir terör örgütüyle ve hiçbir yurt dışı odaklı yapıyla en ufak bağlantısı, en ufak teması olmamış, alnı ak, başı dik bir adam duruyor karşınızda.

Sizi utandıracak, sizi utandıracak hiçbir işin içinde olmamış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Benim tek bağım bu aziz milletledir. Benim tek odağım vatandır ve Türkiye'dir. Unutmayın. Bize çamur atmaya kalkanların çamurları kendi ellerinde kalmıştır. Tarih önünde de hep ellerinde kalacaktır. Değerli yol arkadaşlarım, ben 78 yaşındayım. Koca bir ömür. Ve bugün 78 yaşında ama bir derdi olan, ama derdini anlatmaktan asla vazgeçmeyen aziz Türk milletine tarih önündeki millet yürüyüşünü sizlerle yapan bir kişi olarak karşınızdayım. Bu yürüyüş benim yürüyüşüm değil. Bu yürüyüş adaletin, dürüstlüğün, temiz siyasetin son büyük nöbetidir. Bu yürüyüş arınmanın, arınarak çoğalmanın, çoğalarak kazanmanın yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, bu asırlık çınarı, kuruluş kodlarına, o tertemiz ahlaki zemine geri oturtma yürüyüşüdür. Duydum kardeşlerim, duydum. Birilerinin siparişleriyle, birilerinin fermanıyla atılan o kirli sloganları duydum. Bana 78 yıllık ömrünü bu vatana adamış bu adama hain diye bağıranları duydum. Yok. Yok. Yok. Yok. Yok. Onlara o sloganları attıran kirli zihniyete tarih önünde sesleniyorum. Bu vatanda ihanet ile vatan kahramanlığı arasındaki çizgi kılıçtan ince, kıldan ince, kılıçtan keskindir.

Teşekkür ederim. Tarih bilmeyenler dinlesin. Büyük önderimiz, ebedi genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milli kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun'a çıkarken boynunda idam fermanı, isminin üstünde de hain ilanı vardı. Şimdi yapmayın dediğimiz halde normalleşenlerin, sarayın karşısında el pençe divan duranların, bugün FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir. Bu çaba bizi yolumuzdan döndüremez. Bu çaba sadece ve sadece kendi acizliklerinin, kendi korkularının tecellisidir. Şimdi müsaade edin, ömrünün en zor yürüyüşünü yapan bu kardeşiniz, bu yaşlı adam sizinle tam bu noktada tarih önünde açıkça helalleşsin. Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sizin o nasırlı ellerinizle helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri, kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum. Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum. Benim temiz niyetimi, bu ülkeye olan sevdamı sırtımdan hançerlenmek için kullananları göremedim. Hakkınızı helal edin ve beni affedin. Değerli dostlarım, değerli yoldaşlarım, 2 yıldır çıkıp kürsülerden ne dediler? 2 yıl boyunca bu yönetim her sıkıştığında neyin arkasına sığındı? Baba ocağı değil dediler mi, değil mi? Ağızlarından bir kutsal kavramı hiç düşürmediler. Şimdi o 2 yıllık büyük yalanlarla yüzleşmek için tam da bu binanın önünde sizlere açık açık soruyorum. Cevap verin bana. Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yumak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Size soruyorum, değerli kardeşlerim, baba ocağında
market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Baba ocağında helaldir, temizdir, haktır ve halktır baba ocağı. Baba ocağımız vatandır. Biz bu baba ocağının sahipleriyiz. Baba ocağının sofrasında asla ve asla haram lokma olmaz. Her şey helaldir. Çünkü baba

Baba ocağında oturanlar, Gazi Meclis'in çatısı altında rüşvet poşeti iddiaları karşısında sessiz kalamaz. Bu lekeyi Gazi Meclisimize ve Cumhuriyet Halk Partimize düşürenlerle nasıl yol yürüyeceğiz? Biz değil, siz karar vereceksiniz. Kapatma olursa yedek parti hazır diyenler şunu çok iyi bilsinler. Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizen bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlakın, erdemin, ülkesine ve vatandaşına hizmet etmeyi şiar edinenlerin, demokrasi savunanların partisidir. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, hiçbir Cumhuriyet Halk Partili çift ajandalı değildir. Bu parti mandacılara karşı ya istiklal ya ölüm diyenlerin partisidir. Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak. Biz kendi evimizi hukukla, ahlakla temizlerken bir an bile asıl görevimiz olan bu milletin dertlerini unutmayacağız. Çünkü bu ülkenin mutfağında yangın var. Emeklimiz pazar artıklarıyla geçiniyor. İşçimiz alın terinin karşılığını alamıyor. Gençlerimiz geleceğini yurt dışında arıyor. Türkiye yangın yeri. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Biz bu karanlığı yırtıp atacağız, yırtıp atacağız. Buradan, bu tarihi meydandan, bu ülkeye demokrasiyi getirmek için omuz omuza yürüdüğümüz ve bundan sonra da adalet yolunda beraber yürüyeceğimiz milyonlara selam olsun. Hepiniz aynı selamı gittiğiniz yerlerde söyleyin. Bizim halkımızla kurduğumuz o dostluk köprüleri, o demokrasi birliği bu ülkenin çimentosudur. Selam olsun Türkiye'nin asıl sahiplerine. Seçimlerde broşürlerimizi dağıtan başörtülü bacılarımıza selam olsun. Apartman görevlisi kardeşlerime, kağıt toplayıcısı yoldaşlarıma, umudumuz olan kadınlarımıza, emeklilerimize ve tüm emekçilere selam olsun. 418 milyar dolar kavgamıza, güçlendirilmiş parlamenter sistem mücadelemize bin selam olsun. Bin selam olsun aydınlık geleceğimize. Kardeşlerim,

tepesine çöken mafya artıkları da dinlesin. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz. O çaldığınız milyar dolarları, o çaldığınız milyar dolarları bu milletin kasasına geri getireceğim. Korkmuyorum, sizden korkmayacağız. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız? Yanımda mısınız? Yanımda mısınız? İçerideki bu haramzadeleri maşa gibi kullanarak Türkiye'yi sömüren uluslararası tefeciler ve Türkiye düşmanları, siz de iyi dinleyin. Herkes şunu çok iyi bilsin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu iradesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu iradenin sarsılmaz ve sönmez ruhu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Biz bugün burada o kurucu iradeye canımız pahasına sahip çıkıyor, o ebedi ruhu göğsümüzde, içimizde şerefle, gururla taşıyoruz. Bugün ülkemizin etrafı bir ateş çemberiyle sarılmışken Mustafa Kemal'in koltuğundan dünyaya yedi düvele sesleniyoruz. Devletimizin üniter yapısı ve milletimizin sarsılmaz bütünlüğü, Kurtuluş Savaşı'nda nasıl çelikten bir yumruk olup tepenize indiyse bugün de aynı inançla karşınızdayız. Kimse heveslenmesin. Doğu Akdeniz'de, kuzeyde, güneyde, Batı Trakya'da, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve kanımızı akıttığımız, şehit verdiğimiz bütün topraklarda devletimizin ve milletimizin çıkarları, partimizin sarsılmaz, tavizsiz tüzüğüdür. Biz gönül bağı kurduğumuz kardeşler sofrasında buluştuğumuz o mazlum milletlerle birlikte bu coğrafyada emperyalizme asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Türkiye'nin kardeşlik projesini, koltuklarımızı korunmanın pazarlığını yapmak için değil, ülkemize ve halkımıza olan borcumuzu yerine getirmek için destekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Yıkılmayacaktır, dağılmayacaktır. Ve buradan 2023 yılında bu ülkeye demokrasiyi, adaleti getirmek için omuz omuza verdiğimiz bütün ittifak partilerine, o ittifakın yürekli liderlerine ve daha da önemlisi Halil İbrahim soframıza icabet etmiş, gönül vermiş 10 milyonlarca vatan evladına selam olsun. Bin selam olsun. Bizim kurduğumuz o helalleşme ve demokrasi köprüsü bu ülkenin teminatıdır. 10 milyonların iradesini kimsenin çiğnemesine izin vermeyeceğiz. Biz sadece geçmişi temizlemeyeceğiz. Biz geleceği de inşa edeceğiz. Bu ülkenin tüm namuslu evlatlarını bir araya getireceğiz. Adaletin, ahlakın ve dürüstlüğün sarsılmaz karesi olarak bu anlayışı hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Geçmişte söyledik, şimdi de söylüyoruz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir genç geleceğinden korkmayacak. Ayağa kalk Cumhuriyet Halk Partisi. Ayağa kalk aziz milletim. Umutsuzluğu çöpe atın. Güneşli günler çok yakın. Arkadaşımız diyor ki bu halk buraya emekli parasıyla geldi. Bu bir sevdadır. Bu bir yurtseverliktir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan inançtır. Temiz siyasete olan inanç ve güvendir.

0: bunu biliyoruz. Korkmayın kardeşlerim. Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız. Ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız. Masum belediye başkanlarımız için mücadeleye başlıyoruz. Yolumuz aydınlık olsun. Yolumuz adalet olsun. Hak, hukuk, adalet mücadelesinde durmak yok, yorulmak yok. Bu iktidar yürüyüşünde durmadan, yorulmadan benimle yürüyeceğinize söz veriyor musunuz? Söz veriyor musunuz? Söz veriyor musunuz? Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sağ olun.
1: Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum dedi. Mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan ve ilk fotoğrafını bugün oradan veren 2,5 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında önemli mesajlar vardı. Sürekli olarak ekrana da getiriyoruz. FETÖ terör örgütü ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum dedi. Son derece önemli bir çıkıştı ve kurultay meselesi tabii en çok konuşulan, herkesin merak ettiği, CHP'lerin merak ettiği kurultay meselesi de konuştuğu konular arasındaydı. Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Doğru dürüst bir limana gireceğiz. Sandıktan kim çıkarsa da başımızın tacı dedi. Bu konudaki söyledikleri son derece netti. Zaman vermedi, en kısa sürede şeklinde tabir etti. Bana soruyorlar, ne yapacaksın diyorlar. Hesap soracağım dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bu konuşmasında ve verdiği mesajları tartışacağız. Canlı yayın konuklarımız olacak. Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Rüstem Erkan ve NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
1: Sayın Erkan, sizle başlamak isterim. Şimdi tabii önemli bir konuşmaydı. Özellikle FETÖ terör örgütü üyeleri konusunda ve kurultayla ilgili söylediği konularında ve rüşvetle ilgili söylediği konular ön plana çıkmıştı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir konuşmaydı? Bundan sonrası için yapacakları konusunda size ne gibi sinyaller verdi?
2: Yani toplumda şöyle bir beklenti vardı. Belki bugün Kılıçdaroğlu'nun konuşması ve Özgür Özel'in konuşmasından bir uzlaşı ortaya çıkabilir gibi bir aslında... Cumhuriyet Halk Partisi'nin geniş kesiminde de beklenti buydu. Fakat bu konuşmalar bu partinin bölündüğünü gösteriyor. Zaten yani ekranlarda da şimdi ekranlar nasıl bölünerek bir tarafta Özgür Özel'in konuşması, bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ya da görüntüleri veriyorsa gerçekten de ciddi bir bölünmenin olduğu görülüyor. Kılıçdaroğlu burada siyasi mesajlardan çok vermiş olduğu şey bir savcı gibi konuştu aslında. Yani hesap soracağım. Hatta yani bugüne kadar savcıların yaptığını bir de parti içerisinde kendisinin yapacağını söylüyor. Dolayısıyla burada aslında şu ana kadar yaşanılan yani iki taraf arasındaki çekişmelerin biz bir fragmanını izlemişiz gibi. Bundan sonra bence daha ciddi bir tartışma ortaya çıkacak gibi görülüyor. Şunu söylemek isterim, yani sokakla bu siyasetçilerin gerçekliği birbirinden kopmuş durumda. Şimdi belki bir sosyolog kimliğiyle yani halkın sosyolojisiyle bu parti yöneticilerinin sosyolojisi nedir dendiğinde çok sosyolojiye uymayan bir şey içerisindeyiz, gelişme içerisindeyiz. Bu ne kadar sürdürülebilir ve sonuçta nereye gider onu çok kestirmek mümkün değil. Fakat burada şu görülüyor, artık Türkiye'de bir muhalefetsiz döneme girdi. Bu Türkiye için en önemli aslında benim Türkiye demokrasisi için işte olumsuz yani bu görülüyor. Şimdi iki liderin de konuşmasında yani genel başkan ve önceki genel başkan konumunda olan şu an Özgür Özel'in konuşmalarını da zaman zaman dinledim. Her ikisinde de burada mevcut sisteme, iktidara dönük eleştirilerden çok artık parti içi iktidar hepsinden çok önemli olmuş. Oysa toplum bir siyasi partinin arkasından giderken, ona oy verirken temel hedef olarak o partinin iktidara gelmesini düşünerek seçmen dinamizmi ortaya çıkıyor. Oysa buradan kopmuş parti yönetimi, parti yönetiminin buradaki temel hedefi parti içi iktidar olmuş. Bir süre sonra bu parti içi iktidar peşinde koşanların halk tarafından da
1: Sayın Erkan bir virgül koyalım, kaldığımız yerden devam edecek. Şimdi bir yandan da tabii Ankara İl Başkanlığı, CHP İl Başkanlığı'nda Özgür Özel konuşuyor. Özgür Özel'e de bir kulak verelim.
3: %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.

0: fesat var. Bu kaostan, bu türbülanstan Cumhuriyet Halk Partisi yıpranarak değil, güçlenerek, şaha kalkarak, iktidara koşarak gidebilir. Koşarak gidebilir. Bunun için aklı selimin harekete geçmesi lazım. Aklı selimin harekete geçmesi lazım. Bakın, parti meclisi toplanacak. Çoğunluk sizde yok. Vicdan hakim, partililik hakim. Toplayamıyorsunuz, vazgeçiyorsunuz. AK Parti'nin önünün, partinin bayramlaşmasının bir kalabalık olabilmesi için yapılanları hep birlikte gördük. Tekrar etmek istemiyorum. Utanıyorum, kahroluyorum. TGRT'deki tipler, hatırlayın, hepimize, hepimize, hepinize vakti geldiğinde her hakareti yapan, her haysiyet suikastlığını yapan TGRT'deki tipler butlana vasi atanmışlar. Partiye TGRT'den basın sözcüsü, partiye TGRT'den basın danışmanı atamışlar. Adam sadece ve sadece bir tek amaç var. Bir tek amacı var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmak için günde iki kere, üç kere her türlü rezaleti göze alıyor. Partiyi yerin dibine sokacak iftiralar atıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bunları hak etmiyor. Bunu size yaptırmayacağım.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel de CHP İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa hitap ediyor. Bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte benzer dakikalarda kürsüye geldi. CHP'nin tabii siyasi tarihinde ilk kez böyle iki farklı kalabalık gördük. Ve bu durumu, CHP ile ilgili olağanüstü günü konuklarımızla tartışmaya, konuşmaya devam ediyoruz. Hem öğretim üyesi Profesör Doktor Rüstem Erkan hem de NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk yayın konuğumuz. Rüstem Erkan'ın sözlerini yarıda kesmiştik. Ama Kemal Öztürk'le devam etmek istiyorum. Ona da bir soralım. Şimdi tabii bir yandan Özgür Özel'i görüyoruz. Nispeten daha öfkeli bir konuşma yapıyor gibi gözüküyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasını nasıl değerlendirdiniz? FETÖ terör örgütü ajanlarını kastederek özür diledi. Rüşvetten, market poşetlerinin içindeki paradan partiyi kurtaracağız dedi. Ve kısa bir süre içerisinde de partiyi kurultaya götüreceğini söyledi. Nasıl değerlendirirsiniz Kemal Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını?
2: Yani CHP açısından, hatta bizim Türk siyaseti açısından da son derece ilginç ve hiç karşılaşmadığımız bir olaya şahitlik ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medya hesaplarında genel başkan yazan iki ayrı ismi Ankara'da aynı saatte miting yaptılar, meydanlara toplandılar. Aslında bir anlamda birbirlerine karşı bir meydan okumaydı. Şimdi bu kalabalıkların sayıları karşılaştırılacak, kimleri kürsüye çıkardıkları karşılaştırılacak, kimlerin destek verdiği karşılaştırılacak. Dolayısıyla CHP içerisindeki mücadelenin bugün oldukça ilginç, oldukça dikkat çekici bir meydan okumasına şahitlik ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi önünde kendisine destek veren partilere seslendi. Özgür Özel de il başkanlığı yakınındaki Güven Park'ta partililerine seslendi. Bizim ilk ekranlardan gördüğümüz Özgür Özel'in bulunduğu yerde daha büyük bir kalabalık olduğu anlaşılıyor. Fakat kalabalık meselesinden daha ziyade sanırım bugün Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği, yani 13 yıl boyunca kendisinin genel başkanlık yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlarla ilgili itirafları, özür metaforu bana göre çok konuşulacak bir konu. Yani o özür metaforunda FETÖ'cü ilişkisi, FETÖ'yle ilişkisi olan isimler var. Ben onları fark etmediğim için özür diliyorum diyor. Ama bu kişileri Özgür Özel ve ekibiyle ilişkilendiriyor. Son derece dikkat çekici bir konu. Hukuki tarafı da olabilir bunun. Evet. Yani yurt dışından talimat alarak, FETÖ'cülerden talimat alarak bahsettiği konu oldukça dikkat çekici. Uşak Belediyesi'nin ismini anarak, zannediyorum hakkında soruşturma olan belediyeler içerisinde bir tek onun ismini andı. Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluğu açık olarak söylemiş oldu. Evet. Yine birkaç kere vurgu yaptı. Pavyon masalarında CHP'yi meze yapmak. Oldukça ağır, oldukça sert ifadeler. Buradaki kritik konu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir hesaplaşmaya girmiş olduğunu ilan etmesidir. Bu hesaplaşmayı kendi içerisinde, yani kendi partisi içerisinde yapacağı, kurultaya götüreceği ama kurultaya hemen gitmeyeceği ve kurultaya gitmeden önce de o hesaplaşmayla birlikte bir temizlik yapacağı da anlaşılıyor. Evet. Yine benim bu konuşmadan anladığım, heyecanından, vurgusundan anladığım şey, Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gittiğinde genel başkan olmayacağı, aday olmayacağı söylentileri vardı ama benim kanaatim sanki genel başkanlığa aday olacak ve partiyi yönetmeye devam edecek. Böyle bir teması var, böyle bir isteği var. Onu da anlıyorum konuşmalarından. Ama Cumhurbaşkanlığına aday olur mu, ona emin değilim. Önümüzdeki yıl erken seçim yapılacağı söylentileri vardı. İktidar çevresine de eleştirileri oldu. Evet. Bu da çok konuşulan bir konuydu. Hiç iktidara söz söylemiyor, ifade etmiyor diye. İktidara ve onu destekleyen çevrelere de eleştirileri var. Onlarla da tekrar mücadele edeceğini, hem yurt içinden hem yurt dışından böyle bir onu da ilan etmiş oldu. Biraz konuşmasının sonuna doğru olsa da böyle bir konuşması var. Şimdi ben başından beri yani karar çıktıktan sonraki olaylara baktığımda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki tarafının asla uzlaşma niyeti olmadığını, her iki tarafın da hareketlerinden, tutumlarından, reflekslerinden bunu söylüyordum.
1: Tabii şimdi, önümüzdeki günlerde ne olacak? O konuyu son derece önemli konuşmaya devam edeceğiz Sayın Öztürk. Şimdi bir virgül koyalım. Sayın Rüstem Erkan, sizi de yayından bırakmayalım. Bu bölümü noktalıyoruz. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri önemli. Bir yandan Özgür Özel de önemli şeyler söyledi. CHP'nin içindeki bu başkentteki olağanüstü günü konuşmayı sürdüreceğiz. Bu bölümü noktalayalım. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. Tabii ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
14: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
15: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var. Evet.
16: 112'yi arayın, gereğini yapalım. servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
17: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
18: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
17: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
19: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Hava durumu. Cumartesi günü yağışlar alanda etkili olacak. 5 büyük kent merkezinde de hava az bulutlu. İstanbul 23, Ankara 20, İzmir 29, Bursa 25, Antalya 30 derece. Marmara'da hava az bulutlu, sıcaklık artıyor. Edirne 27, Sakarya 25, Balıkesir 26 derece. İç Anadolu'da da çoğu yerde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Sivas 17 derece. Ege güneşli, kariyer orta hızda esiyor. Manisa ve Muğla 27, Kütahya 20 derece. Akdeniz bölgesi açık, Adana 28, Mersin 27 derece. Karadeniz bölgesinde yağış daha az bölgeyi etkiliyor. Doğu Karadeniz'de kısım kısım görülecek. Bolu 19, Samsun 20, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu'da Ağrı, Erzurum, Van, Hakkari kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da az bulutlu. Erzurum 14, Malatya 22, Diyarbakır ve Gaziantep 26 derece.
2: Hava durumu. Reklam.
3: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
13: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
12: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
14: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: bayramlar, saatlerimiz 15'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. CHP'de bugün iki farklı buluşma vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra yeniden gittiği genel merkezde beklenen o konuşmasını yaptı. Kılıçdaroğlu, bizim kitabımızda arınma vardır, ben hesap soracağım dedi. Baba ocağında rüşvete talana göz yummak olur mu diye sordu.
1: Mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Yalnızca kimin genel başkan olacağı meselesi de değildir. Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum. Baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız?
0: Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nden kalabalığa seslendi. Aynı dakikalarda Özgür Özel de partisinin Ankara İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programında konuştu. Özel, hiç kimsenin bir gün dahi kurultayı geciktirmeye hakkı yoktur, derhal kurultay yapılmalıdır dedi.
1: Biz kaybeden, kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değiliz, biz seçilmiş CHP'yiz. Son nefesime kadar da söyleyeceğim, gerçekten bu ülkeyi seven, bu iktidarı değiştirme umuduna gönül veren hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır. Hangi delegeyle istiyorsanız, son delegeyle, önceki delegeyle, daha önceki delegeyle, hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. Cumhuriyet Halk Partisi atama kabul etmez.
0: CHP'de başkente bu olağanüstü gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Profesör Doktor Rüstem Erkan ve NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk yayın konuğumuzdu. Konuşmaya devam edeceğiz. Sayın Erkan, hemen sormak isterim. Şimdi her iki genel başkanın, hem Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri özetle böyleydi. Kılıçdaroğlu sürekli olarak rüşvet göndermesi yaptı, hesap soracağım dedi. Bir de tabii FETÖ meselesi son derece önemli. FETÖ'cü hesaplarla, kişilerle, talimatlarıyla kumpas kurulur mu dedi. Ben zamanında bu FETÖ ajanlarını fark etmediğim için de özür dilerim dedi. Özrü önemliydi. Nasıl değerlendirirsiniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yorumlamaya devam edersek?
2: Bana sordunuz değil mi Kurhan, evet, Bey? Şimdi bakınız, Kemal Bey de aslında ilk turda belirtti. Bence bu yolsuzluk dışında vurgu yapmış olduğu en önemli mesele bu FETÖ ile olan ilişki. Hı hı. Fakat şu unutulmamalı. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan milletvekillerinin tamamı, hatta Cumhuriyet Halk Partisi listesinde altılı ittifakla girilip seçilen milletvekillerinin de tamamı Sayın Kılıçdaroğlu tarafından belirlendi.
0: Evet.
2: Şimdi daha önce bu altılı masa döneminde bu FETÖ meselesi suçlaması en çok Kılıçdaroğlu'na yöneltilen bir suçlamaydı.
0: Hı hı.
2: Şimdi yani 2,5 sene sonra dönüp gelip aynı suçlamayı diğer insanlara yapmış olması veya partisindeki kişilere yapmış olmasının toplumda ya da seçmende ne kadar karşılığı var bunu bilemiyorum. Hatta şu an televizyonlarda, bazı televizyonlarda sürekli Kılıçdaroğlu'nun yanında durup propaganda yapan eski bir milletvekili ve kısa dönemde bakanlık yapmış bir insan 2021 yılında bunları Kılıçdaroğlu'na söylediği için Kılıçdaroğlu tarafından partiden ihraç edilmişti.
0: Evet.
2: Şimdi bir partiyi bu hale getirip birbiriyle bu tür suçlamalar yapmanın ben toplumda çok karşılığı olmadığını düşünüyorum. Aynı şekilde Uşak Belediye Başkanı'nı da 3 dönem Sayın Kılıçdaroğlu ön seçimsiz milletvekili yapmıştı. Dolayısıyla yani tencere dibin kara, seninki benden kara meselesiyle siyasi bir söz söylemeden bu sözlerle ben partinin çok bir yere gireceğini düşünmüyorum. Fakat şu görünüyor, yani hesap soracağım, sert bir açıklama yapıyor vesaire, bu parti içerisindeki kavganın büyüyeceğini gösteriyor.
0: Evet.
2: Ama şunu bir düşünmeleri gerekir. Yani iki tarafın da bakın kullandıkları, Cumhuriyet'in kurucu partisiyiz, Mustafa Kemal'in partisiyiz. Her iki tarafta Nazım Hikmet'in şiirleriyle oradan bestelenen türküleri dinliyor. Ellerinde başka bir şey kalmamış aslında. Çok söyleyecek siyasi sözleri yok.
0: Hı hı.
2: İki taraf da veya iki tarafın da tabanı bunlara ilgi gösterirken birbirine karşı bu tür söylemeleri, bu tür söylemleri siyasetten çok biraz aslında kusura bakılmasın yani sokak diliyle konuşulan bir duruma gelmiş durumda. Şunu bence görmeleri gerekir. Eğer söyledikleri tarihsel bir partiden söz edip Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan, kurucusundan söz ediyorlarsa onun ağırlığını taşıyacak sözler ve siyaset izlemeleri gerekiyor. Toplum bir süre sonra ilk başta da söylediğim gibi bu tür siyaseti toptan reddeder. Yani her iki tarafın da siyasetini. Ama şunu görüyoruz, yani partinin ana gövdesi ekranlarda yansıdığı görüntülerde vesaire, yani büyük kitle Özgür Özel'in yanında görülüyor gibi.
0: Evet.
2: Tabii burada Kılıçdaroğlu'nun da yanında bir grup var. Süreç nereye gider bilmiyorum ama ben bunu Türkiye demokrasisi içinde sağlıklı bulmuyorum. Şunun için sağlıklı bulmuyorum. Demokrasi dediğimiz şey iktidarın demokratik yollarla değişebilme umudunun da olması. Yani seçim yoluyla bir iktidarı değiştirme, buna alternatif siyasi kişilerin, alternatiflerin olması gerekir. Şimdi buradan çıkmış durumda. Yani burada siyasi iktidar da uygulamalarının eleştirilmesini ister. Doğru bir yanlış yaptığı zaman karşısında bir muhalefet ister. Ama burada görüldüğü gibi yani Kılıçdaroğlu'nun da söylediklerinde bir muhalefet görülmüyor. Dolayısıyla Türkiye böyle yekpare aslında belli bir ölçüde iktidar etrafından kümelenen partiler gibi olacak gibi görülüyor.
0: Evet.
2: Ben bunu gelecek için çok sağlıklı görmüyorum. Ha bir şey söyleyeyim, belki zamanımız olur mu bilmiyorum. Burada en büyük sorumluluk Cumhuriyet Halk Partisi delegesine düşüyor. Cumhuriyet Halk Partili delegeler bunların hepsinden bağımsız olarak bir yol bulması gerekir. Yani bu iki sayın
0: zaten
2: lideri...
0: Kurultay göndermesi yaptı. Delegeler kurultayda sözleri...
2: Yani sözcü. Kurultayı sadece liderlerin toplaması değil ama delegelerin bir üçüncü yol bulması gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet. Kemal Öztürk, size de aynı soruyu sormak isterim. Şimdi FETÖ vurgusu önemliydi. Birkaç kere bahsetti konuşmasında. Zaten elinde kalın da bir dosya vardı bugün Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye geldiğinde. FETÖ'cü hesapların talimatıyla kumpaslar kurulur mu dedi. Bir de özür diledi. Ben zamanında bu FETÖ'cü ajanları fark edememişim, özür diliyorum dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu FETÖ göndermesini nasıl değerlendirirsiniz?
3: Şimdi bunun siyasi tartışmasının çok olacağını söylemiştim ve bu bir yargı süreci de başlatabilir. Yani kendi partisiyle ilgili, kendi yol arkadaşlarıyla ilgili çok ciddi iddialar bunlar. Birkaç tanesini söyleyeyim. Terör örgütleriyle ilişki, FETÖ irtibatı, yurt dışı odaklarla temas, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları. Şimdi bütün bunlar suç unsurları. Buradan yola çıkarak yargı yeni bir soruşturma açar mı? Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun siz bu iddiaları neye göre ortaya koydunuz, bize delilleri verin, biz de soruşturalım, mahkeme süreçleri başlatalım der mi bilmiyorum ama bunlar ciddi iddialar ve suç teşkil eden iddialar. AK Parti'nin ya da Cumhuriyet Halk Partisi karşıtlarının uzun süreden beri dile getirdiği eleştirilerdi bunlar. Önceki seçimlerde bunlar çok dile getirilmişti ve Sayın Kılıçdaroğlu da bunları reddetmişti.
0: Evet.
3: Rüstem Hocam da buna değindi. Fakat bugün Kılıçdaroğlu bir özür metaforu geliştirerek, evet bunlar söylenmişti, ben de bunları fark etmedim, özür dilerim, beni affedin, bunlar benim hatam diye de böyle bir öz eleştiri de yapmış oldu. Ha, bu kişisel olarak nasıl bir parti tabanını etkileyecek, seçmeni etkileyecek, orası ayrı bir tartışma ama görünen o ki Kılıçdaroğlu bunların gerçekliğini kabul etmiş. Kendisinin de bunları zamanında fark etmeyerek gereğini yapmadığı için de bir özür metaforu geliştiriyor. Şimdi Özgür Özel konuşmalarının önemli kısmını iktidar CHP mücadelesi paradigmasına oturtmuş durumda. Yani biz aslında Tayyip Erdoğan'la mücadele ediyoruz. Bu bir Kılıçdaroğlu Özgür Özel meselesi değildir. Bizi bu yüzden hırpalıyor diye söylüyor. İşte iktidara gelecektik, o yüzden de partimize operasyon yapıldı diye söylüyor. Şimdi o durumda operasyonu yapanın AK Parti olduğunu iddia ediyor ama dava dilekçesinin altında imza Cumhuriyet Halk Partileri'ne ait.
0: Evet.
3: Bugün dile getirilen iddiaların tamamı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na ait. O zaman bu isimleri AK Partili zannediyor, öyle sayıyor, öyle ilişkilendiriyor. Burada Cumhuriyet Halk Partisi tabanında büyük bir tepki var Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bu anlaşılıyor hem sosyal medyadan hem yazılanlardan, bugünkü kalabalıktan da anlaşılıyor. Ama bu bir süreç. Yani kurultaya gidecek bir süreç. Bu kurultaya gidecek süreç içerisinde Kılıçdaroğlu bu tonla, bu sertlikte konuşmaya devam ederse, bir takım belgeler, bilgiler açıklarsa, bunları kamuoyuyla paylaştıkça kendi tabanını, CHP tabanını etkiler mi? Bence etkileyebilir. Ama büyük bir kitleyi etkiler mi, etkilemez mi? Bunu önümüzdeki zamanda göreceğiz. Yani bugün itibariyle, şu iki miting itibariyle değerlendirmek çok sağlıklı olmayabilir. İlerisi için bu bir sürecin epey bir vakit alacağını da söyleyebiliriz. Mesela kurultay için bir tarih vermedi Kılıçdaroğlu. Evet, kurultaya gideceğiz ama tertemiz bir kurultaya gideceğiz demek bir temizlik yapacağı anlamına geliyor. Bu temizlik nasıl yapılacak? Kendi iş tüzüklerinde nasıl gerçekleşecek? Disiplin kurulu nasıl işletilecek? Parti meclisi nasıl toplanacak? Bunları görmüyoruz. Ama ahlak ve arınma üzerine oturttuğu konuşmasında Kılıçdaroğlu söyledikleriyle Özgür Özel ve onunla birlikte hareket eden kesimi oldukça büyük zan altında bırakmış durumda şu anda.
0: Evet.
3: Buna mutlaka bir cevap vereceklerdir karşı taraf. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesinin mukadder olduğunu söylüyorum. Kararın çıktığı günden beri bugün bu daha da netleşmiş oldu. Bir kez daha anlaşılmış oldu. Bu bölünmenin sonucunda kurulacak parti, bu partiye geçecek isimler, bu partinin siyasetteki konumlanması, sosyal demokrat mı, merkez sağ mı, liberal sol mu, nasıl bir konumlanma olacak, bunu da göreceğiz. Bütün evet. Muhalefeti kendi etrafında toplayabilir mi? Bu da mesela bir tartışma konusu olacaktır. Çünkü CHP haricindeki muhalefetin neredeyse tamamı %5'in altında ve oldukça da zayıf gözüküyor. Yani alternatif bir iktidar gözükmüyor. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde epey bir oy aldı. En güçlü, en büyük parti olarak da seçimlerden çıktı. Bu bölümeyle birlikte nereye gidecek, nasıl bir oy dağılımı olacak, bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz.
0: Evet. Şimdi tabii bu her iki liderin de önemli söyledikleri oldu. O konuşmaları, köşe başlarını aktarmayı sürdüreceğiz, tartışmaya devam edeceğiz ama son gelişmeyle devam edelim. CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuşmasını bitirdi, Güven Park'taydı. Yürümeye başladı kalabalıkla birlikte, Anıtkabir'e doğru yürüyor. Son gelişmeler, ayrıntılar Mustafa Berber'de.
4: Orhan şu anda Gençlik Caddesi'ne girmiş durumda CHP Grup Başkanı Özgür Özel. Beraberinde yoğun bir kalabalıkla birlikte Güven Park'tan Milli Müdafaa Caddesi üzerinden iktidar yürüyüşü başlattı ve iktidar yürüyüşü adı verdiği o yürüyüşü şu anda Anıtkabir'in bulunduğu Gençlik Caddesi'ne kadar gelmiş durumda. Yaklaşık 4 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz. Kumrular Caddesi'nden Gençlik Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve ardından da şu anda Gençlik Caddesi'nde Anıtkabir'e ilerleyişini sürdürüyor. Erabil'in yoğun bir kalabalıkla birlikte şu anda Gençlik Caddesi'ne Anıtkabir'e gideceğiz dedi Özgür Özel ve beraberindeki partilerle birlikte Anıtkabir'e doğru yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Şu anda Gençlik Caddesi üzerinde bu yürüyüş devam ediyor. Milli Müdafaa Caddesi'nde başladı. CHP İl Başkanlığı binasının önünde toplanmıştı grup ve bu toplanmanın ardından Özgür Özel'in yaklaşık bir saate aşkın konuşmasının ardından da şu anda Gençlik Caddesi'nde o yürüyüşüne devam ediyor. Özgür Özel beraberindeki kalabalıkla birlikte daha önce de 24 Mayıs'ta hatırlanacağı üzere genel merkezden yola çıkmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürümüştü Özgür Özel. Bugün de bayramlaşma yürüyüşüyle başladı ve Milli Müdafaa Caddesi üzerinde partilerle buluştu. Çok sayıda katılımcı vardı bu programa ve ardından da şu anda Gençlik Caddesi üzerinde yoğun kalabalıkla birlikte Özgür Özel Anıtkabir'e doğru yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Yaklaşık 15 dakika önce başladı bu yürüyüş. Bir saate aşkın bir konuşması vardı. Burada kurultay çağrısında bulundu. Bir an önce kurultaya gidilmeli dedi. Kısa süre içerisinde ifadelerini kullandı. İstediğiniz delegelerle yarışa hazırım dedi Özgür Özel ve sadece delegelerle de değil 2 milyon CHP üyesinin genel başkan seçimlere katılması gerektiğini söyledi. Sandık çağrısı yaptı. Ardından da bir iktidar yürüyüşü başlatıyorum dedi. Benimle yürüyor musunuz dedi ve Anıtkabir istikamet olarak gösterdi. Anıtkabir'e doğru da Milli Müdafaa Caddesi üzerinde yaklaşık 15 dakikadır yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Mesafe yaklaşık 4-5 kilometrelik bir mesafe Milli Müdafaa Caddesi'nden ve yol üzerinde de Özgür Özel'e bu güzergah üzerinde de yoğun bir destek var. O destek çağrılarıyla birlikte, o destek alkışlarıyla birlikte Özgür Özel Anıtkabir'e doğru ilerlemekte. Yoğun bir kalabalığın içinde destekler zaman zamansa Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepki sloganları yükseliyor. Bu tepkiler burada bulunan yüzlerce binlerce insan tarafından dile getirilen tepkiler ve Özgür Özel beraberindeki grupla birlikte Anıtkabir'e doğru yürüyor. Bu yürüyüşün adını ise Milli Müdafaa Caddesi üzerinde yaptığı konuşmanın ardından iktidar yürüyüşü olarak duyurdu. Ve şu anda da o yürüyüşünde Anıtkabir'e ulaşması için yaklaşık 1 kilometrelik bir mesafe, 1 kilometreden daha bir az bir mesafe kalmış durumda Korhan Varol.
0: Özgür Özel yine yürümeye başladı. 24 Mayıs'ta da o genel merkeze müdahale olduktan sonra meclise yürümüştü. Bu kez de CHP il başkanlığından iktidar yürüyüşü adını verdiği bir yürüyüş başlattı. Mustafa Berber aktardı. Şimdi bir kez daha CHP genel merkezine gideceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan konuşmuştu, kalabalığa seslenmişti. Şu anda neler yapıyor? Bugün içerisinde başka neler yaşanacak? Sibel Can aktaracak. Sibel.
5: Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu makamında çalışmalarına devam edeceği bilgisi var elimizde. Hali hazırda burada toplanan kalabalıkta yavaş yavaş dağılmaya başladı. O beklenen konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan koltuğuna oturduktan sonra tedbirli mutlak butlan kararı açıklanmasının ardından oturduğu genel başkan koltuğu sonrasında çıktı kürsüye ve açıklamalarını yaptı. Sert konuşacağım, net konuşacağım dedi. Bizim kitabımızda iftira yok, mertçe helalleşme var dedi. Ve kurultay sandığının da en kısa sürede önüne, seçmenlerin önüne götürüleceğini söyledi ve tertemiz bir kurultay yapacağım vurgusu da yine o konuşmasında öne çıktı. Biliyorsunuz sabah saatlerinden itibaren biz buradayız ve burada da aslında pek çok afişin, pek çok dövizin üzerinde temiz siyaset yazılı. Dolayısıyla konuşma içeriğinin bu yönde, bu çerçevede olacağını biliyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu da bu yönde bir temiz kurultay vurgusuyla konuşmasını tamamladı az önce. Şimdi FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür dilerim dedi. Konuşmasının önemli bir kısmını helalleşme kısmına ayırdım. Helalleşeceğim sizinle dedi ve burada da söylediği cümleler, sarf ettiği cümleler şöyleydi. FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür dilerim. Rüşvete bulaşan belediye başkanlarını ayıklayamadığım için özür dilerim dedi. Rüşvetçi ve hırsızlardan arınacağız. Masum belediye başkanlarını kurtaracağız ama kirliliğe bulaşanlara göz yummayacağız mesajı da yine bugünkü konuşmasında öne çıktı. Parti meclisinin ne zaman toplanacağına dair ya da genel kurulda grup toplantısının ne zaman yapılacağına dair herhangi bir ifadesi olmadı. Aslında en merak edilen başlıklardan biri de buydu. Partinin genel merkezin bundan sonra hangi adımları atacağına dair de net ifadeleri olmadı. Yalnızca kurultayın yakın zamanda yapılacağına dair bir ifadesi oldu. O önemliydi. Ve yine bugünkü konuşmasında temiz siyaset vurgusu yineleyelim öne çıktı ve rüşvetçi hırsızlardan bu parti arındırılacak mesajı da öne çıktı. Parti meclisi toplantısı için yine önümüzdeki süreçte bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Bugün için değil ama ilerleyen zamanda bununla ilgili bir açıklama yapmasını da bekliyoruz. Bugünkü bu buluşmada, bayramlaşma buluşmasında notlar böyleydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajları bu yöndeydi.
0: Belcan aktardı. Şimdi bir süredir her iki liderin de ne yaptığını an bir an ekrana getirmeyi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Olağanüstü bir gün CHP için başkentte bir yandan Özgür Özel Anıtkabir'e yürümeye başladı. Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından genel merkezdeki çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi olanı biteni tartışmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Konuklarımız var. Profesör Rüstem Erkan ve NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk yayın konuğumuz. Sayın Rüstem Erkan, şimdi yeni son gelişmeyle başlayalım. CHP İl Başkanlığı'nda konuşmasını bitirdikten sonra kalabalığı bırakmadı. Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekili ve adına iktidar yürüyüşü dediği Anıtkabir'e doğru kalabalıkla yürüyor şu anda. Daha önce 24 Mayıs'ta da genel merkeze o yapılan polis müdahalesinin ardından da meclise yürümüştü. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yürüyüşü?
2: Yani biraz önce de belirttiğim gibi aslında her iki taraf da en kritik durumda Anıtkabir'e yürüyor. Bence birkaç gün sonra Sayın Kılıçdaroğlu da yeni ekibiyle beraber Anıtkabir'e yürüyecektir ya da ziyaret edecektir. Dolayısıyla aynı noktadan beslenen kişilerin bunun dışında başka bir dil kullanarak bir yol bulmaları gerekir diye düşünüyorum. Şu mesele, bakınız yani Türkiye'de şimdi şeyin Özgür Özel'in toplamış olduğu kitle gerçekten sizin de belirttiğiniz ya da Kemal Bey söylemişti sanırım daha öfkeli bir kitle. Çünkü onlar bir ölçüde haksızlığa uğradığını düşünen ve partiyi geri alacağız mottosuyla sokaklara çıkmış kitle. Ve ciddi de bir şeyi var. Yani kalabalık var ve destek var gibi görünüyor. Şimdi bu partinin bu kadar bir Ankara'da aynı anda iki büyük miting yapabilecek bir partinin iktidara odaklanması gerekirken kendi içerisindeki iktidara odaklanması bu enerjiyi bir süre sonra ortada kaldırabilir. Fakat Özgür Özel ve ekibinin avantajı şu, yani şey olarak Türkiye'deki diğer muhalif kesimlerden de bir destek ya da orada bir kümelenme ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir ayrışma olursa bu sadece Cumhuriyet, yani bir partiye doğru giderse bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında değil, zaten pankartlarda da görüldüğü gibi yani solun çeşitli grupları ve mevcut iktidardan memnun olmayan muhalif kesimleri de toplayacak bir yapılanmaya doğru gidebilir. Şey olarak belli olmaz. Yani bu tür durumlarda yeni bir siyasi hareket, yeni ortaya çıkan bir şey başarılı olabilir. Ama bu birkaç yıl içerisinde yani seçime kadar ciddi tartışmaların olacağını gösteriyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun her sözünde geçici bir süre, yani kurultay erken toplayacak, geçici bir süre kurultayda kim çıkarsa ona rıza gösterecek bir tutumdan çok partiyi kurultaya kadar kendine göre bir dizayn edip kurultayda genel başkan olmayı düşünüyor. Dolayısıyla ben bu iki ekibin artık birlikte çok yol yürüyeceğini düşünmüyorum kısacası.
0: Kemal Öztürk, size de soralım. Özgür Özel Anıtkabir'e yürüyor bu sefer. Geçen sefer de yürümüştü. Bu artık yürüyüşü bir ifade yöntemi olarak, siyaset bilimi olarak değerlendirirseniz bir ifade yöntemi olarak belirledi diyebilir miyiz?
3: Şimdi kalabalıkla ilgili aldığım bir bilgiyi aktarayım. Kılıçdaroğlu'nun mitinginde yaklaşık 4000 kişi, Özgür Özel'in mitinginde de yaklaşık 10.000 kişinin olduğunu öğrendim. Bunlar yaklaşık sayılar, belki resmi olarak daha sonra da açıklanır ama arada böyle bir fark var. Yani 2,5 katı civarında Özgür Özel'in kalabalık topladığı söyleniyor. Bu bir anlam ifade eder ama ne kadar güçlü bir anlam olduğu önümüzdeki günlerde anlayacağız. Şimdi yürüyüş meselesi Özgür Özel'in sevdiği bir eylemsellik haline geldi ve estetik olarak da, medyatik olarak da, görüntü olarak da ilgi çekicidir. Her zaman yürümek, yürüyüş, yürüyoruz gibi kavramlar her zaman ilgi çeker. Önemli de bir duygusallık yaratır. Fakat unutmayalım, Kemal Kılıçdaroğlu belki de siyasi tarihte ilk defa Ankara'dan İstanbul'a kadar bir adalet yürüyüşü gerçekleştirmişti ve büyük bir eylemdi o. Şimdi o yürüyüş Kılıçdaroğlu'na iktidar getirmedi. Özgür Özel'in bu yürüyüş metaforu kendisine bir iktidar getirir mi? Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama sorun Cumhuriyet Halk Partisi'nin eylemsellik üretmekten ziyade siyaset üretme sorunu. Yani Özgür Özel bir siyaset üretmesi gerekiyor. Bu krizden Cumhuriyet Halk Partisi'ni çıkartacağı bir politika, bir siyaset üretmesi gerekiyor. Evet. Ben her zaman Özgür Bey'in daha fazla bu eylemsellik meselelerine yatkın olduğunu, daha yani slogan ve benzeri şeylere daha yatkın olduğunu görüyorum. Genel başkan olduktan sonraki ilk birkaç ayı hariç tutuyorum. Orada bir normalleşme, bir araya gelmeye, helalleşme gibi bir takım çalışmaları vardı ve oldukça da ilgi çekiciydi. Onlar bitti. Şimdi yürümek, direnmek, barikat, tomanın üstüne çıkmak. Tüm bunlar kendi partisinin tabanında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha soldaki tabanında bir ilgi görür, destek görür, alkış alır, yüzlerce binlerce like alır sosyal medyada ama genel seçmen açısından bakacak olursanız, yani %51 ihtiyacı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığında. Bu seçmende biraz tedirginlik yaratır. Evet. CHP siyaset üreterek bu krizden çıkabilir. Eylem yaparak çıkamaz. Bu Türk siyasetinin bir gelen karakteridir. Türk seçmeni bu tür polis, barikat, çatışma, gaz bombası, su bilmem bu tür şeylerden hoşlanmaz. Bu onlarda bir kaygı yaratır. O yüzden CHP'nin bu politikaları üretirken genel seçmenin bütün fotoğrafını hesaba katması, dikkate alması gerekiyor. Ama Anıtkabir'e yürümek orada çok alkış alır, çok ilgi görür. Herkes Atatürk'ü sever, herkes Atatürk'e gidilmesini takdir eder. Ama bu krizden çıkmak için bir yöntem midir? Değildir. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da bütün konuşmasında Atatürk vurgusu, baba ocağı, kurucu parti, bütün bunları vurgu yaptı. Bu zaten bir ideolojik kavga değil. Yani CHP içerisinde bugün şahit olduğumuz şey ideolojik farklılıklardan, hatta fikir farklılıklarından kaynaklanmış bir kavga değil. Bu bir ekip kavgası. Fakat ekip kavgasının bir tarafı meseleyi ahlaki bir problem üzerine inşa ettiği için ciddiye almak gerekiyor. Yani burada partide büyük bir ahlaki erozyon var. Rüşvet var, terör örgütleriyle irtibat var, FETÖ'yle iltisak var.
0: Rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu
3: evet. Konusunda. Şimdi bunlar büyük iddialar, bakınız. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı belki bu duruma çok kızıyor. Belki bu iddialarla ilgili öfkesi çok yüksek ama iddialar ciddi iddialar. Yani bir partinin genel başkanı kendi partisiyle ilgili bu iddiaları dile getiriyor. Bunlar önemli konular. O yüzden hani bir ekip çatışmasından da çıkmış gözüküyor. Bir de Özgür evet. Kılıçdaroğlu'nun iki vurgusunu da dikkatinize getirmek isterim. Devlet aklı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik güvenliği. Şimdi bunların önemine ısrarla dikkat çekiyor. Mesela devlet vurgusunu daha fazla yapmaya başladı Kılıçdaroğlu. Devlete hizmet, millete hizmet, ülkeye hizmet, orada durmak, merkezini devletin güvenlik paradigmasının içerisine oturtmak. Şimdi burada o zaman iddiaları, yani FETÖ ve dış odaki iddialarının bir anlamı ve Kılıçdaroğlu'nu etkilediğini görüyoruz. O yüzden devletin demokratik yapısının güvenliğinden bahsediyor. Ne demek istiyor bu? Bu şu demek, eğer bu ekip iktidara gelirse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir demokratik güvenlik problemi, bir devlet aklının riske girme, sıkıntıya girme problemleri olacak imalarında bulunuyor ki. Tekrar söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının iddiaları bunlar. Buna zannetmiyorum ki yargı sessiz kalsın veya yani bu iddialar bu kadar basit bir şekilde iki farklı kesimin işte hizip tartışması gibi değil yani. Önceden de biz CHP'de hizip kavgalarına çok şahit olduk. Baykal döneminde oldu, daha önceki dönemlerde oldu. Ama burada bir taraf öbür tarafı suç örgütleriyle ilişkilendiriyor. Pavyon masalarından, mezelerden bahsediyor. Bunlar
0: market
3: ciddi
0: poşetlerinde
3: iddialar.
0: Para olur mu dedi.
3: Efendim?
0: Market poşetlerinde para olur mu
3: dedi. Şimdi baba ocağı kavramını çok kullanıyor Özgür Özel. Şimdi baba ocağında poşetlerde para, kutularda para, rüşvet paraları. Şimdi bakın, bir partinin genel başkanı genel merkezde rüşvet paralarından, yolsuzluk paralarından bahsediyorsa, ha o zaman Kılıçdaroğlu'nun bunu da biraz ispatlaması gerekiyor. Sadece söylemle, sadece retorikle bu insanları bu tür töhmet altında bırakmak da siyaseten...
0: Önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili bir aksiyon almasını, bir tasarrufta bulunmasını bekler misiniz?
3: Şimdi son cümlemi tekrar edeyim. Kılıçdaroğlu'nun bu iddiaları, çok büyük iddialar ve diğer ekibi oldukça zan altında bırakacak iddialar...

0: Bunlar ciddi iddialar. Bunların belgesini de
1: Evet.
0: Kılıçdaroğlu'nun gösterme sorumluluğu vardır. Şimdi bununla ilgili genel merkeze oturduktan sonra elinde bir takım belge ve bilgiler var ve bunları da yargıya taşıyacaksa daha da büyük bir tartışmanın içerisine doğru gideriz. Ama yok, ben bunları söyledim, yargı da bunları araştırsın derse kendisini sıkıntıya sokar, inandırıcılığı da zedelenir.
1: Evet.
0: Bu arada onu da unutmamak gerekiyor. Ama dediğiniz gibi Korhan Bey, bunu bir yargı aksiyonuna dönüştürür mü? Şaşırmam işin gerçeği. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun bugün konuşmasında oldukça sert buldum. Oldukça hesaplaşmak, ihracat, yani ihraç kelimesini kullanmadı ama bunlardan temizlenmek, tüm bunlar ciddi hukuki süreçler gerektirir. CHP'nin birinden hoşlanmadım, hemen ben bunu parktan atıyorum diye bir tüzüğü yoktur.
1: Evet.
0: Onu yargıya taşıyacak bir hukuki mekanizma da var bu arada. Bunları yargıya taşırsa yeni bir pencere açılacak
1: Evet.
0: ve yepyeni şeyler görmüş olacağız.
1: Sayın Erkan, şimdi Kemal Öztürk diyor ki çok ciddi iddialar bunlar. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının önemli bir bölümünü bu rüşvet iddialarına ayırmıştı. Bunları aslında ispatlaması gerekir diyor. Katılır mısınız? Son derece önemli şeyler söyledi Kemal Kılıçdaroğlu bugün. Her fırsatta baba ocağını dile doluyorsunuz ama rüşvet olur mu dedi. Poşet içinde paralardan bahsetti. Uşak Belediyesi dedi bir ara. Açık açık soruşturması devam eden konuyu da gündemine aldı. Ne dersiniz? Bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu bir aksiyon alacak mıdır parti içerisinde?
2: Şimdi Korhan Bey, yani rüşvet meselesi son günlerde ya da aylarda kamuoyunda konuşulan, bildiğimiz belediyeler üzerinde ya da kurultayda gerçekleşen, konuşulan, ne kadar doğru ne kadar yanlış, yalan bilmediğimiz şeyler. Ama Kemal Bey'in de vurguladığı gibi burada bu dış bağlantı meselesi çok önemli. Yine FETÖ ile ilişki çok önemli. Bu söylenip geçilecek bir söz değil. Yani ama insana sorarlar, sen böyle bir bilgin vardıysa, bu ulusal güvenliği de tehdit eden bir durum. 2,5 sene niye bekledin? Bu belgeleri, yani genel başkanlığa dönmek için mi bekledin? Böyle bir tehdit varsa bunu beklemeksizin bunun gereğinin yapılması gerekir. Bunun mutlaka elindeki bilgileri, belgeleriyle başvurması gerekir. Kendisi başvurmasa da savcılığın bunu ifadeye çağırarak bunu alması gerekir, ifadesini ve bilgiyi, belgeyi alması gerekir. Türkiye'de siyaset yapan insanları da böyle en ağır suçlamayla karşı karşıya bırakacak ve bunları artık insanların da siyaset yapamaz hale getirmesi bir siyasi lider için çok doğru değil. Yani bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi bence çok sağlıklı olmamıştır. Dikkat edin, terör örgütleri dedi. Bence bu çözüm süreci olmasa direkt belki PKK ile de ilişkilendirirdi ama çözüm süreci olduğu için adını almadı. Çünkü daha önce Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğu zaman aynı suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Ben bunların,
0: Adayım.
2: yani Kılıçdaroğlu'nun yaşı, parti liderliği vesairesi ve bundan sonra yürüyeceği yol için çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Aynı şekilde işte Özgür Özel'in mitinginde de tabii öfkeyle Kılıçdaroğlu'na dönük de çok sloganlar vardı. Şimdi söylemeye gerek yok burada. Bu iki şeyin bence, yani hem parti hem Türkiye siyaseti için doğru olmadığını herkes söylüyor. Ben burada ilk konuşmamda burada delegeye önemli görev düşüyor derken, bakınız aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde belki kirlenmiş küçük bir grup delege vardır. Ama yaklaşık 1200 civarında delegesi var. Asıl o partinin omurgasını oluşturan parti delegelerden oluşur. Ve büyük çoğunluğu da gerçekten, yani Türkiye'nin ortalama insanı gibi herkes yurtsever, vatansever ve ülke için şey yapan insanlardan oluşuyor bunlar. Çok kendi menfaati peşinde koşmayan insanlar. Bunların bir yol bulması gerekir. Yani delegeler kendi arasında örgütlenerek liderlerden bir çağrı beklemeden partiyi bu durumdan çıkaracak bir yola girmeleri lazım. Delege isterse kurultayı da hemen toplayabilir, liderleri de uyarabilir. Buradan bir yola girilmezse bir de şu olacak, yani sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu durumunu konuşmak Türkiye'deki diğer sorunları konuşmamak gibi olacak. Yani Türkiye'nin dünya siyaseti içerisinde bölgedeki gelişmelerden dolayı önemli konuşulması gereken sorunlar var. Türkiye'nin ekonomik sorunları var. İşte bildiğimiz gibi çözüm süreci meselesi var. Bunlar hepsi artık ikinci, üçüncü gündem oldu. Cumhuriyet Halk Partisi, yani siyasi

0: siyaset gündemi belirlemeli ama projeleriyle, politikalarıyla belirler. Cumhuriyet Halk Partisi gündemi belirliyor, tam belirliyor, 24 saat belirliyor ama kendi iç tartışmasıyla belirliyor. Bu bir süre sonra partiye dönük de bir kendi seçmeninde de bir nefret yaratır diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi tabii aynı saatlerde, aynı dakikalarda kürsüye çıktılar. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezdeydi. Özgür Özel beraberindekilerle birlikte Güven Park'taydı. İl Başkanlığı, CHP İl Başkanlığı önünde bir kalabalığa seslendi, miting yaptı. Kemal Öztürk, hemen size sormak isterim. Özgür Özel'den önce kürsüde Mansur Yavaş'ı gördük. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Murat Karayalçın, tabii CHP ile ilgili önemli bir figür, önemli bir isim. Yine aynı şekilde kürsüde olduğunu gördük. Bu isimlerin Özgür Özel'in yanında olması önümüzdeki günlerde CHP ile ilgili dengeleri değiştirmesi açısından nasıl değerlendirirsiniz?
2: Etkiler, yani yol arkadaşlarınız sizin hem gücünüzü gösterir hem güvenirliğinizi arttırır. Seçmen, delege bu tür şeylerden etkilenir. Fakat Üstem Hoca'nın söylediği, yani delege bu işe bir çare bulması lazım fikri, hani delege üzerine düşeni sandığa giderek oy kullanacak, seçecek. Fakat bu isimlerin bir siyaset üretmesi lazım ki bir çıkış yolu ancak böyle bulunabilir. Yani Özgür Bey'in ya da Kılıçdaroğlu'nun siyasi olarak şeyi nedir? Yani yol haritası nedir? Bu tam olarak anlaşılmıyor. Yani nasıl bir çare var? Nasıl bir siyaset üretecekler? Kendi aralarında iletişim yok. Şimdi bu şöyle bir tehlike var. Benim anladığım kadarıyla delege yapısını Kılıçdaroğlu değiştirmek istiyor. Evet. Yani mahallelerde, ilçelerde, illerde delegelerin yeniden seçilmesini isteyecektir. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu her mahallede Kılıçdaroğlu taraftarları ile Özgür Özel taraftarlarının aynı zamanda kavgaya tutuşması anlamına da gelebilir. Allah korusun. Evet. Kötü tablolar da görülebilir. İşte Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın ne kadar tahrip edildiğini, parçalandığını, çok affedersiniz dışkılar atıldığını kameralara gösterdi medyaya. Şimdi bu tablo delege seçiminde benzer bir şiddet görüntüsüne de dönüşme tehlikesi var. O yüzden ben CHP yöneticilerinin daha sakinleştirici konuşmasını beklerdim. Hı hı. Yani daha sert ifadeler kullandılar. Hatta daha da ötekileştirici ifadeler. Yani hırsız dediler, terör örgütleriyle ilişki dediler. Şimdi Özgür Özel'de iktidarın parçası, iktidarla birlikte hareket eden suçlamalar yaptı. Şimdi bunlar iki tarafı ötekileştirir ve düşmanlaştırır. O zaman sandık kurulduğunda, yani kurultay sandığı kurulduğunda yine polis marifetiyle bir tablo görebiliriz. Bu da hem demokrasimiz açısından iyi bir şey değil. Yani ben şimdi El Cezire'de yazan birisiyim, orayı da takip ediyorum. Şimdi bütün uluslararası medya polislerin demir parmaklıkları yıkarak genel merkeze girmesini gösterdi. Yani sanki iktidar muhalefet liderini, genel merkezini ele geçiriyormuş gibi bir tablo çıktı. Bu da haksızlık Türkiye'ye. Evet. Yani bu da yanlış bir tablo. Ama ben şunu gördüm, yani iki tarafta da bir sakinlik yok, sükunete davet yok. Daha agresif bir tutum var, daha sert bir tutum var. Bu hiç hayra alamet bir durum değil. Evet. Hiç iyi sonuçlar doğuracak bir tutum da değil. En azından kurultay tarihi belli olsa, yöntemi belli olsa, hani o belirsizlik ortadan kalksa, bu sertlik de biraz azalabilir.
1: En kısa yani oraya sürede kurultaya götüreceğim dedi ama tam net bir tarih vermedi Kılıçdaroğlu.
2: Ben tekrar söylüyorum, Özgür Kılıçdaroğlu ciddi bir tasfiye hareketi yapmadan, hı-hı, delege yapısını değiştirmeden kurultaya gitmeyecektir. Onun süresi de ne kadar olacak? Şimdi Yargıtay kararını gerekçe gösteriyor ama benim konuştuğum hukukçular, hani bir kısmı Yargıtay'ın kararının şart olmadığını, CHP isterse kurultaya gidebileceğini söylüyor. Evet. Kılıçdaroğlu da onu bahane ediyor ki çok da sağlıklı bir bahane değil.
1: Ki Özgür Özel'in gel mesele, bu Yargıtay kararını geri çekelim çağrısı da vardı bu arada.
2: Evet. O konuyla. Yani buradan şu anlaşılıyor zaten, yani Kılıçdaroğlu ve ekibinin asıl meselesinin parti içerisindeki o bahsettikleri tasfiye veya hesaplaşma meselesidir. Yani bugün Kılıçdaroğlu parmağını sallayarak ısrarla hesaplaşacağım, hesap soracağım diyor. Kimden? O demin bahsettiğimiz listeden. Yani tabii, para getirenler, FETÖ ile ilişki kuranlar, terör örgütüyle ilişki kuranlar, dış bağlantılar bilmem bu isimlerle hesaplaşacağım diyor. Onları hesap nasıl soracak? Onu göreceğiz yani, parti meclisinden ihraç edecek. Ama şu bir gerçek, yaptıkları her hamle diğer tarafı yeni bir parti kurmaya doğru itiyor. Evet. Onlar da bunu yapacaklar kanaatimce.
1: Evet. Sayın Erkan, size de sormak isterim. Her iki lider de saat 14 sularında kürsüye çıktılar, konuştular. Aynı anda bundan önce, daha doğrusu Özgür Özel'den önce Mansur Yavaş'ı gördük, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, ki CHP'nin potansiyel önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı adayları olan isimler arasında gösterilen bir isim. Bir diğer isim Murat Karayalçın, yine CHP ile ilgili önemli bir isim. Onları gördük kürsüde. Bu isimlerin Özgür Özel'in yanında yer alması sizce nasıl bir etki yaratır CHP tabanında?
0: Şimdi Koran Bey, aslında Kılıçdaroğlu'nun destekçileri, yakınları ya da genel başkan olmasını isteyenlerde önemli bir beklenti, Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan sonra Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterecek. Ve bu yolla da hem sürecin daha belki kriz olmadan atlatılması, yürütülmesi ve bir destek alacağı yönündeydi. Bu şeyde de Mansur Yavaş birkaç gün sessiz diye açıklamalar vardı. Yani tarafını çok belli etmedi gibi. Ama bugün Sayın Mansur Yavaş'ın Güven Park'ta kürsüye çıkıp konuşması, Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu taraftarlarının aslında bu beklentisinin boşa çıkmış olması ve dolayısıyla kendileri açısından büyük bir güç kaybına neden olmuş oldu. Şu, yani işte Özgür Özel ve işte daha, ya önceki yönetim İmamoğlu aday olamazsa şu an olamayacak gibi görülüyor. Hep kamuoyu da tabanda Mansur Yavaş üzerinde bir uzlaşma var gibi görülüyordu. Evet. Şimdi bu kadronun ben Mansur Yavaş üzerinden yürüyeceğini düşünüyorum şimdilik. Fakat yeni bir parti, Özgür Özel'in yeni güçlenmesi vesairesi Özgür Özel'i de adaylığa götürebilir diye değerlendiriyorum. Şu an için, ama bu erken bir değerlendirme olur. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Kemal Bey, delegeler ne yapabilir dedi. Kemal Bey, şunu söylemek istedim. 2023 delegelerle ilgili konuştum. Yani şu anki mahkeme kararından sonra geçerli olan delegeler 2023 kurultayından önceki delegeler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde belli bir sayıdaki delege imza topladığı zaman engelleyebiliyorlar bir türlü, ama kurultaya gitme şeyi var. Bu delegeler sadece kurultay çağrısında bulunmayabilir. Ama 708 delegenin...
2: Hocam, ben de o konuyu, sözünüzü keseceğim, özür dilerim. Mesela buyurun. Özgür Özel'in böyle bir şey çalışma başlatmamasına şaşırıyorum. Yani o dönemki kurultay delegelerine bizzat imza toplayarak bir... Hani yapıyor mudur gizliden bilmiyorum ama en azından açıklamadı şimdiye kadar. Hani kurultaya bu şekilde gidilebilir tüzüğe göre, ama neden yapmıyor bunu anlayamadım.
0: Sanırım parti meclisi toplantısını bekliyorlar diye düşünüyorum iki tarafta. Çünkü parti meclisi de böyle bir karar alabilir. Parti meclisinde de belli bir sayıda alınabilir. Bir de delegelerden benim yönelik, yani şunu yapabilir derken, sadece kurultay değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 708 delegesi bir bildiri, manifesto yayınlasa, bu parti böyle olmalı dense, herhalde biraz herkes daha aklını başına
1: toplar. Bu arada bugün Özgür Özel'den parti meclisi toplantısı çıkışı da geldi. Kürsüden o söylediği önemli cümlelerden biri de oydu. Parti meclisini toplayamıyorlar dedi. Bu çıkışı nasıl değerlendirirsiniz?
0: Bunu işte Kılıçdaroğlu ve yakınlar derken siyasi yakınlarından söz ediyorum. Tebligatların ulaşmadığını, çünkü parti meclisinde üyelikleri düşenler var, çeşitli nedenlerle istifalar, belediye başkanlığı, yedek üyeler var. Burada kimin parti meclisinde oluştuğunu sanırım icra dairesi tebligat yapıyormuş. Bayramdan sonra bu tebligatlar yapıldıktan sonra parti meclisini toplayacağım diye bir tartışma var. Ama onun dışında grupla ilgili de bir sorun var. İşte yani grup başkanı seçildi. Bir partinin grubuyla, yani meclisteki milletvekillerinin önemli bir çoğunluğuyla parti genel merkezinin bu durumda olması, bu da siyasette çok sürdürülemez. Bir de yasal olarak şöyle bir durumda var. Yani siyasi partiler yasasında bir siyasi parti en fazla 3 yıl içerisinde kurultayını yapmak zorunda. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 kurultayı geçersiz sayıldı ise 2020'den beri yani 6 yıldır kurultay yapmamış bir parti konumuna düşüyor. Buna da dikkat etmek gerekir. Yani burada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bence bir uyarı yapması lazım. Bu parti kapatma gerekçesidir. Partiye bir an önce kurultayını yap diye bir uyarının da olması lazım. Bu gelinen noktayı hukuk da çözebilir. Yani hukuk sisteminden bu mutlak butlandan sonra bu tartışma ortaya çıktı. Yüksek mahkemeler kararları öne alabiliyor. Yani bir bekleme süresi var ama önemli kararları öne alıp görüşebiliyor. Bence hukuk sistemi de bu işe bir el atarak partinin kendi içinde çözemediğini, Yargıtay'ın kararını bir an önce vermesi, buradaki yol nasıl yol yürüyeceğine de partilerin, delegelerin daha iyi bir yön çizmiş olur. Şimdi hukuk sistemi deniyor ki yargıç şeyi düşünmez. Ülkede ne olacak, nedir vesaire bunun etkisi ne olacağını düşünmez. Karara bakar. Tamam karara bakar ama şimdi bu parti bir kurultay yapsa, biri seçilmiş olsa, Kılıçdaroğlu tekrar seçildi diyelim. Yarın Yargıtay bunu iptal ederse ne olacak? O zaman da bir öncesine dönmüş olacak.
1: Tabii.
0: Yani onun için yargının bir defa son kararını da bence hızla vermesi gerekir diye düşünüyorum. Bu konuda da yüksek yargıçlara önemli görev düşüyor. Kararın nasıl çıkacağı önemli değil, bir an önce görüşmesi açısından diyorum.
1: Evet, önümüzdeki günlerde o konuda bakalım neler yaşanacak. Sayın Öztürk, son olarak kısaca şunu sormak isterim. Şimdi tabii bugün her iki lideri de dinledik. Son derece sert mesajlar da oldu. Zaman zaman sertleşti. Önümüzdeki günlerde bu mesajların, bu sertliğinin devam etmesini, bu üst perdenin devam etmesini bekler misiniz?
2: Evet, maalesef bekliyorum. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun bugünkü ithamları, suçlamaları, iddiaları diğer taraftaki ekibi son derece zorlamış ve sıkıntıya sokmuş gözüküyor. Onlar da buna cevap verecektir ve benzer tonda cevap vereceklerdir. Şimdi gördüğümüz tablo, her iki taraf hani bugünün sıcaklığıyla geçiriyor ama yarından itibaren Kılıçdaroğlu'nun özellikle iddiaları ve ithamları tartışmayı başka bir tarafa çekecektir. Öbür tarafta buna bir cevap verecektir. Maalesef böyle bir sarmalın içine girdi Cumhuriyet Halk Partisi. Kurultay kararının çıkması için artık parti meclisinde mi olur, delege sayesinde mi olur? En sağlıklısı ya da tartışmaları biraz daha sönümlendirecek konu bana göre biraz kurultayın tarihinin belli olması olabilir.
1: Evet, izleyip göreceğiz bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşanacak. Hem tabii kurultay meselesi son derece önemli, hem de tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün 2,5 yıl aradan sonra tekrar CHP Genel Merkezi'ne geldi, kalabalığa hitap etti. Hala genel merkezde çalışmalarını sürdürüyor ve arınacağız diyor. Söyledikleri de son derece önemliydi. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşanacak diyelim. Teşekkür edelim Kemal Öztürk, NTV siyaset yorumcusu ve Profesör Doktor Rüstem Erkan canlı yayın konuğumuzdu. NTV'nin bu olağanüstü gündeminde başkentteki bu her iki liderin konuşmaları ve sonrasında yaşananları konuştuk. Şimdi bir nokta koyalım, saat başında gelişmelerle tekrar burada olacağız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
1: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Bayram heyecanı Teknosa'da. Karcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Aygaz diyorum.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Kontinental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Cumartesi günü yağışlar alanda etkili olacak. 5 büyük kent merkezinde de hava az bulutlu. İstanbul 23, Ankara 20, İzmir 29, Bursa 25, Antalya 30 derece. Marmara'da hava az bulutlu. Sıcaklık artıyor. Edirne 27, Sakarya 25, Balıkesir 26 derece. İç Anadolu'da da çoğu yerde hava az bulutlu. Eskişehir 21, Sivas 17 derece. Ege güneşli, kariyer orta hızda esiyor. Manisa ve Muğla 27, Kütahya 20 derece. Akdeniz bölgesi açık, Adana 28, Mersin 27 derece. Karadeniz bölgesinde yağış daha az bölgeyi etkiliyor. Doğu Karadeniz'de kısım kısım görülecek. Bolu 19, Samsun 20, Trabzon 17 derece. Doğu Anadolu'da Ağrı, Erzurum, Van, Hakkari kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da az bulutlu. Erzurum 14, Malatya 22, Diyarbakır ve Gaziantep 26 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
4: Unutulmaz, unutulmaz.
5: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
4: Aygaz.
6: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
7: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
8: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: IPS oyuncu monitörü 6199 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: bayramlar, saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aynı gün, aynı saatlerde iki ayrı buluşma gerçekleşti. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra geldiği genel merkezde partililere seslendi. Neler söyledi? Sibel Can aktaracak. Sibel.
1: Açık konuşacağım, sert konuşacağım dedi. Bizim kitabımızda iftira yok, mertçe helalleşme var dedi. Ve bana ne yapacaksın diye soruyorlar. Hesap soracağım ifadesini kullandı. Kurultay sandığını da en kısa sürede seçmenlerin önüne getirileceğini ifade etti. Tertemiz bir kurultay vurgusu da yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında öne çıktı. Konuşmasının önemli bir kısmını helalleşme bölümüne ayırdı. Burada partililerden özür dilediği bir konuşma yaptı. FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür dilerim. Rüşvete bulaşan belediye başkanlarını zamanında ayıklayamadığım için özür dilerim dedi. Burada kendisini dinlemeye gelen kitleye. Yine rüşvetçi ve hırsızlardan partinin arındırılacağını söyledi. Masum belediye başkanlarının kurtulacağını, daha doğrusu onları kurtaracağız dedi. Ama kirliliğe bulaşanlara da göz yummayacağız mesajını kullandı. Bugünkü konuşmasında sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi'nin etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. Buraya onu dinlemeye gelenler de tek tek arama noktalarında üstleri aranarak ve kimlikleri kontrol edilerek alındı içeri. Ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 14'te yapacağı konuşma için buradaki bekleyiş başladı. Bekleyiş sırasında partinin müziklerini, seçim müziklerini Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun meydanlarda dinlettiği o müziklerin çalındığını buna şahit olduk. Yine posterler, pankartlar vardı. Orada da mesajlar vardı. O pankartların üzerinde temiz siyaset mesajları yine konuşmasında olduğu gibi buradaki alana da dağıtılmış o pankartlarda görebildiğimiz mesajlardandı. Şimdi gözler tabii parti meclisinin ne zaman toplanacağına ilişkin bir açıklama yapıp yapmayacağındaydı. Bununla ilgili bir açıklaması olmadı. Yalnızca kurultayın yakın zamanda toplanacağına ilişkin bir mesajı vardı. Parti meclisi içinde önümüzdeki süreçte bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Pazartesi yapılması bekleniyordu ancak ertelenmişti. Ertelenme sebebinin de parti meclisi üyelerine tebligatın, görevlendirme tebligatının bayram nedeniyle iletilememesiydi. Dolayısıyla bu süreç tamamlanır tamamlanmaz da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tarih belirleyerek parti meclisini toplamasını bekliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun ekibinden gelen açıklama bu yöndeydi. Bugün için yineleyelim. Konuşmalarında öne çıkan mesajlardan belki de en çarpıcı olanı temiz siyaset, temiz kurultay mesajıydı. Önümüzdeki süreçte de kurultayın toplanacağına dair bir ifade de kullandı.
0: Can aktardı. Sibel'in de söylediği gibi Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne geldi. Önce bir fotoğraf verdi, ardından kalabalığa hitap etti. Önemli şeyler söyledi Kılıçdaroğlu. Bizim kitabımızda arınma vardır, ben hesap soracağım dedi. Baba ocağında rüşvete, talana göz yummak olur mu diye sordu.
2: Mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Yalnızca kimin genel başkan olacağı meselesi de değildir. Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Rüşvete, talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum. Baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız?
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri özetle böyleydi. Aynı dakikalarda CHP Grup Başkanı Özgür Özel de kürsüdeydi. Partisinin Ankara İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programında konuştu. Özel, hiç kimsenin bir gün dahi kurultayı geciktirmeye hakkı yoktur, derhal kurultay yapılmalıdır dedi.
3: Biz kaybeden, kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değiliz, biz seçilmiş CHP'yiz. Son nefesime kadar da söyleyeceğim, gerçekten bu ülkeyi seven, bu iktidarı değiştirme umuduna gönül veren hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır. Hangi delegeyle istiyorsanız, son delegeyle, önceki delegeyle, daha önceki delegeyle, hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın. Partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. Cumhuriyet Halk Partisi atama kabul etmez.
0: Özgür Özel bu mesajlarının ardından kalabalığı bırakmadı. Tıpkı 24 Mayıs'ta olduğu gibi yine bir yeni yürüyüşe başladı. Bu kez CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünden Anıtkabir'e yürüdü ve Mustafa Berber arkadaşımız o yürüyüşü takip etti. Neler yaşandı Mustafa aktaracak.
4: Orhan, yaklaşık 4-5 kilometrelik bir mesafeydi. Milli Müdafaa Caddesi'nden başladı o yürüyüş. Gençlik Caddesi'ne geldi Özgür Özel ve beraberindekiler, ardından da Anıtkabir'e girdi ki kısa bir süre önce de Anıtkabir'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine bir çelenk bıraktı Özgür Özel. Tabii bu yürüyüş dikkat çeken bir yürüyüştü. Çünkü Özgür Özel Anıtkabir'e girdikten sonra dahi, dakikalar sonra dahi hala Gençlik Caddesi üzerinde ilerleyenler vardı. Şu anda da Gençlik Caddesi'nin Anıtkabir'e, yani Anadolu Meydanı'na dönen tarafı polisler tarafından kapatılmış durumda. Araç trafiğine kapatılmış durumda. Ancak Anıtkabir'in içi, Anıtkabir'in avlusu yoğun bir kalabalıklı şu anda. Özgür Özel de kısa bir süre önce mozoleye çelenk bıraktı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine. Tabii orada aslında konuşmasını yaparken belki de kitlenin, orada bulunanları beklemediği bir çağrıydı bu yürüyüş çağrısı. Çünkü Özgür Özel bu yürüyüş çağrısını yaptıktan sonra bir rota oluşturuldu ve ondan sonra yürüyüş başladı. Ve Özgür Özel'le birlikte binlerce insan adeta bu yürüyüşe katıldılar. Şimdi Anıtkabir'in içerisine de o kalabalık ulaşmış durumda. Özgür Özel konuşmasını yaparken benimle misiniz diye bir çağrıda bulundu. Bir an önce kurultayın yapılması çağrısını yinelediği sırada, konuşmasını bitirirken de benimle misiniz dedi. Kalabalık Özgür Özel'le birlikte olduğunu söyledi ve ardından da Özgür Özel bir yürüyüş çağrısı yaptı. Anıtkabir'e yürüyoruz dedi. Bu yürüyüşün adını ise İktidar yürüyüşü olarak adlandırdı ve iktidar yürüyüşü için Anıtkabir'i rota olarak gösterdi. Anıtkabir'e doğru bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yaklaşık 4-5 kilometrelik bir yürüyüştü bu. Ancak katılımcı sayısı oldukça fazlaydı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren, erken saatlerinden itibaren zaten Özgür Özel'in bayramlaşma yapacağı CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önüne, Milli Müdafaa Caddesi önünde büyük bir kalabalık vardı, toplanmıştı. Zaman geçtikçe, Özgür Özel'in geliş saati yaklaştıkça o kalabalık artmaya devam etti. Ardından da Anıtkabir'e yüründü. Özgür Özel'in tabii ekibinden edindiğimiz bilgiye göre bundan sonrasında bir programı görünmüyor. Ancak Anıtkabir'e yürüyüş de planlama içerisinde yoktu. Bundan sonra çelengi bırakmasının ardından kalabalıkla, buradaki kitleyle birlikte nasıl hareket edecek? Buradan yeni bir çağrısı olacak mı? Onu da takip ediyor olacağız Korhan.
0: Mustafa Berber aktardı. Özgür Özel Anıtkabir'de mozoleye çelenk bırakacak ve CHP'deki bu olağanüstü günü, tüm bu yaşananları konuşmaya, tartışmaya, değerlendirmeye devam edelim. Kamuoyu araştırmacısı Yusuf Akın ve hukukçu Zafer İşeri bu kez yayın konuklarımız. Hoş geldiniz NTV yayınına.
5: Merhabalar, iyi yayınlar.
6: Hoş bulduk efendim.
0: Sayın Akın, şimdi sizle başlayalım. Sizin uzmanı olduğunuz bir konuyla başlayalım. Kamuoyu araştırmacısınız. Tabii liderlerin söylediklerini tek tek konuşacağız ama öncelikle bu tarz iki farklı, iki başlıklı, iki kutuplu bir durumun CHP'nin tabanında nasıl bir tepki yaratır sizce? Bugün Özgür Özel'in yanında hem Mansur Yavaş'ı hem de Murat Karayalçın'ı gördük. 2,5 yılın ardından CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu gördük. Kalabalığa seslendi, sert ifadeler kullandı. Ne dersiniz, önümüzdeki günlerde CHP ile ilgili nasıl bir ayrışma olur bugün?
5: Evet, öncelikli olarak CHP'nin içerisinde benim gördüğüm bugünkü fotoğrafta Sayın Kılıçdaroğlu tarafından ele alacak olursak iki mesajı vardı. Bir, hesaplaşma ile ilgili hesap soracağımı çok net şekilde ifade verdi. Sonrasında da helalleşme ile alakalı. Yani helalleşme ve hesaplaşmanın aynı konuşma içerisinde ele alındığını gördüm. Aynı şekilde Sayın Özgür Özel tarafında ise derhal kongre ifadesinin kullanıldığını ve kazanan CHP vurgusunun da önemli olduğunu değerlendirebiliriz. O da aslında bu şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'na kaybeden CHP lideri şeklinde belki de bir ithamda, hani üstü kapalı olarak böyle bir imada bulunmuş olabilir. Benim bugünkü fotoğraflardan gördüğüm şey, aynı bayramı farklı iki noktada kullanan iki CHP vardı. Güven Park'ta CHP seçmenini yoğun olarak gördüm. CHP Genel Merkezi önünde ise siyasi mesajları daha yoğun olarak gördüm. Burada bu iki CHP'nin birleşmesi, aynı masada bir daha aynı yerde bir bayram kutlaması yapıp yapamayacakları konusunda şüphelerim var. Bence bu iki CHP'nin tekraren bir araya gelmesi çok güç. Bir ayrışma sanki kaçınılmaz gibi gözüküyor. Bugünkü fotoğraftan da anladığınız şey, kesinlikle sandığı getireceğini, seçim yapacağını Sayın Kılıçdaroğlu da söylüyor. Fakat bunu arınarak yapacağız diyor ve mahalle kongrelerinden, belki de mahalle seçimlerinden itibaren o genel kurultaya kadar ki sürecin belki de yapılması, kararın çıkması, süreçlerin yapılması, ilanlar, seçimler, bir yıllık bir süreden bahsediyor olabiliriz. Bunun için belki de derhal kongre derken Özgür Özel süreci hızlandırmaya dair bir imada bulunuyor, telkinde bulunuyor. Gerçekleşir mi? Kanaatim o yöndeki, gerçekleşmez. Evet. Korhan Bey, ben sizinle yani CHP'nin o ilk görüntülerinin, o ilk günkü polis girme görüntülerinin olduğu günkü konuşmamızı da hatırlıyorum. CHP'de bölünme kaçınılmazdır. Belki de bu CHP'deki bölünmeyle ilgili ilk adımları, ilk şu anki sürecin başlangıcını
0: bu ayrışma birlikte müşahede ediyoruz, görüyoruz demiştik. Söylemler de sertleşecek demiştiniz o günkü yayınımızda.
5: Evet. Haklısınız Korhan Bey. Dolayısıyla bu kaçınılmaz sonda. Aslına bakarsak Sayın yani yılan hikayesi örneğini de konuşmuştuk. Hani diyorlar ya, sen de bu evlat acısı, ben de bu kuyruk acısı olduğu müddetçe bizim bir araya gelmemiz mümkün değil. CHP'nin taraflarında, teşbih yerindeyse tam olarak böyle bir durum söz konusu. Yani bundan sonrasında birleşmeleri, tekrar birlikte hareket etmeleri, bir as-üst ilişkisi, disiplin içerisinde bir partinin parçaları olarak hareket etmeleri çok mümkün gibi gözükmüyor. Burada bu ayrılmanın işte taraflarca doğru tasarlanması belki de daha anlamlı olabilir. Sayın Özgür Özel'in liderliğiyle ilgili belki de bir adım potansiyeli, fırsatı da olarak değerlendirilebilir bu. Çünkü Korhan Bey, son yaptığımız kamuoyu araştırmasında bakınız 2025'in Mart'ında Sayın İmamoğlu gözaltına alındığı esnada 29 olan CHP oyunun bir tepki oyuyla, bir mağduriyet algısı ile 6 puan daha hareketlilik, yukarı yönde hareketlilik göstererek 29'dan 35'e çıktığını görmüştük. Fakat gelin görün ki bugün yaptığımız araştırmada 22-24 Mayıs tarihlerinde 2400 kişi, Türkiye temsili 2400 kişiyle yapmış olduğumuz sosyometre Mayıs ayı için hazırladığımız raporda bir önceki ay 30.3 olan CHP oyunun 28.6 olarak gerçekleştiğini gördük. Aslında bu ayrışma, ikircikli tutum, işte meclisteki CHP mi, genel merkezdeki CHP mi, davul kimin elinde, tokmak kimin elinde, Anadolu'nun kahvehanesinde, kıraathanesinde, taksi durağında, arasında ki seçmenince tam anlaşılamıyor. Veya talep edilen, görülmek istenilen parti hani fotoğrafı bu değil. Ve belki de bir sonraki süre söz hakkında benim bunu paylaşmam daha makul olabilir. Şöyle bir soru da hani vatandaşın peki mutlak butlan kararı sonrasındaki oraya, CHP ile ilgili beklentisi de ne? Buna dair de sorular var.
0: Oraya geleceğiz.
5: Bir sonraki sıramda ben
0: oraya geleceğiz. Araştırmalarınız da var. Daha önceki yayında da bahsetmiştiniz. Tekrar o konuya geliriz ama Sayın Zafer İşeri'ye hemen sormak isterim. Sayın İşeri, size de sizin uzmanlığı olduğunuz alandan sormak isterim. Öncelikle sorumu Kemal Kılıçdaroğlu bugün çok net ifadeler kullandı. Bundan sonra kul hakkı yedirmeyeceğim dedi. Bugün açık konuşacağım dedi. Sert ifadeler kullandı. Bana ne yapacaksın diye soruyorlar. Hesap soracağım dedi. Sizce önümüzdeki günlerde CHP içi bir iç disiplin mekanizması işler mi? Bazı tasarruflar görür müyüz? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir hukukçu olarak nasıl değerlendirirsiniz önümüzdeki günleri CHP'de?
6: Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu yapmış olduğu konuşmada aslında hiç de hafif basit bir dil kullanmadı ve hesap soracağım derken yasal çerçevede parti disiplin sürecini ve belki de sair bütün hukuki işlemleri adım adım gerçekleştireceğine de işaret etti diyebiliriz. Takdir edersiniz ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuşması basit bir geri dönüş konuşması değildi. Partisinin kimliği, ahlakı, kurultayın meşruiyeti ve geleceği üzerine kurulmuş çok geniş siyasi bir manifesto olarak adlandırıyorum. Nitekim her şeyden önce bir baba ocağı mesajı verdi. Burası baba ocağıdır diyerek aslında Halk Partisi'nden kopuşa ya da yeni parti tartışmalarına da olabildiğince kapıyı kapattığını söyleyebilirim. Bu cümleyle aslında kavga olabilir, kırgınlık olabilir ama çözüm yine bu çatının altında olmalı derken bir anlamda tabiri caizse Özgür Özel ve beraberinde herhangi bir suça karışmamış Halk Partilileri kendi yanına çekmeye çalışırken tabii ki hesap soracağım derken de Sayın Özgür Özel ve yönetiminde veyahut da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde herhangi bir şekilde suça karıştığı iddia olunan kimselerle ilgili gerek hukuk alanında gerekse parti iç disipline sürecinde azami bir biçimde özen gösterip bütün hamleleri yapacağının altını çizdi. Tabi burada çelişkili ifadelerinden bir tanesi kurultayı en kısa sürede gerçekleştireceğiz sözüydü. Bu delege iradesinden kaçmadığını gösteren çok önemli bir işaret ama bunu yasal zeminde yapma vurgusuyla beraber düşündüğümüzde şu mesajı algıladım ben. Evet, kurultay olacak ama yeni bir hukuki tartışma üretmeden olacak. Onun için de biz bütün yasal süreçlerin tamamlanmasını bekleyeceğiz. Yani mutlak butlan kararı Yargıtay nezdinde incelenecek, denetlenecek ve bir karara bağlanacak. Tedbire ilişkin husus nihayete erecek. Biz ondan sonra kurultayı gerçekleştireceğiz sonucunu çıkartıyorum. Evet. Parti demokrasisine yönelik de bir kısım eleştirileri oldu Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Burada demokrasinin sakatlandığı ifadesi tabii hukuki bir alanı da işaret ediyor. Evet. Çünkü Kılıçdaroğlu meseleyi kişisel bir mağduriyet olarak değil de siyasi merkezli kurumsal meşruiyetin sorunu olarak gösteriyor bu ifadesinde. Ve nihayetinde parti içerisinde bir kirlenme olduğunu ve ahlaka, hukuka aykırı davranışlar olduğunu vurgulayarak arınmadan, haram lokmalardan, usulsüzlüklerden bahsediyor.
0: Rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız dedi. Özellikle altını çizdi bunu.
6: Evet, bunu özellikle vurguladı ve yedirmeyeceğim diyerek işte parti içerisinde tekrar rüşvet yenilmesine müsaade etmeyeceğini açık seçik ifade etti. Böylelikle konuşmayı da ahlaki bir zemine taşıdı. Hem hukuki süreçleri başlatacağını işaretini verirken aynı zamanda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin para, çıkar ilişkisi ya da usulsüzlük iddialarıyla değil emek, liyakat ve temiz siyasetle anılması gerekeceği hususunda da bir nevi taahhütte bulundu. Tabi bunları söylerken kendisine şu anda oldukça eleştirel bakan Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde mevcut bir kitleyi de yeniden kendi yanına çekmek arzusunda olduğunu hissedebiliyoruz. Bence konuşmasının en önemli noktalarından bir tanesi de FETÖ vurgusuydu ve güvenli limana ilişkin yaptığı açıklamaydı.
0: Bir de özür diledi FETÖ konusunda. Fark edememişim ajanlığı dedi. Ama bunun için özür diliyorum dedi. Ama FETÖ başta en ufak temas olmamış bir adam var karşınızda dedi. Kendisinin de temiz olduğunu kamuoyuna ifade etmeye çalıştı. FETÖ konusundaki söylediklerini nasıl değerlendirirsiniz?
6: Bu sadece bir güvenlik başlığı değildi. Bu aslında bir yüzleşmeydi. Parti içerisinde kendi genel başkanlığı döneminde bazı tedbirleri zamanında almadığı için bu sonuca partiyi taşıdığını kabul eder nitelikte bir özür metniydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir yapının, hiçbir çıkar ağının güvenli limanı olmaması gerektiğini vurguladı ve bundan sonra benzer hatayı tekrarlamayacağına yönelik de bir özür ifadesi barındırıyordu. Bana sorarsanız bu parti içi arınma söyleminin en sert tarafıydı. Tabii burada muhatap aldığı kişiler bütün iyi niyetleriyle partiye destek çıkan ve partiyi el üstünde tutmaya çalışan partililerdi. Nitekim onları aslında nasırlı eller olarak tanımladı. Doğrudan örgüte hitap ederek partinin gerçek sahibinin o tartışmaların konusu vitrin siyasetçilerinin değil, yıllardır sahada emek veren ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni benimseyen, özümseyen, ona oy veren partililer olduğunu söyleyerek aslında bu özür ifadesini, mahcubiyet ifadesini de onlara karşı kullandı. Hadise aynı bir edebiyat metni gibi, yani hem özür çıkartma, kendi kusurunu ortaya koyma, hem de bundan sonraki yapacaklarına işaret ediyordu. Geçmişte kendisine yöneltilen hain, hançer ifadeleri, işte sırtıma hançer saplandı ifadelerine ya da başarısızlığın tek sorumlusu gibi ithamların haksız olduğuna dair de bir kısım imaları vardı. Bana sorarsanız bu kısım tabii bir miktar kişisel kırgınlık taşısa da parti içi bir muhasebe diliydi bu. Evet. Ve bir anlamda da kendisini dinleyenlere, partililere mağduriyetini ve mahcubiyetini ifade etmişti. Evet. Şimdi partinin kanayan yaralarından bir tanesi de biliyorsunuz belediye başkanlarıydı. Malum yargılanan, gözaltında olan, tutuklu olan belediye başkanları açısından da bir mesaj vermesi bekleniyordu Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Burada masum belediye başkanlarımızı kurtaracağım diyerek aslında partide yine bir ikili başlık açmış oldu. Yani kimi belediye başkanlarının herhangi bir şekilde suça karıştığını ve bu sebeple de onlara el uzatmayacağını, partiyle de beraber yürütmeyeceğini ifade etmeye çalıştı. Ama bir kısmının ise masumiyet karinesinden yararlanıp masum ise kurultay tartışmasının haricinde bunların tekrar partili bir şekilde sahiplenileceğini, partilerin ve belediyelerin ve bu başkanların yeniden bir partili olarak konumlandırılacağını ifade etti. Evet. Şimdi burada Sayın Kılıçdaroğlu, ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum veyahut da işte uluslararası sömürücüler ifadelerini kullanarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine yeniden o eski halkçı, bağımsızlıkçı, anti-emperyalist söylemine yakın bir tavır sergiledi. Hadiseyi sadece genel başkan sıfatında odaklamadı. Yani yeniden ben buraya döndüm, ben genel başkanım diyerek aslında bir parti içi siyasi söylemden ziyade bir miting konuşması yaparcasına partinin geneliyle de ilgili ideolojik yönünü destekleyen, yeniden güçlendirecek bir hadisenin altını çizdi. Ve finalde de bu beyaz güvercinler son derece anlamlıydı. Her ne kadar konuşması ihraçları işaret etse de diğer cenah açısından işte haramzade yediler, içtiler, efendim sırtımdan hançerlediler dese de bu sert konuşmayla işte arınma, hesaplaşma, haram lokma, FETÖ vurgularından sonra finalde uçurulan bu beyaz güvercinlerin evet mücadele olacak, parti içinde bu mücadeleyi sürdüreceğiz ama hedef bölünme değil şeklinde bir mesaj içerdiğini düşünüyorum. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu bugün koltuğu değil, bana sorarsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin ruhunu konuştu. Evet. Kurultay istedi, arınma istedi. Tabii kurultayı en kısa zamanda yapacağız demesine rağmen bunun siyasi bir söylem olduğunu ve mümkün olan en uzun zamana yayacağını değerlendiriyorum. Hukuken de siyaseten de böylesi gerekecektir. Hesap sordu ama sonuçtaki o beyaz güvercinlerle de yeniden bir meşruiyet üretme mesajı verdiğini ifade edebilirim.
0: Tabii beyaz güvercinler önemli bir semboldü. Şimdi Yusuf Akın, Zafer İşleri diyor ki beyaz güvercinler önümüzdeki günlerde tabii bir anlamda yapacakları konusunda da bir fikir verdi. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum dedi. Ne dersiniz, önümüzdeki günlerde nasıl bir Kemal Kılıçdaroğlu profili görebiliriz? Bir de az önce dediniz ki davul başkasında, tokmak başkasında, kahvedeki amca için net bir tablo değil dediniz. Ne dersiniz, önümüzdeki günlerde bu ayrışma derinleşir mi? Kamuoyunda yansıması nasıl olur?
5: Hesap günü, hesaplaşacağım, kavgamı başlatacağım dedikten sonra beyaz güvercinlerin havalanması, yani şu anda bayramları, bayram sebebiyle evlere ziyaretler yapan Türkiye kamuoyunun, yani birçok ailenin ekranında NTV açıktır. Hı hı. Ve sizler aracılığıyla şu anda bunları izlemişlerdir. Hayır. İlk başta bu mesajlar, sonrasında beyaz güvercin meselesi. Bu helalleşme, hesaplaşma sarkacındaki iletişim kazası veya doğru tasarlanamamış iletişim söylemleri gördüğüm kadarıyla seçmene tam geçmiyor. Korhan Bey, yani çünkü sürekli mesela AK Partililerle ilgili önceki dönemlerde, örnek olsun diye sadece söylüyorum, çok helalleşelim, gelin çözelim, mevzuyu yürütelim diye bir ifade kullanılabiliyordu. Ve sonrasında da bu yaptıklarınızın hiçbirini unutmayacağız, en baştan en sona kadar hepinizden hesap soracağız gibi bir korku cümlesinin söylendiğini de görüyorduk. Bunun yerine çok, yani Sayın Özgür Özel'in görev süresinin başındayken bir televizyon programında vermiş olduğu net bir örneği hatırlıyorum. Diyordu ki, Manisa'nın Hacı Haliller Köyü'ndeki bir amca ile konuşurken, AK Parti'ye oy vermiş bir amca, bana diyordu ki sen benim oy verdiğim Cumhurbaşkanı'na saygı göstermiyorsun. Ve dolayısıyla diyordu, ben orada o sokaktan aldığım veriyle seçmenin oy verdiği kişilere de partiye de saygılık olmayı, saygı göstermeyi bir tavır olarak göstereceğim. Partimin içerisinde bana her kim ne derse desin. Ve orada inanın şunu gördük. Liderlikle alakalı belki de çok iyi, güçlü bir sınav verebilirdi Sayın Özgür Özel henüz o esnada oradayken. O adımı devam ettirseydi, çünkü Srebrenica katliamının anma yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın sesi kesildiğinde salon içerisindeki yayında kalkıp tepki göstermesini de sorduk vatandaşa. O gün 76.8 oranında 29-31 Temmuz 2024 tarihinde 3507 kişiyle yaptığımız araştırmada ben bu tavrını, orada bir Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı koruma halini doğru buluyorum diyen oranını görmüş. %76.8 Korhan Bey. CHP'nin, ittifakın, altılı masanın veya Özgür Özel'in aldığı oyun çok daha üzerinde bir destek oyundan bahsediyoruz. Ve buna benzer birçok daha veri paylaşabilirim. Bugünün gündeminden uzaklaşmamak adına çok konuyu yaymak istemiyorum. Fakat gördüğümüz, ben de Zafer Bey'in değerlendirmesine katılarak olabildiğince zamana yayılmış bir strateji ortaya koyacağı kanaatindeyim Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Sayın İmamoğlu'nun saha operasyon kabiliyetinin geçmişe göre azalmış olduğu değerlendirilebilir ve her ne kadar bugün Sayın Özgür Özel'le birlikte yer almış olsa da Ankara'da, il başkanlığında veya Güven Park'ta, Sayın Mansur Yavaş'ın da yine parti içindeki bu meseleye karşı biraz daha bağımsız, tarafsız tavrını sergileyeceğini, her zamanki alışılagelmiş Sayın Yavaş tutumunu ortaya koyacağını değerlendiriyorum. Dolayısıyla bir süreç CHP'nin içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu aracılığıyla yürüyecektir. Burada yani yolsuzlukla yargılananların üyeliğinin askıya alınması, arınmayla ilgili ilk adım olabilir. Daha sonrasında üyeliklerin düşürülmesiyle ilgili belki işte disiplin süreci işletilebilir. Ve bu da arınma mesajıyla ilgili, hani ilk çıkış yapmış ve arınmayı hani söylem olarak öne çıkarmış olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun atması elzem beklenen adımlar olarak değerlendirilebilir. Çünkü burada tabanını genişletmesi için, yani az önce de belirtmiş olduğumuz gibi, yani CHP seçmeninin yoğunluğunu Güven Park'ta, mesaj yoğunluğunu ise genel merkezde gördük. Evet. Burada bu yoğunluğun Güven Park'tan genel merkeze doğru işleyebilmesi için, ya hakikaten ben de burada bazı yanlışlar olduğunu düşünüyordum diyen Ve bunu Erdoğan karşıtlığının daha yani daha az hisseden, Erdoğan karşıtlığından daha azdan kastım şu: CHP seçmeninin veya muhalefet seçmeninin birçok konuda eleştirel yaklaştığını, fakat öyle bir noktaya gelmiş Erdoğan karşıtlığı var ki her şey bunun karşısında zayıf kalıyor. Dolayısıyla karar seçmeni, o seçmenlerin oy verme davranışını belirleyen şey Erdoğan karşıtlığı oluyor. Burada eğer ki Sayın Kılıçdaroğlu mesajını makul oranda verir, bir arınmayı, yani çok ağır ifadelerde, hani işte olduğu değerlendirilir, yani Atatürk'ün partisinin pavyon masalarında meze edilmesi ifadesi, evet, belki de yıllarca kullanılacak, hani gelecekte siyaset sözlüğünde falan da yer alacak belki de bir ifade olarak, yani şey düşmüş olabilir şu anda.
0: Market bunu, poşetlerin dediğimiz gibi,
5: Sayın Kılıçdaroğlu'nun aynen Uşak Belediye Başkanı atfı ve benzeri şeyler, burada bir tekrar birleşmenin olma ihtimali çok düşük. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun da mevcut CHP seçmeninin daha azını temsil ettiğini, daha azının yanında durduğu değerlendirilebilir. Bir veri bağlamında söylemiyorum bunu Korhan Bey. İzlenimim, gözlemim açısından söylüyorum. Burada bunun değişmesi için gün içerisinde, günler içerisinde, süreç içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP tabanını da ikna edecek bir şey ortaya koyması lazım. Adımlar atması lazım.
0: Yani bu iddialarını ispatlayacak bazı argümanları
5: çok da muallakta bırakmıyor.
0: Bu iddiaları, evet, bu önemli iddiaları, ithamları karşılayacak, ispatlayacak bazı argümanlar sunması gerektiğini düşünür müsünüz?
5: Sayın Kılıçdaroğlu'nun en büyük iddiası, arınmadır bence. Hı hı. Diğer tarafı hukukla ilgilidir. İşte diğer tarafı şu anda mevcutta işte geçmişle alakalı yaptıklarında zaten herhangi bir şey yapılamaz. Geçmiş geçmişte kaldı. Fakat bugün yürüyen süreçler var. Yürüyen hukuki süreçler var. Parti içerisinde konuşulanlar var. Zaten bu izlenim şu anda CHP'nin iktidar yürüyüşü için, gerçi dünkü CHP'den bahsederek söyleyebiliriz bunu Korhan Bey, ayağındaki en büyük prangaydı. Çünkü Eylül 2025'te sorduğumuz seçmenin, Türkiye temsili seçmende, CHP'nin KOGRE ve yolsuzluk iddiaları ardında parti için muhalefet var diyen oranın %54 olduğunu görüyoruz.
0: Evet.
5: Yani ben size vekaletimi vererek sizin benim adıma kararlar almanızı, geleceğimi ve bugünümü yönetmenizi isteyeceğim Korhan Bey. Fakat siz ekip arkadaşlarınızla o kadar kavgalı haldeysiniz ki sizin dönüp bana bakma, benim derdimle dertlenme zamanınız kalmıyor Korhan Bey.

0: CHP ipi göğüsledi ve birinci parti olarak, kazanan parti olarak 2024 seçimlerinde sandıktan çıktı. Ama işte burada bu hazır oy, belki de hak edilmemiş oy, hak edilmemiş oy ifadesi çok doğru değil ama yani Erdoğan karşıtlığından kaynaklı olarak aslında ana motivasyonu gerçekleşmiş oy, AK Parti seçmeninin tavrından dolayı gerçekleşmiş sonuç, CHP'nin kendi içerisindeki mücadelenin seçmene daha yoğun yansımasına sebebiyet verdi.
1: Evet.
0: Ve daha sonrasında da CHP seçmeni veya muhalefet seçmeni yani mağduriyetten ziyade bunların kendi içerisindeki bir hesaplaşmasının, klikler arasındaki çatışmanın falan olduğunu gördü veya bu değerlendirmeyi yaptığını görüyoruz. Bundan sonraki günlerde CHP'de göreceğimiz fotoğraf,
1: parti içinde özellikle Kemal Kılıçdaroğlu tarafından
0: ayrılığın derinleşeceği, evet, yönündedir.
1: Aşikar. Zafer İşleri, size şunu sormak isterim. Bugün o Güven Park'taki il başkanının önündeki konuşmasının ardından kalabalığı bırakmadı Özgür Özel. Benimle yürüyen yürüsün dedi. Bugün de Anıtkabir'e yürüdü. 24 Mayıs'ta biz genel merkeze müdahale edildiği sırada da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdüğünü görmüştük. Nasıl değerlendiriyorsunuz Özgür Özel'in bu yürüyüşlerini? Bu yürüyüşler bir enerjiye, bir harekete, siyasi harekete dönüşür mü? Bir yeni bir partinin zeminini oluşturur mu? Yoksa bu ayrışma önümüzdeki günlerde daha mı derinleşir, ne dersiniz?
2: Sayın Özgür Özel'in bu noktada yürüyüşler veyahut da mitinglere öncelik vermesi, ağırlık vermesi çok önemli bir siyasi algı yaratma çalışması ve bana sorarsan siyasi iletişim argümanı olarak gündeme geliyor. Bu Güven Park'taki konuşması ve Ankara İl Başkanlığı önünden Anıtkabir'e yönelen yürüyüşü aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin meşruiyet krizine verilmiş çok katmanlı bir siyasi cevap gibi duruyor. Her şeyden önce Sayın Özel, malumunuz olduğu üzere bu konunun bir Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu meselesi olmadığını, bilakis meselenin Sayın Cumhurbaşkanı ile milletin meselesi olduğuna dair bir işaret çizip konuyu meydanlara dökmek suretiyle sadece Cumhuriyet Halk Partilileri değil, tüm kamuoyunun dikkatini bu noktaya çekecek bir çizgi oluşturmak istiyor. Bu anlamda yaşanan krizi sadece bir parti içi iktidar kavgası olarak göstermeyi reddedip tartışmayı kurultay, genel başkanlık, parti içi mücadele zemininin haricinde bir de iktidar muhalefet mücadelesi gibi gösterecek bir zemine taşınmaya çaba gösteriyor. Bunun için de tabii ki meydanların kullanılması, Anıtkabir gibi sembolik özelliği olan noktaların kullanılması, yürüyüşlerin yağmur altında ıslanmaların veyahut da tomaların üzerine çıkmaların kullanılması, evet, zannediyorum siyasal açıdan bir iletişim aracı olarak kullanılıyor. Sayın Kılıçdaroğlu her mecrada kendisinin atanmış değil seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu ve bu anlamda da genel başkan sıfatını mazbataya da elinde bulundurduğuna göre halen daha koruduğunu ifade ediyor. Tabii bu sözü, yani biz atanmış değil seçilmiş CHP'yiz demesi mutlak butlandır, mahkeme kararıdır, bu gibi tartışmalara verilmiş bir cevap. Yani diyor ki bizi mahkeme değil kurultay seçti. Dolayısıyla da konuşmasının ve davranışlarının merkezinde hukuki olmaktan ziyade siyasi bir, aynı zamanda da fiili bir meşruiyet çizgisini yakalamaya çalıştığını gözlemliyoruz.
1: Meşruiyet dediniz, son derece önemli. Şunu sormak isterim. Biz bugün Özgür Özel'in o konuşmasından önce Mansur Yavaş'ı gördük. Mansur Yavaş'ın kürsüde olduğunu gördük. Evet, butlan kararı sonrası zaten Özgür Özel'i bir ziyarette bulunmuştu ama bugün o kalabalığa direkt hem de hemen öncesinde bir konuşma yaptığını gördük. Ne dersiniz? Önümüzdeki günlerde bu Özgür Özel cephesinde nasıl bir yansıması olur parti tabanında?
2: Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde son derece önemli bir noktaya temas ediyor. Son derece önemli bir makamı elinde bulunduruyor. Gerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla, gerekse Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde geçen ismi sayesinde hakikaten önemli isimlerden bir tanesi. Aynı zamanda da tabii ki siyasi duruşu, ketumluğu, sükuneti, bir denge unsuru olma adına partide çok mühim bir noktayı temsil ediyor. Buraya baktığımızda Sayın Mansur Yavaş'ın gerek daha önceden Özgür Özel'le görüşmesi, gerekse bugün mitingde, bayramlaşma adı verilen toplanmada

0: Özgür Özel'in yanında durması, hatta onun öncesinde bir konuşma yapması siyaseten tarafını apaçık seçtiğini gösteriyor. Bu açıdan bakıldığında şimdiye kadar ne Kemal Kılıçdaroğlu hattına geçen ne de Özgür Özel gibi yüksek tansiyonlu bir mücadele dili kuran Mansur Yavaş'ın seçimini Sayın Özgür Özel ve onunla beraber yürüyenlerden yana kullandığını anlayabiliyoruz.
1: Evet. Sayın Akın kız, evet. Buyurun.
0: Hemen toparlayayım. Son buyurun. Açıklamaları dikkatle okunduğunda Mansur Yavaş'ın butlan kararını tamamen yok saymadığını, aynı zamanda da işte hukuki meşruiyete önem verse de siyasal ve örgütsel meşruiyetin de altını çizdiğini ifade ediyor. Bir de polisle olan gerilim açıklamasında da yine 100 yıllık bir partiye bu şekilde girmesinin hoş olmadığını ifade ederek Kılıçdaroğlu'nun aleyhine bir çizgi izlediğini tecrübe etmiş oluyoruz.
1: Sayın Akın, kısaca sizden de rica edeceğim kısa bir değerlendirme. Bugün Özgür Özel öncesinde kürsüde Mansur Yavaş'ı gördük, kalabalığa hitap etti. Nasıl değerlendirirsiniz bu desteği?
2: Sayın Yavaş'ın ben birkaç gün sonrasında da Sayın Kılıçdaroğlu'nu genel merkeze ziyaret edip etmeyeceği ile alakalı net bir fikrim yok. Yani evet. Sayın Mansur Yavaş birkaç gün sonra Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir fotoğraf verebilir. Evet. Bu yanlış, etik dışıdır falan anlamında söylemiyorum bunu. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Fakat bugünkü Sayın Özgür Özel'le birlikteliği bir tavır, bir kalıcı tutum mudur? Bu konuda yani şüphelim, soru işareti var zihnimde. Çünkü CHP'nin içerisindeki çatışmalardan kendini olabildiğince uzakta tutmaya çalışan, tartışmalara çok girmeyen, işine odaklanmış bir belediye başkanı profili çizdiği değerlendirilebilir daha çok. Veya bunu sergilemeyi tercih ettiği değerlendirilebilir Sayın Mansur Yavaş'ın. Ve sonuçta baktığımızda da aslında imaj açısından değerlendirildiğinde de bu tutumunun kendisi açısından doğru bir tercih olduğu da görülebilir. Yani her tercih bir vazgeçiştir derler ya Korhan Bey.
1: Evet.
2: Yani CHP içerisindeki tartışmalara girmemeyi tercih ettiğinde aslında yani kendisine getirdiği şey de daha daha böyle işine odaklanmış bir siyasi aktör imajı olmuştu. Aslında CHP seçmeninin de bir tık aradığı imajın bu olduğu değerlendirilebilir. CHP tabanından gelmemiş olmasına rağmen CHP tabanını bu bağlamda anladığı değerlendirilebilir. Çünkü CHP'nin içerisindeki bu belirsizlik hali, bu sürekli yani partici demokrasiyle parti içerisindeki çok seslilikle işte tek adamlık veya işte partici otokrasi ya bunlar karıştırılıyor sanki biraz. Yani partici disiplininin de çok yok sayılıyor, görülüyor olduğu bir fotoğraf CHP'ye yaramıyor gördüğümüz kadarıyla. Evet. Çünkü yaylılar, üflemeliler, vurmalılar var evet ama bunun içerisinde de bununla birlikte de bir orkestra şefine de ihtiyacınız var, bir lidere de ihtiyacınız var ki bu üç grubun senkron çalışmasından bir senfoni ortaya çıkmış olsun. Şu anda gördüğümüz kadarıyla daha öncesindeki fotoğraflarda da verilen gördüğümüz imaj oydu ki seçmen zihninde oluşan imaj. Burada bir kakofoni var. Evet çok sessizlik var, çok seslilik var. Parti içi demokrasi ve benzeri şeylerden söz edilebilir, edilmelidir de tabii ki. Fakat bunlar sanki çok da doğru yönetilemiyor. İşte yine parti içerisinde partililerin yapmış olduğu şikayetlerden kaynaklı olarak başlayan bir hukuki sürecinde sonunda CHP'ye getirdiği durum ortada. Az önceki verdiğim örnekte olduğu gibi seçmenin de %54'ü parti içi muhalefetten kaynaklı olduğunu değerlendiriyor idi. Eylül 2025'te bu işte kurultay sürecinin delegelerle ilgili sürecin nedenini sorduğumuza.
1: Evet. Bakalım önümüzdeki günler neler getirecek? CHP ile ilgili bugün yaşananlar son derece önemliydi ve olanı biteni değerlendirdik. Kamuoyu araştırmacısı Yusuf Akın ve hukukçu Zafer İşeri bizlerle birlikteydi. Teşekkür edelim yayına katkı için ve bu bölümü de noktalayalım. NTV yayını spor haberleriyle devam edecek.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: NTV Radyo.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Aygaz diyorum.
10: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
11: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye.
12: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Reklam. Spor haberleri başlıyor.
7: Merhaba, spor haberleriyle karşınızdayız. Avrupa futbolunda sezonun en büyüğü bugün belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde son şampiyon Paris Saint-Germain, Budapeşte de Arsenal'la karşılaşacak.
8: Şampiyonlar Ligi kupası sahibini buluyor. Avrupa futbolunun en büyük turnuvasındaki finalde Paris Saint-Germain'le Arsenal karşılaşacak. Son şampiyon Saint-Germain zirveyi korumaya, Arsenal ise kupayı ilk kez kaldırmaya çalışacak. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi hedefine ilk kez ulaşan Fransız devi, final yolunda Monaco, Chelsea, Liverpool ve Bayern Münih gibi zorlu rakipleri eledi. Final öncesinde eksiği bulunmayan Luis Enrique'nin takımını sahaya Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves, Due, Dembele ve Kvaratskhelia 11 ile çıkması bekleniyor. 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi finaline dönen Arsenal ise ilkin peşinde. Şampiyonlar Ligi'nde zaferi bulunmayan İngiliz devi, Premier Lig'de 22 yıl sonra gelen şampiyonluğun ardından tarihi bir duble hedefliyor. Bu sezon savunmasıyla fark yaratan Mikel Arteta'nın ekibi, Devler Ligi'nde oynadığı 14 maçta sadece 6 gol yedi. Ben White dışında eksiği bulunmayan Arsenal'ın sahaya Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Zubimendi, Saka, Eze, Trossard ve Gyökeres 11 ile çıkması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi finaline ilk kez ev sahipliği yapacak Budapeşte de finalin havasına girdi. İngiliz ve Fransız taraftarlar Macaristan'ın başkentine akın etti. Puşkaş Arena'da oynanacak finalin öncesinde futbol severleri büyük bir konser de bekliyor. 2000'li yılların önemli rock gruplarından The Killers, dev maçtan dakikalar önce sahneye çıkacak. Saat 19'da başlayacak finali Alman hakem Daniel Schiebert yönetecek.
7: Dünya Kupası hazırlıklarını Riva'da sürdüren A milli takım basın mensuplarıyla bayramlaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da çalışmayı takip etti.
8: A milli takım bayramlaşma töreni yaptı. Yöneticiler ve basın mensuplarına lokum ikram eden milli yıldızlar törenin ardından Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ay yıldızlılara güveniyor.
9: İnanıyoruz ki milletimizi sevindireceğiz. Bence milletimiz bu turnuvadan güzel bir sonuçla dönecek olan milli takımımızı takip edecek. Ben buna yürekten inanıyorum.
10: Bu yetenekli çocuklarla beraber Türk milletinin de gücünün arkasına alarak 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geleceğiz, Allah nasip edersin.
8: Milliler İstanbul'daki kampı pazartesi günü Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de oynayacağı hazırlık maçıyla noktalayacak. Ay yıldızlılar Dünya Kupası serüvenine son provalar için Salı günü Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.
7: Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran gelecek hafta yapılacak kongre öncesinde camiaya bayramlaşma töreninde veda etti. Saran yeni yönetime destek olacaklarını açıkladı.
11: Sizlerle olmaktan hem duyguluyum hem mutluyum. Ama bir yere gitmiyorum. Fenerbahçe sevgimiz ben ve arkadaşlarımın içinde ve biz samimi, sahici bir şekilde destek olacağız. Haftaya da bir demokrasi bayramımız var. Fenerbahçe'nin demokrasi bayramı. O da şimdiden kutlu olsun. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun.
7: 7 Haziran'daki kongre için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Tekirdağ'daki üyelerle buluştu. İki santrforla görüştüklerini söyleyen Yıldırım, kulübün tek ihtiyacının şampiyonluk olduğunu söyledi.
12: Merhaba, herkese merhaba.
13: Ya şunu yapacağız, bunu yapacağız. Mesele bu değil. Mesele 12 sene, 4 yılda bizden dolayı başarısızlık var. Bu başarısızlığı önünü durdurmamız lazım. Ki bir toparlanma, bir şampiyonluk. Bu da şampiyonluk yani. Şampiyon olmazsanız hiçbir şekilde durduramazsınız. Maddi, manevi her şeyi yaparız. Bunun dışında da tabii en önemli şey futbol takımını iyi kurmak. İki tane santforla görüşmeler devam ediyor. Ben de devreye girdim, ben de görüşüyorum. Yani istersek öyle tam bizim önümüzdeki hafta bitirmiş oluruz. Ama acelemiz yok.
7: Liverpool'da Arne Slot dönemi sona erdi. İngiliz devi Hollandalı teknik direktöre yollarını ayırdı. Premier Lig'de sezonu şampiyon Arsenal'ın 25 puan gerisinde 5. basamakta tamamlayan Kırmızılar, Slot'un sözleşmesini feshetti. 2 yıl kaldı Liverpool'daki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan Hollandalı, 2. sezonunda hayal kırıklığı yarattı. Ligde zirveden uzaklaşan İngiliz ekibi Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finalde Paris Saint-Germain'e elendi. Liverpool'da teknik direktörlüğe Bournemouth'u Premier Lig'de 6. yapan Andoni Iraola'nın getirilmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco Serie A yolunda. 40 yaşındaki çalıştırıcı Bologna ile görüşüyor. İtalyan basını İki tarafın anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. 27 Nisan'da Fenerbahçe'deki görevine son verilen Tedesco imza atması halinde kariyerinde ilk kez İtalya'da görev yapacak. Sarı lacivertlilerden önce Belçika milli takımı Leipzig, Spartak Moskova ve Schalke'yi çalıştıran Tedesco'nun görüştüğü Bologna, Serie A'da geride kalan sezonu 8. sırada tamamladı. Manchester City'den ayrılan Pep Guardiola İngiliz kulübüne anlamlı bir buluşmayla veda etti. 10 yıl önce kupa hayallerini anlatan çocukla yeniden görüşen ünlü teknik direktör genç taraftara verdiği sözü tuttu.
8: Manchester City taraftarı çocuğun 10 yıl önceki rüyası gerçeğe dönüştü.
14: You are tall enough.
8: 2016'da kulübe imza attığı günde Pep Guardiola ile taksi yolculuğu yapan minik futbol sever, tarihe geçen serüvenin ardından veda eden teknik direktörle buluştu. Hayranıyla yeniden bir takside buluşan Guardiola, 10 yıl önceki görüşmeyi hatırlattı.
15: It's really him.
16: I am.
15: It's really him.
16: Yeah, I am.
15: No, we've got you. We're gonna win them all. We're gonna win all the trophies. Where are we gonna put them all?
16: All the trophy you are doing?
15: Yep.
16: Are you sure?
15: All
16: yeah. Okay, we're going to try.
8: İkili bu konuşmadan 10 yıl sonra kazanılan kupalarla dolu odaya gitti.
17: You remember you said to me you're going to win all the trophies?
18: I remember.
17: All of them,
18: I said that.
8: 10 yıllık macerada 6 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 19 kupa kaldıran Guardiola geçen hafta Manchester City'ye veda etmişti.

0: NTV Radyo.
1: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
6: Bes Allianz'dır. Bes Allianz. Reklam.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 30 Mayıs 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Dünya patates günü bugün. Patatesi savunma, tadını çıkarma günü. Dünyada milyarlarca insan tarafından düzenli olarak tüketilen bir ürün olan patatesin kutlandığı bir gün. Bu yıl patatesin yetiştiği yerde geçim kaynakları gelişir temasıyla etkinlikler düzenleniyor. Patatesin Ant Dağları'nın yüksek bölgelerinden Afrika'ya, Avrupa'ya, Asya'ya ve ötesine kadar çiftçiler ve zincirdeki diğer halkaların geçim kaynaklarını güçlendirmesine dikkat çekiliyor. Kökeni 8000 yıl öncesine dayanan patates bugün 159 ülkede yetiştiriliyor ve patates tarımı yoksulluğun azaltılmasına, dayanıklılığa ve daha kapsayıcı ve sürdürülebilir tarım gıda sistemine katkı sağlıyor. Dünya Patates Günü kutlu olsun.
8: Doğa takvimi.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
10: Burası NTV Radyo. Saat 17.
11: NTV Haber Merkezi'nden mutlu tatiller, mutlu bayramlar. Türkiye ve dünyanın gündemini aktaracağımız 17 bülteni başlıyor. Önce gündemde öne çıkan başlıklara bakalım, sonra da ayrıntılar gelsin. CHP'de bugün iki buluşma vardı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezin önünde, CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Ankara İl Başkanlığı'nın önünde destekçilerine seslendi. Verdikleri mesajları paylaşacağız. Bayramın sonuna geliyoruz. Dönüş trafiği de başladı. Bazı noktalarda yoğunluk yaşanıyor. Bir canlı yayınımız olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaşabilecek mi? Trump ekibiyle İran konusunda son değerlendirmeyi yapmak için durum odasında toplandı. Toplantı 2 saat sürse de sonuç çıkmadı. Trump'ın açıklamalarına İran'dan da yanıt geldi. Bu başlıklar ve daha fazlası için NTV'de 17 bülteni başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aynı gün aynı saatlerde başkente iki ayrı buluşma gerçekleşti. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra geldiği genel merkezde partililere seslendi. Neler söyledi? Sibel Can aktaracak. Sibel.
12: Önemli mesajlar verdi. Açık ve sert konuşacağım ifadelerini kullandı. Bizim kitabımızda iftira yok. Mertçe helalleşme var ifadesini de kullandı. Tasfiye değil, arınma ve yeniden doğuş ilkesiyle hareket edeceğiz mesajını da yine yaptığı o konuşmada verdi. Sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi önünde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Buraya Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlemeye gelenler hem kimlik kontrolü hem de üst araması sonrası genel merkezin önüne alındı ve 14'te Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14'te 2,5 yıl aranın ardından yapacağı o konuşmayı dinlemek için burada kalabalık oluşturdular. O topluluğa Kemal Kılıçdaroğlu seslendi. Halihazırda o konuşma bittikten sonra da makamına çıktı. Şu anda da makamında çalışmalarını sürdürüyor. Konuşmasının detaylarına bakacak olursak önemli bir kısmını aslında konuşmanın helalleşme diye nitelendirdiği bölüme ayırdı ve orada dedi ki FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür dilerim. Rüşvete bulaşan belediye başkanlarını ayıklayamadığım için özür dilerim. Önümüzdeki süreçte de rüşvet ve hırsızlardan arınacak bu parti dedi. Masum belediye başkanlarını kurtaracağız ama kirliliğe bulaşanlara da göz yummayacağız mesajını yine verdi. Şimdi bu konuşmasında en önemli, belki de en çok merak edilen konu kurultayın yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir mesaj verip vermeyeceğiydi. Bununla ilgili çok somut bir açıklaması olmasa da önümüzdeki günlerde kurultay sandığının seçmenin önüne getirileceğini söyledi ve temiz kurultay vurgusu da yine bu konuşmasında öne çıktı. Şimdi genel merkezin etrafı pankartlarla, flamalarla, dövizlerle süslendi. Herkesin elinde dövizler vardı. Bu dövizlerde de temiz siyaset sloganları öne çıkıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında da belki de tema bu yönde oldu. Temiz kurultay çağrısıyla kurultayı önümüzdeki günlerde yapacağının işaretini verdi. Biliyorsun parti meclisi pazartesi günü toplanacaktı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden gelen mesaj doğrultusunda bunun ertelendiğini öğrendik. Ertelenme sebebi olarak da bayram nedeniyle PM üyelerine görevlendirme tebligatının gitmemesi gösterildi. Bu sürecin tamamlanmasının ardından da PM'yi toplamasını bekliyoruz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze bir konuşma yaptı dedik. O konuşmanın detaylarına bakalım.
13: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
14: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aranın ardından genel merkezdeydi. İlk konuşmasında arınma vurgusu yaptı. Partiye sızan FETÖ ajanlarını, rüşvet alan belediye başkanlarını ayıklayamadığım için özür diliyorum diye konuştu.
13: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sessizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum.
14: Kılıçdaroğlu'nun sözleri sertti. Kimler atamızın emaneti partiyi pavyon masalarına meze etmeye çalıştı, kimler bu emaneti mahkeme kapılarına düşürdü diye sordu.
13: Baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
14: Kılıçdaroğlu kurultayın en kısa zamanda yapılacağını da söyledi.
13: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız?
11: Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri özetle böyleydi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise aynı dakikalarda genel merkezdeki mitingle aynı dakikalarda Kızılay'da halk buluşmasında konuştu. Kürsüdeydi Özel. Hiç kimsenin bir gün dahi kurultayı geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır dedi. Özel mitingin ardından da Anıtkabir'e yürüdü.
13: Hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır.
14: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel merkezdeki mitingde aynı saatlerde Güven Park'taydı. Partinin hızla kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi.
13: Biz kaybeden, kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın. Partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. Cumhuriyet Halk Partisi atama kabul etmez.
14: Özel kurultaya kadarki süreç için ön seçim çağrısı yaptı. Genel başkana üyeler karar versin dedi.
13: Sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim.
14: Özel'in halk buluşmasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Konuşmaların ardından Özel, partililer ve mitinge katılanlar Anıtkabir'e yürüdü. Özel'le birlikte binlerce kişi Anıtkabir avlusundaydı.
11: Haberde de izledik. Konuşmasının ardından kalabalık grupla Anıtkabir'e yürüdü Özgür Özel. Peki yol boyunca, yürüyüş boyunca neler yaşandı? Ayrıntıları Erce Tiren aktaracak. Erce.
15: Özgür Özel Ankara'da CHP İl Başkanlığı, Ankara İl Başkanlığı binasında gerçekleştirdiği programın ardından yaklaşık 5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Yol boyunca Özel'e yönelik destek sloganları atıldı. CHP'liler, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, partililer bu yürüyüş esnasında Özgür Özel'e eşlik etti. Sloganlar atıldı, dövizler taşındı ve oldukça yoğun bir kalabalık olduğunu, katılım olduğunu da tabii söylemek mümkün. Yaklaşık 5 kilometrelik bir mesafeyi kat ederek Anıtkabir'e geldi Özel ve Özel Anıtkabir'e geldikten sonra da aslında peşinden gelen vatandaşların Anıtkabir'e girdiğini ve bir adeta bir insan seli oluştuğunu söylemek mümkün. Sonrasında Özgür Özel Aslanlı yoldan yürüyerek Anıtkabir'in içine doğru geldi. Mozole'ye girdi. Yanında Murat Emir ve Mansur Yavaş da vardı. Mozole'ye girdi ve çelenk bırakıldı. Ardından da peşinden gelen partililerle, vatandaşlarla birlikte Anıtkabir'in avlusunda bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Yüzlerce, belki binlerce partili, vatandaş yine Özgür Özel'in peşinden Anıtkabir'e girmişti ve oldukça kalabalık, oldukça yoğun bir kalabalık olduğunu ifade edebiliriz. İstiklal Marşı okundu. Yine sloganlar atıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler de yapıldı. Tepkiler gösterildi. Tepki sloganları atıldı. Oldukça yoğun bir katılım vardı az önce de ifade ettiğim gibi. Konuşmasında biz atanan bir genel başkan değil, seçilmiş bir genel başkan istiyoruz demişti Özgür Özel. Kurultay çağrısı yapmış. Tabii yine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da benzer bir çağrı olduğunu söyleyebiliriz. Özgür Özel sadece delegeler 15 gün önce de 2 milyon CHP üyesi oy kullansın, ön seçimde genel başkan adayı ile kurultay yapılsın demişti. Burada Anıtkabir'e girdikten sonra aslında bir mesaj vermediğini söyleyebiliriz Özgür Özel'in. Hatta Özgür Özel'e yönelik destek sloganları atılırken, alkışlamalar yapılırken Özgür Özel Anıtkabir'in içinde bir kutlama yapılmaması gerektiğini, bir tepki gösterilmemesi gerektiğini söyledi. Tabii kurmayları da etrafta heyecanlanan, tepki gösteren veya slogan atanları, partilileri, vatandaşları sakinleştirmeye davet etti. Sakinleşmeye çağırdı ve alkışlamalar, protestolar, tepkiler bu şekilde engellenmeye çalıştı. Oldukça yoğun bir katılım var demiştik. Adeta bir insan seli olduğunu söyleyebiliriz. Binlerce vatandaş Özgür Özel'le birlikte Kızılay'dan Anıtkabir'e geldi. Anıtkabir'de Özgür Özel'in peşinde yürümeye devam etti. Sonrasında bir hatıra fotoğrafı çektirildi. Özgür Özel'in hem Anıtkabir'e gelişinde hem Anıtkabir'inden çıkışında oldukça zorlandığını, yürümekte, aracına ulaşmakta ifade edebiliriz kalabalıktan dolayı ve geçtiğimiz dakikalarda da Anıtkabir'den ayrıldığını ifade edelim.
11: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun anne babasını ziyaret etti. Dervişoğlu, Havva ve Hasan İmamoğlu'nun İstanbul'daki evlerine konuk oldu. Bayram ziyaretinde bulundu. Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalmasına yönelik dileklerini de paylaştı. Çıkışta yaptığı açıklamada, burada bulunmamın sebebi İmamoğlu ailesinin yalnız olmadığını göstermekten ibarettir, dedi. CHP'de Ankara'da başkentte bugün yaşananları konuşmaya devam edeceğiz. Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Mustafa Kartoğlu yayın konuğumuz. Tekrar hoş geldiniz NTV yayınına Sayın Kartoğlu.
16: Teşekkür ederim.
11: Şimdi konuşmalardan önce yayın konuğumuzdunuz. Ardından konuşmalar her iki lider de konuşmasını gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının köşe başlarıyla başlamak isterim. Tabii farklı farklı konulara değindi ama ana başlıklardan bir tanesi de FETÖ vurgusuydu. Siz de takip ettiniz. FETÖ terör örgütü ajanlarını fark edemedim, özür diliyorum dedi. Peki siz FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla nasıl kumpaslar kurdunuz dedi. Son derece önemliydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasındaki FETÖ vurgusunu nasıl değerlendirirsiniz? Oradan başlayalım.
16: Esasen tabii ilk yayınımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir her şeyi açıklayacağım diyeceğini, buradan buna nereden başlayacağını göreceğimize işaret etmiştik. Özgür Özel tarafının ise daha sıcak kamuoyunun şu anki haleti ruhiyesini, seçmenin şu anki haleti ruhiyesini motive etmek ya da onu ayakta tutmak için, o motivasyonu ayakta tutmak, canlı tutmak için yapabileceklerinin daha sınırlı, daha mitinglerle, yüz yüze gelmelerle, konuşmalarla yapılacağını söylemiştik. İcra anlamında Kılıçdaroğlu'nun elinde daha fazla mekanizma olduğundan bahsetmiştik. Kılıçdaroğlu tam da bu mekanizmalardan bahsetti ama doğrusunu isterseniz FETÖ vurgusunu başa almasını beklememiştim. Bu onun açısından çok daha doğru bir adım oldu, FETÖ vurgusunu başa alması. Çünkü partinin kimlerin eliyle dizayn edildiğini kendi dönemini de içine katarak anlatmış oldu. Ve bunun sonuçta parayla, delege satın almayla siyaseti ele geçirme şeklinde bir sonuca vardırıldığını da izah etmiş oldu. Böylece işin köküne, temeline inmiş oldu FETÖ vurgusuyla. Bunları fark etmemekten dolayı özür diledi ama bu konuda muhtemelen daha çok söyleyecekleri ve yapacakları var. Evet. Çünkü zamanında en çok milletvekili yapmakla, kendine danışman almakla ve yurt dışı bazı gezilerini organize etmekle suçlanan FETÖ bağlantılı isimlerden dolayı Kılıçdaroğlu defalarca uyarılmıştı. Hem kendisine destek veren medya organlarında, hem ona muhalif olan medya organlarında ve siyasetçiler tarafından uyarılmıştı. Bu uyarıları o gün kulak asmamasının özrünü bir anlamda dilemiş oldu. Evet. Ama ben o taraflara ilişkin artık somut adımlar da atmasını bekleyebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü o danışmanlar belki önemli bir kısmı artık yok ama
11: kimleri işaret etmiş olabilir ve ne yapabilir sizce bundan sonra bu konuyla ilgili?
16: Daha önceki danışmanları vardı. Şimdi isimleri tam olarak aklımda değil. Yanlış isimlerini veya soy isimlerini yanlış verebilirim ama siyasi danışmanı olarak yanına aldığı isimler vardı. Yurt dışı gezilerini organize eden, Amerika gezisini organize eden, özellikle 2014'ten sonra orada FETÖ'cü kuruluşlarla da buluşmasını organize eden isimler vardı. Böylece biraz o anlamda şekilleniyor. Bugün yanında değil o isimler, evet, ama o gün yanında olan isimleri de bence artık söyleyerek, adını vererek bundan sonraki süreçte o anılmanın kendisinden başladığını daha da vurgulayacaktır. Ama esas olan şu, Kemal Bey bununla ilgili parti içerisinde somut adımlar, arınma adımları atacağını söyleyerek, aslında bunu izah ederek Önümüzdeki günlerde benim de ilk yayında bahsettiğim disiplin süreçlerini ve tasfiye süreçlerini başlatacak
11: hesap
16: gibi görünüyor.
11: Hesap soracağım dedi. Bana burada da hesap tabii soracağının altını çizdi özellikle.
16: Bunların her biri tabii hesap sorulacak kişiyi ortaya koyduğunda isme de bürünecek. Bugün verdiği bir takım örnekler var. Örneğin Uşak'tan örnek verdi mesela. Ve poşetlerle para taşınmasından örnek verdi. Dolayısıyla belediye başkanlarını masum belediye başkanlarını koruyacağını söyledi. Bir taraftan da o bütünlük mesajını, yani bu parti Cumhuriyet Halk Partisi parçalanma bölünmenin partisi değil, tek başına buranın ev burasıdır, burada bütünleşme olsun mesajı bu aslında, ama diğerlerini ayıklayacağız dedi. Dolayısıyla bu ayıklamalar esnasında da parti meclisinden, milletvekillerinden ve belediyelerden kimlerin nasıl ayıklanacağını bize adım adım göstermek durumunda. Ve burada da yine sabahta bahsetmiştim, deve dişi gibi denilen isimlerden başlamak durumunda ki hem bu girişimindeki ciddiyeti, tutarlılığını ve kararlılığını ve biraz da partiye ne kadar, kendine ne kadar ve partideki hakimiyetine ne kadar güvendiğini ortaya koysun. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu isimler başlayacak. Beklerim tabii, çok kısa zamanda beklerim. Çünkü önce partide şu anda yapacağı bir şey var. Parti meclisi toplanacak ve sonuçta parti meclisindeki gücünü görecek. Çünkü birçok şeye parti meclisiyle birlikte karar vermek zorunda ya da onların onayını almak zorunda, yoksa tek başına kalır.
11: Evet. Parti meclisi dediniz. Bugün Özgür Özel de benzer saatlerde il başkanlığında Güven Park'ta kalabalığa seslendi. Parti meclisini toplayamıyorlar dedi. Derhal kurultay kararı alınsın dedi. Bir kez daha çağrıda bulundu. Ne dersiniz? Bu çağrısı karşılık bulur mu?
16: Derhal kurultayı toplamazlar. Bu çünkü konuşmasında biraz daha netleşti. Arınma olmaksızın bir kurultayı toplamaktan söz etmiyor Kemal Kılıçdaroğlu.
11: Evet. Peki ondan sonra yine yürüdü bugün Özgür Özel. Daha önce genel merkeze yapılan o müdahalenin ardından meclise yürümüştü. Bugün de Anıtkabir'e yürüdü. Bu yürüyüşlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu bir iletişim dile, bir siyasi unsur olarak kullandığını söyleyebilir miyiz artık Özgür Özel'in?
16: Tabii Özgür Özel'in şu anda kitlenin kendilerinin bir başarı getireceğine, kazandıracağına yönelik inancını diri tutmaya çalışıyor. Ve bunu geçen yıl Mart ayında yolsuzluk ve irtikap suçundan tutuklandıktan sonra Ekrem İmamoğlu sahaya inmeyi ve sahada bu tepkiyi, bu tutuklamaya olan tepkiyi, İmamoğlu Özel ikilisinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidar yapacağına yönelik bir inanç, bir algı oluşturmuşlardı. Bu algıyı ayakta tutmak için biliyorsunuz bugüne kadar düzenli aralıklarla ama giderek biraz araları açılan bir takvimle mitingler yaptı Özgür Özel. Ve bu mitingler ne zaman biraz voltajı düşmüştü fakat bu dava sonuçlanınca tekrar bunu canlandırdı. O algıyı, o heyecanı diri tutmak adına Özgür Özel bundan sonra kah Anıtkabir'e yürümek, kah meclise yürümek, kah mitingler yapmak şeklinde siyasetini doğrudan seçmene yönelik bir siyaset olarak devam ettirecek. Çünkü elinde çok da fazla başkaca güç yok. Çünkü partinin mekanizması doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde. Orada sadece iki unsur kullanabilir Özgür Özel. Birincisi parti meclisi onun toplamasına izin vermeyerek, yani oradaki parti meclisindeki kendisinden yana olan parti meclisi üyelerinin toplantılara katılmamalarını veyahut da toplantıları sabote etmelerini sağlayarak bir Kılıçdaroğlu'nun elini zayıflatabilir. İki, aynı propagandayı, yani heyecanı ayakta tutma, canlı tutma sürecini mecliste grup konuşmalarını grup konuşmalarına Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet etmeyerek, o konuşmaları kendi toplantıları ve konuşmaları kendisi yaparak parlamentoda da bunu sürdürmeye çalışabilir. Ama Kılıçdaroğlu'nun da parlamentoda bir genel başkan olarak odası olacak. Dolayısıyla o da ayrı bir çatışmaya sebebiyet verir. Çatışmacı bir yöntem seçmesi de Özgür Özel'in zaman biraz geçtikçe elinin zayıflamasına doğru gider.
11: Kılıçdaroğlu bugün tabii sert ifadeler de kullandı. Baba ocağı, baba ocağı diyorsunuz. Baba ocağında bunlar olur mu dedi. Ne dersiniz? Devam eden soruşturmalarla ilgili, belediye başkanlarıyla ilgili bir tasarrufu olur mu önümüzdeki günlerde? Zira sürekli olarak bir rüşvetten bahsetti. Yedirmeyeceğim dedi. Nasıl değerlendirirsiniz bu sözlerini?
16: Şimdi Kemal Bey'in şu anda genel başkanı olarak kendi başına, tek başına karar verebilecek konular var. Parti meclisi üzerinden, parti meclisiyle birlikte karar verebilecek konular var. Disiplin kurullarını oluşturması gerekiyor. Oradan alınacak kararlar var. Dolayısıyla bütün bunlardan hangisini yapabilecekse, hangisini kurullarla birlikte yapmak daha güvenli olacaksa onun açısından, bunları sırayla deneyecektir. Yani sadece belediyeler değil, aynı zamanda bunların içerisinde milletvekilleri de var. Şimdi milletvekilleri konusunda bir rigid demeyelim de sert ve net bir karar almazsanız eğer, kendi bildikleri, çünkü milletvekillerinin siyasi partiyle bağlantıları konusunda, ilişkisi konusunda karar alma yetkisi tamamen siyasidir. Hukuki olmak zorunda değildir. Dolayısıyla orada bir siyasi kararlılık gösterdiğinizde o zaman parti meclisi üyelerinizin de konsolidasyonunu daha fazla sağlarsınız. Ben o yüzden belediyeler kadar parti meclisinde ve milletvekilleri arasında bir arınma girişimini, kararlarını önümüzdeki haftadan itibaren vermeye başlayacağını bekliyorum Kılıçdaroğlu'nun. Bunları yaptığında biz daha fazlasını görürüz. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun elinde hem hukuki veriler var, yani soruşturma sırasında ortaya çıkan deliller var, hem bölgedeki parti içi muhalefet olarak kendisinden yana daha önce olan parti yöneticilerinin, eski parti yöneticilerinin bilgileri var. Ve bu da siyasi karar vermek için yeterli Kılıçdaroğlu açısından. Evet. Bunun da hem Özgür Özel'e hem de Özgür Özel'in etrafında bir güç halkası oluşturanlara nasıl uzandığını en iyi Kılıçdaroğlu biliyor. Ve bunları da yavaş yavaş sırası geldiğinde kamuoyuna ve partililere açıklayacaktır. Bunları açıkladıkça ve bu zaman yavaş yavaş, bugün en pik noktasında Özgür Özel, yavaş yavaş İbre Kılıçdaroğlu'na doğru dönebilir. Bakalım bu süreci Kılıçdaroğlu'nun nasıl başarılı olarak, götüreceğine bağlı olarak.
11: Evet, kısa rica edeceğim. Bugünkü bu derin ayrışma artık, öyle demek lazım belki de. Ve bu söylemlerdeki sertleşme, bu üst perde önümüzdeki günlerde CHP tabanında nasıl bir ayrışmaya sebep olur? Neler beklersiniz?
16: Esasen Özgür Özel'in bugün Cumhuriyet Halk Partisi fiilen kapatılmıştır gibi bir ifade kullanması bir seçmene Kılıçdaroğlu'na yönelik, aslında seçmene demeyelim ama Kılıçdaroğlu'na yönelik, bak yeni parti, yedekte partim var ve parti kurarım ha uyarısı olarak okunabilir. Çünkü onların daha önce de konuşmuştuk, Ekim Partisi hazırlığı var idi. Bu partiyi hazırladıklarını Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendilerince kapatılmış sayarak kurduklarını iddia edecekler. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmadık. Cumhuriyet Halk Partisi bizim bulunduğumuz yerdedir. Daha önce 12 Eylül'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması ve yerine CHP'nin kurulması gibi bir döneme atıfta bulunarak bunu yapmaya çalışacaklar. Bu ne kadar ikna edici olur onu da zaman gösterir. Ama bu tehdit uyarı aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na değil, biraz kamuoyuna yönelik uyarı gibi görünüyor. En azından sonucu öyle olacak. Özgür Özel bunu amaç edinmese de bir İmamoğlu Partisi kurma yolunda ilerliyor mesajını aldım ben.
11: Önümüzdeki günlerde izleyip göreceğiz neler olacak diyelim. Teşekkür edelim Mustafa Kartoğlu.
16: Ben
11: Akşam Gazetesi
16: ederim.
11: Genel Yayın Yönetmeni, yayına katkı için teşekkürler. Bültenin başında özetlerde de bahsetmiştik. Artık bayram tatilinin son günündeyiz ve tatilin bitmesine bir gün kala Tekirdağ-İstanbul Karayolu'nda araç yoğunlukları oluşmuş durumda. Şimdi son duruma bakacağız. Ağır hastaların İstanbul'a geçişleri pazartesi gece 1'e kadar sınırlandırdı. Ayrıntıları DEHA Tekirdağ muhabiri Mehmet Yirun'dan alacağız. Mehmet, nasıl bir trafikten bahsederiz bulunduğun noktadan?
17: itibariyle başladı. Kameraman arkadaşım Mehmetcan Aslan'la birlikte şu anda biz Çorlu Kavşağı'ndayız. Ben biraz kadrajdan çekileyim. O da hemen size göstersin. İşte gördüğünüz gibi Çorlu Kavşağı'nda burası en büyük, en kalabalık kavşaklardan biri. Buradaki kavşağa trafik polisleri müdahale ediyorlar. Çünkü yoğunluk birikmemesi gerekiyor. 7 kavşakta 30 ekip, 82 trafik polisi şu anda görev almış durumda. Artık Ramazan Bayramı'nın bugün ve yarın son günleri, yarın daha da kalabalık olması bekleniyor. Ancak bu yoğunluk dün gece itibariyle başladı ve dün gece itibariyle de başlayan o yoğunluk halen devam ediyor. İşte gördüğünüz gibi kavşağın her bir noktasında trafik polisleri var burada. Kavşağa müdahale ediyorlar ki özellikle Tekirdağ'dan İstanbul istikametine o araç yoğunluğunun birikmemesi gerekiyor. Çünkü her biriken kavşaklara anında müdahale ediliyor ve bu kavşaklardaki araç yoğunluğu da azalıyor. Tabii saatler ilerledikçe biraz daha bu yoğunluğun artması bekleniyor. Yoğunluğun daha da artmaması için, araç trafiğinin durmaması için ekiplerin çalışmaları sürüyor diyelim. Sözü tekrar Tekirdağ'dan sana bırakalım Koray.
11: Dış haber gündemiyle devam edeceğiz. ABD-İran hattında anlaşma olacak mı? Dünya merakla bu kritik sorunun yanıtını bekliyor. Beyaz Saray, Başkan Trump'ın ABD'nin kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacağını açıklarken İran tarafındansa Trump'a tepki geldi. Ayrıntıları alacağız bir canlı bağlantıyla. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktaracak. Ali.
18: Orhan, Trump Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurmuştu ve gemilere de bir çağrı yaptı geçebilirsiniz şeklinde. Ancak İran basınına göre ABD'nin ablukası sona ermedi. Takdimin haberinde İranlı denizciler deniz ablukasının hala sürdüğünü ve gemilerin SETCOM tarafından durmaları yönünde uyarıldığını söylüyor. İranlı denizcilerin aktardığına göre deniz ablukası hala devam ederken SETCOM geri dönmeleri, aksi takdirde ateş açılacağı şeklinde uyarılar verdiklerini söylüyor. Yani ABD-İran arasında her ne kadar nükleer mesele ve uranyum stokları en temel konu başlığı olsa da kısa vadede Hürmüz çözülmeden uranyum meselesi nükleer konulara geçilmeyeceği anlaşılıyor ve uzlaşıya bir adım kala Hürmüz Boğazı meselesinin sorununun çözülmesi gerekiyor. Bu konuda peki yeni açıklamalar nedir? Müzakerelere yakın bir isim, müzakerelerin aynı zamanda medya komitesi üyesi olan Sait Ajarlu'nun bir açıklaması oldu. Görüşmelerin sürdüğünü söyledi ABD tarafıyla ve nihai bir anlaşmanın henüz sağlanmadığını söyledi. Bazı konularda pürüzlerin, anlaşmazlıkların sürdüğünü söyledi ve nihai metin hazırlandığında ve liderler bazında da onaylandığında bunun resmi olarak ilan edileceği bilgisini paylaştı. Ek olarak İran basınında maddelerde değişiklik olabilir yorumları yapılıyordu. Ajarlı buraya da işaret etti ve maddeler arasında bir tetik mekanizmasına işaret etti. Bir geri dönüş mekanizması. Ancak İran'ın lehine olacak şekilde bir geri dönüşten bahsediyor. Buna göre ABD yükümlülüklerini yerine getirmez ve anlaşmadan geri çekilirse Tahran yönetimi de uzlaşıdan geri çekilecek ve 60 gün içerisinde ayrıntıların ele alınacağı yeni müzakere faslına da katılmayacak. Böylesi bir geri dönüşten bahsediliyor. İran tarafı nükleer materyaller konusunda da bu geri dönüş mekanizmasını eklemek istiyor uzlaşı metnine. Kastettikleri ise nükleer materyallerin, uranyum stoklarının tamamen imha edilmesi değil, seyretilmesi, bu seyretilme işleminin ise zamana yayılarak yapılması, eğer İran içerisinde yapılmayacak üçüncü bir ülkeye, örneğin Çin'e gönderilecekse ABD yönetiminin anlaşmadan çekilme ihtimaline karşı bu nükleer tozların, uranyum stoklarının Tahran'a geri iade edilmesi şeklinde bir tetik mekanizması, bir geri dönüş mekanizmasını da bu metinde görmek istiyor Tahran yönetimi. Hürmüz Boğazı konusunda ise bir yeni açıklama İran Meclis Başkanlığı Divan üyesi olan Ali Rıza Salimi'den geldi. İran basınına değerlendirmelerde bulundu ve mecliste Hürmüz Boğazı'na ilişkin yasal statünün yasallaşması noktasında çalışmaları sürdüğünü söyledi. Hatırlanacağı üzere İran Meclisi Güvenlik Komisyonu Hürmüz Boğazı statüsüne ilişkin yasa tasarısını onaylamıştı. Şimdi bu tasarının meclise gelmesi, burada milletvekillerince oylanması bekleniyor. Henüz yasallaşmadı bu anlamda, ancak bu çalışmaların da sürdüğünü söyledi Hürmüz Boğazı konusunda kararın Umman ile birlikte alınacağını söyledi ve kimse buna karışamaz. Burası İran ve Umman'a ait karasularıdır. Uluslararası bir karasuyu olarak nitelendirmiyor Hürmüz Boğazı'nı ve Umman ile birlikte burada yeni bir statü kuracağız açıklaması gelmiş oldu. Umman'dan dikkat çekici bir uyarı geldi tam da bu noktada. Umman tarafı Deniz Güvenliği Merkezi Hürmüz Boğazı'nda mayın olduğu değerlendirilen yüzer bir cismin tespit edildiğini duyurdu ve gemicilere yönelik bir uyarı yayınladı ve bu rotanın kullanılmaması gerektiği yönünde bir çağrı yaptı. Umman'dan bu uyarının gelmiş olması son derece önemli çünkü İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda bir statünün kurulması noktasında müzakereler sürdüğünü biliyoruz ve Trump da Umman'ı bu noktada uyarmıştı. Buna rağmen Umman böylesi bir uyarı da yayınlıyor. Hürmüz Boğazı'nda mayın olabilir şekilde bir uyarı bu. Sadece bu uyarının kendisi dahi Korhan denizcilik sigorta şirketlerinin boğazı kullanmamasına yetebiliyor.
11: Ali Çabuk aktardı. Yine Orta Doğu gündemiyle devam edelim. İsrail-Lübnan hattında ateşkese rağmen gerilim dinmiyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürürken 7 köy içinde tahliye çağrısı yaptı. Washington'da ise taraflar arasındaki 4. tur görüşmeler vardı.
14: Bir yanda Washington'da devam eden görüşmeler, diğer yanda ateşkese rağmen süren saldırılar. İsrail-Lübnan hattında tansiyon, 4. turu yapılan görüşmelere rağmen dinmedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere düzenlediği hava saldırılarında ölenler oldu. Ordu ateşkesi ilan ederek güneydeki Nebatiye vilayetinin farklı beldelerine de hava saldırıları düzenledi. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Ordu ayrıca Lübnan'ın güneyindeki 7 köy için tahliye çağrısı yaptı. Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki Kinya Shimona kentine roket saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. Bölgede tansiyon yükselirken Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Amerika Birleşik

0: Hizbullah'la bağlantılı olduğunu iddia ettiği yerlerle ilgili haritalar ve istihbarat bilgileri sunduğunu ve Hizbullah'ın kullandığı dronları gündeme getirdiği bilgisine yer verildi. İsrail'in güvenlik konusunda normalleşme talep ettiği, Lübnan tarafınınsa bunun askeri değil siyasi bir karar olması dolayısıyla reddettiği ifade edildi.
1: Bir yandan Rusya-Ukrayna gerilimi de devam ediyor. Romanya'da bir konutu vuran insansız hava aracı Rusya ile Batı arasındaki ipleri daha da gerdi. Rusya lideri Vladimir Putin söz konusu İHA'nın Ukrayna'ya ait olabileceğini söyledi. Önce inceleme yapılmalı dedi. Romanya cephesi ise dronun Rusya'ya ait seri numarası taşıdığını açıkladı. Olay yerini ziyaret eden Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor'dan öfkeli kalabalık tarafından yuhalandı.
2: Romanya'da bir apartmana isabet eden insansız hava aracı Rusya ve NATO'yu bir kez daha karşı karşıya getirdi. Batılı liderlerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de açıklamalarda bulundu. Kazakistan'ın başkenti Astana'da kameralar karşısına geçen Rus lider, İHA'nın Rusya'ya ait olduğunu söylemek için henüz çok erken dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, Avrupa'dan gelen açıklamaların aksine bunun bir Ukrayna drone'u olabileceğini söyledi. Konu hakkında bilgisi olmadığını ifade etti.
3: Neden bahsettiğinizi bile anlamıyorum. Bu salona girmeden hemen önce bana Romanya'ya bir tür İHA uçtu biliyor musunuz dediler. Ben de bilmiyorum ne İHA'sı dedim.
2: İnceleme tamamlanmadan kimsenin suçlanamayacağını belirten Rusya lideri geçmişteki benzer olayları da hatırlattı. Daha önce Polonya ve Finlandiya'da da ilk tepki Ruslar geliyor olmuştu. Ancak kısa süre sonra bu İHA'ların Ukrayna'ya ait olduğu anlaşıldı. Büyük ihtimalle yine aynı durumla karşı karşıyayız ifadelerini kullandı. Putin'in savunmasına karşılık Romanya cephesinde öfke hakim. Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor'dan olay yerini ziyaret etti. Dronun önlenememesi nedeniyle öfkeli olan bölge halkı Romanya liderine tepkiliydi. Romanya Savunma Bakanı da basın toplantısı düzenledi. Enkaz parçalarında yer alan seri numarası dronun şüphe götürmez bir şekilde Rus yapımı olduğunu kanıtlıyor dedi. Romanya'nın Ukrayna sınırındaki Galati kentinde bir apartmanın çatısına çarpan İHA, iki sivilin yaralanmasına yol açmıştı. Bu olay, Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'da bir konuta isabet eden ilk drone olarak kayıtlara geçti.
1: Ülke gündemine bakalım. İstanbul Beylikdüzü açıklarında arızalanıp Marmara Denizi'nde sürüklenen bir teknede ikisi çocuk 9 kişi mahsur kaldı. Teknedekiler sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
4: 10 metrelik tekne Beylikdüzü açıklarında makine arızası yaptı. Sürüklenmeye başladı. Her geçen dakika durum daha endişe verici bir hale geldi. Rüzgarın şiddeti artıyor. Dalgaların gücü daha fazla hissediliyordu.
5: Tam provamız Mesmanlı'ya bakıyor. Güzelce Marmara'nın tam bordamızda, iskele bordamızda.
4: İkisi çocuk 9 kişi büyük panik yaşadı. Sahil güvenliğe ihbarda bulundular.
6: Tam dikine 2 mil açındayız. İsterseniz size bu numaradan canlı konum atabiliriz.
4: Yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince güvenli alanda demirletildi.
1: Dolandırıcılar vatandaşları kendi suçlarına ortak etmek için banka hesaplarını kiralamak üzere ilan vermeye başladı. Karşılığında yüksek miktarda günlük para, komisyon hatta yurt dışı tatili dahi teklif eden siber suçlular hesaplar üzerinden para transferlerini gerçekleştiriyor. Uzmanlar bu yönteme karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
7: Banka hesabınızı başka birine kiraya verir misiniz?
8: Yok.
9: Hayatta vermem.
10: Kolay kazanç, yüksek komisyon, günlük ödeme. Dolandırıcılar şimdi de banka hesaplarını kiralamaya çalışıyor.
11: İlan olarak evet, sosyal medyada, platformlarda çıkıyor. Bu kadar IBAN
7: verirseniz şöyle para gelir gibi şeyler çıktı yani. Dolandırıcılık aldı başına gitti. Dolandırıcılar özellikle sosyal medyaya çok sayıda ilan veriyorlar. Hesabını kiraya verenlere 100 bin liraya kadar kazanç vaat ediyorlar.
8: Bu banka hesapları kara paranın aklanmasında kullanılan en önemli etkenlerden bir tanesi. IBAN numaraları kiralandıktan sonra

0: da illegal yollarla elde edilmiş paralar, illegal bahis sitelerinden elde edilen paralar, bunların tamamı vatandaşların kiraladığı bu hesaplarda toplanıyor. Bu hesaplarda toplandıktan sonra da doğrudan kripto paraya aktarılıyor ve izi takibi imkansız bir hale gelebiliyor.
1: Dolandırıcılar hedeflerindeki kişilere bir hafta boyunca banka hesaplarını kullanma karşılığında yurt dışında tatil vaadinde bulunuyor.
2: Gençler de çok çabuk kanabiliyorlar. Günlük kazanırsın ama ileride kaybedersin.
3: Ben içeri girdikten sonra 1000 doların bana bir amacı yok, bir ihtiyacı kalmıyor.
1: Hesaplarını kiralayanların adının birçok suça karışma ihtimali de bulunuyor.
0: Mali bir denetime takıldığınızda doğrudan gelen paranın hesabını vermek zorundasınız. Çok büyük bir ihtimalle ciddi anlamlarda ceza alacaksınız.
2: Ne kadar teklif ederlerse etsinler özgürlüğü bir şekilde satın alamazlar yani.
4: Hatay'da geçen hafta 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı. Taşkının günler sonra çekilmesiyle Asi Nehri'nin etrafındaki binlerce dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü ortaya çıktı.
5: Şiddetli yağış Asi Nehri'ni taşırdı. Çiftçinin zararı büyük.
6: Evet, dere taşkını şu an matbaayı perişan etti.
5: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 21 Mayıs'ta etkili olan şiddetli yağış sel ve heyelanlara neden oldu. Yeşilada, Tekebaşı ve Çöğürlü mahalleleri su altında kaldı. Asi Nehri taştı, çevresindeki tarım arazileri zarar gördü. Yoğun su günler sonra çekildi. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarım alanlarında ve seralarda hasar tespit çalışmasına başladı. Binlerce dönüm alandaki mahsulün zarar gördüğü belirlendi.
7: Son 20 yılın en şiddetli seline maruz kaldık. Asi Nehri'nin taşmasıyla birlikte önüne taktığı bütün işte moloz olsun veya diğer kirlilikler olsun Akdeniz'e, sahilimize bir şekilde yığmış bulunmakta.
5: Sel bölgesinde temizlik ve hasar tespiti sürüyor.
4: Avrupa Birliği ülkelerine giriş için gereken Schengen vizesi oldukça zorlayıcı olabiliyor. Yüksek ret oranıyla birlikte randevu bulmakta ayrı bir sorun haline geldi. Son dönemde bir de bot, yani çeşitli yazılımlarla üretilmiş sahte hesaplarla vize randevu kotalarının doldurulduğu öne sürülüyor. Suçlamaların odağında ise Avrupa ülkelerinin yetkilendirdiği vize aracı kuruluşları var.
8: Yurt dışına çıkmak istiyorum. Maalesef ki yeşil pasaportum yok. O yüzden vize randevularında çok fazla sabah akşam kontrol etmeme rağmen boş vize randevusu bulamıyorum. Ya bot hesaplardan kaynaklandığını düşünüyoruz ya da bunun için özel yazılımlar geliştiriliyor. Bunlar fahiş fiyata satılıyor.
9: Schengen vizesi almak bir dertken konsolosluklardan randevu bulabilmek bile başı başına bir sorun. Bu sıkıntılı süreçte başvuru sahipleri bir de bot, yani sahte hesap tehlikesiyle karşı karşıya. İddiaya göre bazı Avrupa Birliği ülkelerinin yetkilendirdiği aracı kuruluşlar randevuları gece yarısı veya sabah erken saatlerde kendi sisteminde açıyor. Sınırlı sayıdaki kota bot hesaplarla bloke edilip randevular 1000 euroya kadar çıkan fiyatlarla kara borsada satılıyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.
10: Vize randevularında karşılaşıyorum. Almam gerektiği zaman ya aracı kullanmam gerekiyor ya da bulamıyorum.
11: Randevu bulmak çok zor. Bulduğumuz zaman da çok fahiş fiyatlar ödüyoruz. Yani çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum.
9: Bot hesapların arkasında ise o anda bir insan yok. Yerine kötü niyetle oluşturulmuş dijital programlar kullanılıyor.
12: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında. İlgili Avrupa ülkelerinin vize randevularında özellikle vize danışmanlığı yapan şirketler bu bot teknolojisini kullanmaya başladı. Müşterilerine çok daha hızlı bir şekilde randevu alabilmek için.
9: Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre tüm güçlüklere rağmen 2025'te Türkiye'den yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre %8 artarak 1 milyon 268 bini buldu. Türkiye bu alanda Çin'den sonra ikinci sırada. Başvuruların %14'ü ise reddedildi. Malta %34, Polonya %29, İsveç %25'te en fazla ret veren ülkeler oldu. Yunanistan ise bu alanda en rahat ülke. Yunanistan ortalama 10 başvurudan yalnızca birine olumsuz yanıt verdi.
4: Bayramın dördüncü gününde memleketine ya da tatile gitmeyenler İstanbul'un tadını çıkardı. Güzel havayı değerlendirmek isteyenlerin tercihi de sahiller ve adalar oldu.
5: Denize girenler, balık tutanlar, piknik yapanlar. Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler güzel havanın tadını çıkardı.
13: Bayram güzel geçiyor. Havanın da güzel olmasıyla birlikte Boğaz'a geldik. Ailecek güzel bir kahvaltı yapalım dedik.
14: Bisikletimle sahilde geziyorum. Ailem oturuyor. Oyun oynadık, dışarı çıktık, kitap okuduk. Bayağı eğlenceli bir tatildi.
15: Kalktığımızda buraya geldik. Kitap okudum böyle. Dinlendim yine. Hava da çok güzel.
16: Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde kentte kalanlar İstanbul'un tadını çıkarıyor. Özellikle de sahil kesimlerinde büyük yoğunluk oluştu.
17: Vallahi çok güzel hava. Sahil bu biliyorsunuz İstanbul bayağı boşaldı. Biz de belki daha rahattır diye geldik ama bayağı kalabalık. Güzel kahvaltı yaptık, ailecek vakit geçiriyoruz.
5: İstanbul Boğazı ve çevresinde son günlerde ortaya çıkan turkuaz renk değişimi kentte kartpostallık görüntüler yarattı. Bu manzaraya alg patlaması, yani sıcaklık artışı gibi nedenler de su yosunun sayısında meydana gelen ani artış nedeni oldu.
18: İstanbul zaten boşaldı diyebiliriz. Bir de çocuklarımızla balık tutmaya, kahvaltı yapmaya, eğlenmeye geldik. Deniz de muhteşem. Turkuaz rengine dönüşte. Bu fırsatı değerlendiriyoruz.
19: Biz genelde şehir dışına çıkıyorduk bu bayramda ama böyle herkes kaçtığı için İstanbul'da olmayı tercih ettik. İyi ki de böyle yapmışız. Şimdi de bu güzel rengini görmeye geldik Boğaz'ın.
5: Güzel havanın keyfini en çok da çocuklar çıkardı.
15: Hava hem güzeldi hem de tam balık tutma havası. Rüzgar bu tarafa doğru esiyor. Biz de dedik ki balık tutalım.
20: Babanla fotoğraf çekmeye geldik. Bir de drone uçurmaya.
21: Çok güzel dinlendim ama biraz daha uzun olabilirdi.
16: Mutlu musun? Hava çok güzel, tatil yaptın. Deniz kenarındasın.
21: Evet, çok mutluyum.
5: Her bayram olduğu gibi bu bayramda da adalara ilgi yoğundu. Özellikle Büyükada ve Heybeliada tercih edilen yerlerdendi. İskelelerde yoğunluk yaşanırken vapura binmek isteyenler uzun kuyruklar oluşurdu.
4: Dış haberlerle devam edelim. Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta 20 Mayıs'tan bu yana bir mağarada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. Kayıp 2 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.
5: Günlerdir çamura bulanmış bir halde karanlıkta bekliyorlardı. 10 gün sonra gün ışığına kavuştular. Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta bir mağarada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. 7 kişi 20 Mayıs'ta altın aramak amacıyla başkent Vientiane'nin kuzeydoğusundaki bir mağaraya girmişti. Ancak aşırı yağışlar ve ani su baskınları sonrası meydana gelen toprak kayması çıkış yollarını kapattı. 7 kişi mahsur kaldı. 7 kişiden 5'ine günler sonra yerin yaklaşık 300 metre derinliğinde ulaşıldı. Sırada kurtarma operasyonu vardı. Tayland, Endonezya, Fransa ve Avustralya'dan uzman dalgıçlar 37 dakika süren operasyon sonunda önce bir kişiyi çıkardı. Ardından sağ bulunan 4 kişi de kurtarıldı. Operasyona dair ise ayrıntı verilmedi. Aslında kurtarma ekipleri mağaradaki suyu pompalarla tahliye etme çabasındaydı. Ancak bu plan ilk etapta başarısız oldu. Mağarada mahsur kalan kişilere tüplü dalış eğitimi verilerek dışarı çıkarılmaları seçeneği de gündemdeydi. Uzman ekiplerin kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
9: Hadi biraz dedikodu yapalım. Hayli önceleri çok ünlü bir haber spikeri, onların sunuş tarzına artık anchormanlik deniyor biliyorsunuz, bir deyimi öyle bir şekilde söyledi ki şaşırmamak elde değil. Söz şu: devlet erkanı. Buradaki yanılgıyı fark etmişsinizdir. İkinci sözcük erkan değil, erkan olacak. Erkan, bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler demek. Devlet erkanı da devlet büyükleri ya da ileri gelenleri anlamında. Devlet erkanı. Erkan dediğimizde ise bir erkek adı gelir aklımıza, başka bir şey değil. Sizlere acizane bir tavsiyem olacak. Bu tümce nasıl geliyor kulağınıza? Bir terslik var mı? Ne dersiniz? Nasıl bir tavsiye olacakmış? Acizane. Peki acizane ne demek? Acizlere yakışacak biçimde. Aciz ne demek? Gücü bir işe yetmez olan güçsüz. Ancak acizane, söz söyleyen kimsenin yaptıklarını abartmamak için kullandığı bir nezaket sözüdür aynı zamanda. O nedenle acizane bir tavsiyede bulunulabilir. Ancak aynı tümce şu şekilde de söylenebilir: sizlere naçizane bir tavsiyem olacak. O zaman naçizanenin tanımlanması gerekiyor. Naçizane, önemsiz bir şey olarak, haddi olmayarak demek. O da pekala oldu. Sizlere haddim olmayarak bir tavsiyem olacak. Acizane ve naçizane sözlüklerini ard arda söylediğimizde naçizane bir tavsiye daha dikkate alınacak bir tavsiye gibi geldi sanki, ne dersiniz? Sizlere naçizane iyi günler diliyorum.
8: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
4: Tamam, size eğlenmeniz zaten sıkıntı yok.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Kim buldu, nasıl buldu?
4: Hangi mucit dünyaca ünlü icadını çok sakar olan eşi için yapmıştı?
3: Yara bandını bulan Earle Dickinson. Sakar eşi Joseph'in sık sık yaralanıyor, ona pansuman yapmak Dickinson'a kalıyordu. Johnson & Johnson firmasında çalışan Dickinson sonunda pratik bir çözüm geliştirdi. Yapışkanlı bandaj rulosu üzerine gazlı bez parçaları yerleştirdi. Üstünü krinolinle kaplayıp yeniden rulo yaptı. Artık pansuman gerektiğinde rulayı açıp kesmesi yeterliydi. Çalıştığı firma Dickinson'ın buluşunu 1921'de Band Aid, Yardım Bandı ismiyle piyasaya sürdü ve o günden bugüne 100 milyardan fazla yara bandı üretti. İngilizce'de band kelimesi aynı zamanda müzik grubu anlamına geliyor. 1984'te Band Aid bu kez dünyaca ünlü müzisyenlerin kurduğu grubun ismi oldu. Aralarında Bob Geldof, Bono, Sting ve David Bowie gibi isimlerin olduğu müzisyenler Etiyopya'daki aç insanlara yardım için bir araya gelmişti. Takvimler 2016'yı gösterdiğinde ise bu kez Türkiye'de iki liseli mucit Mehmet Can Dursun ve İrfan Efe Boztepe şeker hastalarının iyileşmeyen yaraları için atık yengeç ve karides kabuklarından yara bandı üretti. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Genius Olimpiyatlarına katılan genç mucitler bu yara bandıyla 54 ülkeden 2450 arasında dünya birincisi oldular.
2: Kim buldu, nasıl buldu?
5: Reklam.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
8: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
9: Lösev hayat verir.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
2: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
1: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
2: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi. Ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
1: Polisiye roman tutkunları. Her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
2: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
1: Cinayet Masası.
2: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
1: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.

0: Burası NTV Radyo. Saat 18.
1: Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra yeniden gittiği genel merkezde beklenen konuşmasını yaptı. Kılıçdaroğlu, bizim kitabımızda arınma vardır, ben hesap soracağım dedi. Baba ocağında rüşvete talana göz yummak olur mu diye de sordu.
2: Mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Yalnızca kimin genel başkan olacağı meselesi de değildir. Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum. Baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız?
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise tam da o dakikalarda partisinin Ankara İl Başkanlığındaki bayramlaşma programında konuştu. Özel, hiç kimsenin bir gün dahi kurultayı geciktirmeye hakkı yoktur, derhal kurultay yapılmalıdır dedi.
2: Biz kaybeden, kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değiliz. Biz seçilmiş CHP'yiz. Son nefesime kadar da söyleyeceğim. Gerçekten bu ülkeyi seven, bu iktidarı değiştirme umuduna gönül veren hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır. Hangi delegeyle istiyorsanız, son delegeyle, önceki delegeyle, daha önceki delegeyle, hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın. Partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. Cumhuriyet Halk Partisi atama kabul etmez.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü bir tıra çarptı. Yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı. Otobüs rampadan inerken freni arızalandı, hızla yokuş aşağı kaydı ve bu şekilde tıra çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine de hemen ekipler olay yerine sevk edildi. Yaralanan otobüs şoförü hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay sırasında park halindeki başka araç da zarar gördü. Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan iki kuzen iki gündür aranıyor. Olay Perşembe günü Erek Mahallesi'nde yaşandı. Dört kuzen üç tekerlekli araçla Kelkit Çayı'nın kenarına gitti. Kuzenler burada fotoğraf çektirmek isterken suya düştü. İkisi kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. İlker Parlak ve Oğuz Kale ise akıntıya kapılıp kayboldu. İki gencin bulunması için havadan ısıya duyarlı dronlarla, karadan komandolarla, Sudan ise botlarla arama çalışmaları başlatıldı. Bölgeye ayrıca Çorum, Amasya, Samsun ve Yozgat'tan AFAD ekipleriyle ordudan dalgıç polisler, Ankara'dansa JAK timleri sevk edildi. AFAD koordinasyonunda 169 personel, 6 drone, 7 bot ve 33 araçla aramalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye Özel Temsilciliği için görev süresi sona eriyor. Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptı. Rubio sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu unvanın süresi sona eriyor olsa da Barak, Trump yönetimi adına hem Suriye'de hem de Irak'ta öncü bir rol oynamayı sürdürecektir dedi. Rubio, Tom Barak için sahip olduğu uzmanlık, kurduğu ilişkiler ve önce Amerika gündemine dair derin anlayışı sayesinde ülkemiz adına önemli kazanımlar sağlamaya devam edecektir ifadesini kullandı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barak, geçen sene Mayıs ayında Trump tarafından Suriye Özel Temsilcisi olarak atanmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran hattında anlaşmaya yakın mesajını verdi. Japon basınına konuşan Fidan, İsrail-Filistin sorununa ilişkinde iki devletli çözüm vurgusu yaptı. İsrail kendi güvenliğinin değil, daha fazla toprak peşinde dedi.
3: İsrail'in daha fazla toprak peşinde olduğunu söyledi. İki devletli çözümü işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında ise anlaşma yakın mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asya gazetesine değerlendirmede bulundu. Bakan Fidan'a röportajda Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri soruldu. Her iki tarafta olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Anlaşma her zamankinden daha yakın dedi. Görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyleyen Fidan, Hürmüz Boğazı'nın fiili ablukasının hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran üzerinde çok fazla baskı oluşturduğunu belirtti. Bu durumun nükleer dosyalardan bile daha öncelikli hale geldiğini söyledi. Bakan Fidan, tarafların anlaşması halinde Gazze Şeridi için hazırlanacak barış planına yönelik görüşmelerin de hız kazanabileceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı'na Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bölge ülkelerinin İbrahim Anlaşması'na katılması yönündeki teklifi de soruldu.
4: İsrail ile ticareti durdurduğumuzda Türkiye çok açık bir şekilde ortaya koydu. İsrail, Filistinlileri öldürmeyi ve Gazze'lilerin gıda, barınma, ilaç, su gibi temel insani ihtiyaçlara erişimini engellemeyi bırakmalıdır. Bunlar karşılanırsa normal hayata dönebiliriz. Sorun yok. İki devletli bir çözüme ulaşmak istiyoruz.
3: Dışişleri Bakanı, işbirliğine dayalı bir bölgesel platforma dikkat çekti. Bu çerçevede Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Basra Körfezi ülkelerinin dahil olabileceğini, şartların oluşması halinde İran'ın da sürece katılabileceğini belirtti. Fidan, İsrail'in 1967 sınırlarına dayalı bir Filistin devletini tanıması halinde sürece katılabileceğini söyledi.
4: İsrail iç siyasetinde ne yazık ki bölgesel emellerini gerçekleştirmek için sürekli olarak siyaset yapabilmek amacıyla bir düşmana ihtiyaç duyuyorlar. Ancak herkes biliyor ki İsrail kendi güvenliğinin peşinde değil, daha fazla toprak peşinde.
3: Bakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Temmuz ayında düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin de konuştu. Şu ana kadar tüm hazırlıklarımız Başkan Trump'ı ağırlayacak şekilde yapılıyor ifadelerini kullandı. Röportajda Türkiye'nin önemli bir İHA üreticisi olarak öne çıktığına işaret eden Fidan, Ankara'nın Tokyo'yla savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye istekli olduğunu da sözlerine ekledi.
1: ABD Başkanı Donald Trump'a yargıdan sert bir fren geldi. Mahkeme, başkent Washington'daki Kennedy Kültür Merkezi'nin adının yasa dışı olarak Trump Kennedy Center yapıldığına hükmetti. Federal yargıç Christopher Cooper, suikaste uğrayan eski Amerikan Başkanı John F. Kennedy'nin adı verilen merkezin ismini değiştirme yetkisinin yalnızca Kongre'ye ait olduğunu belirtti. Kararda binaya dev harflerle eklenen Trump isminin 14 gün içinde sökülmesi istendi. Karara öfkelenen Trump ise kültür merkezinden elini eteğini çektiğini duyurdu. Sosyal medyadan açıklama da yapan Trump, "Elimi kolumu bağlarsanız bu can çekişen kurumla işim olmaz." dedi. merkezin yönetimini tamamen Kongre'ye devredeceğini de ilan etti. Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West Atatürk Olimpiyat Stadında konser verecek. Saat 21'de başlayacak konsere hayli ilgi var. Ayrıntılar telefon altındaki Dilek Yaman Demir'de. Dilek.
5: Çekip ummalı bir çalışma. Artık saatler sonra ünlü rap yıldızı Başakşehir'deki Atatürk Olimpiyat Stadında sahne alacak. Şu sıralarda biz de aslında ekip arkadaşımla birlikte buradayız. Buradaki uzun bir kilometrelerce kuyruk oluşmuş durumda. Bu kuyrukta bekleyen ziyaretçilerin, izleyicilerin yani seyircilerin aslında tek derdi Kanye West'i görmek, onun şarkılarına eşlik etmek. Kilometrelerce uzun kuyruklar diyoruz. 14 ana girişi var buranın. 14 farklı kapıda da kilometrelerce gerçekten kuyruk oluşmuş durumda. Burası hınca hınç dolu. Hem araç trafiği hem yaya trafiği İstanbul Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadı'na ulaşmak da aslında şu sıralarda çok zor. Ulaşanlar için, ulaşan seyirciler için stadın içine girmek de bir hayli zor. Çok uzun bir sıra bekliyorsunuz. O sıra geçtikten sonra içeri girmek için turnike sırası bekliyorsunuz. Ardından konser alanına giriyorsunuz. Yani 3 farklı kapıda kilometrelerce oluşan kuyruk var. Biraz da Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan bahsedelim. Çünkü burada hazırlanan dev bir LED ekran var. Ses sistemleri var. Aslında bu stadyum adeta dev bir açık hava tiyatrosuna, konser alanına da dönmüş diyebiliriz. Burada 120 bin kişinin katılım yapması beklenirken şu sıralarda gözlemlerimize göre yaklaşık 100 bin katılımcı Kanye West'i dinlemek için Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kuyruklar oluşturuyor diyelim.
1: Rusya Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'daki büyükelçisini istişareler için Moskova'ya çağırdı. Gerekçe ise Erivan yönetiminin Avrupa Birliği ile yakınlaşma yönünde attığı adımlar. Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Rusya'nın Erivan büyükelçisi Sergey Kopyrkin'in istişareler için Moskova'ya çağrıldığı belirtildi. Bunun Erivan yönetiminin Avrupa Birliği ile yakınlaşma yönünde attığı adımlarla ilgili olduğu aktarılırken bu adımlar Avrasya Ekonomik Birliği kapsamında işbirliğine zarar veriyor ifadesine yer verildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ermenistan'ın Avrupa Birliği ile yakınlaşmasının ikili ilişkileri ve stratejik ortaklığı zayıflattığını belirtmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ermenistan'a ilişkin Ukrayna benzetmesi yapmış. Ukrayna'daki kriz bir zamanlar Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılma girişimiyle başladı ifadesini kullanmıştı. Bu haberle noktalamış olduk. Saat başında Burak Özcan sizlerle olacak. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
7: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
8: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
9: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
10: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
11: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin. Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
12: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
13: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
15: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
16: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
15: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
17: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bir şehir düşünün ki vapur sesleriyle uyanıp martılarıyla nefes alan, kıtaları birbirine bağlarken insanın içini Anadolu mu Avrupa mı diye ikiye bölen, ezan sesini de çan sesini de duyduğunuz, sokaklarında binbir farklı milletten insanları gördüğünüz. Bir şehir düşünün ki her sokağında farklı bir tarih, her sokağında farklı bir ruh olan ve dünyada eşi benzeri olmayan. Bu bayram İstanbul'u konuşuyoruz çünkü bu bayram İstanbul'un deyim yerinde ise doğum gününü, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü de kutluyoruz ve İstanbul'u romanlarında yaşatan ve anlattığı her anda sanki biz de varmışız hissini geçiren çok sevdiğimiz Ahmet Ümit'le konuşuyoruz. Ahmet Bey, iyi bayramlar, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: İyi bayramlar efendim, hoş bulduk, iyi bayramlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. Mutlu bayramlar, sağlık, sıhhat, barış, refah diliyoruz bütün dinleyicilerimize.
0: Umarız öyle olur. Sık sık özel günlerde sizin kapınızı çalıyoruz ve diyoruz ki Ahmet Ümit ne güzel anlatır bunu. Yine öyle bir an yaşadık ve sizinle biraz İstanbul'u, sizin için İstanbul'u konuşalım istedik. Siz de aslında İstanbul'a sonradan geldiniz. Tam da gençliğinizin en güzel yıllarında aslında, değil mi? Nasıl başladı sizin Doğru. İstanbul hikayeniz?
1: Valla aslında İstanbul'a ilk gelişim 1975 yılıydı. Yani henüz üniversiteye gelmeden önce 15 yaşındaydım. Annemle beraber gelmişti, bir geziydi. Abim burada okuyordu Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. İlk o zaman geldim ve Üsküdar'da kalıyordu. Üsküdar'dan akşam üzeri böyle bir aşağıya indim sahile. İnanılmaz tabii, çarpıldım. Deniz, karşıda ışıklar. 1975'ten bahsediyorum bakın, yani kaç yıl öncesinden söz ediyorum. Yani 51 yıl önce galiba. Müthişti. Sonra 1978 yılında üniversitede, Marmara Üniversitesi'nde okumak için geldim. Ve İstanbul'u açıkçası tabii çok çarpıcı. O kadar güzel ki çıplak gözle bile görebilirsiniz. Yani hiçbir bilgisi olmayan insan bile etkilenir bu şehirden. Fakat asıl İstanbul'u tanımam, İstanbul hakkında yazmaya başlamam olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir görünen İstanbul var, bir de bu görünen İstanbul'un arkasında o derin tarihiyle, muhteşem tarihiyle binaların, insanların, ibadethanelerin tarihi var. O tarih de bambaşka bir şey katıyor. O zaman şehrin derinliğini, şehrin kıymetini, şehrin o büyük kültürel azametini fark etmeye başlıyorsunuz. Açıkçası ben İstanbul hakkında yazmaya başladıktan sonra, yani ilk Beyoğlu Rapsodisi'ni yazdım, sonra İstanbul Hatırası'nı, sonra Beyoğlu'nun En Güzel Abisi'ni, sonra Elveda Güzel Vatanım'ı yazdım. Asıl o zaman bu şehrin sadece bizim için değil, bütün dünya kültürü için ne kadar kıymetli bir miras olduğunu o zaman açıkçası fark ettim. Elbette benim için de kişisel olarak İstanbul vazgeçemediğim bir şehir. Yani dünyanın pek çok ülkesine ve şehrine yolculuk yaptım. Oralarda kaldım. Paris, Londra, Berlin, Roma, Petersburg, Kahire. Yani çok da güzel şehirler. Madrid, Barcelona falan. Ama yani bu kadar doğa güzelliği, bu kadar muhteşem olan, sarsıcı olan ama aynı zamanda tarihi de bu kadar olağanüstü olan başka bir şehir ben açıkçası görmedim. Yani bir Türk olduğum için ve İstanbul'da yaşadığım için bunu söylemiyorum. Ve burada 18 yaşından beri İstanbul'da yaşıyorum. Ve bu şehir bana çok çok fazla şey kattı. Yani bu şehirde aşık oldum. Bu şehirde kızım doğdu, torunum doğdu. Bu şehirde yazar oldum. Yani İstanbul, hani denirler ya İstanbul işte bize şunu yaptı bilmem ne falan. İstanbul aslında kimseye kötü bir şey yapmaz bence. Biz kendimize yapıyoruz. Ve ne yazık ki İstanbul'a yapıyoruz. Hala İstanbul bizim o vefasızlığımıza, kabalığımıza, hoyratlığımıza rağmen güzelliğini bize vermeye devam ediyor. Belki de dünyanın en vefalı şehirlerinden biri bu anlamda.
0: Evet, çok doğru söylediniz.

0: Şimdi İstanbul'da yaşamayanlar için İstanbul ürkütücü gelir genellikle. İşte kalabalık, karışık, gürültülü. Ama İstanbul'u sevenler için de İstanbul bir şiir gibi. Az önce sizin anlattığınız gibi yani köprüden bir geçtiğinizde ya da vapura bindiğinizde sanki şehre dair tüm sıkıntılarınızı geride bırakmış gibi olursunuz. Şimdi tabii. Dediniz ki yazmaya başladığım zaman asıl İstanbul'u tanıdım diye. Peki İstanbul sizi nasıl çağırdı kendine?
1: Şimdi aslında tabii önce o dediğiniz güzellik var. O güzelliği fark ediyoruz hepimiz. Yani diyelim ki Beyoğlu'nda yürüyorsunuz. Birdenbire ara sokaklarından bir deniz çıkıyor karşınıza ve sizi çağırıyor. Yahut eski bir evin önünden geçiyorsunuz, bir yalının önünden geçiyorsunuz. Diyelim ki Mısır Apartmanı'nın önünden geçiyorsunuz. Galatasaray'ın önünden geçiyorsunuz. Beyoğlu'nda bir pasajın içinden geçiyorsunuz. Örneğin Suriye pasajının. Yahut Sultanahmet'te eski Roma'da at yarışlarının yapıldığı hipodrom denilen bugün bizim at meydana dediğim Sultanahmet Meydanı'ndan geçiyorsunuz. İnanılmaz bir özelliği var. Yani sürprizlerle dolu ve o sürprizlerin hepsini baktığınızda boş sürprizler değil. Ben Beyoğlu'nda yazar olmaya karar verdikten sonra Beyoğlu'nda yaşamaya başladım. Ama geçiyorum binaların önüne ve farkında değilim. İşte Afrikan, Rumeli Han, işte Çiçek Pasajı, Saint Antoine Kilisesi, Galata Mevlevi Hanesi, işte Triada Kilisesi önünden hiç farkında değilim. Sonra bu Beyoğlu Rapsodisi'ni yazarken tabii bunları okumaya başladım. Okumaya başlayınca da olağanüstü bir bilgi, olağanüstü bir kültür, olağanüstü bir yaşanmışlık ve tarihle karşılaştım. Bu beni o kadar etkiledi ki çünkü hani ne yazacaksın? Bir yazar ne yazabilir? Yani hayata dair ne yazabilir? Neyi yazmalı? Bu sorular hepimizin kafasında, yazarların hepsinin kafasında dönüp dolaşır. İşte bu şehir o zaman bana şunu söyledi. Yazacağın çok şey var rahmet ve ben sana bunların hepsini verebilirim. Bunların hepsini sana anlatabilirim. Ve belki 10 bin yıl ömrün olsa 10 bin yıl boyunca hiç konu çekmeyeceğin kadar bende hikaye var demeye başladı. Binalar, tarihi insanlar, tarihi kişilikler bunlar kendi hikayelerini kulaklarıma fısıldamaya başladılar ve adeta beni zorladılar. Bizi yaz, bizi yaz, bizi yaz diye. Ve ben bu sesi duydum. Şizofreni biliyorum. Ama gerçekten öyleydi. Tabii sadece İstanbul'u yazmıyorum ben. Yani dünyanın değişik yerlerini de yazıyorum. Yani mesela Moskova'yı yazdım, Berlin'i yazdım. Şimdi Roma'yı yazıyorum. Ama sonunda Kürk, Tilki'nin dönüp dolaşıp geleceği yer Kürkçü dükkanı hesabı İstanbul'dan asla ve kata vazgeçemiyorum. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi bir yanıyla doğal güzellik yani içinden deniz geçen bir şehir, iki kıtayı ayıran bir şehir. Ama diğer yandan yüzlerce yıl yeryüzünün, dünyanın, bilinen dünyanın yönetildiği bir şehirden söz ediyoruz. Önce Roma, sonra Doğu Roma, sonra Osmanlı döneminde yüzlerce yıl derken abartmıyorum gerçekten yüzlerce yıl. Dünya, bilinen dünya, medeni dünya bizim Sarayburnu'ndan yönetildi yani. Önce Roma Sarayı'ndan aşağıda, sonra Topkapı Sarayı'ndan yönetildi. Bu da tabii inanılmaz bir tarih birikimi ve kültürel birikim yaratıyor. Yani görmeyi bilen gözler için İstanbul, özellikle bir sanatçı için ve bir tarihçi için de onu söyleyebilirim, İnanılmaz malzemeleri üreten, sürekli kaynak üreten bir verimli, velüt bir şehir.

0: Peki İstanbul nerede başlar, nerede biter ya da en sevdiğiniz rotayı çizin desek nereler olur bu?
1: Ya, tabii birkaç yer var aslında, bir tek yer yok. Mesela asıl İstanbul, biliyorsunuz, şehir bizim tarihi yarımada. Yani eski sur içi dediğimiz yer. 21 kilometrelik bir sur var orada. Bu surların tamamlanması Doğu Roma'ya uzanır. Theodosius dönemine uzanır. İmparator Theodosius dönemine uzanır. 6700 metre Haliç'ten Yedikule'ye kadar uzanan kara surlarımız vardır. Diğer kalan 21 kilometrenin diğer kalanı ise sahil surlarımızdır. Tarihi yarımada bir kere olağan üstüdür yani. Tarihi yarımada diyoruz oraya. İşte tam olarak İstanbul orası zaten. Eski İstanbul dediğimiz. Çünkü Pera dediğimiz yer öteki yer karşısı ve surların dışında başka bir şey başlıyor. Orada gezmeyi bir kere çok seviyorum. Çünkü bütün o ilk kuruluşu, Bizantiyon şehrinin ilk kuruluşu, Yunan dönemi, sonra Roma dönemi, sonra Doğu Roma dönemi, sonra Osmanlı dönemi hep buralarda yaşandı. Ve sahilleri tabii çok seviyorum. Bizim okulumuz Yeşilköy, Bakırköy'deydi, özür dilerim. Yeşilköy'e gitmeyi çok, o zaman Yeşilköy çok güzeldi. Boğaz'ın ayrı bir güzelliği var. Hem Avrupa yakasının hem Anadolu yakasının bambaşka bir güzelliği var. Beyoğlu tabii bambaşka bir güzellik, bambaşka bir yapı. Adalar olağanüstü. Balat'ı çok severim. Haliç'te gezmeyi çok severim. Eyüp çok severim. Yani şimdi İstanbul Roma döneminde de çok kültürlüydü. Osmanlı döneminde de çok kültürlüydü. Dolayısıyla gezdiğiniz zaman başlı başına bir Müslüman Türk kültürü dediğimiz, işte Fatih, efendim Üsküdar diyeceğimiz bir bölüm var. Orada başka bir doku var. Bir de işte Balat, Galata, Beyoğlu, işte Boğaz dediğiniz başka bir kültür var aslında. Bu kültürlerin bir arada bulunması olağanüstü. Yani mesela Beyoğlu dediğimiz zaman yeryüzünde böyle bir yer yok. Yani bir eğlence merkezi diyeceksiniz. Evet, tamam, Londra'da da Soho var. Ne bileyim işte New York'ta Broadway var, 5. cadde var. Efendim Moskova'da Arbat Sokağı var. Ama organik değil. Sterilize edilmiş onlar. Oysa burası Beyoğlu organik. Ya hayat devam ediyor yani. Yoksulu, fakiri, suç çeteleri, finans merkezi, sanat merkezi, aklınıza gelebilecek her şey, politik gösteri merkezi, her şey burada var. Hayatın kendisinin böyle bir nabız gibi attığı bir yerden söz ediyoruz. Bütün bunlar, buralar beni çok çok cezbediyor. Buralarda dolaşmak insanın aklını alır yani. Tabii tarih, yani antik Yunan döneminden çok fazla bir şey yok ama Doğu Roma dönemi ve Osmanlı dönemi çoğunlukla ayakta, her şeye rağmen ayakta, kıymetini bilmemize rağmen ayakta. O yüzden İstanbul bitmez. Yani bu şehri gez gez bitmez. Her gün gezsek 65 gün ilginç şeyler bulabiliriz.
0: Evet, kesinlikle öyle.

üzersin. Ah ah, fıkır fıkır fıkırdama, gel bana gel. Ah ah, fıkır fıkır fıkırdama, gel.

0: Şimdi tarihten bahsettiniz ve İstanbul'un tarihini sizin çok etkilediğini söylediniz ve bunu romanlarınızda da görüyoruz. Bugün peki İstanbul sokaklarında o özelliğini koruyan nereyi söylersiniz? Yine Suriçi mi olur yoksa başka yerlerde var mı?
1: Tabii Suriçi'nin tabii Beyoğlu elbette tarihi bence koruyor. Ama bugün İstanbul yaşamı, yani mesela 19. yüzyılın başındaki İstanbul yaşamının en yakın yerler neresi derseniz adalar derim. Çünkü adalarda o dönemki kozmopolit yapı devam ediyor. Yani hala o zaman da tabii İstanbul, bunlar bizim hakiki vatandaşlarımız. İşte o azınlık dediğimiz vatandaşların hepsiyle beraber adalarda hayat devam ediyor. Yine her şeye rağmen o evler, eski evler korunmuş durumda. Bu anlamda en çok İstanbul'u hala bulabildiğim yer adalar. Diğer yerlerde gezerken açıkçası biraz zihnimi çalıştırmam gerekiyor. Çirkin binaları zihnim silmek durumunda kalıyor. Siliyorum onları. Evet, onları silmek zorunda kalıyorum. Bazı sokaklar var. O sokaklar belki, yani Balat'ta bir miktar bu sokakları görebiliyoruz. Korunmuş sokaklar, iki katlı, üç katlı evler. Boğaz'da bazı yerlerde, Arnavutköy'de ara sokaklarda bunları görebiliyorum. Üsküdar'da bazı sokaklarda bunları görebiliyorum. Ama ne yazık ki bildiğiniz gibi İstanbul korkunç göç alan bir yer ve bu tabii şehrin ölümü demek. Yani 20-25 milyona ulaşan bir nüfustan söz ediyoruz. Bu Avrupa'daki pek çok devletten çok daha büyük bir nüfustan söz ediyoruz. İstanbul tabii bunu kaldırmıyor, kaldıramıyor. Yani buna bir çözüm bulunması gerekir. Şimdi bu şehri kuran Bizantiyon, biz Kral Bizans diyelim ama çok fazla bir şey yapmadı. Bir de mitolojik bir kişiliktir o ama bu şehri en çok emeği geçen iki kişi var, şahsiyet var. Bunlardan bir tanesi Konstantin, Büyük Konstantin. Niye önemli? Çünkü Roma İmparatorluğu'nun başkentini Roma şehrinden alıp buraya getirdi. Neo Roma, sonra Konstantinopolis oldu. İkincisi de Fatih Sultan Mehmet. Çünkü Fatih burayı fethettiği zaman 1453 yılında aslında şehir kötü durumdaydı. Yani sur içinden bahsediyoruz. Şehir dediğimiz de o. Yani biraz önce anlattığım surların içinde kalan yerden bahsediyoruz. Burayı aldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet yeniden bir imparatorluk başkenti, payitaht yaptı. Yani bizim Osmanlıca deyimiyle. Ve bu iki şahsiyet, en fazla emeği geçen şahsiyetler bunlar da tabii. Bir de Justinian var. Yani Ayasofya, 3. Ayasofya'yı yaptıran şahsiyet. Sonra Kanuni döneminde çok iyi biliyorsun, büyük camiler yapıldı. Mimar Sinan'ın çok büyük emeği var. Dolayısıyla şehirden bu büyük mirası

0: Desek ki bir İstanbul kartpostalının içine girecek Ahmet Ümit. Hangi yıllara gitmek isterdiniz?
1: Vallahi aslında gitmek istediğim iki seçenek. Yani böyle bir zamanda yolculuk yapacaksak iki seçenek isterim. Bir tanesi Konstantin'in burayı, o zamanki ismi Neo Roma. Neo Roma'yı Roma'nın başkenti yaptığı dönem. Çünkü büyük imar hamleleri başlıyor. İşte bugün bizim Çemberli Taşı dediğimiz yer aslında Konstantin sütunudur. Orada bir Konstantin forumu vardı ve şehirde çok saraylar yapılıyor. İşte Pınar'da imparatorluğun bütün her yerinden mermerler getiriliyor. Bir oraya gitmek isterim. Sonra dönerken de Fatih zamanına gitmek isterdim. Çünkü Fatih Sultan Mehmet de aynı şeyi yapıyor. Osmanlı Devleti'nde ne kadar işte usta varsa, mimar varsa şehri abad edecek yetenekli esnaflar, bilim insanları, zanaatkarlar varsa onların hepsini getiriyor. Bu iki dönem bence en güzel dönemdi. Bir de tabii Kanuni dönemi çok önemlidir. Çünkü artık o iyice zenginleştiğimiz Osmanlı'nın, çünkü Fatih dönemi o kadar şey değil. Yeni başlıyoruz yani, devleti imparatorluğa yükseltiyor. En büyük padişahımızın Fatih olduğunu düşünüyorum, bunu söyleyeyim. Ama Kanuni döneminde o tür özellikler taşıyan bir yerdir. Ama şehir için bir şeyler yapmak için nereye gitmek istersiniz derseniz, işgal dönemine gidip işgal kuvvetlerine karşı mücadele eden Kuvayi Milliyeciler'in yanında olmak isterdim.
0: Evet, şimdi biz de onların yanında doğru bir yolculuğa çıkarıyoruz dinleyenlerimizi. Ödüllü evet. Radyo Tiyatrosu ekibimiz Elveda Güzel Vatanım evet. romanınızı radyo tiyatrosuna evet. uyarladı ve Elveda Güzel Vatanım da 16 Mayıs'ta yayınlanmaya başladı NTV Radyo'da ve bütün bir yazda evet. devam edecek. Tahminimiz o yönde. Romanı okumayanlar nasıl bir yolculuğa çıkacak? Yazarından dinleyelim bunu.
1: Evet, şimdi aslında da Osmanlı'nın son dönemi, yani henüz Kurtuluş Savaşı başlamıyor. İttihat Terakki'yi anlatıyoruz biz. Ben yani hep böyle yapıyorum. İsmini duyuyordum İttihat Terakki'nin, genel bir bilgim vardı ama anlamam için yazmam gerekiyor, tıpkı İstanbul'u öğrenmek için. O yüzden İttihat Terakki'nin başından sonuna kadar bir Selanik'te başlayıp İstanbul'da biten bir serüven yazdım. Oyunlu bir kitaptır. Ve işte bu kitapta da aslında İstanbul'un 1920'li yıllarını, 1910'lu yıllarını, 19, yani 20. yüzyılın başını göreceğiz. 20. yüzyılın başındaki İstanbul, Beyoğlu. Onların hepsi gerçektir, birebir gerçektir. O da ayrı bir şey olacak. Yani orayı yazarken çok çok mutlu olmuştum. Ya yani o günkü Beyoğlu neydi, o günkü oteller, hangi oteller vardı, hangi pastaneler vardı, hangi pasajlar vardı, insanlar nasıl yaşıyorlardı. Muhteşem, çok çok eğlenceliydi bunları yazmak. Bir yanıyla Osmanlı'nın son dönemlerini okuyacak okurlarımız. Ve tabii işte Osmanlı'nın vitrini olan üç şehir var. Bunlardan bir tanesi İstanbul ve Beyoğlu özellikle. Diğeri Selanik'ti. Selanik çok önemli bir şehirdi. Ve nüfusun büyük çoğunluğu Yunanlılar değildi. Hakimiyet bizim elimizdeydi ve tek maalesef tek silah atmadan teslim etmek zorunda kaldık. Çok önemli bir şehirdi Selanik. Üçüncüsü İzmir'di. Bu üç şehir anlatılıyor ama esas olarak İstanbul anlatılıyor ve neler yaşandı, niçin buraya gelindi, ne oldu, Cumhuriyet'e giden yol neydi? Bütün bunları anlatan bir romandır bu. Şehsuvar Sami diye genç bir çocuğun başından geçen hikayeleri anlatır. Bu roman dizisine devam etmeyi istiyorum. Karakterler değişecek belki ama bir sonraki romanım, bu dizide bir sonraki romanım İşgal İstanbul'unu anlatmak olacak. Çünkü onu, o dönemi anlatmamız gerekiyor ki insanlar bunu bilsinler. İstanbul işgal altındaydı. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar şehri ele geçti, değişkilerini ele geçirmişlerdi maalesef. Çok acılı bir dönemdir o. Onları da anlatmamız gerekiyor ama gerçekten Elveda Güzel Vatanım'ı dinlemelerini tavsiye ederim. Zaten dinleyecekler, çok seviyorlar, bir klasik haline geldi NTV Radyo'da bizim radyo tiyatrolarımız. Hem bilgi sahibi olacaklar, hem o günleri, geçmiş günleri ibretle görecekler, zihinlerini canlandıracaklar.
0: Ahmet Bey çok teşekkür ederiz, vakit ayırdınız, ağzınıza sağlık, iyi bayramlar dileriz.
1: Ben teşekkür ederim, iyi bayramlar dilerim, biz dinleyen herkese de iyi yayınlar, sevgiler, saygılar.
0: Ahmet Ümit'le birlikte

0: gelmiş.
1: Bonusluların zilleri ding dong ding dong durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
1: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
3: NTV Radyo.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
7: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklam.
8: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
9: Sevgili dinleyiciler, gündelik hayatta yanlış kullanımlarına tanık olduğumuz bir dizi sözcük bugünkü konumuz. Söylenişi konusunda kafa karışıklığı olan ilk sözcüğümüzü sorarak başlayalım. Telefonda seslerin duyulduğu ve iletildiği parça nedir? Ahize mi, ahize mi? Tartışıldığını çok duydum. Telefonun elle tutulup kaldırılan bölümü ahize. Arapça ahizden geliyor. Öbür türlü söylenişine kulağımız öyle alışmış ki doğrusu ahize dediğim zaman yadırgayanların hayli fazla olduğunu tahmin etmek güç değil. Ancak avize öyle değil. Belki de söyleyiş benzerlikleri bu şekilde sanmamıza yol açıyordur. Avize de Arapçadan. A'dan başka i sesi de uzun söyleniyor. Avize. İkinci sözcüğümüz aksan. Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği. Aksan Fransızcadan girmiş dilimize ve yanlış biçimde ikinci a uzatılarak söyleniyor. Aksanı deniyor. Samiha Ayverdi'den bir alıntı. Türkçeyi mübalağalı bir Bitlis aksanıyla konuşurken kendisini dinleyenler onun Kürt taklidi yaptığını zannederlerdi. Bir dildeki kelimeleri ses ve vurgu bakımından doğru ve güzel söyleyemeyen kişilere de aksanı bozuk derler. Bir sonraki sözcüğümüz alesta. Harekete hazır, tetikte anlamındaki bu sözcüğün de sondaki a'yı uzatarak alesta şeklinde söylendiği oluyor. Bu da İtalyancadan ve tüm ünlüleri kısa söyleniyor. Alesta. Özellikle denizcilikte hazır olunmasını isteyen kumanda sözü anlamında. Belki siz de duymuşsunuzdur bayan diye ilk a sesinin uzatılarak söylenişini. Kadın isimlerinden önce getirilen bu saygı sözü bayan değil bayan olacak. Bilerek söylerseniz şaka yaptığınız düşünülebilir. Zamanımız doldu. Gözden geçirdiğimiz sözcükleri şöyle bir tekrar edelim. Ahize değil, ahize ama avize. Aksanı bozuk değil, aksanı bozuk. Alesta değil, alesta. Bayan değil, bayan. İyi günler.
8: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Spor haberleri başlıyor.
0: Merhaba, spor haberleriyle karşınızdayız. Avrupa futbolunda sezonun en büyüğü bu akşam belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde son şampiyon Paris Saint-Germain Budapeşte de Arsenal'la karşılaşacak. Puşkaş stadındaki mücadele yaklaşık 10 dakika sonra başlayacak. Son şampiyon Saint-Germain zirveyi korumaya, Arsenal ise kupayı ilk kez kaldırmaya çalışacak. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi hedefine ilk kez ulaşan Fransız devi final yolunda Monaco, Chelsea, Liverpool ve Bayern Münih gibi zorlu rakipleri eledi. 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi finaline dönen Arsenal ise ilkin peşinde. Saat 19'da başlayacak finali Alman hakem Daniel Schiebert yönetecek. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran gelecek hafta yapılacak kongre öncesinde camiaya bayramlaşma töreninde veda etti. Saran yeni yönetime destek olacaklarını söyledi.
3: Sizlerle olmaktan hem duyguluyum hem mutluyum. Ama bir yere gitmiyorum. Fenerbahçe sevgimiz ben ve arkadaşlarımın içinde ve biz samimi sahici bir şekilde destek olacağız. Haftaya da bir demokrasi bayramımız var. Fenerbahçe'nin demokrasi bayramı. O da şimdiden kutlu olsun. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun.
0: Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki başkanlık seçimi öncesinde adaylar çalışmalarına devam ediyor. Derneklerle görüşen Aziz Yıldırım, kulüp ruhunu kaybetti. Birlik olmamız lazım dedi.
10: Bak, Fenerbahçe benim için başka bir şey, değerdir. Yani öyle Fenerbahçe için canımdır.
0: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'deki olağanüstü genel kurul öncesinde üyelere seslendi. Edirne'deki derneği ziyaret eden Sarı Lacivertlilerin başkan adayı, şampiyonluk için camianın birlik olması gerektiğini söyledi.
10: Önce Fenerbahçe'nin menfaati. Bunu sağlarsak gerisi teferruat olur. Kulüp maalesef ruhunu kaybetti. Kaybettiği en büyük bir şey o. Bunu yeniden yaratmamız lazım. O da nasıl olur? Birlik beraberlikle. Hepimiz bir beraber olursak bizim o ruhu yakalamamız çabuktur. O zaman onu futbol takımına, diğer branşlardaki tüm sporculara aşılarız. Ve o dünya kulübü dediğimiz Fenerbahçe'mizi de ayağa kaldırmış oluruz.
0: Yıldırım, kadro planlaması hakkındaki düşüncelerini de paylaştı.
10: Bizde iyi oyuncular var ama hepsi iyi oyuncu diyemezsiniz. Eksikler var. Onları tamamlarsak o zaman bizim takım Türkiye'de en iyi takım pozisyona gelecek futbol takımı olarak. O zaman mücadele etmek daha kolay olacak. İki tane santrafor alıyoruz. Bir de elimizde var, 3 etti. Belki de bir yerli de olabilir, soru işareti. Ama o zaman çok güçlü bir diğer yerlere de takviye yaparsak güçlü bir kadro olacak. İnşallah yapacağız bu sene.
0: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran'da yapılacak. Liverpool'da Arne Slot dönemi sona erdi. İngiliz devi Hollandalı teknik direktörle yollarını ayırdı. Premier Lig'de sezonu şampiyon Arsenal'ın 25 puan gerisinde 5. basamakta tamamlayan Kırmızılar, Slot'un sözleşmesini feshetti. 2 yıl kaldığı Liverpool'daki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan Hollandalı, 2. sezonunda hayal kırıklığı yarattı. Lig'de zirveden uzaklaşan İngiliz ekibi Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finalde Paris Saint-Germain'e elendi. Liverpool'da teknik direktörlüğe Bournemouth'u Premier Lig'de 6. yapan Andoni Iraola'nın getirilmesi bekleniyor. Fransa Açık'ta favoriler 1-1 eleniyor. Dünya 1 numarası Yannick Sinner'in ardından Novak Djokovic de 4. turu göremedi. Novak Djokovic 25. Grand Slam şampiyonluğu hayaline veda etti. Alcaraz'ın sakatlığı nedeniyle katılmadığı ve Sinner'in erken elendiği Fransa Açık'ta fırsatı değerlendiremeyen Sırp tenisçi 3. turda João Fonseca'ya elendi. João Fonseca 19 yaşındaki rakibi karşısında ilk iki seti kazanmasına rağmen sonraki 3 seti kaybeden Djokovic, Grand Slam rekoru hedefini erteledi. 39 yaşındaki sporcunun elendiği turnuvada Paris'teki bunaltıcı sıcaklık sporcuları zorluyor. Yannick Sinner de sıcak çarpması nedeniyle sağlık molası aldığı ikinci tur maçında Juan Manuel Serindolo'ya 3-2 yenilmişti. MotoGP'de İtalya Grand Prix'sinde Marco Bezzecchi pist rekoruyla pol pozisyona yerleşti. Toprak Razgatlıoğlu sıralama turlarında 20. oldu. Mugello pistindeki güne damga vuran Marco Bezzecchi 1 dakika 43 saniyelik derecesiyle tarihin en hızlı turuna imza attı. Raul Fernandez ve Jorge Martin'in önünde pol pozisyonunu kazanan İtalyan sporcu genel klasman liderliğini sürdürmek için önemli bir avantaj yakaladı. Toprak Razgatlıoğlu ise sıralama turlarının ilk etabında yaptığı kazanın ardından 20. basamakta kaldı. MotoGP'de sezonun 7. yarışı yarın saat 15'te başlayacak. Noktaladık, mutlu akşamlar.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Pazar günü ülke genelinde güneş görülecek. İstanbul biraz bulutlanıyor. Sıcaklık 25 derece. Ankara 22, İzmir güneşli 30, Bursa 28, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava bulutlanıyor. Trakya kesiminde kısa süre sağanak geçişi bekleniyor. Edirne ve Balıkesir 30, Sakarya 27 derece. İç Anadolu açık, rüzgar hafif, Eskişehir 23, Kayseri 21, Konya 24 derece. Ege bölgesi güneşli, Manisa 30, Muğla 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz güneşli, rüzgar hafif esiyor, Adana 29, Mersin 27, Kahramanmaraş 29 derece. Karadeniz'de yağış az noktada, sadece iç kesimlerde kısa süre görülecek. Bolu ve Samsun 22, Trabzon 20 derece. Doğu ve Güneydoğu az bulutlu. Ağrı'da kısa süre yağmur var. Erzurum 16, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
6: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
5: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
6: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
5: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
6: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
5: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.

0: İyi akşamlar. Saat 19 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve gelmesinin ardından ilk kez genel merkezdeydi. Bayramlaşma programında konuştu. Dikkat çeken mesajlar verdi. FETÖ ajanlarını fark edemediğim için, rüşvetçi belediye başkanlarını ayıklayamadığım için özür diliyorum dedi. Atatürk'ün emaneti partiyi mahkeme kapılarına kim düşürdü? Ben hesap soracağım diye konuştu.
1: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl arının ardından genel merkezdeydi. İlk konuşmasında arınma vurgusu yaptı. Partiye sızan FETÖ ajanlarını, rüşvet alan belediye başkanlarını ayıklayamadığım için özür diliyorum diye konuştu.
1: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum.
2: Kılıçdaroğlu'nun sözleri sertti. Kimler atamızın emaneti partiyi pavyon masalarına meze etmeye çalıştı, kimler bu emaneti mahkeme kapılarına düşürdü diye sordu.
1: Baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
2: Kılıçdaroğlu kurultayın en kısa zamanda yapılacağını da söyledi.
1: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız?
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel ise genel merkezdeki mitingle aynı saatlerde Kızılay'da halk buluşmasında konuştu. Özel, hiç kimsenin bir gün dahi kurultayı geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır dedi. Özel, mitingin ardından Anıtkabir'e yürüdü.
3: Hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel merkezdeki mitingde aynı saatlerde Güven Park'taydı. Partinin hızla kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi.
3: Biz kaybeden, kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. Cumhuriyet Halk Partisi atama kabul etmez.
2: Özel kurultaya kadarki süreç için ön seçim çağrısı yaptı. Genel başkana üyeler karar versin dedi.
3: Sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim.
2: Özel'in halk buluşmasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Konuşmaların ardından Özel, partililer ve mitinge katılanlar Anıtkabir'e yürüdü. Özel'le birlikte binlerce kişi Anıtkabir avlusundaydı.
0: Kurban Bayramı tatilinden dönenler yollarda. Birçok kentte dün başlayan yoğunluk bugün de devam etti. Özellikle İstanbul yolunda yoğunluk vardı.
2: Tatilini bitirenler yollara düştü. Yollarda bayram yoğunluğu ikinci günde de artarak devam etti. Kurban Bayramı tatilini Karadeniz inlerinde geçirenler Karabük'te yoğunluk oluşturdu. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan Kemikli rampasında uzun kuyruklar oluştu. Karabük'te başlayan yoğunluk Bolu ve Düzce'de de devam etti. Hem Anadolu Otoyolu hem de D100 Karayolu'nda trafik akışı yavaşladı. Bazı noktalarda sürücüler saatte 20 km hıza kadar düşmek zorunda kaldı. Burası da 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kedit Kavşak olarak anılan Kırıkkale. Ankara ve Samsun istikametinde 2 gündür yoğunluk var. Yol üzerinde zaman zaman meydana gelen kazalar da oldu. Trafik akışının yavaşlamasına neden oldu. Tatil beldelerinde de benzer görüntüler vardı. Muğla'nın turistik ilçelerinden yola çıkanlar Devran yokuşunda uzun kuyruklar oluşturdu. Bayram süresince Muğla'ya yaklaşık 300 bin aracın giriş ve çıkış yaptığı öğrenildi.
0: Bayramın dördüncü gününde memleketine ya da tatile gitmeyenler İstanbul'un tadını çıkardı. Güzel havayı değerlendirmek isteyenlerin tercihi sahiller ve adalar oldu.
2: Denize girenler, balık tutanlar, piknik yapanlar. Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler güzel havanın tadını çıkardı.
4: Bayram güzel geçiyor. Havanın da güzel olmasıyla birlikte Boğaz'a geldik. Ailecek güzel bir kahvaltı yapalım dedik.
5: Bisikletimle sahilde geziyorum. Ailem oturuyor. Oyun oynadık, dışarı çıktık, kitap okuduk. Bayağı eğlenceli bir tatildi.
6: Kalktığımızda buraya geldik. Kitap okudum böyle. Dinlendim yine. Hava da çok güzel.
7: Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde kentte kalanlar İstanbul'un tadını çıkarıyor. Özellikle de sahil kesimlerinde büyük yoğunluk oluştu.
8: Vallahi çok güzel hava. Sahil bu biliyorsunuz İstanbul bayağı boşaldı. Biz de belki daha rahattır diye geldik ama bayağı kalabalık. Güzel kahvaltı yaptık, ailecek vakit geçiriyoruz.
2: İstanbul Boğazı ve çevresinde son günlerde ortaya çıkan turkuaz renk değişimi kentte kartpostallı görüntüler yarattı. Bu manzaraya alg patlaması yani sıcaklık artışı gibi nedenler de su yosunun sayısında meydana gelen ani artış nedeni oldu.
9: İstanbul zaten boşaldı diyebiliriz. Bir de çocuklarımızla balık tutmaya, kahvaltı yapmaya, eğlenmeye geldik. Deniz de muhteşem. Turkuaz rengine dönüşte. Bu fırsatı değerlendiriyoruz.
10: Biz genelde şehir dışına çıkıyorduk bu bayramda ama böyle herkes kaçtığı için İstanbul'da olmayı tercih ettik. İyi ki de böyle yapmışız. Şimdi de bu güzel rengini görmeye geldik Boğaz'ın.
2: Güzel havanın keyfini en çok da çocuklar çıkardı.
11: Hava hem güzeldi hem de tam balık tutma havası. Rüzgar bu tarafa doğru esiyor. Biz de dedik ki balık tutalım.
12: Babamla fotoğraf çekmeye geldik. Bir de drone uçurmaya.
13: Çok güzel dinlendim ama biraz daha uzun olabilirdi.
7: Mutlu musun? Hava çok güzel. Tatil yaptın. Deniz kenarındasın.
13: Evet, çok mutluyum.
2: Her bayram olduğu gibi bu bayramda da adalara ilgi yoğundu. Özellikle Büyükada ve Heybeliada tercih edilen yerlerdendi. İskelelerde yoğunluk yaşanırken vapura binmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
0: Avrupa Birliği ülkelerine giriş için gereken Schengen vizesi oldukça zorlayıcı olabiliyor. Yüksek ret oranı ile birlikte randevu bulmak da ayrı bir sorun. Son dönemde bir de bot yani çeşitli yazılımlarla üretilmiş sahte hesaplarla vize randevu kotalarının doldurulduğu öne sürülüyor. Suçlamaların odağında Avrupa ülkelerinin yetkilendirdiği vize aracı kuruluşları var.
14: Yurt dışına çıkmak istiyorum. Maalesef ki yeşil pasaportum yok. O yüzden vize randevularında çok fazla sabah akşam kontrol etmeme rağmen boş vize randevusu bulamıyorum. Ya bot hesaplardan kaynaklandığını düşünüyoruz ya da bunun için özel yazılımlar geliştiriliyor. Bunlar fahiş fiyata satılıyor.
15: Schengen vizesi almak bir dertken konsolosluklardan randevu bulabilmek bile başı başına bir sorun. Bu sıkıntılı süreçte başvuru sahipleri bir de bot. Yani sahte hesap tehlikesiyle karşı karşıya. İddiaya göre bazı Avrupa Birliği ülkelerinin yetkilendirdiği aracı kuruluşlar randevuları gece yarısı veya sabah erken saatlerde kendi sisteminde açıyor. Sınırlı sayıdaki kota bot hesaplarla bloke edilip randevular 1000 euroya kadar çıkan fiyatlarla kara borsada satılıyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.
16: Vize randevularında karşılaşıyorum. Almam gerektiği zaman ya aracı kullanmam gerekiyor ya da bulamıyorum.
17: Randevu bulmak çok zor. Bulduğumuz zaman da çok fahiş fiyatlar ödüyoruz. Yani çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum.
15: Bot hesapların arkasında ise o anda bir insan yok. Yerine kötü niyetle oluşturulmuş dijital programlar kullanılıyor.
18: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında. İlgili Avrupa ülkelerinin vize randevularında özellikle vize danışmanlığı yapan şirketler bu bot teknolojisini kullanmaya başladı. Müşterilerine çok daha hızlı bir şekilde randevu alabilmek için.
15: Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre tüm güçlüklere rağmen 2025'te Türkiye'den yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre %8 artarak 1 milyon 268 bini buldu. Türkiye bu alanda Çin'den sonra ikinci sırada. Başvuruların %14'ü ise reddedildi. Malta %34, Polonya %29, İsveç %25'te en fazla ret veren ülkeler oldu. Yunanistan ise bu alanda en rahat ülke. Yunanistan ortalama 10 başvurudan yalnızca birine olumsuz yanıt verdi.
0: Bursa'da bir judo antrenörünün dikkati Türkiye şampiyonu çıkardı. Antrenör ziyarete gittiği okulda elini sıkan Duru Şimşek'in çok güçlü olduğunu fark etti. Onun yönlendirmesiyle judoya başlayan 13 yaşındaki Duru kısa sürede altın madalyanın sahibi oldu.
2: Güçlü tokalaşması dikkat çekti. Tavsiye üzerine judoya başladı. 13 yaşındaki Duru Şimşek Türkiye şampiyonu oldu. Ondan etkilenen ablası da mindere çıktı.
19: Çok güzel bir şey. Zaten spor yapmak başlı başına çok güzel bir şey. Bir de hem antrenörümü seviyorum. Ablamla birlikte antrenmanlar yapıyorum. O da ayrı bir zevk katıyor.
2: Bursa'da yaşayan Duru Şimşek 3 yıl önce judoyla tanıştı. Okula ziyarete giden antrenör Kaan Karagül de Duru'nun elini sıkarken ne kadar güçlü olduğunu fark etti. Küçük kızı judoya yönlendirdi. Aynı gün antrenmanlara başlayan Duru 3 yılda büyük başarılar elde etti. Bursa ve bölge şampiyonlukları da ulaştı. 1400 sporcunun katıldığı Türkiye Judo Şampiyonası'nda 57 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Kuzey Makedonya'da düzenlenen Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Duru'nun başarılarının ardından 15 yaşındaki ablası Elif Şimşek de judoya başladı. O da 2 yılda bölge şampiyonlukları elde etti.
20: Bizden küçük 5 yaşında kardeşim var. Ona da mesela evde belli başlı ilk hareketleri öğrettik. Onu da bir yıl sonra başlatacağız.
2: Antrenmanlarını sürdüren sporcu kardeşler yeni müsabakalara birlikte hazırlanıyor.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
22: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
23: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
6: Merhabalar. Kurban Bayramı için hafif bir çorba önereceğim menü olarak. Bol naneli bir yayla çorbası mesela. Ama içeceğinizde bol naneli eski bir şerbet olsun. Nasıl derseniz, hemen size önerdiğim şerbet son derece ilginç. Üstelik de hazmettirici özellikleri var. Bal ve sirke ile yapılmış bir şerbet. Bal ve sirke deyince ikisini insan bir arada düşünemiyor. Ama şerbetin güzelliği de bunların zıt uyumundan kaynaklanıyor. Aslında tarihin tozlu sayfalarında kalmış bir şerbet. Sirken Cübin veya Sirken Gebin olarak anılıyor. Bakarsak Orta Çağ İslam dünyasına, Selçuklu dönemini, İran Anadolu dünyasında en önemli içeceklerden biri Sirken Cübin'miş. Farsça sirke ve bal kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşuyor. Fakat antik döneme bakarsak orada da oksimel veya oksimelo olarak görüyoruz. Antik Yunanca'da oksi, oksos sözcüğü daha doğrusu keskin anlamına geliyor. Dolayısıyla sirke için kullanılıyor. Mel veyahut da melo ise bal için kullanılan bir kelime. Fakat her iki dönemde de baktığımız zaman özellikle hekimlerin tavsiye ettiği bir içecek olduğunu görüyoruz. Tıp öğretiminde mesela Galen'in tıp öğretilerinde mutlaka hazmettirici olarak geçiyor. Aynı şekilde İslam dünyasında da bütün hekimlerin önderi olarak kabul edilen İbn Sina'nın tavsiyeleri arasında Sirken Gebin var. Şimdi ben hemen bir tarif vereyim. Eşit oranlarda sirke ve balı karıştıracaksınız. Burada tabii bir meyve sirkesi kullanabilirsiniz. Veyahut da mesela gül gibi çiçeklerle biraz aroma kazandırılmış sirkeler son derece güzel olur. Güzel bir yayla balı, çiçek balı harika olacak. Şimdi bu karışımı yaptıktan sonra bunu 1/3 olarak kabul edin. 2/3 oranında üstüne çok soğuk su ilave edin. İşte şerbetiniz hazır. Bir de böyle bol buz üstüne koyarsanız gerçekten çok güzel olacak. Fakat ben bunu naneli yapmanızı öneriyorum. Bal ve sirke karışımını böyle çok güzel ince kıyılmış taze naneyle bir süre bekletebilirsiniz. Sonra süzerek kullanabilirsiniz. Bardağı da taze nane yapraklarıyla süslerseniz işte tam bayramlık, şenlikli, hem hafif hem ferah hem de son derece lezzetli ve hazmettirici bir şerbetiniz olacak.

Kurban Bayramı tam bahar sonu yaz başlangıcına denk geldi. O zaman soframızda böyle bahara yaraşır hafiflikte olsun. Yemeklerimizde öyle ağır bayram yemekleri olmasın. Ağır bayram yemeği deyince tabii ki kurban kavurma ve pilav kaçınılmaz. Önden hafif bir çorba ile başlayabiliriz. Bu sadece böyle bir yoğurtlu çorba olabilir. Yayla çorbası dedik, bol naneli gibi. Aslında yayla çorbası deyince bütün Anadolu'da yayla çorbası yoğurt çorbası olarak bilinir. Burada bir soğuk çorba da devreye girebilir. Yani ayran aşı gibi. Buğday haşlanır, yoğurtla karıştırılır. Eğer içine bahar otları da koyarsanız harika olur. Gene taze nane devreye girebilir. Bulunabilen yerlerde yarpuz devreye girebilir. Ben dereotunu bile çok yakıştırıyorum. Şimdi peki hafif bir sofra olsun deyince kurban kavurma yerine ne yapabiliriz? Ben size tam bir mevsimlik yemek öneriyorum. O da kuzu kapama. Aslında tam da Kurban Bayramı'nda hele hele kemikli et olursa son derece güzel sonuç verecek. Bir marulu alın. Tabii tencerenizin büyüklüğüne göre. Tencerenin dibine marulu böyle elinizle iri iri lokmalar olarak koparın. İyicene kalın bir kat yapın. Bunun üstüne bol taze soğan koyacaksınız. Tabii tuzunu falan da ekleyin. Ki birazcık o tuzu görünce soğan ve marul suyunu salacak. Ondan sonra et üstüne et parçalarını yerleştirin. Aralara da birazcık taze sarımsak dişleri koyduğunuz zaman harika olacak. Şimdi bu eti de tuzlayın, biberleyin. Ona da tadı geçsin iyicene. Üstüne de bir kat daha taze soğan, hatta yeşil kısımları olursa daha da iyi olur. Gene taze sarımsak devreye girebilir. Her zaman her katı birazcık da tuzunu ekliyorsunuz. Bunları böyle etleri sıkı sıkı marul ve soğan katının üstüne yerleştirip üstüne bir kat daha soğan, sarımsak ve üstüne de tekrar marulla örteceksiniz. Şimdi bunun üstüne hafif bir ağırlık da koyun. Üstüne hafif geçene kadar su koyun. Kapatın tencereyi. 1,5 saat kadar ince ince pişirin usul usul ateşte. İşte size harika bir kuzu kapama tarifi. İçine ekstradan yağ koymadık. Hiçbir şey koymadık. Kavurmakla falan uğraşmak yok. 2 tane kalın marul katı arasında bol taze soğanla, sarımsakla, tuzu biberi konulmuş harika bir kuzu kapama. Aralara isterseniz bezelye de koyabilirsiniz. Tencerede pişerken suyundan üstünden alıp o suya da güzel bir pilav demleyebilirsiniz. İşte o pilava da birazcık bezelye koyduğunuz zaman size tam bir bahar sofrası olacak.

Kurban etiyle başka neler yapabiliriz? Şimdi size unutulmuş bir tariften bahsedeceğim. Aslında unutulmuş değil çünkü adı hala geçerli. Tas kebabı deyince niye unutulmuş olsun derseniz, teknik olarak aslında tas kebabının özgün yapılış şekli tamamen unutulmuş. Bugün tamamen başkalaşmış bir yemekten bahsediyoruz. İçine domates de giriyor, salça da giriyor. Küp küp patates koyan da var. Hatta Diyarbakır'da falan böyle bir coğrafi tescil bile almış. Tas kebabı aslında unuttuğumuz bir teknik. Adını da gerçekten tastan alıyor. Bir tasın içine et parçaları, tuzu biberi konulup yerleştiriliyor. İşte baharat eklenecekse o ekleniyor. Arpacık soğanı olabilir, o da olabiliyor ama aslında özgününde o bile yok. Bu tas geniş bir tencerenin içine ters bir şekilde oturtuluyor ve ateşin üstüne konuyor. Tencerenin kapağı da kapatılıyor. Yani tabii tencere deyince eski usul şöyle bakır tencereleri düşünün. Çünkü eski bir teknikten bahsediyoruz. Tasın içindeki et usul usul pişerken suyunu iyicene salıyor. Şimdi o suyunu tamamen saldığı zaman işte etrafına da pirinç ekleniyor ve bir pilav demleniyor. Tam bir böyle et suyuna pilav. Zaten tuzu biberi falan da yerindeydi. O pilav da iyicene böyle kendini çekince işte ortadaki tas kaldırılıyor. Ortada pişmiş lokum gibi bir et, etrafında da pilav. Şimdi bunu tamamen tencereyi aslında bir siniye tam olarak ters de devirebilirsiniz. Gene ortada pişmiş et olur. İşte tasın içinde tası çıkarırsınız. Ortada o pişmiş tas kebabı, etrafında da pilavı, son derece güzel bir yemek. Onun için tas kebabını hala böyle komposto kaselerinin içine koyarlar. Pilavın üstüne ortaya koyarlar. Bu şekilde servis yapılır. Unuttuğumuz bir teknik. Zaman içinde tas kebabı başkalaşmış, içine girmeyen kalmamış. Bugün hala ama tas kebabı pilav ikilisi sofraların olmazsa olmazı. Hatta bir nokta daha ekleyeyim. Hünkar Beyendi tarifinin de temelinde aslında bu tas kebabının batı etkisiyle başkalaşması var. O da tas kebabı bir zamanlar aynı zamanda köz patlıcanla da servis yapılırmış. Köz patlıcanın üstüne diyelim ama o köz patlıcanın içine zamanla Fransız mutfağı etkisiyle beşamel sos ve kaşar peyniri girmiş. Tamamen bambaşka bir şey olmuş. Onun üstüne de tas kebabı konulunca işte bildiğimiz Hünkar Beğendi yemeği olmuş. Tabii ki normalde eti kavurarak üstüne suyunu ekleyerek de tas kebabını yapabilirsiniz. Yalnız etin çok iyi pişmesi esas.

0: Peki tatlı ne olacak? Elbette şerbetli bir tatlı. Akla hemen baklava geliyor ama ev baklavası, üstelik de cevizli olanından. Baklavanın dışında ne yapılabilir diye baktığımız zaman şerbetli tatlılar dünyasına şöyle bir bakalım. Mesela hurma tatlısı olabilir, şekerpare olabilir, kalbura bastı olabilir, revani olabilir. Yerine göre kimisi birazcık daha ağır, kimisi birazcık daha hafif. Hurma tatlısı deyince bir kere şu detayı belirtmekte yarar var. İçinde hiçbir şekilde hurma yok. Sadece hamura hurma gibi şekil verildiği için yapılmış bir tarif. Hurma şekli verilmiş, şöyle uzun parmak parmak hamur yağda kızartılıyor. Ondan sonra şerbetle buluşturuluyor. Şimdi zaten bu şerbetli tatlıların bir kısmı fırında kek veya kurabiye gibi pişer. Fırından çıkar çıkmaz şerbeti üstüne verilir ya da yağda kızartılır, sonra şerbete atılır. Kurabiye gibi pişirilenlere baktığımız zaman şekerpare devreye giriyor. İşte bunun lorlu tatlılar da var mesela. Yerine göre onlar birazcık daha hafif olabilir. Ama mesela kalbura bastı var. Şimdi kalbura bastı var deyince de böyle kalbura bastırılarak üstüne pürtük pürtük bir şekil veriliyor. Ve o pürtük pürtük şekil sayesinde hamurun o kısımları daha gevrek, daha kıtır kıtır oluyor. Şerbeti de daha güzel çekiyor. Ay ben kalburu nereden bulacağım demeyin. İri gözenekli bir süzgeci de bu iş için kullanabilirsiniz. Bu rendelerin hani pürtük pürtük kısımları var ya, o pürtüklü kısma bastırdığınız zaman son derece güzel bir şekil alıyor. Kalbura bastı kurabiyeniz. Evet, üstüne de şerbeti verince harika bir bayram tatlısı. Ama benim size önerim çok daha hafif bir tatlı, portakallı revani olacak. Revani deyince de gene kelime olarak Farsçadan kaynaklanıyor. Revgan yağ demek. Dolayısıyla yağlı bir tepsiye dökülerek yapıldığı için, yani dibi yağlı olduğu için revgani denmiş. Sonradan revani halini almış. Şimdi revani deyince aslında nispeten kolay tatlılardan. Portakallı revani için ben önce şerbetin tarifini vereyim. Çünkü onu önce yapacaksınız. 2 bardak şeker, 1,5 bardak su, 1,5 bardak portakal suyu, 1 portakalın da rendesi. Bunların hepsini karıştırın. Şerbet kıvamına gelene kadar kaynatın. Sonra bir kenarda soğumaya bırakın. Revani kısmını yapmaya gelince 1 bardak irmik, 1 bardak un, 1 pakette kabartma tozu. Bunları karıştırın, bir kenarda dursun. 6 yumurtayı çırpın. Buna 4'te 3 bardak şeker ekleyeceksiniz. İyice böyle köpük köpük hale gelince buna 3 çorba kaşığı yoğurt. Onu da çırpmaya devam edin, pürtüksüz bir hal alsın. Sonra buna irmik, un, kabartma tozu karışımını ekleyin. En sonda 1 veya 2 portakalın gene rendesini bu hamura katacaksınız ve bu hamuru kalıncana tereyağı ile yağladığınız metal bir tepsiye, ki metal çok daha iyi dibini kızartıyor. Birazcık da şöyle irmik serpeleyeceksiniz. Hani yağlanmış unlanmış yerine yağlanmış irmiklenmiş diyelim. Üstüne de hamuru koyduğunuz zaman önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında 45 dakika pişsin. Çıkarır çıkartmaz üstüne de bir tarafta soğuttuğunuz portakallı şerbeti dökün. Kendini iyicene çekince de kare kare kesin. Üstünü de isterseniz halka halka kabuğuyla kesilmiş portakal dilimleriyle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun, bayramınız tekrar kutlu olsun.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 30 Mayıs 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Dünya Patates Günü bugün. Patatesi savunma, tadını çıkarma günü. Dünyada milyarlarca insan tarafından düzenli olarak tüketilen bir ürün olan patatesin kutlandığı bir gün. Bu yıl patatesin yetiştiği yerde geçim kaynakları gelişir temasıyla etkinlikler düzenleniyor. Patatesin Ant Dağları'nın yüksek bölgelerinden Afrika'ya, Avrupa'ya, Asya'ya ve ötesine kadar çiftçiler ve zincirdeki diğer halkaların geçim kaynaklarını güçlendirmesine dikkat çekiliyor. Kökeni 8000 yıl öncesine dayanan patates bugün 159 ülkede yetiştiriliyor ve patates tarımı yoksulluğun azaltılmasına, dayanıklılığa ve daha kapsayıcı ve sürdürülebilir tarım gıda sistemine katkı sağlıyor. Dünya Patates Günü kutlu olsun.
4: Doğa Takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: NTV Radyo. Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
1: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Son 20 yıl içerisinde televizyonlarda başlayıp dijital platformlara kadar yayılan bir yapım formatı dünyada hala farklı birçok ülkede gündemde yer almaya devam ediyor. Bir grup genç kız ve erkeğin bir ortamda uzun süre yaşam alanını paylaştığı bu formatlar hayli de ilgi çekici bir özelliğe de sahip bulunmakta. Ve en ilginci de bu kadar süre bir arada kaldıkları, hatta belki de hiç birbirlerini görmedikleri bir yapıda evlilik teklifinde de bulunabiliyorlar. İşte bu haftaki programımızda da aşkın gözü gerçekten kör müdür diye bir soruya odaklanarak buna yanıt aramaya çalışacağım. Farklı evlilik programlarında çok kısa sürede ya da birbirlerini birebir hiç görmemiş kişilerin evlilik teklifinde bulunmaya hazır olduklarını görüyoruz. Alanda en dikkati çeken bu programlarda insanların birbirlerini görmeden evlilik teklifinde bulunmalarına tanıklık ediyoruz etmesine de acaba bu biçimde aşık olma hakkında araştırmalar ne diyor? Gelin bir de bu yönüne bakalım. Aşkın Gözü Kördür adlı program son derece dikkat çeken ve bu türler içerisinde de önemli bir yere sahip ve en önemlisi de İngiltere'de önümüzdeki dönemlerde bir dijital platform üzerinden de yayınlanacak. Tekrar yayınlanmaya başlamış olacak olmasın ama izlememiş olanlar için program bekar erkek ve kadınların aşk aradığı ve bazılarının nişanlandığı bir sosyal deney olarak tanımlanmakta. En önemlisi de bunların hepsi birbirleriyle şahsen tanışmadan önce gerçekleşiyor olmasın. Katılımcılar deneyin ilk 10 gününü çeşitli bölümlere girerek geçiriyorlar. Bir kanepe ve başka bir bölümle paylaşılan bir duvarı olan küçük bireysel odalar bunlar. Bu odalar aracılığıyla potansiyel eşleriyle konuşuyorlar ancak onları göremiyorlar. Bir dizi buluşmadan sonra başka bir katılımcıya aşık olduklarını da hissederlerse evlilik teklifinde bulunabiliyorlar. Kabul edilirse partnerleriyle şahsen tanışabiliyorlar. Nişanlı çiftler daha yakından tanışmak için bir hafta boyunca bir tatil köyüne gönderiliyor. Ardından birlikte yaşamaya başlıyorlar ve programın son bölümünde evlenip evlenemeyeceklerine karar veriyorlar. Programda tanışıp evlenen bazı çiftlerin de sürece mutlulukla devam ettikleri de görülmekte. Hatta çocuklarını bekleyen çiftlerin bile olduğunu görmekteyiz. En sade ifadesiyle Türkiye'deki hani görücü usulüne de bir parça benzetebiliriz diye de düşünüyorum. Ancak bir yandan da birçok çift için bu programın kalıcı bir aşka yol açıp açmadığına da tanıklık edilmekte. Programın nihai sınadığı şey insanların şahsen tanışmadan önce evlilik teklif edecek kadar güçlü bir duygusal bağ kurup kuramayacakları üzerine odaklanıyor. Peki insanların gerçekten aşık olmaları için sadece konuşmaları yeterli mi? İşte bu konuda da farklı araştırmaların ifade ettiği boyutlara bakalım. Romantik ilişki gelişiminin önemli bir bileşeni araştırmacıların karşılıklı öz açığa vurma olarak adlandırdığı şeyle ilgili. Bu temelde partnerinizin kendisi hakkında bilgi vermesini dinlerken kendiniz hakkında yavaş yavaş bilgi vermeniz anlamına geliyor. Bu tür bir açığa vurma başlangıçta yüzeysel bilgilerin, hani en sevdiğiniz renk nedir ya da evcil hayvanınız var mı gibi konuların paylaşılmasını içeriyor. Ve samimi ve çok samimi bilgilerin açığa vurulmasına doğru da ilerliyor. Ancak diğer kişinin sözsüz geri bildirimini görsel olarak izleyemediğimiz etkileşimlerde bilgi paylaşımına ilişkin onay veya onaylamama gibi ince ipuçlarının da farkında olamıyoruz. Bu da haliyle yanlış anlaşılmalara yol açabiliyor. Bunun sonuçlarından biri etkileşimin daha serbest hale gelmesi. Aşkın Gözü Kördür gibi yapım formatlarının o küçük bölümlerindeki güvenli ortamında insanlar kendileri hakkında daha samimi bilgileri

0: romantik partnerlerimize nasıl bağlandığımızı etkileyen bir kavram. Üç temel bağlanma stili dikkat çeken şekilde yer alabilmekte. Güvenli, kaçınmacı ya da kaygılı. Örneğin potansiyel bir eş ile anlaşmaya dayalı programlarda kaygılı bağlanma stiline sahip olan bireyler daha güvenli bağlanma stiline sahip olanlara göre bir partnerle yetinmek zorunda kalma konusunda daha fazla baskı hissedebiliyorlar. Bu durum partner bulmak için tanınan zaman sınırlaması ile birleştiğinde bazı düşüncesiz partner seçimlerine de yol açabilmekte. Ayrıca aşkın gözü kördür gibi programların katılımcılarına sunulan görsel bilginin eksikliği randevularıyla ilgili boşlukları doldurmalara gerektiği anlamına geliyor ki bu da bir dereceye kadar hayal kurmalarına ya da fantastik davranmalarına yol açabiliyor. Bir kişinin fiziksel görünümü, kişiliği ve alışkanlıkları ile ilgili ilk buluşmaya kadar asla tamamen belli olamayacak faktörler olduğunu bilmeliyiz. Bu, insanların ilk yüz yüze görüşmede beklediklerinden daha az tatmin olmaları olasılığına yol açar. Çünkü bu görsel bilgilere, bu paylaşımlara sahip değiliz. Bu bir anlamda değersizleştirici etki, flört edenlerin ideal partner fikirlerini konuştukları kişiye yansıtmalarından kaynaklanıyor. Bazen ilk buluşmada beklentileri bu yüzden karşılanamayabiliyor. Araştırmaların ortaya koyduğu baskın nokta şu şekilde tarif bulmakta. Erkekler potansiyel bir randevu adayını değerlendirirken kadınlardan daha çok fiziksel görünüme önem veriyorlar. Hani bunu bir anlamda belki bir basma kalıp şekilde biliyoruz. Kadınlar ise hırs, finansal kaynaklar ve çocuk sahibi olma isteği gibi ek faktörleri değerlendirmeye daha yatkınlar. Bu bilgiler haliyle randevu partnerleriyle konuşarak da öğrenilebiliyor. Ayrıca kadınlar genellikle potansiyel bir randevu adayına ilgi duyup duymadıklarına karar vermek için daha uzun süre harcıyorlar. Bu da hata yönetimi teorisi olarak adlandırılan şeyle ilgili. Özünde yanlış kişiyi seçme hatasının kadınlar için daha maliyetli, evet daha bir anlamda dikkatli ele alınması gereken bir konu anlamına geliyor. Belki de bu yüzden çiftlerde erkekler kadınlardan daha çok ilk önce aşkı ilan eden taraf oluyor. Yakın zamanda yer alan bir başka araştırma, çevrim içi flörtten yüz yüze flörte geçişte üç temel unsurun olduğunu ortaya koyuyor. Birincisi, potansiyel bir partnerin benzer olduğunu algılamak. İkincisi, bu benzerliği onlara açıkça ifade etmek. Ve üçüncüsü, potansiyel bir partnerden istenen bilgi miktarı. Ki bu da yüz yüze görüşmede onlar hakkındaki belirsizliği azaltmaya hizmet eder. Aşk, edebiyatın, şiirin ve müziğin konusu olmuş. Ayrıca psikolojik ve biyolojik araştırmaların odak noktası olmuş. Ancak romantik aşkın kesin bir tanımı ve doğru bir anlayışı hala belirsizliğini korumakta. Psikolog Robert Sternberg'in aşkın üçgen teorisinden elde edilen bazı bilgiler, gerçek aşkın yakınlık, tutku ve bağlılıktan oluştuğunu ve bunların hepsinin 10 gün içinde değil zamanla geliştiğini öne sürüyor. Genel olarak kanıtlar, izlediğimiz yapımlardaki eş bulmada aciliyet duygusu uyandırmanın yanı sıra açıklamayı ve hayal kurabilmeyi teşvik etmenin romantik aşkı kolaylaştırdığı gibi görünse de, hani böyle bir sanal durum yaratsa da, lütfen unutmayalım, çoğu durumda gerçek aşkın gelişmesi için birlikte zamana ihtiyaç duyulduğu görülmekte. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
1: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.

0: NTV Radyo.
1: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
0: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
2: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
3: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
2: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için...

0: Radyo.com.tr'de podcast platformlarında.
1: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.

0: İstanbul yalnızca tarihsel ve kültürel zenginliğiyle değil, şaşırtıcı bitki çeşitliliğiyle de öne çıkan bir şehir. Avrupa'nın pek çok ülkesini geride bırakan bu çeşitlilik, doğal floradan insan eliyle taşınan türlere kadar uzanırken, kentin göç hikayesi bile yeşil dokusuna yansıyor. Peki İstanbul'un bitki haritasında hangi türler öne çıkıyor, hangi semtte, hangi çiçeklerle karşılaşabiliriz? Doğa konuşmalarında bu bayram gününde İstanbul'da kalanlara ya da İstanbul'u gezmeye gelenlere renkli bir rota çizelim istedik. Ben Zeynep Gülalp. Konuğum İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sırrı Yüzbaşıoğlu. Hocam iyi bayramlar, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: İyi bayramlar Zeynep Hanım, hoş buldum. Teşekkür ediyorum davetiniz için ve iyi bayramlar diliyorum öncelikle ben de.
0: Bayram gününde İstanbul'un bitkilerini, çiçeklerini konuşalım istedik. İstanbul'un bitki çeşitliliğinin Avrupa'da, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerin toplam bitki çeşitliliğinden daha fazla olduğu söyleniyor. Hangi türleri daha çok görüyoruz İstanbul'da? Nasıl bir çeşitlilik? Bunu bize biraz anlatır mısınız?
1: Şimdi bir zenginlikten bahsediyoruz. Bir zenginlikten ya da büyüklükten, küçüklükten bahsederken bunun bir karşılaştırılabilir olması, ölçülebilir olması gerekiyor. Şimdi İstanbul'a baktığımızda alansal olarak aslında çok büyük bir şehir değil. Türkiye geneline vurduğumuzda 5461 km² bir alandan bahsediyoruz. Ve burada doğal olarak yayılış gösteren tür alt tür variyete toplamda 2500 bitki çeşidinin varlığını biliyoruz. Tür düzeyinde bu çeşitlilik ise yaklaşık olarak 2200 civarında. Şimdi bu rakamsal verinin daha anlaşılır olabilmesi için Türkiye geneliyle öncelikle bir karşılaştırma yapmakta fayda var. Şimdi Türkiye biliyorsunuz özellikle Anadolu eski kayıtlarda hep Asya Minör diyeceğim. Yani Küçük Asya kıta özelliği gösterir neredeyse. Ve toplam bitki çeşidi sayısı 12.000 civarında diyoruz. Tür bazında 10.000, alt tür variyete dediğim gibi bunları kattığımızda 12.000 civarında bir bitkiden bahsediyoruz. İstanbul florasına da baktığımızda Türkiye'nin totalinin neredeyse 5'te 1'ini içeriyor. Yani bu ne demek? Türkiye'de doğal olarak yayılış gösteren bitkilerin 5'te 1'i İstanbul'da. Bu oldukça güzel bir sayı. Dünyada baktığımızda Türkiye 22. ülke bitki çeşitliliği açısından. Avrupa'da 1.'yiz. İstanbul'un zenginliğini ise ülkelerle kıyaslayabiliriz. Örneğin biraz önce söyledik. İstanbul'da 2200 türden bahsettik. Ne kadar bir alan içerisinde? 5461 km² alan içerisinde. Şimdi İngiltere'ye, kuzey ülkelerine bakalım. 1850 türden bahsediyoruz. İstanbul'dan 47 kat büyük bir alandan. Hollanda, İstanbul'dan yaklaşık 8 kat büyük. 1600 türü var burada da. Polonya'ya gidelim. Hani sayı biraz yaklaşsın diye söylüyorum bunu. İstanbul'dan 60 kat büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Bitki tür sayısı, takson sayısı 2450. Neredeyse İstanbul'da kafa kafaya ama alansal olarak İstanbul'dan 60 kat büyük. Tamam, bu rakamsal verileri ortaya koyduk ama İstanbul'da bu zenginliğin de bir sebebi olmalı aslında. Baktığımızda İstanbul'a kıtaların ve denizlerin birleştiği bir yer. Konumu çok önemli. Jeolojik yapısı, topografyası ve özellikle iklimi, iklimin şekillendirdiği bitki örtüsü. Çünkü içinde yer aldığı Marmara bölgesi gibi baktığımızda İstanbul'a hem Akdeniz hem de Karadeniz ikliminin görüldüğü bir geçiş iklimine sahip. Bu sebeple de İstanbul'un doğal yaşam alanları çok çeşitlilik gösteriyor. Baktığımızda İstanbul'da ormanları görüyorsunuz, makilikleri görüyoruz, fundalıkları görüyoruz, kumulları görüyoruz, sulak alanları görüyoruz. Bunlar başlıcaları ve hepsinin de tür kompozisyonları farklı. Yani kısaca ne kadar farklı habitat doğal olarak da beraberinde bu kadar çok çeşitliliği getiriyor İstanbul'da. Nasıl bir çeşitlilik diyorsunuz? Evet, aslında bunu vejetasyon söylemekte fayda var. Örneğin Kuzey Karadeniz kumullarına çıktığınız zaman kum zambaklarını sadece bu bölgede görüyorsunuz. Ya da kumul bitkilerini o bölgeye has İstanbul'a, Centaurea kilea ya da Jurnia kilea adını kiliosan almış bitkilerdir bunlar. Kuzey Karadeniz'de yani kıyı kumullarında görebiliyoruz. Bu açıdan İstanbul dediğim gibi çok fazla habitat çeşitliliğine sahip bir şehir olduğu için de doğal olarak bu zenginliği barındırıyor. Şimdi dünya florasını koruma amaçlı yapılan çalışmalarda önemli bitki alanlarının belirlenmesi çok önemli. Dünyada yaklaşık şu an işte 2500'ün üzerinde öba var. Türkiye'de de bu çalışma yapıldı. 2005 yılında yanılmıyorsam Neriman Özatay tarafının yürütücülüğünde yapılmıştı. Türkiye'de 122 tane öba belirlendi. Önemli bitki alanı belirlendi. Şimdi diyeceksiniz İstanbul'da ne işi var bunun, ne alakası var? Bu öbaların 7 tanesi de İstanbul'da. Yani İstanbul sınırları içerisinde 7 tane önemli bitki alanı var. Ve hemen hepsi İstanbul'un kuzeyinde. 4 tanesi de kıyı kumulları bunların. İşte Terkos, Kasatura, Ağaçlı Kumulları, Kilyos, Şile Sahilköy. Diğerlerine baktığımızda şu an Başakşehir tarafında olan Batı İstanbul Meraları dediğimiz alan. Kuzey Boğaziçi, Ömerli Havzası. Buralar çok önemli alanlar ve çok önemli bitki çeşitliliğine sahip alanlar. Ancak şöyle bir durum var. Günümüzde bunların hemen hemen hepsi insan baskısı altında. Yapılaşma tehdidi altında.
0: çeşitlilik, zenginlikten bahsediyoruz. Bunun ne kadarı doğal flora, ne kadarı insan eliyle dikilmiş bitki? Aynı zamanda İstanbul en çok göç alan kentlerin başında geliyor. Gelenlerin bir katkısı olmuş mu kente ya da sizi şaşırtan bir tür oldu mu burada gördünüz? Örneğin sadece Doğu bölgesinde olup da diyelim İstanbul'da görülen ya da Karadeniz bölgesinde olup da İstanbul'da gördüğünüz bir değişik çeşit var mı?
1: Flora dediğimiz yapı bir bölgede yetişen doğal veya doğallaşmış bitkilerin listesidir aslında. Biri ya da birilerinin başka bir coğrafyadan getirip evinin arka bahçesine ya da parka diktiği bir bitki o ülkenin ya da o ilin doğal florasına dahil edilmez. Yani bu sebeple İstanbul florası için verdiğimiz bu sayının hemen hemen tamamı doğal flora elemanlarıdır. Şimdi mesela biraz önce sordunuz, Karadeniz'de bir bitkinin İstanbul'da bulunması çok normaldir. Çünkü İstanbul'un kuzeyi Karadeniz iklimi etkisi altındadır. Ya da Akdenizlerin adalarda görülmesi gayet normaldir. Çünkü adalar tamamen Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Günümüzde İstanbul kentleşmeyle birlikte peyzaj uygulamalarına ve bizim hani egzotik diye adlandırdığımız Türkiye'de olmayıp başka ülkelerden getirilerek yetiştirilen çok sayıda bitkiye ev sahipliği yapmaya başladı. Egzotik, bulunduğu yere özgü olmayan. Türkiye için egzotik mesela sahil çamı Türkiye'de doğal olarak yeriş göstermez. O yüzden Türkiye için egzotiktir. İstanbul'da ağaçlandırma çalışmaları da kullanılır. Karaçam İstanbul için egzotiktir. Türkiye'nin doğasında vardır. Ancak İstanbul'da doğal yeriş göstermediği için İstanbul'da egzotik olarak yine aynı şekilde ağaçlandırma çalışmalarında kullanılır. Fıstık çamı, servi yine aynı şekildedir. Şimdi beni şaşırtan tür oldu mu sorusuna gelince, şimdi doğrusu hani İstanbul'da peyzaj uygulaması yapılmış tüm park ve bahçeler beni şaşırtıyor. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Sanki başka bir coğrafyada dolaşıyormuşum hissi veriyor bana. Ya bu olumlu ve olumsuz iki yönden değerlendirebilirim aslında. Çünkü olumsuz yönü şu, bu kadar floristik zenginlikten bahsediyoruz. Sadece İstanbul değil, Türkiye'nin floristik zenginliğinden bahsediyoruz. Hiç mi bitki yok bizim peyzaja kazandırabileceğimiz? Tamam, bir botanik bahçesi olsa tabii ki durum anlaşılabilir. Botanik bahçesi çünkü böyle bir amacı vardır, böyle bir misyonu vardır. Ancak park ve bahçelerde bu kadar ithal, bu kadar bu coğrafyaya ait olmayan bitki sokmanın ben doğru olmadığını düşünüyorum. Ha, iyi yanı da şu, olumlu yanı da söyleyeceğim kendi açımdan. Bu coğrafyada görmemin mümkün olmadığı bitkiler. Mesela şu an geziyorum Maltepe'de, dolga alanlarında özellikle lale ağacı. Kuzey Amerika orijinli bir ağaç. Yani şu an benim Kuzey Amerika'ya gidip bu bitkiyi görmek ihtimalim yok. Gayet de görseli güzel bir ağaç. Aynı şekilde mabet ağacı. Ana vatanı Çin olan bir ağaçtır bu da. Bunu da park ve bahçelerimizde görebiliyoruz. Özellikle sonbahardaki rengi muhteşemdir bu ağacın. Yine sedir mesela, Cedrus atlantica. Ana vatanı Cezayir Fas olan bir ağaçtır bu da. Bunu da bizim eski özellikle Kadıköy'de bu eski konakların bahçelerinde ya da adalarda ya da dediğim gibi korularda göreceğimiz ağaçlardan bir tanesi görseli muhteşemdir.
0: Peki şimdi bahar geldiğinde biz laleleri, erguvanları, sümbülleri görüyoruz ve İstanbul'la özgü diyoruz ama İstanbul'la özdeşleşen hangi bitki türleri var? Bize bunları da anlatır mısınız?
1: Şimdi laleler, evet, bir döneme damgasını vurmuştur bu. Osmanlı döneminde bir devre adını da vermiştir. Getirilmiş, İthal edilmiş ürünlerde. Sümbüller de aynı şekilde. Erguvanlar, evet, Türkiye'nin doğal ağacıdır. Özellikle İstanbul'da simge olmuştur. Boğaz'da Nisan ayı sonu Mayıs başına kadar çok güzel. Yapraktan önce çiçek açtığı için ve çiçeklerin de görseli rengi çok güzel olduğu için evet İstanbul'a özdeşleşmiştir diyebiliriz. Ancak henüz özdeşleşmemiş olabilir ama özdeşleşmesi gereken bitkiler var. Bitkilerin tanınması gerekiyor. Tanıyalım ki bu bitkileri çok geç olmadan bu türleri koruyacak önlemleri alabilelim. Çünkü bakın hala bir zenginlikten bahsediyoruz ama bu zenginliği tanıtamadan tüketmeye, yok etmeye başladık. O yüzden bir an önce bu bitkileri İstanbul'a özdeşleştirmemiz gerekiyor. Buna en güzel örnekler muhtemelen İstanbul endemikleri olacaktır. Mesela birçok dinleyici eminim ki İstanbul'da kardelen yetiştiğini bilmiyordur. Galanthus pilicatus adını da İstanbul'dan almıştır. Altur bizantinus özellikle Şubat ayında başlar, Mart sonuna kadar İstanbul'un bazı yerlerine, belki onu daha sonra konuşuruz, nerelerde olabileceği yetişir. Aynı şekilde bir çiğdem türü adını İstanbul'dan almıştır. Crocus istanbulensis. Aynı şekilde bir diğer çiğdem türü Ümraniye çiğdemi ya da Sultan Pelemiri dediğimiz Cephalalia tüteliana sadece İstanbul'a özgüdür. Bırakın dünyayı, Türkiye'de başka bir yerde yetişmeyen bir bitkidir bu. Son yıllarda yayınlanmış bir yabani soğan türü Allium istanbulicum yine adını İstanbul'dan almış. Bir ballı babagiller ailesinden Stachys istanbulensis yine adı İstanbul'dan almış. Onun dışında yine sayabileceğimiz, sonbaharda görebileceğimiz, adını Kadıköy'den almış bir acı çiğdem Porcicum calcedonicum. Yani görseli mükemmeldir bu çiçeğin, sonbaharda açar. Yine orman altlarımızda, meşeliklerde göreceğimiz İstanbul çevresinde yayılış gösteren Centaurus hermani muhteşem bitkilerdir ve bunların bir an önce İstanbul'da özdeşleşmesi gerekir.
0: Şimdi bir rota çizelim isterseniz İstanbullulara ya da İstanbul'u ziyarete gelenlere bayram vesilesiyle. Hangi bitkileri nerede görebilirler? Bir rota çizecek olsak nasıl anlatırız?
1: Şimdi bunu isterseniz genel yapalım, bayramı da arasına katabiliriz. Olur. Şimdi bu planlamayı tabii ki öncelikle dönem dönem planlamamız gerekiyor. Biliyoruz ki her bitkiyi her zaman göremiyoruz. İlk çiçeklenenler nedir? Şubat, Mart aylarında hemen bu havalar ısınmaya başladığı zaman geofit dediğimiz soğanlı bitkiler çiçeklenmeye başlar. Biraz önce saydığım bu Crocus istanbulensis, işte efendim Crocus pestalozzi bizim ilk baharda ortaya çıkan bitkilerdir. Bunu nerelerde görebiliriz? İstanbul'un makiliklerinde. Özellikle hani bizim bu taşlı kayalık dediğimiz üzerinde sanki bir şey yetişmezmiş gibi gördüğümüz ve o yönde davrandığımız yerlerde bu bitkileri görebiliriz. Mesela nedir? Aydos Tepesi. Bunun için çok ideal bir yerdir. Eğer Şubat ayı sonunda Aydos Tepesi'ne çıkarsanız, bu sene kar biraz geç kalktı, kış biraz uzun sürdü, birazcık daha geç olacaktır bu. Aynı yerde hem çiğdemleri göreceksiniz, hem de meşe altlarından yoğun bir şekilde kardelenleri göreceksiniz. Sonra nedir? Mesela bu aya doğru geldikten sonra onların işi en fazla 2 hafta, 3 haftadır. 2-3 hafta içerisinde kardelenler, çiğdemler işini bitirir. Yerine başka çiçekler açmaya başlar. Mesela aynı yerde bir ay önce çiğdemleri, kardelenleri gördüğünüzde bir süre sonra bir bakıyorsunuz anemonlar ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi Mayıs ayı İstanbul'da orkidelerin görüleceği zaman geldi. Özellikle Batı İstanbul meraları, Başakşehir tarafına giderseniz hala kaldıysa burada 5-6 tür orkideyi yan yana görebilirsiniz. Bakın İstanbul'da totalde 49 farklı orkide yetişiyor. Bunların hepsini bu içerisinde görebilirsiniz. Ya da şu an tam çiçekte İstanbul nazendesi endemik bir türdür. Latrus undulatus yaprak kenarları dalgalı gösterişli pembe çiçekleri olan bir türdür. Beykoz üstlerine giderseniz ya da Aydos Kayış Dağı etrafında gezerseniz bunlar karşılaşmamanız mümkündür buralarda. Temmuz ayında yine aynı şekilde Aydos, Çatalca, buradaki meşeliklerde Centaurus hermani bir peygamber çiçeği cinsi diyeyim ben size. Turuncu renkli çiçekleriyle çok görseldir. Biraz önce bahsettiğim her sonbahara doğru yazın biraz duracaktır bu dönem. Çünkü yaz sıcaklarıyla birlikte çiçeklenme azalacaktır. O baharda açanlar artık meyve gelişim sürecini tamamlayacaktır. Sonbahar yağışlarıyla birlikte bu sefer sonbahar geofitleri, sonbahar soğanlı bitkileri çiçeklenmeye başlayacak. O biraz önce adını Kadıköy'den aldığını söylediğim Korçukum kalsedonu ki muhteşem bir çiçektir. Aynı şekilde Kayış Dağı'nda. Hala kaldı mı bilmiyorum. Bir dönem vardı Çamlıca'da. Orada da Koçukum kalsedonu kum vardı. İstanbul o yüzden her dönem gezilebilecek, her dönem bitkileri incelenebilecek bir yer aslında.
0: Şimdi benim dikkatimi genellikle Boğaz yakınındaki renklilik çok çekiyor. Yani bir sürü çiçek görebiliyoruz ve çok renkli manzaralarla karşılaşabiliyoruz. İstanbul'un Avrupa yakasıyla Anadolu yakasındaki bitki çeşitliliği arasında bir fark var mı? Bunu sormak isterim. Bir de mesela Boğaz'a yakın olanlarda bir farklılık var mı? İçe doğru daha farklı türlerle karşılaşılıyor mu?
1: Aslında bu sorunuzu İstanbul'un Avrupa-Anadolu yakası değil de onu da tabii parantez içerisinde kullanacağım. İstanbul'un kuzey-güney şeklinde cevaplasam sanki daha doğru olacak. İlk etapta İstanbul'daki bu zenginlikten bahsederken biraz aslında buna değinmiştim. Mesela hep duyuyoruz kuzey ormanları diye bir yapıdan duyuyoruz. Şimdi nedir? İstanbul'un kuzeyi Karadeniz iklimi etkisi altında. Yani burada yağışın bol olduğu bir yerden bahsediyoruz. Güneye indiğimiz zaman iklim değişiyor. Güneye indiğimiz zaman artık Akdeniz iklimi etkisini hissettiriyor. Böyle olduğu zaman da doğal olarak bitki örtüsü de buna göre şekilleniyor. Mesela kuzeyde kumullardan çıktıktan sonra Belgrad Ormanı'na geldiniz. Belgrad Ormanı Avrupa yakasında. Bunun Anadolu yakasındaki karşılığı da Alemdağ Ormanlarıdır. Şimdi bu ormanlarda baktığımızda hakim ağaç türleri meşedir. Yani yaprak döken ağaçlar vardır burada. Ve ancak rutubet ve nem isteği yüksek olan yerler olduğu zaman bu sefer ne karşımıza çıkıyor? Kayını görüyorsunuz, yürgeni görüyorsunuz, kestane çıkıyor, akça ağaç çıkıyor, kızıl ağaç gibi ağaçlar çıkıyor. İstanbul'un kuzey taraflarında. Çünkü bir de şöyle bir şey var. İstanbul çok büyük bir kent ve çok eski bir yerleşim olması nedeniyle de kent çevresindeki ormanların gerçek karakteri bozulmuş durumda. Alanları çok daralmış. Baktığımızda şehir merkezinde neredeyse doğal yaşam alanı kalmadı. Mesela güneye girelim. Yine biraz önce bahsettiğim Aydos gibi. Burada daha kuru tabiatta ormanları görüyoruz. Yine meşe ormanlarını görüyoruz. Hele adalara gidin. Adalarda ne görüyoruz? Adalar tamamen Akdeniz iklimi etkisi altında. Burada Kızılçam ormanlarını görüyoruz ve Kızılçam ormanları altında Maki elemanları var. Yani Akdeniz, Ege'de gördüğümüz Maki elemanları yukarıya doğru geliyor. Akdeniz ekliminin etkisiyle birlikte ve adalarda Kızılçam'la birlikte bulunuyor bunlar. Doğal olarak işte adaların en önemli bitki topluluğunu oluşturuyor Kızılçamlar aynı zamanda. Tabii sadece bu odunsu taksonlardan bahsetmiyoruz. Bizim asıl zenginliğimiz otçu türler. Bu açık alanlarda. Orman atlarına çok fazla girmezler. Orman açıklıklarında ve biraz önce yine söyledim. Bizim boş alan, kıraç alan dediğimiz alanların bitki çeşitliliği, bitki zenginliği çok çok fazla. O yüzden bu alanlara boş alan gözüyle bakmamamız gerekiyor.
0: Siz yeni türleri keşfeden de bir uzmansınız. Bu noktada İstanbul'da yeni türler var mı? Son dönemde gördüğünüz ya da keşfedilmeyi bekleyen türler.
1: Şimdi bu aslında bir Türkiye gerçeği. Niye Türkiye gerçeği diyorum? Neredeyse her hafta ülkemizde birden fazla tür keşfedildiğini duyuyoruz. Türkiye'de hala bu çalışmalar çok hızlı devam ediyor. Hala tanıyoruz fularımızı, hala yeni türler keşfediyoruz. İstanbul için bu oran düşük ama imkansız değil. Çünkü yakın zamanda bilim dünyası için tanımlanmış yeni türler var. Ayrıca daha önce İstanbul'dan kayıt edilmemiş yeni kayıtlar da mevcut. Şimdi bakın bu iki kavramı hemen burada ayırmam gerekiyor. Yeni tür dediğim şu, siz de zaten biliyorsunuz ondan zaten sormak istediğiniz oydu. Bilim dünyası için yeni tür tanımlanıyor, ilk defa tanımlanıyor. Yeni kayıt ise şu, var dünyada var ya da Türkiye'de yayılış gösteriyor. Ancak İstanbul'dan daha önce kayıt edilmemiş. Düşünün İstanbul üzerine bu kadar çalışma yapılmış ama hala İstanbul için yeni kayıt olan örnekler çıkabiliyor. O yüzden çok geçmişe gitmeden birkaç örnek vereceğim. Mesela 2005 yılında biraz önce bahsettiğim İstanbul'a sembol olacak bitkilerden bir tanesi Sultan Pelemiri, Latince adında söylemem gerekiyor, Cephalaria tuteliana yayınlandı. 2005 yılında Bahçeşehir'den, Spartakule Vadisi'nden. Bakın bu bitki çok önemlidir. Bununla ilgili tür koruma eylem planı da yapılmıştır. Yine 2018 yılında yayınlanan Allium Istanbulense, yani bir yabani soğan, adını İstanbul'dan almış yabani soğan, Arnavutköy, Terkos, Bursa'dan, Makinikler içerisinden toplandı ve yayınlandı. Yine benzer yerden bir ballı babagiller ailesinden, Stachys'ten bahsetmiştim. Stachys Istanbulensis, yani ballı babagiller ailesinden bir bitki. Bu da 2022 yılında yayınlandı. Yine Terkos'tan, yine Arnavutköy'den, o yukarıda bahsettiğim övaların içinden, önemli bitki alanları içerisinden çıkmış örneklerden bir tanesi. Bakın bunlar yeni türler. Yakın zamanlarda yayınlanmış yeni türler. Aynı şekilde yeni kayıtlar da var. Mesela bunlardan bir tanesi benim Belgrad ormanlarından bulduğum bir takkeli salep. Staveniella denen satiroideslerinden bir takkeli salep. Bununla birlikte İstanbul'da yayılış gösteren orkide sayısı 49'a yükseldi. Bakın İstanbul gibi bir alanda 49 tane orkide yetişiyor. Bu ne kadar bir habitat çeşitliliği anlamına geliyor aslında. Yine aynı şekilde yine bir ballı babagillerden bir örnek. Yine Terkos tarafından topladığım Türkiye'de yayılışı olan, biraz önce siz de söylemiştiniz, Karadeniz'de yayılışı olan İstanbul'dan daha önce toplanmamış bir örnek. O da Terkos'tan çıktı. Sonrasında 2014'te yayınlamıştım yanılmıyorsam bir ezan çiçeği. Ana vatanı Güney Amerika orijini bir bitki. Oenothera paradiona. Çatalca tarafından topladık bunu. Yani Türkiye'ye giriş yapmış. Bu bir alien bitkidir. Yani yabancı bir bitkidir. Dediğim gibi ana vatanı Güney Amerika'dır. Ama Türkiye'de de kayıt oldu. Bir yolla buraya taşımış bir bitkidir. Tabii bunları da izlemek gerekir aynı zamanda. O yüzden şunu söyleyebilirim. Evet, İstanbul'da hala keşfedilmeyi bekleyen türler olabilir.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için tekrar iyi bayramlar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim Zeynep Hanım. Ben de herkese iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Doğa konuşmalarında bugün İstanbul'un bitki ve çiçek çeşitliliğini konuştuk. Bir de meraklıları için doçent doktor Sırrı Yüzbaşıoğlu'yla rota çizdik. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle iyi bayramlar.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Hava durumu.
1: Pazar günü ülke genelinde güneş görülecek. İstanbul biraz bulutlanıyor. Sıcaklık 25 derece. Ankara 22, İzmir güneşli 30, Bursa 28, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava bulutlanıyor. Trakya kesiminde kısa süre sağanak geçişi bekleniyor. Edirne ve Balıkesir 30, Sakarya 27 derece. İç Anadolu açık. Rüzgar hafif. Eskişehir 23, Kayseri 21, Konya 24 derece. Ege bölgesi güneşli. Manisa 30, Muğla 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz güneşli. Rüzgar hafif esiyor. Adana 29, Mersin 27, Kahramanmaraş 29 derece. Karadeniz'de yağış az noktada. Sadece iç kesimlerde kısa süre görülecek. Bolu ve Samsun 22, Trabzon 20 derece. Doğu ve Güneydoğu az bulutlu. Ağrı'da kısa süre yağmur var. Erzurum 16, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
2: Burası NTV Radyo. Saat 20.

0: sabah saat 20 NTV'de ana haber bülteniyle karşınızdayız. Türkiye ve dünyada olan biteni anlatacağız. Özetleri paylaşalım, ayrıntılara geçeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün gözler Ankara'daydı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra genel merkeze gitti, destekçilerine seslendi. Eski yönetime sert sözlerle yüklendi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı'nın önünde konuştu. Derhal kurultay yapılsın dedi. Kurban Bayramı tatili yarın bitiyor. Yollarda yoğunluk var. Özellikle İstanbul'a giden yollarda bazı noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Son durumu paylaşacağız. ABD ile İran anlaşabilecek mi? Trump ekibiyle İran konusunda son değerlendirmeyi yapmak için dün durum odasında toplandı ama toplantıdan sonuç çıkmadı. Trump'ın açıklamalarına İran'dan yanıt var. Ayrıntıları Washington ve Tahran'dan canlı bağlantılarla alacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve getirilmesinin ardından ilk kez genel merkezdeydi. Bayramlaşma programında konuştu. Kılıçdaroğlu, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için, rüşvetçi belediye başkanlarını ayıklayamadığım için özür diliyorum dedi.
1: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılının ardından genel merkezdeydi. İlk konuşmasında arınma vurgusu yaptı. Partiye sızan FETÖ ajanlarını, rüşvet alan belediye başkanlarını ayıklayamadığım için özür diliyorum diye konuştu.
1: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum.
2: Kılıçdaroğlu'nun sözleri sertti. Kimler atamızın emaneti partiyi pavyon masalarına meze etmeye çalıştı, kimler bu emaneti mahkeme kapılarına düşürdü diye sordu.
1: Baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
2: Kılıçdaroğlu kurultayın en kısa zamanda yapılacağını da söyledi.
1: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız?
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel ise genel merkezdeki mitingle aynı saatlerde Kızılay'da halk buluşmasında konuştu. Özel, hiç kimsenin bir gün dahi kurultayı geciktirmeye hakkı yoktur, derhal kurultay yapılmalıdır dedi. Özel, mitingin ardından Anıtkabir'e yürüdü.
3: Hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel merkezdeki mitingde aynı saatlerde Güven Park'taydı. Partinin hızla kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi.
3: Biz kaybeden, kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın. Partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. Cumhuriyet Halk Partisi atama kabul etmez.
2: Özel kurultaya kadarki süreç için ön seçim çağrısı yaptı. Genel başkana üyeler karar versin dedi.
3: Sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim.
2: Özel'in halk buluşmasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Konuşmaların ardından Özel, partililer ve mitinge katılanlar Anıtkabir'e yürüdü. Özel'le birlikte binlerce kişi Anıtkabir avlusundaydı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararıyla başlayan yeni süreçte bugün tabii tarihi geçecek günlerden biriydi. Eski ve yeni genel başkanlar aynı saatte farklı meydanlarda ve birbirinden farklı mesajlarla kürsüdeydi.
2: Aynı saatte iki farklı adreste. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara İl Başkanlığı önünde bayramlaşma programında konuştu. Kılıçdaroğlu 2,5 yılının ardından geldiği genel merkezde çiçeklerle karşılandı. CHP Genel Başkanlığı koltuğundan ilk görüntüler paylaşıldı, ardından miting için partililerin karşısına çıktı.
4: CHP Genel Merkezi binasının ön yüzüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun dev bir posteri asıldı. O posterde yazılı olan "Şimdi arınma zamanı" mesajıysa dikkat çekti.
2: Aynı saatlerde Ankara Kızılay'da hareketliydi. Partililer il başkanlığı binası önünde toplandı. Önce milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları partililere selamladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir konuşma yaptı. Son olarak da Özgür Özel partililere seslendi.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında anlaşmaya varılabilecek mi? Dünya merakla bu sorunun yanıtını bekliyor. Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın ABD'nin kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacağını açıklarken, İran tarafındansa Trump'a tepki geldi. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz, Amerika, NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk da İran'dan gelen açıklamaları aktaracak. Önce ABD'ye Begüm Dönmez Ersöz'e dönelim. Begüm.
5: Burak, ABD Başkanı Donald Trump dün ulusal güvenlik ekibiyle yaklaşık 2 saat süren bir toplantı gerçekleştirmişti. Dolayısıyla o toplantıdan bir kararın çıkacağına dair bir beklenti vardı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump o toplantının ardından bir karar açıklamadı. Aslında taraflar, yani İranlı müzakerecilerle Amerikalı müzakereciler, salı günü çerçeve anlaşmasının taslağı konusunda hemen hemen, yani önemli ölçüde bir uzlaşma sağlandığı yönünde haberler gelmişti. Trump da birkaç gün bu konuyu düşünmek istediğini söylemişti danışmanlarına. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump bu hafta sonunu Beyaz Saray'da geçiriyor. Yani genelde Florida'ya hareket ederdi. Cuma günü mesaisini tamamladıktan sonra bu hafta sonu Beyaz Saray'da Trump. Dolayısıyla acaba İran'la müzakereler ve bu çerçeve anlaşması konusunda bir karar gelir mi, gelmez mi, bir soru işareti, ama bir beklenti de var bir yandan. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'te bugün Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyalog Savunma Zirvesi'nde konuştu İran konusunda. ABD Başkanı Donald Trump'ın sabırlı olduğunu, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelleyecek iyi bir anlaşma istediğini söyledi. Yani kırmızı çizgi, nükleer silah, nükleer program, bunun altı bir kez daha çizilmiş oldu. ABD Savunma Bakanı Hegseth, eğer anlaşmaya varılmazsa da Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya hazır olduğunu da altını çizdi. Stoklarımız hazır, mühimmatlarımız hazır, iyi bir noktadayız ifadesini kullandı. Şimdi biraz önce söylemiştik ya, aslında salı günü hemen hemen taraflar bu çerçeve anlaşması konusunda uzlaşıya varmıştı, ama anladığımız kadarıyla buna son şeklinin verilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması geciktiriliyor. Amerikan NBC News'a konuşan üst düzey bir Arap yetkili, iki taraf arasındaki müzakerelerle ilgili bilgi sahibi olan bir Arap yetkili, 3 gün önce aslında Doha'da bu iş kapanmıştı, halledilmişti, ama şimdi herkes tavuk yumurta oyunu oynuyor diye anlattı. Bu ifadelerle tanımladı gelinen noktayı ve süreci. Anladığımız kadarıyla Tahran ve Washington arasındaki güven sorunu da bu süreci bir miktar geciktiriyor. Çünkü özellikle Tahran, hem Washington'a hem Tahran, ama özellikle Tahran, karşı taraf bir adım atmadan, karşı tarafın elini görmeden harekete geçmeye pek istekli değil gibi görünüyor.
0: Begüm, şimdi anlaşmaya yaklaştıkları anlar da oldu. Hala üzerinde konuşuluyor bazı maddelerin. Hangi konularda uzlaşamıyorlar? Buna dair bir bilgi var mı?
5: Burak, çerçeve anlaşmasının taslağında Hürmüz Boğazı ve Amerikan donanmasının uyguladığı abluka kısmında yol alınmış görünüyor. Peki mesele nerede kilitleniyor? İki konunun öne çıktığını söylemek mümkün. Bunlardan bir tanesi İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması. Toplamda bu miktar 24 milyar dolar ve Tahran ilk aşamada 12 milyar doların serbest bırakılmasını istiyor, bu dondurulmuş varlıkların 12 milyar dolarının. Fakat ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde paylaştığı o uzun ayrıntılı mesajda bir para transferi gerçekleşmeyecek demişti ikinci bir açıklamaya kadar. Çünkü bu durum aslında, yani bir önceki 2015'te İran'la imzalanan nükleer anlaşmayı hatırlayalım, JCPOA'yı, Obama döneminde imzalanan anlaşmanın özellikle bu kısmını Trump çok eleştirmişti. Uçakla paralar gitti İran'a diye. Dolayısıyla böyle bir görüntü vermek istemiyor ABD Başkanı Donald Trump anladığımız kadarıyla. O yüzden de bir para transferi gerçekleştirilmeyecek şeklinde bunun altını çiziyor. Fakat Tahran'ın beklentisi, dediğimiz gibi, bu 12 milyar doların serbest bırakılması. Bir yandan da ilk aşamada bu 12 milyar doların 6 milyar dolarlık kısmının Katar üzerinden oluşturulacak finansal bir mekanizmayla İran'a bunun aktarılması gibi bir formül üzerinde duruluyor ki Washington doğrudan İran'a ödeme yapıyor gibi görünmesin diye. Bu dile getirilen iddialardan bir tanesi. Bir diğer sürecin kilitlendiği bir diğer dikenli konu diyelim, İran'ın nükleer programı, zenginleştirilmiş uranyum stoğuna ne olacak? ABD Başkanı Donald Trump bu uranyumun yerin altından Amerika, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'yla birlikte koordinasyon içerisinde çıkarılacağını ve yok edileceğini söylemişti. Ama nükleer program gibi Trump yönetimi açısından kırmızı çizgi olan ama Tahran'ın bu ilk aşamada ele almak istemediği bir konu, sonraki aşamalara bırakılacak, müzakerelerin sonraki aşamasında tartışılacak bir konu. Şimdi ilk aşamada bu 14 madde olduğu ifade edilen ilk öncü plan diyelim, çerçeve anlaşması İran'dan çok fazla taviz içermiyor gibi. Dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump açısından da siyasi açıdan bir zorluk yaratıyor. Çünkü savaştan önce açık olan Hürmüz Boğazı'nın açılması karşılığında abluka kaldırılacak. Özellikle Cumhuriyetçi Parti içerisinde İran konusunda şahin isimler şimdiden bu çerçeve anlaşmasını eleştirmeye başladı bile.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. İran'sa ABD'nin diplomasiye ihanet ettiği görüşünde. Bugün dini lider Müşteba Hamaney'in danışmanından sert bir tepki geldi ABD'ye. NTV Tahran muhabiri Ali Çavuk notlarıyla karşımızda. Ali.
6: Burak, yayın öncesinde İranlı bir meslektaşımla konuşuyordum. Kendisi şöyle bir ifade kullanıyor, onunla başlayayım. ABD-İran arasında hiçbir konu kesinleşmeden kesin olarak hiçbir şey söyleyemeyiz. Yani iki ülke arasında her ne kadar uzlaşıya bir adım kalmış görüntüsü olsa da her şey bir anda tersine de dönebilir. Yani belirsizlik ve anlaşılamayan konu başlıkları hala devam ediyor. Senin de söylediğin gibi İran lideri Müşteba Hamine'in danışmanı olan eski devrim muhafızları komutanlarından Muhsin Rızai'nin bugün bir değerlendirmesi oldu. Beklenildiği üzere Trump üçüncü kez diplomasiye ihanet etti ifadesini kullandı ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı askeri ablukanın, deniz ablukasının hala sürdüğünü ve müzakerelerdeki aşırı taleplerini de hala devam ettirdiğini söyledi ve müzakere yanlısı olmadığını, başka hedefler ve niyetler taşıdığını artık göstermiştir ifadesini kullandı ve o güvensizlik sorununu aslında derinleştiren bir ifade kullandı. Öte taraftan da her gün bunun sıklığı arttı. Hürmüz Boğazı'nda ve Bender Abbas bölgesinde patlama sesleri veya hava savunma sistemlerinin aktif olduğuna ilişkin haberler, bilgiler her gece geliyor. Burada İran'dan izinsiz bir şekilde geçmeye çalışan gemilere ateş açıldığı şeklinde ardından bir açıklama geliyor ve İran Hürmüz Boğazı üzerindeki konumunu ve statüsünü fiiliyatta sürdürdüğü gibi bunu yasal bir statüyle de sağlamlaştırma arayışında. İranlı yetkililerden de bu minvalde açıklamalar geliyor ve Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin bir tasarının meclise sunulacağı ve burada oylamaya geçeceği ifade ediliyor. Bu gerçekleşir ise Güvenlik Konseyi'nde zaten onaylanmış olan bu tasarı artık yasallaşmış olacak ve İran bu konuda Umman ile müzakerelerini sürdürüyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı olan İbrahim Rıza'yı Hürmüz Boğazı'nda Rusya ve Çin'e bazı özel ayrıcalıklar tanıyacaklarını söyledi ve Boğaz'ın İran ve Umman karasuları içinde kaldığını belirterek uluslararası su literatüründe olmadığını belirtti. Söz konusu Boğaz'ın maddeler üzerinde bazı değişikliklerden bahsediyordu İran basını. İlerleyen günlerde maddelerde bir takım değişiklikler yapılabilir şeklinde kaynaklardan nakledilen haberler vardı. Bu konuda da bir yetkilinin açıklaması oldu. İran Meclisi Başkanlık Divanı üyesi olan Ali Rıza Selimi bir tür tetik mekanizmasının, geri dönüş mekanizmasının maddelere ekleneceğini söyledi. İran'ın lehine olacak şekilde bir tetik mekanizmasından bahsediliyor. Ateşkesin, daha doğrusu savaşın sona erdiğinin ilan edilmesinin ardından yapılacak 60 günlük süre içerisindeki müzakerelerde eğer ABD tarafı anlaşmalarına uymazsa İran'ın bu müzakerelerden geri çekilme şansını ve fırsatını tanıyan bir tetik mekanizmasının da maddelere ekleneceği belirtiliyor Burak.
0: Ali Çabuk aktardı. İsrail-Lübnan hattında ateşkese rağmen gerilim dinmiyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdü. 7 köy içinde tahliye çağrısı yapıldı. Washington'da ise taraflar arasındaki 4. tur görüşmeler vardı.
2: Bir yanda Washington'da devam eden görüşmeler, diğer yanda ateşkese rağmen süren saldırılar. İsrail-Lübnan hattında tansiyon 4. turu yapılan görüşmelere rağmen dinmedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere düzenlediği hava saldırılarında ölenler oldu. Ordu ateşkesi ilan ederek güneydeki Nebatiye vilayetinin farklı beldelerine de hava saldırıları düzenledi. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Ordu ayrıca Lübnan'ın güneyindeki 7 köy için tahliye çağrısı yaptı. Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki Kinya Shimona kentine roket saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. Bölgede tansiyon yükselirken Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Aoun, ateşkesin sağlanmasının ilk ve en önemli adım olduğunu, diğer tüm acil meselelerin ele alınabilmesi için gerekli temel zemini oluşturduğunu vurguladı. Diğer yandan İsrail ile Lübnan arasındaki 4. tur görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmeye iki ülkeden askeri heyetler katıldı. Görüşme 9 saatten fazla sürdü. Lübnan basınında söz konusu toplantıda İsrail tarafının Hizbullah'la bağlantılı olduğunu iddia ettiği yerlerle ilgili haritalar ve istihbarat bilgileri sunduğunu ve Hizbullah'ın kullandığı dronları gündeme getirdiği bilgisine yer verildi. İsrail'in güvenlik konusunda normalleşme talep ettiği, Lübnan tarafının ise bunun askeri değil siyasi bir karar olması dolayısıyla reddettiği ifade edildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye Özel Temsilciliği için görev süresi sona eriyor. Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptı. Rubio sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu unvanın süresi sona eriyor olsa da Barak, Trump yönetimi adına hem Suriye'de hem de Irak'ta öncü bir rol oynamayı sürdürecektir dedi. Rubio, Tom Barak için sahip olduğu uzmanlık, kurduğu ilişkiler ve önce Amerika gündemine dair derin anlayış sayesinde ülkemiz adına önemli kazanımlar sağlamaya devam edecektir ifadelerini de kullandı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barak, geçen sene Mayıs ayında Trump tarafından Suriye özel temsilcisi olarak atanmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran hattında anlaşma yakın mesajı verdi. Japon basınına konuşan Fidan, İsrail-Filistin sorununa ilişkin iki devletli çözüm vurgusu yaptı. İsrail, kendi güvenliğinin değil, daha fazla toprağın peşinde dedi.
2: İsrail'in daha fazla toprak peşinde olduğunu söyledi. İki devletli çözümü işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında ise anlaşma yakın mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asya gazetesine değerlendirmede bulundu. Bakan Fidan'a röportajda Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelere soruldu. Her iki tarafta olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Anlaşma her zamankinden daha yakın dedi. Görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyleyen Fidan, Hürmüz Boğazı'nın fiili ablukasının hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran üzerinde çok fazla baskı oluşturduğunu belirtti. Bu durumun nükleer dosyalardan bile daha öncelikli hale geldiğini söyledi. Bakan Fidan, tarafların anlaşması halinde Gazze Şeridi için hazırlanacak barış planına yönelik görüşmelerin de hız kazanabileceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı'na Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bölge ülkelerinin İbrahim Anlaşması'na katılması yönündeki teklifi de soruldu.
7: İsrail ile ticareti durdurduğumuzda Türkiye çok açık bir şekilde ortaya koydu. İsrail, Filistinlileri öldürmeyi ve Gazze'lilerin gıda, barınma, ilaç, su gibi temel insani ihtiyaçlara erişimini engellemeyi bırakmalıdır. Bunlar karşılanırsa normal hayata dönebiliriz. Sorun yok. İki devletli bir çözüme ulaşmak istiyoruz.
2: Dışişleri Bakanı, işbirliğine dayalı bir bölgesel platforma dikkat çekti. Bu çerçevede Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Basra Körfezi ülkelerinin dahil olabileceğini, şartların oluşması halinde İran'ın da sürece katılabileceğini belirtti. Fidan, İsrail'in 1967 sınırlarına dayalı bir Filistin devletini tanıması halinde sürece katılabileceğini söyledi.
7: İsrail iç siyasetinde ne yazık ki bölgesel emellerini gerçekleştirmek için sürekli olarak siyaset yapabilmek amacıyla bir düşmana ihtiyaç duyuyorlar. Ancak herkes biliyor ki İsrail kendi güvenliğinin peşinde değil, daha fazla toprak peşinde.
2: Bakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Temmuz ayında düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin de konuştu. Şu ana kadar tüm hazırlıklarımız Başkan Trump'ı ağırlayacak şekilde yapılıyor ifadelerini kullandı. Röportajda Türkiye'nin önemli bir İHA üreticisi olarak öne çıktığına işaret eden Fidan, Ankara'nın Tokyo ile savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye istekli olduğunu da sözlerine ekledi.
0: Kurban Bayramı tatilinden dönenler yollarda. Birçok kentte dün başlayan yoğunluk bugün de devam etti. Özellikle İstanbul yolunda yoğunluk vardı.
2: Tatilini bitirenler yollara düştü. Yollarda bayram yoğunluğu ikinci günde de artarak devam etti. Kurban Bayramı tatilini Karadeniz inlerinde geçirenler Karabük'te yoğunluk oluşturdu. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan Kemikli rampasında uzun kuyruklar oluştu. Karabük'te başlayan yoğunluk Bolu ve Düzce'de de devam etti. Hem Anadolu Otoyolu hem de D100 Karayolu'nda trafik akışı yavaşladı. Bazı noktalarda sürücüler saatte 20 km hıza kadar düşmek zorunda kaldı. Burası da 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kedit Kavşak olarak anılan Kırıkkale. Ankara ve Samsun istikametinde 2 gündür yoğunluk var. Yol üzerinde zaman zaman meydana gelen kazalar da oldu. Trafik akışının yavaşlamasına neden oldu. Tatil beldelerinde de benzer görüntüler vardı. Muğla'nın turistik ilçelerinden yola çıkanlar Devran yokuşunda uzun kuyruklar oluşturdu. Bayram süresince Muğla'ya yaklaşık 300 bin aracın giriş ve çıkış yaptığı öğrenildi.
0: Bayramın dördüncü gününde memleketine ya da tatile gitmeyenler İstanbul'un tadını çıkardı. Güzel havayı değerlendirmek isteyenlerin tercihi sahiller ve adalar oldu.
2: Denize girenler, balık tutanlar, piknik yapanlar. Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler güzel havanın tadını çıkardı.
8: Bayram güzel geçiyor. Havanın da güzel olmasıyla birlikte Boğaz'a geldik. Ailecek güzel bir kahvaltı yapalım dedik.
9: Bisikletimle sahilde geziyorum. Ailem oturuyor. Oyun oynadık, dışarı çıktık, kitap okuduk. Bayağı eğlenceli bir tatildi.
10: Kalktığımızda buraya geldik. Kitap okudum böyle. Dinlendim yine. Hava da çok güzel.
11: Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde kentte kalanlar İstanbul'un tadını çıkarıyor. Özellikle de sahil kesimlerinde büyük yoğunluk oluştu.
12: Vallahi çok güzel hava. Sahil bu biliyorsunuz İstanbul bayağı boşaldı. Biz de belki daha rahattır diye geldik ama bayağı kalabalık. Güzel kahvaltı yaptık, ailecek vakit geçiriyoruz.
2: İstanbul Boğazı ve çevresinde son günlerde ortaya çıkan turkuaz renk değişimi kentte kartpostallık görüntüler yarattı. Bu manzaraya alg patlaması, yani sıcaklık artışı gibi nedenler de su yosunun sayısında meydana gelen ani artış nedeni oldu.
13: İstanbul zaten boşaldı diyebiliriz. Biz de çocuklarımızla balık tutmaya, kahvaltı yapmaya, eğlenmeye geldiklerimiz de muhteşem turkuaz rengine dönüşte. Bu fırsatı değerlendiriyoruz.
14: Biz genelde şehir dışına çıkıyorduk bu bayramda ama böyle herkes kaçtığı için İstanbul'da olmayı tercih ettik. İyi ki de böyle yapmışız. Şimdi de bu güzel rengini görmeye geldik Boğaz'ın.
2: Güzel havanın keyfini en çok da çocuklar çıkardı.
15: Hava hem güzeldi hem de tam balık tutma havası. Rüzgar bu tarafa doğru esiyor. Biz de dedik ki balık tutalım.
16: Babanla fotoğraf çekmeye geldik. Bir de drone uçurmaya.
17: Çok güzel dinlendim ama biraz daha uzun olabilirdi.
18: Mutlu musun? Hava çok güzel, tatil yaptın, deniz kenarındasın.
17: Evet, çok mutluyum.
2: Her bayram olduğu gibi bu bayramda da adalara ilgi yoğundu. Özellikle Büyükada ve Heybeliada tercih edilen yerlerdendi. İskelelerde yoğunluk yaşanırken vapura binmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
0: Ünlü rap yıldızı Kanye West Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konser verecek. Saat 21'de başlayacak konsere büyük ilgi var. Ayrıntılar Dilek Yaman Demir'de. Dilek.
19: Avrupa'nın bu yaz en büyük konserlerinden biri İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda dakikalar sonra başlayacak. Amerikalı rap sanatçısı Kanye West dakikalar önce stada giriş yaptı. Konseri de zaten dakikalar sonra başlayacak. Tabii yoğun bir katılım vardı. Şimdi kameraman arkadaşım Erkut Uzunoğulları ile birlikte sabah saatlerinden beri buradayız. Buradaki yoğunluğu şimdi göstersin. Kameraman arkadaşım ben de sizlere aktarmaya çalışayım. Başakşehir'deki Atatürk Olimpiyat Stadı'nın 14 ana girişi var ve bu ana girişlerde inanın metrelerce kuyruklar oluşturdular seyirciler, izleyiciler. Hem Kanye West'i görmek hem de şarkılarına eşlik etmek için saatlerce stada giriş için burada beklediler. Tabii 14 farklı kapı var dedik ama her kapının yoğunluğu kendine münasırdı. Birden fazla seyirci geldi dedik ama sadece yerli seyircilerden bahsetmiyoruz. Türkiye'ye dünya genelinden gelen, sadece konser için gelen yabancı turistler de vardı. Biz de onlara mikrofon uzattık, sohbet ettik. Bu anı ölümsüzleştirecek, bu tarihe geçecek ana eşlik etmek için buraya geldiklerini belirttiler. Amerikalı sanatçı dedik, devasa bir prodüksiyonla seyircilerine konser vermek için hazırlık yaptı. Dev sahne sistemleri kuruldu. Özel ışık tasarımları ve uluslararası standartlardaki sahne şovları hazırlandı. Yine stadyumun aslında festival coşkusunu günün geneline yaymak için burada farklı alanlar da vardı. Yine sabah saatlerinde Before Party isimli bir burada bir kapsamda interaktif deneyim alanı kurulmuştu ki konserden sonra da bu deneyim alanı devam etsin diye After Party etkinlikleri de düzenlendi. Şimdi tüm gözlerin çevrildiği bu konser dakikalar sonra başlayacak dedik ama kalabalığı halen görüyorsunuz. Hem içeri girmek için hem de giriş yapacakları kapıyı bulmak için seyirciler, izleyiciler halen bir telaş içindeler. Tabii buradaki yoğunluğu aslında artırılacağı düşünülen bu yoğunluğu azaltmak için bir de plan yapılmıştı. Saat 13 sıralarında kapı açılacaktı. Saat 15 sıralarında da kademeli olarak içeri girişler başladı. Yine buradaki etkinlikler sırasında başlayan etkinliklerde metroda da çok yoğunluk olduğunu da belirtmekte fayda var. Çevresinde, Olimpiyat Stadı'nın çevresinde de uzun araç kuyrukları, yine yaya kuyrukları da oluştu. Bir yandan da İstanbul'daki bu devasa konserin bitmesi için, yani bu yoğunluğun minimuma indirilmesi için de İstanbul'da metrolar sabaha kadar çalışacak. Sabaha kadar metrolarda bir devam edecek o ulaşım. Yine İETT tarafından İstanbul'da 100 farklı otobüs olacak. Bu otobüslerde seyirciler buradan kademeli olarak farklı noktalarına şehrin bu şekilde ulaşımla birlikte evlerine gitmeleri sağlanacak. Saat 9 sıralarında başlayacak konser. Biz de buradayız. Konseri, İstanbul'da unutulmayacak o konseri yakından takip edeceğiz.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Bolu'da ormanda piknik yapan grubun üzerine yıldırım düştü. Biri ağır, 3 kişi yaralandı. Akraba 11 kişi Aladağ bölgesinde piknik yapıyordu. Bir anda yağmur başladı. Grup bir ağacın altına sığındı ancak ağacın üzerine yıldırım düştü. Büşra Elçin, Ümit Elçin ve Mustafa Atçılı yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan 23 yaşındaki Büşra Elçin'in hayati tehlikesi var. İstanbul Beylikdüzü açıklarında arızalanıp Marmara Denizi'nde sürüklenen bir teknede ikisi çocuk 9 kişi mahsur kaldı. Teknedekiler sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
20: 10 metrelik tekne Beylikdüzü açıklarında makine arızası yaptı. Sürüklenmeye başladı. Her geçen dakika durum daha endişe verici bir hale geldi. Rüzgarın şiddeti artıyor. Dalgaların gücü daha fazla hissediliyordu.
21: Tam kurvamız Mesmarna'ya bakıyor. Güzelce Mesmarna'nın tam bordamızda, iskele bordamızda.
20: İkisi çocuk 9 kişi büyük panik yaşadı. Sahil güvenliğe ihbarda bulundular.
22: Tam dikine 2 milyon açındayız. İsterseniz size bu numaradan canlı konum atabiliriz.
20: Yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince güvenli alanda demirletildi.
0: Tokat'ta Kelkit çayına düşüp kaybolan iki kuzen iki gündür aranıyor. Olay Perşembe günü Erek Mahallesi'nde yaşandı. Dört kuzen Kelkit çayının kenarına gitti. Kuzenler burada fotoğraf çektirmek isterken suya düştü. İkisi kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. İlker Parlak ve Oğuz Kale ise akıntıya kapılıp kayboldu. İki gencin bulunması için ısıya duyarlı dronlarla, komandolarla, botlarla arama çalışması başlatıldı. Bölgeye ayrıca Çorum, Amasya, Samsun ve Yozgat'tan AFAD ekipleriyle Ordu'dan dalgıç polisler, Ankara'dansa JAK timleri sevk edildi. Ekipler aramalarını sürdürüyor. Hatay'da geçen hafta 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmasına başlandı. Suların günler sonra çekilmesiyle Asi Nehri'nin etrafındaki binlerce dönüm tarım arazisinde meydana gelen zarar da ortaya çıktı.
2: Şiddetli yağış Asi Nehri'ni taşırdı. Çiftçinin zararı büyük.
23: Evet, dere taşkını şu an matbaayı perişan etti.
2: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 21 Mayıs'ta etkili olan şiddetli yağış sel ve heyelanlara neden oldu. Yeşilada, Tekebaşı ve Çöğürlü mahalleleri su altında kaldı. Asi Nehri taştı, çevresindeki tarım arazileri zarar gördü. Yoğun su günler sonra çekildi. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarım alanlarında ve seralarda hasar tespit çalışmasına başladı. Binlerce dönüm alandaki mahsulün zarar gördüğü belirlendi.
24: Son 20 yılın en şiddetli seline maruz kaldık. Asi Nehri'nin taşmasıyla birlikte önüne taktığı bütün işte moloz olsun veya diğer kirlilikler olsun Akdeniz'e, sahilimize bir şekilde yığmış bulunmakta.
2: Sel bölgesinde temizlik ve hasar tespiti sürüyor.
0: Dolandırıcılar başkalarının banka hesaplarını kiralamak üzere ilan vermeye başladı. Karşılığında yüksek miktarda günlük para, komisyon hatta yurt dışı tatil teklif eden siber suçlular hesaplar üzerinden para transferlerini gerçekleştiriyorlar. Uzmanlar bu yönteme karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
23: Banka hesabınızı başka birine kiraya verir misiniz?
25: Yok.
26: Hayatta vermem.
2: Kolay kazanç, yüksek komisyon, günlük ödeme. Dolandırıcılar şimdi de banka hesaplarını kiralamaya çalışıyor.
23: İlan olarak evet, sosyal medyada, platformlarda çıkıyor. Bu kadar IBAN verirseniz şöyle para gelir gibi şeyler çıktı yani. Dolandırıcılık aldı başını gitti. Dolandırıcılar özellikle sosyal medyaya çok sayıda ilan veriyorlar. Hesabını kiraya verenlere 100 bin liraya kadar kazanç vaat ediyorlar.
27: Bu banka hesapları kara paranın aklanmasında kullanılan en önemli etkenlerden bir tanesi. IBAN numaraları kiralandıktan sonra da illegal yollarla elde edilmiş paralar, illegal bahis sitelerinden elde edilen paralar, bunların tamamı vatandaşların kiraladığı bu hesaplarda toplanıyor. Bu hesaplarda toplandıktan sonra da doğrudan kripto paraya aktarılıyor ve izi takibi imkansız bir hale gelebiliyor.
2: Dolandırıcılar hedeflerindeki kişilere bir hafta boyunca banka hesabı
1: hesaplarını kullanma karşılığında yurt dışında tatil vaatinde bulunuyor.
3: Gençler de çok çabuk kanabiliyorlar. Günlük kazanırsın ama ileride kaybedersin.
4: Ben içeri girdikten sonra 1000 doların bana bir amacı yok, yani bir ihtiyacı kalmıyor.
1: Hesaplarını kiralayanların adının birçok suça karışma ihtimali de bulunuyor.
27: Mali bir denetime takıldığınızda doğrudan gelen paranın hesabını vermek zorundasınız. Çok büyük bir ihtimalle ciddi anlamlarda ceza alacaksınız.
3: Ne kadar teklif ederler sesinler, özgürlüğü bir şekilde satın alamazlar yani.
0: Avrupa Birliği ülkelerine giriş için gereken Schengen vizesi oldukça zor.

0: Bunlar fahiş yata satılıyor.
1: Schengen vizesi almak bir dertken konsolosluklardan randevu bulabilmek bile başlı başına bir sorun. Bu sıkıntılı süreçte başvuru sahipleri bir de bot, yani sahte hesap tehlikesiyle karşı karşıya. İddiaya göre bazı Avrupa Birliği ülkelerinin yetkilendirdiği aracı kuruluşlar randevuları gece yarısı veya sabah erken saatlerde kendi sisteminde açıyor. Sınırlı sayıdaki kota bot hesaplarla bloke edilip randevular 1000 euroya kadar çıkan fiyatlarla kara borsada satılıyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.
2: Vize randevularında karşılaşıyorum. Almam gerektiği zaman ya aracı kullanmam gerekiyor ya da bulamıyorum.
3: Randevu bulmak çok zor. Bulduğumuz zaman da çok fahiş fiyatlar ödüyoruz. Yani çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum.
1: Bot hesapların arkasında ise o anda bir insan yok. Yerine kötü niyetle oluşturulmuş dijital programlar kullanılıyor.
4: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında. İlgili Avrupa ülkelerinin vize randevularında özellikle vize danışmanlığı yapan şirketler bu bot teknolojisini kullanmaya başladı. Müşterilerine çok daha hızlı bir şekilde randevu alabilmek için.
1: Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre tüm güçlüklere rağmen 2025'te Türkiye'den yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre %8 artarak 1 milyon 268 bini buldu. Türkiye bu alanda Çin'den sonra ikinci sırada. Başvuruların %14'ü ise reddedildi. Malta %34, Polonya %29, İsveç %25'te en fazla ret veren ülkeler oldu. Yunanistan ise bu alanda en rahat ülke. Yunanistan ortalama 10 başvurudan yalnızca birine olumsuz yanıt verdi.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde gelenekleri alt üst eden Başkan Donald Trump'a yargıdan sert bir fren geldi. Mahkeme, başkent Washington'daki Kennedy Kültür Merkezi'nin adının yasa dışı olarak Trump Kennedy Center yapıldığına hükmetti. Federal yargıç Christopher Cooper, suikaste uğrayan eski Amerikan Başkanı John F. Kennedy'nin adı verilen merkezin ismini değiştirme yetkisinin yalnızca Kongre'ye ait olduğunu belirtti. Kararda binaya dev harflerle eklenen Trump isminin 14 gün içinde sökülmesi istendi. Karara öfkelenen Trump ise kültür merkezinden elini eteğini çektiğini duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, "Elimi kolumu bağlarsanız bu can çekişen kurumla işim olmaz," dedi. Merkezin yönetimini tamamen Kongre'ye devredeceğini ilan etti. Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta 20 Mayıs'tan bu yana bir mağarada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. Kayıp 2 kişiye ise arama çalışmaları sürüyor.
6: Günlerdir çamura bulanmış bir halde karanlıkta bekliyorlardı. 10 gün sonra gün ışığına kavuştular. Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta bir mağarada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. 7 kişi 20 Mayıs'ta altın aramak amacıyla başkent Vientiane'nin kuzeydoğusundaki bir mağaraya girmişti. Ancak aşırı yağışlar ve ani su baskınları sonrası meydana gelen toprak kayması çıkış yollarını kapattı. 7 kişi mahsur kaldı. 7 kişiden 5'ine günler sonra yerin yaklaşık 300 metre derinliğinde ulaşıldı. Sırada kurtarma operasyonu vardı. Tayland, Endonezya, Fransa ve Avustralya'dan uzman dalgıçlar 37 dakika süren operasyon sonunda önce bir kişiyi çıkardı. Ardından sağ bulunan 4 kişi de kurtarıldı. Operasyona dair ise ayrıntı verilmedi. Aslında kurtarma ekipleri mağaradaki suyu pompalarla tahliye etme çabasındaydı. Ancak bu plan ilk etapta başarısız oldu. Mağarada mahsur kalan kişilere tüplü dalış eğitimi verilerek dışarı çıkarılmaları seçeneği de gündemdeydi. Uzman ekiplerin kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
5: Kanser tedavisinde umut veren bir haber geldi. İngiltere merkezli geniş kapsamlı bir araştırmaya göre genetik bir test meme kanserinde kemoterapi ihtiyacını belirliyor. Böylece 40 yaş üstü hastalar test sonucuna göre kemoterapi yerine başka tedavi yöntemlerine güvenle yönelebilecek.
6: Genetik test sayesinde milyonlarca meme kanseri hastası kemoterapiyi güvenle pas geçebilecek. Bu ifade University College London liderliğinde yürütülen uluslararası çalışmaya dayanıyor. Çalışmaya İngiltere, Norveç, İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda ve Tayland'da yeni teşhis konmuş 40 yaşın üzerindeki 4000'den fazla hasta dahil edildi. Bilim insanları klinik deneyde meme kanserinde 50 farklı genin aktivitesi

0: seviyesini ölçen ve nüksetme riskini hesaplayan bir DNA testi kullandı. Çalışma kapsamında düşük risk grubundaki hastalara kemoterapi tedavisi uygulanmadı. Bu grubun 5 yıllık hayatta kalma oranı %98,7 olurken, tedavilerin bir parçası olarak kemoterapi alan hastaların hayatta kalma oranı %94,9 olarak gerçekleşti. Çalışma, katılımcıların 3'te 2'sinden fazlasının kemoterapinin yan etkilerinden kurtulabileceğini ve yalnızca hormonla tedavi edilebileceğini ortaya koydu. Çalışmayı yürüten heyetin başındaki Profesör Rob Stein, bu sonuçların daha kişiselleştirilmiş tedavilere doğru atılmış önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Bu bulguların 40 yaşın altındaki kişiler için geçerli olup olmadığı henüz bilinmiyor. Uzmanlar, çalışmaya dair kesin sonuçların birkaç yıl sonra alınabileceğini belirtiyor.
1: Proteini kimi kas yapmak, kimi tokluk hissedip kilo vermek için, kimi de kendini zinde hissetmek adına kullanıyor ama bilinçsiz tüketimi faydadan çok zarar getiriyor. Dengeli kullanıldığında faydalı olan proteinin fazlası gut hastalığına zemin hazırlıyor.
2: Sağlıklı beslenmek daha iyi. Protein yediğin zaman ette de protein var, yumurtada da protein var. Yani protein tozuna gerek yok. Çünkü içinde ne olup da olmadığı belli değil.
3: Son zamanların modası proteinden zengin beslenmek. Ancak bunun yanı sıra hem proteinden zengin beslenmek hem çantada taşınan protein barlar, aynı zamanda da protein tozları. Peki bu kadar fazla protein almak sağlığımızı nasıl etkiliyor?
4: Böbrekleri zorluyor, kolesterolü yükseltiyor, gut hastalığına zemin hazırlıyor. Sadece protein ağırlıklı beslenmek sağlığı olumsuz etkiliyor.
5: Doğal yolda aldığımız protein ürünleri aynı zamanda yüksek kolesterol içeren, kolesterol yüksekliği, böbrek probleminin olması ya da var olanın bozulması, gut hastalığının ortaya çıkması ya da gut ata gibi sorunlar ortaya çıkıyor.
4: Ancak asıl tehlike protein ağırlıklı beslenmenin yanı sıra kullanılan protein tozları. Bu ürünlerin kullanımında en büyük tehlike ise içeriği.
5: Bunların GMP sertifikası var mı? Çünkü böyle merdiven altı üretimlerde bu ürünlerin içinde ağır metaller, arsenik, kadmiyum gibi doping sayabileceğimiz maddeler bile olabiliyor bunlarda.
4: Sertifikalı olarak satılan protein tozlarının da yan etkileri bulunuyor.
5: Protein tozları malum saf protein içeriyorlar. Bunlar da bizim fizyolojimize aykırı. Mide bağırsak sisteminde problemler, akneler, kemik erimesine sebep olabiliyor.
4: Uzmanlar sadece vücut geliştirme ve ağır kardiyo gibi yoğun egzersiz programı olan sporcuların protein tozlarından faydalanmasını öneriyor.
1: Bursa'da bir judo antrenörünün dikkati Türkiye şampiyonu çıkardı. Antrenör ziyarete gittiği okulda elini sıkan Duru Şimşek'in çok güçlü olduğunu fark etti. Onun yönlendirmesiyle judoya başlayan 13 yaşındaki Duru kısa sürede altın madalyanın sahibi oldu.
0: Güçlü tokalaşması dikkat çekti. Tavsiye üzerine judoya başladı. 13 yaşındaki Duru Şimşek Türkiye şampiyonu oldu. Ondan etkilenen ablası da mindere çıktı.
6: Çok güzel bir şey. Zaten spor yapmak başlı başına çok güzel bir şey. Bir de hem antrenörümü seviyorum. Ablamla birlikte antrenmanlar yapıyorum. O da ayrı bir zevk atıyor.
0: Bursa'da yaşayan Duru Şimşek 3 yıl önce judoyla tanıştı. Okula ziyarete giden antrenör Kaan Karagül de Duru'nun elini sıkarken ne kadar güçlü olduğunu fark etti. Küçük kızı judoya yönlendirdi. Aynı gün antrenmanlara başlayan Duru 3 yılda büyük başarılar elde etti. Bursa ve bölge şampiyonlukları da ulaştı. 1400 sporcunun katıldığı Türkiye Judo Şampiyonası'nda 57 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Kuzey Makedonya'da düzenlenen Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Duru'nun başarılarının ardından 15 yaşındaki ablası Elif Şimşek de judoya başladı. O da 2 yılda bölge şampiyonlukları elde etti.
6: Bizden küçük 5 yaşında kardeşim var. Ona da mesela evde belli başlı ilk hareketleri öğrettik. Onu da bir yıl sonra başlatacağız.
0: Antrenmanlarını sürdüren sporcu kardeşler yeni müsabakalara birlikte hazırlanıyor.
1: Bolu'daki Gerede Çayı kirlilikle gündemde. Bölge halkı organize sanayi bölgesinden bırakılan atıklar nedeniyle çayın kirlendiğini düşünüyor. Kirliliğe tepki için bir araya gelen yüzlerce kişi Gerede Çayı'nın yok olmaması adına tedbirlerin artırılmasını istedi.
0: Suyun rengi çamur gibi. Etrafa kötü koku yayılıyor. Gerede Çayı'ndaki kirlilik bölge halkının tepkisini topladı.
7: Akşama kadar balıkladık, yıkanırdık. Suyunu içerdik. Ekinlerimizi burada yıkardık.
8: Şimdi balık yaşar mı burada?
7: Balığı burada, kurbağa yaşar mı?
9: Pislikten affedersin, kokudan resmen zehir akıyor. Hayvancılık yapıyorsun. Bak hayvanlarımı bıraktım geldim. Hayvanlarımız buradan su içemiyor.
0: Özellikle tarım ve hayvancılıkta kullanılan Gerede çayı bölgenin önemli su kaynaklarından biri. Ancak uzun süredir Bolu'dan Karabük'e kadar uzanan 288 kilometrelik hat üzerindeki yüzü aşkın köyde kedilik ve dayanılmaz kokuyla gündemde. Kediliğe Gerede Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların arıtmadan bıraktıkları atıkların yol açtığı belirtiliyor. Bölge halkı kediliği protesto etmek için bir araya geldi. Vatandaşlar fabrikalara tepki gösterdi.
10: Biz yaşam alanlarımızı kurtarmak istiyoruz. Burada biz kiloluk balıklar yakalıyorduk. Tarımsal sulamalarımızı gideriyorduk. Hayat buluyorduk. Çocuklarımız yüzme öğreniyordu.
0: Bölge halkı Gerede çayının yok olmaması için önlemlerin artırılmasını istedi.
1: Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında Bediüzzaman Mezarlığı'nda önemli bir proje hayata geçirildi. TÜBİTAK'ın da destek verdiği çalışmayla tarihi mezar taşları dijital ortamda kayıt altına alınacak.
0: Yüzlerce yıllık mezar taşları tek tek inceleniyor. Mezarlarda yatan kişilerin kimlikleri belirleniyor. Şanlıurfa'nın hafızası dijital ortama aktarılıyor.
11: Bizim esas amacımız ve bu TÜBİTAK projesinin esas amacı her bir mezar taşının nüfus cüzdanını çıkarmak. Yani kimliğini çıkarmak. Biz bunları tespit ettikten sonra bunların tescillenmesi ve bunların kalıcılığının korunması için de ekip olarak bu projeyle elimizden geleni yapacağız.
0: Bediüzzaman Mezarlığı Şanlıurfa'nın önemli tarihi zenginliklerinden biri. Zamanla aşınan ve silinme riski taşıyan mezar taşları için Harran Üniversitesi ve TÜBİTAK bir proje hayata geçirdi. Proje kapsamında mezar taşlarının fotoğrafları çekilerek üzerlerinde yer alan kitabeler günümüz Türkçesine çevrilecek. Tarihi alanın İstanbul ve Bursa'daki Osmanlı mezarlıklarıyla benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek.
11: Her bir mezar taşında o mezarda yatan kişinin hangi aileye mensup olduğu, hangi sülaleye mensup olduğu, burada hangi vazifeyi yaptığı gibi bir takım bilgilere ulaşacağız.
0: Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem akademik araştırmaları için önemli bir kaynak oluşturulması hem de mezarlık ziyaretlerinde kullanılabilecek dijital haritalama sistemlerine altyapı sağlanması hedefleniyor.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü bir tıra çarptı. Yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı. Otobüs rampadan inerken freni arızalandı. Hızla yokuş aşağı kayarak tıra çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine çevreye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otobüs şoförü hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay sırasında park halindeki bir başka araç da zarar gördü. Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki başkanlık seçimi öncesinde adaylar çalışmalarına devam ediyor. Derneklerle görüşen Aziz Yıldırım, kulüp ruhunu kaybetti, birlik olmamız lazım dedi.
12: Bak Fenerbahçe benim için başka bir şey, değerdir. Yani öyle Fenerbahçe için canım verir.
13: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'deki olağanüstü genel kurul öncesinde üyelere seslendi. Edirne'deki derneği ziyaret eden Sarı Lacivertlilerin başkan adayı, şampiyonluk için camianın birlik olması gerektiğini söyledi.
12: Önce Fenerbahçe'nin menfaati. Bunu sağlarsak gerisi tefalat olur. Kulüp maalesef ruhunu kaybetti. Kaybettiği en büyük şey o. Onu yeniden yaratmamız lazım. O da nasıl olur? Birlik beraberlikle. Hepimiz bir beraber olursak bizim o ruhu yakalamamız çabuktur. O zaman onu futbol takımına, diğer branşlardaki tüm sporculara aşılarız. Ve o dünya kulübü dediğimiz Fenerbahçe'mizi de ayağa kaldırmış oluruz.
13: Yıldırım, kadro planlaması hakkındaki düşüncelerini de paylaştı.
12: Bizde iyi oyuncular var ama hepsi iyi oyuncu diyemezsiniz. Eksikler var. Onları tamamlarsak o zaman bizim takım Türkiye'de en iyi takım pozisyona gelecek futbol takımı olarak. O zaman mücadele etmek daha kolay olacak. İki tane santrafor alıyoruz. Bir de elimizde var, üç etti. Belki de bir yerli de olabilir, soru işareti. Ama o zaman çok güçlü bir diğer yerlere de takviye yaparsak güçlü bir kadro olacak. İnşallah yapacağız bu sene.
13: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran'da yapılacak.
1: İstanbul Boğazı turkuaz rengine büründü. Bu görsel şölene yunuslar eşlik etti. Ana haber bültenini o anlara ait görüntülerle noktalıyoruz. Saat başında yakın planla NTV yayını devam edecek.

Türkiye'nin haber radyosu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Pazar günü ülke genelinde güneş görülecek. İstanbul biraz bulutlanıyor. Sıcaklık 25 derece. Ankara 22, İzmir güneşli 30, Bursa 28, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava bulutlanıyor. Trakya kesiminde kısa süre sağanak geçişi bekleniyor. Edirne ve Balıkesir 30, Sakarya 27 derece. İç Anadolu açık, rüzgar hafif, Eskişehir 23, Kayseri 21, Konya 24 derece. Ege bölgesi güneşli, Manisa 30, Muğla 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz güneşli, rüzgar hafif esiyor. Adana 29, Mersin 27, Kahramanmaraş 29 derece. Karadeniz'de yağış az noktada. Sadece iç kesimlerde kısa süre görülecek. Bolu ve Samsun 22, Trabzon 20 derece. Doğu ve Güneydoğu az bulutlu. Ağrı'da kısa süre yağmur var. Erzurum 16, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
1: Hava durumu.

0: İyi akşamlar. NTV'de Yakın Plan'la karşınızdayız. Bugün Ankara'da iki ayrı bayramlaşma vardı. Bu iki bayramlaşma bir anlamda birbiriyle yarışan iki miting gibiydi. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra genel başkan sıfatıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitti. Burada kendisini bekleyen partililere seslendi. Özgür Özel ise aynı saatte, aynı dakikalarda Güven Park'ta Cumhuriyet Halk Partisi il binası önünde halkla bir araya geldi. Meydanlara bakıldığı zaman Özgür Özel için toplanan kalabalığın daha fazla olduğu dikkati çekiyordu. Söylemlerde ise karşılıklı sert açıklamalar, hatta suçlamalar vardı. Kemal Kılıçdaroğlu isim vermedi ama partiye sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizden özür diliyorum ifadesini kullandı. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları üzerinden halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete, talana başvuran belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım için sizlerden tarih önünde hak deryasından özür diliyorum gibi bir suçlamayı da meydana taşıdı. Özgür Özel ise kurultay talebini yineledi. 2 milyon üyeyle ön seçim yapalım, %85 alamazsam aday olmayacağım dedi. Konuşmasının sonunda iktidar yürüyüşümüz başlıyor diyerek Güven Park'tan Anıtkabir'e yürüdü. Bu siyasi görünüm yakın tarihimiz açısından elbette tarihi, anlaşılan o ki CHP'de taraflar artık bir uzlaşının hayli uzağında. Fakat mesele nereye evrilecek? Kurultay olacak mı? Özgür Özel yeni bir parti mi kuracak gibi birçok soru önümüzde duruyor. Hepsini konuşacağız bu akşam Yakın Plan'da. Akademisyen, yazar Doktor Ufuk Uras, iletişim bilimci Doktor Ali Haydar Fırat ve kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir bu akşam konuklarımız. Hoş geldiniz diyorum tüm konuklarımıza. Ve
1: İyi akşamlar, yayınlar.
0: Sağ olun. Sayın Uras, sizle başlayalım. Sayın Uras, sizle başlayalım. Şimdi ayrıntılara tabii gireceğiz ama bugün iki alandan gelen görüntüleri, yapılan konuşmaları, yaşananları böyle genel hatlarıyla bir değerlendirirseniz nasıl bir tablo sizin için ortaya çıktı?
2: Tabii ki son derece olumsuz bir tablo. Bunun bayramlaşmayla falan bir ilgisi yok. Gençliğimizde bize vardı bayram benim neyime, sandallar yüreğime diye. Yani son derece üzüntü verici bir durum. Çünkü baştan baktığınızda mutlak mutluğundan tutun da işte genel merkeze müdahale vesaire bütün bu fotoğrafı onaylamak mümkün değil. Ama bunun nasıl aşılacağı konusunda bir diyalog zemininin, müzakere zemininin olması çok doğal. Siz de farkındasınızdır. Televizyonlarda sabahları böyle magazin programlar oluyor. Bir takım çiftler yan yana gidiyor. Ve hep yadırgıyoruz. Ya insanlar niye kendi sorunlarını kamusal alana yansıtır da baş başa gelir çözmez diye. Ya benzer bir durumun siyasette de gündeme gelmesi. Yani şikayetlerinin kamuoyuna yansıtılarak çözülmek istenmesi alışılageldik bir durum değil hakikaten. Bu bir siyasi zaaf, paralel bir yapılanmanın oluşması ve hani Nasrettin Hoca çatıdan düşünce herkes akıl vermiş, ya bana bir çatıdan düşeni bulun demiş. Biz de o çatıdan düşen sosyalistler olarak hep bu delege krizine ancak üyelere başvurarak çözebilirsiniz. Biz ÖDP'nin yıllardır bunu yaptık demiştik. Nihayet bunun benimsenmesi, en azından Özgür Bey tarafından ifade edilmesi çok önemli. Çünkü ne olursa olsun sonuçta bu partinin üyeleri partinin geleceğini belirleyecek. Eski delege mi yeni delege mi meselesini aşmak bir tür teamül yoklamasıyla mümkün. Ama bunun bile baş başa görüşülememesi, milletvekillerine kapıların kapanması ya da tebligatı aldın almadın tartışması, barikat savaşları falan, yani anlaşılır bir şey değil. Bir taraf haklı olsa ne olur, haksız olsa ne olur. Fotoğrafın tümüne baktığınızda yani böyle arına arına başaracağız, kurtulacağız durumu siyasette pek kolay olmuyor. Taraftar kazanıyorsunuz ama bütün seçimleri belirleyen o gri seçmen meseleye uzak bakıyorlar. Siyaseten yabancılaşıyorlar. Şimdi çok ağır iddialar oldu. Siz de izlemişsinizdir Kemal Bey tarafından. Hani kul hakkın yenilmesinden tutun da yolsuzluklar, FETÖ bağlantısı falan. Ama benim merak ettiğim bu bütün bu iddiaların yargı süreçlerine yansıyıp yansımadı. Ya da mutlak mutlak karar olmasaydı ben bu konuda tutum almayacaktım deyince Kemal Bey, ya böyle bir konuda niye tutum alınmasın ki? Soruları da bana sordurttu. Çünkü bunlar çok ağır iddialar. Delegelerin rüşvet alıp almadığı konusu işte 9 Haziran'daki mahkemede ele alınacak ve hakikaten öğrenmiş olacağız. Ama rüşvet alınmadı sonucu çıkarsa sorun yok. Alındı sonucu çıkarsa, yani nasıl bir delege yapısı var ki bu kadar kolay satın alınabiliyor dedirtiyor insana, bu da yapısal bir meseleyle karşı karşıya kaldınız. Yani A'dan Z'ye, sadece CHP açısından demiyorum, siyasetin dokusunu değiştirecek, dönüştürecek adımlar atılması gerektiğini bize gösteriyor.
0: Peki, peki Sayın Daşdemir, size de ya benzer bir soruyu sorayım. Bu iki işte konuşmaya, iki alanda toplanan insanlara, açılan pankartlara tümüyle bir değerlendirme yaptığınız zaman bu iki alan ne anlatıyor size?
1: Bir şekilde Kılıçdaroğlu taraftarlarının da öyle büyük bir heyecanla geldiklerini ve Kılıçdaroğlu'nun bir özlemle karşıladıklarını görüyoruz. Bu tablo bunu net olarak söylüyor. Özgür Özel'in etrafında daha geniş bir kalabalığın olduğuna dair yorumlar yapılıyor. Öyle de olabilir, daha kalabalık da olabilirler. Ancak bu süreç yeni başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'li seçmen birçok içerisinde tabiri caizse kendi partilerinin düştüğü durumdan dolayı üzüntülüler. Bu üzüntü içerisinde de neyin ne olduğunu da tam olarak algılayabilmiş değiller. Bir kısmı işte bunu iktidarın bir şekilde bu noktaya getirdiğine yönelik bir takım müdahale ettiğine, efendim Kemal Bey'i kayyum olarak değerlendirdiğine dair bir takım gözlemlerimiz var. Bunlar da belki anlaşılabilir bir durum ama nihayetinde bakıldığı zaman Kemal Bey'in iddiaları, efendim 38. Şaibeli olarak nitelendirilen kurultayla ilgili iddialarda öyle çok yenilir yutulur değil. Türk demokrasisi açısından da buradan bakıldığı zaman burada gerçekten bir arınmaya ihtiyaç olduğunda net olarak gözlemliyoruz. İleride elbette Cumhuriyet Halk Parti seçmeni tabanı bu süreçte kendi kararını verecek. Ancak geçmişte de buna benzer bir takım gelişmeler de olmuştu. Farklı sonuçlar doğurdu. Ama netice itibariyle buradaki bu Güven Park ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bir de iki farklı sonuç söylüyor. Evet, Kemal Bey'in seçerek milletvekili yaptığı isimlerin birçoğu Özgür Özel'le birlikte hareket ediyorlar. Onların düşünceleri kuvvetle muhtemel şu, bazen bazı bizim de oralarda dostlarımız, arkadaşlarımız var, konuştuğumuz zaman onlar diyorlar ki biz iktidara çok yakınız. Dolayısıyla burada AKP'nin, efendim Erdoğan'ın bir müdahalesi var. Ve biz Özgür Özel'le, İmamoğlu'yla birlikte yürüyeceğiz diyorlar. Ancak diğer taraftan bakıldığı zaman da Kemal Bey'in geçmiş hikayesi üzerinden Kemal Bey'le ilgili hiç kimse dürüstlük üzerine bir eleştiri yapmıyor. Efendim Kemal Bey'in kendi öz eleştirileri var. Mesela adalet yürüyüşü içerisinde içimizde sızmış FETÖ'cüleri tespit edemediğimiz için özür diliyorum diyor. Bu konudaki söylemlerine falan bakıldığı zaman Kemal Bey'in bir öz eleştirisi de var. Diğer taraftan da partinin arındırmaya ihtiyacı var. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınmaya ihtiyacı yok. Siyasetin tamamen kirden, pislikten, yolsuzluktan, usuzluktan arınmaya, demokrasinin de bir şekilde işletilmesine ihtiyaç var. Bu çerçevede gelecekte ne olur onu da zamanla gözlemleyeceğiz. Efendim araştırmalar yapıp toplumda okumaya çalışacağız.
0: Peki, peki Sayın Fırat, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bayramda gazetecilerle evinin önünde yaptığı bir buluşmada bugün yapacağı konuşmayı işaret edip halk buluşmasında herkesin bilmesi gereken gerçekleri anlatmak zorundayım. Mahkeme kararı olmasa hiç anlatmayacaktım ama anlatmak zorundayım, halkımız bilmek zorunda demişti. Bugünkü konuşmasının burada verdiği mesaja karşılık geldiğini düşünüyor musunuz?
3: İyi akşamlar diliyorum ve herkesin bayramını bir kez daha kutluyorum. Tamam. Şunu ifade etmek gerekiyor. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu orada yaşanan sürecin perde arkasını anlatmak istediğini söylemişti ve bugün onu bir öz eleştiri çerçevesinde yaptı. Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Kılıçdaroğlu bugün muhatap olduğu bütün eleştirileri işte seçim 13 seçim kazanamaması vesaire, işte bu referandumun, işte mühürsüz oyların ve benzeri, işte milletvekili dokunulmazlıkların kaldırılması sürecinin. Şimdi bu sürece ilişkin, o bütün bu yaşananlara ilişkin olarak bütün günah keçisi Sayın Kılıçdaroğlu ilan ediliyor. Sayın Kılıçdaroğlu bugün şunu söyledi aslında herkese: ben bütün bunları yaparken bugün karşıda olan arkadaşlarımız hepsi benim yanımdaydı. Yani listeleri onlar hazırladılar, kararları birlikte verdik. Dolayısıyla bu insanlar bu süreçlerin içerisindeydi. Ve hani şunu söyledi: yani ben arkamdan hançerlendiğim zaman bu sürecin, yani benim yanımda olan insanlar bu sürecin içindeydi ve dolayısıyla ben bunları göremedim. Bunun için herkesten özür diliyorum. O çerçevede aslında Sayın Kılıçdaroğlu bir, hem bir öz eleştiri yaptı, hem de şunu çok net bir biçimde söyledi: evet, bir kurultay gerçekliği var ama bir de arınma gerçekliği var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine yönelik operasyonlar başladığında ben o zaman parti meclisindeydim. Şunu söylemiştim: hani hukuksal olarak her türlü desteği verelim ama siyasi olarak bu gerçekle yüzleşmek gerekiyor. Yani çünkü biraz önce Ufuk Hocam'ın söylediği meselenin yapısal olduğu gerçeği aslında her şeyi açıklıyor. Ben bunu nasıl size anlatayım? Şöyle açıklayayım daha doğrusu. Şimdi belediye başkanlarının siyaset üzerinde, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset üzerindeki etkisi inanılmaz boyutta. Yani herhangi bir belediye başkanının izni ya da referansı olmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahalle delegesi bile olamazsınız. Hani il başkanı, ilçe başkanı, kurultay delegesi, milletvekili olmanın söz konusu değil. Şimdi bu yeni başlayan elbette ki bir süreç değil ama son dönemde bu çok ciddi bir biçimde arttı. Dolayısıyla parti bir bütün olarak belediye başkanlarının denetimine girdi. Bu belediye başkanlığı arkadaşlarımızın olağanüstü siyasal becerilerinden kaynaklanan bir durum değil. Kent rantlarının ya da kamu rantının bir biçimiyle siyasete aktarılmasından kaynaklı bir sorun. Şimdi böyle bir sorun yaşanırken siyasetin, sadece siyaset dediğiniz mesele bir siyasal partiyle ilgili bir mesele değil, sistemin kendisini ilgilendiren bir meseledir bu. Yani denge ve denetleme mekanizmalarını, sistemin kontrol mekanizmalarını, yurttaşların demokratik bir biçimde siyasete katılma, demokratik bir biçimde seçme ve seçilme haklarını kullanmalarının önünde siz ciddi anlamda bir tür sermaye engeli koyuyorsunuz. Üstelik de bunu kendisini sol sosyal demokrat olarak tanımlayan bir partide yapıyorsunuz. Dolayısıyla bunun bu anlamda sürdürülememezliği var. O yüzden bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun vurgusu bütün bu meselelerde, evet ben belediyelerde bu meseleyi söküp atamadım. Burada da ben öz eleştiri yapıyorum, burada da ben herkesten özür diliyorum ama bunu yapmak zorundayız. Dolayısıyla bugün aslında ortaya çıkan çerçeve şu: yani Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının hala yaşananlara ilişkin olarak sadece bunun bir iktidar operasyonu olduğunu yönelik olarak ve bütün olumsuzlukları iktidara yüklemek ya da son dönemde bütün olumsuzlukları Sayın Kılıçdaroğlu'na yüklemek, ama bunun ötesinde bir yüzleşmenin yapılmamış olması, bir gerçekliğin topluma şeffaf bir biçimde, açık bir biçimde, dürüst bir biçimde anlatılmamış olması çok ciddi bir biçimde kuşkuları arttırıyor. Bu sadece, bakın, butlan kararı çıktığı zaman genel merkez önünde hiç kimsenin gitmemiş olması çok ciddi bir işarettir. Bugün elbette ki daha önce de örneklerini gördüğümüz, başka siyasi partilerde de gördüğümüz, farklı illerden, farklı belediyelerden buraya insan taşınması da aslında siyasetin nasıl işlediğini, nasıl işletildiğini, siyasetin ne hale geldiğini de, orada özgür iradesiyle katılan insanlar olmamış mıdır? Katılan arkadaşlarımız, katılan partiler olmamış mıdır? Olmuştur. Ama nihayetinde burada bile, yani her bir sürecin tamamen belediye imkanları, belediye rantlarıyla bir biçimiyle oluşturulduğu, yönlendirildiği bir sürecin içinde sizin herhangi bir demokratik mekanizma işletmeniz mümkün değil. Biraz önce Ufuk Hocam haklı olarak şunu söyledi. Dedi ki, Sayın Özgür Özel, gelin genel başkanı parti üyeleriyle seçelim. Aslında en doğru, en sağlıklı yöntem, ben de bunun olduğuna inanıyorum. Ama şöyle bir sorun var bizde maalesef. İnsanlar iktidardayken nedense hiç bu demokratik mekanizmaları kullanmıyorlar. Hatta Sayın Özgür Özel ve arkadaşları önceki yönetmeliklerin parti tüzüğünü değiştirme süreçlerinde, Sayın Kılıçdaroğlu döneminde ön seçimi mümkün mertebe kısıtlama çabası içerisinde olan arkadaşlardı. Şimdi bugün demokrasiden, insan haklarından, efendim işte her türlü demokratik haktan, talepten bahseden milletvekillerin hiçbiri ön seçimle gelmedi. hiçbiri örgütün isteğiyle gelmedi. Hepsi kişisel ilişkiler aracılığıyla geldi. Dolayısıyla 2024'te bir seçim yaşadık. Orada mesela birçok insan, arkadaşımız, birçok belediye başkanı adayları, aday adayları talep ettiler. Biz ön seçim istiyoruz. Hatta biz üyelerin katılımıyla seçim istiyoruz. Ama orada hiçbir yapılmadı. Bu pratik sergilenmedi. Şimdi bu pratik nerede sergilenmek istiyor? Bu pratik şu anda bir karşıtlık oluşturmuş, bir duygusal bir atmosfer var. O duygusal atmosfer yitirilmeden Sayın Özgür Özel buradan acaba ben tekrardan bir genel başkanlığa seçilir miyim üzerinden bir siyaset yapmaya çalışıyor. Bu kendisi açısından haklı olabilir ama meşru mudur? Onu bekleyip onu zaman gösterecektir. Dolayısıyla son cümlem şu olsun. Biraz da gerçekleri konuşmak, toplumla bu yaşanan süreci çok ciddi bir biçimde. Çünkü insanlar şunu soruyorlar. Yani bir Uşak örneği, bugün Sayın Genel Başkan'ın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun verdiği örnek. Antalya'da yaşananlar, Kepez'de yaşananlar, özür dilerim başka ilçelerde, Kepez değil de hatırlayacağım. Dolayısıyla yani oradaki işte şey, baklava kutuları vesaire falan, bunlar herhangi bir parti, sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil. Evet, yani Manavgat, özür dilerim Manavgat. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi sorunu değildir bunu. Bunu bilmek gerekiyor. Bu bir siyasetin bir sorunudur. Siyasetin finansman sorunu, nasıl finanse edildiğini biz mutlak surete çözmek zorundayız diye düşünüyorum.
0: Peki. Bir reklam aramız var. Reklamların ardından Yakın Plan devam edecek.
4: Yakın Plan devam edecek. NTV Radyo.
5: Sonra sonra.
6: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl?
7: Niçin?
6: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
8: geçmişe dönmek de lazım.
6: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
8: Bu mesajın etkisi ne olacak?
7: Bu ikilemden hangisi gerçekten?
6: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
4: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
9: Müzik arası.

0: NTV Radyo. Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Plan devam ediyor efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde butlan kararının ardından yaşanan krizi ve bugün işte hem genel merkezde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Ankara Güven Park'ta Grup Başkanı Özgür Özel'in düzenlediği bayramlaşma etkinlikleri, biraz da mitinge dönüşen o etkinliklerden çıkan mesajları konuşuyoruz konuklarımızla beraber. Şimdi Sayın Uras, bu bölümde tabii biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını ayrıntılandırmak istiyorum. Orada önemli bazı iddialar vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği. Şimdi onu bir paylaşayım, üzerine konuşalım. En dikkat çeken şey tabii buradaki FETÖ ifadesiydi. Ne söyledi? Şimdi müsaade edin, ömrünün en zor yürüyüşünü yapan bu kardeşiniz, bu yaşlı adam sizinle tam bu noktada açıkça helalleşsin. Bu aziz millete, bu cefakar millete bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adalet ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsizce sızan, ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizden özür diliyorum ifadesini kullandı. Şimdi şunu merak ediyorum, siz bu yürüyüş ifadesiyle siyasi yürüyüşü mü acaba sadece adalet yürüyüşüyle mi bağlantılandırdı? Orası da biraz muğlak gibi sanki. Oradan ne anladınız? Böyle bir FETÖ ifadesini kullanmasını nasıl değerlendirdiniz? Ne diyorsunuz bunlara dair?
2: İlk bölümde söylediğim gibi bu FETÖ bağlantılarıyla ilgili düne giren davalarda onunla ilgili bir boyut yeterince yok gibi. Dolayısıyla eğer var ise bunun hakikaten bekletilmeden zamanında yani mutlaklıktan karar olmadan da önce ortaya konulmasında hiçbir mahsur yoktu. Bu yürüyüş meselesini tabii hani hak, hukuk, adalet talebi bütün toplumun talebi, ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun anladığım kadarıyla bu yürüyüşü bir tür limana kadar tanımlıyor. Limandan ayrılacak, çıkacak, yeni ufuklara açılacak diyelim, geminin kaptanının başkası olacağını tahmin ediyoruz. Burada tam benim çözemediğim mesele arınma süreci dediğimiz konu bayağı zaman alacak bir konu. Ama diğer yandan işte bu hani kurultayın toplanması bir şekilde bir vade içerisinde olacak bir şey. Yani bu kadar kolay arınabiliyordu da bu niye bir türlü gündeme geldi? Yani siyasette bu tür dönüşümlerin öyle çok kolay olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla burada bir senkron problemi olabilir. Yani 2026 yılı içerisinde, yani seçimlerden önce bir şekilde kurultay gündeme gelecekse, bundan çok daha hızlı bir arınma sürecinin nasıl olacağını ben kişisel olarak kafamda canlandıramıyorum. Bir de şu eleştiri var. Ya bunların hepsi zaten birlikte siyaset yapmıyor muydu? Armut ağacın dibine düşer falan. Böyle baktığınızda birçok şeyi açıklayamazsınız. Mesela Sovyetler Birliği'nde Stalinizmi tasfiye eden Kruşçev, Stalin sağ koluydu. Ya bilmiyor muydun diye kimse demedi. Böyle aşma sürecini önemsedi. Mustafa Kemal'i düşünün. İttihat Terakki geçmiş olan Mustafa Kemal İttihatçıların kendisini tasfiye etti. Ya da çok partili hayata geçişi düşünün. Demokrat Parti CHP içinden çıktı. Kimse demedi ki ya hepimiz bir arada değil miydiniz? Dolayısıyla bu kolaycı otomatik pilota gönderme yapan açıklamalara karşı ihtiyatlı davranmak lazım. Gün geliyor, bir ayrışma olabiliyor, farklılaşma olabiliyor. Bunun da ilerletici bir yanı oluyor. O yüzden biraz önce ifade edildiği gibi süreç analizi yapmak lazım. Tek başına bugünün fotoğrafını vermek, var olan dinamikleri anlayabilmemiz açısından anlamlı değil. Bir son noktada bu özellikle yolsuzluk gibi, kul hakkı gibi meselelerde rica ediyorum kimse kimseye kefil olmasın. Eğer kefalet gerekiyorsa kurumsal kefalet gerekiyor. Niye siz biraz önce sayılan belediyelerle ilgili kefil olacaksınız ki? Onlar böyle yapmaz diyeceksiniz ki? İstanbul'daki davanın 7 kişisi firari. Niye siz firarilere kefil olacaksınız ki? Bu kadar etkiniz varsa söyleyin, gelsinler Türkiye'ye, dava süreci hızlansın. Yani buralarda laf yetiştirme vesaire üzerinden hakikaten hepimiz yüzden bu meseleyi nasıl aşacağız üzerinden tutum almak lazım. Çünkü böyle paralel zihniyetler, paralel değerlendirmeler norm çözülmesi. Yani normda anlaşamazsak norm ve değer çözülmesi çok daha bizi çürümüş bir alana sevk ediyor. Ama başta söyleyeyim, bir daha tekrar edeyim. Bataklık kurutmak dünyanın en zor işidir. Bu arınma dediğiniz sürecin bu kadar nasıl hızlı olacağını ben kestiremiyorum doğrusu.
1: Peki Sayın Daşdemir, yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu siyasi hayatının önemli bir bölümünde işte FETÖ terör örgütü üyeleriyle bir şekilde ilişki kurmakla suçlandı. Mesela işte 15 Temmuz'da havaalanından tankların kontrolünde çıkmakla suçlandı veya o gün sokağa çıkmak yerinde evde izlemekle eleştirildi. Proje olduğunu bile söyleyenler oldu. Şimdi bu söyledikleriyle o eleştirileri bir anlamda haklı mı çıkarmış oluyor Kemal Kılıçdaroğlu?
3: Tam olarak öyle söylemek mümkün değil. Ancak bazen iktidar yürürken bazı yanınıza yaklaşan efendim ilişkisi olduğu iddia ya da etkisi olduğu iddia edilen, böyle hava veren insanları siz tanıyamayabilirsiniz. Etkilerini çok kavrayamayabilirsiniz. Bazen de böyle isimler içinizde de sızabilir. FETÖ'nün en büyük marifeti aslına bakarsanız bu tür sızmaları gerçekleştirmek. Bu sızmalar her partide oldu. Yani 15 Temmuz öncesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yakında da varlardı. Efendim başka partilerde de varlardı. Ve bu süreçler açısından bakıldığı zaman Kılıçdaroğlu'nun yanına da sızmış olmaları kuvvetle muhtemel. Nitekim Özgür Özel ile ilgili de ciddi anlamda FETÖ ilişkisi ve benzeri gibi ilişkiler üzerinden eleştiriler de var. Yani bu eleştirileri yapanlardan birisi FETÖ'nün Manisa'daki il yöneticilerinden birisi olan Enes Uludemir bu eleştirileri yapıyor. Hatta Özgür Özel din yakınları tarafından tehdit edildiği için kendisini yurt dışına kaçmak zorunda kaldığını da söylüyor. Elbette bunlar araştırılıyor. Ancak bunu Nedim Şener daha önce yazmış köşesinde ve buradaki bu iddialarda gündeme getirilmiş. Onun dışında başka işte çocuğun okulu ve benzeri gibi şeyler üzerinden de eleştiriler var. Elbette bunlar ortaya çıkacak ama nihayetinde bakıldığı zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada bir öz eleştiri yaptığını, diğer taraftan da evet az önce Ufuk Hocam söyledi. Kimse kimseye kefil olmasın. Yani bir yolsuzluk varsa bu yolsuzluklarda da yolsuzluk soruşturması bitene kadar yargıya müsaade edilmesi gerekiyor. Çünkü oradaki o süreçler açısından partilerin siyasetin kirlenmemesi, kirletilmemesi açısından da yargının doğru bir şekilde işletilmesine izin vermek de gerekiyor. Geçmişte de Cumhuriyet Halk Partisi'nde de oldu, başka partilerde de oldu. Varsa bu tür ilişkiler, ki belediyelerde de zaman zaman bunlar oluyor, bu tür ilişkiler ortaya çıkarılsın. Kim tüy bitmemiş yetimin hakkını bir şekilde gasp ettiyse bunun hesabını da versin. Bundan kaçmamak gerekiyor. Bunların üzerine efendim bir şekilde örtmemek gerekiyor. Bunları örtmek, bu ilişkileri içerisinde bir yerde ortak gibi hareket etmekte yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partiye de ya da onun yöneticilerine de yakışmıyor ki. Özgür Bey'in bir yerde yaptığı buydu ama geçmişte Deniz Baykal'dan da gördüğümüz, Kemal Bey'den de gördüğümüz bu tür süreçler varsa bunun da aklandırılması yönünde bir tavır ortaya koyulduydu. Yani siyasetin ve siyasetçinin partilerin özgüvenini bir şekilde ortaya koyması açısından bu da önemli. Türk siyaseti açısından da bu tür kirlerin, lekelerin de üzerine durmayacak bir noktaya taşınması da gerekiyor. Diğer türlü bu tür tavırlarda yapıldığı zaman bunu kumpas olarak efendim iktidarın bir şekilde yargıya müdahalesi olarak değerlendirmeler de olayı bağlamından da saptırıyor. Bu da gelecek nesiller için de doğru bir örnek olmuyor. Netice itibariyle siyasetin tüm bu yolsuzluklardan eğer varsa işte FETÖ ajanları ve buna benzer başka ilişkiler içerisinde olanlardan da temizlenmesi de gerekiyor. Geçmişte ben de Kılıçdaroğlu'na çok eleştiriler yapmış. Belki bazen maksadını aşan eleştirilerde de bulunmuş birisiyim. Ancak daha sonraki süreçte Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının da ben tüm siyasilere, siyasi partilere de örnek olması gerektiğini düşünüyorum şahsen.
1: Peki efendim. Sayın Fırat, şimdi siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte en yetkili organı olan parti meclisinde de görev aldınız. Partiyi çok iyi tanıyorsunuz. O nedenle de soruyorum. Yani kimden bahsediyor olabilir Kemal Kılıçdaroğlu? Bir fikriniz var mı? Bu isimleri bir gün açıklayacağını düşünüyor musunuz veya?
4: Aslında Burak Bey, sizin söylediğiniz ikinci meseleyi bir bilgi olarak değil ama bir sezgi olarak ben söyleyeyim. Bence bu konuşma bir üst başlıktı. Bunun detayları mutlak surette ortaya çıkacaktır. Aslında bir işaret ettiği bir diğer önemli husus vardı. O gözlerden kaçmış olabilir. Onu da hatırlatmak fayda var. Şunu söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. Ben dedi, genel başkanlık yaptığım süreçte ya da önceki süreçte hayatımın hiçbir döneminde ne bir terör örgütüyle ne de dışarıdan herhangi bir güçle uzaktan yakından ne bir temas kurdum, ne onlardan herhangi bir talebim oldu, ne de benden bir şey talep etmelerine izin verdim mealinde bence oldukça güçlü bir göndermede bulundu. Elbette ki yani burada hangi isimleri kastediyor muhtemeldir ki yani hepimizin az çok tahmin ettiği isimler, yani şu anda karşısında konumlanan. Ama daha çok ben burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kastettiğini düşünüyorum. Biraz gönderme onaydı sanki. Çünkü hani biliyorsunuz da daha önce de Samanyolu TV'de 11,5 yıla yakın bir program yapmıştı vesaire falan, öyle bir ilişki durumu oldu, hep iddia edildi. Ama bu sadece benim şu an söylediğim açık kaynaklardan bildiğimiz meseleler. Bir de elbette ki Sayın Kılıçdaroğlu hayatın hiçbir döneminde bilgi ve belge olmadan bunları konuşacak bir insan olmadı. Bundan sonra da muhtemelen olmayacaktır. Buna ilişkin olarak da ben önümüzdeki süreçte de Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmaya devam edeceğini söyleyebilirim. Ama bunun da ötesinde Burak Bey, bu iki yıl aşkın bir süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak özellikle sosyal medyada kullanılan trollerin çoğunun FETÖ bağlantılı olduğunu hep iddia etti, hep konuştu, hep söyledi. Biz de bunu söyledik. Son zamanlarda şahsen bana da, başka insanlara da, farklı fikir dile getiren insanlara da, çoğunlukla da yurt dışını menşeili, inanılmaz bir sosyal medya linci yapılıyor. Bunun arkasında da bu tür hesapların olduğu hep biliniyor, hep söyleniyor, hep konuşuluyor. Dolayısıyla bu iki mesele, bir taraftan başka yapılarla ilişki kurmama meselesi, dış yapılarla, dış odaklarla, bir de bu terör örgütleriyle birlikte bir şey yapmama meselesi, aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel siyasetini ortaya koyuyor. O da nedir? Cumhuriyet Halk Partisi yurtsever bir siyaseti hep izlemiştir. Hep milliyetçi bir siyaseti izlemiştir. Hep vatansever, yurtsever bir siyaseti izlemiştir. Dolayısıyla aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel tartışmalarından biri kendi genetiğinden sıyrılarak daha başka bir biçimde, başka yapılarla, onlarla bir iltisaklı ya da onlarla ilişkili güç alanı yaratmak, başka ilişkiler kurmak. Dolayısıyla bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kabul edebileceği bir durum değildir. Şunu açık ve net ifade edeyim. Bütün bu tartışmalar ya da ayrışmalar ya da kamplaşmalar nasıl tanımlarsanız yaşanırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü çoğunlukla çok büyük bir kısmı hala var olan durumdan rahatsız ve dışarıdan bunu seyrediyor. Bunun içinde değil. Hala buna katılmış değil. Yani Özgür Bey'in ileri sürdüğü tezlere yani biz, yani çünkü Sayın Özgür Özel şunu söyledi. Ben bütün arkadaşlarıma kefilim dedi. Siz biraz önce söylediniz, ben parti meclisinde görev yaparken herkese kefil olamazsınız. Çünkü zaten sistemin kendisi bizatihi yolsuzluk yapmaya çok elverişli bir sistem. Dolayısıyla her bir belediye başkanı kendisi olmasa bile kendi altındaki bütün bir kurumun vebalini üstlenemez, üstlenmemelidir. Bunun hesabını sormalıdır.
1: Sayın Fırat, bu söylediğiniz önemli. Yani sistemin kendisi yolsuzluk yapmaya elverişli bir sistem diyorsunuz. Biraz o açmanız mümkün mü? O nedir yani o sistem?
4: Tabii. Yani aslında bizim temelde ihtiyacımız olan Türkiye'de hem siyaset kurumunun daha demokratikleştirmesi için gerekli yasaların yapılması, hem de yerel yönetim reformunun yapılması. Yani yerel yönetimlerde özelleştirme süreçleriyle birlikte ortaya çıkan ihale süreçleri maalesef her yerde, bunu her partide de, yani şey için söylemiyorum, hani bir suç atfetmek için söylemiyorum, ama bu süreçler herhangi bir biçimde, ciddi bir biçimde istismar edilmeye çok açık süreçler. Ve dolayısıyla Sayın Özgür Özel'in ben kefilim demesi doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü bunun böyle olmadığını Özgür Bey'e en yakın isimlerden biri olan Uşak Belediye Başkanı'nda gördük. Şimdi geçmişte 94 yerel seçimlerine giderken bir İSKİ yolsuzluğu oldu. Üzerinden 20 senenin üzerinden bir zaman geçmesine rağmen

0: arkasından bu ihale süreçleri ve bunun istismara açık olma hali maalesef yerel yönetimlerde çok ciddi bir biçimde rantın ortaya çıkması ve bu rantın da maalesef siyaset alanını bir biçimiyle dönüştürmeyi, siyaset alanını belediye başkanlarının istediği gibi her alanı kontrol etmesini sağlaması neden oluyor. Bir örnek vereyim, çok özür dilerim, zamanınızı çok aldım Burak Bey. Şöyle mesela, yani en son kurultayda parti meclisinde 80 kişi seçildi. 40 kişisini bizzat Ekrem Bey belirledi. Şimdi bir belediye başkanı düşünün, 40 tane parti meclisi üyesi belirliyorsa, o parti meclisi içerisinde o belediye başkanı aleyhinde herhangi bir karar çıkması mümkün olabilir mi? Ya da başka belediye başkanları için, yani birçoğu için söylenebilir bu. Dolayısıyla belediye hegemonyasında bir parti örgütü ne ideolojik olarak işlev görebilir, ne politik olarak işlev görebilir, ne örgütsel olarak işlev görebilir. Çünkü il başkanının, ilçe başkanının, milletvekilinin bir bütün olarak siyaset sahnesinden geri plana itildiği bir süreci yaşıyoruz. Yani mecliste grup başkan vekili seçimi olurken insanlar belediye başkanlarıyla pazarlık yapıyor. Yani milletvekilini dikkate almıyor. Bunun ne kadar vahim olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani bir grup başkanlığı seçimi yapıyorsunuz. O grup başkanlığı seçiminde herhangi bir milletin oyla seçilmiş, milletin vekalet verdiği bir insandan onu muhatap almıyorsunuz. Onu oraya gönderen belediye başkanından onay alıyorsunuz. Evet. Bu olmaz. Bu doğru bir şey değildir. Bunun bizim götüreceği yer, daha çok parası olanın, daha çok gücü olanın, ki maalesef o noktaya geldik. O yüzden bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu göndermeleri önemlidir, değerlidir ve bu karşılık bulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partileri kendi partisine sahip çıkmalıdır. Yarın, şimdi şöyle düşünün, Ekrem Bey geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi ile, hatta onu bırakın sol bir siyasetle uzaktan yakından ilişkisi olmayan bir insan, bir biçimine Cumhuriyet Halk Partisi'ne geliyor. İşte ilçe başkanı oluyor. Ondan sonra işte Beylikdüzü'nü kazanıyor, Büyükşehir'i kazanıyor ve ondan sonra bütün bir partiyi şekillendirebiliyor. Nasıl şekillendiriyor peki bu partiyi? İdeolojik olarak mı şekillendiriyor? Hayır. Yani Ekrem Bey sosyal demokrat bir ideoloji ortaya koyup ya da cumhuriyetçi bir ideoloji o perspektif ortaya koyup ya da Kemalist bir perspektif ortaya koyup sosyal demokrat, sosyalist ne derseniz deyin, daha sol bir damar açıp kitleleri oradan mı sürüklüyor? Hayır, değil. İmaj üzerinden, algı üzerinden. Peki bunları nasıl yapıyor? Bunları da kamu kaynaklarla yapıyor. Peki bu doğru mudur? Şimdi buna doğru dediğiniz andan itibaren ne iktidarı eleştirme hakkınız var, ne başka siyasetleri eleştirme hakkınız var, ne de sizin efendim neoliberal sistem dediğiniz, kapitalist sistem dediğiniz o sistemi eleştirme hakkınız var. Çünkü siz zaten bizzat o sistemin asli unsurları ve üreticisi ve bir biçimde o sistemin meşruiyet kazandıran, evet, bir niteliğe sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla son cümlem şu olsun bu konuda. Buradaki mesele mevcut yönetimdeki geçmiş, yani bu mutlak butan kararı çıkmadan önceki arkadaşlarımızın hala Türkiye'nin siyasal gerçekliğini yeteri kadar kavramamış olmaları, partinin nereye sürüklendiği konusunda bir fikirleri olmamış olması, orada ortaya çıkan saltanatı, orada ortaya çıkan o muazzam gücü bir biçimiyle biz bunu alırız, bununla birlikte yürürüz anlayışının öyle ya da böyle sisteme çarpması, topluma, evet, çarpması, devlete çarpması sonucu ortaya çıkan bir tablo.
1: Evet. Sayın Uraz, şimdi yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına dönersek işte... Tertemiz bir kurultay yapacağız diyor. Bir önceki kurultayın yani kirli olduğunu ifade ediyor. Rüşvetçi belediye başkanları ifadesi burada tabii dikkat çekiyor. İşte partiyi arındırmaktan bahsediyor Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi bir de FETÖ iddiası var. Şimdi bunlar önemli suçlamalar. Hala işte yargıda devam eden mahkemeler var. Demek ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konularda elbette eski bir genel başkan ve şu andaki genel başkan olarak bildikleri de var. Acaba bu mahkeme süreçlerine bir şekilde dahil olur mu Sayın Kılıçdaroğlu?
2: Olur mu bilmiyorum ama bu beyanların kendisi ve taahhütnamenin kendisinin mutlaka hukuki sonuçları olacaktır. Dolayısıyla çok kesinleşmiş hükümler ortaya koyuyor ve biraz önce ifade edildiği gibi bu bir başlangıç.

0: Yani belli ki bunlar detaylandırılacak vesaire. Şimdi bu meselelerdeki tutumda şuna dikkat etmek lazım. Hani biraz önce İSKİ skandalından bahsedildi. Nurettin Sözen'le bu konuları biz etraflıca değerlendirmiştik o zaman bazı şikayetler geldiğinde. İlk yaptığı iş partiyi bu iddialardan ayrıştırarak konuyu İçişleri Bakanlığı'na havale etmiş olmasıydı. Tabii ki psikolojik olarak CHP'yi çok etkiledi. Ama usul açısından hemen izlediği yöntem Nurettin Bey'in hani kefil olmak vesaire değil, doğrudan bakanlığa yönlenmesi girmesi oldu. Şimdi 40 yıldır siyasetin içindeyiz, temiz siyaset için mücadele ediyoruz. Ben eski genel başkanları yakından tanırım. Yani Sayın Ecevit'te, Erdal İnönü'yü, bir hukukumuz oldu. Aylin Güven Gürkan vesaire. Şimdi genç kadroları, yeni kadroları fazla tanımıyorum. Yani Trabzon'a çok sık giderdim mesela bir dizi insan hakları eylemleri için. Oradaki kadroları da bilirim. Yani kimler buna müdahil olmuştur, olmamıştır. Dolayısıyla bu meselelerde biraz Kemal Bey'in kinayeli konuşması ilginç. Yani küresel odaklarla ilgim olmamıştır diyerek ve diğer konuları söyleyerek asıl dolaylı bir ilgi kuruyor. Ve tabii ki bunların hukuken ortaya konması lazım. Hukukun siyasi sonuçları oluyor. Ama siyasi kurumlar hukuka doğrudan müdahale etmemek durumda. Peki var olan iddiaların ifade edildiği gibi bu fotoğraf Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yaramakta mıdır? Hiç şüphesiz yaramaktadır. Ama yaramış olması bu meselenin ve bu dosyaların kendi içinde değerlendirilmemesi gerektiği anlamına gelmiyor. Bu nüanslara dikkat etmek lazım. Belediyelerde ne oluyor? Yani lütfen bütün belediyeleri kastederek söylüyorum, bir belediye partisi diye bir şey var. Olmasa 2 yılda bir sizin kaldırımlarınız yenilenir mi? Niye Fransa'da, Roma'da, orada burada 2 yılda bir kaldırımlar yenilenmiyor? Biz bunu kanıksamışız maalesef yani. Kamu kaynaklarının kullanımı meselesi ve buna el birliğiyle, iktidarıyla, muhalefetiyle neşter atmamız lazım. Bir Sosyal Demokrat Vakfı'nın toplantısında rant için değil halk için bütçe sloganı atılmıştı. Doğru gibi geliyor ama rant politikanız yoksa o rantı da yönlendiremezsiniz. Dolayısıyla ben ranta karşıyım deyince rant politikalar ortadan kalkmıyor. Bir rant politikanızın kamu merkezli olması gerekiyor ki hakikaten bu meselelerdeki yaşadığımız sorunları aşabilelim. Bir ruhsat için başvurduğunuzda bu memleketin bütün vatandaşları o ruhsat başvurusunun başına nasıl dert olduğu, niye 1 yıl boyunca uzadığı, niye bedeller ödemek durumunda olduğunu bilir yani bu memleketin belediyelerle olan ilişkisi ortada. Dolayısıyla bunu bir parti rekabeti halinden çıkarıp hakikaten müdahil olmak gerekiyor. Bunun da yolu yurttaşı bir özne kılmak. O yüzden bu kongreler süreci önemli. Hani bir Çin deyişi vardır mutlaka bilirsiniz. Bana anlatırsanız unuturum. Bana gösterirseniz hatırlarım. Beni dahil ederseniz anlarım diyor. Yani CHP ve diğer partilerin üyelerinin sürece dahil olmasına prensip olarak itiraz etmenin bir manası yok. Aşağıdan yukarı bir yeniden yapılanma aslında son derece önemli bir fırsat. Sonuçta belli bir süreç içerisinde CHP'nin iradesinin CHP'nin yöneticilerini belirlemesinden başka bir seçenek de olmadığını biliyoruz.
1: Peki efendim. Sayın Daşdemir, şimdi bugünkü konuşma böyle yorumlar var. Ali Aydar Bey, bir ekleyeceğiniz mi vardı?
2: Yani şöyle Ufuk Hoca'ya bir ekleme yapmak istiyorum. O da şu, izniniz olursa. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi parti meclis üyesiyken, yani partinin en üst kararında görev yapan, organda görev yapan biriydim. Benim kendim oturduğum ilçede Çankaya'da seçim yapıldı. Hani benim katılmam bir hani yani hani tırnak içinde sıradan bir vatandaş olmadığım halde tırnak içinde söylüyorum bunu. Haberim olmadı. Dolayısıyla şimdi kurultay yaparım diyoruz ya, yani bunu bir kişisel endişe olarak söylüyorum. Daha doğrusu bir kişisel gerçeklik olarak ifade edeyim. Şimdi kurultaya gidilse bile belediye başkanlarının istemediği herhangi bir insanın orada o kurultayda bir biçimine varlık göstermesi söz konusu olamaz. Yani bu yapının, hani sizin yapısal dediğiniz mesele, bu yapı çözülmediği müddetçe 50 tane de kurultay yapsanız, 100 tane de kurultay yapsanız sonuç değişmeyecektir. Yani belediye başkanlarının genel başkanın belirlediği, genel başkan da belirlediği, belediye başkanlarının belirlediği dikotomi içerisinden çıkamadığımız müddetçe biz 800 tane de değil 800 bin tane de kurultay yapsak değişen hiçbir şey olmayacaktır.
1: O zaman ne yapılacak?
2: Çünkü bu isimler mesela o gün işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği o, ben bu zinciri kıracağım diyor.
1: Ben ama ya bu sistemde gidemezse kurultaya gitmeyecek mi Sayın Kılıçdaroğlu?
2: Hayır, şöyle, yarın öbür gün gerçekten güçlü bir genel merkez iradesi olduğu zaman belediye başkanlarının burada hegemonya kurması önüne geçilir. İnsanlar gerçekten çok ciddi bir demokratik katılım gösterir. Bu demokratik katılımla birlikte yeni bir parti yapısı ortaya çıkar. Diğer türlü şu anki tablo için söylüyorum bunu, ne yaparsanız yapın asla ve asla belediye başkanlarının belirlediği, hepsini kastetmiyorum elbette ki, belli bir grup belediye başkanının isteği dışında sizin bir yapı ortaya çıkarmanızın imkanı yok. Yani dolayısıyla demokratik, yani kurultayın tek başına bir demokrasi şöleni olduğunu, bir demokratik süreç olduğunu söyleyemeyiz. Yani bu gerçekçi değildir, bu fantazi düzeyinde bir şeydir. Yani o arkadaşlar da bu güçlerine güvendikleri için, belediye başkanlarının kendi arkasında olduklarını bildikleri için kurultay yapalım diyorlar. Ya tamam, evet, işte bütün her halka gidelim, işte üyelerle yapalım. Vallahi bana sorarsanız ben Avrupa'daki sosyal demokrat partiler gibi sadece kendi üyelerim değil, bütün bir halkla yaparım. Ama bunun için bir değişim sürecinin mutlak surette yaşanması gerekiyor. Partinin kendi kimliğinin korunması, kendi kimliğinin ranttan arındırılması, paradan arınması, çıkardan arındırılması için ben bir sıradan bir insan olarak benim siyaset yapma hakkımı elinde rantı bulunduran insanlar engellememelidir. Bunun engellendiği bir ortamda sıradan bir vatandaş, bir yurttaşımız, bir halkımızdan bir insan herhangi bir biçimde partinin hiçbir kademesinde oy kullanmak dışında hiçbir kademesi, ki oy orada da inanılmaz derecede düşük katılımlar oluyor. Çünkü insanlar şunun farkında, belediye başkanlarının ortaya koyduğu, size bir liste veriyor belediye başkanları, o listenin dışında sizin oy kullanmanız mümkün değil. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Bütün meselenin bu olduğunu düşünüyorum. Çok özür diliyorum Hilmi Bey'den, onun zamandan aldığım için.
1: Yani birazdan hani o zaman burada üyelerle ilgili de bir problem var. Neticede belli bir şeye karşı koyamıyorlar o mücadele içinde. Onu soracağım birazdan, hani o nasıl aşılabilir? İnsanlarla ilgili de demek ki bir problem var. Ama Hilmi Bey, yani bugünkü konuşması Sayın Kılıçdaroğlu'nun zaten... Belli ki uzun soluklu bir siyasi mücadeleye giriş konuşmasıydı, değil mi? Öyle kısa sürede kurultaya götürecek bir siyasetçi gibi değildi sanki.
3: Açıkçası öyleydi. Yani kendisini yaşlı bir adam olarak, 78 yaşında olarak tanımlıyor ama yaşlı bir adamın dinamizmini, enerjisini siyasete ve ülkeye bir görev olarak addederek siyaseti bir arındırmayı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni arındırmayı görev edinmiş bir profil karşımızda çizdi.
1: Onu da sormuş olayım. Yani enteresan bir ifade değil mi? Bir siyasetçinin kendisinden yaşlı adam diye bahsetmesi.
3: Yani evet, bu şekilde bahsediyor. Ancak Kılıçdaroğlu evet 78 yaşında ama dinamik, efendim o yaşını çok göstermeyen bir şekilde enerjisini de bir şekilde siyasette de aktarabilen bir isim. Yani orada bakıldığı zaman da bunu, yaşını bir bilgelik olarak aslında bakarsanız bir şekilde ortaya koyuyor. Nitekim oradaki toplanan kalabalıkta kendisini piro olarak değerlendiriyor. Daha önce Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde de benzer şekilde değerlendirilmişti. Ve orada da yine milyonlar destek verdi Kılıçdaroğlu'na. Eleştireceğimiz elbette geçmiş dönemle ilgili birçok husus var ama o süreçlerin de kendi iç muhasebesini yaptığını da gözlemliyoruz. Elbette siyasetin kendi iç muhasebesini yapması gerekir. Zaten bu haliyle kurultayı yapmak çok anlamlı da değil Kılıçdaroğlu açısından. Çünkü parti ona göre dizayn edilmiş. Hani bizim tarlayı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu birileri sürmüş gibi bir takım şeyler söylemişti. Geçmişte bir takım kirli ilişkilerle oraya sızanlar üzerinden. Burada da aslına bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarlasını da başka birilerinin sürdüğünü, orada başka bir süreç, işte ayrı kodlarının bittiğini ve orayı da kirli ilişkiler ağı içerisinde bir yerlere sevk ettiklerini de gözlemliyoruz. Aslına bakarsanız buradaki dış güçlerle ilişkiler ve buna benzer eleştiriler üzerinden de gitmesi şunu gösteriyor, benim aklıma şu geldi. Geçmişte İsmet İnönü söylemişti yanılmıyorsam, yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır gibi. Burada da aslına bakarsanız bu ilişkiler üzerinde yeni kurulan dünya düzeni içerisinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendi yerini konumlandırması, buradaki dışarıdaki ilişkiler ağı içerisindeki FETÖ'nün bir casusluk şebekesi olduğunu artık net olarak biliyoruz. Bunlardan ayrıldırılarak Türkiye'deki siyasetin dürüst bir çizgide devam ettirilmesi gerektiğini gösteriyor. Türkiye'de mesela birçok siyaset, çok partili siyasette de geçmişte tek parti döneminde de yolsuzluklar olmuştur. Ancak mesela sosyal demokratlar ya da demokratik sol içerisinde Ecevit için hiç kimse dürüst değil diyemez. Benzer şekilde Kemal Bey için de baktığımız zaman hiç kimse dürüst değildir gibi bir yaklaşım içerisinde olamıyor. Kemal Bey'e baktığımız zaman bu ilişkiler ağı içerisinde uzun yıllar genel başkanlık yapmış, başarısı tartışılır. Ama ben en büyük başarısının Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhalefeti bir araya getirerek, muhalefeti blok halinde modere ederek bir yerde tutmasının dinamizmini, efendim orada kendi gerçekliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da muhalefetin kendi gerçekliği üzerinden oraya bir dinamizm getirmesinin önemli bir başarı olduğunu o dönem için söyleyebilirim. Ama yine diğer taraftan Kılıçdaroğlu için en önemli özelliklerden birisi de nasıl geçmişte Ecevit dürüst bir siyaset güttü ve yürüttüyse büyük oranda benzer şekilde Kılıçdaroğlu da dürüst bir siyaset yürüttü. En azından kendisine bu kirin bulaşmamasını sağladı. Farkında olmadığı hususlar içinde bir arınma çağrısı yapıyor. Bu arınmanın tüm partiler için ve Türkiye'deki siyaset için, Türk siyaseti için de elzem olduğunu da söyleyebilirim.
1: Peki efendim, bir reklam aramız daha var, ardından devam edeceğiz.
4: Yakın Plan devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Diyagnozu, sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda,

0: durumu.
1: Pazar günü ülke genelinde güneş görülecek. İstanbul biraz bulutlanıyor. Sıcaklık 25 derece. Ankara 22, İzmir güneşli 30, Bursa 28, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava bulutlanıyor. Trakya kesiminde kısa süre sağanak geçişi bekleniyor. Edirne ve Balıkesir 30, Sakarya 27 derece. İç Anadolu açık, rüzgar hafif, Eskişehir 23, Kayseri 21, Konya 24 derece. Ege bölgesi güneşli, Manisa 30, Muğla 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz güneşli, rüzgar hafif esiyor. Adana 29, Mersin 27, Kahramanmaraş 29 derece. Karadeniz'de yağış az noktada. Sadece iç kesimlerde kısa süre görülecek. Bolu ve Samsun 22, Trabzon 20 derece. Doğu ve Güneydoğu az bulutlu. Ağrı'da kısa süre yağmur var. Erzurum 16, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
0: Hava durumu.
2: NTV Radyo. Yakın Plan devam ediyor.
3: Yakın Plan devam ediyor efendim. Sayın Uras, şunu sormak istiyorum. Şimdi bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında işte partiyi kurultaya götüreceğim ama tertemiz bir kurultay yapacağım dedi. Şimdi gelen tepkilere baktığımız zaman bununla ilgili de bazı tepkiler var. Hani 2023'teki kurultayda da siz genel başkandınız, o zaman neden tertemiz bir kurultay olmadı şeklinde. Ne dersiniz bu eleştirilere Kemal Kılıçdaroğlu'na? Sayın Uras, peki Sayın Fırat, benzer bir soruyu size yöneltmiş olayım. Herhalde bağlantıda bir problem var.
4: Şunu söyleyeyim, yani kurultay sürecinden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda topluma, millete anlatması gereken bir mesele var. O da bu belediyelerle ilişkin yapılan operasyonlarda gerçekten orada suça karışmamış olan insanlar, bürokratlar, vatandaşlar, iş insanları olabilir. Diğer taraftan da gerçekten bu suça iştirak etmiş insanlar olabilir. Ama nihayetinde bu sürecin hukuksal olarak net bir biçimde açıklanması gerekiyor. Bu birinci mesele. İkinci mesele şu. Ya şu an Sayın Kılıçdaroğlu istese bile parti kurultaya götüremez. Çünkü bir tedbir kararıyla şu anda parti yönetiliyor. Yani hukuksal süreç henüz bitmemiş. Yargıtay aşaması bitmeyene kadar, yani karar kesin hükme kavuşmayınca kadar herhangi bir kişi, bu genel başkana dahil, parti organları da dahil, kurultay kararı alamazlar. Dolayısıyla bunun bilinmiş olmasına rağmen, bunun bilinmesine rağmen kurultay istiyoruz talebi aslında temel olarak şu gerekçeye dayanıyor. Çok açık ve net olarak şunu ifade etmek gerekiyor. Hem Sayın Ekrem İmamoğlu hem Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp başka bir parti kurmak istiyorlar. Ama bunun için de hemen Cumhuriyet Halk Partisi'nin polis müdahalesiyle başlayan süreçten bugüne kadarki sürece kadar, yani bir tür paralel bir yapı yaratma çabasına kadar, yani Sayın Kılıçdaroğlu önce açıklamış işte bayram kutlamasını, sonra hemen akabinde Sayın Özgür Özel ben de o zaman Ankara'da kutlarım açıklaması geldi, işte grup toplantısı yapacağız bu ifadeleri kullandı. Bütün bunların nedeni aslında kurultay değil Burak Bey, yani şu anki mesele şu, yani hem Özgür Bey hem Ekrem Bey şunun kararını vermiş durumdalar. Bu partiden ayrılacaklar. Mesele bu partiden ne kadar geniş bir kesimi koparabilecekleri, Sayın Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tırnak içinde ne kadar zarar verebilecekleri, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bize siyaset yapma imkanı vermedikleri için biz buradan ayrıldık mağduriyetini, anlayışını yerleştirme çabası olarak bunları görmek gerekiyor. Yani bu bir demokratik süreç isteği, talebi ya da mümkün mertebe o demokratik süreçleri bütün boyutlarla yaşama geçirme çabası değil. Öyle olsaydı benim içinde olduğum parti meclisinde şöyle bir süreç yaşanırdı. Biz parti meclisi olarak MYK'dan gelen, Özgür Bey ve arkadaşlarından gelen hiçbir belediye başkanı değiştiremedik mesela. Hatta ben şöyle bir şey söyledim. Yani eğer bu listeler gelip olduğu gibi geçiyorsa bizi toplamanıza gerek yok. Siz karar verin, olduğu gibi geçirin. Örneğin ben Antalya'da Muhittin Böceği'nin adaylığına karşı çıktım. Birçok insan karşı çıktı. Hatta oylama talep ettik ama oylama yapılmadı. Neden? Ekrem Bey'in arkadaşlarının organize ettiği efendim işte anket şirketleri vardı. O anket şirketleri işte Muhittin Böceği'nin %70-%80 oranında bir talep olduğunu, bir beğeni olduğunu, dolayısıyla Antalya halkının onu istediğini ifade ettiler. Ve ona dayanarak da bütün belediye başkanlarını, bütün yakın arkadaşlarından belirleyerek bir seçim süreci götürdüler. Şimdi mesele eğer gerçek anlamıyla bütün bir demokratik işlerlikse, bütün bir alanı, bütün bir yaşamı demokratik bir niteliğe kavuşturmaksa, 2024 yerel seçimlerinde bu sağlanmadı. Başvurusu olmayan ama Özgür Bey ve arkadaşlarının yakın arkadaşları olanlar, yani tenezzül edip belediye başkanlığına başvurmayan insanlar bile belediye başkanlığı yapıldı. Bu doğru değil dedim. Bu kabul edilemez dedim. O zaman 30 kişi var o ilçede. Onlara ne söyleyeceksiniz? Nasıl bakacaksınız o insanların yüzüne? 3 aydır bu insanlar sokaktalar, mücadele etmekteler. Dolayısıyla kurultay tartışması bir altlık tartışmasıdır. Bir alt yapma, bir zemin hazırlama tartışmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'den ayrılma çabasının, bakın, kurultay da yapmadı, grup da toplamadı, efendim işte şunu da yapmadı, parti meclisten toplamadı. Sayın Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor. Diyor ki bir mahkeme kararı verilmiş. O mahkeme kararından kaynaklı olarak henüz parti meclisinde geçmiş dönemde görev yapan insanlara tebliğ edilmemiş. Tebliğ edilmediği için de o insanlar herhangi bir biçimde böyle bir davet almadıkları için de parti meclisi toplanmaz. Çünkü bayrama denk geldi süreç.
3: Ya bu şimdi Ali bayram, Aydar Bey, yani yeri gelmişken sorayım. Siz de parti meclisinde yer aldığınız için, yani böyle parti meclisinin toplanması için böyle bir tebliğ mi gerekiyor? Yani genel başkan çıkıp pazartesi günü 15'te toplanıyoruz dediği zaman veya işte bir mesaj gönderilse olmuyor mu?
4: Hayır efendim. Çünkü 37. olağan kurultayından sonra partiden ayrılanlar oldu. Belediye başkanı olanlar oldu. Hayatını kaybeden insan arkadaşlar oldu. Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla kimin parti meclisine girip girmeyeceği konusunda mahkeme bu parti meclisinin geçmişte görev yapmış olan insanlara efendim bir başvuru niteliğinde ya da katılabilir niteliğinde bir belge veriyor. O belge partiye geliyor. Parti ilgili kişilere davet gönderiyor ve toplanıyor. Dolayısıyla toplanmaması gibi bir durum söz konusu değil. Ama bunun siyaseten kullanılması, bütün bu hukuksal gerçekler ve gerekçeler ortadayken bunların bilerek ve isteyerek toplantı yapmıyor, işte kurultay yapmıyor, o yapmıyor, bu yapmıyor, bir hukuksal sürecin içindedir. Mutlak butlan dediğiniz mesele zaten bir yargılanma süreci ve o yargılama sürecinin Yargıtay aşaması var. O bitmeyene kadar da toplanamıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla son cümlem şu olsun. Buradaki bütün bu tartışmalar özet olarak şuna denk düşüyor. Hem Sayın İmamoğlu hem Sayın Özgür Özel net bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılıp başka bir parti kurmak istiyorlar. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışacaklar. Sayın Kılıçdaroğlu bize siyaset yaptırmadı. Biz de ayrıldık, partiyi kurduk. Siz de gelin bu partiye oy verin diyeceklerdir.
3: Peki Sayın Uras, ne dersiniz Sayın Fırat'ın söylediğine? Yani yeni bir parti kurmak istiyorlar. Hani onlar kendi ifadesi Özgür Özel'in bunu bir son çare olarak gördüğü, yani sonuna kadar parti içinde mücadele edeceğiz diyorlar ama ayrı bir partiye gidecek mi iş sizce?
0: Vazo kırıldıktan sonra yeniden onarmak çok kolay değil. Yani gitarınızın teli kopsa istediğiniz düğümü atın, artık aynı sesi aynı tınıyı alamazsınız. Yani gazının kaçtıktan sonra aynı tadı vermemesi gibi. Maalesef bir güven krizi oluştu ve çok kolay bir süreç gibi gözükmüyor. Ama problem şurada değil mi? Bu son transferlere bakıyorsunuz. Parti değiştirmeler ya da yolsuzlukla adı geçen kişiler vesaire. Yani yıllardır partide yer almış, defalarca milletvekilliği yapılmış. Demek ki işin kumaşı ve yöntemiyle ilgili bir problem var. Yani tren sallayarak bu meseleyi çözebilmek mümkün değil. O yüzden
3: Uşak Belediye Başkanı şeffaf, Uşak Belediye Başkanı 3 kez değil mi milletvekilliği yapmış?
0: Tabii. Yani o yüzden demek ki daha baştan yapısal bir problem var. Yani bu liyakat sadakat ilişkisinde sadakat meselesi, ya keşke bir ideolojik sadakat olsa. Ortada yani anlatıldığı gibi bir siyasi farklılıklar üzerinden ortaya çıkan ilipleşme mi yok? Zaman zaman NTV'de de görüyorum, yorumcular bu olan biteni 28 Şubat'a, yok 367 kararına falan bağlıyorlar. İlgisi yok yani. O, çünkü o süreçlerin arkasında bir ideolojik motivasyon vardı. Şimdi burada baktığınızda öyle bir durum da söz konusu değil. O yüzden yani hakikaten son derece sıkıntılı bir durum. Var olan doku içinde kalarak tabii sorunların çözülmesi ideal bir mesele. Ama yani olanı okuma konusunda bile ciddi bir farklılık var. Yani biz bize yakışanı yaptık dediğinizde aslında kimseye yakışmayan işler yapıldığını görüyorsunuz. Yani parti kendi içerisinde bir arada yaşamayı sağlamadığında bu ülkenin bir arada yaşama ideallerini nasıl gerçekleştireceksiniz? Şimdi yani uygun bir şey söylemeyeceğim farkındayım. Yapay zeka denen şey insanı devre dışı bırakıyor. Ya bir an düşündüm, bu bütün fotoğrafı yapay zekaya sorsanız ne çıkar diye. Hakikaten de baktığınızda ya makul olun, uzlaşın gibi sonuçlar çıkıyor. Yani yapay zekanın bile akıl ettiği bir meselede siyasetin kilitlenmesi hakikaten çok üzüntü verici bir durum. O yüzden hani duyumlar alıyoruz, Ankara'da genel merkez binası alındı vesaire. Ama bütün bunların tabii teyit edilmesi gerekiyor. Çünkü siyasette hani kar taneleri kırılgandır. Ama bir araya geldiğinde kar topu olur. Daha ötesine gittiğinizde çığ olur. O zarara dönüşür vesaire. Şimdi biz sosyolojiyle ilgileniyoruz. Siyasetle ilgileniyoruz. Mimerkoloji diye, karınca bilimi diye bir alan var. Oradan biliyoruz ki karıncalar ancak koloni olarak yaşarlar. Tek başına yaşamazlar. Ama bizler kendi gruplarımız, kendi hiziplerimiz dışında tek başına var olması gereken varlıklarız. Bunu beceremediğimiz zaman istediğimiz kadar eleştirelim. 12 Eylül rejiminin kurumları, ritüelleri ve zihniyet yapısının dışına çıkmamışız demektir. Değişim değişim diyorsunuz. Bir tarafta bakıyorsunuz Önder Sav devrede. Diğer taraftan bakıyorsunuz Faik Öztrak devrede. Hani değişmiştik, yine eski aktörler tekrar devreye girmiş oluyor. Yurttaş da bunun farkında yani. Artık anlatılara değil ne yapıldığına bakıyor. O yüzden bir an önce herkesin artık yapay zekaya mı danışırlar, topluma mı danışırlar, aklını başına almasında fayda var.
3: Hilmi Bey, hiç bu son yaşananları, yani mahkemenin mutlak kararı vermesinden bu yana yaşanan gelişmeleri ölçmeş fırsatınız oldu mu? Yani yaşananlara halk ne diyor? Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ne düşünüyor? Destek kimin tarafında? Bunlara dair neler söylenebilir?
5: Biz Türkiye'nin nabzı araştırmamız var. Her ay yapıyoruz. Tam başladığımız esnada, daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısının olduğu gün araştırmaya başlamıştık. Sonra da mutlak mutlak kararı çıktı ertesi gün malumunuz. O zaman bunu da sorduk. Ve sonuçlara bakıldığı zamanda da olumsuz bulanlar olumlu bulanlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Ama olumlu bulanların oranı da az değil. Olumlu bulanların oranı da %30'lar civarında, olumsuz bulanlar %32.9. Diğer taraftan bu konuda fikri olmayan bir kesim de var. Bu da normal. Cumhuriyet Halk Partililer genellikle olumsuz bulmuşlar. Neden? Çünkü hiç kimse kendi partisine kayyum atansını istemez, ama Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de kayyum atanmasından mutlu olanlar var. Çünkü orada da kendi iradeleri sandığa yansımamış, efendim partileri yolsuzlukla, efendim diğer taraftan bir sürü başka gayri ahlaki ilişkilerle anılır ve oranı oda olur haline gelmiş. Bunların da Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni tarafından ciddi anlamda eleştirildiğini de gözlemliyoruz. Elbette bir taraftan bunu iktidara bağlayan bir kesim de var ama netice itibariyle burada en büyük zararı kim görüyor? En büyük zararı Cumhuriyet Halk Partisi'ne önce bence Türkiye görüyor. Neden Türkiye görüyor? Türkiye'nin artık işte 100 yılı aşan siyasi hayatı olan bir partinin bu tür olaylarıyla gündemi meşgul etmemesi gerekiyor. Siyasetin ilkeli, ahlaklı ve temiz bir şekilde yürümesi gerekiyor. Türkiye'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi zarar görüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin efendim birlik ve beraberlik içerisinde bu olayları aklı selim olarak tüm yöneticilerin değerlendirdiği bir zemin de ortadan kaybolmuş durumda. Çünkü bakıldığı zaman burada ismi geçen birçok isim şahıs belki yarın bir gün ciddi davalarla karşı karşıya kalacak. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bu yolsuzlukların bir şekilde ortağı gibi bir noktadalar. İddialar bu yönde. İsim vermiyorum bu şeyler iddia düzeyinde olduğu için. Ancak bir milletvekili olan birisi daha doğrusu bir milletvekili daha çok cebinden para harcar. Para kazanma aracı değildir milletvekilliği. Ancak bazı milletvekillerinin bakıyoruz hukuk ofisleri işten geçilmiyor. Her taraftan iş yağıyor. Efendim zenginleşmeleri ciddi anlamda artmış durumda. Hatta bu milletvekillerinin milletvekilliği olmasını sağlayan bazı belediye başkanları olduğunu duyuyoruz ve benzeri gibi bir takım ilişkiler. Bunların elbette arınması gerekiyor siyasetten. Seçmen açısından bakıldığı zaman da seçmen aslına bakarsanız bu olayın şokunu yaşıyor. Gerçi piyasalar ve diğer Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri Özgür Bey'i de dahil olmak üzere bunu kabullenmiş, satın almış durumdalardı. Ancak kamuoyu açısından bu çok satın almış değildi. Önümüzdeki süreçte bakıldığında biraz daha mesela bayramdan sonraki yaptığımız araştırmada biraz daha rasyonel sonuçlar çıkabilir. Çünkü akut dönemlerde yapılan araştırmalarda da çok sağlıklı tepkiler, sağlıklı sonuçlar da çıkmıyor. Akut dönem geçtikten sonraki yapılan araştırmalarda da taban efendim siyasal düzlemde biraz daha oturuyor diyebiliriz.
3: Şimdi Sayın Fırat, bugün işte ekrana getirdiğimiz o Güven Park'taki Özgür Özel'in halkla buluşmasında, bayramlaşmasında Özgür Özel'den önce Mansur Yavaş kürsüye çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Hani bu süreçte Özgür Özel'i destekleyenlerden onu biraz eleştirenler de oldu. Acaba biraz daha ortada mı duruyor diyenler vardı. Ama bugün herhalde bir taraf ifade etti yaptığı konuşmada. Ne söyledi? İnsanların umudu benim şahsi vefa duygumun üzerindedir. Bu insanların umudunu kaybettirmektense siyaseti bırakmayı tercih ederim diyerek, yani hem sormuş olayım, sizce bir taraf burada açıkça belli etti mi artık Mansur Yavaş? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamasını?
4: Yani Hilmi Bey, burada bu soruyu herhalde Türkiye'de kime sorsanız benzer bir cevabı alırsınız. Dolayısıyla bu bir elbette ki bir taraftır. Yani bu haksız olduğu ya da bu eleştirilebilecek bir şey değil. Elbette ki demokratik hakkıdır. Bir yandan inandığı ya da kendisi için değerli bulduğu ya da kendisi için doğru bulduğu bir yandan tavır almış olabilir. Bu kendi seçimidir. Yani şunu yapmış olsaydı, hani bir taraftan oraya gidip, yani Güven Park'ta gelip sonra CHP Genel Merkezi'ne gidip benzer bir konuşma orada yapmış olsaydı belki hani bunu daha farklı yorumlayabilirdik. Ama ben de Mansur Bey, ki bugüne kadar Burak Bey hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tür krizlerinde genelde ya ara bulucu olmuştur ya da tarafsız bir biçimiyle kalmayı başarmıştır. Asla yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ilkesel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç işlerindeki bu siyasal tartışmalara katılmamıştır. Hatta yani partide herhangi bir seçim dönemlerinde insan bile önermemiştir, bir kişi bile önermemiştir. Yani şu milletvekili olsun, şu parti meclisine girsin falan gibi bir takım istekleri ya da talepleri de olmamıştır. Buna son derece özen göstermiştir ama anlaşıldığı kadarıyla bence biraz artık için hani için üzerine yoğun bir baskı mı oldu, başka bir şey mi oldu onu bilmiyorum ama bir tercih yapmak durumunda hissetti ve bugün o tercihini yaptı. Elbette ki o tamamen kendi kişisel tercihidir, kendi doğrusu odur. Ona elbette ki saygı duyuyoruz ama sorunuza net cevap olarak şunu söyleyeyim, bu bir gerçekten bir taraf tutma mıdır? Evet, bu bir taraftır. Yani bu bir taraf seçmektir.
3: Peki yani mesela geçtiğimiz günlerde Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu seçime kadar cezaevinden çıkamayabilir demişti. Mansur Yavaş'ın ismi tabii hep geçiyor Cumhurbaşkanlığı adaylığı için. Önümüzdeki günlerde böyle bir hamle bekler misiniz siz Özgür Özel'den?
4: Yani bu ihtimal dahilinde olabilir ama Mansur Bey tek başına sadece yeni kurulacak partinin adayı olmayı ben kabul edeceğini zannetmiyorum. Çünkü o yetmiyor. Yani bir ittifak sistemi Türkiye'de 50 artı 1'i bulmak için bir ittifak sistemi gerekiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir ana gövde olarak, bir ana siyasal akım olarak içinde yer almadı ki Sayın Kılıçdaroğlu bugün konuşmasında altılı masaya onun liderlerine hepsine çok selam ve saygılarını gönderdi. Bunu bir mesaj olarak da görebilirsiniz. O masayı tekrardan toplama, o liderleri tekrardan bir araya getirme çabası olarak da görebilirsiniz. Dolayısıyla Türkiye'de ittifak yapmadan sadece bir partinin adayı olup seçimi kazanma çok riskli, yani çok kolay bir mesele değil gibi geliyor bana. Yani Özgür Bey'in böyle bir talebi olabilir ya da böyle bir seçenek sunabilir ama ben Mansur Başkan'ın çok buna yanaşacağını zannetmiyorum. Mansur Başkan biraz daha bir ittifakın adayı olmayı tercih edecektir. Başka partilerin de katkılarının ya da başka ittifakların da içinde olduğu, kazanmasının daha mümkün olduğu bir tercihi bence kendi önüne koyup böyle karar verecektir.
3: Peki. Sayın Uras, şunu da merak ediyor tabii insanlar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işleriyle ilgili nasıl bir siyaset izleyeceğini bugün yaptığı konuşma özelinde anlayabiliyoruz. Yani bundan sonra atacağı adımlar da tahmin edilebiliyor. Ama şu an kendisi aynı zamanda yeniden ana muhalefet partisinin genel başkanı ve işte Türkiye siyasetiyle alakalı, iç politikayla alakalı, dış politikayla alakalı neler söyleyecek bunu daha çok duymadık kendisinden. Nasıl bir ana muhalefet lideri olmasını bekliyorsunuz bu yeni döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun?
0: Yani siyasete yeni giren bir insandan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı yani bazı güncellemeler olabilir. Memleketin temel meseleleri konusunda Kemal Bey'in politikaları belli. Zaten başkanlık sistemiyle beraber safkan siyaset dönemi bitti. Yani bir hibrit siyaset dönemine girildi ve ben Kemal Bey'in o dönemde parti genel başkanı olarak da aday olmasını son derece doğal karşıladım ve seçilebilme ihtimali de vardı. Biliyorsunuz casuslar kitabında temel bir ilkedir. Bir şeyi bozmak istiyorsan mutlaka onun içinde ol diye. Gelen fotoğrafa baktığımızda o talihsizliğin, o sonuçların Kemal Bey'e yüklenmesi yanlış olduğu gibi adaylık meselesinde de altılı masanın diğer bileşenleri de onun dışındaki aday isimlerine çok hayıra bakmıyordu. İşin tuhaf tarafı bu yeni parti projesindeki temel iddialardan bir tanesi Türkiye'de her kesime seslenmek, liberali, muhafazakarı, milliyetçisi vesaire. Altılı Masa projesi zaten tam da buydu. Yani Altılı Masa projesine yerden yere vurup siyaseten benzer bir şeye önermekte de tuhaflık yok mu? O yüzden o %48 çok küçümsendi ama o %48'in elde edilebilmesi bugün çok kolay değil. Ve hakikaten yani diyelim parti devleti modeline karşı olabilecek en geniş ittifakı sağlamak doğal. Bunun öznesi kim olacak? Çok erken, yani Mansur Bey bu konuda anahtar rol üstlenebilir halen. Ama tabii ki süreç açısından o ilk başlardaki avantajlı durumunu yitirdi. Hani temel bir ilkedir. Bedir'de başka, Uhud'da başka tutum almamak lazım. Meselelerde genel olarak Nasrettin Hoca'nın sen de haklısın, sen de haklısın yaklaşımına dair hep ters düşer. İlkesel, prensip itibariyle net tutumlar kamuoyu karşısında da mutlaka bir sempati yaratacaktır. Ama bu yeni parti girişimi ve diğer konular için daha henüz konuşmak için çok erken.
3: Peki Sayın Daşdemir, şimdi Ufuk Bey de ifade etti. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı %48'lik bir oy vardı. Yani şimdi açtım rakamlara bakmak için. Sayın Cumhurbaşkanı 27 milyon 834 bin oy almış. Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda tabii 25 milyon 504 bin oy almış. Bu çok ciddi bir rakam. Ama tabii bu seçimi kaybetmesi dolayısıyla da o günden bu yana çok büyük eleştirilere de maruz kaldı, karşı karşıya kaldı. Bir daha bu kadar büyük bir halk desteğini Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasına alabilmesi mümkün mü sizce?
5: Tabii oradan değerlendirirken ilk önce kendi partisinin üzerinden değerlendirme yapmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an kaçınılmaz olarak bir ayrışmayla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bu ayrışmalar, bu eleştiriler, parti içerisindeki eleştiriler, Özgür Özel'in ve diğer onunla birlikte hareket edenlerin yaptıkları eleştirilere bakıldığı zaman orada elbette bir ayrışma olacaktır. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin her şekilde ciddi oy alacağını ve orada da Kemal Kılıçdaroğlu'nun varlığının da her ne kadar biraz yalnızlaştırılmış olsa da muhalefet açısından söylüyorum, bir karşılığının olacağını da düşünüyorum. Nitekim ben o dönemde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını, oradaki ortaya koyduğu moderasyonu da çok önemli buldum ve Kılıçdaroğlu'nun da kazanabilme ihtimali en yüksek aday olarak nitelendirdim. Yani bazıları bunu farklı farklı yerlere çekmeye çalıştılar, ancak o zaman da söylediğimin arkasındaydım. Bugün de söylediğimin arkasındayım. Kılıçdaroğlu o altılı masayı kurarak muhalefeti bir arada tuttu. Muhalefetin de kazanabildiği potansiyeli ortaya koydu. Oradaki tek problem %60'larla bir takım anket manipülasyonları ya da işte belki bazıları gerçekten öyle bulmuş da olabilir. Ancak bizim araştırmalarımız hep onu söylemiyordu. Kim kazanırsa kazansın birkaç puanlık farkla kazanabileceklerdi. Şeyin doğası da, sistemin doğası da bunu gösteriyordu zaten. Ayrıca şunun da altını defaatle çizdim, yine çizmek isterim. Eğer Kılıçdaroğlu aday olmasa da İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsaydı onlar da kazanamazlardı. Muhalefetin en iyi adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Neden? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bir kendi partisini tamamen konsolide edebilecek bir potansiyele sahipti. Diğer taraftan HDP ile ilişkileri sebebiyle HDP'nin oylarını alabilirdi. Yine İYİ Parti'nin kuruluşundaki verdiği destek sebebiyle İYİ Parti'nin oylarını alabilirdi. Tabii burada eleştiri hemen İYİ Parti üzerinden gidildiği zaman Sayın Akşener'in masadan kalkıp tekrar oturması üzerine düğümleniyor. O hiçbir zaman belki çözülemeyecek bir mesele, ama temel olarak bakıldığı zaman da o birazcık kazanma algısını zayıflatmış olsa da orada altılı masa üyelerinin bir araya geldikleri zaman neden ilk başta aday belirleme sürecine girmedik, girmeyip de bu süreci neden sona bıraktıklarını, diğer taraftan da tüm HDP'de içeride ya da dışarıda olup dışarıdan desteklemek yerine HDP neden farklı aday çıkarmadan ilk turda destek açıklamaları yapmak durumunda kaldı ve benzeri gibi süreçler üzerinden bakarsak orada da bir taktik hata yapıldığını da gözlemleyebiliriz. Sonuç itibariyle Kemal Bey muhalefetin 2023 seçimlerine giderken en iyi adayıydı. Kemal Bey aday olmasa da Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu aday olmuş olsaydı onlar da kazanamazlardı. İkisinde farklı farklı handikapları vardı. Bugün itibariyle bugün denklem yeniden kuruluyor. Az önce Ali Haydar Bey konuşurken Mansur Yavaş'ın adaylığı üzerinden, ben Mansur Yavaş'la daha önce iki kez çalıştım. 2009-2014'te bunlardan çok bahsetmemden hoşlanmıyor Mansur Bey, ama ben orada çok mahrem bilgileri de paylaşmıyorum. Yani kişiliğinde tanıdığım, kendisinin garantili birisi olduğunu da bildiğim için evet bir ittifak adayı olmak isteyecek, ama ittifak adayı olmak için Mansur Bey'in önünü Özgür Özel ya da onunla birlikte hareket edenler ne kadar açacaklar? Biliyorum ki İYİ Parti Mansur Bey'in adaylığına daha sıcak bakabilir, evet, durabilir. Şu anki süreç o, ama nihayetinde bu süreç için henüz daha çok erken, ama kesin olan bir şey var ki Ekrem İmamoğlu kesinlikle aday olamayacak. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'yla birlikte hareket edenler kimi destekleyecek? Onu önümüzdeki süreçte gördükten sonra bu süreci daha net okuyabiliriz.
3: Hilmi Bey, yeri gelmişken sorayım o zaman. Yani eğer günü geldiğinde Özgür Özel ve arkadaşları başka bir aday çıkartırsa Cumhurbaşkanlığı için, Mansur Yavaş aday olmaz mı sizce onlara rağmen?
5: Mansur Yavaş aday olmak için son şansının olduğunu biliyor. Neden son şansı? Önümüzdeki dönemde tekrar Ankara Büyükşehir Belediyesi belediye başkan adayı olmayacaktır. Çünkü Beypazarı'nda da belediye başkanlığı yaparken iki kez kendisi aday oldu. Sonraki dönemde aday olmadı. Yani sonuç itibariyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de hikayesini bu dönem tamamlamış olacak. Mümkünse Cumhurbaşkanı adayı olmayı deneyecektir. Bunu da nasıl yapacaktır? Bunu işte muhalefetin, ki bu muhalefette Cumhuriyet Halk Partisi'ni dışarıda bırakmayı göze alarak böyle bir pozisyon aldığını gözlemliyoruz. Çok büyük bir risk, ama bu riski de neden alıyor Mansur Yavaş? Şu sebepten alıyor. Muhalefet blokunun hep Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu tarafında olduğunu görüyor. Ancak akut dönemlerde bunları doğru okumak çok mümkün olmayabilir. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Ancak Mansur Bey'in de bir taraf seçme zorunluluğu vardı. Orada kendisini buldu. Sonuç itibariyle o süreç açısından bakıldığı zaman Mansur Bey'e belki birileri garanti vermiştir. Ekrem İmamoğlu aday olamıyor, sen aday olursun ve benzeri gibi bir takım belki söz de vermiş olabilir. Ancak bu sözlerinde hiçbir hükmü yok bu aşamada. Onu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ancak Mansur Bey konuşmasında siyaseti de bırakma üzerine bir mesaj verdi. Belki de aday olamasa siyaseti de bırakmayı deneyebilir. Ama 2014'ten beri biliyorum ki Mansur Bey Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. 2014'ten evet, beri Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen birisi de bir şekilde gerek işte imza toplayarak, gerekse birkaç partinin desteğini alarak Cumhurbaşkanı adayı olmayı isteyecektir.
3: Vali Haydar Bey, yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tabii ki eğer o dönem yani Cumhurbaşkanlığı seçimi geldiğinde Sayın Kılıçdaroğlu hala parti yönetiyorsa aday konusunda bir kararı olacaktır. İşte Özgür Özel ve arkadaşlarının bir kararı olacak, siz başka bir partiden bahsediyorsunuz belki o partinin. Yani böyle çok adaylı bir seçim olma ihtimalini nasıl görüyorsunuz, onu sorayım. Bir de tabii yeni partiden bahsettiniz ya, şimdi oranlarda konuşulunca birçok oran ortaya atılıyor. Siz de takip etmişsinizdir, işte CHP'nin alabileceği oylar, yeni partilerin alabileceği oylar. Hızlı şekilde bazı anketler ortaya çıktı. Hani ne kadar sağlıklı tartışılır. Nasıl takip ediyorsunuz o tartışmaları?
4: Çoklu aday meselesini bugünkü fotoğraf bize zaten bunu söylüyor. Farklı adaylar olacaktır. Çok büyük ihtimalle farklı adaylar çıkacaktır. Elbette ki milletimiz, halkımız bunu nasıl değerlendirir, bunu hep birlikte görürüz. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bundan sonra nasıl bir siyaset izler? Tekrardan bir ittifak sistemi kurabilir mi? Bir altılı masa denklemini tekrardan oluşturabilir mi? Bunu göreceğiz. Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Özgür Özel bir parti kurup oradan yeni bir çaba içerisine girebilirler mi? Bunlar kısa vade içerisinde ortaya çıkacaktır, ama yani şu anki tabloda bir partinin kurulacağı gerçeği var karşımızda. Elbette ki o parti kurulduğu zaman da bir biçimiyle adayı da çıkarmak isteyecektir haklı olarak. Sonuçta bir siyasi parti ve bir iddiası olacak. O siyasi partinin adayı kim olur? Yani Ekrem Bey kendisini aşan bir adaya razı olur mu? Ondan çok emin değilim. çok baskın bir siyasi profil olduğu için Sayın İmamoğlu başka bir adaya izin verir mi ya da kendisinin denetimi dışına çıkabilecek bir adayı kabul edebilir mi? Ondan pek emin değilim. Yani orada daha farklı bir takım komplikasyonlar çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama tanıdığım Kılıçdaroğlu mutlak surette bir ittifak sürecini zorlayacaktır. Bu ittifak sürecinden net bir biçimiyle bir sonuç almadan kolay kolay bir aday tartışmasına girmeyecektir. Bir aday ismi önermeyecektir. Diğer mesele şu, yani parti kurulur, orada nasıl bir gerçekten partilerin oy dağılımı ciddi biçimde etkilenir mi? Biraz önce Hilmi Bey çok doğru bir kelime kullandı. Bir akut dönemden geçiyoruz. Yani burada duyguların çok yükseldiği bir dönem, öfkenin olduğu bir dönem. Bu dönemden geçiyoruz. Yarın öbür gün 3 ay sonra, 6 ay sonra insanlar başka şeyler görecektir, başka şeyler düşünecektir, başka şeyler algılayacaktır ya da duyacaktır. Dolayısıyla biraz da zamana bırakmak lazım ama şunu söyleyeyim. Özgür Bey ve Ekrem Bey'in izlediği siyasal hat bir arka planı olan bir siyasal hat değil. Yani ne liberal olarak tanımlayabilirsiniz. Hani en geniş ifadeyle bir sağ anlayışı ifade edebilir. Çünkü soldan gelen, sol bir geçmişi olan, sol literatürü, sol örgüt pratiğini, sol deneyimi olan, emek örgütlenmesinden, yani sendikal örgütlenmeden, işte efendim sokak hareketlerinden, ne derseniz deyin, yani solun kendisini var ettiği süreçlerin herhangi birinin içinde yer almamış aktörlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu aktörlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kitle koparması çok kolay görünmüyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi belli ideolojik motivasyonlar olan bir kitle. O yüzden sadece kişilerin karizmasına ya da kişilerin liderlik profillerine ya da toplumda yaratmış oldukları tırnak içinde geçici heyecanlar üzerinden eminim ki bir oy ya da bir seçmen kitlesel anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kopma yaşanmayacaktır. Hatta şunu söyleyeyim, eğer bu butlan süreci çıkmamış, bunda mutlak butlan kararı verilmemiş olsaydı zaten son derece yapılan mitingleri ne kadar zayıfladığını, Ekrem Bey'e olan desteği ne kadar azaldığını, insanların artık Türkiye'nin sorunlarla ilgilenin bundan çok yorulduk demeye başladığını, CHP örgütlerinin ciddi anlamda eleştirileri çok en üst düzeyden dile getirdiklerini biliyoruz, görüyoruz. Buna tanıklık ettik. Şimdi bu yeni süreç biraz daha hem Ekrem Bey tarafından hem Özgür Bey tarafından biraz da provoke edilerek başka bir aşamaya götürülüyor. Orada nedenini söyledim. Bir yeni parti, ama bu yeni parti herkesi kucaklayacak, herkesi yakalayacak bir catch-all dediğimiz bir nitelik ya da öyle bir seçenek üzerinden kendisini kuracaktır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni bu kadar birikimi olan, sosyal demokrat, sosyalist kökenden gelen ya da başka bir takım talepleri olan bir seçmeni buraya taşımak çok kolay olmayacak gibi geliyor bana.
3: Peki efendim, bir reklam aramız var. Reklamların ardından son bölümle karşınızdayız.
2: Yakın plan devam edecek.
6: Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
7: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
6: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
8: İkinci aşama hızlı başlar mı? Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir
9: dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
10: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
6: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
11: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
12: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı.
13: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayızla buluşmak üzere. Hoşçakalın.
6: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.
14: Aylarında bir süre güneş altında kalınca tenimizde bir koyulaşma, bronzlaşma oluşur. Peki derimizde ne olur? Güneş tenimizin rengini neden değiştirir? Dermatoloji uzmanı Doktor Elif Afacan anlatıyor.
15: Ultraviyole radyasyon nedeniyle hem deride bir eritem dediğimiz kızarıklık tablosu hem de bronzlaşma dediğimiz renkte koyulaşma görüyoruz. Bu UVA ve UVB ışınlarına bağlı gelişiyor. Bu ışınlar cilde renk veren melanin isimli pigmentin hem sayıca artmasına, fazla üretilmesine neden oluyor. Hem de melaninin yine fotooksidasyon dediğimiz bir reaksiyon sonucu koyu renk oluşumu yine bu radyasyon, UV radyasyon tarafından tetikleniyor.
14: Dermatoloji uzmanı Doktor Elif Afacan NTV Radyo'daydı.
6: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
2: Yakın Plan devam ediyor.
3: Yeniden karşınızdayız efendim. NTV'de Yakın Plan'la konuklarımızla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeleri, bundan sonra neler olabileceğini konuşuyoruz bu akşam Yakın Plan'da. Sayın Uras, şunu sormak istiyorum. Yani aslında Hilmi Bey'e de benzer bir soru yöneltmiştim. Sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Bu yaşananlar, tüm bu olaylar sizce halkta, seçmende nasıl karşılık buluyor? Ne kadar gündemini işgal ediyor? Yoksa onun, halkın gündeminde başka meseleler mi var?
0: Ya benim gördüğüm kadarıyla, yani kendi sosyal iletişimde de büyük bir hayal kırıklığı var. Ve siyasetten uzaklaşma ve yabancılaşma çok açık bir şekilde görülüyor. Zaten bu hafta itibariyle Türkiye'nin gündemine önemli bazı konular gelecek. Bunlardan bir tanesi işte bu barış süreciyle ilgili uyum yasaları gelecek ve ardından anayasa meselesi gündeme gelecek. Yani öyle beklendiği gibi Eylül Ekim'de seçim olmayacak. Şimdi bütün bunlar şu anlama geliyor. Siyasi parti

0: O yüzden hani bunu yol haritasında görmek gerekiyor. Bir şey daha altını çizmem gerek. Bu altını masa sürecinde ağcılaşma olarak değerlendirenler aslında bu meselenin sağa da kapsayan, biraz önce ifade edildiği gibi Haydar Bey'in herkesi kapsama siyaseti bugün de önemli. Peki herkesi kapsamak ne demek? Kasaplar Derneği ile hayvan hakları savunucularını aynı siyasi yapılanma içerisinde tutabilir misiniz? Hani kapsanacak konu vardır, kapsanmayacak konu vardır ama yolsuzluklar vesaire gibi meselelerde ortak değerlerin ön plana çıkacağını varsaymak lazım. Ve bütün bu süreçte bir bu barış süreci nasıl çekilinecek? İki bu davalar nasıl sürecek? Üç dezenflasyon politikaları nasıl şekillenecek? Bütün bu harmanlanma önümüzdeki süreci belirleyecek. Tek başına CHP'de yaşananlar değil. O da tabii çok önemli ama yani çok katmanlı bir sürecin içine giriyoruz yarın itibariyle.
1: Peki Pilim Bey, şimdi bu bayram sürecinde işte bayramlaşma, kim kimle bayramlaştı? Öncesinde kim Özgür Özel'e destek verdi, kim Sayın Kılıçdaroğlu'na destek verdi? Bunlara baktığımız zaman tabii Özgür Özel'e mesela DEM Parti'den de destek var, İYİ Parti'den destek var. İşte Sol Parti de gitti ziyaret etti, Türkiye İşçi Partisi de gitti ziyaret etti, Zafer Partisi de ziyaret etti. Şimdi bu siyasi skalanın çok farklı farklı yerlerinde bulunan, Türkiye'nin meselelerine çok farklı yerlerden bakan siyasi partilerin acaba bu yeni süreçte işte altılı masa gibi veya benzer bir ittifakı kurma ihtimalini görüyor musunuz siz?
2: Yani kuvvetle muhtemel bu denenecektir. Ancak başarılı olup olmaması için biraz zamana gerek var, ihtiyaç var. Bunun için bu akut dönemin biraz geçmesi, insanların biraz daha sükunetle olaylar değerlendirmesine ihtiyaç var. Şimdi 2027 seçimleri, 2028 değil 2027 diyorum. 2027'deki yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçimleri için belirleyici olacaklar üzerinden ben bir iki noktadan bahsedeyim arzu ederseniz. CHP'den ayrılacakların kuracakları parti Ekim Partisi diyorlardı. İşte bu Dikim Partisi de olmadı. Türkiye İttifakı Partisi olup belki Türkiye İşçi Partisi'nin örgütlenmesiyle başka bir şey yapabilirler mi? Onu zaman gösterecek ama bu özellikle bazı partilerin pankartlarının orada olması, efendim hem mutlak muttan kararı neticesinde örgüt, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde örgütlü yapılarla çok oraya kitleleri toplayamadıkları için onlardan kuvvetle muhtemel destek aldıklarını düşünüyorum. Sayıları çok fazla olmasa da en azından örgütlü oldukları için en azından 300-500 kişiyi oraya getirmiş olabilme ihtimalleri kuvvetle muhtemel. Nitekim Güven Park'ta da benzer bir durum söz konusuydu. Yine burada çok önemli bir mesele var. Bakın terörsüz Türkiye sürecinde kerhen ya da kısmen desteklediğimi desteklemediğimi çok anlaşılmayan bir Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Kemal Bey nerede duracak? Kemal Bey'in de kuvvetle muhtemel terörsüz Türkiye sürecini desteklediğini tahmin ediyor ve biliyorum diyebilirim. Bu önemli. Diğer taraftan DEM Parti içerisinde bir takım zaman zaman çatlak sesler çıkıyordu bu terörsüz Türkiye ile ilgili. DEM Parti'de de bir ayrışma olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Kim nerede duracak onu da zaman gösterecek. İYİ Parti'nin tutumuna bakıldığı zaman İYİ Parti'nin tutumu işte burada bir şekilde bir demokrasi arayışı varsa bu demokrasi arayışında Kemal Bey'e bir geçmiş olsun ziyaretinde o bulmalarını ben beklerdim. O olmadı. Belki Özgür Özel'e de birazcık daha taraf olmadan işte nedir ne değildir bir bakalım gibi bir yaklaşım içerisinde de olabilirdi İYİ Parti. Ancak bakıldığı zaman orada da o şekilde bir tutumların olmadığını görüyoruz. Şimdi bu dönemler açısından bakıldığı zaman geçmişte DSP'de çok birebir örnek olmayabilir ama Ecevit'in başına gelenlerden sonra Ecevit'in DSP'sinin 128 milletvekili vardı, 64'ü istifa etti, 63'ü yeni bir parti kurdu, YTP'yi kurdu. Ancak YTP'nin Yeni Türkiye Partisi'nin 2002'deki aldığı oy 1.28'di. Buradan yola çıkarak bir

0: sonuç efendim milletvekillerinin çoğunluğu şurada diyerekten oradan bir sonuç beklemek, yüksek oy almalarını beklemek için çok iyimser bir yaklaşım olacağını düşünüyorum. Ben nihayetinde Kemal Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin her halükarda %15'ler civarında, en düşük oy olsa da %10-15'ler civarında bir oy alma potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni, parti sadakati en yüksek seçmendir. Bu çerçeveden bakıldığı zaman da elbette Kemal Bey'e de geçmişte seçim kazanamadığı için eleştirileri vardır, öfkeleri vardır. Bakın Kemal Bey'in 13 seçim kaybettiğini ancak Kemal Bey genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra eleştiri yaptılar. Daha önce eleştiri yapmayanlar. Kemal Bey bir genel başkan ya da seçime katılan birisi seçime kazanmayı arzu etmez miydi? Arzu ederdi. Ancak kazanamadı. Şartlar daha farklıydı. Tayyip Erdoğan'ın hikayesi daha sahici geldi. Seçmen onu tercih etti. Buradaki o süreçte de daha farklı tutum alabilir. Ama seçmenin genel tavrı Erdoğan karşısında %48'lik bir blok olduğunu gösteriyor. Bunlar belediye seçimlerinde ve genel seçimlerinde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde farklı farklı oy kullanma tercihi içerisinde oluyorlar. Ancak bu süreç, özellikle 2027'deki yapılan seçimdeki süreç, terörist Türkiye süreci ve dünyadaki işte biz İran'a saldırının durduğunu şu an gözlemliyoruz ama yarın devam edip etmeyeceğini bilemiyoruz. Oradaki gelişmeler, dışarıdaki gelişmeler, dünyada yeni bir denge arayışı var. Bunun iç siyasete yansımaları ne olacak? Bunların hepsini de göreceğiz. Bunların hepsi de Türkiye siyasetinde belirli olacağını da söyleyebiliriz.
1: Peki. Ali Aydar Fırat, şimdi Hilmi Bey de ifade etti yani bu milletvekili meselesi, işte bugün de yine sayılara bakıldı. Genel merkeze kaç milletvekili gitti? Özgür Özel'le beraber kaç milletvekili vardı? Yani Sayın Kılıçdaroğlu tarafından belirlenmiş olmasına rağmen şu an görevde olan milletvekilleri çok büyük bir çoğunluğunun 110'a 30 gibi, bazen 20 Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında, 10 biraz daha ortada, işte 110 milletvekili Özgür Özel'in yanında gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belirlenen vekillerin çoğunluğunun şu an Özgür Özel'in yanında olmasını.
2: Çoğunluğu demeyelim çünkü çoğunluk daha çok üçüncü yolcu konumunda, biraz daha tarafsız görünme, sonucu görme çabası içerisinde. Bu benim doğru bulduğum bir siyaset değil, onun altını çizeyim. Yani bir tür, bu koşullarda bir tür üçüncü yolun mevcut durumda sonuçta kendilerini öyle ya da böyle doğru buldukları bir taraf, doğru buldukları bir isim, doğru buldukları bir siyasi yanında gösterebilirler. Yani parti tarihin en önemli krizlerinden birini yaşarken kişisel kariyerleri üzerinden, ya bir bekleyelim de işte kim ön plana çıkacak, ne olacak üzerinden bir siyaset doğru bir siyaset değildir. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun da, Sayın Özgür Özel'in de bu isimlere bundan sonraki süreçte son derece mesafeli yaklaşacağını düşünüyorum. Dolayısıyla asıl büyük kalabalık olan milletvekili grubu biraz daha tarafsız kalma çabası içerisinde. Bu elbette ki zaman içerisinde değişecektir. Nereye doğru değişeceğini de hep birlikte göreceğiz. Ama sadece milletvekili dağılımı üzerinden okuma yapmak doğru değil. Şundan değil. Bir akut dönem geçiliyor, toplumsal bir baskı, bir öfke var. Ondan kaynaklı olarak belli milletvekilleri bazı tavırları almak zorunda kalabiliyorlar. Çünkü şunu da biliyoruz, örneğin grup başkanlığı seçiminde Sayın Kılıçdaroğlu'nu arayıp ya biz işte genel merkeze gidelim mi, işte izin isteyip yani gidip oy kullanalım, ne dersiniz, hani sorun olur mu? Yani Sayın Kılıçdaroğlu, sizin özgür iradeniz, tabii ki gidebilirsiniz. Bu tür ilişkilerin de olduğunu bildiğim için o tablo çok bir şey sunmuyor bize, bir şey vermiyor. Dolayısıyla biraz daha beklemekte fayda var. Yarın öbür gün seçim sattığı mahalle girildiği zaman bütün bu süreç bambaşka bir noktaya gelecektir diye düşünüyorum. Elbette ki mesele şu, biraz önce Hilmi Bey de şunu söyledi haklı olarak. Yani Kemal Bey eleştiriliyor, işte 13 seçim kaybetti. Bu 13 seçim, yani Kemal Bey 2011'de ilk defa bir seçime girdi. 2010 referandumunu gelir gelmez kucağında bulmuştu. Özgür Bey ve en yakın arkadaşlar 2011'den beri milletvekili. Bunlar ön seçimle gelmediler ya da bunlar işte yani bir biçimiyle Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın oldukları için o ilişkileri kullanarak geldiler. Peki bu zaman sürecinde ben olsaydım kişisel olarak ben de bir öz eleştiri yapardım. Ben de en azından bir sorumluluğun %1'i bile olsa, %10'u bile olsa üzerime alırdım. Derdim ki ben de bu sürecin içindeyim. Herkes kusura bakmasın. İşte bizim de bunda bir payımız var. Şimdi listeleri yapıyorsunuz. İşte belediye başkanlarını belirliyorsunuz. Milletvekillerini belirliyorsunuz. Kim belirliyordu? Şu an Özgür Bey ve en yakınındaki isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan önceki dönemde siyasetin ana aksını belirleyen isimlerdi. Bütün listeleri belirleyen isimlerdi. Bütün bu süreçlerle ilgili olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu yönlendiren isimlerdi. Elbette ki en büyük sorumluluk Kemal Bey'e verelim, onu eleştirelim ama mevcut arkadaşların da bu sürecin bizzat içinde ve aktörü ve öznesi olduğunu da unutmayalım. Yani bunlardan da ayrı olarak da şunu söylemek lazım. Şimdi burada belirleyici olan şu olacaktır. Eğer bir parti kurma sürecine girdiği andan itibaren insanlar şunu düşünmeye başlayacaklardır. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten biraz önce Hilmi Bey söyledi. Kitleyle, kendi seçmeniyle bağı en güçlü olan partilerden biri. YTP örneğini verdi, o da doğru. Herkes Cumhuriyet Halk Partisi baraj altında kalacak dedi. İşte rahmetli İsmail Cem alır yürür dediler. İşte Hüsamettin Bey vardı. Bir ara işte Kemal Derviş oraya gidecekti. Sonra...
0: Çok kısa özür dileyerek araya gireyim.
2: Rica ederim.
0: O dönemde akut dönemde yapılan araştırmalarda da YTP'yi %20'lerde falan gösteriyorlardı. Ben o zaman yani bu işlerin o kadar çok içinde değildim. Daha çok veri toplama tarafındaydım. Ancak o zamanki araştırmaları hatırlayalım. %20'lerde, 25'lerde gösteriliyordu YTP.
2: Aynen öyle. Yani dolayısıyla bir de şöyle bir yani gerçeklik var Burak Bey. Sonuçta sol ve sosyal demokratların oy potansiyeli şu anki mevcut koşullarda belli. Bu birinci gerçeklik. Yani CHP'de ne kadar alabilirsin? Diğer önemli mesele, diyelim ki soldan değil de daha sağdan bir yaklaşım, ki o daha muhtemel. Peki sağdan oy alabilecek mi bu isimler? Yıllarca CHP'de siyaset yapıp sağdan oy alabilecekler mi? O da çok mümkün değil. Yani Türkiye'de çok inanılmaz bir seçmen arayışında, hani belki kararsızlar %20'lerde %30'larda olabilir ama seçime gittiğiniz andan itibaren bu kararsızlar başka bir şekilde dağılacaktır. Yani onun bütün bir kararsızdan yeni kurulacak bir partiye akacağını söylemek çok olası değil, çok mümkün değil. Dolayısıyla biraz daha matematiksel olarak ya da daha gerçekçi bir zeminde değerlendirdiğimizde o işin o kadar kolay olmadığını biliyoruz. Ayrıca daha önemli bir mesele var. Bir partinin Türkiye'de var olabilmesi için maddi kaynaklara çok ciddi ihtiyaç var. Şimdi sürdürülebilir bir parti yapılanmasının yaratılması konusunda mevcut Türkiye'deki siyasetin finansmanı, yine oraya geliyoruz, ciddi bir sorun. Bunu nasıl sağlayacaklar? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, kabul edin etmeyin, konforlu bir siyasetin yapıldığı bir alan. Yani Ekrem Bey ve ekibi için özellikle bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Onlar hayatlarında hani sırtlarında taş taşımayan insanlar. Şimdi bunlar bu kadar konfora alışmış insanların hani bunu sol için söyleyebilirsiniz, mücadelecidir, işte daha her türlü yokluğa alışkındır. Hani CHP içinde belli kesimler için söyleyebiliriz. İşte Ufuk Bey'in geldiği siyasi gelenek içinde bunu söyleyebiliriz. Çok zordur yani. Hani bir siyasal parti ayakta tutmak, onu sürdürmek çok kolay bir şey değildir. Bugünün heyecanıyla, bugünün içinde bulduğunuz bu atmosferin heyecanıyla bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Ama yarın öbür gün başka bir gerçekliğe geldiğiniz zaman bambaşka bir şey olabilir. Hatta son bir örnek daha vereyim. 2000'lerde Sayın Karayalçın'ın başkanlığında SHP yeniden kuruldu. Fikri Bey, Fikri Sağlar gibi önemli isimler vardı. Bu isimler çok ciddi bir içinde sosyal, eski SHP'nin çok önemli kadroları vardı ama ona rağmen, bu insanların sol kimlikleri bilinmesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kopuş olmadı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kopuşun kolay olmayacağını, ya ben mesela inanılmaz sayıda hani en son yani son bir haftada 60'a yakın milletvekili belediye başkanına konuşmuşumdur. Hani sorsanız belki kendisini Özgür Bey'e daha yakın hissedecektir. Ama ben Cumhuriyet Partimden kopmak istemiyorum diyor. Ben partimden ayrılmak istemiyorum diyor. Şimdi o yüzden diyoruz, bu mevcut atmosfer dağıldığı zaman insanların daha sağlıklı düşünüp daha sağlıklı karar verebilecekleri bir zemin ortaya çıkacaktır. O da seçenekleri ya da tercihleri mutlak surette belirleyecektir.
1: Peki ya Sayın Uras, çok az vaktim kaldı ama bir cümleyle İŞEP siyasetin finansmanı meselesine geliyor. Bu konuyu çok az vaktimiz var ama sağlıklı bir zemine oturtmak mümkün değil mi Türkiye'de?
3: Mümkün. Zaten bu hazine yardımı başta olmak üzere dünya sosyal demokrasi Almanya'dan başlayarak bu konuda ciddi adımlar attılar ama yeterli olmadı. Ama kamusal denetim vesaire açısından önemli. Biz biraz CHP'ye kilitlendik ama önümüzdeki süreç şöyle belirlenecek. Anti Erdoğan politikalarından post Erdoğan politikalarına yönelik yeni bir harmanlanma olacak. Bence işin püf noktası burası. Neye karşı olduğunuzdan çok neden yana olduğunuzu netleştirirseniz siyasetin finansmanında da çok ciddi sorunlarla karşılaşmazsınız diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ederim efendim. Sonuna geldik Yakın Plan'ın. Bu akşam Doktor Ufuk Uras, Doktor Ali Aydar Fırat ve Hilmi Daşdemir'le beraberdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün yaşananlar özelinde aslında mutlak butlan krizinden bu yana olan gelişmeleri değerlendirdik konuklarımızla beraber. Noktalıyoruz programı, saat başında gelişmelerle yine karşınızda olacağız.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pazar günü ülke genelinde güneş görülecek. İstanbul biraz bulutlanıyor. Sıcaklık 25 derece. Ankara 22, İzmir güneşli 30, Bursa 28, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava bulutlanıyor. Trakya kesiminde kısa süre sağanak geçişi bekleniyor. Edirne ve Balıkesir 30, Sakarya 27 derece. İç Anadolu açık. Rüzgar hafif. Eskişehir 23, Kayseri 21, Konya 24 derece. Ege bölgesi güneşli. Manisa 30, Muğla 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz güneşli. Rüzgar hafif esiyor. Adana 29, Mersin 27, Kahramanmaraş 29 derece. Karadeniz'de yağış az noktada. Sadece iç kesimlerde kısa süre görülecek. Bolu ve Samsun 22, Trabzon 20 derece. Doğu ve Güneydoğu az bulutlu. Ağrı'da kısa süre yağmur var. Erzurum 16, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.

0: İyi geceler, saat 23 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain Arsenal'i penaltılarda 4-3 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Fransa'da sevinç var ama sokaklarda gergin. İngiltere'de final maçı sonrası hüzün hakim. NTV ekibinden Kayhan Karaca Fransa'daki durumu, Gökhan Bozkurt'sa İngiltere'deki hayal kırıklığını paylaşacak. Önce Fransa'ya dönelim. Şimdi Kayhan, bazı noktalarda sokakların karıştığı bilgisi de var. Gün içinde görmüştük, Paris'te böyle dükkanların, mağazaların önüne barikatlar kuruluyordu. Ne oluyor? Sevinç gösterisi değil mi bunlar?
1: Evet Burak, aslında geçen yılda Paris Saint Germain şampiyon olduğunda benzer manzaraları yaşamıştık. Hem şenlik sokaklarda, hem şenlik hem de gerginlik var. Dolayısıyla son bir haftadır özellikle Fransa İçişleri Bakanlığı ve Paris Emniyet Müdürlüğü bu geceye ve yarına hazırlanıyordu. Çünkü gerçek kutlama yarın yapılacak. Şimdi daha maç başlar başlamaz bugün akşam saatlerinde aslında olaylar çıkmaya başladı. Olaylar da Paris Saint Germain'in stadında, yani Parc des Princes stadı çevresinde başladı. Neden? Çünkü Paris Saint Germain kulübü bu akşam maç için stadı taraftarlarına açtı. Bu maç için taraftarlarına biletler sattı. İşte bu biletlerden satın alamayanlar ya da satın almış olup da içeriye giremeyenler olduğu söyleniyor. İşte bu içeriye giremeyenlerle polis arasında arbede yaşandı. Ve daha maçın ilk dakikalarından itibaren oradan Fransa'nın haber kanallarına bu sızdığı görüntüler yayınlandı. Canlı olarak çok kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Saat 20.30 itibariyle, yerel saatte 20.30 itibariyle Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği son veriler bunlar. En az 2250 kişinin üzerinde arama yapıldığı, gerçekleştirildiği, 45 kişinin yakalandığı, 15'inin ise gözaltına alındığı belirtiliyor Burak. Bu arada Şanzelize Caddesi genelde taraftarlar Paris'in, Fransa'nın, hatta Avrupa'nın en büyük, en uzun caddesi olan Şanzelize Caddesi'nde toplanırlar. İşte orada toplanmak yasaklanmıştı Paris Emniyet Müdürlüğü tarafından. Fakat taraftarlar bu yasağa uymadılar ve şu anda orada binlerce taraftar var. Ne zaman dağılacaklar ya da dağılmak isteyecekler onu kimse bilmiyor. Polis iki taraftan bu taraftarları sarmış durumda. Muhtemelen önümüzdeki saatlerde müdahale edecek. Aynen biraz önce de söylediğim gibi geçen yılda benzer manzaralara tanık olmuştuk Paris Saint Germain şampiyon olduğunda ve geçen yılki arbedelerde 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Daha şimdiden bir polisin yaralandığı söyleniyor bu akşamki olaylarda. Şu anda dediğim gibi Şanzelize etrafında toplanmış durumda taraftarlar. Yarına gelecek olursak, esas kutlama yarın yapılacak. Yarın öğleden sonra Şanzelize Caddesi'nde kutlama yasaklandı. Onun yerine Paris Saint Germain kulübü Eyfel Kulesi altını seçti. Oradaki parkta bir kutlama yapılacak. İşte orada da olağanüstü güvenlik önlemleri alındığı belirtiliyor. Bugün olduğu gibi yarın da 20 binden fazla polis ve jandarma memurunun görevlendiği belirtiliyor. Sadece bugün Paris merkezinde 8 binden fazla polis memuru ve jandarma memuru görev yapmakta. Bu taraftarlarla uğraşmak için Burak. Dolayısıyla şimdi tabii herkes Paris Saint Germain kulübünün yarınki dönüşünü ve yarın öğleden sonraki kutlamaları bekliyor. Dediğim gibi şu anda şenlik havası hakim ama gerginlik de var. Bakalım önümüzdeki saatlerde bu gerginlik nereye varacak Paris sokaklarında Burak.
0: Kayhan Karaca aktardı. İngiltere'ye dönelim. Arsenal ikinci kez kupayı dramatik bir şekilde kaybetti. Daha önce futbolcular Arsene Wenger döneminde bu kadar yaklaşmıştı kupaya. Yarın da Premier Lig kutlamaları yapılacaktı Londra'da. Gökhan Bozkurt'a soralım. Nasıl bir hava var Arsenal taraftarları için Londra'da Gökhan?
2: Aslında tam anlamıyla bir hüzün var, bunu söylememiz gerekiyor. 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi finali oynama şansını tekrar elde etmişlerdi. Ve aslında 22 yıl sonra gelen şampiyonlukla birlikte tam bir zafer sarhoşluğu var Arsenal cephesindeki. Bu atmosferi özellikle Avrupa'da Şampiyonlar Ligi kupasını da müzelerine götürerek taşlandırmak istediler. Bu anlamda bir çaba vardı. Bunun için sahaya çıkmışlardı. Bugün gün içerisinde Londra merkezinde hemen her her nokta kırmızı beyazdı adeta. Herkes Arsenal formalarıyla hazırdı. Kentin pek çok noktasına büyük ekranlar kuruldu. Taraftarlar bu zaferi büyük bir coşkuyla beklediler ama maalesef umdukları yine olmadı. 22 yıl sonra şampiyon oldular. Yarın da şampiyonluk kutlamalarını yapacaklardı. Üstü açık otobüste futbolcular gezeceklerdi. Orada aslında taraftarlarına iki kupayı götürmek istiyorlardı ama penaltı vuruşları kaderi Arsenal açısından değişmedi. Çünkü daha önce de yine penaltılarla kaybettikleri çok Avrupa kupaları olmuştu. Bu bağlamda aslında özellikle İngiltere takımları açısından da bir üçleme ihtimali vardı. Çünkü UEFA Avrupa Kupası'nı Aston Villa kazanmıştı İstanbul'da, izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Konferans Ligi Kupası'nı da yine Crystal Palace kazandı. Eğer Arsenal'da Şampiyonlar Ligi Kupası'nı getirebilseydi İngilizler açısından bir üçleme şansı olacaktı ama Paris Saint Germain karşısında çok etkili bir oyun ortaya koyamadı Arsenal. Tabii Britanya medyasında Arsenal ve Paris Saint Germain finalinin ardından genel havaya baktığımızda büyük bir fırsatı kaçırdıkları yönünde yorumlar olduğunu görüyoruz. Zirveye çok yaklaştıklarını söylüyorlar. Özellikle BBC Sky Sports gibi yayın kuruluşları yorumlarında bunları öne çıkartıyor. Paris Saint Germain'in teknik üstünlüğüne vurgu yapıyorlar ve Arsenal'ın gösterdiği dirence özellikle vurgu yapıyorlar. Çok erken gelen bir gol vardı ama sonrasındaki beraberlik golü sonrasında Paris Saint Germain'in etkili oyununa vurgu yaptılar. Maçın ardından değerlendirmelere baktığımızda aslında topa sahip olma oranı bakımından pas kalitesi, hücum üstünlüğü, üretkenlik açısından Paris Saint Germain'in önde olduğu vurgusu öne çıkıyor. Yine BBC'de yapılan analizlerde Fransız ekibinin oyunu büyük ölçüde kontrol ettiği vurgusu öne çıkartıldı. Arsenal'ın savunma disiplini ve mücadele gücüyle maçta kaldığı yorumları yapıldı. Tabii istatistiklerinde bunu desteklediğini görüyoruz. Özellikle Paris Saint Germain'in %75'in üzerinde topa sahip olduğu, Arsenal'ın daha çok geçiş hücumlarıyla etkili olmaya çalıştığını gördük maçı izlerken de. Tabii taraftarlar büyük bir coşku içerisinde beklediler sonucu ama Arsenal maalesef eleştirilerden de kaçamadı. Çünkü tarihi bir fırsatı kaçırdığı vurgusu öne çıkartıldı. Arsenal çok uzun zamandır buna hazırlanıyordu aslında ki zaten bu yıl 22 yılın ardından gelen zaferle birlikte aslında çifte zaferi kutlamak istiyorlardı. Şunu da söylememiz lazım. Sosyal medyada çok yoğun yorumlar vardı. Aslında eğer kazansalardı Şampiyonlar Ligi kupasını müzelerine götüren ikinci Londra takımı olacaklardı. Daha önce Chelsea bunu götürmüştü ki zaten Chelsea de maç sonrasında hemen bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Arsenal'lılar eğer bu kupayı görmek istiyorlarsa bizde var, gelip görebilirler şeklinde kinayeli bir gönderme de yaptılar. Bu çok dikkat çekiciydi. Şunu da vurgulamamız gerekiyor. 22 yıl sonra şampiyonluk ardından geldi bu final aslında ve yine penaltılarda kaybettiler. Bu Arsenal için bir kader. Çünkü izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Galatasaray'a karşı da UEFA Kupası'nda yine penaltılara gidilmişti ve orada da Galatasaray'a karşı kaybetmişti Arsenal. Yine bir Şampiyonlar Ligi finali, yine bir Avrupa Kupası finali ve yine penaltılar, yine penaltılarda olmadı yorumları yapılıyor. Çok büyük bir üzüm var. Yarın Şampiyonlar Ligi, özür diliyorum, yarın şampiyonluk kutlaması vardı. Şampiyonlar Ligi kupasını da oraya götürmek istiyorlardı ama yarınki kutlamalar bu hüznün gölgesinde gerçekleşecek gibi anlaşılıyor. Çok uzun yıllar sonra gelen bu zafer coşkusunu çifte coşkuya dönüştüremediler maalesef. Bu açıdan bakıldığında çok büyük bir hüzün yaşandığını söylememiz gerekiyor. Ama Arsenal'ın burada final oynamış olmasının da büyük bir başarı olduğunu vurguladıklarını da söylememiz gerekiyor.
0: Gökhan Bozkurt aktardı. Gözler Orta Doğu'daki savaşın geleceğinde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün İran'la yapılacak anlaşmaya ilişkin kararını henüz veremedi. ABD basınına göre masada tarafların itilaflı olduğu konular var. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den alacağız. Begüm, Trump hafta sonunu Beyaz Saray'da geçirecek demiştin. Bu sahada ya da masada bir şeyler beklendiğini mi gösteriyor bize?
3: Burak, aslında Amerikalı ve İranlı müzakereciler salı günü itibariyle çerçeve anlaşmasının taslağı konusunda önemli ölçüde mutabakat sağladıkları yönünde haberler gelmiş. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın bunu birkaç gün düşünmek istediği ifade edilmişti. Şimdi dünkü ulusal güvenlik toplantısı 2 saat sürdü ama bir karar çıkmadı. Normalde de hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump cuma akşamından itibaren Florida'ya giderdi hafta sonu tarihinde. tatilini geçirmek üzere ama bu hafta sonu Beyaz Saray'da kalmayı tercih etti mesaisine devam etmek için. Şu ana kadar İran konusunda herhangi bir açıklama gelmedi. Sosyal medyadan da Truth Social'dan da İran özelinde herhangi bir mesaj paylaşmadı ABD Başkanı Donald Trump şimdiye kadar. Yarın bakalım yeni bir açıklama ya da bir mesaj, bir paylaşım olacak mı? Ama ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth konuştu. Singapur'da düzenlenen savunma zirvesi sırasında Trump'ın mesajını o zirvede iletti İran konusunda denilebilir. ABD Başkanı Donald Trump'ın sabırlı olduğunu ve İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlayacak bir iyi bir anlaşma yapmak istediği mesajını iletti Hegseth ABD Başkanı Donald Trump'tan ve Amerika'nın da eğer bir anlaşma olmazsa İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya hazır olduğu mesajını da tekrarladı. Şimdi dediğimiz gibi aslında salı itibariyle daha olumlu ve net bir tablo vardı onu takip eden günlerde de. Fakat anlaşılan iki tarafta bu anlaşmaya, çerçeve anlaşmasına son şeklinin verilmesi ve bunun kamuoyuna duyurulmasını bir miktar daha geciktiriyor. NBC News, Amerikan NBC News kanalına konuşan bölgeden bir kaynak da buna işaret etti. Aslında Doha'da her şey netleştirilmişti, mevzu kapanmıştı ama herkes şu anda tavuk yumurta oyununu oynuyor şeklinde bu ifadeyle anlattı gelinen noktayı ve yaşanan süreci. Anlaşılan hem Tahran hem Washington arasında bir yandan bu güven sorunu da bütün bu süreci etkiliyor. İki tarafta karşı tarafın önce adım atmasını bekliyor gibi görünüyor. Bakalım dediğimiz gibi ABD Başkanı Donald Trump'tan şu ana kadar İran konusunda yeni bir açıklama gelmedi ama yarın gelmesi olası.
0: Begüm, şimdi anlaşmanın bazı maddelerinde tıkanma olduğu anlaşılıyor. İran tarafının özellikle uranyum ve yaptırımlar konusunda beklentileri vardı. Buna dair neler biliyoruz?
3: Burak, çerçeve anlaşması konusunda Hürmüz Boğazı'nın açılması ve bunun karşılığında Amerikan donanmasının uygulamakta olduğu ablukanın kaldırılması biraz daha sorunsuz başlıklar gibi görünüyor. Ancak iki önemli konu var ki bunlar biraz daha dikenli denilebilir. Bunlardan bir tanesi İran'a ait dondurulan varlıkların serbest bırakılması ki bahsedilen rakam aslında 24 milyar dolar. İran bunun yarısının yani 12 milyar dolarlık kısmının anlaşma yürürlüğe girer girmez serbest bırakılmasını istiyor. Fakat Amerikan tarafı, ABD Başkanı Donald Trump birkaç gün önce paylaştığı sosyal medya mesajında yeni bir açıklama oluncaya kadar, yeni bir duyuru oluncaya kadar herhangi bir para transferi olmayacak demişti. Şimdi bu aslında Trump açısından şöyle önem taşıyor. Obama döneminde, eski başkan Obama döneminde varılan İran'la nükleer anlaşmayı çok eleştirmişti Trump. Hatta uçaklarla para taşındığını söylemişti İran'a anlaşma sonrasında. Dolayısıyla benzer bir tablodan, izlenimden kendisi kaçınmak istiyor anlaşıldığı kadarıyla. Dolayısıyla Katar üzerinden oluşturulacak bir finansal mekanizma üzerinden bu paranın İran'a aktarılması gündeme gelmişti ki Trump yönetimi açısından doğrudan Washington'dan İran'a bir para transferinin olduğu izlenimi yaratılmasın diye. Bir diğer konu da tabii İran'ın nükleer programı, Trump yönetiminin hep altını çizdiği bir mesele, kırmızı çizgisi İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğuna ne olacak meselesi. Trump daha önce bu stoğun İran dışına çıkarması, hatta Amerika'ya getirilmesi gibi bir takım önerileri gündeme getirmişti. En son mesajında Amerika, İran ve uluslararası atom enerjisiyle koordinasyon içinde bu yeryüzüne çıkarılacak ve imha edilecek dedi. Ama şunu söyleyelim, İran açısından anladığımız kadarıyla Tahran nükleer silaha sahip olmama konusunda da sözlü bir taahhüt veriyor. Ancak Amerika bunun yazılı bir şekilde kayda geçirmesini istiyor. Şimdi teklife şu anki haliyle baktığımızda İran'dan çok fazla bir taviz gelmediği anlaşılıyor. Savaştan önce açık olan Hürmüz Boğazı'nın açılması karşısında Amerikan ablukasının kaldırılmasından bahsediyoruz. Onun dışında nükleer konuların sonraki aşamalara bırakılması bekleniyor. Dolayısıyla bir yandan Amerika'da özellikle Cumhuriyetçi Parti içerisinde İran konusundaki şahin isimler bu anlaşma taslağını şimdiden eleştiriyorlar bile.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve getirilmesinin ardından ilk kez genel merkezdeydi. Bayramlaşma programında konuştu. Kılıçdaroğlu, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için, rüşvetçi belediye başkanlarını ayıklayamadığım için özür diliyorum dedi.
4: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılının ardından genel merkezdeydi. İlk konuşmasında arınma vurgusu yaptı. Partiye sızan FETÖ ajanlarını, rüşvet alan belediye başkanlarını ayıklayamadığım için özür diliyorum diye konuştu.
4: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum.
5: Kılıçdaroğlu'nun sözleri sertti. Kimler atamızın emaneti partiyi pavyon masalarına meze etmeye çalıştı, kimler bu emaneti mahkeme kapılarına düşürdü diye sordu.
4: Baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
5: Kılıçdaroğlu kurultayın en kısa zamanda yapılacağını da söyledi.
4: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız?
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel ise genel merkezdeki mitingle aynı saatlerde Kızılay'da halk buluşmasında konuştu. Özel, hiç kimsenin bir gün dahi kurultayı geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır dedi. Özel, mitingin ardından Anıtkabir'e yürüdü.
6: Hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel merkezdeki mitingde aynı saatlerde Güven Park'taydı. Partinin hızla kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi.
6: Biz kaybeden, kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın. Partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. Cumhuriyet Halk Partisi atama kabul etmez.
5: Özel kurultaya kadarki süreç için ön seçim çağrısı yaptı. Genel başkana üyeler karar versin dedi.
6: Sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim.
5: Özel'in halk buluşmasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Konuşmaların ardından Özel, partililer ve mitinge katılanlar Anıtkabir'e yürüdü. Özel'le birlikte binlerce kişi Anıtkabir avlusundaydı.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun anne babasını ziyaret etti. Dervişoğlu, Havva ve Hasan İmamoğlu'nun İstanbul'daki evlerine konuk oldu. Bayram ziyaretinde bulundu. Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalmasına yönelik dileklerini paylaştı. Çıkışta yaptığı açıklamada, "Burada bulunmamın sebebi İmamoğlu ailesinin yalnız olmadığını göstermekten ibarettir." dedi. Kurban Bayramı tatilinden dönenler yollarda, birçok kentte dün başlayan yoğunluk bugün de devam etti. Özellikle İstanbul yolunda yoğunluk vardı.
5: Tatilini bitirenler yollara düştü. Yollarda bayram yoğunluğu ikinci günde de artarak devam etti. Kurban Bayramı tatilini Karadeniz inlerinde geçirenler Karabük'te yoğunluk oluşturdu. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan Kemikli rampasında uzun kuyruklar oluştu. Karabük'te başlayan yoğunluk Bolu ve Düzce'de de devam etti. Hem Anadolu Otoyolu hem de D100 karayolunda trafik akışı yavaşladı. Bazı noktalarda sürücüler saatte 20 km hıza kadar düşmek zorunda kaldı. Burası da 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kedit Kavşak olarak anılan Kırıkkale. Ankara ve Samsun istikametinde 2 gündür yoğunluk var. Yol üzerinde zaman zaman meydana gelen kazalar da oldu. Trafik akışının yavaşlamasına neden oldu. Tatil beldelerinde de benzer görüntüler vardı. Muğla'nın turistik ilçelerinden yola çıkanlar Devran yokuşunda uzun kuyruklar oluşturdu. Bayram süresince Muğla'ya yaklaşık 300 bin aracın giriş ve çıkış yaptığı öğrenildi.
0: Bayramın dördüncü gününde memleketine ya da tatile gitmeyenler İstanbul'un tadını çıkardı. Güzel havayı değerlendirmek isteyenlerin tercihi sahiller ve adalar oldu.
5: Denize girenler, balık tutanlar, piknik yapanlar. Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler güzel havanın tadını çıkardı.
7: Bayram güzel geçiyor. Havanın da güzel olmasıyla birlikte Boğaz'a geldik. Ailecek güzel bir kahvaltı yapalım dedik.
8: Bisikletimle sahilde geziyorum. Ailem oturuyor. Oyun oynadık, dışarı çıktık, kitap okuduk. Bayağı eğlenceli bir tatildi.
9: Kalktığımızda buraya geldik. Kitap okudum böyle. Dinlendim yine. Hava da çok güzel.
3: Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde kentte kalanlar İstanbul'un tadını çıkarıyor. Özellikle de sahil kesimlerinde büyük yoğunluk oluştu.
10: Vallahi çok güzel hava. Sahil bu biliyorsunuz İstanbul bayağı boşaldı. Biz de belki daha rahattır diye geldik ama bayağı kalabalık. Güzel kahvaltı yaptık, ailecek vakit geçiriyoruz.
5: İstanbul Boğazı ve çevresinde son günlerde ortaya çıkan turkuaz renk değişimi kentte kartpostallık görüntüler yarattı. Bu manzaraya alg patlaması yani sıcaklık artışı gibi nedenler de su yosunun sayısında meydana gelen ani artış nedeni oldu.
11: İstanbul zaten boşaldı diyebiliriz. Bir de çocuklarımızla balık tutmaya, kahvaltı yapmaya, eğlenmeye geldik. Deniz de muhteşem. Turkuaz rengine dönüşte. Bu fırsatı değerlendiriyoruz.
12: Biz genelde şehir dışına çıkıyorduk bu bayramda ama böyle herkes kaçtığı için İstanbul'da olmayı tercih ettik. İyi ki de böyle yapmışız. Şimdi de bu güzel rengini görmeye geldik Boğaz'ın.
5: Güzel havanın keyfini en çok da çocuklar çıkardı.
9: Hava hem güzeldi hem de tam balık tutma havası. Rüzgar bu tarafa doğru esiyor. Biz de dedik ki balık tutalım.
13: Babamla fotoğraf çekmeye geldik. Bir de drone uçurmaya.
14: Çok güzel dinlendim ama biraz daha uzun olabilirdi.
3: Mutlu musun? Hava çok güzel. Tatil yaptın. Deniz kenarındasın.
14: Evet, çok mutluyum.
5: Her bayram olduğu gibi bu bayramda da adalara ilgi yoğundu. Özellikle Büyükada ve Heybeliada tercih edilen yerlerdendi. İskelelerde yoğunluk yaşanırken vapura binmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
0: Rusya Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'daki büyükelçisini istişareler için Moskova'ya çağırdı. Gerekçe ise Erivan yönetiminin Avrupa Birliği ile yakınlaşma yönünde attığı adımlar. Ayrıntıları Moskova'dan siyaset bilimci Dr. Ümit Nazmi Hazır'dan alacağız. Ümit, nedir bu olayın ayrıntıları?
15: Evet, Ermenistan'da 7 Haziran'da çok önemli bir seçim var. Parlamento seçimleri var ve bu parlamento seçimleri öncesinde Rusya ile Ermenistan arasındaki aslında gerginliğin ve söylemlerin tonunun arttığını söyleyebilirim. Son zamanlarda bu daha fazla yaşanmaya başladı. Çünkü özellikle Paşinyan yönetiminin daha fazla batı yanlısı bir politika izlemesi Rusya'da daha fazla rahatsızlık uyandırmaya başlıyor. Çünkü son zamanlarda Paşinyan hem Ermenistan'ın Avrupa Birliği üyeliğini istediğini belirtti. Aynı zamanda Mayıs başında da Ermenistan'da Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi gerçekleşti ve burada birçok AB üyesi lider katıldı. Ve özellikle Paşinyan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütündeki Ermenistan'ın üyeliğini dondurması gibi hamleleri de gerçekleşti. Çünkü Karabağ Savaşı'ndan sonra Paşinyan yönetiminin batıya daha fazla yanaştığını görüyoruz. Bundan dolayı da bu Rusya tarafında rahatsızlık uyandırmaya başlamış durumda ve Peskov'un da bir açıklaması oldu ve Peskov Ermenistan'ın hem Avrupa Birliği üyesi hem de şu anki hazır Avrasya Ekonomik Birliği üyeliğini devam ettiremeyeceğini söylüyor. Bundan dolayı da bir bakıma Ermenistan'ın bir tercihte bulunması gerektiği konusunda da bir ortaya çıkmış bir durum var ve bundan dolayı da şu anda Rusya tarafında bir takım hamleler yapılmaya başlanmış durumda.
0: Peki yani baktığımız zaman şimdi seçimden bahsettin, bir hafta kaldı. Moskova Erivan üzerinde baskıyı arttırıyor diyebilir miyiz?
15: Evet, baskıyı arttırıyor diyebiliriz çünkü özellikle birkaç gündür yaptırımlar gelmeye başladı Rusya tarafından. Aslında Rusya tarafı şunu diyor, eğer batıya daha fazla yaklaşmaya başlarsan yaptırımları ve baskıyı arttıracağım diyor ve bunun da işaretlerini veriyor. Çünkü Ermenistan'dan Rusya'ya ithal edilen alkollü içeceklere yaptırım geldi ve yeni bir yaptırım daha geldi ve Ermenistan'dan Rusya'ya ithal edilen meyve ve sebze ürünlerine de yaptırım geldi ve 30 Mayıs itibariyle bu yaptırım da uygulanmaya başlanacak. Ve bununla beraber tabii Rusya yönetimi Erivan'daki büyükelçisini de istişareler için geri çekmeye başlamış durumda. Tabii bir takım iddialar da var. Özellikle Batı medyasında bir takım iddialar var ve bazı batılı haber ajanslarına göre özellikle Rusya'nın Ermenistan'da seçimler öncesi dezenformasyon çalışmalarına başladığı belirtiliyor ve Paşinyan'ı özellikle zayıflatmaya yönelik bir takım seçim propagandalarının yapıldığı iddia edilmekte. Hatta Paşinyan'ın güvenlik önlemlerinin arttırıldığı, özellikle ABD tarafından Paşinyan'ın güvenliği konusunda daha fazla sıkılaştırıldığı da bir takım batılı medya ajansları tarafından iddia edilmekte. Tabii burada şunu da belirteyim parantez içinde, Trump da doğrudan Paşinyan'a desteğini belirtti ve 7 Haziran'daki seçimlerde Nikol Paşinyan'ı tamamen destekliyorum şeklinde bir açıklaması oldu. Tabii başka açıklamalar da var. Özellikle burada tabii Ermenistan'ın Rusya'dan kopuşu o kadar da kolay olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü Ermenistan'ın Rusya'ya bir doğalgaz bağımlılığı var. Zaten Rusya tarafı da şunu söylüyor. Eğer Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecine girerse bu sefer Ermenistan bir takım kayıplar yaşayacak diyor. Çünkü Ermeni yönetimi Rusya'dan doğalgazı normal fiyatın biraz daha altında alıyor. Ve muhtemelen Rusya tarafı burada doğalgaz konusunda hem artışa bir zam yapabilir, hem de baskıyı arttırabilir. Hem de biraz önce bahsettiğim gibi Ermeni ürünlerinin Rusya ithalatına olan kısıtlamaları daha da arttırabilir. Bir bakıma burada tabii Ermenistan açısından bu Rusya'yla kopuş o kadar da kolay olacak gibi gözükmüyor. Bundan dolayı da Rusya Ermenistan tarafı biraz daha ihtiyatlı davranıyor. Zaten Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın da yeni bir açıklaması oldu ve Rusya'dan doğalgaz almaya devam ettiklerini belirtti ve Rusya'yla ilişkileri sürdürme niyetinde olduklarını belirtti. Şunu söyleyebilirim sonuç olarak, bir bakıma Ermenistan denge politikası izlemeye çalışıyor ve Rusya'yı başka aktörler üzerinden dengelemeye çalışıyor ve Ukrayna örneğindeki durumdan dolayı da ders almış gibi gözüküyor. Çünkü Ukrayna tarafı da Rusya'dan kopmaya çalıştı ve şu anda bunun bedelini ödemekte. Bundan dolayı Ermenistan tarafı Rusya'dan kopuşu ve Batı ile yakınlaşmayı daha kademeli bir şekilde götürmeye devam etmekte. Tabii bu seçimler Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor çünkü özellikle Paşinyan yönetimi Türkiye ile normalleşme sürecini başlattı. Azerbaycan ile olan barış süreci de devam ediyor ve Azerbaycan ile sınırlar da açıldı. Bundan dolayı 7 Haziran'daki gerçekleşecek olan seçimler hem Rusya'yı hem Batı'yı hem de Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı doğrudan ilgilendirmekte.
0: Ümit Nazmi hazır aktardı. Ukrayna Savaşı'nda kara dronlar artık piyadelerin yerine cephede düşmanla çatışır hale geldi. Geçen yıl iki Rus askeri bu robotik silahlarca esir alındı. Bu silahların düzenlediği aylık operasyon sayısı binlerle ifade edilir oldu. NTV Dış Haberler ekibinden Mertan Sümberli, Ukrayna İnsansız Kara Aracı Birliği Komutanı Mikola Zinkeviç ile kara dronlarının savaştaki etkisini konuştu.
16: Savaş tarihi dönemine ve o günkü teknolojiye göre yeniden yazılıyor. Ukrayna-Rusya savaşı da sonucundan bağımsız tarihe drone devriminin yaşandığı savaş olarak geçecek. Tıpkı geçmişteki benzer örnekleri gibi. İkinci Dünya Savaşı'nda radar sistemlerinin gelişmesi, düşman gemi ve uçaklarının önceden tespiti için kritik bir dönüm noktası olmuştu. Panzer 1 ve Panzer 2 tanklarındaki telsiz donanımı, Nazi Almanyası'nın Fransa'nın başkenti Paris'e ilerlediği Yıldırım Harekatı'nın en can alıcı teknolojik gelişimiydi. Yeni donanım sayesinde Alman birliklerinin cephede, sevk ve idaresinde büyük üstünlük sağlandı. Enigma ve şifre çözücü makinelerin icadıysa Alman şifreli mesajlarının kırılmasını sağladı. Bu sayede müttefikler düşmanın savaş stratejilerini önceden ele geçirme şansı yakaladı. Bugün de benzer bir teknolojik gelişim Ukrayna'da yaşanıyor.
17: Henüz savaşın seyrini tam anlamıyla değiştirmese de Ukrayna'nın drone teknolojisindeki gelişme, Ruslara karşı sayısal olarak yetersiz kalan Ukrayna ordusunun daha az kayıp vermesini sağlıyor. Üstelik artık sadece havadan değil, Ukraynalı mühendislerin ürettiği kara dronları da artık bir asker gibi operasyonlara katılıyor. Geçen yıl savaş tarihinde ilk kez kara dronları bir Rus askerini esir aldı. Bazı siperlerin ele geçirilmesi de dronlar sayesinde oldu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin insansız kara aracı biriminin komutanı Mikola Zinkeviç'e göre kara dronları artık birer nefer gibi cephe savaşına katılıyor.
18: Şimdi çok şey değişti. Kara dronları cephede çok daha fazla görevde yer alıyor. Bu birlik düşmanı yok etmek için her gün insansız kara araçlarını kullanıyor ve bunları hem ön cephede hem de düşman hatlarının gerisinde kullanıyorlar.
16: Alman istatistik platformu Statista'ya göre Rus ordusunda 1 milyon 320 bin asker var. Ukrayna'nın ise yaklaşık 900 bin. Askeri kapasitede fark daha da büyük. Rus ordusunun Ukrayna'ya göre neredeyse 12 kat daha fazla savaş uçağı var. Bu fark sahada personel olmadan yapılabilecek her faaliyetin çok daha kritik iş gördüğü anlamına geliyor.
19: Daha önceden insansız hava araçlarından bahsediyorduk. Artık kara dronlarını konuşuyoruz. Ukrayna Drone Birliği'nde kara dronlarının payı nedir?
18: Lojistik anlamda düşünürsek hava dronları ve kara dronları cephedeki piyadelere ihmal yapılması anlamında eşit oranda faaliyet payına sahip. Cepheden veya tehlikeli bölgelerden yapılan tahliyelerde ise sadece kara dronları kullanılıyor. Önceden yaralı bir askerin tahliyesi için 4 piyade görevlendirilirdi. Şimdi ise her tahliye görevini yalnızca bir kara drone üstleniyor. Ayrıca eskisi gibi lojistik destek anlamında zırhlı araçları kullanmıyoruz. Bu o araçları kullanan askerleri de zorlu cephe hatlarına göndermediğimiz anlamına geliyor.
16: Halen Ukrayna topraklarının %20'si Rus işgali altında. Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ordusu Rus işgalindeki toprakların yarısını geri almayı başardı. Ancak 5. yılına giren savaşta Rus ordusundan 800 bine yakın asker savaşta ya öldürüldü ya da yaralandı. Ukrayna'nın kaybı da 600 bin. Savaştaki ağır kayıplar Kiev ve Moskova'yı alternatif arayışlara itti. Rusya önce paralı asker grubu Wagner'le işbirliği yaptı. Sonra da Kuzey Kore'den Orta Doğu'ya, hatta Afrika'ya kadar farklı coğrafyalarda cazip vaatlerle cepheye asker taşıdı. Ukrayna ise teknolojik bir tercih yaptı. Asker açığını hava, kara ve deniz drone üretimini milyonlar seviyesine çıkararak kapatmaya çalışıyor.
18: Kara dronlarının Ukrayna ordusunun düzenlediği taarruzlarda tam anlamıyla kullanımı için henüz erken. Çünkü biz Ukrayna ordusunda kara savaşında muharip drone kullanımı konusunda uzmanlaşan tek birimiz. Bu operasyonların Ukrayna ordusundaki payının artması için sayı olarak da artmamız gerekiyor. Taarruz görevleri ve karadaki insansız araçların kullanımından bahsedecek olursak, bir düşman siperini yok etmek için taarruz görevi kapsamında 4 ila 8 kişiye ihtiyaç duyuluyordu. Bu birlik Rus mevzilerini yok etmek için günde yaklaşık 3-4 görev gerçekleştiriyor. Böylece bu görevlerde insan kullanmayarak her gün 40'tan fazla hayat kurtarıyoruz. Sadece robotları kullanıyoruz.
16: Bu sayede Rusların ilerleyişi Donbas ve diğer cephe hatlarında durdu. Zinkeviç'e göre özellikle Donbas'ta Rusları durduran piyadelerdi. Ancak lojistik ve tahliye alanında kara dronları yine büyük bir yardımcı rol oynadı. Zinkeviç, Ukrayna dronlarının bir gün mutlaka Rusların düzenlediği her saldırıyı engelleyebilecek kapasiteye ulaşacağı iddiasında. Bunun için teknolojinin yanında insan kaynağı ve eğitim de şart.
18: Rus ordusunun kendi kara dronları dronları var. Bizim kara dronlarımızdan birini ele geçirseler dahi bu onlar için bir anlam ifade etmez. Çünkü robotlar robottur. Bizim sahip olduğumuz en değerli şey bu konu üzerine çalışan insan kaynağımız. Bu çok güçlü ve gerekli bir şey. Çünkü herkes eline joystick alıp drone kullanabilir. Ancak herkes bu gibi askeri görevlere hazırlanamaz.
16: Bağımsız kaynaklara göre Ukrayna 2025'te tam 4,5 milyona yakın drone üretti. Bunu da her geçen gün gelişen savunma sanayi ve veri tabanı ile yapıyor. Yüzlerce şirket ordunun talebini karşılamak için yatırım yaptı. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı'na göre ülkede 500'e yakın drone üreticisi faaliyet gösteriyor. Bu sayının savaş öncesinde ise sadece 7 olduğu belirtiliyor. Teknolojik devrimin yanında insan kaynağı da Ukrayna'nın en önemli kozu. Sovyetler Birliği döneminde bile Ukrayna mühendislik konusunda hep ön plandaydı. Bu birikim sayesinde Ukrayna savaşta olmasına rağmen İran savaşında Körfez ülkelerine Rusların da kullandığı Şahit dronlarına karşı savunma desteği verdi. Ukrayna'nın drone atılımı savaşın ibresini tam olarak Kiev'e çevirdi denilemese de Ruslara karşı direnişte önemli bir kilometre taşı olduğu kesin. Ve bu savaş sonuçları kadar savaş tarihine miras bıraktığı farklı amaç ve büyüklükteki dronlarıyla da anılacak.

0: İsrail-Lübnan hattında ateşkese rağmen gerilim dinmiyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdüğü 7 köy içinde tahliye çağrısı yaptı. Washington'da ise taraflar arasındaki 4. tur görüşmeler vardı.
1: Bir yanda Washington'da devam eden görüşmeler, diğer yanda ateşkese rağmen süren saldırılar. İsrail-Lübnan hattında tansiyon 4. turu yapılan görüşmelere rağmen dinmedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere düzenlediği hava saldırılarında ölenler oldu. Ordu ateşkesi idare ederek güneydeki Nebatiye vilayetinin farklı beldelerine de hava saldırıları düzenledi. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Ordu ayrıca Lübnan'ın güneyindeki 7 köy için tahliye çağrısı yaptı. Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki Kinya Shimona kentine roket saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu.

0: toplantıda İsrail tarafının Hizbullah'la bağlantılı olduğunu iddia ettiği yerlerle ilgili haritalar ve istihbarat bilgileri sunduğunu ve Hizbullah'ın kullandığı dronları gündeme getirdiği bilgisine yer verildi. İsrail'in güvenlik konusunda normalleşme talep ettiği, Lübnan tarafının ise bunun askeri değil siyasi bir karar olması dolayısıyla reddettiği ifade edildi.
1: Jandarma Subay Üst Çavuş Yusuf Ergün Ankara'da geçirdiği trafik kazasında şehit oldu. Ankara, Niğde Otoyolu'nun Bağla kesiminde yolda lastik parçaları olduğu ihbarı üzerine 38. Otoyol Jandarma Timi bölgeye gitti. Çalışma sırasında bir otomobil Jandarma Subay Üst Çavuş Yusuf Ergün'e çarptı. Ağır yaralanan Ergün kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Sürücü hakkında adli süreç başlatıldı. Hatay'da geçen hafta 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmasına başlandı. Suların günler sonra çekilmesiyle Asi Nehri'nin etrafındaki binlerce dönüm tarım arazisinde meydana gelen zarar ortaya çıktı.
0: Şiddetli yağış Asi Nehri'ni taşırdı. Çiftçinin zararı büyük.
2: Evet, dere taşkını şu an matbaayı perişan etti.
0: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 21 Mayıs'ta etkili olan şiddetli yağış sel ve heyelanlara neden oldu. Yeşilada, Tekebaşı ve Çöğürlü mahalleleri su altında kaldı. Asi Nehri taştı, çevresindeki tarım arazileri zarar gördü. Yoğun su günler sonra çekildi. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarım alanlarında ve seralarda hasar tespit çalışmasına başladı. Binlerce dönüm alandaki mahsulün zarar gördüğü belirlendi.
3: Son 20 yılın en şiddetli seline maruz kaldık. Asi Nehri'nin taşmasıyla birlikte önüne taktığı bütün işte moloz olsun veya diğer kirlilikler olsun Akdeniz'e, sahilimize bir şekilde yığmış bulunmakta.
0: Sel bölgesinde temizlik ve hasar tespiti sürüyor.
1: Bolu'daki Gerede Çayı kirlilikle gündemde. Bölge halkı organize sanayi bölgesinden bırakılan atıklar nedeniyle çayın kirlendiğini düşünüyor. Kirliliğe tepki için bir araya gelen yüzlerce kişi Gerede Çayı'nın yok olmaması adına tedbirlerin artırılmasını istedi.
0: Suyun rengi çamur gibi. Etrafa kötü koku yayılıyor. Gerede Çayı'ndaki kirlilik bölge halkının tepkisini topladı.
4: Akşama kadar balıkladık, yıkanırdık. Suyunu içerdik. Ekinlerimizi burada yıkardık.
5: Şimdi balık yaşar mı burada?
4: Balığı burada kurbağa yaşar.
6: Pislikten affedersin. Kokudan resmen zehir akıyor. Hayvancılık yapıyorsun. Bak hayvanlarımı bıraktım geldim. Hayvanlarımız buradan su içemiyor.
0: Özellikle tarım ve hayvancılıkta kullanılan Gerede Çayı bölgenin önemli su kaynaklarından biri. Ancak uzun süredir Bolu'dan Karabük'e kadar uzanan 288 kilometrelik hat üzerindeki yüzü aşkın köyde kedilik ve dayanılmaz kokuyla gündemde. Kediliğe Gerede Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların arıtmadan bıraktıkları atıkların yol açtığı belirtiliyor. Bölge halkı kediliği protesto etmek için bir araya geldi. Vatandaşlar fabrikalara tepki gösterdi.
7: Biz yaşam alanlarımızı kurtarmak istiyoruz. Burada biz kiloluk balıklar yakalıyorduk. Tarımsal sulamalarımızı gideriyorduk. Hayat buluyorduk. Çocuklarımız yüzme öğreniyordu.
0: Bölge halkı Gerede Çayı'nın yok olmaması için önlemlerin artırılmasını istedi.
1: Büyük afetin vurduğu Kahramanmaraş'ta depremzedeler yeni evlerine yerleşmeye devam ediyor. Henüz 3 aylık evliyken evleri yıkılan Uzun Gündeş çifti de o aileler arasında.
8: Bir mucize olur ya hayatında. Her şeyi baştan sararsın. Onun gibi oldu bu ev bize.
0: 6 Şubat 2023'teki depremde evlerini kaybeden Neslihan ve Ufuk Uzun Gündeş çifti artık yeni evlerinde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çiftin yeni evinden görüntüleri paylaştı.
9: O zaman deprem olmadan 3 aylık evliydim. 3 ay durduk. 3 ay sonra evimiz yıkıldı.
8: Tam anlamıyla o yeni gelinliğin evin tadını alamadığımız için... Yani her şey içimizde kalmıştı. İşte böyle çeyiz yapmışsın, emek etmişsin ama bir anda hepsi gitmiş. İşte ona üzülüyorsun. Eşya almışsın, borçlanmışsın, tekrar ev yapacak durumun yok.
0: Henüz yeni evliyken büyük afete yakalanan Uzun Gündeş çifti, şimdi TOKİ'nin Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Ferruş mahallesinde inşa ettiği 2009

0: yaptığın 3 konuttan birinde.
1: İşte bebeğe oda yaparım, işte şurası yatak odamız olur, şuraya atıyorum bir işte oyun alanı yaparız falan diye her şeyi düşünmeye başlamıştık gördüğümüzde.
0: 6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta il ve ilçe merkezlerinde 52.575 konut, kırsalda 15.615 köy evi, toplamda 68.190 konut ve 5.766 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.
2: Avrupa Birliği ülkelerine giriş için gereken Schengen vizesi oldukça zorlayıcı olabiliyor. Yüksek ret oranı ile birlikte randevu bulmak ayrı bir sorun. Son dönemde bir de bot, yani çeşitli yazılımlarla üretilmiş sahte hesaplarla vize randevu kotalarının doldurulduğu öne sürülüyor. Suçlamaların odağında Avrupa ülkelerinin yetkilendirdiği vize aracı kuruluşları var.
3: Yurt dışına çıkmak istiyorum. Maalesef ki yeşil pasaportum yok. O yüzden vize randevularında çok fazla sabah akşam kontrol etmeme rağmen boş vize randevusu bulamıyorum. Ya bot hesaplardan kaynaklandığını düşünüyoruz ya da bunun için özel yazılımlar geliştiriliyor. Bunlar fahiş fiyata satılıyor.
4: Schengen vizesi almak bir dertken konsolosluklardan randevu bulabilmek bile başı başına bir sorun. Bu sıkıntılı süreçte başvuru sahipleri bir de bot, yani sahte hesap tehlikesiyle karşı karşıya. İddiaya göre bazı Avrupa Birliği ülkelerinin yetkilendirdiği aracı kuruluşlar randevuları gece yarısı veya sabah erken saatlerde kendi sisteminde açıyor. Sınırlı sayıdaki kota bot hesaplarla bloke edilip randevular 1000 euroya kadar çıkan fiyatlarla kara borsada satılıyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.
5: Vize randevularında karşılaşıyorum. Almam gerektiği zaman ya aracı kullanmam gerekiyor ya da bulamıyorum.
6: Randevu bulmak çok zor. Bulduğumuz zaman da çok fahiş fiyatlar ödüyoruz. Yani çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum.
4: Bot hesapların arkasında ise o anda bir insan yok. Yerine kötü niyetle oluşturulmuş dijital programlar kullanılıyor.
7: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında. İlgili Avrupa ülkelerinin vize randevularında özellikle vize danışmanlığı yapan şirketler bu bot teknolojisini kullanmaya başladı. Müşterilerine çok daha hızlı bir şekilde randevu alabilmek için.
4: Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre tüm güçlüklere rağmen 2025'te Türkiye'den yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre %8 artarak 1 milyon 268 bini buldu. Türkiye bu alanda Çin'den sonra ikinci sırada. Başvuruların %14'ü ise reddedildi. Malta %34, Polonya %29, İsveç %25'te en fazla ret veren ülkeler oldu. Yunanistan ise bu alanda en rahat ülke. Yunanistan ortalama 10 başvurudan yalnızca birine olumsuz yanıt verdi.
2: Bursa'da bir judo antrenörünün dikkati Türkiye şampiyonu çıkardı. Antrenör ziyarete gittiği okulda elini sıkan Duru Şimşek'in çok güçlü olduğunu fark etti. Onun yönlendirmesiyle judoya başlayan 13 yaşındaki Duru kısa sürede altın madalyanın sahibi oldu.
0: Güçlü tokalaşması dikkat çekti. Tavsiye üzerine judoya başladı. 13 yaşındaki Duru Şimşek Türkiye şampiyonu oldu. Ondan etkilenen ablası da mindere çıktı.
8: Çok güzel bir şey. Zaten spor yapmak başlı başına çok güzel bir şey. Bir de hem antrenörümü seviyorum. Ablamla birlikte antrenmanlar yapıyorum. O da ayrı bir zevk atıyor.
0: Bursa'da yaşayan Duru Şimşek 3 yıl önce judoyla tanıştı. Okula ziyarete giden antrenör Kaan Karagül de Duru'nun elini sıkarken ne kadar güçlü olduğunu fark etti. Küçük kızı judoya yönlendirdi. Aynı gün antrenmanlara başlayan Duru 3 yılda büyük başarılar elde etti. Bursa ve bölge şampiyonlukları da ulaştı. 1400 sporcunun katıldığı Türkiye Judo Şampiyonası'nda 57 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Kuzey Makedonya'da düzenlenen Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Duru'nun başarılarının ardından 15 yaşındaki ablası Elif Şimşek de judoya başladı. O da 2 yılda bölge şampiyonlukları elde etti.
8: Bizden küçük 5 yaşında kardeşim var. Ona da mesela evde belli başlı ilk hareketleri öğrettik. Onu da bir yıl sonra başlatacağız.
0: Antrenmanlarını sürdüren sporcu kardeşler yeni müsabakalara birlikte hazırlanıyor.
2: Kanser tedavisinde umut veren bir haber geldi. İngiltere merkezli geniş kapsamlı bir araştırmaya göre genetik bir test meme kanserinde kemoterapi ihtiyacını belirliyor. Böylece 40 yaş üstü hastalar test sonucuna göre kemoterapi yerine başka tedavi yöntemlerine güvenle yönelebilecek.
0: Genetik test sayesinde milyonlarca meme kanseri hastası kemoterapiyi güvenle pas geçebilecek. Bu ifade University College London liderliğinde yürütülen uluslararası çalışmaya dayanıyor. Çalışmaya İngiltere, Norveç, İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda ve Tayland'da yeni teşhis konmuş 40 yaşın üzerindeki 4000'den fazla hasta dahil edildi. Bilim insanları klinik deneyde meme kanserinde 50 farklı genin aktivitesini ölçen ve nüksetme riskini hesaplayan bir DNA testi kullandı. Çalışma kapsamında düşük risk grubundaki hastalara kemoterapi tedavisi uygulanmadı. Bu grubun 5 yıllık hayatta kalma oranı %98,7 olurken, tedavilerin bir parçası olarak kemoterapi alan hastaların hayatta kalma oranı %94,9 olarak gerçekleşti. Çalışma, katılımcıların 3'te 2'sinden fazlasının kemoterapinin yan etkilerinden kurtulabileceğini ve yalnızca hormonla tedavi edilebileceğini ortaya koydu. Çalışmayı yürüten heyetin başındaki Profesör Rob Stein, bu sonuçların daha kişiselleştirilmiş tedavilere doğru atılmış önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Bu bulguların 40 yaşın altındaki kişiler için geçerli olup olmadığı henüz bilinmiyor. Uzmanlar çalışmaya dair kesin sonuçların birkaç yıl sonra alınabileceğini belirtiyor.
2: Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki başkanlık seçimi öncesinde adaylar çalışmalarına devam ediyor. Derneklerle görüşen Aziz Yıldırım, kulüp ruhunu kaybetti, birlik olmamız lazım dedi.
9: Bak, Fenerbahçe benim için başka bir şey, değerdir. Yani öyle Fenerbahçe için canım verir.
10: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'deki olağanüstü genel kurul öncesinde üyelere seslendi. Edirne'deki derneği ziyaret eden Sarı Lacivertlilerin başkan adayı, şampiyonluk için camianın birlik olması gerektiğini söyledi.
9: Önce Fenerbahçe'nin menfaati. Bunu sağlarsak gerisi tefalat olur. Kulüp maalesef ruhunu kaybetti. Kaybettiği en büyük şey o. Onu yeniden yaratmamız lazım. İnşallah. O da nasıl olur? Birlik beraberlikle. Hepimiz bir beraber olursak bizim o ruhu yakalamamız çabuktur. O zaman onu futbol takımına, diğer branşlardaki tüm sporculara aşılarız. Ve o dünya kulübü dediğimiz Fenerbahçe'mizi de ayağa kaldırmış oluruz.
10: Yıldırım, kadro planlaması hakkındaki düşüncelerini de paylaştı.
9: Bizde iyi oyuncular var ama hepsi iyi oyuncu diyemezsiniz. Eksikler var. Onları tamamlarsak o zaman bizim takım Türkiye'de en iyi takım pozisyona gelecek futbol takımı olarak. O zaman mücadele etmek daha kolay olacak. 2 tane santrafor alıyoruz. Bir de elimizde var 3 etti. Belki de bir yerli de olabilir, soru işareti. Ama o zaman çok güçlü bir, diğer yerlere de takviye yaparsak güçlü bir kadro olacak. İnşallah yapacağız bu sene.
10: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran'da yapılacak.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde masadaki en kritik konu başlıklarından biri Tayvan oldu. Tayvan, Çin dışişleri tarafından ABD ile ilişkilerdeki en büyük risk noktası olarak tanımlanıyor. Küçük bir ada ülkesi olan Tayvan'ın Washington-Pekin hattında büyük bir meseleye dönüşmesinin arkasındaki temel neden olarak Tayvan'ın dünyanın bir numaralı çip üreticisi olması gösteriliyor. ABD bu teknolojinin Çin'in eline geçmesinden endişe ediyor. Pekin, Washington hattındaki Tayvan krizine ve çip savaşlarını NTV Dış Haberler editörü Ömer Faruk Şahin araştırdı. Bu dosyayla bülteni noktalıyoruz.
11: Dünyanın mikroçip üretiminin bir numarası. Küresel çapta mikroçiplerin %65'i burada üretiliyor. Apple, Sony, Intel, Qualcomm, Nvidia gibi şirketler çiplerini buradan alıyor. Bahsettiğimiz yer Tayvan. Tayvan, yarı iletken endüstrisinde tekel haline gelmiş durumda. Dünyada 7 nanometre altındaki gelişmiş çiplerin yaklaşık %60'ı Tayvan'da üretiliyor. Çin'in yanı başındaki 23 milyon nüfuslu bu küçük adanın teknolojik olarak böylesine büyük bir atılım yapabilmiş olması hem şansı hem laneti denilebilir. Çip üretimi denildiğinde kısa adı TSMC olan Tayvan şirketine ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Küresel mikroçip üretim sektöründe lider durumdaki TSMC'nin piyasa değeri yaklaşık 1,9 trilyon dolar. Bu değerleme TSMC'yi dünyanın en değerli 10 şirketi arasına taşıyor. Tayvan bir yandan yabancı firmalara üretilen çiplerle ekonomik olarak büyük bir refah sağlasa da öte yandan süper güçlerin de iştahını kabartan bir pastaya dönüşmüş durumda. Cep telefonlarından bilgisayarlara, uçaklardan otomobillere, gündelik hayatta kullanılan teknolojik araçların ve yapay zeka veri merkezlerinin belki de en önemli parçası olan mikroçipler Tayvan'ın en büyük gelir kaynağı. Dünyanın en büyük çip üreticisi olan Tayvan'da üretimin devamlılığı bir anlamda küresel ekonominin de devamlılığını sağlıyor. Tayvan'daki çip üretiminin durması halinde dünyanın pek çok ülkesinin bundan ekonomik olarak büyük darbe alacağına dikkat çekiliyor. Analistler bu durumu silikon kalkan olarak tanımlıyor. Yani olası bir Çin işgalinde çip üretimi durur, küresel ekonomi daha büyük darbe alır ve ekonomik yıkım Çin'e de büyük bir darbe indirir. Bu yüzden sektör uzmanları Tayvan'ı füzeleri değil çipleri koruyor ifadesini kullanıyor. Çok üstün teknoloji ve milyarlarca dolarlık yatırım gerektirdiği için pek çok firma çiplerini üretmek yerine Tayvan'dan satın almayı seçiyor. Tayvan'ın uzun yıllardır çip üretiminde geliştirdiği uzmanlık daha ince, daha hızlı ve daha güçlü çipler üretebilmesini sağladı. Tayvan'ın çip üretiminde adeta tek el olma hali bu alanda rekabetçi olmak isteyen ABD ve Çin'i karşı karşıya getirdi. Çin, Tayvan'la tekrar birleşmek istediğini söylüyor. ABD ise mevcut statikonun korunmasını ve Tayvan'ın birleşmeye zorlanmamasını istiyor. Analistler iki ülkenin karşı karşıya gelmesine neden olanın teknoloji yarışında öne geçme çabası olduğu yorumunu yapıyor. ABD 2022'de Çin'in yükselişini sınırlamak ve tedarik zincirini kendi kontrolüne almak amacıyla çip ve bilim yasasını yürürlüğe koyarak sektöre 200 milyar dolar aşan teşvikler sağladı. Bu kapsamda TSMC gibi üreticiler vergi indirimi ve fonlarla ABD'de fabrika kurmaya yönlendirildi. ABD yönetimi özellikle yapay zeka, savunma sanayi ve ileri teknoloji sektörlerinde kritik öneme sahip yarı iletken üretiminde Çin'e karşı stratejik üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Bu doğrultuda Arizona başta olmak üzere farklı eyaletlerde yeni üretim tesisleri kurulurken Intel, Micron ve TSMC gibi şirketler milyarlarca dolarlık yatırım planlarını devreye aldı. Washington yönetimi olası bir Çin-Tayvan krizinin küresel çip tedariğinde yaratabileceğini kırılmayı azaltmayı ve stratejik üretim kapasitesini doğrudan ABD topraklarında toplamayı amaçlıyor. Çin'de ise çip üretiminde dışa bağımlılığı azaltabilmenin önündeki en büyük engel yetişmiş insan kaynağı sıkıntısı. Pekin yönetimi çip üretimindeki insan kaynağının en azından bir kısmını Tayvan'dan devşirmenin peşinde. Ancak Tayvan, Çin'e çip üretimi konusunda uzman transferi yapanların ya da yardımcı olanların büyük cezalarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıyor. Sektör uzmanları yetişmiş insan kaynağı konusunda ABD'nin de büyük sorun yaşadığını söylüyor. Hatta bu insan kaynağı açığını kapatabilmek ve yerli çip üretimi yapabilmek için yarı iletken üretim uzmanları için vize işlemlerinin kolaylaştırılması, özel vizeler verilmesi tartışılıyor. Uzmanlara göre ABD ile Çin arasındaki gerilimin temelinde artık sadece askeri ve siyasi rekabet değil, teknoloji yarışında öne geçme mücadelesi var. Çin, Tayvan'ın yeniden kendisine bağlanmasını isterken ABD ise Tayvan'daki mevcut düzenin değişmemesi gerektiğini savunuyor. Bu yüzden Tayvan'daki çip fabrikaları yalnızca üretim tesisleri değil, Washington'la Pekin arasındaki küresel güç mücadelesinin de en önemli merkezlerinden biri olarak görülüyor.
0: Pazar günü ülke genelinde güneş görülecek. İstanbul biraz bulutlanıyor. Sıcaklık 25 derece. Ankara 22, İzmir güneşli 30, Bursa 28, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava bulutlanıyor. Trakya kesiminde kısa süre sağanak geçişi bekleniyor. Edirne ve Balıkesir 30, Sakarya 27 derece. İç Anadolu açık. Rüzgar hafif. Eskişehir 23, Kayseri 21, Konya 24 derece. Ege bölgesi güneşli. Manisa 30, Muğla 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz güneşli. Rüzgar hafif esiyor. Adana 29, Mersin 27, Kahramanmaraş 29 derece. Karadeniz'de yağış az noktada. Sadece iç kesimlerde kısa süre görülecek. Bolu ve Samsun 22, Trabzon 20 derece. Doğu ve Güneydoğu az bulutlu. Ağrı'da kısa süre yağmur var. Erzurum 16, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
12: Hava durumu. Neden gözünüzde
13: uzmanlar erkeklerdeki kalp krizi riskinin 40'lı yaşlardan 30'lu yaşlara düştüğünü söylüyor. Erkeklerin kalp krizi geçirme oranı kadınlardan 5 kat daha fazla ve kalp rahatsızlığı bulunan hastaların 1/4 biri hastalığının farkında olmadan hayatlarını kaybediyor. Peki neden erkekler daha çok kalp krizi geçiriyor? Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Onur Taşar anlatıyor.
14: Öncelikle erkeklerde eksik olan, daha az olan, çok düşük düzeyde diyelim ve kadınlarda üreme döneminde menopoza kadar oldukça iyi seviyelerde olan genel itibariyle östrojen hormonunun kesinlikle kardiyovasküler hastalıklardan kadınları koruduğunu biliyoruz. Bir miktar progesteronun da bunda etkisi var. Çünkü kadınlar menopozdan sonra bir müddet daha korunmaya devam ederken 65'li yaşlarda erkeklerle hemen hemen aynı risklere sahip oluyorlar kalp hastalığına yakalanma açısından. Yani kabaca şunu söyleyebiliriz. Erkekler 50 yaşından sonra kalp kardiyovasküler hastalıklar açısından daha yüksek riskli gruptayken kadınlar 65'lere kadar daha iyi korunuyorlar. Bu daha önceki bilimsel çalışmalarda bir takım hayvan deneylerinde de elde edilmiş bulgular. Östrojenin kesinlikle kalp ve damar sağlığı üzerinde koruyucu etkisi var. Çok az miktarda da progesteronla ilgili bu etkiyi sağladığına dair bazı çalışmaların iddiaları var.
13: Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Onur Taşar NTV Radyo'daydı.
12: Zeynep Gül Alp'in hazırlığı.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Gece yarısı bülteniyle karşınızdayız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve getirilmesinin ardından ilk kez genel merkezdeydi. Bayramlaşma programında konuştu. Kılıçdaroğlu, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için, rüşvetçi belediye başkanlarını ayıklayamadığım için özür diliyorum dedi.
1: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılının ardından genel merkezdeydi. İlk konuşmasında arınma vurgusu yaptı. Partiye sızan FETÖ ajanlarını, rüşvet alan belediye başkanlarını ayıklayamadığım için özür diliyorum diye konuştu.
1: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum.
2: Kılıçdaroğlu'nun sözleri sertti. Kimler atamızın emaneti partiyi pavyon masalarına meze etmeye çalıştı, kimler bu emaneti mahkeme kapılarına düşürdü diye sordu.
1: Baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
2: Kılıçdaroğlu kurultayın en kısa zamanda yapılacağını da söyledi.
1: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız?
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise genel merkezdeki mitingle aynı saatlerde Kızılay'da halk buluşmasında konuştu. Özel, hiç kimsenin bir gün dahi kurultayı geciktirmeye hakkı yoktur, derhal kurultay yapılmalıdır dedi. Özel, mitingin ardından Anıtkabir'e de yürüdü.
3: Hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel merkezdeki mitingde aynı saatlerde Güven Park'taydı. Partinin hızla kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi.
3: Biz kaybeden, kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın. Partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. Cumhuriyet Halk Partisi atama kabul etmez.
2: Özel kurultaya kadarki süreç için ön seçim çağrısı yaptı. Genel başkana üyeler karar versin dedi.
3: Sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim.
2: Özel'in halk buluşmasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Konuşmaların ardından Özel, partililer ve mitinge katılanlar Anıtkabir'e yürüdü. Özel'le birlikte binlerce kişi Anıtkabir avlusundaydı.
0: CHP'de mutlak mutlan kararıyla başlayan yeni süreçte bugün tarihe geçecek günlerden biriydi. Eski ve yeni genel başkanlar aynı saatte farklı meydanlarda ve birbirinden farklı mesajlarla kürsüdeydi.
2: Aynı saatte iki farklı adreste. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Grup Başkanı Özgür Özel Ankara İl Başkanlığı önünde bayramlaşma programında konuştu. Kılıçdaroğlu 2,5 yılının ardından geldiği Genel Merkez'de çiçeklerle karşılandı. CHP Genel Başkanlığı koltuğundan ilk görüntüler paylaşıldı, ardından miting için partililerin karşısına çıktı.
4: CHP Genel Merkezi binasının ön yüzüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun dev bir posteri asıldı. O posterde yazılı olan "Şimdi arınma zamanı" mesajıysa dikkat çekti.
2: Aynı saatlerde Ankara Kızılay'da hareketliydi. Partililer il başkanlığı binası önünde toplandı. Önce milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları partililere selamladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir konuşma yaptı. Son olarak da Özgür Özel partililere seslendi.
0: Kurban Bayramı tatilinden dönenler yollarda. Birçok kentte dün başlayan yoğunluk bugün de devam etti. Özellikle İstanbul yolunda yoğunluk vardı.
2: Tatilini bitirenler yollara düştü. Yollarda bayram yoğunluğu ikinci günde de artarak devam etti. Kurban Bayramı tatilini Karadeniz inlerinde geçirenler Karabük'te yoğunluk oluşturdu. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan Kemikli rampasında uzun kuyruklar oluştu. Karabük'te başlayan yoğunluk Bolu ve Düzce'de de devam etti. Hem Anadolu Otoyolu hem de D100 Karayolu'nda trafik akışı yavaşladı. Bazı noktalarda sürücüler saatte 20 km hıza kadar düşmek zorunda kaldı. Burası da 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kilit Kavşak olarak anılan Kırıkkale. Ankara ve Samsun istikametinde 2 gündür yoğunluk var. Yol üzerinde zaman zaman meydana gelen kazalar da oldu. Trafik akışının yavaşlamasına neden oldu. Tatil beldelerinde de benzer görüntüler vardı. Muğla'nın turistik ilçelerinden yola çıkanlar Devran yokuşunda uzun kuyruklar oluşturdu. Bayram süresince Muğla'ya yaklaşık 300 bin aracın giriş ve çıkış yaptığı öğrenildi.
0: İstanbul Şişli'de iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 12 kurşunun isabet ettiği 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Çatalca'ya kaçan saldırganlarsa operasyonla yakalandı. 6 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Restoranda çıkan çatışma 29 yaşındaki genci hayattan kopardı. İstanbul Şişli'de iki grup arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Olay kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
6: Açılan ateş sonucu 29 yaşındaki Doğuş Cebeci'ye ikisi başından toplam 12 kurşun isabet etti. Kanlar içinde yerde kaldı. Polise ve ambulansa haber verildi.
5: Ağır yaralanan genç hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganlardan biri de bacağından yaralandı. Şüpheliler olay yerinden araçlarıyla kaçtı.
6: Polis kameraları inceledi. Saldırganların olay yerinden yaklaşık 60 kilometre uzağa Çatalca'ya gittikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla biri çocuk 8 şüpheli gözaltına alındı.
5: Çalışma başlatan polis ekipleri şüphelilerin olay yerinden yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Çatalca'da olduklarını belirledi. İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.
0: İstanbul Beylikdüzü açıklarında arızalanıp Marmara Denizi'nde sürüklenen bir teknede ikisi çocuk 9 kişi mahsur kaldı. Teknedekiler sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
7: 10 metrelik tekne Beylikdüzü açıklarında makine arızası yaptı. Sürüklenmeye başladı. Her geçen dakika durum daha endişe verici bir hale geldi. Rüzgarın şiddeti artıyor. Dalgaların gücü daha fazla hissediliyordu.
8: Tam provamız mesmerliğe bakıyor. Güzelce merdanı tam bordamızda, iskele bordamızda.
7: İkisi çocuk 9 kişi büyük panik yaşadı. Sahil güvenliğe ihbarda bulundular.
9: Tam dikine 2 milyon açındayız. İsterseniz size bu numaradan canlı konum atabiliriz.
7: Yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince güvenli alanda demirletildi.
0: Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan iki kuzen iki gündür aranıyor. Olay Perşembe günü Erek Mahallesi'nde yaşandı. Dört kuzen Kelkit Çayı'nın kenarına gitti. Kuzenler burada fotoğraf çektirmek isterken suya düştü. İkisi kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Ancak İlker Parlak ve Oğuz Kale ise akıntıya kapılıp kayboldu. İki gencin bulunması için ısıya duyarlı dronlarla, komandolarla, botlarla arama çalışması başlatıldı. Bölgeye ayrıca Çorum, Amasya, Samsun ve Yozgat'tan AFAD ekipleriyle ordudan dalgıç polisler, Ankara'dan da JAK timleri sevk edildi. Ekipler aramalarını sürdürüyor. Ve dış politikadaki gelişmelere bakalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran hattında anlaşma yakın mesajı verdi. Japon basınına konuşan Fidan, İsrail-Filistin sorununa ilişkin iki devletli çözüm vurgusu yaptı. İsrail kendi güvenliğinin değil, daha fazla toprak peşinde dedi.
2: İsrail'in daha fazla toprak peşinde olduğunu söyledi. İki devletli çözümü işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında ise anlaşma yakın mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asya gazetesine değerlendirmede bulundu. Bakan Fidan'a röportajda Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelere soruldu. Her iki tarafta olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Anlaşma her zamankinden daha yakın dedi. Görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyleyen Fidan, Hürmüz Boğazı'nın fiili ablukasının hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran üzerinde çok fazla baskı oluşturduğunu belirtti. Bu durumun nükleer dosyalardan bile daha öncelikli hale geldiğini söyledi. Bakan Fidan, tarafların anlaşması halinde Gazze Şeridi için hazırlanacak barış planına yönelik görüşmelerin de hız kazanabileceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı'na Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bölge ülkelerinin İbrahim Anlaşması'na katılması yönündeki teklifi de soruldu.
10: İsrail ile ticareti durdurduğumuzda Türkiye çok açık bir şekilde ortaya koydu. İsrail, Filistinlileri öldürmeyi ve Gazze'lilerin gıda, barınma, ilaç, su gibi temel insani ihtiyaçlara erişimini engellemeyi bırakmalıdır. Bunlar karşılanırsa normal hayata dönebiliriz. Sorun yok. İki devletli bir çözüme ulaşmak istiyoruz.
2: Dışişleri Bakanı, işbirliğine dayalı bir bölgesel platforma dikkat çekti. Bu çerçevede Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Basra Körfezi ülkelerinin dahil olabileceğini, şartların oluşması halinde İran'ın da sürece katılabileceğini belirtti. Fidan, İsrail'in 1967 sınırlarına dayalı bir Filistin devletini tanıması halinde sürece katılabileceğini söyledi.
10: İsrail iç siyasetinde ne yazık ki bölgesel emellerini gerçekleştirmek için sürekli olarak siyaset yapabilmek amacıyla bir düşmana ihtiyaç duyuyorlar. Ancak herkes biliyor ki İsrail kendi güvenliğinin peşinde değil, daha fazla toprak peşinde.
2: Bakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Temmuz ayında düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin de konuştu. Şu ana kadar tüm hazırlıklarımız Başkan Trump'ı ağırlayacak şekilde yapılıyor ifadelerini kullandı. Röportajda Türkiye'nin önemli bir İHA üreticisi olarak öne çıktığına işaret eden Fidan, Ankara'nın Tokyo ile savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye istekli olduğunu da sözlerine ekledi.
0: ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Singapur'da ülkesinin Asya politikasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Avrupa'ya yaptığı gibi Pasifik'teki bölgesel ortaklarına savunma harcamalarını artırma çağrısında bulundu. Bedavacılığa yer yok diye konuştu. Amerikalı bakan, Çin'in askeri yığınağına dair de haklı bir alarm durumunda olduklarını da savundu.
11: Asya'nın en büyük güvenlik zirvesi Shangri-La Diyaloğu'nda sahneye çıkan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bölgedeki müttefiklerine adeta rest çekti. Pekin yönetimine yönelikse dengeli bir ton takındı. Singapur'da güvenlik forumunda konuşan Amerikalı bakan, Çin tehdidine karşı askeri harcamaları acilen artırma ve savunmada yükü üstlenme çağrısı yaptı.
12: ABD'nin zengin ulusların savunmasını maddi olarak desteklediği dönem sona ermiştir. Bizim himaye ettiğimiz devletlere değil, ortaklara ihtiyacımız var.
11: İttifaklar çift şeritli bir yoldur. Herkes elini taşın altına koymadığı sürece güçlü bir ittifaka sahip olamazsınız. Bedavacılığa yer yok çıkışını yapan Hegseth, müttefikleri ve ortaklarından savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılatlarının %3,5'ine çıkarmasını talep etti. Konuşmasında Pekin'in bölgedeki faaliyetlerine değinen Hexet, bugün bölge geneline baktığımızda Çin'in tarihsel askeri yığınağı, bölge ve ötesindeki askeri faaliyetlerini genişletmesi konusunda haklı bir alarm durumu var dedi. Pasifik'te güç dengesinin korunması gerektiğini söyledi.
12: Herhangi bir hegemon gücün hakimiyetindeki bir Pasifik, bölgesel güç dengesini alt üst eder. Çin dahil hiçbir devlet hegemonya dayatamaz. Ulusumuzla müttefiklerimizin güvenliğini tartışma konusu yapamaz.
11: Pete Hexet, Trump yönetiminde Çin'le askeri iletişim kanallarını açık tuttuklarını ve şu an için ilişkilerin iyi gittiğini belirtti. Washington'ın Pekin'le saygılı ve iyi niyetli bir temas arayışında olduğunu da ifade etti. Kitabında Avrupa'ya da bir parantez açan Amerikalı Savunma Bakanı, yıllarca kurallara dayalı uluslararası düzen gibi boş küreselci söylemlerle vakit kaybedildiğini savundu.
0: Romanya'da bir konuta isabet eden insansız hava aracı Rusya ile Batı arasındaki ipleri daha da gerdi. Rusya lideri Vladimir Putin söz konusu İHA'nın Ukrayna'ya ait olabileceğini söyledi. Önce inceleme yapılmalı dedi. Romanya cephesi ise drone'un Rusya'ya ait seri numarası taşıdığını açıkladı. Olay yerini ziyaret eden Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan ise kalabalık tarafından yuhalandı.
11: Romanya'da bir apartmana isabet eden insansız hava aracı Rusya ve NATO'yu bir kez daha karşı karşıya getirdi. Batılı liderlerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de açıklamalarda bulundu. Kazakistan'ın başkenti Astana'da kameralar karşısına geçen Rus lider, İHA'nın Rusya'ya ait olduğunu söylemek için henüz çok erken dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, Avrupa'dan gelen açıklamaların aksine bunun bir Ukrayna drone'u olabileceğini söyledi. Konu hakkında bilgisi olmadığını ifade etti.
12: Neden bahsettiğinizi bile anlamıyorum. Bu salona girmeden hemen önce bana Romanya'ya bir tür İHA uçtu biliyor musunuz dediler. Ben de bilmiyorum ne İHA'sı dedim.
11: İnceleme tamamlanmadan kimsenin suçlanamayacağını belirten Rusya lideri geçmişteki benzer olayları da hatırlattı. Daha önce Polonya ve Finlandiya'da da ilk tepki Ruslar geliyor olmuştu. Ancak kısa süre sonra bu İHA'ların Ukrayna'ya ait olduğu anlaşıldı. Büyük ihtimalle yine aynı durumla karşı karşıyayız ifadelerini kullandı. Putin'in savunmasına karşılık Romanya cephesinde öfke hakim. Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan olay yerini ziyaret etti. Drone'un önlenememesi nedeniyle öfkeli olan bölge halkı Romanya liderine tepkiliydi. Romanya Savunma Bakanı da basın toplantısı düzenledi. Enkaz parçalarında yer alan seri numarası drone'un şüphe götürmez bir şekilde Rus yapımı olduğunu kanıtlıyor dedi. Romanya'nın Ukrayna sınırındaki Galati kentinde bir apartmanın çatısına çarpan İHA, iki sivilin yaralanmasına yol açmıştı. Bu olay, Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'da bir konuta isabet eden ilk drone olarak kayıtlara geçti.
0: Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'daki Büyükelçisini istişareler için Moskova'ya çağırdı. Gerekçe ise Erivan yönetiminin Avrupa Birliği ile yakınlaşma yönünde attığı adımlar. Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Rusya'nın Erivan Büyükelçisi Sergey Kopyrkin'in istişareler için Moskova'ya çağrıldığı belirtildi. Bunun Erivan yönetiminin Avrupa Birliği ile yakınlaşma yönünde attığı adımlarla ilgili olduğu aktarılırken, bu adımlar Avrasya Ekonomik Birliği kapsamında işbirliğine zarar veriyor ifadesine yer verildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova da, Ermenistan'ın AB ile yakınlaşmasının ikili ilişkileri ve stratejik ortaklığı zayıflattığını belirtmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ermenistan'a ilişkin Ukrayna benzetmesi yapmış. Ukrayna'daki kriz bir zamanlar Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılma girişimiyle başladı ifadesini kullanmıştı. Türkiye'de her yıl trafikteki motosiklet sayısı artarken beraberinde kaza rakamlarında da artış yaşanıyor. Kazaların nedeni kural ihlalleri, yanlış kullanım ve eksik ekipman.
13: Yeğenim var, biletim takıldı kalçasına.
5: Motosiklet kazaları ciddi oranda arttı. Neredeyse her gün motosiklet kazalarında yaralananlar acil servislere başvuruyor.
14: Zaten kask kullanmak gerekiyor. Onun en önemli sebebi ne? Kafa travmalarından korunmak. Elbette dirseklikler ve dizliklerde kullanmak gerekiyor.
5: Zamandan tasarruf etmek ve iş sebebiyle kullanılan motosikletler hayatımızı birçok anlamda kolaylaştırdı. Haliyle trafikte artan motosikletli sayısı da yükseldi. Uzmanlar motosiklet kazalarında yaralananların acil servislere başvurularında artış olduğunu belirtiyor.
14: Çok ciddi omurilik yaralanmaları, yani felçlere kadar giden, elbette beyin kanamaları, ölümlere kadar giden, uzuvlarda kırıklar, çıkıklar, uzuvların kaybedilmesi, dolaşım problemleri, sinir problemleri.
15: Ben zaten hastanede çalışıyorum sekreter olarak. Heh. Çok geliyor bize. Motordan düşme çok fazla geliyor. Kask takması çok önemli.
13: Daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Yani tek bir yere odaklanmıyorum, yola değil. Gerekirse adamın dikiz aynasından şoförü bile takip ediyorum.
5: Kazaların ölümcül olmaması, yaralanmaların ise hafif atlatılması için hayati önem taşıyan kurallara mutlaka uyulması gerektiğinin altı çiziliyor.
14: Mutlaka kurallara uymak gerekiyor. Birinci şart bu. İkinci şart, kendi önleminizi kendiniz almanız lazım. Yani kaskı kullanacaksınız %100. İki, mutlaka dirseklikler, dizlikler. Çünkü yani siz doğru kullanırsınız ama işte yer kaygandır, yağmurludur hava vesaire. Karşıdan gelen biri size çarpabilir, açıksınız travmaya. Vallahi herkese sağlıklı günler, kazasız günler.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 7 milyon aracın trafik sigortası ve kaskosu olmadığını söyledi. Fiyatlardaki artışa da dikkat çeken Palandöken, tavan ve taban fiyat uygulaması gelmedi dedi.
16: Trafikte 34 milyon araç var. 7 milyon aracın ne kaskosu ne de zorunlu trafik sigortası var. Herkesin araba fiyatına neredeyse sigorta bedeli dediği bir dönemde insanlar sigorta yaptırmaktan imtina ediyor.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafik sigortası ve kasko fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Fiyatların kabul edilemez seviyelere ulaştığını söyleyen Palandöken, taban fiyat uygulaması gelmeli dedi.
16: Farklı sigorta şirketlerinde de farklı uygulamalar var. Bunun için zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortaları, çünkü araçların da fiyatı yüksek, buna göre bir norm birliği sağlanıp keyfe bırakılmaması lazım. Bir yılda %100 zam olur mu?
2: Palandöken, ilk araç alımında uygulanan yüksek trafik sigortasının adil olmadığını söyledi. Trafik sigortasında yeni modelin şart olduğunu belirtti.
16: 10 senedir ehliyet almışsınız arabanız ama üzerinize değil. Şimdi yeni bir araç aldınız, size ayrı bir kategori. Böyle bir uygulama olur mu? Bu sorunun çözülmesiyle ilgili de mutlak bir düzeltmeye ihtiyaç var.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, yapımı süren Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun 42 ili birbirine bağlayacağını, Kırıkkale üzerindeki trafiği de önemli ölçüde azaltacağını söyledi. Otoyolun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 80 dakika olan seyahat süresi 43 dakikaya inecek.
2: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nda çalışmalar hızlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, projenin sadece bölgesel bir yatırım olmadığını, Kafkasya ve Orta Doğu'ya ulaşımı da güçlendireceğini söyledi.
17: Otoyol, bölgeler arası erişim sağlayan karayolu koridorları arasında köprü görevi üstlenecek. 42 ili birbirine bağlayacak proje, mevcut Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu üzerindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak.
2: Uradoğlu, 120 kilometrelik otoyolun tamamlanmasıyla mevcut güzergahda 80 dakika süren seyahat süresinin 43 dakikaya ineceğine dikkat çekti. Proje sayesinde yıllık 6 milyar lirası zamandan 800 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 6,8 milyar lira tasarruf sağlayacağız dedi.
17: 120 kilometrelik otoyolumuzda kazı ve dolgu imalatlarının yarısına yakınını tamamladık. Sanat yapılarında 172 menfez ve 42 alt geçidi tamamladık. 27 menfez ve 13 alt geçitte çalışmalara devam ediyoruz. 4 tünelin tamamında çalışmalar sürüyor. Bugüne kadar toplam 4571 metre tünel kazısı tamamlandı.
2: Uradoğlu otoyolun önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Samsun'a ve İran sınırına uzanacak otoyol projelerinin ilk halkasını oluşturacağını da söyledi.
0: Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında Bediüzzaman Mezarlığı'nda önemli bir proje hayata geçirildi. TÜBİTAK'ın destek verdiği çalışmayla tarihi mezar taşları dijital ortamda kayıt altına alınacak.
2: 384 Yüzlerce yıllık mezar taşları tek tek inceleniyor. Mezarlarda yatan kişilerin kimlikleri belirleniyor. Şanlıurfa'nın hafızası dijital ortama aktarılıyor.
18: Bizim esas amacımız ve bu TÜBİTAK projesinin esas amacı her bir mezar taşının nüfus cüzdanını çıkarmak. Yani kimliğini çıkarmak. Biz bunları tespit ettikten sonra bunların tescillenmesi ve bunların kalıcılığının korunması için de ekip olarak bu projeyle elimizden geleni yapacağız.
2: Bediüzzaman Mezarlığı Şanlıurfa'nın önemli tarihi zenginliklerinden biri. Zamanla aşınan ve silinme riski taşıyan mezar taşları için Harran Üniversitesi ve TÜBİTAK bir proje hayata geçirdi. Proje kapsamında mezar taşlarının fotoğrafları çekilerek üzerlerinde yer alan kitabeler günümüz Türkçesine çevrilecek. Tarihi alanın İstanbul ve Bursa'daki Osmanlı mezarlıklarıyla benzerlikleri ve farklılıkları karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek.
18: Her bir mezar taşında o mezarda yatan kişinin hangi aileye mensup olduğu, hangi sülaleye mensup olduğu, burada hangi vazifeyi yaptığı gibi bir takım bilgilere ulaşacağız.
2: Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem akademik araştırmaları için önemli bir kaynak oluşturulması hem de mezarlık ziyaretlerinde kullanılabilecek dijital haritalama sistemlerine altyapı sağlanması hedefleniyor.
0: Spor dünyasından bir notla devam edelim. Paris Saint-Germain üst üste ikinci kez Avrupa futbolunun en büyüğü oldu. Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'ı penaltılarda deviren Fransız ekibi dev kupayı yine müzesine götürdü. Arsenal Budapeşte'deki finalin henüz 6. dakikasında Havertz'le öne geçti. Paris Saint-Germain 64. dakikada Dembele'nin penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve maçı da uzatmaya götürdü. Başka gol olmayınca kazananı penaltı vuruşları belirledi. Beyaz noktada 4-3'lük üstünlük sağlayan Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'ni üst üste ikinci kez kazandı. Fransız ekibi böylece Devler Ligi'nde 2000'li yıllarda Real Madrid'den sonra duble yapan ikinci kulüp olmayı da başardı. İstanbul Boğazı turkuaz rengine büründü. Bu görsel şölene yunus balıkları da eşlik etti. O anlar havadan görüntülendi.

Türkiye dünyada en çok estetik uygulamaların yapıldığı ülkelerden biri. Kolay ulaşılabiliyor, estetik yaşı da her geçen gün düşüyor. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle estetik uygulamalar bir moda akımı haline gelmiş durumda. NTV'den Melike Şahin'in estetiğe olan ilginin nedenlerini ve sonuçlarını araştırdı. Yeni Saat'te görüşmek dileğiyle.

0: yapılacak dolgusu var bende. Ben 18 yaşında yaptırdım. Bir hafta oldu zaten yaptıralı.
1: Sabırsızlanıyorlar gençler. Yeni jenerasyon estetik yaptırmak için 18'ini doldurmayı zorlukla bekliyor.
2: Ben de yaptırmayı düşünüyorum aslında. Burnum çok güzel değil yani bence.
3: Herkes şey gibi, Seda Sayan, Safiye Soyman gibi olmuş gibi geliyor bana böyle.
4: Bu %80 iyileşmiş halim. Çok zor bir 6 ay geçirdim.
5: Bazı hastalara soruyoruz yani işlemi kim yaptı? İşlemi kim yaptığını bilmiyor.
6: Mutluluğunu o estetik operasyonun sonuçlarına bağlıyorsa orada bir problem var.

0: daha dolgun dudaklar, dişlere Hollywood gülüşü estetiği, gözlerin bademi makbul, göz altına ışık dolgusu, göz çevresine botoks. Çene hattının belirginleşmesi gerek, burun küçülecek tabii, cilde altın iğne, Paris ışıltısı ya da belki gençlik aşısı. Kimse yaşlanmak istemiyor. Hatta herkes olduğundan daha genç görünmek istiyor. Estetiğe ilgi artıyor. Her gün yeni uygulamalar daha cezbedici isimlerle sunuluyor. Elbette bizim bedenimiz bizim kararımız. Daha iyi görünmek, daha iyi hissetmek hakkımız. Mesele şu, acaba bunlar gerçekten kendi kararlarımız mı? Yoksa dayatılan güzellik standartlarıyla manipüle ediliyor olabilir miyiz?
1: Güzellik nedir? Kusursuzluk mu? Elbette değil. Ancak kusurlara tahammül giderek azalıyor. Türkiye dünyada en çok estetik uygulamaların yapıldığı ülkelerden biri. Estetik pazarı büyüklüğünün yıllık 150 ila 200 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.
2: Ben son zamanlarda özellikle arkadaş çevremden çok fazla görüyorum. Erkeklerde burun estetiği çok fazla oluyor. Ya son 2 ayda 6 farklı arkadaşım estetik yaptırdı burun estetiği. Ya bana şaşırtıcı geliyor.
3: En popüler ameliyatlar Türkiye'de herhalde yine burun estetiği ameliyatları. Yani Türk halkı olarak burun estetiği olmaya da uygun bir yapımız var. Her zaman işte daha Avrupalı görünümlü, daha Anglo-Sakson görünümlü, işte ucu kalkık, daha ufak burunlar hala biraz daha moda. Bunun dışında meme büyütme ve meme küçültmeler de çok fazla yapılıyor.
4: Ruhsal açıdan da birbirimize benzemeye başladık. Aynı şeyleri okuyoruz, aynı şeyleri tüketiyoruz. Aynı şey beden içinde geçerli olmaya başladı. Sağlık bile görünen güzellik anlayışına göre şekillenen bir sağlık oldu. Kan değerlerinizin normal olması gibi bir problem yok insanlar için. Ama ne bileyim cildinizin parlak olması sizin sağlıklı olduğunuzu gösterir hale geldi birden.
5: Söylemesi çok zor ama benim kız da öyle bir şey oldu. Tabii ben biraz şey yaptım dedim.
0: Ne yaptırdı kızını?
5: Ya o da burnumdan işte nefes alamıyorum, işte darlanıyorum falan düşüncesiyle ameliyat etmeye gitti. O arada tabii estetiği de yaptırdı burnunun. Ondan sonra biz de biraz tabii öyle şeyler taraftar değiliz.
0: Güzel oldu mu?
5: Daha henüz matlı tam olarak göremedim.
1: Estetikte yeniden doğallığa dönüş var.
6: İnsanlarda şu başladı. Ben artık yüzümü şişirmek istemiyorum. Ben artık cildimi canlandırmak istiyorum. Daha sağlıklı bir cilt, daha güzel bir cilt, daha kırışıksız bir cilt istiyorum. Daha parlak bir cilt istiyorum ama dolgu istemiyorum. Yok işte şişmesini istemiyorum tarzında uygulamalar başladı.
7: Bence birazcık daha toplumun beklentisini karşılamak için yapılan şeyler olduğunu düşünüyorum bunu. Tabii ki de özgüveni için yapan insanlar da vardır ama daha çoğunluklu trend olduğu için olduğunu düşünüyorum.
3: Birkaç sene öncesine kadar meme büyütme ameliyatları çok daha popülerken şimdi liposuction gibi küçülmeye yönelik ameliyatlar biraz daha revaçta doğrusu. Kalça büyütme ameliyatlarında artık daha güvenli ve daha makul sınırlarda durmayı daha fazla talep eder oldu hastalar. Ama hala estetik ameliyatı yine bir statü sembolü olarak görüp belli olsun isteyen bir grup da hala var.
8: Sanki kadınlar hep birbirine benzemiş. Şu an öyle o durumda görüyorum. Ben 45 yaşındayım, yaşımı gösterdiğimi düşünmüyorum mesela. Ama yediğime içtiğime dikkat ederek hani bunları kendime cildime bakarak sağlıyorum. Ama hani ihtiyacı olanını yapmasına da çok da karşı değilim.
1: Estetik işlemlerde doktorun mahareti uygulamanın doğallığından anlaşılır aslında. Ancak son yıllarda talep estetiğin görünür olmasından yana.
9: Bana göre pek iyi bir şey değil. Doğallık daha güzel bir şey.
10: İnsanın kendi kararı bu. Kendi özgür hür iradesi. İster yaptırır, ister yaptırmaz.
3: İnsanlar hani eski dönemde estetik ameliyat olmaktan tırnak içerisinde utanıyorlardı. Sonra bu yavaş yavaş bir statü sembolüne dönüştü. Aynı böyle marka bir çantayı taşımak ya da bir designer elbise taşımak gibi estetik ameliyat olmuş olmayı gururla söyleyen bir kesim oluştu. Asistanlığımda yaptığım ilk burun estetiği hastam bayağı böyle cüsseli bir erkek hastaydı. Yani kendimce güzelce konuştum, anlaştık falan. Yaptık ameliyatını. Bence çok güzel bir burun oldu. Tam böyle yüzüne uygun, işte doğal görünüyor, ameliyat olduğu anlaşılmıyor falan. 3 ay geçti aradan. Hasta geldi. Hocam tamam çok güzel oldu. Nefesimi de çok güzel alıyorum ama hiç kimse anlamıyor ameliyat olduğumu dedi. Biraz şunu küçültseniz de ameliyat olduğum anlaşılsa dedi. Bu hasta benim ilk burun estetiği ve ilk burun estetiği revizyonu yaptığım hastamdır.
1: Estetiğin çok yaygınlaşması, kolay ulaşılabilir olması ve hayal edilenlerin her gün gelişen tıp sayesinde mümkün olması taleplerin de sınırının genişlemesine neden oluyor. Peki tıbbi olarak yapılabiliyor olması hastanın her talebinin yerine getirilebileceği anlamına mı geliyor? Estetikte sınır nedir?
3: Büyükçe bir yüz, tombul bir yüzde böyle küçücük bir fındık burun istemek falan gibi. Ya da işte ne bileyim çok küçük bir bedende çok büyük devasa meme istemek gibi. Hani böyle hastalarla karşılaştığımızda çoğu zaman altta yatan bir psikolojik sorun zaten oluyor. O zaman hani biraz onu böyle eşeleyip ortaya çıkarmak ve biraz hani psikiyatrik destek alıp o yola ilerlemek daha doğru olabiliyor tabii. Kendi yüzü filtreli çok geliyor. Photoshop artık herkesin elinde, telefonlarımızda aplikasyonlar var. Photoshop'la yapılmış böyle istiyorum çok geliyor. Biraz daha eski moda olan işte ben şuna benzemek istiyorum var, hala var. Ama artık özellikle genç hastalar gerçekten ellerinde filtreli de değil, hani kendileri ince ince oynamış halleriyle gelebiliyorlar. Bu bizim için biraz kırmızı bayrak. Böyle gelen hastadan biraz çekinerek yaklaşırız. Yani acaba her şey yolunda mı? İyi değerlendirmek isteriz yani.
6: Ya bizim hastaya şey dememiz lazım. Yani bu sana yakışmıyor. Yapmayalım daha fazla. Seni daha fazla şişirmeyelim. Gel sana şunu yapalım. Bu daha iyi. İleride düşünürsün diye hastayı da biraz yönetmemiz lazım. Hasta da yönetilince zaten size hak veriyor. Yani bu biraz hastayla hekimin kooperi olması ve diyaloğunda gizli.
11: Genç kalmak, hiçbir zaman yaşlanmamak gibi amaçlar insanları gerçeği değerlendirmeyi bozuk hale getirir, hale sokuyor ki bu çok tehlikeli buluyorum bunu. Bir tür psikoz aslında baktığınız zaman. Yani ne kadar yaş almayı durdurabilirsiniz? Mutluluğunu o estetik operasyonun sonuçlarına bağlıyorsa orada bir problem var. Siz istediğiniz kadar süper modele benzeyen bir yüz sahibi olun yine mutlu olmayabilirsiniz ve sürekli de bunu değişiklik peşinde kovalıyorsanız orada bir sorun var demektir.
1: En önemli sorunlardan biri estetik yaşı. Çok genç yaşta estetik yaptıranların sayısı artıyor.
7: Ben de yaptırmayı düşünüyorum aslında. Burnum çok güzel değil yani bence. Yaptırmayı düşünüyorum ben de. 18 yaşındayım. Birkaç sene daha burnum otursun o zaman yaptırmayı düşünüyorum. Bütün arkadaşlarım burnlarını yaptırmak istiyor. Baby nose var yani bebek burnu diye geçiyor. Onları beğeniyorum.
3: Sabırsızlanıyorlar gençler. Yeni jenerasyon estetik yaptırmak için 18'ini doldurmayı zorlukla bekliyor. Burada çok büyük bir tehlike var aslında. Şimdi normalde aklı başında etik çalışan hiçbir plastik cerrah 18 yaşından küçük bir hastaya estetik işte ne bileyim bir burun estetiği veya bir meme estetiği yapmaz.

0: gerçek.
1: Ben de bu var, ben de şu var diye bir ortamda da konuşulduğu zaman hani bende de olsun, onlarda da var. Zaten bir şey olmaz, erir gider diye düşünüyoruz ama bence yanlış yapıyoruz. Ben de bir hata yaptım. Ama olsun gencim, en azından ilerideki zamanlarda bu hatamı anlayıp düzeltirim diye düşünüyorum.
2: Niye hata olduğunu düşünüyorsunuz? Beğenmediniz mi?
1: Ya beğenmediğimden değil ama yaşımın gerçekten erken olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu konuda yani doğallığımı bozmam benim için bir hata. Saç boyası da olsun, dudak dolgusu. Yani bu yaşta yapılmaması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum.
3: Bence abartılmadık sürece yapılması gayet normal. Belli bir güzellik algısı olduğu için herkes o algıya uymaya çalışıyor.
2: Kim belirliyor bu güzellik algısını?
3: Bence sosyal medya, sosyal medyadaki insanlar.
4: Mutlaka karşı tarafın dış görünüşüyle ilgili bir yorum yapıyoruz. Yorum yapıldığı zaman da insanlar kendi beni nasıl görüyor acaba gibi sorular sormaya başlıyor. Ondan sonra da değişikliğe gitmek istiyor. Tehlikeli buluyorum bunu. Onaylanma ihtiyacı her zaman insan için geçerli. Çocukluktan itibaren çok onaylanmamış bireylerde bunu daha da fazla görüyoruz. Aslında bir noktadan sonrasında da ne onaylanma ne güzel olmak bağımlılık haline geliyor. Yani yapmadığı zaman duramıyor.
2: Son dönemde böyle estetik uygulamalara ilgi çok fazla arttı. Var mı sizin çevrenizde böyle yaptıran, ilgi duyan?
5: Kızım. 19 yaşında burnunda sorun vardı. Önce bir şeyini kemik kapatıyordu, birini et kapatıyordu. Onu oldu. Hafif olurken hazırdı, burnunu kaldırdı. Şimdi de 2 gün önce dudaklarını dolgu yaptırdı. Neymiş efendim şey? Kalkıyormuş dudakların derileri, onu kalkmasını önlüyormuş. O yüzden dolayı yaptırma ihtiyacı duydu.
2: Size bir gerekçe sunmaya çalışmış.
5: Evet, bana göre gerekçe. Ben diyorum ki ben 50 yaşındayım, daha bende yok. Hani sana gerek yok diyorum. Ama şimdiki gençlik dinlemiyor. 19 yaşında. Yani bu 15'lere kadar düşüyor bu sayı. Kendileriyle barışık değiller. Kendilerini beğenmiyorlar. O da ne oluyor? Bu sosyal medyadan dolayı.
6: Ekranlarda kendimizi inanılmaz fazla görüyoruz. Normalde işte bir 20 sene, 30 sene önce bir insan kendi yüzünü hiç görmeden bir günü geçirirken, şimdi biz günün en az yarısında kendimizi görerek geçiriyoruz. Dolayısıyla her türlü tırnak içerisinde kusur gözümüze batmış oluyor.
7: Kendim de buna dahilim.
2: Ne yaptırıyorsun?
7: Dudak sadece. Dudak dolgusu. Biraz bence toplum baskısı var. Özellikle sosyal medyanın herkese karşı yarattığı bir güzellik algısı olduğunu düşünüyorum. Ama ben o kadar hani fazla herkesin aynı olmasına da karşıyım. Çünkü herkes aynı dudağı yaptırıyor. Herkes aynı kaşı yaptırıyor, gözü yaptırıyor. Herkes böyle aynı tip dolaşıyor. Ben daha böyle doğal şeylerden yanayım.
0: Bir yanda sosyal medyanın etkisi, diğer yanda akran zorbalığı. Beden algı bozukluğu artık çok daha küçük yaşlarda sorun olmaya başlıyor.
4: Ben anoreksiya nervoza çalışıyorum. Eskiden anoreksiya nervoza ile ilgili daha iç dinamikler, psikolojiyle ilgili bir takım şeyler yapardık. Şimdi mesela ben geldiğinde görüyorum hastaların ilk başlangıcı nasıl oldu. Çok şişmansın diye arkadaşlarım alay etti. Ya neredeyse hepsi böyle başlıyor. Ve çocuklar bu konuda çok acımasızlar.
8: Gencecik kızlar bile yaptırıyorlar her türlü estetik, dolgu vesaire. Ama ben tasvip etmiyorum şahsen. Buraya fotoğrafımı koyayım, beğeniliyim. Bu var. Çocukların arasındaki zorbalıklara inanamazsınız. Bu ilkokuldan başlayın liseye kadar her türlü var.
9: Lisedeyken burnum çok batıyordu. Ama tabii liseden sonra bayağı azaldı bu düşüncem. Birazcık da yüzüm oturdu. Ama tabii lisede akran zorbalığı vesaire bunların çok ilgisi var bence de. Yani o yaştaki insanlar da bir şekilde ailesini ikna edip yaptırıyorlar.
0: Mesele yalnızca ameliyatlı ya da ameliyatsız estetikler değil. Zayıflama iğneleri, protein tozları, sporcu içecekleri, gıda takviyeleri, idealize vücut ölçülerine ulaşmak için bilinçsizce kullanılıyor.
4: Mesela vücut geliştirmeciler, aslında o da bir tür bağımlılık. Yani bir sektör olarak mesela inanılmaz protein tozu kullanımı, hatta protein tozunu geçtik yani bir sürü hormon, testosteron kullanıyorlar. Testosteronun çok fazlası cinsellik üzerinde olumsuz, inanılmaz etki yapıyor ama fark etmiyor. O şeye, döngüye girdikten sonra oradan çıkamıyorlar. Bir üstü biraz daha fazla kas, onunla ne yapsam nasıl olur gibi uğraşıyoruz. Epey bir bununla ilgili bağımlılık tedavisi yapmaya başladık. Son 2 senedir ofisimde hasta sayısının %100 arttığını söyleyebilirim. Testosteron bağımlılığı, protein bağımlılığı. Amaç sadece görünüş olmaktan öte bir yarış haline geliyor ve bırakamıyorlar. Estetik de öyle. Yaptıkça daha fazlasını istiyorsunuz.
10: Yaklaşık 3 senedir vücut geliştirmeye çalışıyorum. vücut geliştirme

0: sporu yapıyorum daha doğrusu. Fakat belirli faktörolojik maddeler kullandığınız zaman ilerleme oluyor. Ama daha sonra bunun etkilerinden kaçınılmaz.
1: Diyabet ilacı. Yani diyabetlilerin. Ama hani ben etrafımda da hastalarımda da diyabet olup da bu ilacı kullanabilen insan çok görmüyorum. Hani aylık fiyatı çok yüksek. Ama bir şekilde peynir ekmek gibi zayıflama amaçlı kullanılmaya başladı. Bir sürü de tehlikesi var aslında. Herhalde insanın en büyük istediği şeylerden bir tanesi hiçbir şey yapmadan her şey eline ulaşsın. Mutlulukta dahil olmak üzere biri onlara verilsin istiyorlar.
2: Herkese saygı duyarım. Herkes istediği gibi yaşayabilir.
3: Böyle yaşlanma korkusu var mı? Daha genç
2: evet,
3: görünüyor.
2: Var var. Şu anda bende bile var.
4: Doğal yaşamak isterim. Bazen duyuyorum. İşte yaşlandık, bozulduk bilmem ne. Her yaşın kendine özgü bir güzelliği var bence. Ben memnunum.
5: Barbie burun, tavşan dudak, baby botoks, Hollywood ışıltısı. Güzellik sektörü estetiğe olan bu ilgiyi her gün yeni bir pazarlama stratejisiyle pekiştiriyor.
6: 20 yıl önce karboksiterapi çok şeydi, mucize gibi hep satılmıştı. Sonra bir iki yıl sürdü, balonu söndü. Sonra aradan bir 10 yıl geçti, tekrar bir pazarlamaya başladılar. Şimdi mesela somon DNA'sı, ben 20 yıldır somon DNA'sı biliyorum ve yapıyorum. 1-2 yıldır mesela somon DNA'sı, somon aşısı, yeni türevleri falan daha bir popüler olmaya ya da pompalanmaya başladı. Ama zaten cidden de güzel bir ürün en azından. Ya da işte böyle işte bir gençlik aşısı, nem aşısı, yok gençlik iksiri, Paris ışıltısı, Milano aşısı, Milano şeyi. Böyle bir sosyal medya ya da işte bir popüler kültürün şeyi dayatmasıyla aslında çok da farklı değil bu içerisindeki maddeler.
5: Estetik kadar estetiğin neden olduğu olumsuz sonuçlar da artık daha görünür. Yoğun ilgiyi fırsat bilenler hayatları kabusa çeviriyor. Evde, otelde, güzellik salonunda, hatta kuaförde estetik uygulama yapanlar var. Çoğu doktor değil, bazıları doktor ama yetkin değil. Dermatologlar, plastik cerrahlar her geçen gün daha fazla komplikasyon hastası görüyor. Onlardan biri de Zehra İbar.
7: Cildimde renk eşitsizliği var diyerekten ben mikro gençlik aşısını sosyal medya üzerinden gördüm, araştırdım. Karşı komşum cildi uzmanı, daha rahat olur dediler ve ben gittim. Gittikten sonra maalesef işlemden 15-20 dakika sonra bende şişlikler olmaya başladı. Şişlikler daha sonra daha da fazlalaştı. Yüzüm böyle bir üç katı falan büyüdü. Daha sonra biz apar topar hastaneye gidildik.
5: Zehra İbar daha iyi görünmek isterken aylarca kabus yaşadı. İyileşmek için hala tedavi görüyor.
7: Bu %80 iyileşmiş halim. Çok zor bir 6 ay geçirdim. Dışarıya çıkmam yasaktı, buhar yasaktı, terlemem yasaktı ve Haziran ayında başıma geldik. O sıcakları tahmin edebilirsiniz. Benim 3 tane evladım var. Evlatlarım bana sarılamadılar. Yüzümden benim iltihaplar aktı ve çocuklarımla ben aynı sofraya oturamadım. Olur da annelerinden iğrenirler, tiksinirler diyerekten. Ve en büyüğü de kendimi çok yalnız hissettim. Oturduğum yerden şakır şakır pislikler, iltihaplar akıyordu yüzümden. Ve en kötüsü de özgüveninizin gitmesi.
5: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bu nedenle başvuranlar o kadar fazla ki dermatoloji polikliniğinde haftanın bir günü estetik komplikasyonu hastalarına ayrılıyor. Son 2 yılda başvuran hastaların 170'inin yer aldığı bir makale bile hazırlandı.
6: Genelde %80 dolgu ve dolgu sonrası gelişen komplikasyonlardan sonra karşımıza çıkıyor. Ne oluyor bu? İşte kimisinde bir yıl sonra, kimisinde bir ay sonra, kimisinde işte 10 yıl sonra gelen hastalar bile var. Elmacı enjekte ediliyor, çenesinden dolgu çıkıyor. Yok işte göz altında şişmeler, gözde kapanmalar. Ya da bazen böyle yakın ya da ileri tarihte alerjik reaksiyonlar en kötü komplikasyon. Eğer ki siz dolguyu yanlışlıkla bir damarın içerisine verirseniz damar tıkanıyor. Damar tıkarınca da iki majör problem var. Doku ölüyor, orası çürüyor ve iltihap meydana geliyor. Ya da en korkutucu komplikasyon çörlük.
5: Soyadı bizde saklı olan Ezgi de bir güzellik uzmanının mağduru.
8: Haziran ayında yıllardır güvenerek gittiğim, cilt bakımı yaptırdığım bir güzellik merkezinde enjeksiyonlu bir işlem yaptırdım. Ve bu enjeksiyonlu işlem sonrasında Temmuz ayında yüzümde 2 tane beze çıktı. Sonra zaten süreç yokuş aşağı evrildi. Bir sürü doktor gezdim. İşte alerji tedavisi verildi. Önce hani anlamaya çalışıldı başıma ne geldi. Anafilaktik krize bile girdim. Çok gerçekten hayati derecede büyük ataklar oldu ya da yoğun bakımlık derecede ataklar oldu ve bayağı bir acı çektim.
5: Daha iyi bir cilt görünümü için yaptırdığı işlem hayatından neredeyse bir yılını çaldı. Tedavisi henüz bitmedi.
8: Şakak gençleştirme diye geçiyordu. Aslında ben içeriğinden bile tam bilgi sahibi değildim.
9: Doktor değil herhalde.
8: Doktor değil, hayır, asla değil. Hiçbir tedaviye yanıt vermediğim gibi aksine semptomlarım daha da arttı. Artık hani hayatımı idame ettiremeyecek kadar, hatta her şeyi durduracak kadar ne işime, ne gücüme, ne sporuma, hiçbir şeye gidemeyecek kadar ağrım, sızım olmaya başladı. Depresyon, ağrı, sızı, yani hayattan koptum. Ezgi pandemisi yaşadım. Bu benim için çok kötü bir tecrübe oldu. Ama bayağı da büyük bir ders oldu. Şimdi hala aşmaya çalışıyorum. Hala savaşım devam ediyor.
5: Yanlış uygulamaların sonuçlarını tedavi etmek aylar sürüyor. Bazen tamamen tedavi mümkün olmuyor. İz kalıyor.
6: Bazı hastalara soruyoruz, yani işlemi kim yaptı? İşlemi kim yaptığını bilmiyor mesela. İşlem yapma yetkisi olmayan hekimlerin de yaptığını duyuyoruz. Doktorların da yaptığını duyuyoruz. Daha kötüsü, hekim olmayan kişilerin bu işlemleri yaptığını duyuyoruz. Mesela bugün bir hasta şey dedi, hemşire yaptı dedi. Kendisine estetisyen ya da kozmetisyen denen kişiler de bu işlemleri maalesef ki yaptıklarını duyabiliyoruz. Cahil cesareti dediğimiz bir cesaretle aslında maddeyi enjekte ediyorlar. Hiçbir şey olmaz korkusuyla. Ama bir şey başlarına gelince de felik felik, işte bu işi kim düzeltir diye bizi arıyorlar ya da bize başvuruyorlar.
5: En büyük yanılsama fiyat. Soyadını belirtmek istemeyen Hatice, kampanya var diye yaptırdığı işlemleri kimin gerçekleştirdiğini dahi bilmiyor. Sonuçlarını ise aylardır çekiyor.
10: Kampanya diye hem botoks artı dolgu diye gittim. Minimum bir fiyata. Yaptırdım. Daha eve geldim. Her yerim şişmeye başladı. Ondan sonra hayatım karardı zaten. Her ay böyle şişiyor. Acillere, doktorlara hiçbir şey diyorlar ki, ne yaptığını bilmediğimiz için bir şey yapamayız. O yüzden antibiyotik veriyorlar, gidiyorum. Daha şiddetlisi oluyor, iğne, sağdan soldan iğne. 22 tane antibiyotik ve iğne aldım. 6 ay falan böyle devam etti.
9: Doktor muydu yapan?
10: Keşke baksaydım. İsmini dahi bilmiyorum.
6: Ucuza yapılıyor diye tenezzül etmesinler kesinlikle. Yani bunları yaptırmasınlar. Çünkü yani bir malın bir ederi var mesela. İşte diyoruz ki, bugün bir hasta dedi ki işte botoksla dolguyu şu kadar yaptırdım dedi. Ya mümkün değil, çünkü zaten botoksla dolgunun geliş fiyatı, maliyeti zaten biliyorum ki onun en az 2-3 katı.
5: Kimliğini gizli tutmak isteyen bir mağdursa 12 yıl önce yaptırdığı dolgunun bıraktığı hasarı hala silmeye çalışıyor. Tedavi görüyor.
11: Kalıcı dolgu yaptırmıştım. O zamanlar ergenlik çağındaydım. Elmazcık kemiklerim falan böyle biraz şeydi. Halbuki daha zaten değişecek yüzüm. Alnınıza falan da yaptıralım falan işte. Halbuki bunlara da zaten gerek yoktu da işte yaptırdık, pişman olduk. Görüş şeyimi bile engelliyordu neredeyse. Şu an için çok şükür öyle bir durum kalmadı.
5: Hatalı estetik uygulamaları ile ilgili dava dosyaları da kabarık.
12: Çok kolay işlermiş gibi görüyor. İki enjeksiyon ne olacak ki diyorlar. Bilirkişilik dosyaları çok geliyor bize. Üniversitede görev yaptığım için ben çok fazla mahkeme dosyası görüyoruz. Yani hiç doktor olmayan ve işlem yapan ve sonunda ölümle sonuçlanan vakalar var. Ya bu çok acıklı. Yani yapan kişi de bir insan öldürmek istemiyordur eminim. Ama sorgusuz sualsiz, böyle tırnak içinde cahil cesaretiyle bu işe girdikten sonra, yani hem orada bir kayıp can var, hem burada bir katil olmuş hiç niyeti yokken bir insan var. Yani sağlık çok ciddi bir iş. Hafife alınacak bir durum değil.
5: Her ameliyat gibi estetik ameliyatların da riski var. Uzman olmayan ellerde bu riskler büyüyor.
12: Çok üzücü komplikasyonlar görüyoruz maalesef. Başka branş uzmanları tarafından yapılmış estetik ameliyat, işte karın germe güya yapılmış ve iç organ ameliyatlarıyla birleştirilmiş. Ve yani o karın yarası iyileşmeyip devasa bir yaraya dönüşmüş, hem derin hem geniş. Bize geldiğinde hasta aylarca artık bakım yapmak durumunda kalıyoruz. Aylarca bir yatış, ancak o yarayı toparlayıp neticede de o geniş yarayı bir deri greftiyle, bir deri yamasıyla örtmek durumunda kalıyoruz. Yani kocaman bir izle sonuçlanıyor karında. Tabii ki her ameliyatın kötü sonuçları olabilir. Plastik cerrahlar yaptığında da tabii ki kötü sonuçlanabilir. Komplikasyon ameliyatın doğasında var, kaçınılmaz. Ama biz bu komplikasyonları minimuma indirmek için bütün detaylı teknikleri biliyoruz ve onları uyguluyoruz ameliyatlarımızda.
5: Peki bu kadar farklı uygulama, bu kadar çok uzman, yanı sıra da sahtekar varken hangi işlemi, ne zaman, kime yaptıracağımıza nasıl karar vereceğiz?
6: Yaşlanma ne zaman başlıyor? Bir kere yaşlanma 20 yaşından sonra kolajenin azalmaya başlamasıyla, ki genelde her sene %1 oranında kolajen kaybetmeye başlıyoruz 20 yaşlardan itibaren. Eğer cildinin ya da vücudunun derinin ihtiyacı varsa sen 20 yaşında da başla. Ama çok ihtiyacın yoksa erken başlamanın bir anlamı yok. Ama genelde başlama yaşı kaç? 30'lu yaşlardan itibaren sahte ürünler çok fazla ya da kaçak ürün çok fazla. İşte nerede üretiliyor? Steril bir ortamda mı üretiliyor? İçerisinde yabancı madde katılıyor mu? İçinde olmaması gereken bir madde var mı? Eve geldi yaptı, yok otel odasında yaptı, yok kuaför salonunda yaptı, yok şurada yaptı, burada yaptı. Şimdi yaptığınız yer de önemli, çünkü steril şartlarda yapmak bunu çok önemli.
12: Diploma görmek isteyelim. Çok basit yani. Olacağımız şey bir ameliyat. Hiç hafife alınacak bir işlem değil. Ameliyattan bazı hastalar geliyor söylüyor. Ameliyattan çok korkuyorum hocam diye. Ameliyattan korkmak lazım zaten. Ameliyat korkulması gereken bir şey. Endişeyle girilmesi gereken bir şey. Hiç basit değil. Bu kadar büyük bir işe kalkışmışken bir basit diploma sormak hiç ayıp değil. Maalesef bir denetim eksikliği var. Çok ciddi bir sıkıntı bu plastik cerrahi camiasının başında. Yani hem dediğiniz gibi ülke olarak da ismimiz bir yandan kötüye çıkıyor durumda. İşte hiç plastik cerrah olmayan kişilerin yaptığı işlemlerin faturası ister istemez bize kesilmiş oluyor. Onun dışında kendi insanımız için de, yani halkımız için de büyük bir tehlike arz ediyor.
13: Yaşlananlara bakımsızlık, estetik yaptıranlara yapaylık eleştirisi yapılıyor. Yaşından küçük görünmek iltifat olarak kabul ediliyor. Daha büyük görünmek moral bozuyor. Bedenimizde ömür boyu taşıyacağımız değişiklikleri geçici moda akımları belirliyor. Güzelleşme isteği elbette normal, ancak estetik uygulamaların norm haline gelmesi, yaptırmayanların yadırganması, yaptıranların eleştirilmesi normal mi? Daha iyi görünme çabası hem başkaları hem de kendimiz için bir zorbalık aracına dönüşmemeli.

0: Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Doğa takvimi. Bugün 31 Mayıs 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Dünya Papağan Günü bugün. Bu zeki kuşları kutlama, onların olağanüstü dünyasını keşfetme günü. Daha önce papağan görmediyseniz tanışmak için mükemmel bir fırsat. Günün amacı, konuşkan Afrika gri papağanından rengarenk makav papağanına kadar papağanları takdir etme ve onları korumak için küresel bir eylem çağrısı yapma. Dünyada 350'den fazla papağan türü ve birçok tür tehlike altında. Kuyruk tüyleri ve çıkardıkları seslerle iletişim kuran, çok zeki, duygulu, utanınca kızaran, insanlar dahil tüm sesleri kusursuz taklit edebilen bu hayvanlar uzun ömürlü. Bazı türleri 95 yaşına kadar yaşayabiliyor. Araştırmalar, Afrika gri papağanının 5 yaşında bir çocuğun bilişsel becerilerine sahip olduğunu gösteriyor. Ama en önemlisi, papağanlar evcil hayvan değil, yaban hayvanı. Kafese kapatıldıklarında anormal davranışlar sergileyen papağanlar, sosyalleşme eksikliği nedeniyle kendi tüylerini yolabilirler. Ay bu gece dolunay. Göğe bakmak için fırsat yaratın.
1: Doğa takvimi.
0: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
3: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
4: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
4: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu. Sigortalımız emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2000.
3: Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıysa.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi, ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
5: Pazar günü ülke genelinde güneş görülecek. İstanbul biraz bulutlanıyor. Sıcaklık 25 derece. Ankara 22, İzmir güneşli 30, Bursa 28, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava bulutlanıyor. Trakya kesiminde kısa süre sağanak geçişi bekleniyor. Edirne ve Balıkesir 30, Sakarya 27 derece. İç Anadolu açık, rüzgar hafif, Eskişehir 23, Kayseri 21, Konya 24 derece. Ege bölgesi güneşli, Manisa 30, Muğla 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz güneşli, rüzgar hafif esiyor, Adana 29, Mersin 27, Kahramanmaraş 29 derece. Karadeniz'de yağış az noktada, sadece iç kesimlerde kısa süre görülecek. Bolu ve Samsun 22, Trabzon 20 derece. Doğu ve Güneydoğu az bulutlu. Ağrı'da kısa süre yağmur var. Erzurum 16, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.

0: Mutlu geceler, saat 1 oldu. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Fransa'nın başkenti Paris'te Paris Saint-Germain takımının Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası taraftarlar çılgına döndü. Polis kutlamanın yasak olduğu noktalara girmeye çalışan taraftarlara müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu.
1: Görüntüler bir protesto gösterisinden değil, şampiyonluk kutlamasından. Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, İngiliz'de ve Arsenal'la Macaristan'ın başkenti Budapeşte de oynadığı Şampiyonlar Ligi finalini penaltı atışları sonucu kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te taraftarlar çılgına döndü. PSG kulübü binlerce taraftarına Paris'teki Parc des Princes stadyumunun kapılarını final heyecanını yaşamaları için açtı. Ancak çok sayıda kişi de stada giremedi. Hem stat çevresinde hem de Paris'in birçok noktasında maçı takip eden taraftarlar şampiyonluk sonrası kutlamalara başladı. Ancak polis, geçen sene yaşanan olaylar nedeniyle başkentin dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'nde kutlamaları yasakladı. Taraftarlar buraya girmek isteyince olaylar çıktı. Final nedeniyle Fransa genelinde 8.000'i Paris'te 22.000 polis görevlendirildi. Daha maç bitmeden 90'a yakın kişiye para cezası kesildi. 45'ten fazla kişi gözaltına alındı. Kutlamalar sırasında Şanzelize yakınlarındaki bir otobüs durağı zarar gördü. Polis taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Maç sırasında da 4.000'den fazla kişi stat çevresinde toplandı. Polise yabancı maddeler atıldı. Bazı taraftarlar çevredeki bisikletleri yakıp yolda barikat kurmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri müdahale etti. İçişleri Bakanı Laurent Nunez geniş güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı. Polis sözcüsü ise sorumluluğumuz herkese sakin ve tamamen güvenli bir kutlama ortamı sağlamaktır dedi. Paris Saint-Germain'in geçen yılki Şampiyonlar Ligi kutlamalarında çok sayıda işletme zarar görmüş, 500'den fazla kişi de gözaltına alınmıştı.
0: Gecenin en çok merak edilen başlıklarından birine geçelim. Dünya ünlü rap sanatçısı Kanye West İstanbul'u salladı. Konseri yaklaşık 120 bin kişi canlı izledi.
2: Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West Türkiye'de ilk kez sahne aldı. İstanbul'daki konsere hem yurt içinden hem de yurt dışından ilgi yüksekti.
3: Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadı'nın 14 ana girişi var. Her girişinde kilometrelerce uzun kuyruklar oluştu. Bu kuyruktaki tüm seyircilerin tek derdi Kanye West'i görmek ve onun şarkılarına eşlik etmek.
4: Çok heyecanlıyım.
3: Kaç saattir buradasınız?
4: 2.30.
5: Saat 3'ten beri buradayım. Yaklaşık 3 saat oldu sanırım. Evet, 2.30-3 saate yaklaşıyor.
6: Hayranıyım aslında. Uzun zamandır dinliyorum. Çok severek de dinlediğim bir şarkıcı. Aynı zamanda ülkemizi tanıtıyor. Bir sürü yabancı geliyor burada. Çok fazla yabancıyla tanıştık.
2: Konser alanına ulaşmak isteyenler metro istasyonlarında yoğunluğa neden oldu. Konser için metro seferleri uzatıldı. İETT'de 100 ek otobüsle gece boyunca ring seferleri düzenledi.
7: Uzun süredir bugünün hayalini kuruyoruz. Geldik, çok mutluyuz.
8: Kanye West'i görmeye geldik. Kendisinin çok sıkı takipçisiyim. Çok severim kendisini. Bayağı büyük bir fanıyım yani.
7: Çok mutluyuz. Kanye West'i dinlemeye geldiğim için gerçekten çok mutluyum.
2: Dev organizasyon için Atatürk Olimpiyat Stadı'na 150 milyon lira değerinde sahne, ışık ve teknik ekipman yatırımı yapıldı. Etkinlikte Kanye West konserinin yanı sıra DJ, lazer, ışık şovları ve çeşitli performanslar düzenlendi. Etkinlikte yerli sanatçılar da sahne aldı. Yaklaşık 120 bin kişinin takip ettiği konserin ekonomiye 100 milyon dolarlık bir gelir sağlaması bekleniyor.
0: Kurban Bayramı tatilinden dönenler yollarda. Birçok kentte dün başlayan yoğunlukta devam ediyor. Özellikle İstanbul yolunda yoğunluk var.
9: Tatilini bitirenler yollara düştü. Yollarda bayram yoğunluğu ikinci günde de artarak devam etti. Kurban Bayramı tatilini Karadeniz illerinde geçirenler Karabük'te yoğunluk oluşturdu. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan Kemikli rampasında uzun kuyruklar oluştu. Karabük'te başlayan yoğunluk Bolu ve Düzce'de de devam etti. Hem Anadolu Otoyolu hem de D100 Karayolu'nda trafik akışı yavaşladı. bazı noktalarda sürücüler saatte 20 km hıza kadar düşmek zorunda kaldı. Burası da 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kedit Kavşak olarak anılan Kırıkkale. Ankara ve Samsun istikametinde iki gündür yoğunluk var. Yol üzerinde zaman zaman meydana gelen kazalar da oldu. Trafik akışının yavaşlamasına neden oldu. Tatil beldelerinde de benzer görüntüler vardı. Muğla'nın turistik ilçelerinden yola çıkanlar Devran yokuşunda uzun kuyruklar oluşturdu. Bayram süresince Muğla'ya yaklaşık 300 bin aracın giriş ve çıkış yaptığı öğrenildi.
0: İç siyasete dönelim. Geride bıraktığımız gün CHP'de gözler Ankara'daydı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve getirilmesinin ardından ilk kez genel merkezdeydi. Bayramlaşma programında konuştu. Kılıçdaroğlu, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için, rüşvetçi belediye başkanlarını ayıklayamadığım için özür diliyorum dedi.
4: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
9: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılının ardından genel merkezdeydi. İlk konuşmasında arınma vurgusu yaptı. Partiye sızan FETÖ ajanlarını, rüşvet alan belediye başkanlarını ayıklayamadığım için özür diliyorum diye konuştu.
4: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum.
9: Kılıçdaroğlu'nun sözleri sertti. Kimler atamızın emaneti partiyi pavyon masalarına meze etmeye çalıştı, kimler bu emaneti mahkeme kapılarına düşürdü diye sordu.
4: Baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
9: Kılıçdaroğlu kurultayın en kısa zamanda yapılacağını da söyledi.
4: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız?
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise genel merkezdeki mitingle aynı saatlerde Kızılay'da halk buluşmasında konuştu. Özel, hiç kimsenin bir gün dahi kurultayı geciktirmeye hakkı yoktur, derhal kurultay yapılmalıdır diye konuştu. Özel, mitingin ardından Anıtkabir'e yürüdü.
10: Hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır.
9: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel merkezdeki mitingde aynı saatlerde Güven Park'taydı. Partinin hızla kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi.
10: Biz kaybeden, kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. Cumhuriyet Halk Partisi atama kabul etmez.
9: Özel kurultaya kadarki süreç için ön seçim çağrısı yaptı. Genel başkana üyeler karar versin dedi.
10: Sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim.
9: Özel'in halk buluşmasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Konuşmaların ardından Özel, partililer ve mitinge katılanlar Anıtkabir'e yürüdü. Özel'le birlikte binlerce kişi Anıtkabir avlusundaydı.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun anne babasını ziyaret etti. Dervişoğlu, Hava ve Hasan İmamoğlu'nun İstanbul'daki evlerine konuk oldu. Bayram ziyaretinde bulundu. Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalmasına yönelik dileklerini paylaştı. Çıkışta yaptığı açıklamada da burada bulunmamın sebebi İmamoğlu ailesinin yalnız olmadığını göstermekten ibarettir dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye Özel Temsilciliği için görev süresi sona eriyor. Açıklamayı Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptı. Rubio sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu unvanın süresi sona eriyor olsa da Barak, Trump yönetimi adına hem Suriye'de hem de Irak'ta öncü bir rol oynamayı sürdürecektir dedi. Rubio, Tom Barak için sahip olduğu uzmanlık, kurduğu ilişkiler ve önce Amerika gündemine dair derin anlayışı sayesinde ülkemiz adına önemli kazanımlar sağlamaya devam edecektir ifadelerine de yer verdi. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Barak, geçen sene Mayıs ayında Trump tarafından Suriye Özel Temsilcisi olarak atanmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran hattında anlaşma yakın mesajı verdi. Japon basınına konuşan Fidan, İsrail-Filistin sorununa ilişkinde iki devletli çözüm vurgusunda bulundu. İsrail kendi güvenliğinin değil, daha fazla toprak peşinde dedi.
9: İsrail'in daha fazla toprak peşinde olduğunu söyledi. İki devletli çözümü işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında ise anlaşma yakın mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asya gazetesine değerlendirmede bulundu. Bakan Fidan'a röportajda Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelere soruldu. Her iki tarafta olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Anlaşma her zamankinden daha yakın dedi. Görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyleyen Fidan, Hürmüz Boğazı'nın fiili ablukasının hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran üzerinde çok fazla baskı oluşturduğunu belirtti. Bu durumun nükleer dosyalardan bile daha öncelikli hale geldiğini söyledi. Bakan Fidan, tarafların anlaşması halinde Gazze Şeridi için hazırlanacak barış planına yönelik görüşmelerin de hız kazanabileceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı'na Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bölge ülkelerinin İbrahim Anlaşması'na katılması yönündeki teklifi de soruldu.
11: İsrail ile ticareti durdurduğumuzda Türkiye çok açık bir şekilde ortaya koydu. İsrail, Filistinlileri öldürmeyi ve Gazze'lilerin gıda, barınma, ilaç, su gibi temel insani ihtiyaçlara erişimini engellemeyi bırakmalıdır. Bunlar karşılanırsa normal hayata dönebiliriz. Sorun yok. İki devletli bir çözüme ulaşmak istiyoruz.
9: Dışişleri Bakanı, işbirliğine dayalı bir bölgesel platforma dikkat çekti. Bu çerçevede Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Basra Körfezi ülkelerinin dahil olabileceğini, şartların oluşması halinde İran'ın da sürece katılabileceğini belirtti. Fidan, İsrail'in 1967 sınırlarına dayalı bir Filistin devletini tanıması halinde sürece katılabileceğini söyledi.
11: İsrail iç siyasetinde ne yazık ki bölgesel emellerini gerçekleştirmek için sürekli olarak siyaset yapabilmek amacıyla bir düşmana ihtiyaç duyuyorlar. Ancak herkes biliyor ki İsrail kendi güvenliğinin peşinde değil, daha fazla toprak peşinde.
9: Bakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Temmuz ayında düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin de konuştu. Şu ana kadar tüm hazırlıklarımız Başkan Trump'ı ağırlayacak şekilde yapılıyor ifadelerini kullandı. Röportajda Türkiye'nin önemli bir İHA üreticisi olarak öne çıktığına işaret eden Fidan, Ankara'nın Tokyo'yla savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye istekli olduğunu da sözlerine ekledi.
0: İsrail-Lübnan hattında ateşkese rağmen gerilim dinmiyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdü. 7 köy için de tahliye uyarısı yaptı. Washington'da ise taraflar arasındaki 4. tur görüşmeler vardı.
9: Bir yanda Washington'da devam eden görüşmeler, diğer yanda ateşkese rağmen süren saldırılar. İsrail, Lübnan hattında tansiyon, 4. turu yapılan görüşmelere rağmen dinmedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere düzenlediği hava saldırılarında ölenler oldu. Ordu ateşkesi idare ederek güneydeki Nebatiye vilayetinin farklı beldelerine de hava saldırıları düzenledi. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Ordu ayrıca Lübnan'ın güneyindeki 7 köy için tahliye çağrısı yaptı. Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki Kinya Shimona kentine roket saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. Bölgede tansiyon yükselirken Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Aoun, ateşkesin sağlanmasının ilk ve en önemli adım olduğunu, diğer tüm acil meselelerin ele alınabilmesi için gerekli temel zemini oluşturduğunu vurguladı. Diğer yandan İsrail ile Lübnan arasındaki dördüncü tur görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmeye iki ülkeden askeri heyetler katıldı. Görüşme 9 saatten fazla sürdü. Lübnan basınında söz konusu toplantıda İsrail tarafının Hizbullah'la bağlantılı olduğunu iddia ettiği yerlerle ilgili haritalar ve istihbarat bilgileri sunduğunu ve Hizbullah'ın kullandığı dronları gündeme getirdiği bilgisine yer verildi. İsrail'in güvenlik konusunda normalleşme talep ettiği, Lübnan tarafının ise bunun askeri değil siyasi bir karar olması dolayısıyla reddettiği ifade edildi.
0: Yurt gündemiyle devam ediyoruz. İstanbul Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü bir tıra çarptı. Yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı. Otobüs rampadan inerken freni arızalandı. Hızla yokuş aşağı kayarak tıra çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine çevreye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şoför hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtiliyor. Olay sırasında park halindeki bir başka araç da zarar gördü. Jandarma Astubay Üstçavuş Yusuf Ergün Ankara'da geçirdiği trafik kazasında şehit oldu. Ankara Niğde Otoyolu'nun Bala kesiminde yolda lastik parçaları olduğu ihbar üzerine 38. Otoyol Jandarma Timi bölgeye gitti. Çalışma sırasında bir otomobil Jandarma Astubay Üstçavuş Yusuf Ergün'e çarptı. Ağır yaralanan Ergün kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Sürücü hakkında adli süreç başlatıldı. Hatay'da geçen hafta 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmasına başlandı. Suların günler sonra çekilmesiyle Asi Nehri'nin etrafındaki binlerce dönüm tarım arazisindeki zarar da ortaya çıktı.
9: Şiddetli yağış Asi Nehri'ni taşırdı. Çiftçinin zararı büyük.
12: Evet, dere taşkını şu an matbaayı perişan etti.
9: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 21 Mayıs'ta etkili olan şiddetli yağış sel ve heyelanlara neden oldu. Yeşilada tekebaşı ve çöğürlü madileri su altında kaldı. Asi Nehri taştı, çevresindeki tarım arazileri zarar gördü. Yoğun su günler sonra çekildi. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarım alanlarında ve seralarda hasar tespit çalışmasına başladı. Binlerce dönüm alandaki mahsulün zarar gördüğü belirlendi.
13: Son 20 yılın en şiddetli seline maruz kaldık. Asi Nehri'nin taşmasıyla birlikte önüne taktığı bütün işte moloz olsun veya diğer kirlilikler olsun Akdeniz'e, sahilimize bir şekilde yığılmış bulunmakta.
9: Sel bölgesinde temizlik ve hasar tespiti sürüyor.
0: Bolu'daki Gerede Çayı kirlilikle gündemde. Bölge halkı organize sanayi bölgesinden bırakılan atıklar nedeniyle çayın kirlendiğini düşünüyor. Kirliliğe tepki için bir araya gelen yüzlerce kişi Gerede Çayı'nın yok olmaması için tedbirlerin artırılmasını istedi.
9: Suyun rengi çamur gibi, etrafa kötü koku yayılıyor. Gerede Çayı'ndaki kirlilik bölge halkının tepkisini topladı.
14: Akşama kadar balıkladık, yıkanırdık, suyunu içerdik, ekinlerimizi burada yıkardık.
15: Şimdi balık yaşar mı burada?
14: Balığı burada, kurbağa yaşar.
16: Pislikten affedersin, kokudan resmen zehir akıyor. Hayvancılık yapıyorsun, bak hayvanlarımı bıraktım geldim. Hayvanlarımız buradan su içemiyor.
9: Özellikle tarım ve hayvancılıkta kullanılan Gerede Çayı bölgenin önemli su kaynaklarından biri. Ancak uzun süredir Bolu'dan Karabük'e kadar uzanan 288 kilometrelik hat üzerindeki yüzü aşkın köyde kedilik ve dayanılmaz kokuyla gündemde. Kediliğe Gerede Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların arıtmadan bıraktıkları atıkların yol açtığı belirtiliyor. Bölge halkı kediliği protesto etmek için bir araya geldi. vatandaşlar fabrikalara tepki gösterdi.
17: Biz yaşam alanlarımızı kurtarmak istiyoruz. Burada biz kiloluk balıklar yakalıyorduk. Tarımsal sulamalarımızı gideriyorduk. Hayat buluyorduk. Çocuklarımız yüzme öğreniyordu.
9: Bölge halkı Gerede Çayı'nın yok olmaması için önlemlerin artırılmasını istedi.
0: Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı son haftalarda yine can kayıplarına neden oldu. Peki nelere dikkat edilmeli? Bu konuya bir parantez açalım.
18: Ateş, halsizlik, kas ağrısı ve mide bulantısı. Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığı belirtilerinden yalnızca birkaçı. Enfeksiyon, virüs taşıyan kenelerle bulaşıyor. Uzmanlara göre kenelerdeki artışın temel sebeplerinden biri de iklim değişikliği.
19: Aslında kene sayısında artış var. Bu sadece ülkemizde değil. Örneğin ilginç olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden de son zamanlarda artış raporları okuyoruz. Ölüm oranı gerçekten olabildiği için, öldürücü olabildiği için önemli bir hastalık. Ama herkes her kene tutunan Kırım-Kongo olacak, her Kırım-Kongo olan ölecek gibi bir anlayış yok. Yine de bizim ülkemizde ölüm oranı %5 gibi daha düşük seyrediyor. Örneğin Avrupa ülkelerinde bu rakam daha yüksek. Avrupa'da da küresel ısınma nedeniyle örneğin İspanya'da ve Portekiz'de görülmeye başlandı.
18: Enfeksiyonun risk oranı Türkiye'de bölgelere göre değişiklik gösteriyor.
19: Sivas, Tokat, Yozgat, Çorum, Kastamonu gibi yani Karadeniz'in iç tarafları Ankara'nın daha doğusu olan kesimde Kırım-Kongo kanamalı ateşini görüyoruz. Göçmen kuşlarla geldiğini düşünüyoruz. Kırım'dan Kongo'ya doğru giden göçmen kuşların bir şekilde konaklayıp ülkemiz çünkü kuşların konakladığı bir ülke. İklim ve çevre özellikleri tamamen her orada yaşayan kene türü, baskın kene türü daha farklı. Hiyalomma dediğimiz bir kene türü. İstanbul'un kenesi ise Ixodes denilen başka bir kene türü. Neden öyle? Çünkü iklimleri farklı. Bitki örtüsü farklı. Ülkenin batısında bu hastalığın ortaya çıkması sürpriz olur. Öyle bir vaka yok. Ancak oradan gelen vatandaşlarımız olabilir.
16: Bir tane de benim üzerime gelmiş. Kaç kez aşağı attı, yine geldi. Şu an tutunmaya çalışıyor.
18: Peki vücutta kene görüldüğünde ne yapılmalı?
19: Bir an önce çıkarılması lazım. Bunu dünyanın her yerinde, örneğin İsveç'te de var kene. Onlar o eğitimli oldukları için çıkarabiliyorlar. Bunun için insanımızı eğitmek daha önemli. Bir pens, cımbız, bir şey yardımıyla, hiçbir şey yoksa elimizde bir poşetle tutarak o keneyi gövdesine dokunmadan yalnız deriye en yakın yerinden tırnaklarımızla da olabilir. Tutup çıkarabiliriz rahatlıkla. Ama bu bir enjektör gibi. Gövdesinde virüs var. Gövdesine basarsanız enjektörle virüsü içeri basmış gibi olursunuz.
18: Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi Direktörü Önder Ergönül her kenenin ölümcül olmadığını söylüyor.
19: Her kene tutunduğunda Kırım-Kongo olma ihtimali son derece düşük aslında ama bölgeye göre değişiyor. Saydığımız bölgede salgın bölgesinde daha yüksek bu ihtimal. %20-30 hatta bunu söyleyebiliriz. Daha sonra kene tutunduktan sonra enfeksiyon olup enfeksiyon olduktan sonra da çoğu zaten hafif geçiriliyor kişilerin %60-70'i diyelim.
18: Uzmanlar halsizlik, ateş ve grip belirtileri görüldüğü durumlarda mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğinin altını çiziyor.
0: Büyük afetin vurduğu Kahramanmaraş'ta depremzedeler yeni evlerine yerleşmeye devam ediyor. Henüz 3 aylık evdeyken evleri yıkılan Uzun Gündeş çifti de o aileler arasında.
20: Bir mucize olur ya hayatında. Her şeyi baştan sararsın. Onun gibi oldu bu ev bize.
9: 6 Şubat 2023'teki depremde evlerini kaybeden Neslihan ve Ufuk Uzun Gündeş çifti artık yeni evlerinde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çiftin yeni evinden görüntüleri paylaştı.
21: O zaman deprem olmadan 3 aylık evliydim. 3 ay durduk, 3 ay sonra evimiz yıkıldı.
20: Tam anlamıyla o yeni gelinliğin evin tadını alamadığımız için yani her şey içimizde kalmıştı. İşte böyle çeyiz yapmışsın, emek etmişsin ama bir anda hepsi gitmiş. İşte ona üzülüyorsun, eşya almışsın, borçlanmışsın, tekrar ev yapacak durumun yok.
9: Henüz yeni evliyken büyük afete yakalanan Uzun Gündeş çifti, şimdi TOKİ'nin Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Ferruş Mahallesi'nde inşa ettiği 2093 konuttan birinde.
20: İşte bebeğe oda yaparım, işte şurası yatak odamız olur, şuraya atıyorum bir işte oyun alanı yaparız falan diye her şeyi düşünmeye başlamıştık gördüğümüzde.
9: 6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta il ve ilçe merkezlerinde 52.575 konut, kırsalda 15.615 köy evi, toplamda 68.190 konut ve 5.766 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.
0: Avrupa Birliği ülkelerine giriş için gereken Schengen vizesi oldukça zorlayıcı olabiliyor. Yüksek ret oranıyla birlikte randevu bulmak da ayrı bir sorun. Son dönemde bir de bot, yani çeşitli yazılımlarla üretilmiş sahte hesaplarla vize randevu kotalarının doldurulduğu öne sürülüyor. Suçlamaların odağında ise Avrupa ülkelerinin yetkilendirdiği vize aracı kuruluşları var.
1: Yurt dışına çıkmak istiyorum. Maalesef ki yeşil pasaportum yok. O yüzden vize randevularında çok fazla sabah akşam kontrol etmeme rağmen boş vize randevusu bulamıyorum. Ya bot hesaplardan kaynaklandığını düşünüyoruz ya da bunun için özel yazılımlar geliştiriliyor. Bunlar fahiş fiyata satılıyor.
3: Schengen vizesi almak bir dertken konsolosluklardan randevu bulabilmek bile başlı başına bir sorun. Bu sıkıntılı süreçte başvuru sahipleri bir de bot, yani sahte hesap tehlikesiyle karşı karşıya. İddiaya göre bazı Avrupa Birliği ülkelerinin yetkilendirdiği aracı kuruluşlar randevuları gece yarısı veya sabah erken saatlerde kendi sisteminde açıyor. Sınırlı sayıdaki kota bot hesaplarla bloke edilip randevular 1000 euroya kadar çıkan fiyatlarla kara borsada satılıyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.
22: Vize randevularında karşılaşıyorum. Almam gerektiği zaman ya aracı kullanmam gerekiyor ya da bulamıyorum.
23: Randevu bulmak çok zor. Bulduğumuz zaman da çok fahiş fiyatlar ödüyoruz. Yani çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum.
3: Bot hesapların arkasında ise o anda bir insan yok. Yerine kötü niyetle oluşturulmuş dijital programlar kullanılıyor.
24: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında. İlgili Avrupa ülkelerinin vize randevularında özellikle vize danışmanlığı yapan şirketler bu bot teknolojisini kullanmaya başladı. Müşterilerine çok daha hızlı bir şekilde randevu alabilmek için.
3: Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre tüm güçlüklere rağmen 2025'te Türkiye'den yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre %8 artarak 1 milyon 268 bini buldu. Türkiye bu alanda Çin'den sonra ikinci sırada. Başvuruların %14'ü ise reddedildi. Malta %34, Polonya %29, İsveç %25'te en fazla ret veren ülkeler oldu. Yunanistan ise bu alanda en rahat ülke. Yunanistan ortalama 10 başvurudan yalnızca birine olumsuz yanıt verdi.
0: Gazeteci Reha Muhtar, Muğla'da kalp yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. 66 yaşındaki Muhtar'ın tedavisi sürüyor. Gazeteci Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin oyuncu Deniz Uğur açıklama yaptı. Reha Muhtar'ın Bodrum'da bir hastaneye kaldırıldığı haberini aldıklarını söyleyip, çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumlarını takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz dedi. Kalp yetmezliği teşhisi konulan Reha Muhtar'ın tedavisi sürüyor. Kanser tedavisinde umut veren bir haber geldi. İngiltere merkezli geniş kapsamlı bir araştırmaya göre genetik bir test meme kanserinde kemoterapi ihtiyacını belirliyor. Böylece 40 yaş üstü hastalar test sonucuna göre kemoterapi yerine başka tedavi yöntemlerine güvenle yönelebilecek.
9: Genetik test sayesinde milyonlarca meme kanseri hastası kemoterapiyi güvenle pas geçebilecek. Bu ifade University College London liderliğinde yürütülen uluslararası çalışmaya dayanıyor. Çalışmaya İngiltere, Norveç, İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda ve Tayland'da yeni teşhis konmuş 40 yaşın üzerindeki 4000'den fazla hasta dahil edildi. Bilim insanları klinik deneyde meme kanserinde 50 farklı genin aktivitesini ölçen ve nüksetme riskini hesaplayan bir DNA testi kullandı. Çalışma kapsamında düşük risk grubundaki hastalara kemoterapi tedavisi uygulanmadı. Bu grubun 5 yıllık hayatta kalma oranı %98,7 olurken, tedavilerin bir parçası olarak kemoterapi alan hastaların hayatta kalma oranı %94,9 olarak gerçekleşti. Çalışma, katılımcıların 3'te 2'sinden fazlasının kemoterapinin yan etkilerinden kurtulabileceğini ve yalnızca hormonla tedavi edilebileceğini ortaya koydu. Çalışmayı yürüten heyetin başındaki Profesör Rob Stein, bu sonuçların daha kişiselleştirilmiş tedavilere doğru atılmış önemli bir adım olduğunu belirtiyor. bu bulguların 40 yaşın altındaki kişiler için geçerli olup olmadığı henüz bilinmiyor. Uzmanlar çalışmaya dair kesin sonuçların birkaç yıl sonra alınabileceğini belirtiyor.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
5: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün size sunacağımız yazar için Observer gazetesi çağımızın polisiye dehalarından biri diyor ve şiddetle tavsiye ediyor. Ama siz mutlaka bu tavsiyeyi zaten tutmuşsunuzdur. Çünkü adı geçen yazar Henning Mankell ve sunacağımız kitapta onun yazdığı Pekin'den gelen adam, İngilizcesiyle The Man from Beijing, orijinal adıyla Kin Esen. Altın Kitaplardan çıktı. Türkçe'ye Zeynep Heyzen Ateş çevirdi İngilizce'den. Hani Lenson'da alışmıştık Ali Arda'nın İsveççe'den çevirmesine, bu İngilizce'den çevirmiş bir kitap. Efendim, şimdi bilmiyorum bu kitabı biliyor musunuz, duymuş muydunuz, hakkında bir şeyler okumuş muydunuz daha önce? Sadece şunu söyleyeceğim, eğer bir Kurt Wallander polisiyesi bekliyorsanız, umuyorsanız hemen bu beklentiyi bir kenara bırakın. Hayal kırıklığına uğramayın, çünkü bu bir Kurt Wallander kitabı değil. Oysa Kurt Wallander malum bizim çok sevdiğimiz bir kahraman. Bu İsveç'te ve diğer İskandinav ülkelerinde topluma ayna tutan polisiyeler Martin Beck'le başlamıştı çok daha önce. Sonra devam etti ve Mankell'de de en üst noktasını buldu ki Larson da bunu devam ettirdi. Şimdi Joe Nesbo var. Biliyorsunuz İskandinav dalgası, rüzgarı her neyse halen devam ediyor. Ama Henning Mankell The Troubled Man'le Kurt Wallander'in son macerasını yazdığını söyledi, vurguladı. Dolayısıyla artık onu ancak eski kitaplarından göreceğiz, hasret gidereceğiz bu kitaplarda kendisiyle. Bu kitaptaki kahramanımız çok farklı ondan. Bir yargıç, bir hanım yargıç, Birgitta Roslin, orta yaşlı, evli, çocukları büyüyüp gitmiş bir hanım. Kocası trenlerde çalışıyor kondüktör olarak. Oysa ikisi de daha önce hukuk eğitimi görmüşler. İkisi de hukuk fakültelerini bitirmiş. Bir müddet kocası Stefan'da hukuk alanında çalışmış ama sonra sıkılmış ve başka bir alana geçmeye karar vermiş. Hayatından memnun görünüyor. Oysa Birgitta hayatından memnun değil. Evliliklerinin tehlikede olduğunu düşünüyor. Çünkü bir yıldır cinsel ilişkileri olmamış. İşin ilginç yanı kocası bundan hiç rahatsız olmamış gibi görünüyor ama Birgitta öyle değil, çok rahatsız oluyor. Çünkü bunun başka şeylere de işaret ettiğini düşünüyor her şey bir yana. Artık ilgi duymadığına, artık onu istemediğine, kocasının işaret ettiğini düşünüyor. Bir de kendisi sorunları yok sayan bir insan değil, sorunların üstüne gitmeyi seven bir insan. Mankell bir söyleşisinde insanları ikiye ayırmıştı. Sokaktan şüpheli gürültüler gelince televizyonun sesini daha da fazla açanlar ve yardımcı olabilir miyim diye dışarı çıkanlar. Birgitta bu ikinci gruptan. Zaman zaman kendine hayal görüyorum, böyle olamaz, böyle değildir dese de sorunun üstüne gidiyor ve yazarının insan saydığı gruba dahil oluyor.

Frankel'in hayata dair ilk anılarından biri kar. Kalın bir kar tabakası. Zaten yılın yarısını Mozambik'te, yarısını İsveç'te geçiren yazar bir seferinde bir ayağım karda, bir ayağım kumda duruyorum diyecekti. Bu işin kar kısmı tabii kitaplarında da geçerli. Özellikle bu kitapta 2006 yılının dondurucu kışında İsveç'in kuzeyindeki ıssız bir bölgedeki bir köyde, unutulmuş bir köyde bir cinayetin kurbanı bulunuyor. Bu maktul karlar içinde yatıyor. Polisler araştırmaya başlayınca tek böyle olmadığını görüyorlar, tek bir maktul olmadığını. Önce ortada kimse yok, derin bir sessizlik hakim. Görgü tanığı var mı diye ev ev dolaşmaya başladıklarında bir katliamı ortaya çıkartıyorlar. 16 kişi ölmüş, sadece bir tanesi işkence görmemiş, şiddete maruz kalmamış. Onun dışında hepsi çok zor ölmüşler. Kolay ölümler olmamış hiçbirisinin ölümü. Ve bütün evleri dolaştıkları zaman bir numaralı evde yaşlı bir erkek ve yaşlı bir kadın. İki numaralı evde 80 yaşında en az bir erkekle bir kadın. Bir oğlan çocuk. Üç numarada yalnız bir kadınla bir köpek. Dört numarada koridorda erkek cesedi. Mutfakta yaşlı kadın. 7 numarada 2 yaşlı kadın, 1 yaşlı adam. 8 numarada yaşlı bir erkek, 2 köpek, 1 kadın. 9 numaralı evde 3 yaşlı kadın, 1 yaşlı adam. 10 numaralı evde çok yaşlı bir kadın ve adam. O kadar sinirleri bozuluyor ki polislerin burada dolaşırken bütün ayrıntıları yazamayacak kadar bozuluyor yani. Onları yazmaktan aciz kalıyorlar. Gerçekten bu İsveç suç tarihinin en büyük katliamı. Dolayısıyla büyük yankı uyandırıyor. Yargıç Birgitta Roslin de az önce sözünü ettiğimiz Wallander'in yerini alan ama Wallander'in yerine talip olmayan kadın karakterimiz. Gazeteleri okuyunca olaydan haberdar oluyor ve öldürülen çiftlerden biri ile arasında ailevi bir bağ var mıydı acaba diye düşünüyor. Böyle bir şüpheye kapılıyor ve araştırınca evet aralarında ailevi bir bağ olduğunu görüyor. Olayı soruşturmaya karar veriyor. Elinde de hiçbir ipucu yok sayılır. Daha doğrusu iki tane ipucu var. Bir tanesi 19. yüzyıldan kalma bir günlük. Bir tanesi de bu cinayetlerin işlendiği köyün yakınlarında bulunmuş kırmızı bir ipek kurdele. Ve araştırmaya devam ettiği zaman aslında bu olayın köklerinin çok gerilere uzandığını, çok uzaklara gittiğini keşfediyor. Çünkü Henning Mankell bu kitabında gerçekten yüzyılları aşmış ve çok farklı mekanları kendine yer edinmiş. Elbette İsveç var, Kuzey İsveç. Ondan sonra Çin var. 19. yüzyılda Çin'den kaçırılan insanlar var. Amerika'da demir yolunda, demir yolu yapımında korkunç şartlar altında çalıştırılan, insan yerine koymayan, tıpkı oradaki tek tırnak içinde zenciler ve yerli halk yani Kızılderililer gibi insandan sayılmayan. Sonra tekrar günümüz Çin'e dönüyoruz. Bu sefer Komünist Parti içindeki bir ayrım söz konusu. Kapitalizme heves edenlerle eski tüfekler ve oradan da Afrika'ya kadar gidiyoruz.

Evet, Afrika. Afrika, Henning Mankell'in kumdaki ayağının olduğu yer. Çok uzun zamandır gidiyor oraya. 26 yıl oldu galiba. Orada bir tiyatroda çalışıyor. Tiyatrodakilere yol gösteriyor, yardım ediyor. Diyor ki yani Asya'yı ya da Latin Amerika'yı da seçebilirdim. Afrika'yı seçtim. Ben Avrupa ben merkezciliğinin perspektifi dışından dünyanın nasıl göründüğünü merak ettim diyor ki. Mutlaka çok farklı görünüyordur eminiz buradan. Ama sonunda Afrika'yı seçtim çünkü oranın uçak bileti en ucuz olandı demiş. Afrika'nın kitaptaki Pekin'den gelen adamdaki meselesi Çin'deki kapitalizm yanlılarından birinin, bizim de kitabımızın karakterlerinden birinin orayı bir çözüm olarak göstermesi. Çünkü yoksul ve topraksız köylüler zaten durum iyi değil. Yani bu kapitalizme yakınlaşmayla toplumda görülen refah aslında çok küçük bir sınıfa mahsus, onlar da kısıtlı. Büyük kitleler sefalet içinde, dolayısıyla topraksız, dolayısıyla Yura kule gibi bir binadan iş yerinin bulunduğu, inşaat halindeki olimpiyat mekanlarına tanrısal bakışlar atan bir kapitalist. Yani en zengin, en güçlü adamlarından biri Çin'in. O partide değişiklikten yana ama ablası eski tüfeklerden, o da her şeyin olduğu gibi kalmasını, eski ilkelere uyulmasını istiyor. Rostin'in kendisine gelince, yargıç Rostin çünkü araştırmaları sırasında Çin'e de gidiyor. Şöyle gidiyor, yakın bir arkadaşının bir toplantı, konferans için Çin'e gitmesi gerekiyormuş. O da rahatsızlığı yüzünden, işinden de izin aldığı için son anda onunla birlikte gitmeye kararı veriyor ve birlikte gidiyorlar. Yura'nın ablasıyla da orada çalışıyor. Orada araştırmalara başlaması küçük çapta da olsa hemen dikkati çekiyor zaten. Rostin ve birlikte gittiği arkadaşı, daha doğrusu üniversitedeki grupları da Mao'cuymuş gençliklerinde. Kısız kitabı ellerinden bırakmazlarmış. İdealleri, o zamanki ÇKP'nin idealleri, ilkeleri onların ilkeleriymiş. Gerçi tabii sonradan yollar değişmiş ama gene de Çin'de olmak onda bir heyecan yaratıyor. Ancak durumdan da şüpheleniyor. Yani sadece ülkenin durumundan değil, araştırdığı esrarın buradaki ayaklarından, buradaki insanlardan ve Pekin'den gelen adamdan, Pekin'den çıkıp Avrupa'ya ve Amerika'ya giden bir adam var çünkü. Afrikalılarda özellikle Mugabe, Batı'nın sevmediği Mugabe, bu kapitalist kesimden iltifat görüyor. Ona destek olacaklarını söylüyorlar. Yoksullar gelecek, burada topraklandırılacaklar. Çinli yoksullar, yüz binler olarak ve dolayısıyla buradaki yoksulların toprakları ellerinden alınacak. Afrika'da burada meseleye dahil oluyor.

0: Wallander malum sadece edebiyatta sınırlı kalmadı. Önce İsveç'te filmler yapıldı, uyarlamalar. Hatta iki tanesinin kadrolarını da Henning Mankell yapmıştı bunların. Sonra Kenneth Branagh geldi ve İsveç dışında da pek çok insana Wallander'i tanıtmış oldu. Henning Mankell ise yazar olmak dışında aynı zamanda bir tiyatro yönetmeni. Zaten Afrika'da da yardımcı olduğu şey bu. Oradaki insanlara özellikle yardımcı olduğu şey bu. Ama Afrika'ya iyilik yapmaya, hayır işlemeye giden meşhurlardan hiç haz etmiyor. Çünkü şartlarını hiç bilmedikleri, neler olup bittiğini, insanların nasıl yaşadığını bilmedikleri bir yere sırf gittikleri ve biraz destek bulundukları için onları kurtardıklarını sanan insanlara tahammül edemiyor. Hatta ismen suçladığı kişiler de var bunların arasında. Bu kitapta da hem kapitalizmi almış karşısına hem de Çin'i, daha çok Çin'deki kapitalizmi, ama eski tüfeklerden yana olarak da değil, yani bir gelişimi kötü yanlarıyla önümüze sermiş diyebiliriz. Biraz daha hayatından bahsedelim. 1948 doğumlu, Stockholm'de doğdu. Ama daha 2 yaşında bile değilken babası Ivar Mankell, İsveç'in kuzeyinde Sveg denen küçük bir kasabada hakimlik yapmak üzere bir teklif aldı. Kabul etti. Henning'in de çocukluğu orada geçti. Harikulade bir yermiş ve bu karanlık kış günlerini sevgiyle hatırlıyor. Pek bir ihtiyacı yokmuş. Sadece annesi yokmuş. Annesiz büyümüş. Çünkü annem diyor, genellikle erkeklerin yaptığı şeyi yaptı ve bizi terk etti. Dolayısıyla Ivar Mankell de çocuklarını kendi yetiştirmiş. Daima okumaya teşvik etmiş ama ne okuyacaklarını söylememiş. Henning Mankell de Afrikalı kaşifler hakkında çok şey okumuş. Sveg'den geçen Lusnan nehrindeki kütüklerin Kongo'daki timsahlar olduğunu hayal edermiş onlara bakarak. Afrika hayal edebildiğim en egzotik yerde, dünyanın sonuydu ve bir gün mutlaka oraya gideceğimi biliyordum diyor. Ve hayal gücünün de sadece yaratıcılığın değil, hayatta kalmanın da bir aleti olabileceğini öğrenmiş. Çünkü kendine giden annenin yerini tutmak için hayalhanesinde bir başka anne yaratmış. Sanırım ki diyor, yaratıcılığımın en yüksek noktası da buydu. Çünkü burada hayal gücünün güçleri gerçek dünya ile aynı değere sahipti. Yani hayal gücümle yarattığım şey gerçek bir anneyle aynı değere sahipti benim için. Evet, aslında çok güzel şeyler var. Böyle hayatının sonuna kadar da alıntılar da götürebilirdik ama ne yazık ki ne diyoruz, zamanımız kısıttı. Bunu da biraz fazla söylüyoruz 14 yıldır. Yani ayıp da oluyor, olmuyor değil. Evet, kitabımız Pekin'den gelen adam idi. Henning Mankell'in Kurt Wallander'sız kitabı Kinesen. Orijinal adı. Altın Kitaplardan çıktı. Zeynep Heyzen Ateş İngilizce'den çevirdi. Başında da bir notu var. Onu da nakletmek istiyorum size, çevirmenin. Şöyle demiş: elinizdeki klasik bir Mankell yapıtı değil ama anlatılanlar yazarın diğer yapıtlarında kaleme aldığı cinayetlerden çok daha dehşet verici. Pekin'den gelen adamda öne sürülen iddiaların abartılı olduğunu düşünenlere Jean Ziegler'in Utanç İmparatorluğu adlı kitabını okumalarını tavsiye ediyorum demiş Zeynep Ezen Ateş ve bize iyi okumalar dilemiş. Biz de size iyi okumalar diliyoruz. Eğer okumadınızsa zaten Mankell'in kitabını. Ve yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Hava durumu.
1: Pazar günü ülke genelinde güneş görülecek. İstanbul biraz bulutlanıyor. Sıcaklık 25 derece. Ankara 22, İzmir güneşli 30, Bursa 28, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava bulutlanıyor. Trakya kesiminde kısa süre sağanak geçişi bekleniyor. Edirne ve Balıkesir 30, Sakarya 27 derece. İç Anadolu açık, rüzgar hafif, Eskişehir 23, Kayseri 21, Konya 24 derece. Ege bölgesi güneşli, Manisa 30, Muğla 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz güneşli, rüzgar hafif esiyor, Adana 29, Mersin 27, Kahramanmaraş 29 derece. Karadeniz'de yağış az noktada, sadece iç kesimlerde kısa süre görülecek. Bolu ve Samsun 22, Trabzon 20 derece. Doğu ve Güneydoğu az bulutlu. Ağrı'da kısa süre yağmur var. Erzurum 16, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat

0: Yeniden merhaba. Gece 2 bülteniyle karşınızdayız. Ana muhalefetteki gelişmelerle başlıyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve getirilmesinin ardından dün ilk kez genel merkezdeydi. Bayramlaşma programında konuşan Kılıçdaroğlu, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için, rüşvetçi belediye başkanlarını ayıklayamadığım için özür diliyorum dedi.
1: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılların ardından genel merkezdeydi. İlk konuşmasında arınma vurgusu yaptı. Partiye sızan FETÖ ajanlarını, rüşvet alan belediye başkanlarını ayıklayamadığım için özür diliyorum diye konuştu.
1: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum.
2: Kılıçdaroğlu'nun sözleri sertti. Kimler atamızın emaneti partiyi pavyon masalarına meze etmeye çalıştı, kimler bu emaneti mahkeme kapılarına düşürdü diye sordu.
1: Baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
2: Kılıçdaroğlu kurultayın en kısa zamanda yapılacağını da söyledi.
1: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız?
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise genel merkezdeki mitingle aynı saatlerde Kızılay'da halk buluşmasında konuştu. Özel, hiç kimsenin bir gün dahi kurultayı geciktirmeye hakkı yoktur, derhal kurultay yapılmalıdır diye seslendi. Özel, mitingin ardından Anıtkabir'e yürüdü.
3: Hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel merkezdeki mitingde aynı saatlerde Güven Park'taydı. Partinin hızla kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi.
3: Biz kaybeden, kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. Cumhuriyet Halk Partisi atama kabul etmez.
2: Özel kurultaya kadarki süreç için ön seçim çağrısı yaptı. Genel başkana üyeler karar versin dedi.
3: Sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim.
2: Özel'in halk buluşmasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Konuşmaların ardından Özel, partililer ve mitinge katılanlar Anıtkabir'e yürüdü. Özel'le birlikte binlerce kişi Anıtkabir avlusundaydı.
0: CHP'de mutlak butlan kararıyla başlayan yeni süreçte dün tarihe geçecek günlerden biriydi. Eski ve yeni genel başkanlar aynı saatte farklı meydanlarda ve birbirinden farklı mesajlarla kürsüdeydi.
2: Aynı saatte iki farklı adreste. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, Grup Başkanı Özgür Özel Ankara İl Başkanlığı önünde bayramlaşma programında konuştu. Kılıçdaroğlu 2,5 yılının ardından geldiği genel merkezde çiçeklerle karşılandı. CHP Genel Başkanlığı koltuğundan ilk görüntüler paylaşıldı. Ardından miting için partililerin karşısına çıktı.
4: CHP Genel Merkezi binasının ön yüzüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun dev bir posteri asıldı. O posterde yazılı olan "Şimdi arınma zamanı" mesajıysa dikkat çekti.
2: Aynı saatlerde Ankara Kızılay'da hareketliydi. Partililer il başkanlığı binası önünde toplandı. Önce milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları partililere selamladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir konuşma yaptı. Son olarak da Özgür Özel partililere seslendi.
0: Kurban Bayramı tatilinden dönenler yollarda. Birçok kentte de yoğunluk devam ediyor. Özellikle de İstanbul yolunda.
2: Tatilini bitirenler yollara düştü. Yollarda bayram yoğunluğu ikinci günde de artarak devam etti. Kurban Bayramı tatilini Karadeniz inlerinde geçirenler Karabük'te yoğunluk oluşturdu. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan Kemikli rampasında uzun kuyruklar oluştu. Karabük'te başlayan yoğunluk Bolu ve Düzce'de de devam etti. Hem Anadolu Otoyolu hem de D100 Karayolu'nda trafik akışı yavaşladı. Bazı noktalarda sürücüler saatte 20 km hıza kadar düşmek zorunda kaldı. Burası da 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kedit Kavşak olarak anılan Kırıkkale. Ankara ve Samsun istikametinde 2 gündür yoğunluk var. Yol üzerinde zaman zaman meydana gelen kazalar da oldu. Trafik akışının yavaşlamasına neden oldu. Tatil beldelerinde de benzer görüntüler vardı. Muğla'nın turistik ilçelerinden yola çıkanlar Devran yokuşunda uzun kuyruklar oluşturdu. Bayram süresince Muğla'ya yaklaşık 300 bin aracın giriş ve çıkış yaptığı öğrenildi.
0: Bayramın dördüncü gününde memleketine ya da tatile gitmeyenlerse İstanbul'un tadını çıkardı. Güzel havayı değerlendirmek isteyenlerin tercihi de sahiller ve adalar oldu.
2: Denize girenler, balık tutanlar, piknik yapanlar. Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler güzel havanın tadını çıkardı.
5: Bayram güzel geçiyor. Havanın da güzel olmasıyla birlikte Boğaz'a geldik. Ailecek güzel bir kahvaltı yapalım dedik.
6: Bisikletimle sahilde geziyorum. Ailem oturuyor. Oyun oynadık, dışarı çıktık, kitap okuduk. Bayağı eğlenceli bir tatildi.
7: Kalktığımızda buraya geldik. Kitap okudum böyle. Dinlendim yine. Hava da çok güzel.
4: Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde kentte kalanlar İstanbul'un tadını çıkarıyor. Özellikle de sahil kesimlerinde büyük yoğunluk oluştu.
8: Vallahi çok güzel hava. Sahil bu biliyorsunuz İstanbul bayağı boşaldı. Biz de belki daha rahattır diye geldik ama bayağı kalabalık. Güzel kahvaltı yaptık, ailecek vakit geçiriyoruz.
2: İstanbul Boğazı ve çevresinde son günlerde ortaya çıkan turkuaz renk değişimi kentte kartpostallı görüntüler yarattı. Bu manzaraya alg patlaması yani sıcaklık artışı gibi nedenler de su yosunun sayısında meydana gelen ani artış nedeni oldu.
9: İstanbul zaten boşaldı diyebiliriz. Biz de çocuklarımızla balık tutmaya, kahvaltı yapmaya, eğlenmeye geldik. Deniz de muhteşem. Turkuaz rengine dönüşte. Bu fırsatı değerlendiriyoruz.
10: Biz genelde şehir dışına çıkıyorduk bu bayramda ama böyle herkes kaçtığı için İstanbul'da olmayı tercih ettik. İyi ki de böyle yapmışız. Şimdi de bu güzel rengini görmeye geldik Boğaz'ın.
2: Güzel havanın keyfini en çok da çocuklar çıkardı.
7: Hava hem güzeldi hem de tam balık tutma havası. Rüzgar bu tarafa doğru esiyor. Biz de dedik ki balık tutalım.
11: Babanla fotoğraf çekmeye geldik. Bir de drone uçurmaya.
12: Çok güzel dinlendim ama biraz daha uzun olabilirdi.
4: Mutlu musun? Hava çok güzel. Tatil yaptın. Deniz kenarındasın.
12: Evet, çok mutluyum.
2: Her bayram olduğu gibi bu bayramda da adalara ilgi yoğundu. Özellikle Büyükada ve Heybeliada tercih edilen yerlerdendi. İskelelerde yoğunluk yaşanırken vapura binmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
0: Bolu'da ormanda piknik yapan grubun üzerine yıldırım düştü. Biri ağır, 3 kişi yaralandı. Akraba 11 kişi Aladağ bölgesinde piknik yapıyordu. Bir anda yağmur başladı. Grup bir ağacın altına sığındı. Ancak ağacın üzerine yıldırım düştü. Büşra Elçin, Ümit Elçin ve Mustafa Atçılı yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan 23 yaşındaki Büşra Elçi'nin hayati tehlikesi var. Tokat'ta Kelkit çayına düşüp kaybolan iki kuzen iki gündür aranıyor. Olay Perşembe günü Erek Mahallesi'nde yaşandı. Dört kuzen Kelkit çayının kenarına gitti. Burada da fotoğraf çektirmek isterken suya düştüler. İkisi kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Ancak İlker Parlak ve Oğuz Kale ise akıntıya kapılıp kayboldu. İki gencin bulunması için ısıya duyarlı dronlarla, komandolarla, botlarla arama çalışması başlatıldı. Bölgeye ayrıca Çorum, Amasya, Samsun ve Yozgat'tan AFAD ekipleriyle Ordu'dan dalgıç polisler ve Ankara'dan JAK timleri sevk edildi. Ekipler aramalarını sürdürüyor. İstanbul Şişli'de iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 12 kurşunun isabet ettiği 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Çatalca'ya kaçan saldırganlar operasyonla yakalandı. 6 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
13: Restoranda çıkan çatışma 29 yaşındaki genci hayattan kopardı. İstanbul Şişli'de iki grup arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Olay kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
14: Açılan ateş sonucu 29 yaşındaki Doğuş Cebeci'ye ikisi başından toplam 12 kurşun isabet etti. Kanlar içinde yerde kaldı. Polise ve ambulansa haber verildi.
13: Ağır yaralanan genç hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganlardan biri de bacağından yaralandı. Şüpheliler olay yerinden araçlarıyla kaçtı.
14: Polis kameraları inceledi. Saldırganların olay yerinden yaklaşık 60 kilometre uzağa Çatalca'ya gittikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla biri çocuk 8 şüpheli gözaltına alındı.
13: Çalışma başlatan polis ekipleri şüphelilerin olay yerinden yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Çatalca'da olduklarını belirledi. İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.
0: İstanbul Beylikdüzü açıklarında arızalanıp Marmara Denizi'nde sürüklenen bir teknede ikisi çocuk 9 kişi mahsur kaldı. Teknedekiler sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
15: 10 metrelik tekne Beylikdüzü açıklarında makine arızası yaptı. Sürüklenmeye başladı. Her geçen dakika durum daha endişe verici bir hale geldi. Rüzgarın şiddeti artıyor. Dalgaların gücü daha fazla hissediliyordu.
16: Tam provamız Mesmanlı'ya bakıyor. Güzelce Marmara'nın tam bordamızda, iskele bordamızda.
15: İkisi çocuk 9 kişi büyük panik yaşadı. Sahil güvenliğe ihbarda bulundular.
17: Tam dikine 2 milyon açındayız. İsterseniz size bu numaradan canlı konum atabiliriz.
15: Yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince güvenli alanda demirletildi.
0: Jandarma Astubay Üstçavuş Yusuf Ergün Ankara'da geçirdiği trafik kazasında şehit oldu. Ankara Niğde Otoyolu'nun Bala kesiminde yolda lastik parçaları olduğu ihbarı üzerine 38. Otoyol Jandarma Timi bölgeye gitti. Çalışma sırasında ise bir otomobil Jandarma Subay Üstçavuş Yusuf Ergün'e çarptı. Ağır yaralanan Ergün kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Sürücü hakkında adli süreç başlatıldı. Hatay'da geçen hafta 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmasına başlandı. Suların günler sonra çekilmesiyle de Asi Nehri'nin etrafındaki binlerce dönüm tarım arazisindeki zarar ortaya çıktı.
2: Şiddetli yağış Asi Nehri'ni taşırdı. Çiftçinin zararı büyük.
18: Evet, dere taşkını şu an matbaayı perişan etti.
2: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 21 Mayıs'ta etkili olan şiddetli yağış sel ve heyelanlara neden oldu. Yeşilada Tekebaşı ve Çöğürlü madileri su altında kaldı. Asi Nehri taştı, çevresindeki tarım arazileri zarar gördü. Yoğun su günler sonra çekildi. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarım alanlarında ve seralarda hasar tespit çalışmasına başladı. Binlerce dönüm alandaki mahsulün zarar gördüğü belirlendi.
19: Son 20 yılın en şiddetli serine maruz kaldık. Asi'nin erin taşmasıyla birlikte önüne taktığı bütün işte moloz olsun veya diğer kirlilikler olsun Akdeniz'e, sahilimize bir şekilde yığılmış bulunmakta.
2: Sel bölgesinde temizlik ve hasar tespiti sürüyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri İran hattında anlaşma yakın mesajını verdi. Japon basınına konuşan Fidan, İsrail-Filistin sorununa ilişkinde iki devlette çözüm vurgusunda bulunarak İsrail kendi güvenliğini değil daha fazla toprak peşinde dedi.
2: İsrail'in daha fazla toprak peşinde olduğunu söyledi. İki devletli çözümü işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında ise anlaşma yakın mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asya gazetesine değerlendirmede bulundu. Bakan Fidan'a röportajda Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri soruldu. Her iki tarafta olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Anlaşma her zamankinden daha yakın dedi. Görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyleyen Fidan, Hürmüz Boğazı'nın fiili ablukasının hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran üzerinde çok fazla baskı oluşturduğunu belirtti. Bu durumun nükleer dosyalardan bile daha öncelikli hale geldiğini söyledi. Bakan Fidan, tarafların anlaşması halinde Gazze Şeridi için hazırlanacak barış planına yönelik görüşmelerin de hız kazanabileceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı'na Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bölge ülkelerinin İbrahim Anlaşması'na katılması yönündeki teklifi de soruldu.
20: İsrail ile ticareti durdurduğumuzda Türkiye çok açık bir şekilde ortaya koydu. İsrail, Filistinlileri öldürmeyi ve Gazze'lilerin gıda, barınma, ilaç, su gibi temel insani ihtiyaçlara erişimini engellemeyi bırakmalıdır. Bunlar karşılanırsa normal hayata dönebiliriz. Sorun yok. İki devletli bir çözüme ulaşmak istiyoruz.
2: Dışişleri Bakanı, işbirliğine dayalı bir bölgesel platforma dikkat çekti. Bu çerçevede Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Basra Körfezi ülkelerinin dahil olabileceğini, şartların oluşması halinde İran'ın da sürece katılabileceğini belirtti. Fidan, İsrail'in 1967 sınırlarına dayalı bir Filistin devletini tanıması halinde sürece katılabileceğini söyledi.
20: İsrail iç siyasetinde ne yazık ki bölgesel emellerini gerçekleştirmek için sürekli olarak siyaset yapabilmek amacıyla bir düşmana ihtiyaç duyuyorlar. Ancak herkes biliyor ki İsrail kendi güvenliğinin peşinde değil, daha fazla toprak peşinde.
2: Bakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Temmuz ayında düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin de konuştu. Şu ana kadar tüm hazırlıklarımız Başkan Trump'ı ağırlayacak şekilde yapılıyor ifadelerini kullandı. Röportajda Türkiye'nin önemli bir İHA üreticisi olarak öne çıktığına işaret eden Fidan, Ankara'nın Tokyo'yla savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye istekli olduğunu da sözlerine ekledi.
0: ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Singapur'da ülkesinin Asya politikasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Avrupa'ya yaptığı gibi Pasifik'teki bölgesel ortaklarına savunma harcamalarını artırma çağrısında bulundu. Bedavacılığa yer yok dedi. Amerikalı bakan Çin'in askeri yığınağına dair de haklı bir alarm durumunda olduklarını da savundu.
21: Asya'nın en büyük güvenlik zirvesi Shangri-La Diyaloğu'nda sahneye çıkan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bölgedeki müttefiklerine adeta res çekti. Pekin yönetimine yönelikse dengeli bir ton takındı. Singapur'da güvenlik forumunda konuşan Amerikalı bakan, Çin tehdidine karşı askeri harcamaları acilen artırma ve savunmada yükü üstlenme çağrısı yaptı.
22: ABD'nin zengin ulusların savunmasını maddi olarak desteklediği dönem sona ermiştir. Bizim himaye ettiğimiz devletlere değil, ortaklara ihtiyacımız var.
21: İttifaklar çift şeritli bir yoldur. Herkes elini taşın altına koymadığı sürece güçlü bir ittifaka sahip olamazsınız. Bedavacılığa yer yok çıkışını yapan Hegseth, müttefikleri ve ortaklarından savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılatlarının %3,5'ine çıkarmasını talep etti. Konuşmasında Pekin'in bölgedeki faaliyetlerine değinen Hexet, bugün bölge geneline baktığımızda Çin'in tarihsel askeri yığınağı, bölge ve ötesindeki askeri faaliyetlerini genişletmesi konusunda haklı bir alarm durumu var dedi. Pasifik'te güç dengesinin korunması gerektiğini söyledi.
22: Herhangi bir hegemon gücün hakimiyetindeki bir Pasifik, bölgesel güç dengesini alt üst eder. Çin dahil hiçbir devlet hegemonya dayatamaz. Ulusumuzla müttefiklerimizin güvenliğini tartışma konusu yapamaz.
21: Pete Hexet, Trump yönetiminde Çin'le askeri iletişim kanallarını açık tuttuklarını ve şu an için ilişkilerin iyi gittiğini belirtti. Washington'ın Pekin'le saygılı ve iyi niyetli bir temas arayışında olduğunu da ifade etti. Kitabında Avrupa'ya da bir parantez açan Amerikalı Savunma Bakanı, yıllarca kurallara dayalı uluslararası düzen gibi boş küreselci söylemlerle vakit kaybedildiğini savundu.
0: İsrail-Lübnan hattında ateşkese rağmen gerilim dinmiyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdü. 7 köy içinde tahliye çağrısı yaptı. Washington'da ise taraflar arasındaki 4. tur görüşmeler vardı.
2: Bir yanda Washington'da devam eden görüşmeler, diğer yanda ateşkese rağmen süren saldırılar. İsrail-Lübnan hattında tansiyon 4. turu yapılan görüşmelere rağmen dinmedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere düzenlediği hava saldırılarında ölenler oldu. Ordu ateşkesi ilan ederek güneydeki Nebatiye vilayetinin farklı beldelerine de hava saldırıları düzenledi. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Ordu ayrıca Lübnan'ın güneyindeki 7 köy için tahliye çağrısı yaptı. Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki Kinya Shimona kentine roket saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. Bölgede tansiyon yükselirken Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Aoun, ateşkesin sağlanmasının ilk ve en önemli adım olduğunu, diğer tüm acil meselelerin ele alınabilmesi için gerekli temel zemini oluşturduğunu vurguladı. Diğer yandan İsrail ile Lübnan arasındaki 4. tur görüşmelerde Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmeye iki ülkeden askeri heyetler katıldı. Görüşme 9 saatten fazla sürdü. Lübnan basınında söz konusu toplantıda İsrail tarafının Hizbullah'la bağlantılı olduğunu iddia ettiği yerlerle ilgili haritalar ve istihbarat bilgileri sunduğunu ve Hizbullah'ın kullandığı dronları gündeme getirdiği bilgisine yer verildi. İsrail'in güvenlik konusunda normalleşme talep ettiği, Lübnan tarafının ise bunun askeri değil siyasi bir karar olması dolayısıyla reddettiği ifade edildi.
0: İstanbul'un 573. yıl dönümü dronlu ışık gösterisi yapılarak kutlandı. İstanbul Valiliği'nin Yenikapı sahilinde düzenlediği etkinlikte 1453 kullanıldı. Gösteride Fatih Sultan Mehmet'in dehası ve Fethin kilit taşları gökyüzünde sanatsal figürlerle gösterildi. Gökyüzündeki görsel şölen İstanbul'un birçok noktasından da görüldü. Gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresiyle Türk bayrağına da yer verildi. Türkiye'de binlerce kişi sanal kumar batağına düşmüş durumda. Bir kere deneyim bir şey olmazla başlayan cümleler bağımlılığa dönüşüyor. Üstelik verilere göre oynama yaşı da 15'e kadar düştü. NTV'den Tuana Çiftçi hem tedavi gören bir kumar bağımlısıyla hem de uzmanlarla konuştu.
1: Bir günü 24 saat. Ben bunun 23 saatini kumar oynadığımı biliyorum. Uyumadığım günleri hatırlıyorum. Benim kaçışım oydu. Oradan çok keyif alıyordum çünkü para kazanıyordum. Yalancı bir itibar veriyor insana.
3: Arkadaş ortamında eğlence olarak başladı. Kısa sürede bağımlılığa dönüştü. Günün her saati neredeyse her dakikası sanal kumar oynamaya başladı. Tedavi süreci devam eden 32 yaşındaki kumar bağımlısı yaşadıklarını anlattı.
1: Lavaboda elime telefon kumar oynuyordum. Sipariş vereceğim çift telefon kullanıyorum. Birinde oyunlanıyor, ben orada yemek siparişi veriyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi? Olabiliyormuş. İşte arabada trafikte giderken gözüm Gözümün önünü görmüyordum o ekrana bakmaktan.
4: Kimi evini arabasını satarken kiminin de yuvası yıkılıyor. Sanal kumar bağımlılığı bir çığ gibi büyürken bu durum verilere de yansıdı. Enstitü Sosyal'in raporuna göre bağımlıların büyük bir çoğunluğunun 100 bin liraya aşan borcu var.
1: Bir gecede 98 bin lira para kazandım. Aynı gece bir saat sonra o parayı kaybettim. Sistem öyle bir sistem ki yani size gel diyor. Hani gel işte alış. Ya buralardan vazgeçme diyor yani.
5: Kumar endüstrisi pandemi dönemini çok iyi kullandı. Oyunlar içerisinde, filmler içerisinde veya farklı sosyal medya kanalların içerisinde gizlenmiş reklamları üzerinden başta çocukları ve gençleri olmak üzere çok sayıda insanımızı bu tuzağa kaptırdık. Bunun bir normalleştirilmesi çok tehlikeli. Uyuşturucu madde bağımlılığı kötü, diğer bağımlılıklar kötü. Kumar da kötü ama onlardan iyidir. Değil efendim. Yani kumar diğer bağımlılıklar kadar tehlikeli. Madde bağımlılıkları uzun süreli saklanamayabilir. Kumar bağımlılığı çok uzun süre saklanabilir. İnsanlar fark etmezler.
6: Dijital kumar platformlarına 7/24 erişim sağlayabilmemiz. Aynı zamanda bu platformlar kişilere kanca atarak sürekli bir şekilde platformun içerisinde ve kumar oynama davranışı içerisinde tutuyor. Bu nedenle kişilerin bundan tek başına sıyrılması çok mümkün değil.
3: Yeşilay'ın verilerine göre çevrimiçi kumara başlama yaşı 15'e kadar düştü. 15 yaş ve üzeri yaklaşık 7 milyon kişi ise hayatında en az bir kere kumar oynadı.
5: En büyük risk grubu olarak 15-24 yaş arasındaki gençlerimizi görüyoruz. Kumar endüstrisi de ağırlıklı olarak algoritmik anlamda agresif reklam politikası anlamında da bu yaş grubuna çalışıyor. Çünkü bağımlılık endüstrisinin zaten temel varsayımı ne kadar erken yaşta ağına alırsa, ne kadar erken yaşta bağımlı yaparsa o kadar uzun süreli müşterisi olacağından dolayı daha çok gençleri ve çocukları hedef altına alır.
3: Enstitü Sosyal'in dijital kumar raporunda ise Yeşilay'a başvuran 18 bin kişinin verileri incelendi. Araştırmaya katılanların %55'i kumara başlama nedeni olarak arkadaş etkisini öne sürdü. Öte yandan evlilerin kumar bağımlılığına yakalanma oranının daha yüksek olduğu anlaşıldı.
1: O zamanlar benim ev borcum vardı. İşte daha yeni evlenmiştim, çok borcum vardı. Bir şekilde yetmeye çalışıyordum. Hayata yetişmeye çalışıyordum yani. O psikolojiden dolayı o işi çok borcum var. Bu şekilde kazanırsam borçlarımı da erken bitiririm gibi düşüncelere de girdim. Ben 3 ev kaybettim. Bir araba kaybettim. Eşimi kaybettim. Evimi kaybettim. Yani hayatımı kaybettim aslında. Madden hayatımı kaybettim. Yani bir manen kaybetmek kaldı. Bunu yapmadım diyorum. Borcum yoktu benim. Çok da güzel kazanıyordum. Sonra kaybetmeye başlayınca banka puanlarım da iyi. Kredi çektim.
6: Lise ve üzeri eğitim grubundaki kişiler de çok ciddi oranda oynuyorlar. Bu kişiler kumarı daha rasyonelleştirebiliyorlar. Örneğin yatırım yaptıklarını düşünerek kumar oynamayı meşrulaştırabiliyorlar.
3: Kumar Yeşilay Danışma Merkezlerine son bir yılda yapılan başvurular içerisinde en hızlı artış gösteren bağımlılık türlerinden biri haline geldi.
8: Bağımlı birey ve ailelerine psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz ücretsiz bir şekilde. Bir diğer unsur da gizliliğin esas olması aslında bizim için en önemli ve kişiler için de önemli nokta. Buradan destek aldıkları noktada hiçbir bilgileri, kimlik bilgileri üçüncü şahıs ve üçüncü kurumlarla paylaşılmamakta. Bu da aslında kişilerin rahat bir şekilde buraya gelmelerini sağlıyor.
3: Bağımlılık tedavisi ve yardım almak çözüm olabilir. Uzmanların ailelere de çağrısı var. Bağımlıya ön yargıyla yaklaşmamak, tedavi sürecinde yanında olmak önemli.
0: Bültenimizin başında ekrana getirmiştik. Bayram tatili dönüş trafiği başladı ve yollarda da yoğun bir araç trafiği var. Bu yoğunluk gece saatlerinde de sürüyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili biterken tatilcilerin dönüş çilesi başladı ve sürüyor şu saatlerde de. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğun bir trafik var. Yollarda kilometrelerce araç kuyruğu da oluştu. Benzer bir yoğunluk Tekirdağ-İstanbul Karayolu'nda da var. Dün öğle saatlerinden itibaren giderek artan araç trafiği gece saatlerinde birçok noktada uzun konvoylar oluşmasına neden oldu. Trafik ekipleri ulaşımın kontrollü şekilde sürdürülmesi için önlemlerini artırmış durumda. Yetkililer sürücüleri takip mesafesine uymaları, aşırı hız yapmamaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Yoğunluğun pazar günü boyunca sürmesinin beklendiği de ifade edildi. Türkiye'de her yıl trafikteki motosiklet sayısı artarken beraberinde kaza rakamlarında da artış yaşanıyor. Kazaların nedeni kural ihlalleri, yanlış kullanım ve eksik ekipman.
7: Yeni jetin takıldı kalçasına.
13: Motosiklet kazaları ciddi oranda arttı. Neredeyse her gün motosiklet kazalarında yaralananlar acil servislere başvuruyor.
9: Zaten kask kullanmak gerekiyor. Onun en önemli sebebi ne? Kafa travmalarından korunmak. Elbette dirseklikler ve diziklerde kullanmak gerekiyor.
13: Zamandan tasarruf etmek ve iş sebebiyle kullanılan motosikletler hayatımızı birçok anlamda kolaylaştırdı. Haliyle trafikte artan motosikletli sayısı da yükseldi. Uzmanlar motosiklet kazalarında yaralananların acil servislere başvurularında artış olduğunu belirtiyor.
9: Çok ciddi omurilik yaralanmaları, yani felçlere kadar giden, elbette beyin kanamaları, ölümlere kadar giden, uzuvlarda kırıklar, çıkıklar, uzuvların kaybedilmesi, dolaşım problemleri, sinir problemleri.
10: Ben zaten hastanede çalışıyorum sekreter olarak. Çok geliyor bize. Motordan düşme çok fazla geliyor. Kask takması çok önemli.
7: Daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Yani tek bir yere odaklanmıyorum, yola değil. Gerekirse adamın dikiz aynasından şoförü bile takip ediyorum.
13: Kazaların ölümcül olmaması, yaralanmaların ise hafif atlatılması için hayati önem taşıyan kurallara mutlaka uyulması gerektiğinin altı çiziliyor.
9: Mutlaka kurallara uymak gerekiyor. Birinci şart bu. İkinci şart, kendi önleminizi kendiniz almanız lazım. Yani kaskı kullanacaksınız %100. İki, mutlaka dirseklikler, dizlikler. Çünkü yani siz doğru kullanırsınız ama işte yer kaygandır, yağmurludur hava vesaire. Karşıdan gelen biri size çarpabilir, açıksınız travmaya. Vallahi herkese sağlıklı günler, kazasız günler.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, yapımı süren Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolunun 42 ili birbirine bağlayacağını, Kırıkkale üzerindeki trafiği de önemli ölçüde azaltacağını söyledi. Otoyolun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 80 dakika olan seyahat süresi 43 dakikaya inecek.
2: Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolunda çalışmalar hızlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, projenin sadece bölgesel bir yatırım olmadığını, Kafkasya ve Orta Doğu'ya ulaşımı da güçlendireceğini söyledi.
23: Otoyol, bölgeler arası erişim sağlayan karayolu koridorları arasında köprü görevi üstlenecek. 42 ili birbirine bağlayacak proje, mevcut Ankara-Kırıkkale devlet yolu üzerindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak.
2: Uradoğlu, 120 kilometrelik otoyolun tamamlanmasıyla mevcut güzergahda 80 dakika süren seyahat süresinin 43 dakikaya ineceğine dikkat çekti. Proje sayesinde yıllık 6 milyar lirası zamandan 800 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 6,8 milyar lira tasarruf sağlayacağız dedi.
23: 120 kilometrelik otoyolumuzda kazı ve dolgu imalatlarının yarısına yakınını tamamladık. Sanat yapılarında 172 menfez ve 42 alt geçidi tamamladık. 27 menfez ve 13 alt geçitte çalışmalara devam ediyoruz. 4 tünelin tamamında çalışmalar sürüyor. Bugüne kadar toplam 4571 metre tünel kazısı tamamlandı.
2: Uradoğlu otoyolun önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Samsun'a ve İran sınırına uzanacak otoyol projelerinin ilk halkasını oluşturacağını da söyledi.
0: Büyük afetin vurduğu Kahramanmaraş'ta depremzedeler yeni evlerine yerleşmeye devam ediyor. Henüz 3 aylık evliyken evleri yıkılan Uzun Gündeş çifti de o aileler arasında.
24: Bir mucize olur ya hayatında, her şeyi baştan sararsın. Onun gibi oldu bu ev bize.
2: 6 Şubat 2023'teki depremde evlerini kaybeden Neslihan ve Ufuk Uzun Gündeş çifti artık yeni evlerinde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çiftin yeni evinden görüntüleri paylaştı.
25: O zaman deprem olmadan 3 aylık evliydim. 3 ay durduk, 3 ay sonra evimiz yıkıldı.
24: Tam anlamıyla o yeni gelinliğin evin tadını alamadığımız için... Yani her şey içimizde kalmıştı. İşte böyle çeyiz yapmışsın, emek etmişsin ama bir anda hepsi gitmiş. İşte ona üzülüyorsun. Eşya almışsın, borçlanmışsın, tekrar ev yapacak durumun yok.
2: Henüz yeni evliyken büyük afete yakalanan Uzun Gündeş çifti, şimdi TOKİ'nin Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Ferbuş Mahallesi'nde inşa ettiği 2093 konuttan birinde.
24: İşte bebeğe oda yaparım, işte şurası yatak odamız olur, şuraya atıyorum bir işte oyun alanı yaparız falan diye her şeyi düşünmeye başlamıştık gördüğümüzde.
2: 6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta il ve ilçe merkezlerinde 52.575 konut, kırsalda 15.615 köy evi, toplamda 68.190 konut ve 5.766 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.
0: Schengen vizesi Avrupa Birliği üye ülkelerine seyahatte başlı başına bir sorun olabiliyor. Yüksek ret oranıyla birlikte randevu bulmak da ayrı bir problem. Son dönemde de bir de bot, yani çeşitli yazılımlarla üretilmiş sahte hesaplarla vize randevu kotalarının doldurulduğu öne sürülüyor. Suçlamaların odağında ise Avrupa ülkelerinin yetkilendirdiği vize aracı kuruluşları var.
11: Yurt dışına çıkmak istiyorum. Maalesef ki yeşil pasaportum yok. O yüzden vize randevularında çok fazla sabah akşam kontrol etmeme rağmen boş vize randevusu bulamıyorum. Ya bot hesaplardan kaynaklandığını düşünüyoruz ya da bunun için özel yazılımlar geliştiriliyor. Bunlar fahiş fiyata satılıyor.
12: Schengen vizesi almak bir dertken konsolosluklardan randevu bulabilmek bile başlı başına bir sorun. Bu sıkıntılı süreçte başvuru sahipleri bir de bot, yani sahte hesap tehlikesiyle karşı karşıya. İddiaya göre bazı Avrupa Birliği ülkelerinin yetkilendirdiği aracı kuruluşlar randevuları gece yarısı veya sabah erken saatlerde kendi sisteminde açıyor. Sınırlı sayıdaki kota bot hesaplarla bloke edilip randevular 1000 euroya kadar çıkan fiyatlarla kara borsada satılıyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.
14: Vize randevularında karşılaşıyorum. Almam gerektiği zaman ya aracı kullanmam gerekiyor ya da bulamıyorum.
15: Randevu bulmak çok zor. Bulduğumuz zaman da çok fahiş fiyatlar ödüyoruz. Yani çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum.
12: Bot hesapların arkasında ise o anda bir insan yok. Yerine kötü niyetle oluşturulmuş dijital programlar kullanılıyor.
16: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında. İlgili Avrupa ülkelerinin vize randevularında özellikle vize danışmanlığı yapan şirketler bu bot teknolojisini kullanmaya başladı. Müşterilerine çok daha hızlı bir şekilde randevu alabilmek için.
12: Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre tüm güçlüklere rağmen 2025'te Türkiye'den yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre %8 artarak 1.268.000'i buldu. Türkiye bu alanda Çin'den sonra ikinci sırada. Başvuruların %14'ü ise reddedildi. Malta %34, Polonya %29, İsveç %25'te en fazla ret veren ülkeler oldu. Yunanistan ise bu alanda en rahat ülke. Yunanistan ortalama 10 başvurudan yalnızca birine olumsuz yanıt verdi.
0: Romanya'da bir konuta isabet eden insansız hava aracı Rusya ile Batı arasındaki ipleri daha da gerdi. Rusya lideri Vladimir Putin söz konusu İHA'nın Ukrayna'ya ait olabileceğini söyledi. Önce inceleme yapılmalı diye işaret etti. Romanya cephesi ise drone'un Rusya'ya ait seri numarası taşıdığını açıkladı. Olay yerini ziyaret eden Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor'dan da kalabalık tarafından yuhalandı.
21: Romanya'da bir apartmana isabet eden insansız hava aracı Rusya ve NATO'yu bir kez daha karşı karşıya getirdi. Batılı liderlerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de açıklamalarda bulundu. Kazakistan'ın başkenti Astana'da kameralar karşısına geçen Rus lider, İHA'nın Rusya'ya ait olduğunu söylemek için henüz çok erken dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, Avrupa'dan gelen açıklamaların aksine bunun bir Ukrayna drone'u olabileceğini söyledi. Konu hakkında bilgisi olmadığını ifade etti.

0: Drone'un önlenememesi nedeniyle öfkeli olan bölge halkı Romanya liderine tepkiliydi. Romanya Savunma Bakanı da basın toplantısı düzenledi. Enkaz parçalarında yer alan seri numarası drone'un şüphe götürmez bir şekilde Rus yapımı olduğunu kanıtlıyor dedi. Romanya'nın Ukrayna sınırındaki Galati kentinde bir apartmanın çatısına çarpan İHA, iki sivilin yaralanmasına yol açmıştı. Bu olay Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'da bir konuta isabet eden ilk drone olarak kayıtlara geçti.
1: Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta 20 Mayıs'tan bu yana bir mağarada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. Kayıp 2 kişiye ise arama çalışmaları sürüyor.
2: Günlerdir çamura bulanmış bir halde karanlıkta bekliyorlardı. 10 gün sonra gün ışığına kavuştular. Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta bir mağarada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. 7 kişi 20 Mayıs'ta altın aramak amacıyla başkent Vientiane'nin kuzeydoğusundaki bir mağaraya girmişti. Ancak aşırı yağışlar ve ani su baskınları sonrası meydana gelen toprak kayması çıkış yollarını kapattı. 7 kişi mahsur kaldı. 7 kişiden 5'ine günler sonra yerin yaklaşık 300 metre derinliğinde ulaşıldı. Sırada kurtarma operasyonu vardı. Tayland, Endonezya, Fransa ve Avustralya'dan uzman dalgıçlar 37 dakika süren operasyon sonunda önce bir kişiyi çıkardı. Ardından sağ bulunan 4 kişi de kurtarıldı. Operasyona dair ise ayrıntı verilmedi. Aslında kurtarma ekipleri mağaradaki suyu pompalarla tahliye etme çabasındaydı. Ancak bu plan ilk etapta başarısız oldu. Mağarada mahsur kalan kişilere tüplü dalış eğitimi verilerek dışarı çıkarılmaları seçeneği de gündemdeydi. Uzman ekiplerin kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
1: Bolu'daki Gerede Çayı kirlilik de gündemde. Bölge halkı organize sanayi bölgesinde bırakılan atıklar nedeniyle çayın kirlendiğini düşünüyor. Kirliliğe tepki için bir araya gelen yüzlerce kişi Gerede Çayı'nın yok olmaması için tedbirlerin artırılmasını istedi.
2: Suyun rengi çamur gibi, etrafa kötü koku yayılıyor. Gerede Çayı'ndaki kirlilik bölge halkının tepkisini topladı.
3: Akşama kadar balıkladık, yıkanırdık, suyunu içerdik. Ekinlerimizi burada yıkardık.
4: Şimdi balık yaşar mı burada?
3: Balığı burada kurbağa yaşamıyor.
5: Pislikten affedersin, kokudan resmen zehir akıyor. Hayvancılık yapıyorsun. Bak hayvanlarımı bıraktım geldim. Hayvanlarımız buradan su içemiyor.
2: Özellikle tarım ve hayvancılıkta kullanılan Gerede Çayı bölgenin önemli su kaynaklarından biri. Ancak uzun süredir Bolu'dan Karabük'e kadar uzanan 288 kilometrelik hat üzerindeki yüzü aşkın köyde kirlilik ve dayanılmaz kokuyla gündemde. Kirliliğe Gerede Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların arıtmadan bıraktıkları atıkların yol açtığı belirtiliyor. Bölge halkı kirliliği protesto etmek için bir araya geldi. Vatandaşlar fabrikalara tepki gösterdi.
6: Biz yaşam alanlarımızı kurtarmak istiyoruz. Burada biz kiloluk balıklar yakalıyorduk. Tarımsal sulamalarımızı gideriyorduk. Hayat buluyorduk. Çocuklarımız yüzme öğreniyordu.
2: Bölge halkı Gerede Çayı'nın yok olmaması için önlemlerin artırılmasını istedi.
1: Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında Bediüzzaman Mezarlığı'nda önemli bir proje hayata geçirildi. TÜBİTAK'ın da destek verdiği çalışmayla tarihi mezar taşları dijital ortamda kayıt altına alınacak.
2: Yüzlerce yıllık mezar taşları tek tek inceleniyor. Mezarlarda yatan kişilerin kimlikleri belirleniyor. Şanlıurfa'nın hafızası dijital ortama aktarılıyor.
7: Bizim esas amacımız ve bu TÜBİTAK projesinin esas amacı her bir mezar taşının nüfus cüzdanını çıkarmak. Yani kimliğini çıkarmak. Biz bunları tespit ettikten sonra bunların tescillenmesi ve bunların kalıcılığının korunması için de ekip olarak bu projeyle elimizden geleni yapacağız.
2: Bediüzzaman Mezarlığı Şanlıurfa'nın önemli tarihi zenginliklerinden biri. Zamanla aşınan ve silinme riski taşıyan mezar taşları için Harran Üniversitesi ve TÜBİTAK bir proje hayata geçirdi. Proje kapsamında mezar taşlarının fotoğrafları çekilerek üzerlerinde yer alan kitabeler günümüz Türkçesine çevrilecek. Tarihi alanın İstanbul ve Bursa'daki Osmanlı mezarlıklarıyla benzer.

0: Özellikleri ve farklılıkları karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek.
1: Her bir mezar taşında o mezarda yatan kişinin hangi aileye mensup olduğu, hangi sülaleye mensup olduğu, burada hangi vazifeyi yaptığı gibi bir takım bilgilere ulaşacağız.
0: Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem akademik araştırmaları için önemli bir kaynak oluşturulması hem de mezarlık ziyaretlerinde kullanılabilecek dijital haritalama sistemlerine altyapı sağlanması hedefleniyor.
2: Kanser tedavisinde umut veren bir haber geldi. İngiltere merkezli geniş kapsamlı bir araştırmaya göre genetik bir test meme kanserinde kemoterapi ihtiyacını belirliyor. Böylece 40 yaş üstü hastalar test sonucuna göre kemoterapi yerine başka tedavi yöntemlerine güvenle yönelebilecek.
0: Genetik test sayesinde milyonlarca meme kanseri hastası kemoterapiyi güvenle pas geçebilecek. Bu ifade University College London liderliğinde yürütülen uluslararası çalışmaya dayanıyor. Çalışmaya İngiltere, Norveç, İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda ve Tayland'da yeni teşhis konmuş 40 yaşın üzerindeki 4000'den fazla hasta dahil edildi. Bilim insanları klinik deneyde meme kanserinde 50 farklı genin aktivitesini ölçen ve nüksetme riskini hesaplayan bir DNA testi kullandı. Çalışma kapsamında düşük risk grubundaki hastalara kemoterapi tedavisi uygulanmadı. Bu grubun 5 yıllık hayatta kalma oranı %98,7 olurken, tedavilerin bir parçası olarak kemoterapi alan hastaların hayatta kalma oranı %94,9 olarak gerçekleşti. Çalışma, katılımcıların 3'te 2'sinden fazlasının kemoterapinin yan etkilerinden kurtulabileceğini ve yalnızca hormonla tedavi edilebileceğini ortaya koydu. Çalışmayı yürüten heyetin başındaki Profesör Rob Stein, bu sonuçların daha kişiselleştirilmiş tedavilere doğru atılmış önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Bu bulguların 40 yaşın altındaki kişiler için geçerli olup olmadığı henüz bilinmiyor. Uzmanlar, çalışmaya dair kesin sonuçların birkaç yıl sonra alınabileceğini belirtiyor.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 7 milyon aracın trafik sigortası ve kaskosunun olmadığını söyledi. Fiyatlardaki artışa dikkat çeken Palandöken, tavan ve taban fiyat uygulaması gelmeli diye konuştu.
3: Trafikte 34 milyon araç var. 7 milyon aracın ne kaskosu ne de zorunlu trafik sigortası var. Herkesin araba fiyatına neredeyse sigorta bedeli dediği bir dönemde insanlar sigorta yaptırmaktan imtina ediyor.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafik sigortası ve kasko fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Fiyatların kabul edilemez seviyelere ulaştığını söyleyen Palandöken, taban fiyat uygulaması gelmeli dedi.
3: Farklı sigorta şirketlerinde de farklı uygulamalar var. Bunun için zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortaları, çünkü araçların da fiyatı yüksek. Buna göre bir norm birliği sağlanıp keyfe bırakılmaması lazım. Bir yılda %100 zam olur mu?
0: Palandöken, ilk araç alımında uygulanan yüksek trafik sigortasının adil olmadığını söyledi. Trafik sigortasında yeni modelin şart olduğunu belirtti.
3: 10 senedir ehliyet almışsınız arabanız ama üzerinize değil. Şimdi yeni bir araç aldınız, size ayrı bir kategori. Böyle bir uygulama olur mu? Bu sorunun çözülmesiyle ilgili de mutlak bir düzeltmeye ihtiyaç var.
2: Fenerbahçe'de gündem 7 Haziran'daki başkanlık seçimleri. Adaylar da çalışmalarına devam ediyor. Aziz Yıldırım kulüp ruhunu kaybetti, birlik olmamız lazım mesajını verdi.
4: Bak, Fenerbahçe benim için başka bir şey, değerdir. Yani öyle Fenerbahçe için canım verir.
5: Aziz Yıldırım Fenerbahçe'deki olağanüstü genel kurul öncesinde üyelere seslendi. Edirne'deki derneği ziyaret eden Sarı Lacivertlilerin başkan adayı, şampiyonluk için camianın birlik olması gerektiğini söyledi.
4: Önce Fenerbahçe'nin menfaati. Bunu sağlarsak gerisi teferruat olur.
6: Kulüp maalesef ruhunu kaybetti. Kaybettiği en büyük şey o. Onu yeniden yaratmamız lazım. İnşallah. O da nasıl olur? Birlik beraberlikle. Hepimiz bir beraber olursak bizim o ruhu yakalamamız çabuktur. O zaman onu futbol takımına, diğer branşlardaki tüm sporculara aşılarız. ve o Dünya Kulübü dediğimiz Fenerbahçe'mizle ayağa kalkmışız.
5: Yıldırım kadro planlaması hakkındaki düşüncelerini de paylaştı.
4: Bizde iyi oyuncular var ama hepsi iyi oyuncu diyemezsiniz. Eksikler var. Onları tamamlarsak o zaman bizim takım Türkiye'de en iyi takım pozisyona gelecek futbol takımı olarak. O zaman mücadele etmek daha kolay olacak. İki tane santfor alıyoruz. Bir de elimizde var, üç etti. Belki de bir yerli de olabilir soru işareti. Ama o zaman çok güçlü bir diğer yerlere de takviye yaparsak güçlü bir kadro olacak. İnşallah yapacağız bu sene.
5: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran'da yapılacak.
2: Bursa'da bir judo antrenörünün dikkati Türkiye şampiyonu çıkardı. Antrenör ziyarete gittiği okulda elini sıkan Duru Şimşek'in çok güçlü olduğunu fark etti. Onun yönlendirilmesiyle de judoya başlayan 13 yaşındaki Duru kısa sürede altın madalyanın sahibi oldu.
0: Güçlü tokalaşması dikkat çekti. Tavsiye üzerine judoya başladı. 13 yaşındaki Duru Şimşek Türkiye şampiyonu oldu. Ondan etkilenen ablası da mindere çıktı.
7: Çok güzel bir şey. Zaten spor yapmak başlı başına çok güzel bir şey. Bir de hem antrenörümü seviyorum. Ablamla birlikte antrenmanlar yapıyorum. O da ayrı bir zevk atıyor.
0: Bursa'da yaşayan Duru Şimşek 3 yıl önce judoyla tanıştı. Okula ziyarete giden antrenör Kaan Karagül de Duru'nun elini sıkarken ne kadar güçlü olduğunu fark etti. Küçük kızı judoya yönlendirdi. Aynı gün antrenmanlara başlayan Duru 3 yılda büyük başarılar elde etti. Bursa ve bölge şampiyonlukları da ulaştı. 1400 sporcunun katıldığı Türkiye Judo Şampiyonası'nda 57 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Kuzey Makedonya'da düzenlenen Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Duru'nun başarılarının ardından 15 yaşındaki ablası Elif Şimşek de judoya başladı. O da 2 yılda bölge şampiyonlukları elde etti.
7: Bizden küçük 5 yaşında kardeşim var. Ona da mesela evde belli başlı ilk hareketleri öğrettik. Onu da bir yıl sonra başlatacağız.
0: Antrenmanlarını sürdüren sporcu kardeşler yeni müsabakalara birlikte hazırlanıyor.
2: Son zamanlarda haber bültenlerinde sıkça duyduğumuz bir ifade var. Yüksekten düşerek ölen kadınlar. Son 5 yılda en az 60 kadın balkondan, pencereden düşerek yaşamını yitirdi. Ne kadarı intihar etti, ne kadarı itildi o da net değil. NTV'den Deniz Tüysüz, şüpheli şekilde ölen kadınların aileleriyle, adli tıp ve ceza hukuku uzmanlarıyla konuştu. Yeni saatte görüşmek dileğiyle.

0: Benim kızım kesinlikle intihar etmez. Hayata bağlı.
1: Benim kızım asla intihar etmedi. Benim kızım cinayete kurban gitti.
2: Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre son 5 yılda 60'ı aşkın kadın yüksekten düşerek öldü. Bu yılsa sadece 1,5 ayda 5 kadın şüpheli şekilde balkondan düşerek hayatını kaybetti. Bu olaylar Şule Çet ve Tuğba Yavaş gibi yüksekten atılarak intihar süsü verilen cinayetleri akıllara getirdi. Uzmanlara göre yüksekten düşme vakalarında kadın intihar mı etti yoksa itildi mi? Bunun anlaşılması çok da kolay değil.
3: Yüksekten düştü mü? Kazara mı düştü? İntihar mı etti? Biri tarafından mı itildiğinin ayrımını yapmak hem adli tıbbi olarak hem de hukuki olarak çok zor. İddia genellikle kadınların yukarıda yalnız değilken yanlarında bir partneri, sevgilisi, eşi ya da ayrılmak üzere olduğu, boşanma aşamasında olduğu eşi olurken bu kadınlar ne hikmetse yüksekten düşüyor ya da düşürülüyor.
2: Aysun Yıldırım 28 Şubat 2018'de İstanbul Küçükçekmece'de çalıştığı iş yerinin penceresinden düştü. O an orada olan bir müşteri gözaltına alındı ancak yeterli delil olmadığı için dosyaya takipsizlik kararı verildi.
0: Dediler bu şüpheli ölüm. Polisler inceleme yapmış. Adli tıpa gönderildi çocuğum. Aradan 2 ay geçti. Savcıdan ses seda yok. Tekrar gittik. Biz anlatıyoruz. Bizim kızımız intihar etmeyecek bir insan. Şüpheli ölüm dedi. Aradan zaman geçti. Yine gittik. Bize tepki gösterdi. Eylül ayında bizim dosyamız kapatıldı. Ne olduğunu bilmiyoruz. İtiraz dilekçesi yazdık. O da reddedildi. Biz kadın cinayetlerini durduracağız platformuna başvurduk. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun mücadelesiyle 2019 Mart ayında kızımın dosyası tekrar açıldı. İkinci savcı araştırmaya başladı. Delilleri toplamaya başladılar. Benim kızımın tırnaklarından çıkan DNA'yı birinci savcı hiç incelemeden dosyayı kapattı. Adli tıp raporunda tırnaklarından o müşterinin DNA'sı çıktı. Düştü diyorlar ama yerde kan izi yok. Düştü dedikleri camda parmak izi yok.
2: Yüksekten düşmelerde adli tıp raporu kritik önemde.
3: Kendini boşluğa bırakma şeklinde bir serbest düşmeyle bir itilme şeklindeki düşmenin fiziksel dinamiği çok farklı ve kameraya farklı yansıyacağı gibi olay yerinde düşme hızı, düşme açısı, düşme yerinin binaya uzaklığı gibi olguları alıp, verileri alıp geriye dönük hiç olmazsa bu bir serbest düşme mi, ileriye doğru bir itilme mi, bunun ayrımını yapmaya çalışıyoruz.
2: 30 yaşındaydı fizyoterapisti. Şeyma Gökçe de Ankara'da 14. kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden kadınlardan biri. Olay anında evde olan erkek arkadaşı tutuklandı. Olay 15 Mart 2025'te yaşandı. Mahkeme heyeti tutuklu sanık hakkında suçunun sabit görülmediği gerekçesiyle beraat kararı verdi.
1: Benim kızım cinayete kurban gitti ve kızımın kesinlikle camda parmak izi çıkmadı. Çıkmadığı halde yine de delil yetersizliğinden beraat etti. Yani cinayet başka bir şey değil. Kızım için gerçekten adaleti istiyorum.
2: Uzmanlar yüksekten düşme vakalarında olay yeri incelemenin önemine vurgu yapıyor.
3: Özellikle bir balkon kenarından kendini boşluğa bırakma şeklindeki bir düşüş ile bir kişinin balkondan itilmesi ya da sırtı dönükken itilmesi, yüzü dönükken ayaklarının kaldırılıp atılmasındaki düşme dinamiği fiziksel olarak farklı ve kişinin yere neresinin çarpacağı bile fark ediyor. Buradaki temel amaç zaten yukarıda oluşmuş yaralanmaları gizlemek için kişiyi aşağı atıp çok sayıda daha ciddi yaralanma oluşturmak olduğunda işimiz zorlaşıyor.
2: Hukukçular da yüksekten düşme olaylarına mutlaka şüpheli ölüm olarak yaklaşılması gerektiği görüşünde.
4: Kadınların özellikle eski partnerleri olabilir, eski eşleri, boşanma aşamasında olduğu, evli olduğu kişiler olabilir ya da ailesinden yakınından başka erkek kişiler tarafından şiddete maruz bırakıldığını görüyoruz. Yani her kadın ölümü şüphelidir.
2: Faillerin cinayetlere intihar süsü vermesi delil toplamayı zorlaştırıyor. Kızlarını, annelerini, arkadaşlarını kaybedenler yıllarca adalet mücadelesi veriyor.
5: şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir Kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Hava durumu.
6: Pazar günü ülke genelinde güneş görülecek. İstanbul biraz bulutlanıyor. Sıcaklık 25 derece. Ankara 22, İzmir güneşli 30, Bursa 28, Antalya açık 27 derece. Marmara'da hava bulutlanıyor. Trakya kesiminde kısa süre sağanak geçişi bekleniyor. Edirne ve Balıkesir 30, Sakarya 27 derece. İç Anadolu açık. Rüzgar hafif. Eskişehir 23, Kayseri 21, Konya 24 derece. Ege bölgesi güneşli. Manisa 30, Muğla 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz güneşli. Rüzgar hafif esiyor. Adana 29, Mersin 27, Kahramanmaraş 29 derece. Karadeniz'de yağış az noktada. Sadece iç kesimlerde kısa süre görülecek. Bolu ve Samsun 22, Trabzon 20 derece. Doğu ve Güneydoğu az bulutlu. Ağrı'da kısa süre yağmur var. Erzurum 16, Malatya 24, Diyarbakır 28 derece.
5: NTV Radyo. Saat

Mutlu geceler. Saat 3 oldu. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'un 573. yıl dönümü dronlu ışık gösterisi yapılarak kutlandı. İstanbul Valiliği'nin Yeni Kapı sahilinde düzenlediği etkinlikte 1453 drone kullanıldı. Gösteride Fatih Sultan Mehmet'in dehası ve Fethin kilit taşları gökyüzünde sanatsal figürlerle gösterildi. Gökyüzündeki görsel şölen mega kentin birçok noktasından da görülebildi. Gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresiyle Türk bayrağına da yer verildi.

0: Bayram tatili dönüş trafiği başladı. Yollarda araç trafiği var. Yoğunluk gece saatlerinde de sürüyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili biterken tatilcilerin dönüş çilesi de sürüyor. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak olarak da adlandırılan Kırıkkale'de yoğun trafik oluştu. Yollarda kilometrelerce araç kuyruğu var. Benzer bir yoğunluk da Tekirdağ-İstanbul Karayolu'nda. Dün öğle saatlerinden itibaren giderek artan araç trafiği gece saatlerinde birçok noktada uzun konvoylar oluşmasına neden oldu. Trafik ekipleri ulaşımın kontrollü şekilde sürdürülebilmesi için önlemleri artırdı. Yetkililer sürücüleri takip mesafesine uymaları, aşırı hız yapmamaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Yoğunluğun pazar günü boyunca da sürmesinin beklendiği ifade edildi. Sıradaki başlığımız iç siyaset. CHP'de mutlak butlan kararıyla başlayan yeni süreçte dün tarihe geçecek günlerden biriydi. Eski ve yeni genel başkanlar aynı saatte farklı meydanlarda ve birbirinden farklı mesajlarla kürsüdeydi.
1: Aynı saatte iki farklı adreste. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara İl Başkanlığı önünde bayramlaşma programında konuştu. Kılıçdaroğlu 2,5 yılının ardından geldiği genel merkezde çiçeklerle karşılandı. CHP Genel Başkanlığı koltuğundan ilk görüntüler paylaşıldı, ardından miting için partilerin karşısına çıktı.
2: CHP Genel Merkezi binasının ön yüzüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun dev bir posteri asıldı. O posterde yazılı olan "Şimdi arınma zamanı" mesajıysa dikkat çekti.
1: Aynı saatlerde Ankara Kızılay'da hareketliydi. Partililer il başkanlığı binası önünde toplandı. Önce milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları partilere selamladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir konuşma yaptı. Son olarak da Özgür Özel partilere seslendi.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun anne babasını ziyaret etti. Dervişoğlu, Havva ve Hasan İmamoğlu'nun İstanbul'daki evlerine konuk oldu. Bayram ziyaretinde bulunan Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalmasına yönelik dileklerini paylaştı. Çıkışta da yaptığı açıklamada "burada bulunmamın sebebi İmamoğlu ailesinin yalnız olmadığını göstermekten ibarettir" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD-İran hattında anlaşma yakın mesajını verdi. Japon basınına konuşan Fidan, İsrail-Filistin sorununa ilişkinse iki devletli çözüm vurgusu yaptı. İsrail kendi güvenliğinin değil daha fazla toprak peşinde dedi.
1: İsrail'in daha fazla toprak peşinde olduğunu söyledi.